0: Çok tiplerin de mevsimi.
1: Milli Bahçe deyince yaşınız ortaya çıkıyor.
2: Evet.
0: Yani yok, bunu yapmasaydınız
2: iyiydi. 1960, evet.
0: Değil mi? Milli Bakiye evet, sistemi. En. Ama o
2: işte, temsilde adaleti çok adil vazgeçildi. Için. Çünkü DONT sistemi büyük partileri ve büyük partileri teşvik eden bir sistem olduğu için de o temsilde adalet mi yoksa siyasal istikrar mı?
1: Yönetimde adalet istikrar ve istikrar ikilemi.
0: Evet. Temsilde adalet, yönetimde istikrar o evet. Orada yani Turgut Özal'ın
1: anayasada da galiba böyle bir ibare var, var ilgili var. Bölümde.
2: Evet. Evet. 19...
0: Ama bu işlerin mucidi de Özal'dı biliyorsun. Evet. Her seçim.
2: Evet. Şimdi tabii ortada bir sistem değişikliği, nasıl bir sistem değişikliği, evet, tam olarak ne tahayyül edildiğini bilmediğimiz için spekülasyon yapıyoruz. Bir tek bir de kulis haberleri var ki Aytunç Bey en hakimdir herhalde. Cumhuriyet'te işte Merve Kılıç'ın bir haberi evet, vardı. O biraz herhalde ne
0: o haberi ben de okudum. İttifaklar sistemi korunacak.
2: Evet.
0: Küçük partilerin hazine yardım alması, küçük partiler derken özür dilerim. Az oy oranında sahip partiler.
3: Muhteşem partilerin diyebiliriz.
0: Bugün sataşmaya çok meraklısınız İhsan Bey. Sizi çok bozuk görüyorum yani. Oy oranı az olan partilerin daha az hazine yardımı ya da almaması.
2: Evet.
0: Vesaire gibi detaylar vardı.
2: Öyle. Ve asıl tabii ki orada ittifak sisteminin daha resmi ittifaklar çerçevesinde olabilmesi. Ve daha sonra da işte belli bir partinin o resmi ittifakıyla girdiğinizde sonradan parti değiştirmelerinin de olmaması, daha güçleştirmesi evet, belki düşünülüyor. Şimdiye kadar yani oradan o haberden görebildiğimiz eğer ki
0: Mehmet
2: doğru kabul
0: dediğine
2: edersek.
0: Katılır mısınız? Yeniden bir parlamenter sisteme dönüş. Ya bu %51'den vazgeçmek anlamına da gelir.
2: Yok, onu pek zannetmiyorum. Bahçeli'nin açıklamalarında da o sistemin ruhuna uygun değişiklikler. Evet. Yani var olan sistemin ruhuna uygun değişiklikler. Yani orada asıl ana hatlarında değişiklik değil, ana fikrinde, başkanlık sisteminde, cumhurbaşkanlığı sisteminden bir dönüş geriye değil. Ki ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geri adım atan biri değil. Yani o yüzden orada geri adım atacağını düşünmüyorum. Ancak bu sistemin içinde mesela bir tek tura indirilmesi, o tek turda en çok oy alanın seçilmesi. Yani orada yine başkanlık sistemi korunur fakat en çok kim oy alıyorsa bir turda konu biter.
0: Tek turda.
2: Gibi mesela. Bilmiyorum artık yani. Ama dediğim gibi sistemin tasarımında ben tekrar parlamento güçlensin pek olacağını görmüyorum açıkçası şu noktada. Böyle bir sistem olsun. Ama bu değişikliklerin ne olacağını göreceğiz. Tabii yeni anayasa ile bir arada olacaktır. Ha, yeni anayasada tamamen %100 yeni bir anayasa belki seçim sonrasına bırakılabilir. Ama anayasal değişiklikler, yani yeni anayasanın ilk adımının atılması ve dolayısıyla referandumsuz meclis içinde yapılması ile ilgili bir takım şeyler de olabilir. Tabii bunların hepsi dediğim gibi varsayımlar. Evet. Daha çok ben bu Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının MHP ve AK Parti'yi ilgilendiren tarafta olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani orada bence nasıl bir ittifak kurulacak? Ya yani ortak bir listeyle mi girilecek? Ve asıl tartışma konusu da yani önümüzdeki dönemde dar bölge mi, daraltılmış bölge mi? Ki o zaten belli aralıklarla siz çok hakimsinizdir, bizi yoklayan bir tartışma. Dar bölge belki olmayabilir çünkü orada MHP ile AK Parti de birbiriyle yarışıyor hale gelebilirler. Tamamen ortak bir listeyle girmezlerse. O zaman hep o var yani logolarını bırakıp da bir ortak listeyle girerler mi veya bir tek logo altında birleşebilirler mi? O tabii ki bir soru işareti. Bana kalırsa olabilecek olan biraz Macaristan'da olmuş gibi Viktor Orban döneminde. Dar bölge, daraltılmış bölge nerede Cumhur İttifakı'nın lehine oluyorsa o şekilde tasarım yapılması gibi. Yani orada bazı yerlerde dar bölge, bazı yerlerde daraltılmış bölge olabilir. Fakat orada da mesela Macaristan'da şöyle bir durum oldu. Tamamen iktidarın lehine tasarlanmış olsa da seçimler öyle bir şekillendi ki bu sefer tamamen muhalefetin lehine işlemiş oldu sistem. Çünkü kim çok oyu alırsa o her şeyi alıyor gibi bir sistem ortaya çıkıyor o zaman da.
0: Peki. Gökhan, yani Mehmet Emin Bey de söyledi. Esas mesele Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünü açacak bir söylem mi bu?
1: Bence değil. Yani bence Sayın Devlet Bahçeli burada değişim derken aslında bir revizeden söz ediyor. Yani evet, bazı noktalara ince dokunuşlar. Mesela Sezin Hanım Macaristan örneğini, Viktor Orban örneğini verdi. Bizim yerel seçimleri hatırlayalım. Yerel seçimlerde de böyle nokta değişiklikler olur. Ne olur mesela? Bir düzenleme yapılır. Bir ilçede bazı mahalleler bir anda bir başka ilçenin sınırlarına dahil edilir. Böyle ince dokunuşlar, yani kanaviçe işler gibi işlenir aslında siyasette gücü elinde bulunduran, iktidarı elinde bulunduran bunu yapabilir. Şimdi Sayın Bahçeli de zannediyorum bunu kastediyor. Şimdi olası bir seçimde, ki erken seçim bence hiç çağrışım yapmamalı bu süreçte. Daha önümüzde terörsüz Türkiye var, yeni anayasa var. Hani seçim, ama şimdiden bir şeylere de başlayalım diyor Bahçeli.
0: Evet.
1: O başladığı şey dediğim gibi ince ince işlemek. Yani nerede güçlü, işte dar bölge mi, daraltılmış bölge mi? Ya da işte ittifakın daha kurallarının netleştirilmesi. Yani partiler arası işte geçişleri çok konuşuyoruz ya şu son dönemde. Ama seçim sonrasında böyle partiler arası geçirgenlik olmasın demeye getiriyor belki. Biraz da nabız yoklamak gibi geldi bana.
0: Evet. Aytuç, siz ne dersiniz? Gökhan diyor ki yani seçim için daha var. Ama 2027'yi seçim yılı gören de çok kamuoyunda. Ve Bahçeli'nin önerisi.
2: Evet, Sayın
0: Bahçeli. Sizce Bahçeli ne demek istedi?
2: 2025'te de bu cümleleri kurmuştu. Üçüncü olarak demişti, seçim sistemi gözden geçirilmelidir diye. Bunu ısrarla ara ara söylüyor.
0: Ya ittifak modelinden mi rahatsız? İttifak yani %50 artı birden mi?
2: Hayır. %50 artı bir konusunda ben mesela o dönem bulunduğum Sözcü Gazetesi'nde Sayın Cemil Çiçek'le röportaj yapmıştım.
0: Evet.
2: %50 artı 1'i çok sert bir şekilde eleştirmişti. Geniş bir röportajdı. Bir gün sonra Sayın Bahçeli, Cemil Çiçek'i çok sert bir şekilde eleştiren açıklamalar yapmıştı. %50 artı 1 çünkü bu sistemin ruhu olarak değerlendiriliyor.
0: Evet.
2: Beştepe'nin de bu yasayı, bunu da hazırlayan, sistemi hazırlayan kadrolar da bu şekilde %50 artı 1'i değerlendiriyor. Yani %50 artı 1 demokrasinin temelidir aslında diyorlar. Sayın Mehmet Uçum da bunu söylüyor ısrarla. Fakat biz şunu biliyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde, Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki hukukçuların %50 artı bir sistemine muhalefeti var. Ve zaman zaman Sayın Erdoğan'a bazı raporlar hazırlanıyor. Biraz önce Sezin Hanım'ın dediği gibi tek turda en çok oyu olan bir partinin veya liderin seçilmesi gibi öneriler hazırlanıyor. Sayın Erdoğan önüne konuluyor. Burada bazı tartışmalar zaman zaman yaşanıyor. Ve ondan sonra 150 artı 1 devam ediyor. Ha bu değişebilir mi? Burada ne olur? Daha ya Türkiye'de çünkü bilmiyoruz. Her an her şey değişebiliyor. Her an her şey olabiliyor. Ama ben şu aşamada Sayın Bahçeli'nin 150 artı 1'i kastettiğini düşünmüyorum. Ama şunu biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi dar bölge, daraltılmış bölge çalışmalarını yapıyor. Ve bunu da Sayın Erdoğan önüne koyuyorlar. Sayın Hayati Yazıcı da yapıyor. AKP hukukçuları da yapıyor. Ve burada işte daraltılmış bölgeyi 87 ve 91'de benim bildiğim kadarıyla Turgut Özal da denemişti. Ama kendisine zarar veren bir model olarak karşımıza çıkmıştı. O yüzden önümüzdeki süreçte bu tartışma olacak. Daraltılmış bölge üzerinden bir sürecin yaşanma ihtimalini yüksek görüyorum. İkincisi Mehmet Emin Ekmen Bey'in söylediğinin de tartışılacağını ben de duyuyorum. Parlamenter sistem mi, geçiş olabilir mi? Çünkü yani sonuçta baktığımızda...
0: Ya bu başkanlık sisteminden vazgeçmek anlamında mı? Bu kadar...
3: Tabii.
2: Yani şimdi şöyle... Bu yetkilerle gerçekten biz bundan sonraki süreçlerde seçilebilecek bir cumhurbaşkanlığı, yani bu yetkilerin biraz daha dağıtılması gerektiği çok net. Yani yani Sayın Erdoğan'la olan, hani günde 1000 tane imza, bir dosya imzalayan, karar alan, ne bileyim.

0: birçok şeyin başında olan bir isminle bu kadar yetkiyle yönetmek bence bu ülkeye biraz şey oluyor, yani sıkıntılı. Yani bunu biraz daha değiştirmek ve biraz daha yaymak gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla zaten mesela MHP'nin 100 maddelik bir anayasa değişikliği şeyinde de mesela meclis Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçilmesi, meclisin daha aktif hale, daha güçlü hale gelmesi vurgusu da var. Biz şimdi mesela terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Meclisin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Hani hep deniliyordu ya, bu
1: Tabii.
0: başkanlık sistemine geçilecek, meclis daha geri planda kalacak deniliyordu. Hayır, demek ki değilmiş. Ha buradan başkanlık parlamenter sisteme geçilir mi, bu tartışması olur. Ama bu dönemde daha erken. Hani bir dönem daha bunu biz bekleriz. Ama bu tartışmalar herkesin kafasında var. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de var. Yeni Parti'de de var, Deva'da da var, Saadet'te de var. Her tarafta bu tartışma sürüyor.
2: Ya bu sistemde bir seçime gittikten daha sonra
0: daha
2: diyorsunuz.
0: Sonra evet, bu sistemde gidilecek yine. Ama burada ittifakları zorlayan, ittifakları değiştirebilecek bir model mi yapılabilir? Ben burada terörsüz Türkiye ve çerçeve yasa üzerinden başlayan bir süreç olduğu için de artık her partiye ve her yapıya ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için onların da önünü kapatacak bir çalışmanın içine girilebileceğini zannetmiyorum. Yani örneğin Deva Partisi'nin önünü kesebilecek ittifaklar halindeki süreçte veya Saadet Partisi'nin, Yeni Yol grubunun hani ittifak kurmak istiyor veya İyi Parti, Zafer Partisi, işte ne bileyim Anahtar Parti'nin olabileceği, ittifaklar sistemini bozabilecek bir sürecin olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü meclisin bugünlerde daha da çok meclise ihtiyaç var, partilere ihtiyaç var ve burada da bu şeyin, bu dönem geçtikten sonra, bence bu dönemi geçelim, bu dönemden sonra bir sürecin yaşanacağını düşünüyorum.
1: Peki. İhsan Bey, sizin yaptığınız bir araştırma. O araştırma gelsin ekrana. Hem burada konuşalım
3: Olur.
1: bu şeyi. O araştırmayı da verelim arkadaşlar. Partilerin dağılımı. Diğer grafiği verir misiniz? Ha, bunu. Hem şunu sorayım. Önce şu seçim sisteminde sorayım da.
3: Evet.
1: Seçim sisteminin değişmesine yönelik bir ihtiyaç var mı?
3: Şimdi aslında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği zaman bir dönem sistem üzerine bir tartışma başlatıldı. Bir kısım çalışmalar da yapıldı. Fakat sebebini bilmiyoruz. Daha sonra bu yeni sisteme uyum çalışmaları hem siyasi partiler kanunu açısından hem de seçim sistemi açısından rafa kaldırıldı. İşte ilk seçimde Sayın Yine Devlet Bahçeli hatırlarsanız böyle kalemle çizerek bir ittifak
1: Evet.
3: tanımlaması yapmıştı.
1: Evet.
3: Hemen hemen o çerçeve olduğu gibi. Daha sonra zımmi değişiklikler oldu. Ben hem siyasi partiler kanunuyla alakalı hem de seçim sistemiyle alakalı acaba seçimden önce bir değişiklik yapılır? Sanki siyasi partiler kanunuyla ilgili bir anayasadan başlayıp aşağıya doğru devam eden bir demokratikleşmenin daha geç yapılacağını ama seçim sistemi üzerinde değişiklikler olabileceğine dair kanaatim var. Bunun da
1: Bundan şunu mu anlayayım, yani gideceğimiz ilk seçime yine mevcut sistemle gideriz.
3: ben öyle görüyorum ama belki şu olabilir, yani ittifaklar yapısında şu ana kadar şöyledir. Bazen bir görüşmeden sonra ya da bir beyanattan sonra medyaya çerçeve düşerdi. Ama bugüne kadar baktığınız zaman böyle birkaç cümlenin dışında geniş bir çerçeve düşmedi. Ama Mehmet Emin Bey'in temenni ettiği gibi bir, eğer hani Bahçeli bütün okumalarından yola çıkarak geniş bir tasarım varsa o daha memnuniyet verici olur gelecek açısından. Partilerde şu tartışılıyor, yani siyasi parti genel başkanları istediğini atıyor, istediğini alıyor ve tek seçici, tek yetkili gibi bu tartışma var. Belki bu terör yasası kalktıktan sonra acaba böyle tabandan tavana doğru bir demokratikleşme tartışmaya açılabilir mi? Ya da bizim siyasi partilerimiz bu duruma ne kadar hazırlar, onu da önümüzdeki dönem görmüş olacağız ama ben verilen demeçten ve partilerle alakalı ya medya dedikodularından henüz bir genel çerçeve çıkmadı ama yavaş yavaş kendini gösterir diye düşünüyorum.
1: Peki. Yaptığınız araştırma çok ilginç ama benim dikkatimi çeken şu. Şimdi evet, yeni parti var. CHP bölündü. Yeni partiye 19.9, 20 civarı diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi 7. Nereye gitti CHP'nin oyları? Hani %30'un üzerinde konuşuluyordu. Son yerel seçim örneği var. CHP'nin oyları bu araştırmanıza göre, yani Genel'in araştırması, bu araştırma göre yani bu işten, bu bölünmeden kim kazançlı çıktı?
3: Aslında şöyle, bizim geçen hafta yani parti kurulmadan önce yaptığımız bir araştırma

0: vardı. Biraz da raporumuz kamuoyuna geç yansıdığı için şöyle çıktı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 15, yeni kurulacak parti Özgür Özel'in partisi 14 gibiydi. Hı. Biraz sıkça karşılaştırmalar da yapıldı. Fakat bazı firmalar da tuttu yeni partinin oyunu 32-33 olarak yayınladılar.
1: Evet.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin %30'lardaydı bizim şey oyu. Fakat şöyle, parti kurulmadan ya da kurulma aşamasında o 30 ve üzeri bandı daha gerçekçi gibi duruyordu. Fakat meclisteki oylamadan sonra bence yeni partide bir sarsıntı oldu. Bir de şöyledir, mesela partiyi kurmamışsınız, rol dağılımı yapmamışsınız ya da yeni yapmışsınız. Parti içi meseleler, yani mesela illerdeki örgütlenmeler, pozisyon alanlar almayanlar. Mesela şu an parti kurulduğu günden beri ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüş tartışmaları daha çok yapılmaya başladı milletvekilleri arasında. Önceden böyle bir şey yoktu. Evet. Bu kadro meselesi belirginleştikçe bence burayla bura arasında bir git gel yaşanacak diye düşünüyorum.
1: Makas daralacak yani.
0: Yani şöyle, normalde yeni partinin amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni yokluğa mahkum etmek, yok etmek. Yani ben bu figüran tartışmasında onu gördüm. Mesela şöyle bakın, Cumhuriyet Halk Partisi, yeni partide ciddi iş tartışmalar oluyor. Yani medyada partiyi destekleyenler, bazı kişiler çok öfkeli açıklamalar yapıyorlar. O da özellikle de bu Terörist Türkiye ile alakalı yasada gösterdikleri tereddütten, biraz siyasete hazırlıksız oldukları, 10 yıl birlikte çalıştıkları DEM Partisi'ni ya da Kürt tabanını terk ettiklerine dair bir tartışma var. Yani şöyle bir şey galiba ortaya çıkmayacak. AK Parti kurulurken tabii çok yetişmiş bir kadro, güçlü bir lider. Neredeyse dersini çok iyi çalışarak her şeyi hazırlıklı, yani iyi bir parti olmaya, hükümet olmaya, memleketin sorunlarını çözmeye hazırlıklı bir parti vardı ve en azından yeni kurulurken iç tartışmaları yoktu. Güçlü lider, onun etrafında bir kadro. İşte o zaman da yaklaşık ilk seçimde %34,5 oy aldı. Galiba bekledi. Şöyledir, bugüne kadar kurulan bütün partiler...
1: O da değişmemiş görünüyor yani.
0: Efendim?
1: O da değişmemiş görünüyor.
0: Evet, aynı, o şeyini muhafaza ediyor. Ya bütün kurulan partiler, Mehmet Bey partisi de aynı. Her kurulan parti şu hayali kurdu. AK Parti kuruldu, 2 yıl sonra iktidar oldu. Sokağa da öyle anlattılar. Biz de kuruluyoruz, rüzgar şöyle olacak, ama sonradan kurulan hiçbir parti AK Parti gibi olmadı. Dolayısıyla yani bugün bu belki 22-23'lerde olabilirdi. Yani bu oylamadan önce. Yani şöyle düşünün. Şimdi bir partinin genel başkanı diyor ki ben evet vereceğim diyor. Orada bir grup insan da diyor ki bunu bir bilek güreşine dönüştürün, biz de hayır vereceğiz. Hayır verenlerin, evet verenlerden önde çıktığı bir partide ya da liderin el kaldırdığı bir yerde lider daha kadük konuma düşüyorsa bu tartışılır. Yani bu en küçük partide de tartışılır. Yani Zafer Partisi'nde de tartışılır, Yeniden Refah'ta da tartışılır. Hepsinde tartışılır. Bu sarsıntıyı nasıl atlatacaklar onu bilmiyorum.
1: Mesela, nereye gitti o oyla? Yani kimden kazandı?
0: Ben İyi Parti'nin geleceği açısından endişeliydim. Yani hem yeni partiye destek vermesi, hem Butlan konusundaki tutumları, partinin çokça eriyeceğini düşünüyordum. Buradan buraya büyük bir yekün giderse, hatta bir ara 4,5'lara falan düşmüştü oyları. Bir kısım oylar İyi Parti'ye hem kendinden gidenler, hem önceden verdiklerinden geriye dönüş var. Daha çok ulusalcı cepheden şeyin, evet, yeni partinin. DEM Parti bir iki puan kayıp vermiş gibiydi. Tekrar şeyine geldi. O standart %10,1, 9,9 hiç, evet, değişmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi pozisyonunu korudu. Burada değişen İyi Parti...
1: Anahtar bir... Parti zaferi geçmiş.
0: Ya bu üç parti daha önce toplamı 11'di. Şimdi biraz 14-15'e çıktı. Kendi aralarında sürekli bir devinim yaşıyorlar. Biri 3'e çıkıyor, biri 2'ye iniyor. Burada değişim oluyor. Biraz muhalefeti daha çok İyi Parti üstlendiği için hem alt gruplardan hem de şeyden, yeni partiden kendine bir motivasyon aldı. Baktığınız zaman AK Parti yaklaşık 6 aydır 34, 35, 36 çizgisini koruyor. Değişmedi bu. Dolayısıyla bizim o geçen hafta...
1: CHP'de düşüş mü var, toparlanma mı var?
0: Bizde sanki burada bir toparlanma gibi duruyor. Yani böyle, bizim böyle ilk ölçümlerimizde genel yaklaşımımız şuydu. %70 buraya eğilimliydi, %30 buraya. Bazı böyle bu iki taraftan da kararsızlar vardı. Ama çok enteresan, mesela %50'lik bir kitle partinin bölünmesini istemiyordu. Bir de eldeki verilerde yerel seçimlerde hala Cumhuriyet Halk Partisi bazı ölçümlerde, bazı illerde ve ilçelerde başa

0: baş çıkıyor şeyle, yeni partiyle. Belki bu partiden ayrılıp ayrılmamayla ilgili bir şey. Yani yerelde CHP'nin direnci daha fazla. Yalnız bu defter bugün kapanacak gibi durmuyor. Yani bir rüzgar esti.
1: Ne demek o?
0: Yani şöyle, yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında gerek aktör değişimi, gerek üye ya da taban hareketi şu an kapanacak gibi durmuyor. Bunu da bence bu oylama tetikledi. Çok enteresandır. Bir karar ya da kararsızlık bir partiye bu kadar mı etki eder? Demek ki edebiliyormuş yani. Çok yorum çıktı onunla alakalı. Çok hikaye oluştu.
1: Ne dersin?
2: Şimdi az evvel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ne verdiği demeçten yola çıkarak seçim sistemi tartışması yaptık ya. Yani şu tabloya baktığımız zaman DEM Parti %10.1, yani %8,5 Milliyetçi Hareket Partisi.
0: MHP'nin şöyle bir şeyi var, karakter olarak
2: yani,
0: bilelim.
2: Şunu
0: sandıkta 2 puan artı veriyor.
2: Ben
0: yani 7 ise 9
2: biraz
0: olur.
2: Hani matematikle siyaseti çok bağdaştırmam tabii ki uzmanlık alanınız ama. Milliyetçi Hareket Partisi baraj altı, İyi Parti baraj altı, Cumhuriyet Halk Partisi baraj altı, Anahtar Parti, Zafer Parti. Barajın üstünde 3 parti görüyorum ben. DEM Parti, Yeni Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi. Hani Sayın Bahçeli'nin kastettiği siyasi düzlemdeki son gelişmelere bakarak bir ufak dokunuşlar, zannediyorum ittifakların zorlaştırılması belki kafadan
3: bu
2: geçen.
3: Baraj %7.
0: 7 yalnız baraj.
2: Hayır yani ben %10 üstü olarak hani eski kafalıyım diyorum ya, özellikle belirttim onu. Yani ben eski sistemle düşünerek.
1: Burada işte yani, yine barajı mevcut parti araşıyor.
2: Evet yani Cumhuriyet Halk Partisi de tam sınırda. Evet. Hadi barajı açtım, %7 yeni sistemle konuşalım. Eski kafalıyım özellikle dedim.
1: Tabii,
2: yani
1: biliyorum, biliyorum.
2: Sonuçta daha bütünleştirici olmak, yani %10 kütleye sahibim diyebilecek parti DEM Parti var. Milliyetçi Hareket Partisi bir önceki seçim sisteminde parlamentoya milletvekili sokamıyordu. İyi Parti sokamıyordu, Cumhuriyet Halk Partisi. Yani seçim sistemini değiştirdik belki ama kafalardaki o bakış açısı, yine ben biraz eski kafalıyım galiba, değişmiyor. Yani bütünleştirici olmak için, seçim kazanmak için siyaset yapıyorsa eğer siyasi parti liderleri, bir şekilde kol kola girecekler, bir şekilde beraber hareket edecekler. Altılı Masa deneyimimiz var bizim, 14 Mayıs 2023'te sonuç alınamadı. Şimdi Butlan'la birlikte CHP'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu yeniden rol aldı ama ne kazandı? %7'de kaldı. Yani bütün bunlara baktığımda Devlet Bahçeli'nin bu öngörüsü daha bir oturdu benim kafamda.
0: Peki. Şimdi
1: Milliyetçi Hareket ile ilgili
0: Partisi
1: bir şey söylediniz.
0: Bugüne kadar yani bütün seçimlerden önce ölçtüğümüz ölçümlerden 2 puan fazla oy aldı. O da şöyle, işte her partinin potansiyeli var. Mesela AK Parti'nin potansiyeli 50'ye yakındır. MHP'nin %30'larda bir oy potansiyeli var. Yani oy verebilirim, kesinlikle vermem. İşte o milliyetçiler sandığa gidince bir kısmı tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor ve o 2 puan yukarıda seyrediyor bunu.
1: Yani anketlerde çıkan rakamın 2 puan üstü.
0: 2 puan yukarısına bugüne kadar birkaç seçimdir aynı şekilde oy aldı Milliyetçi Hareket Partisi. DEM Parti değişmiyor, artık politikalarına göre lehte ya da aleyhte bir esnekliğe dönüşebilir. İyi Parti esnek, bugün işte sürece muhalefet ettiği için bir yukarıya tırmanış var. Bir de Yeni Parti'deki tartışmalar onu besledi. Cumhuriyet Halk Partisi
1: bu,
0: de...
1: Bu oylamadan önce Yeni Parti'yi kaç okuyordunuz?
0: Yani şöyle, daha 21-22 gibi ama şey, o potansiyeliydi, parti kurulmamış. Çünkü evet, oylamadan önceki araştırmamız parti kurulmadan yapılan araştırmaydı ama böyle 70'e 30 bandını hep takip ettik süreçte. Yani 70 bir tarafta, 30 bir tarafta kalıyor gibiydi. Burada tabii şöyle düşünün, ittifaklar açısından baktığınız zaman 34 artı 10 diyorum, 8,5'a. Yani 45'lik bir blok var. Şimdi AK Parti kurulduğu zaman siyasi elpazede neredeyse rakip yoktu. Şimdi yeni parti kuruldu ama karşısında 45'lik bir blok var. Yani ihtiyaçları olan %5. Ekonomide ufak bir iyileşme ya da bir iki küçük ittifak, yani şeyi tekrar Cumhur İttifakı'nı hala şanslı gösteriyor. Tabii altılı masa kurulduğu zaman çok baskın bir medya ortamı vardı. Cumhur İttifakı şanslı ya da Cumhurbaşkanımız tekrar seçilecek dediğimizde kıyamet kopuyordu. Bu dönem dediğimiz oldu. Bakalım bu dönem ne olacak.
1: Peki, teşekkür ederim. Ne dersiniz bu rakama? Buyurun. Ne dersiniz rakamlara?
4: Yani İhsan
1: size hep
4: Bey,
1: diğer yazıyorlar.
4: İhsan Bey yıllardır bu analizleri yapan, seçimlerde de seçim kampanyasındaki tahminleri test edilen biri, bugün itibariyle bunları bulmuştur.

0: yani kendisinin hem mesleki tecrübesi hem de dürüstlüğü hususunda bir şüphemiz yok. Ancak Türkiye'de seçimleri etkileyecek faktörlerin bu kadar belirsiz olduğu bir dönemi çok az yaşadık. Hatırlarsanız 2020 ile 23 arasında aşağı yukarı tablo belliydi. Cumhur İttifakı kimlerden müteşekkil? Altılı Masa'nın durumu ne? HDP'nin ne yapıp yapmayacağı öngörülüyor.
1: Yani 4 yıl ve Altılı Masa'nın adayı kim olacak diye tartıştık.
0: Yani şöyle, CHP kendi içinde farklı bir refleks geliştirmediği müddetçe genel başkanın adaylığı konusu da aşağı yukarı öngörülen bir durumdu yani. Gerçekçi olmak lazım. Evet. Yani bir masaya oturan en büyük parti, buna öncülük yapan parti,
1: masayı kuran parti,
0: kendi içerisinde farklı bir tutum almayacaksa, diğer paydaşların parti içerisine müdahale etmesi zor olacağı gibi, masa içinde farklı bir alternatifin, hele hele 2018 tecrübesi de ortadayken, biraz zordu. Velhasıl o gün için veriler bugüne göre aşağı yukarı 3 yıl birbirine çok yakın bir tabloda seyretti. Ama bugüne bakarsak içinde bulunduğumuz süreç nasıl gelişecek ve bu seçmen davranışına nasıl etkide bulunacak? Yani burada hep Öcalan'ın anayasa değişikliği ve DEM seçmeni bir yere taşıyıp taşımama potansiyeli birinci turda konuşuldu ama İBB seçimlerindeki mektup vakasını hatırlayalım. Yani toplumsal duygu ve düşünceyle örtüşmeyen herhangi bir tutum milyonları bir yerden alıp fiziki bir hareket gibi başka bir yere götüremez. Evet. Dolayısıyla bu sürecin gelişimi ve başarısı hem sürecin tarafları, hem destekçileri hem de karşıtları için çok önemli olacak. Diğer taraftan yeni partinin nasıl şekilleneceği. Şimdi yeni parti kurulurken Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük bir ısırık değil. Ne var ne yok alıp götürmek üzere kuruldu. Biz şu anda yeni partinin bir merkez parti kadrosuna, söylemine, refleksine dönüştüğünü iddia edemeyiz. Bunun ilk kongrede yapılacağı üzerine varsayımlar var. Bir oylamadaki tutum ne kadar belirleyici olur? Hani İhsan Bey'e meşhur Irak tezkeresini hatırlatalım. Yani o dönemki konjonktürde yanlış hatırlamıyorsam Tayyip Bey genel başkandı, başbakan da değildi değil mi? Abdullah Bey mi Dışişleri Bakanı'ydı?
2: Abdullah Bey başbakandı. Tayyip Bey genel başkanı.
0: Evet galiba. Tayyip Bey'in bütün arzusuna rağmen o dönemki milletvekili grubu hatta ön yoklamada geçeceği yönünde bir kanaat aktarmasına rağmen gerçek ve gizli yoklamada kendi kalbinin sesini dinledi, seçmenin sesini dinledi.
1: Biliyorsunuz diyelim. Reddedilmedi tezkere.
0: Bir noktada.
1: Karar
0: ama
1: anlamadı.
0: Ama yeterli sayıya ulaşamadı.
1: Orada,
0: sonuçta
1: orada
0: bir
1: çok hata yapıldı, reddedildi diye.
0: Tabii ki, doğru.
1: Tezkere reddedilmedi,
0: doğru.
1: Karar anlamadı.
0: Şimdi dolayısıyla bu yeni partideki tartışmanın geleceğe nasıl taşınacağını bilemiyorum. Ama yeni parti ile Kürt seçmen arasındaki ilişki açısından şöyle tehlikeli bir durum var. Yeni parti ile ilişkili medya ve yeni partide sözünün bir itibar ettiğini düşündüğümüz akademiya bu meseleyi sadece ve sadece günün sonunda Erdoğan'a yarayıp yaramayacağı, demin oraya eklemlenip eklemlenmeyeceği üzerinden tartışıyor ki bu bir Kürt'ün anlayabileceği bir durum değil.
2: Yani korkular üzerinden.
0: Yani 100 bine yakın can kaybı var. Tarihin akışı, Orta Doğu'daki konjonktür, Türkiye'de iç siyaset bu meseleyi gerçekten bitirme fırsatını sunmuş gözüküyor. Dikkatli bir şekilde yönetildiğinde başarıyla tamamlanacak. Ve insanlar ilk defa çocuklarının mezar yerini bilmeyen insanlar çocuklarının canlı bedenleriyle buluşma heyecanı içerisindeler. Ve üstelik bu sürecin sadece silahsızlanma gündemli gidip demokratikleşme gündeminin ötelenmiş olmasından da rahatsızlar. Ama bu halde meseleyi sadece bu bağlamda tartışan yeni partinin network'ü diyelim, Özgür Özel'in bütün çabasını devre dışı bırakacak derecede Kürtlerle bir mesafe açıyor, oluşturuyor. Evet. Neticede hani tablo bugün için böyledir ama seçime doğru gidildiğim

0: takvimde birçok belirsizlik daha belirli hale gelecektir. Ve özellikle AK Partili seçmenin ruh hali açısından benim gözlemlediğim şey, daha geniş kapsamda sağ muhafazakar, mütedeyyin veya milliyetçi seçmen için oyunun zayi olmaması diye çok kitabi bir ön kabul vardır. Başkan oyumu veririm ama oyum zayi olmayacak mı diye sorar sana sürekli. Dolayısıyla bir üçüncü yol alternatifi ve seçeneğinde, yani kabaca Yeni Parti ve Erdoğan adaylığının dışında, tabii bu arada Sayın Erdoğan'ın 360 oylu kurula bir meclis kararı nasıl alacağı ya da başka tartışmaları da göreceğiz. Ama
1: Sayın benim özel sanki buna karşı çıkmayacak gibi bir söylem içinde.
0: Ya onu ben o zaman şöyle ifade etmiştim. Sayın Özel Erdoğan'a vizeyi verdi. Bu vizeyi hangi tarihte kullanacağını artık Erdoğan karar verecek. Evet. Yani Sayın Erdoğan 2025 yılında getir meclis kararıyla aday ol dedi. Vizeyi verdi. Evet. Bunu 2028'in başında ya da 2027'nin sonunda Erdoğan bu vizeyi kullanmak istediğinde Özgür Özel artık bu vizenin meşruiyetini tartışmaya açamaz ki.
2: Zaman şartı koymuştu o zaman.
0: Yani ya kabul ama sonuçta...
1: Tarih şartı koymuştu.
0: Sonuçta hayır. Ama vize. YSK'nın şartları zorlayarak 2014 seçimini yapılmamış gibi kabul edip 2018'i bir, 2023'ü ikinci seçim kabul eden kararına siyasi bir meşruiyet atfetmiş oldu. Zaman şartı bence orada detay. Önemli olan bu yöntemle bir kere daha Sayın Erdoğan'ın aday olma ihtimaline siyasi bir meşruiyet atfetmiş oldu Sayın Özel o günkü tartışmayla. Dönelim. Benim kanaatim ve gözlemim odur ki rant ve imtiyaz ilişkileri, medya düzeni, bürokrasi ve siyasetteki ortalama ve toplam insan kalitesi gibi mevzulardan kaynaklı çok ciddi bir seçmende negatif enerji birikmiş durumda. Ama seçmen bunu iddialı ve başa güreşecek bir adrese doğru kanalize etmek istiyor, değilse geri duruyor. Seçime doğru başka ittifaklar, işbirlikleri üzerinden böyle bir iddia ortaya konabilecek olsa bu tabloyu alt üst edecek bir takım seçmen davranışlılara karşılaşabiliriz. Ve son olarak özellikle negatif enerjinin günün sonunda vatan, millet, Sakarya üçlemesiyle anıldığı şekilde devlet ve devletin esaslı kazanımları lehine bir fedakarlığa yine dönüşecek mi? Yoksa bu kez bu dedikleriniz doğru ama bunu daha doğru araç ve yöntemlerle de yapmak mümkün diye bir alternatife mi yönelecek? Bunu bence bu seçime özgü son 3 ayda daha sağlıklı ölçebilecek.
1: Aytuş, siz ne dersiniz? Bir de genel tartışma var. Milliyetçi oylar yükseliyor Türkiye'de. Katılır mısın? Türkiye'de bu değil, tabloya ne dersin?
3: Türkiye'de İnsan değil, mi? Dünyada yükseliyor yani. Bu bir gerçeklik. Ya şimdi şöyle, ben parlamento seçimlerinden ziyade %50+1 oluşabilecek Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, o aday etrafında muhalefetin uzlaşabileceği mi ya da uzlaşamayacağı mı, bunların önümüzdeki süreçte daha çok önemli olacağını düşünüyorum.
1: Buraya bir araya gireyim. İmamoğlu'nun aday Özgür Özel olmalı diye bir sözü tartışıldı. Özgür Özel aday olmak ister mi?
3: Kazanabileceğini görürse aday olur. Tabii ki olur.
1: Bu da bir takım mesela işte günlercedir konuşuluyor. Mansur Yavaş meselesi mesela.
3: Ya şimdi yani
1: o zaman her şey değişir mi? Ya da CHP Özgür Özel'in karşısında Mansur Yavaş'ı çıkarır mı?
3: Şimdi Sayın Ekmen'in biraz önce aslında fotoğraf çektiği fotoğraftan devam etmeniz gerekiyor. Yani birincisi bir Ekim meclis süreci bir açılsın. Belediyelere yönelik yargısal anlamdaki süreç devam ediyor. Bu sürecin devam edeceğini de görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir değişiklik olabilir mi? Bunu göreceğiz.
1: Mecliste.
3: Meclis, İBB meclisi üzerinden. Üçüncüsü dokunulmazlık fezlekesi mecliste.

0: önceki süreç.
1: Evet.
0: Yeni Parti ve Özgür Özel ve Veli Ağbaba üzerinden yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Dördüncüsü yeni partinin temelini veya tabanını oluşturan seküler milliyetçi bir kesimden de bahsediyoruz. Hani
1: evet.
0: Ve bu kesimin biraz önce İhsan Aktaş'ın anketinde olduğu gibi başka anketlere de yansıyacaktır önümüzdeki dönemde zaten. Daha çok İyi Parti'ye yönelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Yani yeni parti içindeki o tabanın.
1: Yani İhsan Aktaş'ın sarsıntı dediği şeyin aksine o taban açısından bir toparlayıcılık olacağını düşünüyorum.
0: İyi Parti'de daha çok.
1: Yani yeni Parti'de.
0: Yeni Parti'den İyi Parti'ye doğru daha geçişin olacağını düşünüyorum. Şimdi bu aşamada baktığın zaman aslında DEM Parti'ye en yakın partilerden biri Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Terörsüz evet. Türkiye çerçeve yasa süreci
2: Sayın Kılıçdaroğlu yani
0: tutum anlamında Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı ana kadronun tavrı önümüzdeki süreçte o iki parti arasında belki görüşmelerde olabilir, bunu da görebiliriz. Yani sonuçta aslında bir belirsizlik var. Yani daha neler olacağını, neler yaşanacağını göreceğiz. Seçmeni etkileyecek bir takım hamleler olacak. Ekonomi tabii ki yine birinci sırada duruyor. Ve ekonomide muhalefetin en büyük handikapı şu, ben gelirsem düzeltirim güvenini verememek. Onu verebilecek bir muhalefet oluşacak mı? Diğer taraftan yani öyle bir noktaya geldik iş, yani sanki seçimleri Kürt oyları belirleyecekmiş gibi bir duruma da getirilmek isteniyor ki öyle bir şey olmaması gerekiyor siyasette. Yani buranın oylarını almazsan burası böyle olur, şu şöyle olur. Ona bakarsan Türkiye'de bütün anketlere baktığı zaman kendisini tanımlayan Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülük üzerinden tanımlama %65 civarında çıkıyor. Yani ikisinin toplamı.
2: Sağ sol
0: fark etmiyor evet. Yani birleştirdiğimiz zaman. Yani şimdi o anlamda bence o etnik şeylerden daha dışarı çıkıp oradan bu toplumu kucaklayacak bir politika üretmek ve bunları da bir araya getirebilecek bir çizgi oluşturması.
2: Geçmiş birikim açısından baktığınız zaman mesela Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakacak olursak yani millet şunu sordu. Benim sorunumu bana anlatma. Derdimi çözmekle alakalı ne düşünüyorsun? Mesela Ali Babacan ve birçok ekonomist olmakla beraber altılı masa içerisinde biz bir gün uyandık ve bu salonda da tartıştık. İşte Rifkin diye bir adam geldi. Ve işte dünyanın bütün ekonomistleri Türkiye için çalışacak. Yani kendi kadrosuna güvenmeyen ve sağdan soldan toplanmış adamlar bir şov yaptılar ve ekonomiyi oraya havale etmek gibi bir konu tartışıldı. Bu o kadar absürt bir meseleydi ki ben salona...
0: Aslında içimizde İngiltere ile bağlantılı zaten Hazine Bakanı varmış zaten.
2: Şöyle.
0: Yani o önemli değil, dışarıdan gelmesine gerek yok.
2: Asıl masada da onlardan yani... var. Bir sorun yok.
0: Öyle bir sıkıntı yok.
2: Yok.
0: Hayır, ben burada baktığım zaman şöyle bir durum var. Sayın Ali Babacan, mesela öyle bir noktaya geldik ki Sayın Ali Babacan yaptığımız özelleştirmelerin büyük bölümünde hata yaptık diyebilecek noktada ve daha kamucu bir çizgiye doğru ilerleyen bir pozisyonu var. Çünkü dünya başka bir yere gidiyor.
2: Endişem şu, geçmişte bir bu konularda kafa yormamış kadroların kısa zamanda kafa yorup toplumu ikna edeceklerine dair bir öngörümüz
0: ama
2: yok.
0: Ama şöyle bir durum var. Yani ben muhalefetin yani o güven verememesini şaşırıyorum hala. Yani bir gün oturup Çin modelini getirmeye çalışan, bir yıl onu uygulayıp faiz kur üzerinden neler yaşatan, 1,5 yıl sonra başka bir yere getiren, ekonomiyi inanılmaz derece allaçmamı gibi dağıtan bir iktidarın ayakta kalması da şaşırtıcı bir durum. Yani o yüzden muhalefetin güven vermesi ve ben bunu çözebilirim.
3: Konulardan biri parlamenter sistem, altılı masa parlamenter sisteme geçiş modelini tanıtmadı mı? Yani baktığımızda parlamenter sistemi de biz altılı masayla birlikte. Rifkin örneğini verince aklıma geldi.
0: Yani sonuçta şöyle.
3: Kitapçık halinde parlamenter sisteme geçişi tartıştık.
0: Biz. Ama 2023 seçimlerine giderken en büyük sorunumuz bizim PKK'nın altılı masayı desteklediğine dair ciddi bir propagandaydı. Montajlı kasetlerdi, şunlardı, bunlardı yani baktığın zaman esas olarak. Ve o güvenlik kaygısı üzerinden bu kitle seçmen buraya doğru yöneldi tekrar. Bu gerçeklik. Şimdi bugün o da öyle bir derdimiz de yok. Yani o da olmayacak. Yani daha ama...
1: Aslı çok haklısın. Yani neden bir parti üzerinden memleket...

0: Memleketin kaderi oylanıyor hissine kapılıyoruz. Yani onlar olursa o iktidar olur, o tarafta olursa o iktidar
1: evet,
0: olur.
1: Yani öyle bir şeye girmemek zorundayız. Yani öyle bir şeye girdiğimizde işte DEM bu tarafta kendini gösterecek. Ha, o zaman iş bitti. Bu öyle gösteriyor. Ha, öyle bir şey yok. O zaman %48 aldı Sayın Kılıçdaroğlu ikinci turda ve seçilemedi yani sonuçta. Olmadı. Yani şimdi burada politikaları o etnik, mezhep bilmem ne bunlar üzerinden yürütmek değil. Somut. Ekonomide ben bunu yapacağım. Dış politikada bunu yapacağım. Şurada bunu yapacağım. Kadrolarım budur diyebilecek bir modeli koymak zorunda. Ha Özgür Bey bu modele çalışır mı, çalışmaz mı? Yani şeyde ki tavrını işte hibrit model olarak ilk defa böyle bir şey yaptık dedi. Grubu şey bıraktım, serbest bıraktım dedi ama o çok fazla inandırıcı değil. Çünkü grubu serbest bırakmasaydı da hayır çıkacaktı ve o zaman kendi liderliği net bir şekilde tartışılırdı o zaman da. O çerçeve yasa üzerinden. Ama sonuçta son tarihte geldiğimizde biz Ekim ayından sonra siyasetin çok hızlı akacağı, yargı anlamında önemli süreçlerin yaşanabileceği dönem yaşayacağız. Evet. Bu dönem ve ama ben parlamentodan çok %50+1'e ulaşabilecek bir aday üzerinde ne olabileceğini tartışmalarının daha yoğunlaşacağını düşünüyorum. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın Trabzon ziyareti öncesi Sayın Özgür Özel'le görüşmesi, Özgür Özel'in davet etmesi ve bunu Trabzon'da ilan etmesi, görüştük, ziyarete geldi, üçlü fotoğraf demesi, yani bir ihtiyaçcı aslında belki de ortaya koyuyor. Yani o üçlü fotoğrafla beraber yürümek ihtiyacını ortaya koyuyor. Bir denklem olarak hani Mansur Yavaş aday olmasa bile Özgür Özel aday olursa Özgür Bey'i mi desteklemeli? Ekrem Bey zaten destekler.
0: Ya da rakip olur mu?
1: Rakip olmaz. Onu söyleyeyim. Yani Özgür Bey aday olursa Mansur Yavaş da adaylığını çıkacak diye bir durum olacak.
0: CHP'nin adayı olarak Müser.
1: Hayır, çıkmaz. Yani net söyleyebilirim ben onu. Yani bilerek söylüyorum bunu ama.
2: Evet. Peki şu, CHP iyi, yeni partinin adayı olursa destek verir mi?
1: Verir.
2: Yani hep kafa
1: çünkü denklem
2: ya.
1: Çünkü çok karışık bir denklem baktığımız zaman. Ve burada da sessiz duran bir Yavaş
2: İyi Parti destek
1: hani açıklama mi? Yapmayan İyi Parti zaten yani Yavaş'ın adaylığına zaten
2: yani Mansur Yavaş tamam yani siyasi köküne baktığımız zaman ilişkilerine baktığımız zaman anlıyoruz. Yani CHP yeni parti şu anda karşı karşıya kendi içlerinde bir kavgaları var. Sürekli bir gündem meşguliyeti ne yazık ki yaşıyoruz o CHP'de.
0: Yani senin sorun şu. CHP ile yeni parti bir aday üzerinde uzlaşır mı?
2: Hem bu hem az evvel İhsan Bey'in tablosunda bakarken dedim ya eski kafalılık evet. Yapıyorum. Yani %10 bende hala. Yani bir kütle temsil etmesi demek bir siyasi hareketin ki DEM Parti'ye özellikle dikkat çektim. Evet. Yani Aytunç abinin de söylediği yani DEM mi belirleyecek? Burada belirleyici faktör DEM mi olacak? Gerçekten çok sıkıntılı. Gerçekten çok kafa karışıklığı. Sorduğum sorulara bakarsak ya İyi Parti onu destekler mi? Yeni Parti destekler mi? Yeni Parti'nin adayı bu olursa o ona destek verir mi? Sonuçta 50+1'i kim alacak? Bu konuda uzlaşabilecekler mi?
1: Evet.
2: DEM Parti de bu noktada şimdi terörsüz Türkiye sürecini başlatan Bahçeli bu konuda uzlaşıyı bir şekilde hayata geçiren iki grup var. DEM Parti MHP ile bir
1: Seyrek
2: arada
1: ben itiraf
2: olabilir
1: edecek
2: mi?
1: Ama Öcalan görüşmede diyor, ama görüşme notlarında diyor ki bunlar, yeni anayasa seçim buna hazırlık yapmalıyız diyor.
2: E işte bunları şimdi, düşünemezdik ama yani
1: MHP'nin burada da bir şekillendirecek ama sizin dediğiniz İstanbul'da bir mektubu var. Hani o ters teper mi diyorsunuz ama yani, burada topyekun
3: şöyle,
1: bir değişim.
3: Kendi tabanının gündemini tayin etme ve kendi tabanına daha uzun vadeli hedefler koyarak onları konsolide etme refleksini daha güçlü okumak lazım. Ama bu DEM Parti ile kendisi zaten DEM ile Kürtleri eşleştirmek doğru değil. Bugüne kadar İhsan Bey son 20 yıldaki seçimlerde DEM Parti'nin hangi grafikle Kürtlerin toplamında muhtemelen yüzde kaç oy aldığını işte diyelim 30 ile 50-55 arasında gösterebilir ama en iyi senaryoda 60 olduğunu düşünmüyorum onun. Demek ki DEM eşittir Kürt seçmen, bu doğru bir yaklaşım değil. İkinci olarak DEM'in kendi tabanını tamamen taşıyabileceğini de varsaymak doğru değil. İki
4: en önemlisi o zaten.
3: İki basit örnek vermek istiyorum. Bence ama bakın %50+1'de sizin hanım hayır. Şunu söylüyorum. Bir, mektup olayı dedik. İkincisi, lütfen İhsan Bey yanılıyorsam düzelsin. Kürt seçmen her ne kadar Kemal Bey'e Türkiye ortalamasının çok üstünde

0: üstünde oy vermiş ise de 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da sandığa katılımı Türkiye ortalamasının %5 ile 8 aşağısındadır.
1: Evet, doğru.
0: DEM kendi seçmeninin tamamını Kemal Kılıçdaroğlu için sandığa taşıyamamıştır. Üstelik
2: peki,
0: şu
2: kendi
0: içinde...
2: Kendi adaylarını çıkarırlar mı acaba?
0: Ya bunlar hepsi işte senaryo konuşulur ama Aytunç Bey'in şu uyarısı önemliydi. Yani biz işte DEM pozisyon değiştirdiğinde seçim sonuçları da buna göre kendini evet. yenileyecektir. Senaryo olarak ve belirleyici olacaktır demek zor. Bugün Türk seçmen için ne kadar çekici...

0: bir Kürt seçmen var. Bunlar hepsi aynı şeyi yapıyor. Bunların da şu kadar çok önemli bir kısmı tamamen Öcalan ya da Demin kontrolünde gidiyor. Çok kategorik bir değerlendirme olur. Ben bu bağlamda söylüyorum. Sahayı doğru okumamak olur.
1: Bir sarsıntı olarak görmek lazım. Yaklaşık 10 yıllık yakınlaşmayla beraber Dem seçmenin %70'i İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeyi kaldırmıştı, çok yakınlaşmıştı. Mesela bunu karar vericiler neden hesap edemediler onu hala ben çözebilmiş değilim. Çünkü 10 yıl emek veriyorsunuz, ittifak yapıyorsunuz, bir yakınlık
0: oluşuyor. Yeni parti için mi bunu diyorsunuz?
1: Yeni parti için söylüyorum bunu. Mesela 10 yıllık emek bir akşamda heba edildi gibi geliyor ve bu yara kolay kolay kapanacak gibi durmuyor. Bir de bizim ölçümlerimizde işte 15 ile 17 arasında bir Kürt seçmen var Türkiye'de. Bunun %50'ye yakını çoğu zaman şeyde yani Dem Partisi'nde. Diğeri de önceden AK Parti ile hemen hemen eşitlerdi yani. AK Parti Dem Parti kadar oy alıyordu şeyden Kürt seçmenden. Şimdi sanki böyle yarıya yakın şeyde Dem Partisi'nde yarıya yakın da diğer partilerde diyebiliriz.
0: Bir de ben bölmek istemedim, özür diliyorum. Yine İhsan Bey bugün ehli vukuf oldu. Mesela bu artan milliyetçilik söylemi, tam bütün dünyada otoriter liderler ve milliyetçilik oyları aşırırsa, bu her ülkede malumunuz kendine göre, Sezin Hanım bunu daha güzel anlatır, her ülkede farklı bir renkle görünür oluyor. Fakat Türkiye'de sanki doğrudan kendini milliyetçi olarak tanımlayan, seçmene hitap eden partiler 18-22 arasındaki bir bantta birbirinden oy alıyor.
1: Evet.
0: Biz bir aylık ankette X partisini yüksek görüyorken, diğer ayda diğer parti yükseliyorken o X partisi aşağıya doğru geriliyor.
2: Evet, evet.
0: Yani burada o 22 %11 kendi aralarında Birleşik Kaplar gibi dengeleniyor. O 22 tabii bunda MHP'nin Cumhur İttifakı içerisinde olması, yeni partide daha net olarak görünür hale gelecek olan seküler, ulusalcı bir milliyetçi refleksle bunları ayırt etmiyoruz ama sayalım. MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Partisi, Büyük Birlik Partisi ve diğerlerinin hiçbir zaman toplamı ben 22 geçtiğini ne sandıkta ne anketlerde görmüyorum.
1: Şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında bir denklem var. Ben bu üç tarzı siyasetin yüzyıllık evrimi üzerine bir konferans serisi vermiştim. Bu geriye dönük yani son 20-30 yılda milliyetçiler yani MHP üzerinden daha çok muhafazakarlaştı. AK Parti yani böyle daha çok beynelminel İslamcı olan AK Parti tabanından da daha çok yerleşme ve milliyetçileşme var. Mesela AK Partililerin %30'u kendini milliyetçi olarak tanımlıyor. Yani bir şey...
0: Karşılıklı hani, bir dönüşüm.
1: Karşılıklı yani. Baktığınız zaman yani bir yerde millileşme, öbür tarafta da muhafazakarlaşma var. Dolayısıyla böyle tek kalem bir milliyetçilik de yoktur. Bence ulusalcılık açısından yeni partideki ulusalcılarla İyi Parti birbirine daha yakın gibi duruyor.
3: Peki. Ulusalcılar değil, tamam, daha çok cumhuriyetçi yani İyi Parti evet, kendisini çok daha ırkçı bir yere oturtmuyor. Daha cumhuriyetçi bir çizgiye oturtmaya evet. çalışıyor ayrıca. Baktığım
1: fakat
3: zaman çizgi olarak
1: baktım,
3: refleksel
1: böyle.
3: Olarak. Oh, hani ya. Zafer çok Partisi farklı. Biraz daha sert durabilir de orada baktığımızda daha farklı, daha sert.
0: Yani
3: durabilir.
0: Hayırcı yeni parti kitlesinin ruh haliyle İyi Parti arasındaki yakınlık bence makul bir yorum.
3: Ya şimdi şöyle hayır verenlerin büyük bir bölümünü ırkçı ve faşist olarak nitelendirmek de doğru
0: İyi Parti
3: değil.
0: Irkçı
3: bu cumhuriyetçilik üzerinden okuyup Öcalan konusundaki duruşu ve daha önce denenmiş bir çözüm sürecine olan güvensizlikten kaynaklanan da bir süreç de yaşanmış olabilir.
0: Bunu kabaca İç Anadolu muhafazakar milliyetçiliğiyle sahil bandı seküler milliyetçiliği olarak ayırt edebiliriz. Hiçbir zaman ırkçı faşist gibi kavramları kullanamayız bunlar için. Bu manada İyi Parti'nin oturduğu zemin ile yeni partideki hayırcı refleksin oturduğu zeminin bir yakınlığı çakışı. Ve geçişliliği vardır.
3: Tabii,
0: yani.
3: Var. Onu zaten görüyoruz zaten.
4: Bence
3: öyle.
4: Yok.
3: Yok mu?
2: Ne dersiniz? Çok... Özgür Özel aday olmak ister mi? Ve Mansur Yavaş'ın durumu.
4: Özgür Özel bence özellikle aday olmak istemez. Öyle bir iddiası olduğunu düşünmüyorum. Her siyasetçinin içinde elbette ki bir hırs vardır yani. Öyle hırsı olmayan siyaset yapmaz ama Özgür Özel'in hırsının daha ziyade ne olursa olsun iktidar olmak. Evet. Daha çok yani o iktidara diyelim ki kendisine çok yüksek bir destek oldu. Diğer adaylara aşağıda evet belki o zaman. Ve anketlerde de çok çalışıyor. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen o anketlerden başını kaldırmama hali, her işini anketlere göre planlama hali aslında artık Özgür Özel için geçerli. Bu bakımdan kesinlikle orada kim en iyi kazanacak adaysa, şu an ismi hiç geçmeyen bir aday bile olabilir, bilemiyorum artık. Ama o kazanacak aday kimse onun olmasını ister. Çünkü biraz burada şey var, yani Özgür Özel biraz İngilizce bir laf vardır. Accidental hero derler, yani tesadüfi kahraman haline veya tesadüfi genel başkan belki o anlamda. Kendisi planlayıp hesaplayıp ben buradayım, bundan sonra böyle yapacağım, şimdi de şöyle gibi gitmedi. Ya genel başkanlığı da onun belki olabilir mi? Hadi gibi konjonktürün şekillendirdiği. Eğer ki başka türlü başka birisi aday olsaydı, aslında mesela Ekrem İmamoğlu aday olsa onun arkasına yer alırdı. Yani evet. Yenilikçi olmakla ilgili ve o sırada kendisinin çıkması konjonktürün getirdiği bir durumdu. Ondan sonra da o dönemde bir liderliğe alışma durumu oldu. Ve şimdi aslında gözümüzün önünde şekillendi adım adım liderliği ve giderek de sokak şekillendiriyor.
1: Evet, İmamoğlu adaya doğmuyor.
0: Evet. Ya orada daha çok kafasındaki aday Mansur Yavaş'tır şu an net biçimde. Çünkü kamuoyu araştırmalarında en yüksek çıkan aday
1: olduğu
0: için.
1: Karşı karşıya gelirler mi?
0: Yok, karşı karşıya gelmezler. O ikisinin de gelmek istemeyeceğini biliyorum. Ha, Mansur Yavaş aday olmayabilir. O bana kalırsa en yüksek ihtimal. Ama aday olursa da ortak bir şey yapmak isteyecektir. Hem o kadar siyasi tabii ki bir şey var, öngörüsü muhakkak var. Çünkü tabanın, yani CHP adayı olarak çıksa sadece orada veya tek başına İYİ Parti adayı olarak çıksa veya X Partisi veya Y Partisi adayı olarak, yani partilerin adını zikredince yanlış anlaşılabilir. Tek başına bir partinin adayı olmaktansa daha bir kolektifin adayı olmak. Şu anda da geride durması ya hiç aday olmak istememesinden, yani ben bu işin dışında kalacağım demesinden kaynaklanıyordur. Veyahut da bekleyelim görelim, beni bakalım nereye götürecek durum deme, o beklenti ve ölçme haline oradan izliyordur. Fakat Mansur Yavaş'la ilgili tabii ki kamuoyunun beklentisi yeni partiyle hareket etmesi. O çok net. Toplumsal muhalefet bunu bekliyor. Niye? Böyle bir rakam da var. Bir araştırma da vardı. Gene Ankara araştırmanın yaptığı yeni bu Temmuz ayı anketinde, yani Temmuz ayında sahası yapılmış, Ağustos'ta sonuçları açıklanan anketinde Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı sorusuna yeni partiye geçmeli diyenler %46.7. Ezici, evet, bir çoğunluk.
1: Mesela ki, şu fotoğraf da önemli. Özür dilerim, sözünü kestim ama işte Özgür Özel'e destekçi giden belediye başkanları çoğu aslında CHP'de kalmış görünüyor.
0: Evet, gerçi Vahap Seçer önemli bir bence değişiklik oldu. Orada
1: bir iddiada Vahap Seçer'in Kılıçdaroğlu'nun yeni adayı olacağı.
0: Bence hem genel başkan adayı Vahap Seçer bundan sonra, hem de Cumhurbaşkanı adayı. Şimdiden onun startını vermiş oldu bu hafta sonu olan tavrıyla.
2: Şimdi bitirince Vahap Bey seçim bölgemizin belediye başkanı, birkaç cümle söylemek isterim ama Sezgin Hanım'ın sözünü kesmiş
0: olmayayım.
2: Tabii
0: tabii, hemen bitireyim şunu. CHP'de kalmalı diyenler 9.8, yaklaşık %10 diyelim hadi. Milliyetçi bir partiye geçmeli diyenler %20. Bağımsız kalmalı diyenler de 13.4, fikrim yoklar da 10.1. Şimdi bu yeni partiye geçmesini isteyenler arasında ilginç bir şekilde mesela AK Parti'nin de 4'te 1'i neredeyse var. Yani orta AK Partililerden de yeni partiye geçsin diyenler var bu arada. İYİ Partililer daha çok tabii ki İYİ Parti'de yer almasını, yani milliyetçi bir partide kendilerini görüyorlar tabii. DEM Parti'nin büyük bir çoğunluğu da yeni partiye geçmesini istiyor o tabanlara baktığımızda. Ve ya bu beklentiyi gösteriyor. Fakat Mansur Yavaş neye göre hareket eder? Önümüzdeki dönem gösterecek. Fakat ben Vahap Seçer'in hareket ettiği tarzda bir ben işte CHP genel başkanı olayım veyahut da CHP'nin adayı, Cumhurbaşkanı adayım olayım şeklinde hareket edeceğini, çok açık bir şekilde ben CHP'deyim, baba evine sahip çıkıyoruz veya neyse işte Atatürk'ün partisine sahip çıkıyoruz diye bir söylemle ortaya çıkacağını hiç düşünmüyorum.
1: Peki.

0: Bir numarayı bir hazırlayalım. Sürem de çok hızlı daralıyor. Buyurun.
1: Şimdi Vahap Bey ile ilgili Sezin Hanım bazı değerlendirmeleri bulundu. Seçim bölgemizin Büyükşehir Belediye Başkanı, komşuluk hakkı da olur. Vahap Bey gerçekten başarılı bir siyasetçi. Son yerel seçimde oy artış oranı aslında İstanbul ve Ankara'dan da çok daha yüksek. Türkiye'de en yüksek oy artış oranı yakalayan biri. Ve hem Yörük ve Türkmen köylerinde hem de Kürt mahallelerinde benzer oranda oylar alabilen biri. Dolayısıyla onun aslında Mersin gibi bir kıyı şehrinde olmasa, İstanbul ya da Ankara'da olsa, Cumhurbaşkanı adaylığı da genel başkanlığı gibi iddialı noktalarda da söz söyleyecek, kuracak bir arka planı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu fotoğrafta bir pozisyon değişikliği gibi gözüküyor. Kendisiyle de birkaç kere konuşma imkanımız oldu. CHP'de kalma düşüncesinin bir mutlak butlanı onaylama anlamına gelmediğini net olarak ifade ediyor.
0: Evet.
1: Dünkü konuşmaları niçin öne çıktı? Çünkü Kemal Bey Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin bir etkinliğine davetliydi. Kendisi de kürsüye çıktığında tabii ki o pozisyonu teyit eden şeyler söylemesi gerekiyordu. Fakat bana öyle geliyor ki, yani Vahap Bey'in çizdiği siyasi hat, hiçbir şey olmasa ve CHP'de her şey olağan olarak ilerlese bile Özgür Bey ve Ekrem Bey'den ayrışabilirdi. Hani evet. O bence evet. Siyasi olarak başka bir hatta işaret ediyor.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla mutlak butlanla ilgili bütün eleştirilerine rağmen siyaseten tam sindiremediği bir hatta savrulmak istememiş olmasını anlayışla karşılamak gerekir. Umut ediyorum ki Vahap Bey gibi, belki Özkan Salıcı gibi CHP'de mutlak butlanı reddederek ama CHP'de kendi gelenekleri ve kendi tercihleriyle siyaset yapmak isteyenlerin önü en yakın zamanda bir kurultayla açılır diyeyim yani.
0: Evet, ben de ya, Vahap Bey'le uzun
3: yalnız
0: bir
3: yalnız ya tabanda bir karşılığı olmaz onu söyleyeyim.
1: Başka bir şey. Burada
3: oraya doğru yani.
1: Sokakta büyük bir hararet var. Biz bunu görüyoruz. Bir arkadaşımız isim vermem tabii ki uygun olmayacak. Dedim ki ya yeni partiye mi geçtin? Doğru geçiyorsun. Doğru dedi. Ben beklemiyordum dedim. Güldüm. Ne yapayım? Her gün kendime küfür mü ettireyim? Sosyal medyanın halini görüyorsun. Bu da sağlıklı bir tablo değil. Evet. Yani mesela Vahap Bey bu konuşmayı yaptı diye çok belirgin akademisyenler ve gazeteciler kendisini doğrudan hedef aldılar. Yok bloklama, yok bu fotoğraf şöyle, yok bu fotoğraf böyle. Ya arkadaşlar, eğer sosyal medya etkinliğiyle seçimler kazanılıyor olsaydı Muharrem İnce kazanırdı. Yani bu ruh halini de onaylamamak gerekir yani.
2: Ya linç kültüründen uzak durmalıyız. Birincisi o. Herkes her şeyi savunabilir. Yani ben şimdi yeni partiye geçmiyorum diye mesela. Cumhuriyet Halk Partili
1: hayırlı
2: diye.
1: Olsun öyle mi oluyor?
2: Hayır ben öyle benim yok, değil, yok.
0: Onun partisi
2: yani ayrı. Ben sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermedim. Yani şimdi insanları bana diyor ki birisi niye bununla çıkıyorsun yayına? Onu savunuyor. Ne yapayım? Ben de bunu savunuyorum şimdi. Ne yapacağım? Yani o kişiyi ben
1: zaten onunla çıkmanız değerli. Yani
2: hayır, bence işinizde yani çıkıp şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biraz önce Sezgin Hanım da söyledi ama yok o taban onu reddeder, o onu reddeder. Allah aşkına yeni partinin öyle, tabanı şu anda birbirine girmiş durumda. Zaten yarısı evetçi, yarısı hayırcı çıktı.
1: Büyük bir tüblan var. Çok ciddi bir şekilde yani.
2: Bir kafa karışıklığı var ve biz sosyal medya üzerinden 2023
3: sosyal
2: seçimlerinde...
3: Sosyal medya değil, ben veriler açısından söylüyorum.
2: 2023 seçimlerini biz son seçim olarak değerlendirdik. O seçim eğer kazanılmazsa Türkiye'de başka bir seçim olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden olmamalı. Veya işte kim çıkarsa olmamalıydı ve herkes linç ediliyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu, Piro, hain, yeni gelenler, kahraman, yarın o kahramanlar çok hain ilan edilebilir. Ya böyle ya, bir şey olabilir mi? Siyaset bu kadar basit olmamalı
3: Bey,
2: bence. Sosyal medya bizi bu kadar yönlendirmemeli.
3: Yok, orada sosyal medyadan başka bir durum var. Bu tabanlar, ben genel olarak toplumsal muhalif duygu üzerinden bakıyorum, algı üzerinden bakıyorum. Onun üstünden söylüyorum. Yoksa sosyal medyaya ben bu hafta sonu hiç bakmadım. O yüzden bu bahsettiğiniz tartışmaları hiç bilmiyorum. Hayır, o kim ne yorum yapmış,
2: bilmem
3: ne
2: yapmış. Mahap Seçer de bakın. Hayır bakın şunu söyleyeyim. Mahap Seçer siyasete gençlik yıllarında Demokratik Sol Parti'ye girmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlıklarını yapmış. Hep sol, sosyal demokrat. Ve hep bu İlçe hareketin içinde yer aldı. Yani. Şimdi Vahap Seçer hem Kılıçdaroğlu'nu eleştirir hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okulun zaten bünyesinde kalır ve orada mücadele ederim diyor.
1: CHP'de kalan bir milletvekilimiz
2: de diyor.
3: Yok ama belki orada başka bir şey oldu.
1: Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Bey'le.

0: sohbet ediyoruz. Ben diyor bu partinin ilçe başkanlığını yapmışım. Öyle ha deyince nasıl bırakıp gideyim diyor. Ve bence o cümle bir daha tekrar edeyim. İmamoğlu özel siyasi hattının tercihen dışında kalan insanları herhangi bir şekilde etiketleyip linç etmeye hakkımız yok.
1: Peki. Ya ben onları bilmiyorum. Bu linç tartışmaları bilmiyorum ama son şunu söyleyeyim.
2: Örgütleri var.
3: Bir cümle. Ben bir endişe yazısı yazdım arkadaşlar. Bu figüran üzerinden ve Kılıçdaroğlu'nun şeytanlaştırması üzerinden. Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber yaşayan bir medya, pardon yeni parti yaşayan bir medya var. Bu medya bir partiyi kendi haline bırakmaz. İstediğini linç eder, istediğiyle kavga ettirir. Ve onlar nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir sınıra hapsettilerse hayırlı olsun. Yani yeni partiyi de aynı sınırlar hapsetme kabiliyetleri var bu medyanın.
2: Peki. Gökhan, burada yardımına ihtiyacım var. Bu operasyonlar devam ediyor ama nitekim Alparslan Kuytulu eşi de tutuklandı. Bir de mal varlıkları ortaya çıktı.
4: Kuytuların değil. Kuruşlerinki fena.
2: Kuytularınki de var.
4: Kuytuların Adana'da bir ev alacak kadar anca para çıktı. Şirketlerine
2: kayyum atanmış.
4: 3.9 milyon lira Adana'da dediğim gibi.
2: Ama şu
4: bir
2: mal varlığı Kuruşlerin ben okuyarak bitiremedim.
4: Şimdi anne üzerinde Gülderen Deniz Olgun Kuruş üzerinde 646 tapu hareketi var. Babaanne Nevin Hanım üzerinde 539, kayınpederinde Alihan Kuruş'un, Seda Kuruş'un babası, kayınpederi onun üzerinde 426, kendi babası üzerinde 207 tapu hareketi var ve bu tapu hareketleri özellikle 2016'dan sonra çok daha artış göstermiş. Yoğun miras zinciri, işte baba vefat ediyor, mallar bir şekilde geçiyor zaten. Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü, şu son günlerde konuşuyoruz. Evet. Ondan kalan bir mal varlığı var. Arden Gıda meselesi var mesela. Arden Gıda ile ilgili zaten mahkemeye gidilmiş. Mahkemede lehte çıkmayınca karar Yargıtay'a gidilmiş. Orada bozulmuş. Sonrasında hisse devirleri olmuş. Zaten paralar korkunç. 100 baksana milyarlık mal varlığını yurt dışına kaçırma diyoruz. 2 milyar dolar demek bu. Sadece bir depoda, kasada bile değil, kasa değil. Bir deponun içerisinde özel bir bölümde kolayca açılabilecek bir mekanın içinde 200 kilogramdan fazla altın bulundu. 1.4 milyar demek bu. Altın fiyatları da artıyor zaten. Yani çok ciddi bir mal varlığı hareketi var. Çok
2: sadece
4: ciddi paralara yükledilmiş.
2: Sadece 66 milyar TL'yi aşan işlem hacmi.
4: Evet, yani bu paralar, bu arada 11 haneli rakamlardan söz ediyoruz. 66 milyar, 100 milyar dediğimiz 12 haneli rakamlar. Çok acayip bir paradan söz ediyoruz. Mesela Alihan Kuruş'un ve kardeşi Tuna Kuruş'un çok ufak yaşlarda yarış atları var.
2: Bir de o çıktı. Yarış atları ne alaka diye.
4: Daha da ilginci mesela bindikleri araçlar. İşte Atara'dan, Binicilik.org.tr'den bir tanesi 14 yaşındayken işte bakın Tuna Kuruş kardeş 14 yaşındayken Kadens Dem isimli bir atın sahibi. Escort isimli atın sahibi de Alihan Kuruş 27 yaşındayken atları var. Ama baktığımızda Almanya'da mütedeyyin vatandaşlarımıza, Almanya'daki Türk vatandaşlarına dini anlamda yardımcı olduğunu ifade eden, özellikle o bölgede örgütlenmiş, Köln'de büyük bir merkez yapmış 73 milyon euroya. Böyle bir yapı bu. Ama yani burada anlıyoruz ki din suistimal edilmiş. Din suistimal edilirken işte kurban paraları toplanmış, deri paraları toplanmış, başka yardımlar toplanmış. Arkadaşlar kendilerine at almış.
2: Peki yani şimdi
4: dinen yasak olan bir bahis meselesi mesela. Evet. At niye alır bir insan? Tabii, yani
2: bahis meselesi. Bir de şu, insanlar birbirine boş para verirken 40 kere düşünürken bu paralar nasıl toplanıyor? Yani bunu biz yani
4: sevgili mesela, abim, senin de benim de buradaki bu heyetin de anlaması gerçekten mümkün yani değil, bana sorarsınız. Yani çünkü bu paraları
0: zaman
4: toplarken
0: daraldı, aslında nasıl toplandığını anlıyoruz ve anlatabiliriz. Hatta bir cümleyle bir katkıda bulunacağım ama zaman çok daraldı, buyurunuz.
4: Yani gerçekten biz anlamıyoruz derken aslında biliyoruz.
0: Evet.
4: İşin özü kandırabilmek. Bunlar aslında dini satıyorlar. Yani özellikle vurguladığım şu. Yani 14 yaşında neden at sahibi olur?

0: böyle bir hareketin liderlerinden biri. Neden at sahibi olur? Şimdi hayvan sevgisi, at sevgisi olabilir de yani yarış atını niye alırsın? Mesela şimdi fethi kabri yapıldı. Yani cenazesi 10 yıl sonra mezarından çıkarıldı. Arif Ahmet Demizoğlu. Beyefendi Beykoz'da at çiftliğinde at bindikten sonra vefat etti şüpheli şekilde. Yani yaşamlara bakın. Olacak ama şey kurban derisi toplayarak elde edilen işte ya da mütedeyyin kesimlerden toplanan. Hayır, sadece kurban derisi değil tabii. Yani işte yurt dışındaki vatandaşlarımız üzerinden toplanan paralar.
1: Kuytular çok yoksul kalıyor tabii bunların yanında.
0: E tabii yani dediğim gibi kuytulcular Adana'da bir ev alabilecek kadar ancak parayı bir yerde muhafaza etmişler. 3.9 milyon lira değerinde para, döviz, altın.
1: Ya bunların yanında hiçbir şey.
0: Para değil yani.
2: Bence ikisi yan yana konunca diğeri çok gariban kalıyor.
0: Hayır, benim ben 11 haneli olduğunu gerçekten yani hep milyar milyar diye söz ediyoruz. Yazdım yan yana 11 hane var. Evet. Yani bir, ya 2 milyar dolardan söz ediyoruz. Herhalde bir şehir hastanesi yapardık. Belki 2 tanesi tabii. yapılabilirdi. Ya da bir köprü daha yapabilirdik. Ne bileyim bir Marmara'yı yapabilir.
3: Ama bunlar bilinen ve tespit edilen değil mi?
0: Bir de tabii bunlar bir bilinen ve tespit lazım. Edilebilenler.
3: Yani cemaatin mal varlığı veyahut da kurişin başka şekilde opere ettiği para hakkında da bilgimiz yok.
0: Bunlar, hayır, bir de 100 milyarlık para hareketi yurt dışına kaçan para diyoruz.
3: Mesela MASAK'ın
0: yani bu paralar bir daha dönmeyecek bize.
3: MASAK'ın raporunda bu fiziki altın yoktu. Fiziki altın eğer hakikaten kurişle ilgili ise MASAK raporunda bu yoktu.
0: Evet.
3: Yani dolayısıyla soruşturma yayıldıkça başka bulgular ortaya çıkabilir.
1: Son iki dakikam var.
3: Tamam, bir cümle.
1: Ben size sorayım. Milletvekili olarak.
0: Ben geçebilir miyim?
1: Buyurunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Hepimizin adına siz.
3: Estağfurullah.
1: Niye bunlara ihtiyaç?
3: Yok, hepinizin katılmayacağı bir şey söyleyebilirim. Söyleyin, o yüzden hepinizin adına konuşmayayım.
1: Şunu sorayım da. Toplum niye ihtiyaç duyuyor buna?
3: Ben şöyle sonuçlarla ilgilenmek istiyorum.
1: Yani neyi
3: istiyorum.
1: Eksik yapıyoruz biz?
3: O ayrı bir tartışma. Tevhid-i Terhisat Yasası'nın çıkışından bu yana 102 yıl. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından bu yana 101 yıl geçti. Bu organizasyonlar bugün varlığını güçlendirerek ve büyüterek sürdürüyorsa tartışmamız gereken bunların kanunlar nezdinde yasal, denetlenebilir, şeffaf birer hükmü şahsiyete nasıl kavuşturulmaları gerektiğidir.
1: Kim denetleyecek? Bugün Diyanet mi? Devlet, maliye mi? İçişleri?
3: Bunlar hepsi konuşulur ve tartışılır. Ama bugün medrese, dini yapı, tarikat, cemaat her ne isim vereceksek bunlar için ki bugünkü hükümet ve iktidar bunu yapamasa bir başkası da bunu yapamaz. Yasa zemininde tanınmış birer hükmü şahsiyet belirleyip bunların yönetim modellerini, sermayelerini, üye modellerini, sempatizan modellerini belirli bir şeffaflık ve denetimliğe kavuşturmadığımız müddetçe bugün dün FETÖ'yü, bugün Alihan Kureyş'i, yarın bir başkasını tartışmak zorunda kalırız. Ama bu çok daha uzun bir yayının konusu olabilir.
1: Peki. Son söz sizin. Niye ihtiyaç duyuyoruz? Neyi eksik yapıyoruz?
4: Dünyanın her yerinde var aslında tabii ama Türkiye'de bu o denge denetleme mekanizmasından da çıkmış durumda. Şimdi sadece Süleymancılar özelinde veyahut da Kurişler özelinde tartışmak da yanlış. Zaten suç duyurusunu yapan Kuruş ailesinin diğer bir bölümü. Hadi onlar evet. Ailenin bölümü değil mi yani şimdi suç duyurusu yapınca orada tamamen azade bir durum olmuyor. Ama tartıştığımızda neyse farklı oluyor ama tek de değil. Süleymancılar belki en kalabalık tarikat olabilir ama başkaları da var. Diğer ilk üç malum hep geçiyor. Onlarda da bayağı ciddi, özellikle bir tanesinde çok büyük zenginlikler var. Ya şimdi o zaman bir tanesini konuşuyoruz, diğerini niye konuşmuyoruz? Veya neyi konuşuyoruz onu bilemiyorum tam. Ama kuytulculara gelince ya bu operasyonun tek bir yararı mı oldu diyeyim artık neyse yani katkısı oldu. Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'a sosyal medya fenomeni birken 1 milyon kat oldular belki. İşte herkes videolarını izler oldu. Bilemiyorum yani burada aslında tamamen karşı olanlar var bu tür yapılara.

0: tamamen yasaklanmaları gerektiğini düşünenler var. Bir din tüccarlığı olduğunu düşünenler var. Bazıları ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, vicdan özgürlüğü çerçevesinde zaten var olduklarını ve her zaman var olacaklarını ama daha sıkı denetlemelere tabi tutulmalarını gerektiğini düşünüyorlar. Ama ne olursa olsun ya ortada baktığımızda denetleme var derken bir de ahbap vakasını yaşadık. Dolayısıyla bunun dindarı, işte seküleri vesaire yok. İnanmak isteyen bazen bazı kahramanlara inanıyor kendince. Ve hiç gerisini de sorgulamıyor.
1: Peki. Sizinle de çok teşekkür ederim
2: katıldığınız için. Ben de bir cümle söyleyeceğim burada. Din zenginleşme aracı olarak kullanılamaz. Evet. Birinci bu. Tekke ve davelerin kapatılması, açılması değil. Din zenginleşme, holdingleşme aracı olarak kullanılamaz.
1: Allah korkusuna yapmaz zaten.
2: Bugün bir hırka, bir lokma diyen din anlayışından zenginleşme aracı haline gelen, holdingleşen din, cemaat ve tarikatlara dönüşmüştür.
1: Peki.
2: Siyasetin göbeğinde yer almaktadırlar. Bunlar istedikleri kadar denetlensin, denetlenmesin. Vakıflar olarak, dernek olarak zaten hareket ediyorlar.
1: Süren bitti.
2: Okul açıyorlar, yurt açıyorlar, hastane açıyorlar. Allah aşkınıza ya, devletin olmadığı yerde bunlar olur. Devlet kendisi yapar okulunu, kendisi yurdunu açar, hastanesini yapar ve halkına verir.
0: Belediyeler açabilir
2: aracı olamaz. Eğer ben uzağımdır, Ebu Zer'i tekrar okusunlar.
1: Peki. Aytu Çerkin çok teşekkür ederim. Gökhan Taşkın çok teşekkür ederim. İhsan Aktaş çok teşekkür ederim. Mehmet Emin Ekmen çok teşekkür ederim. Bir araya gideceğiz, aradan sonra veda edeceğiz.

Biz Habertürk gündemle yanınıza olmaya çalıştık. Bu vesileyle bir cümlede ben edeyim. Yakın zamanda işimi kaybettim. Başta Habertürk olmak üzere bu süreçte yanımızda olan herkese içtenlikle teşekkürümü bilirim. Bunu bu programda dile getirmek istemezdim ama böyle. Dediğim gibi başta Habertürk ailesi olmak üzere tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Habertürk gündem haftaya pazar günü aynı saatte, akşam saat 8'de yeniden yanınızda olmak umuduyla diyelim. Hoşçakalınız.

0: Herkese merhabalar, Dünya Danası'na hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biriyle karşınızdayız. Üniversite tercihleri açıklandı ve gençler gelecekleri için büyük bir adım attılar. Peki hangi meslekleri tercih ettiler? Bu Türkiye'deki meslek seçimleri dünyayla paralel mi? Yapay zeka bu işin neresinde ve dünya hangi yetenekleri arıyor? Şimdi tüm bunları ve çok daha fazlasını konuklarımıza soracağız. Çok değerli iki konuğum var bugün. İnsan ve Kültür Strateji Uzmanı Zeynep Mete benimle beraber. Hoş geldiniz Zeynep
1: Hanım.
0: Ve yine uzaktan bir misafirimiz var. Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara, Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Şimdi bu ekiple daha önce

0: İzleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Senenin başında bir program yapmıştık 2026'da neler yaşanacağına dair. Yarıladık, bir neler yaşandı diye bakıyoruz. Bakacağız hep birlikte. Çok keyifli olacağını da düşünüyoruz. Yıl sonu için tekrar söz aldım. Şimdiden söyleyeyim yıl sonu değerlendirmesi için de. Behçet Hocam'ı da buraya bekliyoruz değil mi Behçet Hocam?
1: Evet.
2: Geleceğim söz.
0: Tamam. Zeynep Hanım, programı açarken söyledim. YKS sonuçları açıklandı ve evet, pek çok farklı bölüm var bu yıl karşımıza çıkan. İlk kez açılan programlar var ve kontenjanları doldu. İşletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri, işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, biraz okumakta zorlandığım bölümler şu an. Ve en dikkat çekenlerden biri şüphesiz balıkçılık teknolojisi. Evet. Şimdi gençler bu meslekleri tercih ettiler, kontenjanlarını doldurdular. Bunlar ilk kez açılan programlardı. Tüm bu tercihlerin nedeni ne oldu? Bu mesleklere ilgilerin nedeni nedir acaba?
1: Bazıları lisans programları, bazıları ön lisans programları. Bunların çoğu zaten 2026'da açılan YÖK'ün menüsüne giren bölümler. 2025'te de aslında tercih noktasında farklı bölümler var. Yapay zeka, yapay zekanın türevleri, ön lisansa mesela çok bildiğimiz klasik disiplinlere entegre olan, yapay zekanın entegre olduğu bölümler görüyoruz. Mesela işletme ve yapay zeka bunlardan bir tanesi. Aslında teknoloji genel, klasik, bildiğimiz sektörlerden ayrışmayacak şekilde, o disiplinlere entegre olacak şekilde hem programlarını açmış oldu hem de öğrenciler de yeni açılan bölümlere tercihlerini bu yönde göstermiş oldular.
0: Hem de hayli ilgi göstererek bu yeni açılan bölümlere.
1: Aynen öyle. Geçen sene ilk sıralarda çocuk gelişimi olduğunu okumuştum. Listelerin en başında en çok tercih edilen. Şimdi doğum oranlarıyla ters orantılı olarak çocuk gelişimi yeni tercih edilmiştir. Ama yeni bölümlerin daha rağbet gördüğü de belli. 2024'ten itibaren aslında farklı bölümler, YÖK'ün açtığı farklı programlar var. Hem lisans hem ön lisans programları olarak. 2024'ten beri yapay zeka ve yapay zeka destekli farklı bölümleri görmeye başladık biz. 2025'te bunlara farklı işte yenilenebilir, yani yeşil dönüşümü kapsayacak bölümler. Bununla birlikte sağlık teknolojileri, sağlık, yani bizim klasik bildiğimiz sağlık alanının da teknolojiyle birleşmesiyle ortaya çıkan bölümleri de görmüş olduk. 2025'ten beri farklı farklı sektörlerin teknolojiyle buluşmasıyla oluşan programları görüyoruz. Bu da onların sonuçları.
0: Meslekler biraz çağa ayak uyduruyor gibi,
1: evet,
0: o zaman.
1: Evet, dönüşüyorlar.
0: O zaman bir Behçet Hocam'a gidelim. Şimdi yapay zeka konusunda çokça konuştuk biz bugüne kadar Behçet Hoca'yla. Biraz tehlikedeyiz ona göre, yapay zeka söz
1: olumlu
0: konusu
1: konuşacağız
0: olduğunda.
1: Bugün Behçet Hocam.
0: Behçet Hocam, şimdi yapay zeka destekli pek çok bölüm var ve hali de rağbet görmüş bunlarda. Yapay zeka mühendisliği gibi, yapay zeka destekli kodlama, veri mühendisliği, robotik, yapay zeka. Ne dersiniz, acaba yapay zeka ile beraber çalışıp halledebilecek miyiz bu işi?
2: Bir süre evet ama ondan sonrası için pek mümkün değil. Hatta direkt bir cümleyle başlamak istiyorum. En son Elon Musk öyle bir şey dedi. Eminim izlemişsinizdir. Ya belli bir süre sonra bu yapay zeka insan zekasına geçecek. Ve biz o gün onların evcil laboratuvarlarına dönüşeceğiz en iyi ihtimalle dedi. Yani muhtemelen olma ihtimali olan şeylerden bir tanesi bu. Ama bu çok uzun vadeli bir gelecek. Biz daha kısasını konuştuğumuz için şu an itibariyle. Yapay zeka ile bir arada evet bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve bu bölümlerde hakikaten bence yanlış bir yönelim değil. Hani doğru bir yönelim. YÖK'ün yapmaya çalıştığı bir şekilde yapay zeka birçok noktada entegre etmek. Umut ediyorum ki doğru bir şekilde de yapılırsa aslında gençler açısından birçok meslek alanında o yapay zekanın entegre edilmesi bir zorunluluk artık. Hani yapılması gereken ekstra bir iş değil de bir zorunluluk. Benim neslimde hani ikinci bir dil öğrenmek zorunluluktu. Aynı zorunlulukta şu anda yeni nesil için yapay zeka ile birlikte geliyor. Dolayısıyla bu yapay zeka ile entegre edilmiş bölümlerin de gençlerin zihninde de daha fazla iş alanı olduğu düşünüldüğü için rağbet de çok daha fazla oluyor ve çok daha hızlı bir şekilde bu bölümler doluyor. Ama yine İlginçtir. Az önce yeni bölümlerden bahsettiniz hem Zeynep Hocam sizle birlikte. Şey de ilginç. Dikkat ederseniz sahaya daha yakın bölümler de çok hızlı bir şekilde, evet, talep görüyorlar. Ve bunların önemli bir kısmı da hocamın da belirttiği gibi Zeynep Hocam 2 yıllık ön lisans bölümleri. Dolayısıyla sahaya yakınlaşan bölümlerin de bayağı bir popülerleştiğini ve gençlerimiz tarafından meslek garantisi nedeniyle daha fazla tercih edildiğini görüyoruz şu anda.
0: Evet, orada tam da bir balıkçılık aslında dikkatimi çekmişti benim de. Yani burada bir Buyurun Zeynep Hanım.
1: Yok, estağfurullah.
0: Yok lütfen. Hani balıkçılık dikkat çekiyor. Hani hayvan, laboratuvar hayvanları var. Hani bir yandan teknoloji dedik ama bir yandan da son derece hayatın içinden
1: bazı
0: bölümler
1: görüyoruz. 2025'ten beri aslında girmeye başladı. Mesela hassas tarım teknolojileri, doğal koruma, çeşitli biyoçeşitli

0: İlk gibi lisans programları da 2025'ten itibaren gelmeye başladı. Şimdi dikkat ettiğiniz, sizin saydığınız bölümlerden bazı paramedik mesela. Hı hı. Ya teknikerlik, bu ara kademe pozisyonları var ya, işte Behçet Hoca'nın da söylediği gibi böyle ön lisans programlarında. Fakat istihdamda önemli yerleri dolduracak pozisyonlar. Özellikle o taraflarda bir yığılma, bir tercih oranının fazlalaştığını görüyoruz. 2024'ten itibaren yani hani sadece 2025 ve 2026'ya yönelik değil, 2024'ten itibaren aslında buralarda bölümlerde ön lisans ve lisans programlarının bir hayli çeşitlendiğini görüyoruz.
1: Peki bizim zamanımızdan beri diyelim, herkesin o prestijli meslek algılayışı, işte tıp, hukuk, mühendislik, onlara artık rağbet azaldı desek yanlış olur mu? Yoksa sadece bunlar hani öne çıktığı için mi daha çok konuşuyoruz?
0: Hayır, onlara rağbet zaten, doluluk oranlarını yanlış görmediysem %99 o bölümlere. İstihdamın da en çok üretildiği bölümler onlar. Yani mezun olduktan sonra hemen iş buldukları mesela tıp. Yani onlardan bahsediyorsunuz, klasik meslekler mesela. Sağlık ve sağlığın içerisine giren tıp da, hemşirelik de, bu yüksek okullar seviyesindeki bir takım meslekler de hem çok fazla rağbet görüyor, hem mezun olduktan sonra da istihdamını çok kolay sağlayabiliyor. Tıp mesela 4 ayını doldurmadan iş bulabiliyor. Hemşirelik 3 ayda iş bulabiliyor. Yani işe yerleşme oranlarından bahsedecek olursak. Yani klasik meslekler, bu mühendislik tabii ki o çok TÜİK bunları gösterge olarak belli segmentasyona ayırmış. Dolayısıyla onların içinde çok çeşitli mühendislikler var. İnşaat, üretim vesaire. Ama genel anlamda sağlık, sağlık refah, iş, yönetim, hukuk, bilişim teknolojileri, eğitim, genel anlamda rağbet gören meslekler, onlar şu anda azalmış durumda değil gördüğümüz kadarıyla.
1: Evet. Siz ne dersiniz Behçet Hocam? Şu iş bulma garantisi şart gibi sanki. Yoksa hani meslek mi seçerken, meslek mi daha önemli? İş, nasıl iş bulurum mu daha önemli? Neyi değerlendiriyor gençler? Ne dersiniz?
2: Ya gençler büyük oran tabii ki haklı olarak gelecekte iş bulma potansiyelini değerlendiriyorlar. Bu hani mantıksal olarak doğru bir yaklaşım. Ama şöyle de bir gerçeğimiz var. Hani çok konuşmaktan birazcık çekindiğimiz belli ki. Çok hızlı bir değişim var. Ve genel itibariyle dünyanın çoğu da aslında ne yapacağını bilmiyor. Ama ben bir ilginç bir istatistikten bahsetmek istiyorum. Bu sıralar birazcık Çin'de kafayı bozdum. Önümüzdeki günlerde Çin üniversitelerini dolaşacağım. Oradaki insanlarla görüşüyorum. Hocam bizde en yüksek puan alanlarımızın %34'ü tıbbı tercih ediyorlar. Çin'de bu oran kaç biliyor musunuz? %1.2 sadece. %1.2'den ibaret. Evet, %1.2. Şimdi aslında Çin şunu fark etmiş durumda. Gelecek mühendislikte, belli mühendislik dallarında ve en iyi öğrencilerini belli oranda buraya yönlendirip buradan bir istihdam elde etmeye çalışıyor. Anlıyorum bizim gençlerimizi. Bizim gençlerimiz çoğu zihinde diyor ki hani çıkacağım ve 4 ay sonrasında iş bulacağım. Doğru, haklılar orta vadeli gelecek için. Ama uzun vadeli gelecekte bunun böyle olmayacak ki, buradaki uzun vadeden de benim kastım hani 10 yıllık falan bir vade. Bunun böyle olmayacağına ilişkin elimizde bazı raporlar gelişmeye başladı. En basitinden, lütfen yanlış anlaşılmasın, tıpçı hocalarımız çok değerli elbette, ama mesela dahiliye alanı. Şimdi dahiliye alanı ile ilgili, dahiliye alanı uzmanlığı tabii ki çok değerli. Ama yapılan çalışmalar bir insana göre yapay zekanın daha iyi oranda şu anki halinde bile doğru teşhislerde bulunduğunu gösteriyor. Şimdi bu ileride, yani birazcık daha bunun 5 yıl sonrasını düşündüğünüzde, muhtemelen çok daha bizim tercih edebileceğimiz bir noktaya getirebilecek. Dolayısıyla aslında zihnimizde kurduğumuz o geleceğin garanti meslekleri ya da prestijli meslekleri pek de düşündüğümüz gibi olmayabilir. Bu şu demek değil, hani tıp ileride işsiz kalacak manasında söylemiyorum. Ama bugün düşünüldüğü kadar rahatça iş ve olanakların bulunacağı noktası tartışmalı. Çünkü çok hızlı bir değişim var. Ve bu hızlı değişim zihinsel olarak bizim çok hızlı bir şekilde ayak uydurabildiğimiz bir süreç olmuyor ne yazık ki. Dolayısıyla bunun ben yavaş yavaş adımlarını gördüğümüzü düşünüyorum kendi adıma. Bu noktadan bakınca evet, gençler tercihlerini genelde garanti meslek üzerinden yapıyorlar ama bu zihinsel düşüncede büyük bir hata var. Çünkü gelecekte garanti meslek diye bir şey pek yok. Gençlerin yapması gerektiği gereken şey şu. Bilginin maliyeti sıfırlanıyor. Yani dışarıda derya deniz bir bilgi var, öğrenebileceğiz. Ve gitgide buradaki yanlış bilginin de kısmı azalıyor ve daha doğru bilgiye erişebileceğimiz teknoloji de geliyor. Bu şu demek, gerçekten istediğimiz alanda derinleşebilmenin fırsatları bize sunulacak. Ve birileri bu fırsattan fazlasıyla yararlanırken geleceğin istihdamında çok iyi noktaları gelecek. Siz sevmeden yaptığınız bir mesleği sadece üniversite mezunu olarak muhtemelen yapamayacak hale geleceksiniz. Ve bu neredeyse her alan için geçerli olacak. İşte bence gençlerimiz birazcık buradaki o bakış açısını değiştirmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben açıkçası. Burada da belki birazcık yine karamsar olmuş olabilirim ama hani ben genelde raporlara falan baktığımda da bunu görüyorum.
1: Tamam hocam, daha başlamadık sizin karamsarlığınıza. Daha neler gelecek kim bilir.
0: O kadar kötü değil.
1: O zaman Zeynep Hanım'la devam edeyim. Şimdi çok hızlı

0: Bir değişim var Gövbehçet Hoca'da. O zaman gençler tercih yaparken neyi dikkat alacak? Şimdi bugünkü iş piyasasına mı baksın? Ben mezun olduğumda 4 yıl sonra nasıl bir iş piyasası olacak? Böyle bir hızlı değişim varsa bunu öngörmek de çok zor elbette. Fakat bugün de pek çok çeşitli sektörle karşı karşıyayız. Tercih yaparken neye dikkat ediliyor olabilir o zaman?
1: Yani Behçet Hoca da aslında aynı şeyden yani biraz karamsar bir yoldan söylüyor ama aslında aynı şeyi söyleyeceğiz.
0: Hemen dönüştürerek söyleyelim.
1: Dönüştürerek söylüyorum hemen. Şöyle, bugünden yarına bir değişiklik yok ama bugünden başlayan bir değişiklik var. O yüzden gençler tercihlerini yaparken aslında hemen iş bulabilecekleri, istihdamın biraz daha fazla yoğun oldukları ama olduğu ve ayrıca bunu da yani bir uzmanlık alanı artı bunun teknolojiyle birleşebilecek ve artı gelecekte de yani 4 yıl sonra mezun olduklarında 2030 için konuşalım mesela. Orada kariyer farklı kariyer fırsatlarını açıyor mu, neleri açabilir, ne kadar genişleyebilir benim yol haritam diye bakarak tercihlerini biraz daha şekillendiriyorlar. Yani eskiden nasıldı? Ne meslek yapmak istiyorum ama şu anda yani ben bu mesleği işte bu seçersem 4 yıl sonrası ne olur? İşte o soru işaretini biraz daha açmak için de belki Behçet Hoca'nın söylediğini daha yumuşatarak ama benzer bir şey söyleyeceğim katılarak. Yani biraz gençler şu yönde bakabilirler. Yine belli klasik seçtiğimiz meslekler bugünden yarına değişmediği için şu anda 2030'da mesela hangi sorunlara yani hangi problemlere hangi becerilere sahip insanlar çözüm bulacak diye bakmak ve bu bakış açısında kendi alanlarını genişletmek faydalı olacaktır bu bakış açısını benimsemek.
0: Şimdi öyle deyince aklıma direkt şu soru geldi. Hakikaten içinde geçtiğimiz süreç de biraz ileriye doğru bazı işaretler veriyor. Mesela pek çok krizle şu an boğuşuyoruz. İşte enerji krizi, savaşlar dolayısıyla iklim krizi, yine içinden geçtiğimiz nehirlerin kuruduğu, aşırı iklim olaylarının yaşandığı bir dönem. O zaman bu yeni meslekler yaratır mı? Yeni istihdamlar yaratır mı? Ne dersiniz Behçet Hocam? Bu içinden geçtiğimiz krizler nasıl şekillendirir önümüzdeki yıllarda?
2: Ya muhtemelen yaratacak. Hani burada bazen çelişkili raporlar oluyor ama bazı raporlar şunu söylüyor. Geleceğin istihdam olanakları bugünkünden daha dar bir hale gelecek. Kimi raporlar ise şunu söylüyor. Gelecekte istihdam oranları yeni açılan alanlarla birlikte daha fazla büyüme gösterecek. Burada ilginç bir soru işareti şu. Geçmişte böyle çelişkileri çok yaşamıyorduk. Genelde benzer yönelimler gösteriyorduk. Bu dönem birazcık bir hani yapay zekanın ne yapacağını bilemediğim için çelişki yaşanan raporları görüyoruz. Ama evet mutlaka yeni istihdam olanakları açılacak. Ve hani bambaşka istihdam alanları açılıyor. Ve şöyle bir şey de var. Hani şimdi zihnimizde şey diyoruz hani böyle teşbihat almaz ama ziraatten çıkınca genelde iş bulmak zordur diye düşünüyoruz. Ama hayır, tarım teknolojilerinde çok fazla istihdam açığı var, bunu biliyoruz. Hani o özel algoritmaların oluşturduğu sulama sistemlerinin hava durumuna göre ve daha ilgili bölgeden gelen raporları alıp ilgili sulama yapabileceği sistemlerin ortaya konması önemli. Ha, bunu yapacak insan açığı çok fazlasıyla var. Gelecekte muhtemelen bambaşka alanlarda da insan açıkları ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdi burada iyi haber şu. Kendinizi geliştirebileceğiniz şeyler dışarıda duruyor. Yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu alanda internete girdiğinizde, yapay zekadan destek aldığınızda, doğru kurslara ulaştığınızda kendinizi geliştirebilirsiniz. Kötü haber ise şu, sizi bu geleceğe hazırlayabilecek eğitim sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Çünkü bu kadar hızlı bir değişim elde edemedi eğitim. Her yerde hantal kaldı, geride kaldı. Dolayısıyla burada sorumluluk gencin üzerinde. Genç bu alanlardan hangisine ilgi duyduğunu fark etmeli. Bu sorumluluğu da artık gencin üzerine verdik. Eskiden bu sorumluluk daha çok sistemin üzerindeydi. Ve sonrasında kendisini burada geliştirecek önlemleri yine genç almalı. Ama burada yine gidip geleceğimiz nokta şu. Hakikaten çalışmak kolay bir şey değil. Hani gerçekçi olalım, hepimiz çalışıyoruz. Mutlaka işimizi belli oranda seviyoruz ama ya 100 kere aynı şey yapınca benim sorusu insan sıkılıyor, çalışmak istemiyor. Dolayısıyla o severek yaptığınız işi bulma zorunluluğu artık kesinlikle var. Çünkü çok hızlı sıkıldığınız bir işte o derinleşmeyi elde edemeyeceksiniz. İşte o derinleşmeyi elde edeceğiniz işi bulmanız gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse diplomanın değeri azaldı. Diplomanın önceki değeri de şöyleydi bu arada. Hani bir sinyalleme etkisi vardı. Ne demek bu? Şimdi siz bir aday başvurusu havuzu oluşturuyorsunuz bir işveren olarak ve yüzlerce aday geliyor. Siz burada bu üniversite diplomasını ve mezun olduğu üniversiteyi bir sinyalleme etkisiyle eliminizasyon sistemine dönüştürüyordunuz. Genel şeyi buydu. Ve belli üniversite isimleri, belli bölümler şey yapıyordu. Evet, bu genç belli bir çalışkanlıkta, belli bir düzeyde bilgiye sahip. Çünkü raporlardan şunu yine biliyoruz. Son 10 yıldır yaklaşık olarak şöyle bir rapor var elimizde. Tabii ki bu gençlerin kendi gözlemi olduğu için bir algı meselesi de var burada ama rapor şunu söylüyor. Gençler ilk 6 ayda iş yerine gittikten sonra lisansta 4 yılda öğren daha fazla öğrendiğini %60 oranında iletiyorlar. Dedim ki bu bir algı yani muhtemelen rasyonel gerçek bir değer bize vermiyor. Ama bu algı bile önemli bir şey gösteriyor bize. Dolayısıyla üniversite daha çok aslında temelde temel yetkinliklerin verildiği, temel bilginin verildiği ve babamın dönemine gidersek evet derinleşmesine bilginin de verildiği bir şeydi. Ama diplomanın değerini kaybolması beraber

0: beni şunu getirmeyecek. Diplomatik hiçbir işe yaramıyor. Çöp manasına gelmeyecek. Çünkü hala bir sinyalleme etkisi var. Yani bugün itibariyle yurt dışından örnek vereyim ki şey olmasın. Harvard diplomalı birisi geldiğinde şöyle der miyiz ya Harvard abi? Demeyiz yani. Bir iş yerine başvurdu bir fark yaratır. Dolayısıyla üniversiteler hala bu sinyalleme etkisine belli oranda sahip ama gücü daraldı. Şimdi bu gücün daralması da beraberinde tabii ki o şeyi azaltıyor. İki, şöyle bir gelişme oldu günümüzde. Artık biz sadece sinyalleme etkisini diplomalarla vermiyoruz. Her alan için neredeyse kendi CV'nizi gösterebileceğiniz yerler var. İşte şimdi reklam olmasın ama işte yazılımcıysanız onun bir web sitesi var. Siz oraya projelerinizi yüklüyorsunuz. İnsanlar görüyor. Veri bilimcisiyseniz bunun bir yeri var. Oraya yüklüyorsunuz projelerinizi. Bir işveren direkt oraya baktığı an itibariyle diplomanızın daha önünde ne yapıp ne yapamadığınızı anlayabiliyor. Dolayısıyla bu da beraberinde diplomanın sinyalleme etkisindense daha çok neyi yapıp yapamadığınızı gösterdiğiniz unsurların da ön plana çıkmasını sağladı. Ama şunu söyleyemeyiz hala. Ya gençler üniversite okumayın. Hani bırakın demek henüz o şeyde tam söyleyebildiğimiz bir şey değil ama gitgide anlamının azaldığını ben söyleyebilirim kendi adım açıkçası.
1: Yapay zeka ile ilgili de bir sorum olacak aslında. Şimdi CV'lerden konuşmuşken, yapay zekayı bilmekten konuşmuşken. Az önce mesela Behçet Hocam da dedi ya, işte İngilizce bilmek benim için hani CV'de olan bir durum. Yapay zeka bilmek de Zeynep Hanım artık öyle bir şey mi? Yani CV'de olması gereken bir şey mi? Bu tam da bütün bu teknoloji bölümlerini konuşmuşken yapay zeka gençlerin geleceğinde nasıl bir yer kaplayacak?
2: Yani yapay zeka da yani teknolojinin çatısı altında belli bir teknolojik kırılım ama bir taraftan da teknolojilerin içerisinden geçen yatay bir teknoloji. Onu nasıl kullanacağını bilmek, onun çıktısını nasıl değerlendirebileceğini bilmek önemli. Yani güzel bir metafor. İngilizce gibi kullanılabilir mi CV'lerde? Evet, kullanılmalı. Teknoloji okuryazarlığı çok önemli çünkü bunu bilmek. Ama sadece işte ChatGPT kullanabiliyorum, şunu kullanabiliyorum şeklinde değil de o hangi veri istiyorsun, o veriyi nerede kullanacaksın, o çıktının doğruluğunu ölçebiliyor musun? Oradaki bir veri, yani doğru bir kaynaktan aldığından emin misin yoksa halüsinasyonuna sen de katılıyor musun, dahil mi oluyorsun şeklinde. Neyi, ne şekilde, hangi bilgiyi neden istediğini bilen, oradaki muhakeme yeteneğini ortaya koyan aslında kişiler burada ön plana çıkacak. Evet, CV'lerde teknoloji okuryazarlığı. Ben finansal okuryazarlığı da buna ekliyorum. Ama teknoloji okuryazarlığı böyle bir şey olmalı, şart noktasında olacak.
1: Önemli olarak evet. Öne çıkacak. Behçet Hocam, size takılıyorum yapay zeka hakkında ama şöyle bir endişesi varmış gençlerin de, yine bir rapora dayandırarak bazı veriler okuyacağım size. Gençlerin %61'i AI'ın iş gücüne girişlerini zorlaştırabileceğinden, yani yapay zekanın işe alımlarda zorluk yaratabileceğine, yine Z kuşağının %63'ü de yapay zekanın kendi işlerini elinden almasına korkuyormuş. Ne dersiniz, gerçekçi mi bu yapay zeka, işimizi elimizden alır mı?
0: Ya gençlerimiz üstüne hiç endişelenmesin. Böyle bir şey yok. Diyemeyiz tabii ki. Yani %100 haklılar.
1: O kadar sevinmiştim ki.
0: Hatta azı bile endişeli, bence daha fazla beklerdim. Eyvah. Şimdi tüm dünyada şunu görüyoruz. Bakın bütün istihdam raporlarına bakın, dünyada gençler arasındaki işsizlik artıyor. Özür dilerim. Niye? Özellikle bu tabii gelişmekte ve gelişmiş ülkelerde. Çünkü daha alt seviyede henüz o potansiyeli görmüyoruz. Niye? Çünkü şu, giriş aşamasındaki işleri yapay zeka devralabiliyor. Hani yazılımda mesela en büyük örneklerinden bir tanesi bu. Junior yazılımcılar iş bulamazken hani seniorlerde birazcık daha şans var. Dolayısıyla bir noktada haklılar. Sonra haksız diyemeyeceğim. Endişelenme noktasında da belli haklılık payları var. Ama şunun unutulmaması gerekiyor. Evet, karamsar bir adım ama her tehdit beraberinde bir fırsat getiriyor. Hayat hep böyle. Yani hayat hiçbir zaman şöyle bir yol izlemiyor kimse için. Ya tamam durun, size acıdım bu sefer şey yapacağım demiyor. Her zaman bir risk altında hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla burada o tehditleri ve riskleri görüp buradan kendimize doğa doğru bir yol çıktısı bulmamız gerekiyor. Ben yapay zekanın evet gençlerin endişe ettiği noktalarda bir ne yazık ki iş dünyasına bir daralma yol açacağını düşünüyorum. Ya da en azından başlangıç aşamasında iş bulma noktasında bazı daralma yol açacağını düşünüyorum. Ama aynı zamanda doğru bir şekilde kendini geliştirebilen, yapay zeka hayatında uygulayabilen, hocamızın, Zeynep hocamızın bahsettiği gibi finansal okuryazarlığı, dijital okuryazarlığı yüksek olan insanların, bireylerin bundan düşündüğümüz kadar da etkilenmeyeceğini, hatta belki de bulabileceği olanaklar bazında çok daha fazlasına erişebileceğini düşünüyorum. Benim endişem hep aynı yerde. Büyük çoğunluk için daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama daha ufak bir azınlık için daha fazla fırsat getireceğini düşünüyorum. Çünkü şunu biliyoruz, yani çok yakın bir zamanda bizim hani bu unicorn dediğimiz startupların, biliyorsunuz genelde bunlar en azından 20-30 kişilik şirketler oldu, bir kişilik şirket tarafından yapılabileceği tahminleniyor. Çünkü artık yapay zeka bunları sağlayabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçmişte böyle bir

0: şansımız yoktu. Dolayısıyla doğru işleri yapan, kendini doğru bir şekilde geliştiren gençler için çok fazla fırsat var. Çünkü bu değişim büyük bir değişim ve büyük değişimler de büyük fırsatları beraberinde getiriyor.
1: Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi gençler gençler diyoruz fakat dünya nüfusu giderek yaşlanıyor. Özellikle Avrupa'da da artıyor yaş ortalaması. İlerleyen yıllarda bir bakım desteğine ihtiyaç artacak. Şimdiden görüyoruz hatta Avrupa'da da benzer durumları. Artık robotlar mı devreye girer? İnsan gücünün emeği mi anlaşılır? Ne dersiniz Zeynep Hanım? Hangi yöne yönelim artar?
2: Şimdi korkuyorum ne söyleyecek Behçet Hoca ama ben insanın buradaki
1: Behçet Hoca'ya öyle... sormayalım bunu. Biz kendi aramızda halledelim.
2: Ve burada insan tarafındaki insana özgü insan, o güven ilişkisi, o sorumluluk alma, yaşlı bakım ve yaşlanan bir nüfustan bahsediyoruz. Bakım hizmetleri ve bunun etrafında dolaşan hasta bakım, hemşirelik vesaire bu mesleklerin zaten olabildiğince artacağını öngörüyoruz zaten. Bu da istatistiklerde de görülüyor. Yani robotlar ne yapabilir? Robotlar belki işte o hasta takip, ilacını aldı mı, gözlem, tespit, belli veriler ışığında belki bir takım. Ben şimdi bugünden yarına konuşuyorum. Çok ilerleyen zamanları söylemiyorum ama bir hasta yaşlı bir bakım söz konusu olduğu zaman, yani eski bir jenerasyondan bahsediyoruz. Bir güven ilişkisi, bir sosyal iletişim, bir nasıl diyeyim, iş etiği de orada devreye girecek. O yüzden robot mu insan mı? İnsanı destekleyen robotlar, yani sağlık teknolojisi de çok ilerlemeye başladığı için zaten bununla da ilgili hem dünyada hem de Türkiye'de işte görüyorsunuz bölümleri adımlar atıldığı için bunu bu şekilde söyleyebilirim. Yani insan oradaki değerini kaybetmeyecek, hatta giderek de artacak ama yapay zekadan ya da teknolojiden yararlanan iş gücünün artacağını düşünüyorum o alanda.
1: Mecburen sözü o zaman Behçet Hoca'ya. Hocam artık pas geldi size. Size bunu sormayacaktım ama. Ne dersiniz?
0: Ya şu an evet. Ben de. Şimdi Zeynep Hocam haklı. Şu noktada şu, yani yarını konuşuyorsak evet. Çünkü Japonya denedi bunu. Hatta şu anda kullanıyorlar da. Şöyle varsayıyorlar. Robotları, bu hani yaşlı bakımda kullanılan robot ve teknoloji insanın bir yan unsuru. Yani ona destek veren unsur. İnsan etkileşimi hala anlamlı ve önemli. Ama yarının sonraki aşamasına baktığımızda orada da bir değişim olabilir. Bunu niye söylüyorum? Yine Amerika'daydı yanlış hatırlamıyorsam çalışmada. Yaşlılar da şuna bakıyorlar. Dinleme, hani karşı tarafın onu dinlemesi noktasında, ki bu insanlar yaşlı insanlar. Yapay zekayı genellikle çok daha tatminkar buluyorlar. Ve söylemleri şu. Ya insanlar çoğu dinlerken sıkılıyor bizden. Beni dinlemek istemiyorlar. Sıkıcı bir şey buluyor. Yapay zekayla bu konuşmayı yaptıklarında kendilerini daha hissettiklerini söyleyen yaşlılar da var. Ki bu bugünün olayı. Yine... Bir de insanoğlu şöyle bir şey hakikaten, gerçekçi olmamız gerekirse. Çok hızlı adapte olan bir varlığız biz. Bu hızlı, ben hatırlıyorum daha bundan 15 yıl önce falan ilk soğuk kahveler çıkıyordu. Ben sınıfta şey demiştim, kimler soğuk kahve içecek? Sınıfın %90'ı hayır demişti. Niye hayır diyorsunuz demiştim. Hocam kahve soğuk içilen bir şey değil ki demiş, sıcak içilen bir şey. Yani böyle bir şey olamaz. Ya bugün o sınıftakiler ne yapıyor bilmiyorum ama hepimiz soğuk kahve içiyoruz. Çok alıştık buna. Ya sıcak kahve, ben yazın aklımın ucundan sıcak kahve geçmiyor. Ya, dolayısıyla hızlı bir şekilde alışabiliyoruz birçok unsura. Ben bu noktada evet, insan ilişkisi kesinlikle önemli. Etkileşim çok önemli. Buna katılıyorum. Ama yapay zeka da bunu taklit etme noktasında kendini geliştirebilecek bir unsur. Hani iyi bir taklidi oluşturabilirse taklitle gerçeği karıştırmaya başlayabiliriz. Bugün sadece mesela videoları düşünün. Daha 3 yıl öncesinde işte Will Smith'in ünlü bir videosu vardı. Makarna yemeye çalışıyordu evet. Yapay zeka. Ve çok kötü bir görüntüydü. Bugün sadece 3 yılda şey yapıyoruz ya, bu yapay zeka mı değil mi? Ya 3 yıl sonrasını düşünelim. Muhtemelen yapay zekanın yaptığı video ile gerçek insan yaptığı videoyu ayırt bile edemeyeceğiz. Şimdi o video tarzında karşınıza düşünün ki beni koyuyoruz ve ben böyle konuşuyorum. Gerçek Behçet mi yoksa yapay zeka Behçet mi olduğunu ayırt edemediğimiz bir durumda şey sorusu ortadan kalkıyor. Ben gerçek bir insan ilişkisi istiyorum noktasındansa karşınızda bir Behçet var ve size hiç kötü haberler söylemiyor. Diyor ki Gizem Hanım çok güzelsiniz, Zeynep Hanım çok güzelsiniz, hayat çok güzel olacak, sürekli istediniz her bilgi severi. İşte tam olarak bu. Dolayısıyla hani o nokta bence kırılma yaratabilecek bir şey ama Zeynep Hocam'ın söyledikleri de haklılık payı var. Ben sadece madalyonun diğer tarafından
2: bir şey anlatacağım. Orada belirleyici şeylerden bazı. Şimdi Çin diyoruz, bir de Türkiye diyoruz. Türkiye'de daha böyle fiziki temasın yoğun olduğu bir demografik de farklı özellikler vardı. Ya, yani Çin belki buna çok kolay adapte olabilir belki. Hadi 3-5 yıl için diyelim. Çok yakın gelecek söylüyorum sizi kırmamak için Behçet Hocam. Ama yani Türkiye için belki, Türkiye'deki bir yaşlı için bu aynı derecede olmayacaktı. O fiziki teması, o otantik iletişimi belki isteyecektir. O farklı bir şekilde şekilde işte ilaç takibini yapsın, gelsin ilacını versin, tespit etsin, düşüyor mu kalkıyor mu raporlasın. Belki robotlar bu tarafları biraz daha ele alacaklar gibi geliyor.
1: Gençlerle ilgili bir araştırma daha var Zeynep Hanım. Onun diyor ki artık gençlerin

0: Çoğu kariyerinde birincil hedefi liderlik pozisyonu değil. Yani patron olmak istemiyorlar gibi bir veri çıkıyor önümüze. Bu neden olabilir? Acaba tabii araştırmalar ne kadar gerçeği yansıtıyor, kaç kişiyle yapılıyor onları da şu an bilmiyoruz ama böyle bir araştırma verisi var elimizde. Gençlerin liderlik pozisyonlarına yönelmediğine ilişkin ne düşünürsünüz?
1: Şöyle yani başarı ölçütü daha önce daha böyle keskin kriterler çerçevesinde ilerliyordu. Daha bizim alışkın olduğumuz, daha alışık olduğumuz jenerasyonların takip ettiği. İşte maaşını alırsın, orada belli bir süre geçirirsin, terfi, o bir kariyer yolu var, kariyer yolunda da ilerleme şeklinde. Gençlerin biraz daha beklentileri, değerleri, hedefleri biraz farklılaşmış durumda. Pandemiden sonraki etkinin de çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki ilk sıralarda yine böyle belli kriterler var ama liderliği oynuyorlar mı? Yani çok da şart değil. Evet, biz ilerliyorsak ilerliyoruz. Hani çok da hırsları yok bu neslin demek yanlış olur. Çok genelleme olur, çok eksik kalır. Bunu söylemek yanlış. Ama biraz sahada onun etkisini görebiliyoruz. Daha farklı değerler, daha farklı beklentiler ön plana çıktığı için aslında o liderlik, kariyer gelişimi, yukarı doğru ilerleme, ünvan beklentisi biraz daha arkaya...
0: Biraz daha belki iyi yaşam, belki başka tercihler
1: Anlam,
0: diyorsunuz,
1: iyi
0: değil mi?
1: yaşam, biz şirkete girdiğinde iyi iş ortamı, adil ve şeffaf sistemler, anlam da neye göre anlam? Yani maaş da onun için bir anlam olabilir. Maaş
0: Tabii.
1: hala ilk sırada. Ama işte kedi köpeği besliyordur. Sosyal sorumluluk anlamında şirket bir şeyler yapıyordur. Yan hak olarak farklı şeyler veriyordur. Mesela onun için onun değerlerine dokunan bir taraftadır. Anlam üreten tarafı odur. Adil ve şeffaf sistemler vardır. Anlam üreten tarafı odur. Ya da işin bir tarafından tutuyor ve onun büyük çerçevede, büyük resimde bir yere oturduğunu da gözlemliyorsa, görüyorsa ve görülüp de takdir ediliyorsa o da anlam üretebilir. Gelişip yani bu hem organizasyon içerisinde gelişim hem öğrenme yani sürekli öğrenme kısmını da besleniyorsa bu da bir anlam kısmı. İş ve yaşam dengesi de çok hassas olunan şeylerden bir tanesi. Şimdi iş değişikliklerine de baktığımızda tercihlerinde ilk sırada %49'la araştırmalara göre maaş var. Hemen ardından iyi bir iş ortamı %48'le geliyor. Yine %40'larda iş ve yaşam dengesi var. Yani insanlar artık yani gençler diyeyim yeni nesil. Bu arada nesil olarak da bölmek istemiyorum şimdi. Hepsi aynı şirkette, aynı nesiller bir arada yaşıyor. Hani X diye kategorileştirirsek o biraz daha direnç gösterebiliyor. Ama Y de bizler de dijitalin içinde savrulmuş bir nesilden bahsediyoruz. Ve adaptasyon yeteneklerimiz, yetkinliklerimiz çok kuvvetli. O yüzden bu kısımlarda o esnekliği de görmek istiyor. Kendi zamanını yönetmek, kendi zamanının hakimi olmak istiyor. O yüzden iş yaşam dengesi de beklentiler çerçevesinde yani yukarı doğru gitmiyorsam da bu taraf eğer iyiyse ben huzurluysam bu anlamda ve anlam buluyorsam da kalıyorum, sebat ediyorum, bağlılık gösteriyorum şeklinde bir formüle oturmuş durumda.
0: Bunu size de sormak istiyorum Behçet Hocam. Şimdi hem öğrencileriniz var, yakından gözlemliyorsunuz, hem de dünyadaki öğrencileri de yakından takip ediyorsunuz, araştırmalarını yapıyorsunuz. Hakikaten beklenti ne oldu? Yani öne çıkan işte iş yaşam dengesi, maaş beklentisi, iş istihdam alanları nedir gençler için belirleyici olan?
2: Ya muhtemelen gençler için bu kariyer olanakları ve hani kariyerin getirdiği sıfatlar bizim neslimiz kadar önemli olmayabilir. Onlar daha çok hani daha bir rahat ve mutlu olabilecekleri bir hayat bence peşinde koşturmak daha anlamlı geliyor. Ki bence de daha doğru. Bu bağlamda da hani baktığımızda muhtemelen hani şeyi elbette ki bir önemi var. Hani bir kariyer yolunun açıklığının falan önemi var ama bizde düşündüğümüz kadar o noktalarda hırslı olmayabilirler. Belki liderlik noktasında da bu yüzden o kadar sorumluluk almak istemiyor olma durumları olabilir ama tabii araştırmanın daha fazla detaylarını da bilmek gerekiyor. Ancak sonuç itibariyle şunu biliyoruz. Artık gençler kariyere ve işe bizim baktığımız gibi bakmıyorlar. Daha farklı bir bakış açısı var. Bize göre çok daha fazla iş değiştiriyorlar. İş yeri bağlılıkları bize göre çok daha düşük. Ya ben babama hep şöyle derdi işte. Ekmek veren el işte üstündür. Ekmek hani böyle bir kutsaliyet falan da atfediyorduk
0: biz
2: hani
0: iş
2: yerine. Hiç şöyle boş bakmıyorduk. Ya evet evet yani bizim neslimiz böyle öğretildi. Şimdi yeni nesil böyle bakmıyor. Daha da haklılar. Sonuç itibariyle niye? Biz oraya çalışıyoruz zaten bir çalışanız. Ve oraya da para kazandırdığımız için muhtemelen o maaşları alıyoruz. Bizim ama yetiştirme tarzımızda daha çok bu vardı. Şimdi o çok net bir şekilde kırılmış durumda. Yeni nesil için öyle bir şey yok. Yeni nesil birazcık daha kendi hayatına bakmaktan tarafta. Birazcık daha kendi hayatındaki mutluluğu arama noktasında daha bize göre doğru bir şey yaptıklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Eski nesile baktığımızda iş

hayatının merkezine koyuyordu. Şimdi genç nesilde aslında iş hayatının merkezinde değil. Merkezinde kendi gelişimi, kendi isteği, kendi dengesi var. Bu noktada değerlendiriyorlar. Sadakat anlayışları da farklı. Yani şimdi Z jenerasyonu da şöyle düşünüyor. Yani bu işveren bana ömrünün sonuna kadar bir iş istihdam güvencesi veriyor mu? Vermiyor. Ben de bir fırsat

0: Şimdi hep gençlerin işte iş ve meslek hayatını konuştuk ama kapatmadan bu genç işsizliğine de değinmek istiyorum. Çünkü evet. Bir artış olduğu yine verilerle ortaya konuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü üstelik bu veriyi açıklamış. Geçen yıl küresel genç işsizliği artış gösterdi. Hatta en büyük yükseliş yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildi diyor örgüt. Şimdi örgüte göre Behçet Hocam, yapay zekanın etkisi varmış bu küresel genç işsizliğin artışında. Size göre diyeceğim, nedir bu artıştaki artışın sebebi, ne olabilir?
1: Ya aslında şöyle bir şey oldu. Şu an kendini yetiştirmiş olan genç nesil ve bizler eğitime büyük bir önem atfettik ve evet önemliydi. Ama eğitimi çoğunu şöyle aldık. Kas gücüyle yapacağımız işleri değil de zihin gücüyle yapacağımız işleri üzerine aldık. Ve bu şekilde bir gelecek planlaması, geleceğe bir bakış elde ettik. Yapay zeka burada bir kırılma yol açtı. Çünkü ilk vurduğu yerde daha çok beyaz yakalı bu eğitimli kesim oldu. İşte bu da beraberinde aslında bu her dünyanın her yerinde gördüğümüz, özellikle de işte gelişmiş ekonomilerinde gördüğümüz kırılmayı yarattı. Çünkü benim bu zihinsel düzeyimle yapabildiğim, eğitimle yapabildiğim giriş seviyesi işleri şu anda belli oranda yapabiliyor. %100 yapamıyor ama belli oranda yapabiliyor. Bu belli oran bile belli oran işte bu kırılmayı ve istihdamdaki azalmayı getirdi. Dolayısıyla evet, bunun etkisi çok net bir şekilde ve muhtemelen hani bu etki bir süre daha devam edecek ve sonrasında o eğitimin biçiminin değişimi, zihinsel durumunun değişimiyle belki buna bir adapte olma durumumuz oluşabilecek.
2: Evet, böyle bir dönüşüme ihtiyacımız var bence de. Yani hem zihinsel hem eğitim tarafındaki dönüşümle birlikte. Özellikle yeni mezun, işe yeni giriş seviyesindeki yani hiç deneyimi olmayan kesimin daha çok etkilendiğini düşünüyorum. Yurt dışında, Amerika'da vesaire yapılmış bazı araştırmalar var çok yeni. Ama Türkiye'de olmasa da biz onun yansımalarını açılan ilanların sayısılarından, işe yerleştirilen bu profildeki kişilerden görebiliyoruz sahada. İşte danışmanlık verdiğimiz şirketlerde, yaptığımız çalışmalarda. Çünkü yapay zekanın bir etkisi var mı? Evet, elbette var. Çünkü yani ilk işe girişte verilen bazı görev ve sorumluluklar yapay zekaya artık atfedildiği için o tarafta bir daralma söz konusu. Beyaz yaka noktasındaki roller ama bunlar özellikle. Behçet Hocam'ın orada işaret ettiği şeyi ben biraz daha genişletebilirim. Evet, ara kademeler var şimdi. Açılan bölümlerde o tarafı işaret ediyor ve belki onlarla ilgili daha farklı şeyler yapılacaktır ama bir örnekle pekiştireyim. Mesela Anthropic CEO'su Alex Karp'ın birkaç ay önce yaptığı bir açıklama var, verdiği röportajda. Diyor ki aslında gelecekte iki grup insanın daha ön plana çıkabileceği. Bir tanesi uygulamalı becerilere sahip olanlar, ikincisi nöroçeşitli düşünenler, yani farklı nörobilişsel özelliklerini kullananlar. Burada soft becerileri de işaret etmek istiyorum. Buradan ne anlamı geliyor? Aslında elini kullanan ve farklı, nasıl diyeyim, hani daha önceki programımızda da söylemiştik ya, terziye talep var ama terzi artık yetişmiyor. Doğru. Berber, biraz usta çırak ilişkisinin olduğu mesleklere talep artacak. Hani şu anda aynı talep arttı, aynı oranda istihdam üretemiyor. Belki buralarda biraz genişleme ihtiyacımız var. Yani o genç işsizliğinden ayırıyorum burayı. Genç işsizliği deyince biraz daha beyaz yaka pozisyonları, çünkü yapay zekanın daha çok etkilediği alanlar olarak görüyorum.
0: Genç işsizliğin yanı sıra bir de şöyle bir durum var. Bir Almanya'dan veri aktaracağım burada da. 2025'te 20-24 yaş grubundaki gençler ne istihdamda kayıtlı ne eğitim hayatında. Şimdi benzer haberleri benzer ülkelerden de duyuyoruz. Yani ne çalışıyor diyelim ki bir grup, ne de eğitim hayatında. Bunu nasıl okursunuz Behçet Hocam, size bir sorayım. Bizim ülkemizde de çünkü böyle dönem dönem oluyor, ya da Asya ülkelerinde duyduğumuz örnekler oluyordu. Ne dersiniz?
1: Evet, bu gençler arasında gitgide maalesef yaygınlaşan bir şey. Aslında bunun derinlemesine baktığımızda şunu görüyoruz. Gençler bir umuda sahip olmuyorlar geleceğe dair. Ne demek istiyorum? Şöyle bir şeye bakıyor. Ben çalışacağım, tamam, sabahtan akşama kadar. Bir para kazanacağım, belki bundan ancak kiramı ödeyeceğim. Ya da belki hiçbir zaman ev ya da doğru düzgün bir araba sahibi olamayacağım. İstediğim bir hayatı süremeyeceğim. O zaman niye çalışayım ki'nin mantığında evde bir hayat geçirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu aslında tüm ülkeler için büyük bir risk taşıyor. Tüm ülkeler buna dair bir önlem almak istiyor. Çünkü genç dediğim şey ülkeyi bir sonraki level atlatabilecek, bir üst seviyeye getirebilecek ana unsur. Şimdi siz bu unsurun büyük bir kısmını bu şekilde kaybedince ister istemez ülkenin gelişmesi bağlamında da bir geriye düşüş yaratma riskini beraberinde getiriyor. Ancak işte gençlerin de zihinsel dünyasında böyle bir gerçeklik var. Çünkü şunu biliyoruz. Tüm dünyada bir önceki nesle göre şu anki neslin ev alabilme olasılığı daha düşük. Çünkü ev fiyatları bizim maaş skalamıza göre çok daha az yükseliyor. Ve bu tüm dünyadaki bir değişimi beraberinde getirmiş durumda.

0: Dolayısıyla şöyle geri yaslanıp baktığımızda gençleri anlayabiliyorum. Ama burada da temel bence hatalarımızdan bir tanesi şu. Biz gençlere hep şöyle bir hayat anlattık. İşte iyi iş yapacaksın, para kazanacaksın, başarılı olacaksın, kariyer elde edeceksin. Hep anlatı buydu. Halbuki bu anlatının değişmesi gerekiyor. Ya bu bir hayat ve bir mücadele. Bu mücadelenin sonunda başarısız da olabiliriz. İlla çok güzel yatlara katlara bineceğimiz bir hayat olmayabilir. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Buna rağmen yapmak istediğiniz bir şey varsa hayatta ona tutunun. Ama gençlere hiç bu soruyu sordurmadık bugüne kadar. Ve hep bizim neslimizin de yetiştirildiği şekilde yetiştirildi. Çok çalışacaksın, başaracaksın. Çok çalışacaksın, başaracaksın. Gençte başarısının ne olacağını şöyle bir dönüp baktığında o da parayla ilgili. Onun olamayacağını fark ettiğinden itibariyle de bu yoldan çekiliyor. Halbuki yolun şuna bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu bir hayat, bu bir macera, bir yol. Ve biz bu yolda bazen yenileceğiz, bazen yere düşeceğiz ama kalkıp devam etmek zorundayız. Ve bu yolun sonunda da illa çok zengin olacağımız bir hayat şeyini kurmamıza gerek yok. Evde şöyle yatıp durmak sizi mutlu ediyorsa yapsınlar. Ama belki başka bir şey mutlu ediyorsa gidin onu deneyin. Bu oyun oynamak da olabilir. Belki iyi bir e-sporcu olacaksınız. Bu bir fabrikada çalışmak da olabilir. Bu belki bir yerde beyaz yakalı olmak da olabilir. Ama soru şu. Ben bunun sonunda illa çok zengin olacağım, başarılı olacağım hayal kırıklığını yaşamaktansa başarısız da olsam bu hayatta yapmak istediğim şey ne sorusunu sordurabilirsek gençlere bence burada bir kırılım yaratabiliriz diye düşünüyorum nacizane.
1: Teşekkür ederim.
2: Buyurun gençler hocam. Henüz o kısma işte gelemiyor çünkü düşünemiyor. O ekonomik belirsizlik, ekonomik daralma gerçekten çok ciddi anlamda onu düşünememeye sevk ediyor. Yani onu düşünemeyecek halde oluyorlar. O verdiğiniz veriler Türkiye'de de çok farklı değil. Hı-hı. Yani 15-24 yaş arasındaki ne istihdamda ne işte ne eğitimde olan oran %15'lerde. 18-29 yaş aralığında da sanıyorum yanlış bilmiyorsam %8 oranlarında. Yani dünyadaki o oransal değişimi ve artışı biz Türkiye'de de görüyoruz. Yani genel anlamda dünyanın nüfusu azalırken gençlerimizin bu şekilde bir rehavete yani beyinsel, düşünsel olarak bir rehavete kapılınması yani çok umut verici değil. Ama işte dayanıklı olmaları gerekiyor diyor ya Behçet Hocam, haklı. Hani bu da işte aslında yükselen beceri setlerinden o yapay zeka çağına doğru giderken her şeyin teknolojik olduğu, otomatikleştiği, otonomlaştığı bir dünyaya giderken işte o insanın en önemli özelliklerinden bir tanesi o dayanıklılık, esnek olma, yani eğilip bükülmeme, yani bir şeyde fırtınada dalının kırılmaması gibi. Ama o noktaya da gelemiyorlar. Bir noktada da hak verebiliyorum. Bununla ilgili önlem alacak belki yani sadece biz düşünsel olarak tartışıyoruz bunları ama çok ciddi sistemsel olarak hem eğitimde hem bununla ilgili programların iş hayatına da yansıyacağı şekilde gelişmesi lazım. Genç işsizliğinde özellikle mesela şirketlerin de bir noktada sorumluluk almaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Zeynep Mete, İnsan ve Kültür Strateji Uzmanı, sağ olun.
2: Teşekkür ederim.
1: Osman Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Behçet Yalın Özkar'a çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet efendim, bugün hem gençleri hem meslekleri hem geleceğin mesleklerini aslında konuştuk. Elbette bu konuları çokça konuşmaya devam edeceğiz ama bugünü kapatalım. Haftaya başka bir konuyla yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32,

32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber Bülteni ile yeniden sizlerleyiz. Diyarbakır Kayapınar'da 12 katlı plazanın çatısını kısa sürede alevler sardı. Bir saat süren müdahale sonucu söndürülen yangından 5 kişi etkilendi. Kayapınar'da bulunan 12 katlı bir plazanın çatısı bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde yanmaya başladı. Yangına müdahale eden ekiplere tomalarda destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yangın sırasında binada bulunan 8 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri, 5 kişi hastaneye kaldırıldı dedi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 8 saatte kontrol altına alındı. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Mamak'ta akşam saatlerinde ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve AFAD ekipleriyle ambulans sevk edildi. Geniş alanda etkili olan yangın ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen alanlarda ise soğutma çalışmaları yapıldı. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Ankara Mamak'ta meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor denildi. Yangının çıkış anına ilişkin görüntüler de cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Beyaz tişört.
0: 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlem başlatıldı. Soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak mesajı verdi.
2: Orman yangınları mercek altına alındı. Şüpheliler tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 25 ilde 73 orman yangını soruşturmasında 46 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
3: Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız, yangınların nedenlerini ve sorunlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kast eden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır.
2: Gürlek, yeşil vatanın, ormanların gelecek nesillerin ortak emaneti olduğunu da vurguladı.
0: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlanacak. Son yıllarda gelenek haline geldiği gibi kabine toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Mübarek bayrak,
4: işte bu bayrak. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Kimse unutmasın. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
2: Türkiye yüzyılına vurgu yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefine işaret edilecek. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de etkinliklerde yer alacak. Ahlat'taki kutlamalar 151 metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak. Salı günü Ahlat Etkinlik Alanı programıyla

0: Başlayacak resmi etkinlik dizisi Selçuklu kabristanı ziyaretiyle devam edecek. Son yıllarda geleneksel hale gelen kabine toplantısının adresi bir kez daha Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Ardından şehit yakınlarıyla akşam yemeği programında bir araya gelinecek. Çarşamba günü de Malazgirt Milli Parkı'nda 955. yıl dönümü programının düzenlenmesi bekleniyor.
1: İllerimizi maalesef
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl önceki programda verdiği iç cephede birlik mesajıyla terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşlemişti. Erdoğan'ın Ahlat Malazgirt'te yapacağı konuşmalarla sürecin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftaya giriliyor. Beştepe'de oluşturulan kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. O da yasama ayağındaki süreci takip edecek.
0: Çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt komisyonlar oluşturulacak. Silah bırakma süreci takip edilecek.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Terörsüz Türkiye süreci için Beştepe'de oluşturulan kurul ilk mesaisini yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul, çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanması sonrası mesaisine başlıyor. Kurulun ilk toplantıda çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak.
4: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
0: yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimler talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Komisyonda Milli Danışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan isimlerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. İyi Parti hariç tüm partilerin komisyon için isim bildirmesi bekleniyor. 17 kişiden oluşması öngörülen komisyondaki dağılım meclisteki sandalye dağılımına göre olacak. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek, çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporlar hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından MGK'da alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunu değerlendirdi. Genel amaç, sistematik terörün kesin ve devamlı suretle bitirilmesidir. Genel ya da teknik haf olmayacaktır, dedi.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunun önemine dikkat çekti. Amaç, terörü bitirmek, dedi.
5: Bu kanun Türkiye'nin sistematik terörü kesin ve devamlı surette tasfiye etmekte olduğu geçiş sürecinin çerçeve hukukunu oluşturuyor. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır. Diğer bir deyişle 7595 sayılı kanun olağan bir terörle mücadele kanunu değildir. Bu kanun sistematik terörü bitirmeye matuf genel bir amaca sahiptir.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı'na Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun üzerine açıklama yaptı. Kanun içeriğinin genel ya da teknik af olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
5: 7595 sayılı kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir af olmayacaktır. Milli ve kamusal bir üstün yarar için devletin muhataplara yönelik şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verme politikası söz konusudur.
2: Yeni Parti'de kongre süreci başladı. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos'ta açılacak. Ardından gözler ilk kurultay tarihinde olacak.
0: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay, yeni partide çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

0: Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Salı günü yapılacak toplantıda kongre hazırlığı ve yol haritası ele alınacak. Ayrıca örgüt çalışmaları da masaya yatırılacak.
0: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanıyla toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
2: Halka umut vermek zorundayız.
0: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Kongreler başladığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla etkili ve karar süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Bursa'daydı. Çeltikçi köyüne gidip çiftçilerle buluşan Dervişoğlu, iktidarımızda çiftçilerin bankalara borcu kalmayacak dedi.
3: Çiftçimiz toprağına küstürülmek isteniyor. Toprağından uzaklaştırılmak isteniyor. Toprağına düşürdüğü terin karşılığını alamadığı için geçimi başka yollarla aramaya çaba sarf ediyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %1'inin çiftçiye verilmesi lazım. Bu, bugünkü gayri safi milli hasılaya göre yaklaşık 750 milyar lira civarında bir rakama tekabül ediyor. Ama hükümet bunun %20'sini bile çiftçiye vermiyor. Cenab-ı Allah bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip ederse 5 yıl içinde çiftçilerin bankalara 1 lira bile borcu kalmayacak.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saar, Türkiye ile tansiyonu artırma niyetinde değiliz dedi. İsrail basınında ise Başbakan Netanyahu'nun seçimi ertelemek için savaş arayışında olduğuna dair yorumlar yapılıyor.
0: Türkiye ile tansiyonu artırma niyetinde değiliz. Bu sözlerin sahibi İsrail Dışişleri Bakanı Saar. İsrail, Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası bölgede gerilim yükselirken Tel Aviv'den öncekilerden farklı bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
4: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Suriye'deki amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
0: İsrail merkezli Maariv gazetesi ise dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim hatırlatıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri aksatmak ya da ertelemek için bir savaş arayışında olduğu yazıldı. Gazete, ordunun mevcut cephelerin kapatılması yerine yeni cepheler açılmasından rahatsız olduğunu da aktardı.

0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak da Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesi koltuğunu korumak için askeri gerilim politikası izlemiş olabileceğini söylemişti.
1: İsrail ordusu Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlenen saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez Beit Cin'i hedef aldı. Gerilimin ardından açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in saldırılarının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi.
0: Şam-Tel Aviv hattında tansiyon yükseldi. İsrail'den Suriye'ye yeni İHA saldırısı düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyla bölgede gerilim arttı. Saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bölgeden bir kez daha patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Beit Cin'de saldırı hazırlığı yaptığı ve tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir kişinin hedef alındığını belirtti. İHA saldırısını kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırının sivil bir araca yönelik olduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda bir sivilin yaralandığı belirtildi. Gerilimin ardından Şam yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'e güvenmediklerini söyleyen Şeybani, önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti. Suriye diplomasi için elini uzatıyor. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli diyen Şeybani, İsrail'e güvenlik anlaşması konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliğinde Türkiye'nin desteğine güvendiğini de belirterek, Türkiye'nin desteğine minnettarız dedi. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: Terör örgütü SDG'den Suriye ordusuna entegrasyon süreciyle ilgili açıklama geldi. Suriye ordusunun bir parçası olacağız denildi. Mazlum Abdi askeri güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıkladı. Ulusal orduya katılacak SDG üyelerinin Savunma Bakanlığı'na ve ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini söyledi. Abdi, SDG'nin entegrasyon için yapılan 10 Mart anlaşmasından çekilmesiyle ilgili en büyük hatam dedi. ABD, İran'a karşı ekonomik baskıyı artırırken Tahran yönetiminden tepkiler peş peşe geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşmanın beklentisinin aksine İran çökmedi, aksine güçlendi dedi. ABD'nin ekonomik yaptırımlarına katılan her ülkenin düşman olarak kabul edileceği belirtildi.
0: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington'ın ekonomik yaptırımlarına karşı Tahran'dan İran çökmek yerine güçlendi açıklaması geldi.
2: İran sukut kona.
0: ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlattığını duyurdu. Yaptırımların İran ekonomisini ezip geçeceği iddia edildi. Yaptırım kararına karşı Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dünya İran'ın çökeceğini ve Venezuela'ya dönüşeceğini değerlendirdi ancak İran çökmedi, aksine güçlendi dedi.
2: İran sukut kona.
3: Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi. Ancak zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz.
0: İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, bize yönelik ekonomik yaptırımlara katılan her ülke düşman olarak kabul edilecektir dedi. İran'ın savaşı genişletmek niyetinde olmadığını belirten Rızai, komşu ülkelerin ABD ile işbirliği yapması halinde Basra Körfezi'nden veya Hürmüz Boğazı'ndan tek bir damla petrol bile çıkmayacağı uyarısında bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf da komşu ülkelerden yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliği mesajları aldıklarını söyledi. Yaptırım tehdidi sürerken İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 200 bin tümen sınırını gördü. Bu sert değer kaybı ülkede yıllık enflasyonun %61,4 seviyesine çıktığı bir döneme denk geldi. Taraflar arasında restleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir'in Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Münir, İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.

0: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran Savaşı'nda yaşanan zayiata dair verilerini güncelledi. Son verilere göre ABD'nin İran Savaşı'nda yaralanan asker sayısı 706'dan 756'ya yükseldi. 18 olan can kaybı sayısı değişmedi. Buna göre 28 Şubat'taki ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta toplam ölü ve yaralı sayısı 774'e ulaştı. ABD 7 Temmuz'da İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmış. Yaklaşık 2 hafta süren saldırılar geçen ayın son günlerinde sonlanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'daki alışveriş merkezine saldırması, Ukrayna'nın Rusya'nın e-ticaret bölgesine hedef alması gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Putin, Ukrayna ekonomimize hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Ukrayna'dan tarım ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması yönünde görüşmeye hazırız açıklaması geldi.
1: Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon düşmedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ekonomimizi hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine ve Ukrayna ordusu için kullanılan Yuzhny Limanı'na düzenlediği İHA saldırılarının ardından gerilim tırmandı. Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Rusya'nın Orenburg bölgesinde de e-ticaret şirketi Ozon'a ait depoda insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Sağda hareketlilik sürerken taraflardan açıklamalar da peş peşe geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomik ve endüstriyel bölgelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
2: Kiev bu saldırılarla ekonomimize zarar vermeyi amaçladı. Ancak bunu yaparak Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtı. Madem öyle, ekonomilerindeki en hassas sektörleri hedef alacak bir yanıt beklesinler.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise kış dönemi öncesinde hava savunma kapasitesini artırmak istediklerini söyledi. Patriot sistemleri için 360 adet füze talep ettiklerini belirten Zelenski, tarım ve enerji altyapısına yönelik hava saldırılarının karşılıklı olarak durdurulması yönünde Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını da belirtti. Savaşın tarafların mühimmat stoklarında erimeye neden olduğu, Ukrayna'nın Patriot füzesi tedarik etmeye çalıştığı belirtiliyor.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail varlığı tartışmalara neden oldu. Rum yönetimi basını İsraillilerin adadaki varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceğine dikkat çekti.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail vatandaşlarının hızla artan arazi ve gayrimenkul alımları tartışmalara neden oldu. Basın adadaki İsrail varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi. Gelişmeyi Katim Erini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yayınlanan edisyonu gündeme taşıdı. Haberde İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baf'ta önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline geldiği kaydedildi. Özellikle Larnaka'daki İsrailli varlığının değişiminin belirgin şekilde gözlemlendiği ifade edildi. İsrailli yatırımcıların yüksek alım gücüyle yaptığı konut ve arazi alımlarının Güney Kıbrıs'taki konut piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı da dile getirildi. Haberde ayrıca İsraillilerin yaptığı alımların yalnızca yatırım ve yaz turizmiyle açıklanamayacağı savunuldu. Buna kanıt olarak İsraillilere yönelik okul, ibadet yerleri ve işletmelerin açılması gösterildi. Bu gelişmelerin yerleşim ve daha büyük kalıcılık niteliği kazandığı yönündeki tartışmalara dikkat çekildi. Katim Erini, bazı bölgelerde zaman içerisinde kendi sosyal ve ekonomik altyapısına sahip toplulukların ortaya çıkabileceği ve bölgelerin mevcut karakterinin değişebileceği endişesini de dile getirdi. Gazeteye göre bu konudaki sorumluluk Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Hükümetin yabancı yatırımların yalnızca ekonomik kazanç üzerinden değerlendirmesi eleştirildi. Bunun yanında toplumsal yapıda meydana gelebilecek değişiklikleri de hesaba katması gerektiği ifade edildi. Mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin toplumdaki kabulünün de zarar görebileceği uyarısı yapıldı. Gazete ayrıca tartışmanın İsraillilerin etnik ve dini kimliğinden ziyade toplumsal değişim üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu.
0: Teknofest Mavi Vatan sona erdi. 4 gün boyunca denizcilik ve su altı teknolojileri sergilendi. Bir sonraki Teknofest heyecanı ise 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da yaşanacak.

0: 4 gün boyunca teknolojiden deniz ve hava gösterilerine, yarışmalardan bilim atölyelerine, konserlerden spor müsabakalarına Teknofest Mavi Vatan heyecanı yaşandı. Denizcilik ve sualtı teknolojilerinin ön plana çıktığı festivalde 7'den 70'e teknoloji tutkunları bir araya geldi. Teknofest Mavi Vatan 343 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gölcük Tersanesi 100. yılında Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yaptı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival sona erdi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış töreninde konuştu. Dünyayı yeniden inşa edecek olanlar Teknofest kuşağıdır dedi.
1: Karadaki bir karış toprağımız neyse, Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
0: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Türkiye'nin deniz gücüne vurgu yaptı.
2: Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz etkinlik alanlarını ziyaret etti. Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir devrim yaşadı dedi.
3: Mavi Vatan'daki egemenliğimizi, Mavi Vatan'daki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
0: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Selçuk Bayraktar bir sonraki Teknofest için Şanlıurfa'yı işaret etti.
1: Şimdi rotamızı medeniyetin, tarihin ve bereketin merkezine, Güneydoğu'ya çeviriyoruz. 7'den 70'e tüm milletimizi 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum.

0: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Kuytulcular hakkında CİMER'e yaklaşık 6 bin ihbar yapıldığı tespit edildi.
1: Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6 bin ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan

0: Hasan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: Songuldak'ta mevsimlik işçilerle köylüler arasında yaşanan münferit olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçilerimizle köyde ikamet eden vatandaşlarımız arasında yaşanan münferit olaya ilişkin Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır denildi. Gürlek olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemlerin titizlikle sürdürüleceğini belirtti. Adalet Bakanı açıklamasında yaşanan münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzurumuzu zedeleyecek genellemelere konu edilmemesi gerektiğini belirtti. Her bir vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve hukukunun korunması devletimizin teminatı altındadır diyen Bakan Gürlek, adli makamlarımız olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında hukukun gereğini yerine getirecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da tadilat yapılan bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler komşu binanın çatısına da sıçradı. Ekipler evde yaptığı kontrolde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
0: Tek kıvılcım yetti. Çatı bir anda alevlere teslim oldu. Komşu binada yangından nasibini alınca korku dolu anlar yaşandı.
2: Çık çık çık çık abi çık.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatısında tadilat yapılıyordu. Bu sırada yangın çıktı. Alevler rüzgarla büyüdü ve komşu binanın çatısına da yayıldı.
3: Şemsi Paşa Mahallesi'nde büyük yangın çıktı.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki binada yaşayanlar kısa sürede tahliye edildi. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı.
2: Çık çık çık çık abi çık.
0: Hatalı fark nedeniyle itfaiye sokaklara ulaşmakta zorlandı. Evinde mahsur kalan bir kadın itfaiye tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Yapılacak inceleme yangının kesin çıkış nedenini belirleyecek.
1: Kastamonu'da yangın çıkan bir gecekondudaki alevler komşu eve de sıçradı. Yangın sırasında piknik tüpleri bomba gibi patladı.
0: Gecekondu'da başlayan yangın büyüdü. Komşu evde alevlerden nasibini aldı. Patlayan tüpler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir gecekondu'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bitişik'teki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
4: Telefon geldi böyle eviniz yanıyor diye. Küçük bir yangındı, kocaman alevlendi.
0: Sinan Akça'nın evde bulunan piknik tüpleri bomba gibi patladı.
5: Evin yanıyor dediler. Evimize geldik, hiçbir şey kalmadı.
0: Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla söndürüldü. Akraba olan iki ailenin evi küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: İstanbul'da eli silahlı kişiler taksiyle gelerek bir iş yerine ateş açtı ancak saldırganların yanlış hedefe vurduğu ortaya çıktı. Gerçek hedef kuyumcu değil alt katta bulunan eğlence mekanıydı.
6: Sabah en sondan çöpü aldım götürdüm. Hiçbir şey yoktu. Biz de sonra gelmişsin sanıca.
0: Taksiyle gelip peş peşe tetiğe bastılar. Kurşunlar kuyumcuya isabet etti. İddiaya göre saldırganlar hedef şaşırdı. Olay İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yaşandı. Taksiyle gelen saldırganlar arabadan inmeden silahla ateş açtı. Kurşunlar cadde üzerindeki kuyumcuya isabet etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. İş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Gelen ekipler kamera görüntülerini inceleyip kaçan saldırganların peşine düştü. Şüpheliler polis takibi sonucu kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Gerçek

0: Daha sonra ortaya çıktı. İddiaya göre saldırının hedefi kuyumcu değildi. Asıl hedef alt katta bulunan eğlence yeriydi.
1: Kuyumcuya sıkmışlar bilmiyorum. Bizim dükkana sıkmışlar bilmiyorum. Çatelerin eline düşmüş.
0: Gözaltına alınan şüphelilerden MHK ve FK adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Hatay'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan, ailesini kurtarmak isteyen Levent Kuru ölümden döndü. Ailesini kurtarmak için alevlerin arasına dalan Kuru'nun vücudunda yanıklar oluştu.
3: Başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı. Ayağımın altında işte telefon yanında kolonya falan vardı.
0: Her şey böyle başladı. Evi bir anda alevler sardı. Ailesini kurtarmaya çalışan adam ölümle burun buruna geldi.
3: Ablamla beraber biz önce balkona kadar çıkabildik. Sonra ben evde içeride yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum.
0: Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Kuru ailesinin evinde iddiaya göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Ev bir anda alev topuna döndü. Levent Kuru ailesini kurtarmak için alevlerin arasına dalınca yandı.
3: Televizyon benim yüzüme, vücuduma patladı.
0: Annesini ve yeğenlerini kurtarmayı başaran Levent Kuru'nun hastanede tedavisi sürüyor.
3: İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda.
2: İstanbul'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: İşe gitmeyince arkadaşları merak etti. Ailesi eve gidince acı tabloyla karşılaştı. Cüneyt İlhan İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşıyordu. Sabah işe gitmeyince arkadaşları merak etti. Bir türlü İlhan'a ulaşamayan mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Aile üyeleri eve gidip kapıyı açınca Cüneyt İlhan'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi boğazı kesilen Cüneyt İlhan'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından İlhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler ölen adamın ailesinin ve komşularının bilgisine başvurdu. Çevredeki kamera kayıtları da incelemeye alındı. Polis Cüneyt İlhan'ın nasıl öldüğünü aydınlatmaya çalışıyor.
2: Kocaeli'de yaşayan Mehmet Yılmaz tatil için gittiği Nevşehir'de kaybolmuştu. 18 yaşındaki kayıp gencin annesi oğlundan gelecek iyi haberi beklerken beyin kanaması geçirdi. Acılı anne yoğun bakımda.
4: Ondan polisler bağlandı.
5: Çocuğumdan haber.
6: Çocuğumdan bir haber yok.
7: Tamam, gelecek, gelecek. Biliyorum, gelecek.
0: Günlerdir kayıp oğlundan haber beklerken vücudu bu yüke dayanamadı. Beyin kanaması geçiren anne yoğun bakımda oğlunu sayıklıyor.
5: Oğlumu arıyordum ben.
7: Tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız. Buradan da çıkacağız.
6: 17 Ağustos 2026 Pazartesi gününden beri torunum Mehmet Yılmaz kayıp.
0: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
8: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
0: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Kayıp genç her yerde aranıyor ancak şimdiye kadar bir iz bulunamadı. Oğlundan günlerdir haber alamamanın büyük üzüntüsünü yaşayan anne Canan Yılmaz beyin kanaması geçirdi. Günlerdir oğlundan iyi haber bekleyen annenin tedavisi hastanede sürüyor.
5: Çocuğumu arıyordum ben.
6: Yanında kim vardı?
5: Ahmet vardı, annem vardı.
0: 18 yaşındaki gencin sağlığından endişe eden ailesi iyi haber bekliyor.
6: Torunuma mesajım, oğlum Mehmet Yılmaz bir an evvel çık gel. Annen şu anda Nida Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.
2: Düzce'de iki kişinin jet ski keyfi faciayla sonuçlandı. Köprü ayağına çarpan jet ski'deki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza Akçakoca'nın Melenazı mevkiinde meydana geldi. Denize açılmak isteyen çiftin kullandığı jet ski kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. Ekipler suya düşen iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Jet ski kullanan 46 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan diğer kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da bir sürücü manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 50 metrelik

0: Uçurumdan yuvarlan. Yaralı sürücüyü kurtarmak kolay olmadı.
1: Manevra yapıyordu. Kendini uçurumun dibinde buldu. Yaralanan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.
2: Tamam, ben ucunu alırım.
1: Bursa Osman Gazi'de Gökhan T. aracıyla manevra yapmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.
2: Tekim dedi arabada. Polisini aradık. İşte gelene kadar bilinci açık tutmak için muhabbet ettik.
1: İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için halatlarla aşağı indi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Sedyeye alınan Gökhan T. uçurumdan kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans hastaneye kaldırıldı.
0: Maaşı 20 gün geciken bir işçi istifa ederek kıdem tazminatı ödenmesi için davacı oldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğinde bir karar verdi. İşçiyi haklı bulan mahkeme maaşın bir gün bile gecikmesinde kıdem tazminatı hakkının doğabileceğine hükmetti.
1: Maaşı 20 gün geciktiği için istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Kıdem tazminatı talep etti. Yargıtay o işçiyi haklı buldu. N.D. isimli işçi maaşının 20 gün gecikmesinin ardından istifa etti. Ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faiziyle birlikte şirketten tahsis etmek için iş mahkemesine başvurdu. Davalı şirket avukatı ise kısa süreli gecikmelerin işçiye haklı nedenle feshi hakkı verilmeyeceğini savundu. Yerel mahkeme davacının iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğine hükmetti. Davacının kıdem tazminatına hak kazandığına fakat fazla çalışma ücretinin ispatlanmaması nedeniyle reddi gerektiğini belirterek davanın kısmen kabulüne karar verdi. İstinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde buldu. Davalı kararı temizledince son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yüksek Mahkeme kararı onadı. Emsal niteliğindeki kararla birlikte maaşı bir gün dahi geciken işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtildi.
0: Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret görüşmeleri öncesi tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. İşçi ve işverenin müzakere ettiği Almanya modelini önerdi.
1: Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerine işaret etti. İşçi kesimini temsil eden Türk İş'in geçen yılın komisyon görüşmelerine katılmamasını desteklediklerini söyleyerek değişim çağrısı yaptı.
3: Asgari ücret görüşmeleri öncesinde asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinde olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz.
1: Hak İş Genel Başkanı Arslan, Almanya modeli önerisinde bulundu.
3: Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Almanya modelini öneriyoruz. Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümet ise burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
0: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlama kararı aldığını açıkladı. Bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanacak duyuru Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapıldı. İnternet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni bir karara varıldı. Buna göre 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi. Üniversite kayıtları bugün başlıyor. Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar işlemlerini üniversiteye gitmeden e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci bugün başlıyor. Üniversitelerde kayıtlar 24-28 Ağustos, e-devlet üzerinden elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Uzmanlar adayları üniversitelerin özel koşullarını gözlemleyecek.

0: gözden kaçırmamaları konusunda uyarıyor. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Günlük yolcu ortalaması 3500 kişi oldu.
1: 15 yılda 22,8 milyon yolcu taşındı. Ankara-Konya arasında günlük ortalama 3500 kişi yüksek hızlı trenle seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının hizmete girişinin 15. yıl dönümü sebebiyle açıklama yaptı.
2: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Hattımızda hizmete girdiği günden bu yana 22,8 milyon yolcumuzu taşıdık. Ankara-Konya hattımızda günlük ortalama 3500 vatandaşımız yüksek hızlı trenlerle seyahat ediyor.
1: Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı öncesinde iki şehir arasındaki demiryolu yolculuğunun Eskişehir ve Afyonkarahisar üzerinden yapılması sebebiyle 10 saati aştığını kaydetti. 23 Ağustos 2011 yılında hizmete giren hat sayesinde demiryolu yolculuğu 2 saatin altına indi. Böylece hem yük hem de yolcu taşımacılığında katkı sağlanmış oldu.
0: Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler kaldı ancak palamut müjdesi boğaza daha erken geldi. Olta balıkçıları günün ilk ışıklarıyla birlikte sahillere akın etti. Kimi kovasını palamutla doldurdu, kimi saatlerce beklemesine rağmen eli boş döndü. İstanbul sahilindeki o renkli palamut nöbetini İrem Şimşek takip etti.
3: Salı günü arkadaşlarımız 20-30 parça aldı.
4: Sabah saat 5'te başlıyoruz. Gece 12'ye kadar buradayız.
5: Genel av yasağının bitmesine günler kala İstanbul'da palamut bolluğu yaşanıyor. İşte bu elimde gördüğünüz balığı tutmak için sabahın erken saatlerinde olta balıkçıları denize olta atıyor.
6: Bugün yakaladım. Bir 15 dakika önce. O da istavrit çaparısıyla kuyruğundan yakalamış. Balık da burada şu an.
7: Sabah 2 tane aldık. Az önce bir tanesini aldık. Palamut bu sene inşallah çok verimli olacak.
8: Sadece palamut değil, istavrit ve sardalya gibi birçok balık oltaya takılıyor. Kovaları dolan balıkçılar yeni sezondan epey umutlu.
9: Şu an zaten güzel istavrit çıkıyor. Palamut da güzel çıkıyor. Daha büyümesi gerekiyor. Maşallah güzel balık var, evet.
4: Bu sene palamut olacak. Biz istavrit tutuyoruz, sardalya tutuyoruz. Lüfer olursa lüfer tutarız. Duruma göre.
8: Boğaz'da palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürse de herkes o kadar şanslı değil.
5: Çok palamut bolluğu var diyorlar Boğaz'da.
10: Biz göremedik daha.
11: Şu an istavrit görüyorsunuz ama palamut için gelmiştik biz de sabah 4'te. Ama çekemedik.
12: 4 gibi eşimle geldim. Bir ayarla geldik. 2 balık tutarız diye tutamadık yani.
0: Denizli'nin Çal ilçesinde efsaneyle başlayan, geçmişi 853 yıllık olan bir gelenek var. İlçedeki çobanlar koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nden karşıya geçirmeye çalışıyor. Bu yılda gelenek bozulmadı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
13: Yarışmaya hazırlığımız 2 ay, 3 ay önceden başlıyor.
1: Aylardır bugünü beklediler. Özenle eğitip süsledikleri koyunları nehirden tek tek geçirmeye çalıştılar.
14: Mehmet Kuvan'a teşekkür ediyoruz.
1: Denizli'nin Çal ilçesinde geçmişi 850 yılı aşan bir gelenek var. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan gelenek bir efsaneye dayanıyor. Yöredeki efsaneye göre çobanlardan biri Oğuz Bey'in kızına aşık olur. Çobana kızını vermek istemeyen bey ondan 3 gün boyunca tuz yedirdiği sürüsünü su içmeden nehirden geçirmesini ister. Çoban başarır ancak bey kızını yine de vermez. Dilden dile dolaşıp efsaneleşen olay yörede bir geleneğe dönüşür. Çobanlar tıpkı o çoban gibi koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nden geçirmeye çalışır.
15: Hazırlık sürecinde koyunu her gün gezdiriyordum sabah akşam. Yani yanında falan yatıyordum geceleri. Buna uğraşmak zor bir şey. Herkes uğraşmaz.
1: Gelenek yıllar içinde yarışmaya dönüştü. Yarışmaya bu yıl 47 çoban 63 sürüyle katıldı. Çobanlar boyayıp süsledikleri sürülerini nehirden geçirmeye çalıştı.
13: Ben çocukla ilgilenir gibi onlarla ilgileniyoruz. Yarışmaya biraz hazırlıyoruz koyunlara üzmemek için. O da bizi üzmüyor. Değer verici değer alıyoruz.
1: Sunucu manilerle, seyircilerse alkışlarla yarışmacılara destek verdi. Hayvanları suya atlamayan bazı çobanlarsa büyük üzüntü yaşadı.

0: sudan koyun geçirme yarışması ve çoban bayramında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
1: Bereketli topraklarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Asmalar üzümlerle doldu, taştı ancak ürünler sergiye aynı oranda yansımıyor. Üreticilere göre bu yıl üzümün kalitesi düşük. Bu da dörtte bir oranında fire demek.

0: toplanıyor, sergiye götürülüyor. Ancak Gediz Ovası'ndaki hasatta üreticiyi fire korkusu sardı.
1: 2026 yılı üzüm hasatı başladı. Büyük bölümde bağlarda solgunluk var. Üzüm kalitede bir düşüklük var.
0: Verimli bağlarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Sabah erkenden bağlara giden işçiler olgunlaşan üzümleri asmalardan tek tek topluyor. Toplanan üzümler sepetlerle sergi alanlarına taşınıyor. Üreticiler kalite ve düşük rekolteden şikayetçi.
2: Üzüm çok olduğundan besleyemedi. Hava şartları da uygun gelmedi.
0: Önceki yıllara göre üzümde %25'e varan fire var.
3: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Üzüm fiyatları açıklanmadı. İşçiler rahatsız. Yıl sıkıntılı geçiyor. Üzümler ermedi yeşil. Talebimiz çiftçiye biraz destek.
0: Sergilerde kurutulan üzümler paketlenerek hem iç pazara hem de dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
4: Uluslararası Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı bu yıl 38. kez düzenlendi. Asya'dan Avrupa'ya kulaç atan 2500 sporcu hem Boğaz'ın tadını çıkarttı hem de kıyasıya mücadele etti.
5: Yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nda buluştu. Asya'dan Avrupa'ya kulaç attı. Dünyanın en özel yüzme rotalarından biri olan Boğaziçi'nde 65 ülkeden yüzücü mücadele etti.
6: İki kıta bir yarış, bu işin en profesyonellerinden birisi.
7: Gayet de güzeldi, su serin, hava da güneşli.
5: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nın bu yıl 38.'si düzenlendi. Geçen senelerden farklı olarak güvenlik tedbirleri artırıldı.
8: Daha fazla teknemiz, daha fazla botumuz var, daha fazla güvenlik ekibimiz var. Biraz daha işte ters akıntıya kapılan, parkurdan uzaklaşan sporcuları toplama noktasında ekiplerimiz özveriyle çalışıyorlar.
9: Kanlıca'da start alan 2500 sporcu 6,5 kilometrelik parkuru yüzdükten sonra Kuruçeşme'de bulunan bitiş noktasına ulaştı.
10: Çok eğlenceliydi. Çok dalga olur diye korkuyordum ama gayet iyiydi yani.
9: İlk defa mı yüzüyorsun?
10: Evet, ilk defaydı bu.
9: Ne kadar sürede tamamladın?
10: Yani 1 saat 10 dakikada galiba. O civarda olması lazım.
11: 15 yıldır katılıyorum. Bu sene 15. senem. Her seneki gibi bu sene de çok güzel bir atmosferde yüzdük. Su gayet iyiydi. 23-24 derecelerdeydi.
5: Yarışa katılan sporcuların 1250'si, yani yarısı yabancı sporculardan oluştu.
12: Hırvatistanlıyım. Yüzme harikaydı. Birçok insan vardı. Başlangıç biraz kaotikti ama yüzüş iyiydi. 2 yıl önce de katılmıştım. Bu sene tekrar gelmeye karar verdim.
5: Yüzücülere İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası eşlik etti.
11: İstanbul Boğazı çok özel bir rotaya sahip.
4: A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek 2-2 yaptı.
13: Filenin sultanları kazanmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. A Yıldızlılar bu sonuçla beraber 2-2 yaptı, Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Mücadele dengeli bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda Vargas'ta Türkiye üstünlüğü ele aldı ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Slovenya ikinci sette daha etkili bir oyun oynadı. A milli takım önünde hücumda ritmini koruyan Slovenya, seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyunla başlasa da milliler 6-0'lık seri yakaladı ve skoru 16-10 yaparak Slovenya'ya mola aldırdı. Sayı avantajını koruyan filenin sultanları seti 25-17 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan milli takım, file önünde Elif Şahin'le etkili olduğu dördüncü seti de 25-16 üstün bitirdi ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bu akşam Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
4: 2026 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan paralel barda gümüş madalya kazandı.
14: Ferhat Arıcan kazandığı madalyalara bir yenisini daha ekledi. Milli sporcu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2026 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda

0: da mücadele etti. Arıcan paralel bar finalinde 14.300 puanla ikinci oldu ve gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Altın madalyayı ev sahibi Hırvatistan'dan Ilia Koltun 14.700 puanla aldı. Bronz madalyayı ise Büyük Britanya'dan Joe Fraser 14.300 puanla boynuna taktı. Milli sporcu Avrupa şampiyonalarında 9. madalyasını elde etti. Arıcan finalin ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: Yine yeniden bir paralel madalyası Avrupa arenasında. Gerçekten çok mutluyum. Madalyanın rengi tabii ki altın olsa çok çok daha mutlu olurduk ama benim için şu an 33 yaşımda 9. Avrupa şampiyonası madalyam. Gerçekten mutluyum. Performansımı gerçekleştirdiğimde ufak tefek tabii ki jimnastik yapıyoruz, hatalar oluyor. Ama bu madalyayı aldığım için çok çok mutluyum. Çok yoğun tempo kamp sürecinden geçtik. Çok yorulduk, çok emek verdik. Bu da emeklerimizin karşılığı oldu.
2: Çin'deki insansı robot oyunları ilgi çekmeye devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde de robotlar koşudan kickboksa birçok müsabakada hünerlerini sergiledi. Detaylarına bakalım, kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
3: İnsansı robot oyunları ikinci gününde de kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çin'deki organizasyonun ikinci gününde insansı robotların 400 metre koşu finali yapıldı. Tiangong adlı robot mesafeyi 38,15 saniyede koşarak altın madalyanın sahibi oldu. Hızıyla dikkat çeken Tiangong yarışı baştan sona önde götürdü. Günün bir diğer dikkat çeken kategorisi kickboks oldu. Mücadeleyi izleyenler kadar robotları kontrol edenler de büyük heyecan yaşadı.
4: Sahneye çıkmadan önce oldukça uzun bir süre hazırlık yaptım ve içeri girdiğimde inanılmaz heyecanlıydım. Ancak robot sahneye adım attığı anda kendimi derin bir sakinlik içinde buldum. Sürekli olarak robotun bir sonraki hamlesini değerlendirmek ve mesafeyi ölçmek zorundaydım.
3: İnsansı robot oyunlarının ikinci gününde boks ve tai chi müsabakaları da yapıldı. Pekin'deki oyunlar toplam 5 gün sürecek. 51 dalda etkinliğin yapılacağı organizasyona 16 ülkeden 666 takım ve 2056 robot katılıyor.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanmaktadır.

can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Suriye ve İsrail'li heyetler bölgedeki gerilimi azaltmak adına Ürdün'de bir araya geldi. Kritik görüşme ABD arabuluculuğunda gerçekleştirildi. Ürdün'deki görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Başkanlığındaki heyetle İsrail'li yetkililer hazır bulundu. Resmi haber ajansı Sana'dan yapılan açıklamaya göre görüşme, İsrail'in askeri üssü vurmasının ardından yükselen tansiyonu azaltmak ve bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla yapıldı. Görüşmede İsrail saldırılarının ve tutuklamalarının durdurulması için bir mekanizmanın oluşturulması ele alındı ve müzakere yolunun canlı tutulmasının amaçlandığı vurgulandı. Şeybani Başkanlığındaki heyet İsrail'i muhataplarına Suriye'nin egemen bir devlet olduğu, İttifaklarıyla ortaklarını belirleme hakkının kendilerinde olduğunu ifade etti. İsrail ordusu Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlenen saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez Beit Cin'i hedef aldı. Gerilimin ardından açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in saldırılarının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi.
1: Şam Tel Aviv hattında tansiyon yükseldi. İsrail'den Suriye'ye yeni İHA saldırısı düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyla bölgede gerilim arttı. Saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bölgeden bir kez daha patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Beit Cin'de saldırı hazırlığı yaptığı ve tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir kişinin hedef alındığını belirtti. İHA saldırısını kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırının sivil bir araca yönelik olduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda bir sivilin yaralandığı belirtildi. Gerilimin ardından Şam yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'e güvenmediklerini söyleyen Şeybani, önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti. Suriye diplomasi için elini uzatıyor. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli diyen Şeybani, İsrail'e güvenlik anlaşması konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliğinde Türkiye'nin desteğine güvendiğini de belirterek, Türkiye'nin desteğine minnettarız dedi. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
0: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından gerilim tırmandı. İsrail'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak'a istihbarat aktarımını durdurduğu iddia edildi. Maariv gazetesinin haberine göre İsrail'li üst düzey siyasi bir kaynak Tel Aviv yönetiminin Barak'a tepkili olduğunu dile getirdi. Barak'a İsrail karşıtı tutumu nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini öne sürdü. Haberde Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşılmasından giderek daha fazla endişe duyduğu da belirtildi. Daha önce de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Barak'ı düşmanca davranan bir unsur olarak gördüğü iddia edilmişti. I have nothing negative to say about Hillary. İsrail'de seçimler yaklaşırken Başbakan Netanyahu anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. İsrail basını iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'in Netanyahu'nun en büyük rakibi Eisenkot için güvenlik ekibi vermeyi reddettiğini iddia etti.
1: İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçim gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Basında yer alan iddialara göre iç istihbarat teşkilatı Başbakan Netanyahu'nun en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini reddetti. İddiayı Kanal 12 televizyonu gündeme taşıdı. Habere göre İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet, Yasar Partisi

0: lideri Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini kabul etmedi. Karar, Eisenkot'a yönelik sosyal medya tehditlerine ve güvenlik birimlerinden gelen uyarılara rağmen alındı. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un ekibi, Shin Bet, İsrail polisi ve başsavcı dahil ilgili makamlara itirazlarını iletti. Gelişmeye İsrail muhalefeti de tepki gösterdi. Eski Başbakan Naftali Bennett, Başbakan Netanyahu'nun zehirli bir seçim kampanyası yürüttüğünü savundu. Netanyahu'yu Eisenkot'u tehlikeye atabilecek bir anarşist olarak niteleyerek kınadı. Shin Bet ise Eisenkot'a yönelik tehditleri takip etmek için ekibiyle iletişimde olduklarını savundu. Gadi Eisenkot, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak görülüyor. Son anketlere göre Netanyahu'nun Likud Partisi'nin sandalye sayısı 32'den 23'e düşebilir. Kanal 13'ün anketine göre Netanyahu'nun koalisyonu, hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyenin oldukça gerisinde kalıyor. Eisenkot'un koalisyonu ise son anketlere göre 59 sandalye kazanıyor. İsrail'deki seçimler 27 Ekim'de yapılacak.
1: ABD, İran'a karşı ekonomik baskıyı artırırken Tahran yönetiminden tepkiler peş peşe geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşmanın beklentisinin aksine İran çökmedi, daha da güçlendi dedi. ABD'nin ekonomik yaptırımlarına katılan her ülkenin düşman olarak kabul edileceği belirtildi.
0: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington'ın ekonomik yaptırımlarına karşı Tahran'dan İran çökmek yerine güçlendi açıklaması geldi.
2: İran sukut kona.
0: ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlattığını duyurdu. Yaptırımların İran ekonomisini ezip geçeceği iddia edildi. Yaptırım kararına karşı Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dünya İran'ın çökeceğini ve Venezuela'ya dönüşeceğini değerlendirdi ancak İran çökmedi, aksine güçlendi dedi.
2: İran sukut kona.
3: Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi. Ancak zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz.
0: İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, bize yönelik ekonomik yaptırımlara katılan her ülke düşman olarak kabul edilecektir dedi. İran'ın savaşı genişletmek niyetinde olmadığını belirten Rızai, komşu ülkelerin ABD ile işbirliği yapması halinde Basra Körfezi'nden veya Hürmüz Boğazı'ndan tek bir damla petrol bile çıkmayacağı uyarısında bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf da komşu ülkelerden yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliği mesajları aldıklarını söyledi. Yaptırım tehdidi sürerken İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 200 bin tümen sınırını gördü. Bu sert değer kaybı ülkede yıllık enflasyonun %61,4 seviyesine çıktığı bir döneme denk geldi. Taraflar arasında resleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir'in Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Münir, İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftaya giriliyor. Beştepe'de oluşturulan kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. O da yasama ayağındaki süreci takip edecek.
0: Çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt komisyonlar oluşturulacak. Silah bırakma süreci takip edilecek. Terörsüz Türkiye süreci için Beştepe'de oluşturulan kurul ilk mesaisini yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul, çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanması sonrası mesaisine başlıyor. Kurulun ilk toplantıda çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak.
4: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına...
0: Yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimler talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Komisyonda Milli Danışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan isimlerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. İyi Parti hariç tüm partilerin komisyon için isim bildirmesi bekleniyor. 17 kişiden oluşması öngörülen komisyondaki dağılım meclisteki sandalye dağılımına göre olacak. Komisyon çerçeve yasada

0: Daki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek, çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek. İzleme Komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporlar hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından MGK'da alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlanacak. Son yıllarda gelenek haline geldiği gibi kabine toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. O mübarek
2: bayrak, işte bu bayrak. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Kimse unutmasın. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
0: Türkiye yüzyılına vurgu yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefine işaret edilecek. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de etkinliklerde yer alacak. Ahlat'taki kutlamalar 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak. Salı günü Ahlat Etkinlik Alanı programıyla başlayacak resmi etkinlik dizisi Selçuklu Kabristanı ziyaretiyle devam edecek. Son yıllarda geleneksel hale gelen kabine toplantısının adresi bir kez daha Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Ardından şehit yakınlarıyla akşam yemeği programında bir araya gelinecek. Çarşamba günü de Malazgirt Milli Parkı'nda 955. yıl dönümü programının düzenlenmesi bekleniyor.
2: İllerimizi maalesef
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl önceki programda verdiği İç Cephede Birlik mesajıyla terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşlemişti. Erdoğan'ın Ahlat Malazgirt'te yapacağı konuşmalarla sürecin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Yeni partide kongre süreci başladı. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos'ta açılacak. Ardından gözler ilk kurultay tarihinde olacak.
0: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay, yeni partide çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Salı günü yapılacak toplantıda kongre hazırlığı ve yol haritası ele alınacak. Ayrıca örgüt çalışmaları da masaya yatırılacak.
3: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarar.
0: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanıyla toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
4: Halka umut vermek zorundayız.
0: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

0: Kongreler başladığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla yetkili ve karar süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
1: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Kuytulcular hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi.
0: Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Bunlardan 37'si tutuklandı, 17'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz denildi. Teknofest Mavi Vatan sona erdi. 4 gün boyunca denizcilik ve sualtı teknolojileri sergilendi. Bir sonraki Teknofest heyecanı ise 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da yaşanacak.
2: Dört gün boyunca teknolojiden deniz ve hava gösterilerine, yarışmalardan bilim atölyelerine, konserlerden spor müsabakalarına Teknofest Mavi Vatan heyecanı yaşandı. Denizcilik ve sualtı teknolojilerinin ön plana çıktığı festivalde 7'den 70'e teknoloji tutkunları bir araya geldi. Teknofest Mavi Vatan 343 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gölcük Tersanesi 100. yılında Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yaptı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival sona erdi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış töreninde konuştu. Dünyayı yeniden inşa edecek olanlar Teknofest kuşağıdır dedi.

0: Karadaki bir karış toprağımız neyse, Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Türkiye'nin deniz gücüne vurgu yaptı.
2: Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz etkinlik alanlarını ziyaret etti. Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir devrim yaşadı dedi.
0: Mavi Vatan'daki egemenliğimizi, Mavi Vatan'daki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
1: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Selçuk Bayraktar bir sonraki Teknofest için Şanlıurfa'yı işaret etti.
0: Şimdi rotamızı medeniyetin, tarihin ve bereketin merkezine, Güneydoğu'ya çeviriyoruz. 7'den 70'e tüm milletimizi 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum.
3: Ankara Mamak'ta açlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 8 saatte kontrol altına alındı. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Mamak'ta akşam saatlerinde açlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve afet ekipleriyle ambulans sevk edildi. Geniş alanda etkili olan yangın ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen alanlarda ise soğutma çalışmaları yapıldı. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Ankara Mamak'ta meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor denildi. Yangının çıkış anına ilişkin görüntüler de cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Beyaz.
3: 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlem başlatıldı. Soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak mesajı verdi.
5: Orman yangınları mercek altına alındı. Şüpheliler tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 25 ilde 73 orman yangını soruşturmasında 46 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
6: Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız, yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır.
5: Gürlek, yeşil vatanın, ormanların gelecek nesillerin ortak emaneti olduğunu da vurguladı.
3: Ankara'dan sonra bir yangın haberi de Diyarbakır'dan geldi. Kayapınar'da 12 katlı plazanın çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. Bir saat süren müdahale sonucu söndürülen yangından 5 kişi etkilendi. Kayapınar'da bulunan 12 katlı bir plazanın çatısı bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde yanmaya başladı. Yangına müdahale eden ekiplere tomalar da destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yangın sırasında binada bulunan 8 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri, 5 kişi hastaneye kaldırıldı dedi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

0: Elazığ'da bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman binaya yayılınca apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
1: Bodrum katta başlayan yangından yayılan duman binanın içine doldu. Apartman sakinleri balkonlarında kurtarılmayı bekledi. Elazığ'da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Bina sakinleri yangını fark edene kadar yoğun duman apartmanın içine doldu. Evlerinden çıkamayanlar balkon ve pencerelere çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. 16 kişi itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen ikisi itfaiye personeli toplam 12 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Bodrum katta çıkan yangın üst katlara ulaşmadan söndürüldü. Devam et, devam et,
0: devam. Kastamonu'da yangın çıkan bir gecekondudaki alevler komşu eve de sıçradı. Yangın sırasında piknik tüpleri bomba gibi patladı.
1: Gecekondu'da başlayan yangın büyüdü. Komşu evde alevlerden nasibini aldı. Patlayan tüpler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir gecekondu'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bitişik'teki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2: Telefon geldi böyle eviniz yanıyor diye. Küçük bir yangındı, kocaman alevlendi.
1: Sinan Akça'nın evde bulunan piknik tüpleri bomba gibi patladı.
3: Evin yanıyor dediler. Evimize geldik, hiçbir şey kalmadı.
1: Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla söndürüldü. Akraba olan iki ailenin evi küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: ...27 yaşındaki bir Senfilis düğün hazırlığı yapıyordu. Düğününden 3 gün önce meydana gelen kaza genç kızın sonu oldu. Birsen bugün hayatta olsaydı düğünü olacaktı.
4: Bugün düğünü başlayacakken... ...biz onu Mehmet Ana'na gelin olarak uğurlayacakken... ...biz onu öbür tarafa gelin olarak uğurladık.
1: Gelinlik provası için evden çıktı. Kaza genç kızı hayattan kopardı. Düğün günü ölüm haberi geldi. Genç kız beyaz gelinlik yerine kefen giydi. 27 yaşındaki Birsen Filiz, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşıyordu. Bu hafta sonu düğünü vardı. Gelinlik provası için ilçeden Balıkesir merkeze gitti. Genç kız kaza sonucu otomobilin altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düğün hazırlığı yapan Birsen'in hastanedeki yaşam mücadelesi 3 gün sürdü. Ailesi ve yakınları günlerdir gelecek güzel haberi beklerken Birsen'in ölüm haberi geldi. Genç kız hayatını kaybetmeseydi bugün düğünü olacaktı. Birsen Filiz gelinlik yerine kefene sarılı olarak ailesinin evine getirildi.
4: Yani çok çalışkan, çok özgürlü, çok dürüst kız.
1: Genç kız ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla uğurlandı.
0: 3 şehirde meydana gelen trafik kazaları 7 canı hayattan kopardı, 14 kişi yaralandı. Gaziantep'te sabah saatlerinde 2 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan ikisi çocuk, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir acı haber de Aksaray'dan geldi. Furkan Ordu direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan biri çocuk, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Van'ın Muradiye ilçesinde de trafik kazası meydana geldi. İki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. 3 kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Adana'da bir sürücü yayaya çarptı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kendi başına hastaneye giden yaşlı adamın ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
1: Yaya elindekilerle meşguldü, sürücünün de dikkati

0: dağınıktı. Bu kaza sonrası sürücü yayayı o halde bırakıp gitti.
1: Arkamdan gelen araba resmen tepeledi.
0: Adana'da yaşayan 83 yaşındaki Yaşar Akdoğan yolun karşısına doğru yürürken arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü aracından inip yardım etmek yerine yoluna devam etti.
1: Kaza olacak bir yer değildi. Çünkü belediyenin dolmuş farkıydı. Çevredeki arkadaşlar koşarak geldiler. Adam gelip de geçmiş olsun demedi.
0: Yaşar Akdoğan dolmuşa binip evine gitti. Ağrıdan duramayınca hastaneye giden yaşlı adamın ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
1: Benim üzüldüğüm arkadaşın, o kazayı yapan arkadaşın ilgisizdi.
0: Kazazede Akdoğan karakola gidip şikayetçi oldu.
2: İstanbul'da TEM otoyolunda motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücülere denetim yapıldı. 58 motosikletliye ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube ekipleri TEM otoyolu Güney Cebeci tüneli mevkiinde denetime çıktı. Bazı motosiklet sürücüleri geceleri bu bölgede toplanıp otoyolda akrobatik hareketler yapıyor, trafik güvenliğini tehlikeye atıyordu. Polisin ani baskınında 58 motosikletli yakalandı. Bunlardan 14'ünün yaşının 18'den küçük olduğu belirlendi. Sürücülere hem para cezası kesildi hem de motosikletleri ve ehliyetlerine 120 gün el konuldu. Ayrıca haklarında adli işlem başlatıldı. Kütahya'da evden dolaşmak için çıkan Alzheimer hastasından acı haber geldi. Yaşlı adam evine sadece 600 metre uzaklıktaki otluk alanda ölü bulundu.
0: Evinden dolaşmak için çıktı. Saatler sonra ailesinin yüreğini yakan haber geldi. 69 yaşındaki Mehmet Yıldırım Kütahya'da yaşıyordu. Alzheimer hastası olan yaşlı adam öğle saatlerinde evinden çıktı. Yakınları saatler geçmesine rağmen Yıldırım'a ulaşamayınca 112'ye ihbarda bulundu. Polis, AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün arama kurtarma ekipleriyle çok sayıda vatandaş arama çalışmasına başladı. Acı haber yaklaşık 26 saat sonra geldi. Yaşlı adam evine 600 metre mesafedeki yamaçta otların arasında ölü bulundu. Mehmet Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Yurt genelinde etkili olan sıcak havayla birlikte boğulma vakaları da arttı. İki kentten acı haber geldi. Bitlis'te 4 yaşındaki çocuk ve Adana'da 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 yaşındaki Yağmur Sarıçağ ailesiyle birlikte gittiği piknikte serinlemek için Van Gölü'ne girdi. Küçük kız bir süre sonra gözden kayboldu. Ailenin ihbarıyla balık adamlar bölgeye sevk edildi. Sudan çıkarılan Yağmur yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçük kız doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Benzer bir diğer acı haber de Adana'dan geldi. Yumurtalık ilçesinde denize giren 16 yaşındaki kişi akıntıya kapıldı. Sahil güvenlik ekipleri suda çırpıdan gence müdahale etti. Lise 3. sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Düzce'de iki kişinin jet ski keyfi faciayla sonuçlandı. Köprü ayağına çarpan jet ski'deki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza Akçakoca'nın Melenazı mevkiinde meydana geldi. Denize açılmak isteyen çiftin kullandığı jet ski kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. Ekipler suya düşen iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Jet ski'yi kullanan 46 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan diğer kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde orman yangını çıktı. Alevler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Hawk yangını adıyla da anılan yangının adresi eyaletin kuzeyi. Rüzgarın şiddetli olması ve düşük nem yangının hızla yayılmasına neden oldu. 6 kişi yaralandı. Alevler elektrik şebekesi ekipmanlarına yaklaştı. Başka yangınlar çıkmasın diye bölgede acil durum elektrik kesintisine gidildi. Yaklaşık 10 bin ev elektriksiz kaldı. Çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı. Nevada valisi ulusal muhafızlardan destek istedi. 90 bin kişiden bölgeyi terk etmeye hazır olması talep edildi. Yangının çıktığı eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Kaliforniya-Nevada sınırına yakın dağlık bölgelerde

0: Alevler etkisini arttırdı. 800 itfaiye personeli alevleri söndürmek için çabalıyor. Yangının nasıl başladığı henüz bilinmiyor. ABD ile Kanada arasında yapılan ticaret anlaşması görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Kanada, görüşmelerin çökmesinden ABD'nin son anda getirdiği şartları sorumlu tuttu. Gelişmelerin ardından ABD ve Kanada arasında yeni bir ticaret savaşı başladı.
1: ABD ve Kanada yeni bir ticaret anlaşması yapma konusunda uzlaşamadı. Washington, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 tarife getirdi. Kanada'da benzer bir adım atacaklarını açıkladı. Washington ve Ottawa yönetimleri ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeleri yaklaşık bir yıldır sürdürüyordu. Ancak müzakereler son dönemeçte çöktü. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD tarafının son anda getirdiği talepler nedeniyle masadan kalktıklarını açıkladı.
2: Hafta başlarında karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya doğru ilerlediğimize inanıyorduk. Ancak son günlerde ABD ekonomik olmayan, adaletsiz ve Kanada için net faydaları baltalayan yeni şartlar önerdi ve herhangi bir anlaşmanın güvenilirliğini sorgulattı. Kısacası çok fazla şey istediler ve çok az şey teklif ettiler.
1: Carney, ABD'nin ülkesinin başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma hakkını da kısıtlamayı talep ettiğini kaydetti. Müzakerelerin durması üzerine ABD, Kanada'ya yeni tarifeler getirildiğini duyurdu. %50 tarife getirilen ürünlerin yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Kanada da ABD'nin tarifelerine birebir karşılık vereceklerini açıkladı. ABD'nin çelik, süt ürünleri, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlerine hedef alacaklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da Kanada'ya tepki gösterdi. Kanada, ABD eyaleti olmadan eyaletlerin sahip olduğu ayrıcalıkları talep ediyor dedi. Ayrıca Ottawa yönetiminin yıllarca ABD'li çiftçilere tarifeler uyguladığını belirtti. Artık yeter ifadelerini kullandı.
0: Rusya'nın Ukrayna'daki alışveriş merkezine saldırması, Ukrayna'nın Rusya'nın e-ticaret bölgesini hedef alması gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Putin, Ukrayna ekonomimizi hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Ukrayna'dan tarım ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması yönünde görüşmeye hazırız açıklaması geldi.
1: Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon düşmedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ekonomimizi hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine ve Ukrayna ordusu için kullanılan Yuzhny Limanı'na düzenlediği İHA saldırılarının ardından gerilim tırmandı. Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Rusya'nın Orenburg bölgesinde de e-ticaret şirketi Ozon'a ait depoda insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Sahada hareketlilik sürerken taraflardan açıklamalar da peş peşe geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomik ve endüstriyel bölgelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
3: Kiev bu saldırılarla ekonomimize zarar vermeyi amaçladı. Ancak bunu yaparak Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtı. Madem öyle, ekonomilerindeki en hassas sektörleri hedef alacak bir yanıt beklesinler.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise kış dönemi öncesinde hava savunma kapasitesini artırmak istediklerini söyledi. Patriot sistemleri için 360 adet füze talep ettiklerini belirten Zelenski, tarım ve enerji altyapısına yönelik hava saldırılarının karşılıklı olarak durdurulması yönünde Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını da belirtti. Savaşın tarafların mühimmat stoklarında erimeye neden olduğu, Ukrayna'nın Patriot füzesi tedarik etmeye çalıştığı belirtiliyor.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail varlığı tartışmalara neden oldu. Rum yönetimi basını İsraililerin adadaki varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceğine dikkat çekti.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail vatandaşlarının hızla artan arazi ve gayrimenkul alımları tartışmalara neden oldu. Basın adadaki İsrail varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi. Gelişmeyi Katimerini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yayımlanan edisyonu gündeme taşıdı. Haberde İsraillilerin Larnaka, Limassol

0: ve BAFTA önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline geldiği kaydedildi. Özellikle Larnaka'daki İsrailli varlığının değişiminin belirgin şekilde gözlemlendiği ifade edildi. İsrailli yatırımcıların yüksek alım gücüyle yaptığı konut ve arazi alımlarının Güney Kıbrıs'taki konut piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı da dile getirildi. Haberde ayrıca İsraillilerin yaptığı alımların yalnızca yatırım ve yaz turizmi ile açıklanamayacağı savunuldu. Buna kanıt olarak İsraillilere yönelik okul, ibadet yerleri ve işletmelerin açılması gösterildi. Bu gelişmelerin yerleşim ve daha büyük kalıcılık niteliği kazandığı yönündeki tartışmalara dikkat çekildi. Katim Erini, bazı bölgelerde zaman içerisinde kendi sosyal ve ekonomik altyapısına sahip toplulukların ortaya çıkabileceği ve bölgelerin mevcut karakterinin değişebileceği endişesini de dile getirdi. Gazeteye göre bu konudaki sorumluluk Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Hükümetin yabancı yatırımların yalnızca ekonomik kazanç üzerinden değerlendirmesi eleştirildi. Bunun yanında toplumsal yapıda meydana gelebilecek değişiklikleri de hesaba katması gerektiği ifade edildi. Mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin toplumdaki kabulünün de zarar görebileceği uyarısı yapıldı. Gazete ayrıca tartışmanın İsraillilerin etnik ve dini kimliğinden ziyade toplumsal değişim üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu.
1: Çin'deki insansız robot oyunları ilgi çekmeye devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde de robotlar koşudan kickboksa birçok müsabakada hünerlerini sergiledi.
0: İnsansız robot oyunları ikinci gününde de kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çin'deki organizasyonun ikinci gününde insansız robotların 400 metre koşu finali yapıldı. Tiangong adlı robot mesafeyi 38,15 saniyede koşarak altın madalyanın sahibi oldu. Hızıyla dikkat çeken Tiangong yarışı baştan sona önde götürdü. Günün bir diğer dikkat çeken kategorisi kickboks oldu. Mücadeleyi izleyenler kadar robotları kontrol edenler de büyük heyecan yaşadı.
2: Sahneye çıkmadan önce oldukça uzun bir süre hazırlık yaptım ve içeri girdiğimde inanılmaz heyecanlıydım. Ancak robot sahneye adım attığı anda kendimi derin bir sakinlik içinde buldum. Sürekli olarak robotun bir sonraki hamlesini değerlendirmek ve mesafeyi ölçmek zorundaydım.
0: İnsansız robot oyunlarının ikinci gününde boks ve tai chi müsabakaları da yapıldı. Pekin'deki oyunlar toplam 5 gün sürecek. 51 dalda etkinliğin yapılacağı organizasyona 16 ülkeden 666 takım ve 2056 robot katılıyor.
1: Üniversite kayıtları bugün başlıyor. Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar işlemlerini üniversiteye gitmeden e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci bugün başlıyor. Üniversitelerde kayıtlar 24-28 Ağustos, e-devlet üzerinden elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Uzmanlar, adaylara üniversitelerin özel koşullarını gözden kaçırmamaları konusunda uyarıyor. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Günlük yolcu ortalaması 3500 kişi oldu.
0: 15 yılda 22,8 milyon yolcu taşındı. Ankara-Konya arasında günlük ortalama 3500 kişi yüksek hızlı trenle seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının hizmete girişinin 15. yıl dönümü sebebiyle açıklama yaptı.
3: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Hattımızda hizmete girdiği günden bu yana 22,8 milyon yolcumuzu taşıdık. Ankara-Konya hattımızda günlük ortalama 3500 vatandaşımız yüksek hızlı trenlerle seyahat ediyor.
0: Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı öncesinde iki şehir arasındaki demiryolu yolculuğunun Eskişehir ve Afyonkarahisar üzerinden yapılması sebebiyle 10 saati aştığını kaydetti. 23 Ağustos 2011 yılında hizmete giren hat sayesinde demiryolu yolculuğu 2 saatin altına indi. Böylece hem yük hem de yolcu taşımacılığında katkı sağlanmış oldu.
1: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret görüşmeleri öncesi tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. İşçi ve işverenin müzakere ettiği Almanya modelini önerdi.

0: AKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerine işaret etti. İşçi kesimini temsil eden Türk İş'in geçen yılın komisyon görüşmelerine katılmamasını desteklediklerini söyleyerek değişim çağrısı yaptı.
1: Asgari ücret görüşmeleri öncesinde asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinde olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz.
0: AKİŞ Genel Başkanı Arslan, Almanya modeli önerisinde bulundu.
1: Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Almanya modelini öneriyoruz. Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
2: Sosyal güvenlik prim borçları, vergi ve kamu borçları yapılandırması için son gün 31 Ağustos. SGK prim borçları, vergi ve kamu borçlarına azami 72 ay taksit yapılabilecek. KDV, banka ve sigorta muameleleri, vergisi borçları için azami 12 taksit uygulanacak. 31 Ağustos'a kadar başvuruların borçlarına uygulanacak yıllık faiz %29 olacak. O tarihe kadar tecil başvurusu yapanların ilk taksidi en geç 31 Ağustos'a kadar ödemesi gerekecek. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, dijital vergi dairesi ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Vergi dairelerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili bölümlerine de başvurulabilecek. Mesleki Yeterlilik Kurumu 8 geleneksel mesleğin ulusal meslek standartlarını belirledi. Bu meslekler arasında bastoncu ve keçeci de var. Ulusal meslek standartlarına dair tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile bastoncu, ebru sanatkarı, keçeci, tesip sanatkarı gibi geleneksel 8 mesleğin daha standartları belirlendi. Buna göre bastonculuk için 4. seviye uygun görülürken, ebru sanatkarı için 6. seviye bir standart oluşturuldu. Bereketli topraklarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Asmalar üzümlerle doldu taştı ancak ürünler sergiye aynı oranda yansımıyor. Üreticilere göre bu yıl üzümün kalitesi düşük. Bu da 1/4 oranında fire demek.
3: Bu yıl bağlarımızda üzüm çok yalnız kalite düşük. Üzümler fireli.
0: Salkım salkım üzümler tek tek toplanıyor, sergiye götürülüyor. Ancak Gediz Ovası'ndaki hasatta üreticiyi fire korkusu sardı.
4: 2026 yılı üzüm hasatı başladı. Büyük bölümde bağlarda solgunluk var. Üzüm kalitede bir düşüklük var.
0: Verimli bağlarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Sabah erkenden bağlara giden işçiler olgunlaşan üzümleri asmalardan tek tek topluyor. Toplanan üzümler sepetlerle sergi alanlarına taşınıyor. Üreticiler kalite ve düşük rekolteden şikayetçi.
3: Üzüm çok olduğundan besleyemedi. Hava şartları da uygun gelmedi.
0: Önceki yıllara göre üzümde %25'e varan fire var.
5: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Üzüm fiyatları açıklanmadı. İşçiler rahatsız. Yıl sıkıntılı geçiyor. Üzümler ermedi yeşil. Talebimiz çiftçiye biraz destek.
0: Sergilerde kurutulan üzümler paketlenerek hem iç pazara hem de dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
2: Maaşı 20 gün geciken bir işçi istifa ederek kıdem tazminatı ödenmesi için davacı oldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğinde bir karar verdi. İşçiyi haklı bulan mahkeme maaşın bir gün bile gecikmesinde kıdem tazminatı hakkının doğabileceğine hükmetti.
0: Maaşı 20 gün geciktiği için istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Kıdem tazminatı talep etti. Yargıtay o işçiyi haklı buldu. N.D. isimli işçi maaşının 20 gün gecikmesinin ardından istifa etti. Ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı neden nefes ettiğini belirtti. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma

çalışma ücreti alacaklarının faiziyle birlikte şirketten tahsis etmek için iş mahkemesine başvurdu. Davalı şirket avukatı ise kısa süreli gecikmelerin işçiye haklı nedenle fesih hakkı verilmeyeceğini savundu. Yerel mahkeme davacının iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğine hükmetti.

0: Esnafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde buldu. Davalı kararı temizledince son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yüksek Mahkeme kararı onadı. Emsal niteliğindeki kararla birlikte maaşı bir gün dahi geciken işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtildi.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek 2-2 yaptı.
2: Filenin sultanları kazanmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. A Yıldızlılar bu sonuçla beraber 2-2 yaptı. Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Mücadele dengeli bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda Vargas'ta Türkiye üstünlüğü ele aldı ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Slovenya ikinci sette daha etkili bir oyun oynadı. A milli takım önünde hücumda ritmini koruyan Slovenya seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyunla başlasa da milliler 6-0'lık seri yakaladı ve skoru 16-10 yaparak Slovenya'ya mola aldırdı. Sayı avantajını koruyan filenin sultanları seti 25-17 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan milli takım, file önünde Elif Şahin'le etkili olduğu dördüncü seti de 25-16 üstün bitirdi ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bu akşam Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
1: 2026 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan paralel barda gümüş madalya kazandı.
3: Ferhat Arıcan kazandığı madalyalara bir yenisini daha ekledi. Milli sporcu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2026 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele etti. Arıcan paralel bar finalinde 14.300 puanla ikinci oldu ve gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Altın madalyayı ev sahibi Hırvatistan'dan Ilia Koltun 14.700 puanla aldı. Bronz madalyayı ise Büyük Britanya'dan Joe Fraser 14.300 puanla boynuna taktı. Milli sporcu Avrupa Şampiyonalarında 9. madalyasını elde etti. Arıcan finalin ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti.
4: Yine yeniden bir paralel madalyası Avrupa arenasında. Gerçekten çok mutluyum. Madalyanın rengi tabii ki altın olsa çok çok daha mutlu olurduk ama benim için şu an 33 yaşımda 9. Avrupa Şampiyonası madalyam. Gerçekten mutluyum. Performansımı gerçekleştirdiğimde ufak tefek tabii ki jimnastik yapıyoruz, hatalar oluyor. Ama bu madalyayı aldığım için çok çok mutluyum. Çok yoğun tempo kamp sürecinden geçtik. Çok yorulduk, çok emek verdik. Bu da emeklerimizin karşılığı oldu.
1: İstanbul'da tarihi Yarımada'da geride bıraktığımız gün sağlıklı bir yaşam için koşu vardı. Yeşilay yarım maratonuna katılım yoğun oldu.
0: Adımlar bu kez tarihi Yarımada'da atıldı. Yeşilay yarım maratonu için yüzlerce sporcu Sepetçiler Kasrı'nda buluştu.
5: Çok heyecanlıyım. İlk defa 21K'yı koşacağım. Parkuru inceledim. Parkur harika. İstanbul gibi yaşayacağımız, aynı zamanda koşup spor yapabileceğimiz harika bir parkur.
0: 1500 spor sever 21 kilometrelik yarım maraton, 10 kilometrelik koşu ve 10 kilometrelik paten yarışı kategorilerinde yarıştı. Sporcular yarış öncesinde Boğaz manzarasıyla ısınma antrenmanına katıldı.
6: Tarihi bir Yarımada manzarayla birlikte koşacağız. İnşallah. Vallahi ilk üçe girmeyi düşünüyorum.
7: Geçen hafta Eskişehir'de koştum. Bu hafta da Yeşilay Yarım Maratonu'na koşmaya geldim.
8: Yeşilay Yarım Maratonu için parkur tarihi Yarımada seçildi. Tarihi Yarımada'daki yollarda sporcuların güvenliği için trafiğe kapatıldı.
0: Maraton Sepetçiler Kasrı'nda başlayıp tarihi Yarımada parkurunun ardından aynı noktada son buldu.
9: Yalnızca fiziksel bir aktivite olarak görmüyoruz. Aynı zamanda psikolojik bir dönüşüm aracı ve bağımlılıklarla mücadelede en etkili önleyici unsurlardan biri olarak görüyoruz.
10: Bugün İzmir'den bu yarışmaya katılmaya geldim. Sağlıklı bir yaşam için koşu sporuyla ilgileniyorum.
11: Bu organizasyona da ailemle katıldık. Zaten sporun içindeyiz ama böyle organizasyonlarda ailecek buluşabilmek ve kızıma da güzel bir anı bırakmak istiyorum.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası.

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Kah oradan, kah buradan geçti günler, mevsimler.
1: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
0: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalarla.
1: Müzede sahne, bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi, açık hava sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlı potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 7000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

Efendim günaydın, hoş geldiniz Habertürk'te. Gün başlıyordasınız, yepyeni bir gün, yepyeni bir haftaya merhaba diyoruz. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Bendeniz Murat Küloğlu. X Murat Küloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Küloğlu TV. Ağustos ayının son haftasında olduğumuzu söyleyelim. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyoruz. Haberlerimize ve tabii ki canlı bağlantılarımıza geçmeden önce memlekette gazeteler acaba hangi haberleri okuyucusuna aktarıyor bu sabah? Görelim efendim. Hürriyet gazetesinden başlayalım. Antalya'da dünya değişir şeklinde bir manşet var. Detayları hemen okuyoruz efendim. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre yeniden çizilen dünya enerji haritası için Antalya'daki COP31 zirvesi hayati önem taşıyor. Yeni dönemde enerjide elektriğin payı artacak denilmiş. Bakalım öyle olacak mı efendim? Antalya'daki zirve için şimdiden kabul gören somut hedef şu. Dünyada enerji tüketimi için %23 olan elektriğin payını 2035'te %35'e çıkarmak. Yani 35'te 35. Bu hedef sağlanırsa tıpkı 2015 Paris Anlaşması gibi yıllarca Antalya kararı olarak anılacak tarihi adım atılmış olur deniyor ve bir taraftan da özellikle yenilenebilir enerjiden, nükleer ve doğalgazdan karşılanacak enerji bu hamleyle hem daha temiz enerji yapısı sağlayacak hem de ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak. Evet, özellikle Fatih Birol'un yaptığı açıklamalar İran Savaşı sonrasında çok dikkat çekiyor idi. Ve Antalya'da dünya değişir COP31 ile beraber COP31'in önemini anlatıyor iklim değişikliği konusunda Birol efendim ve söyledikleri oldukça önemli. Hürriyet manşetinde taşımış zaten. Peki devam edelim yolumuza. Oğlum öldü, kızımı vermem, eski eşiyle yaşayan, oğlu şüpheli biçimde ölen Ersin Moğol kendisiyle kalan kızını annesiyle görüştürmediği için 3 gün hapis cezası aldı. Anne görüşme hakkının kısıtlandığını söylüyor. Baba ise oğlumun ölümüne sebebiyet veren aileye kızımı teslim etmem şeklinde memleketin içinden bir haberle devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ve Aktaş davasında karar günü. Birçok belediye başkanının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme bugün kararını açıklayacak. 7 aydır devam ediyor. Davada toplam 59 duruşma yapıldı. Biliyorsunuz aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davada bugüne kadar 28 kişi tahliye edildi. Dava nedeniyle hali hazırda 5 kişi tutuklu. İddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutulan Aktaş hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aziz İhsan Aktaş fotoğraf karesinde de görmekteyiz efendim. Duruşmaların başladığı ilk günlerde mahkeme salonlarına, koridorlarına daha doğrusu korumalarıyla gelmesi dikkat çekiyor. İyice bakalım nasıl bir karar verecek mahkeme, hep beraber

göreceğiz. Ve İsrail'e gel dedi, şimdi korkuyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye karşılığında uzlaşarak bir süredir ortaklık yaptığı İsrail'in adadaki artan etkinliğinden artık endişe etmeye başladı. İsrail'in nüfusunun 25 bini aşması ve yeni projelerin yolda olması kaygı artırıyor. İsrailli bir şirket köy bile satın aldı. Şimdi orada inşaat projesi yükselecek deniliyor. Zira İsrail sermayesinin girdiği adada bölgenin demokratik ve ekonomik yapısı da giderek değişiyor. Ve efendim bugün oldukça önemli bir gün, Hürriyet'te de yerini almış. Takip kurulu ilk kez toplanıyor şeklinde terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir adım daha atılıyor. Sürecin uygulama ve koordinasyon aşaması olan takip ve değerlendirme kurulu bugün ilk kez toplanacak denilmiş ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda olacak bu kurulda. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanı ile MGK Genel Sekreteri de yer alıyor. Dediğimiz gibi oldukça önemli bir sürece girildi. Terörsüz Türkiye sürecinde bakalım nasıl bir toplantı olacak, elbette ki canlı bağlantılarla aktaracağız biz de. Eğirdir'den çıkan hazine bu haberin hemen üstünde efendim. Son dönemde Isparta Eğirdir Gölü'ndeki su çekilmeleriyle arkeolojik dünyasında heyecan yaratan bulgulara ulaşıldığı deniliyor ki geç Neolitik çağdan Bizans'a uzanan medeniyetlerin izleri olduğu belirleniyor. Zaten o çekilme sürecinde ve ortaya çıkan hazine yerini almış Hürriyet gazetesinde ve logosunun üstündeki haberlere bakalım. Sporla ilgili başlıklar var. Alanya'da kayıp. Süper Lig'e iyi başladı Beşiktaş. İkinci haftada deplasmanda Alanya'ya yenildi. 3 puanı Alanya'da bıraktı. 1-0 karşılaşmanın oldukça sert geçtiği ifade ediliyor. Ve Trabzonspor Salah'tan Siftah başlığıyla Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 mağlup etti Başakşehir'i. Ve Salah'ın maçın son dakikalarında filelere gönderdiği iki şutun biri faul, diğeri de offside gerekçesiyle geçerli sayılmadı denilmiş ki Muhammed Salah damga vurdu karşılaşmaya. Ve Türkiye'nin kalbi Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele veren A milli takımımızla atıyor. Letonya'yı 3-0 yendi. İlk maçı ünlü oyuncular da izledi. Deniyor ve bir taraftan da Sultanlar'dan 2-2 başlığın detaylarında da son şampiyon millilerimiz Slovenya'yı 3-1 ile geçti. Bugünkü rakipse Macaristan, eminiz ki kızlarımız yine bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacaklar diyelim. Akşam gazetesine geçelim. Milli uçak gemimiz bir yılı hazır mı? Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Oramiral Tatlıoğlu, yapımı devam eden Türkiye'nin ilk uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı deniyor ki bir de grafik yer almış. İstanbul Boğazı'ndan geçiyorken ki hali resmediliyor. 60 bin ton ağırlığında, 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğindeymiş milli uçak gemimiz. İlk çeliği 2 Ocak 2025'te kesilen dev gemi deniz grupları içinde komuta karargahı görevi yürütecek ve bir taraftan 18.500 kilometre menzile sahip ve saatte 46.3 kilometre hıza ulaşabiliyormuş yerli uçak gemisinin tasarım görseli yapay zekayla Boğaz'da işte bu şekilde canlandırıldığı deniliyor. Dünyada eşinin benzerinin olmadığı yine Akşam gazetesinde yazılmış efendim. Coşkulu kapanış, Teknofest nihayetlendi. Gölcük Tersanesi'nde 343 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Renkli görüntülerle sona erdi. İlerleyen dakikalarda bizler de aktaracağız. Külliye'de kritik süreç toplantısı ve Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısı yapacak. Az evvel Hürriyet'ten de paylaştığımız üzere ve bir taraftan da kabine üçüncü kez Ahlat'ta toplanıyor. Zira Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler başladı. Ahlat'taki törenlere Erdoğan da katılacak. Kabine toplantısına da başkanlık edecek deniliyor. Evet, bazı haberler var, küçük küçük aktaralım. Küçük başlıklar halinde aktarılmış zira. Kuriş'lerin lüks hayatı. Alihan Kuriş'in 3 yıl boyunca çok ünlü bir markayı araç olarak kullandığı ifade ediliyor. 6 bakanlık kadar tasarruf. Bakan Şimşek 2024-25'te 484 milyar lira tasarruf sağlandığını, bunun da 6 bakanlığın toplam bütçesini aştığını ifade etmiş. Öte yandan Boğaz'da turuncu önlem, 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı bu yıl 2500 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl tüm yarışmacılara turuncu

Şamandıra takıldı, zira geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Rus sürücü Nikolay Sevçeliçko'nun hayattan kopuşunu da izlemiştik bu süreçte. İsrail'de 8. cephe korkusu nedir o bakalım. İsrail basını Netanyahu'nun Türkiye ile gerilim politikasını eleştirdiği, diplomasiyi terk eden Tel Aviv yönetiminin yeni cephe açma riski bulunduğu yazdı ki 8. cephe korkusu olarak aktarılıyor. Efendim ikinci elde fiyatlar düşecek şeklinde bir ifade var. Uzmanlar yıl sonuna kadar fiyatların %7 ila 12 arasında gerileceğini ifade etmiş. Bu da yerini alıyor. Nerede? Akşam gazetesinde öte yandan Mevlid kandilimiz mübarek olsun deniliyor efendim. Hazreti Muhammed Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek denilmiş. Şimdiden kutlayalım ve Milliyet gazetesine geçelim. Evet. Akşamın bıraktığı yerden devam edelim. Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla Beştepe Millet Camii'nde özel bir program gerçekleştirilecek. Mevlid-i Nebi gecesi efendim. Şimdiden dediğimiz gibi kutluyoruz bir kez daha. Tebrik ediyoruz kandilimizi. Kartal'da seri sonu 1-0 yenildiler biliyorsunuz. Beşiktaş Alanyaspor'a ve Salah sahne aldı. Trabzonspor'da Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor süperstarı Salah'ın dublesiyle kazandı denilmiş. Sultanlar 2'de 2 yaptı. Bu da Milliyet'in haber başlıkları arasında ve manşete bakalım. Netanyahu'nun hayali çöktü deniyor. Türkiye son 10 yılda sınır ötesi askeri harekatları ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü diplomasiyle Netanyahu'nun bölgeyi parçalamaya dayalı stratejik hesaplarını bozdu şeklinde ifade ediliyor bir analiz haberi. Öte yandan İsrail'in stratejisinden bahsedilmiş. Yino'nun 1982'de kaleme aldığı ve Irak'la Suriye'nin etnik ve mezhepsel temelde parçalanmasını öngören plan 96 yılında ilk başbakanlığı döneminde Netanyahu'ya yol haritası oldu. Plan o dönemdeki ABD desteğiyle Irak ve Suriye'de uygulamaya kondu. 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde bir terör devleti kurulması planı da devreye sokuldu. Ancak Türkiye denklemi değiştirdi her zaman olduğu gibi. Milliyet'te yer alıyor bu haber. Uçurtmaya bile tahammülleri yok. Yine İsrail ile ilgili bir haber başlığı. Gazze şeridi sınırında havalanan İsrail sınır hattındaki Nahal Oz Kibbutz'una düşen 4 uçurtma yerleşim yerlerinde paniğe yol açtı. İsrail ordusu da teyakkuza geçti deniyor. Ve evet, haberleri başlık başlık aktaralım efendim. Malazgirt'te birlik mesajı, zira kabine Ahlat'ta toplanıyor. Terörsüz Türkiye'de kritik toplantı bugün dediğimiz gibi. Kamuda 484 milyar liralık bir tasarruf gerçekleştirilmiş. Ve diğer taraftan da Teknofest'te görkemli veda, Milliyet'in yine haber başlıkları arasında diyoruz. Karar gazetesine geçiyoruz. Avrupa'nın Filistin isyanı manşette. İsrail'in önlenemeyen saldırganlığına karşı Fransız ve İngiliz diplomatlar kendi hükümetlerine 102 imzalı ortak bir muhtıra verdi. Gazze ve Batı Şeride etnik temizlik yapılıyor. Filistin gözlerimizin önünde yok ediliyor. Tel Aviv'e silah ambargosu ve ağır ticari yaptırımlar uygulanmalı şeklinde bir muhtıra. Ve imza atan 102 önemli insan. Dolayısıyla efendim bakalım nasıl bir etki de yaratacak. Özellikle Avrupa ülkelerinde hep beraber göreceğiz. 7 maddelikte acil yaptırım paketinin oluşturulduğu ifade ediliyor. Liderlerden İsrail'le her türlü askeri ticari ilişkilerin derhal durdurulması, çifte standartlı politikalara son verilmesi istendi denilmiş. Ve Tahran'dan komşulara ultimatum haberine geçelim. Trump, İran'a ekonomik savaş ilan ederek Tahran yönetimine yardım sağlayan ülkelerde ağır sonuçlarla karşılaşacak demişti. İran'dan bir açıklama var. Özellikle izole etme girişimlerine katılacak komşulara yönelik olarak efendim bir tehditvari açıklama var. Bu ülkeler düşman kabul edilecek, çıkarlarını hedef alırız. Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak geliştirilen güzergahları da vururuz şeklinde İran'dan bir haber başlığı. Yani İran diyor ki ya bizdensin ya onlardan. Amerika diyor ki yine aynı şekilde bu süreçte ortada durmak gerçekten zor. Tüm Gazze'yi yok edin. Ateşkesin ikinci aşamasına geçmeyi reddeden, dünyadan gelen tepkilere kulak tıkayan Netanyahu hükümeti Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Almanya'dan bir fotoğraf karesi protesto aktarılıyor. Berlin'den efendim Filistin'e destek gösterisinden fotoğraf kareleri yerini almış. Ankara'ya ziyaret sinyali SDG elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile ilişkilerin bir yıl öncesine kıyasla daha iyi olduğunu belirterek doğrudan temas halinde bulunduklarını ifade ediyor.
para konuşalım biraz da. Karar Gazetesi

Bankalardan krediyi kurtarma mesaisi deniyor. Kur, faiz, enflasyon sarmalının getirdiği sorunlarla boğuşan şirketler kredileri ödemekte de zorlanıyor. Fazla mesai yapan bankalar ana para ve faiz ödemelerinde henüz 90 günlük yasal takibe girmeyenlere uyarı bildirimi göndererek yakın takibe başladı şeklinde ifade dikkat çekici diyelim. Kararın hemen ardından Sabah gazetesine geçiyoruz ve diğer gazetelerde olan başlıklar yine yerini almış ayrıntılarıyla. Sabah gazetesinde inandı, azmetti, hayata tutundu. Can Berke 7 yaşındayken kamyon çarptı. Doktorlar yaşaması mucize, ayağa kalkamaz dedi. Engelli kalan o çocuk kendi azmi annesinin desteğiyle kalkıp okuluna döndü. Bugünse bir üniversiteli oldu deniyor. Can Berk'in hayat hikayesi yerini almış bugün. Sabah gazetesinde tam 8 adet beyin ameliyatı oldu şeklinde ifade ediliyor. Tarihi vurgunda karar günü denilmiş. Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün 7 aylık yargılama maratonu tamamlandı. Şimdi hesap zamanı deniliyor. Ahlat'ta zafer coşkusu. Yine diğer gazetelerden okuduğumuz gibi Dünya Teknofest'i imrenerek izlemiş. Bu da Sabah'ta yer alan bir diğer haber başlığı. Mevlid kandiliniz mübarek olsun deniyor bir taraftan da. Analize bakalım hemen bakalım ne yazılıyor Analiz gazetesinde. İSO için yapısal değişim çağrısı. İSO başkanı, başkan adayı dalga kırandan kurumun rolü değişmeli mesajı geldi deniliyor Analiz gazetesinde efendim. Genç mühendisler su altı roketi geliştirdi. Öte yandan KOBİ'lere 30 milyon liralık finansman desteğinin sağlayacağı haberi de yer alıyor. Ekonominin temelli liyakat ve güven. Liyakat biterse ekonomide güven biter. Mahvi Eğilmez'in yazısından notlar bugünkü Analiz gazetesinde yer alan haber başlıkları arasında gördüğünüz, duyduğunuz üzere 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe. Haftanın ilk gününe gazeteler işte bu başlıklarla merhaba diyor. Elbette ki bizler de çok daha fazlası yerini alıyor son dakika gelişmeleriyle beraber. Bir kez daha günaydın diyelim. Saatimiz 7'yi çeyrek geçerken önemli gelişmeler var. Mesela yangın. Bu başlıkların bir tanesi. Ankara'dayız, Mamak'tayız. Ağaçlık alanda çıkan yangın. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 8 saatte kontrol altına alındı. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Dediğim gibi Ankara'da, Mamak'ta akşam saatlerinde ağaçlık alanda çıkan yangın kısa süre içinde büyüdü maalesef. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve AFAD ekipleri ile ambulans da sevk edildi. Geniş alanda etkili olan yangın ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Alevlerden etkilenen alanlardaysa soğutma çalışmaları yapıldı. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığını da açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaysa Ankara Mamak'ta meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor denildi. Yangının çıkış anına ilişkin görüntülerde cep telefonu kamerasına işte bu şekilde yansıdı maalesef. Daha ortada yangın yokken gördüğünüz gibi yangının çıkış anına ilişkin ilk görüntüler bu şekilde kameralara yansıdı. Ardından gelinen nokta bu. Neyse ki yangın söndürülmüş durumda, büyük geçmiş olsun diyelim. Evet, Ankara'daki bu yangının hemen ardından Diyarbakır'dan da bir yangın haberi geldi. Kayapınar'da 12 katlı plazanın çatısını kısa sürede alevler sardı. Bir saat süren müdahale sonucu yangından 5 kişi etkilendi. Yangın söndürüldü. Kayapınar'da bulunan 12 katlı bir plazanın çatısı bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde yanmaya başladı. Yangına müdahale eden ekiplere tomalar da destek verdi. Yaklaşık bir saat sürdü bu yangın. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınabildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yangın sırasında binada bulunan 8 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri, 5 kişi de hastaneye kaldırıldı açıklamasında bulundu. Şimdi yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Evet, geceden sabaha yaşanan işte sıcak haberleri de aktardık. Ağırlıklı olarak yangın haberleriydi bunlar. Çok büyük geçmiş olsun diyelim ama neyse ki yangın hem Ankara'da hem de Diyarbakır'da söndürüldü. Peki, memleketin gündemindeki en önemli ifadeler, terörsüz Türkiye süreci aylardır, hatta bir yıldır ağırlıklı olarak konuşuyoruz. Ve kritik hafta bugün başlıyor. Beştepe'de

0: oluşturulan kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Mecliste de bir izleme komisyonu kuruluyor. O da yasama ayağındaki süreci takip edecek.
1: Çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt komisyonlar oluşturulacak. Silah bırakma süreci takip edilecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Terörsüz Türkiye süreci için Beştepe'de oluşturulan kurul ilk mesaisini yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul, çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanması sonrası mesaisine başlıyor. Kurulun ilk toplantıda çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak.
3: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına...
1: Yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimler talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Komisyonda Milli Danışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan isimlerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. İyi Parti hariç tüm partilerin komisyon için isim bildirmesi bekleniyor. 17 kişiden oluşması öngörülen komisyondaki dağılım meclisteki sandalye dağılımına göre olacak. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek, çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından MGK'da alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
0: Evet, kritik viraj denir ya, işte o viraj bugün dönülmeye başlanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde tabii ki canlı bağlantılarla size aktaracağız. Gün boyu Habertürk ekranlarında olacak bu son duruma dair gelişmeler. Öte yandan siyasette ne oluyor bitiyor? Yeni partide kongre süreci başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim tarihine kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos'ta açılıyor. Biliyorsunuz Zafer Bayramı manevi. Efendim bir taraftan da sembolik bir gün, ardından gözler ilk kurultay tarihinde olacak yeni partide.
1: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay, yeni partide çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
0: Evet, yeni partide gelişmeler bu yönde. 30 Ağustos son derece mühim. Zira partinin genel merkezi, çokça konuşulan o merkez açılacak ve ardından da süreç devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelmesinin ardından ya da getirilmesinin ardından ilk kez 81 il başkanı ile bir araya gelecek. Haber bu yönde. Salı günü yapılacak, yani yarın yapılacak toplantıda kongre hazırlığı ve yol haritası da ele alınacak. Ayrıca örgüt çalışmaları da masaya yatırılıyor.
4: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarar.
1: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanı ile toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
5: Halka umut vermek zorundayız.
1: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığının da olduğu ifade ediliyor. Kongreler başlıyor.

0: Başlığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla yetkili ve karar süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
1: Evet, geçelim bir başka habere. Siyaseti şöyle bir kenara bırakıp, malum operasyonlar bir hayli fazlaydı geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda. Bakalım bu hafta bizi hangi operasyonlar bekliyor, hep beraber göreceğiz. Kuytulcular olarak biliniyor yapılanmaya, böylesi bir yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. Kuytulcular hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı da tespit edildi.
0: Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: Evet, saatimiz 7.26'yı gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimine şöyle bir göz atalım. Zira bilanço Amerika Birleşik Devletleri için bir hayli ağır. Pentagon Savunma Bakanlığı Amerika'nın İran Savaşı'nda yaşanan zayiata dair verilerini güncelledi. Bu son verilere göre Amerika'nın İran Savaşı'nda yaralanan asker sayısı 706'dan 756'ya yükselmiş durumda. 18 olan can kaybı sayısı da değişmedi. Buna göre 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta toplam ölü ve yaralı sayısı Amerika Birleşik Devletleri için 774'e yükselmiş durumda. ABD 7 Temmuz'da İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmış. Yaklaşık 2 hafta süren saldırılar geçen ayın son günlerinde noktalanmış idi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi deyince akla ilk gelen Hürmüz Boğazı, hali hazırda abluka ve kapalı olma süreci devam ediyor. Dolayısıyla Brent petrolün varil fiyatı da yine yeni güne, yeni haftaya 90 doların üzerinde başladı. 93-94 dolar seviyesinde devam ediyor. Bu da hayatımızın her alanına yansıyor maalesef. İsrail'e bakalım zira. İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından gerilim tırmandı biliyorsunuz. İsrail'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak'a istihbarat aktarımını durdurduğu iddia ediliyor şimdilerde. Maariv gazetesinin bu haberine göre İsrailli üst düzey siyasi bir kaynak Tel Aviv yönetiminin Barak'a tepkili olduğunu dile getirdi. Barak'a İsrail karşı

0: inançlı tutumu nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiği öne sürüldü. Haberde Tel Aviv yönetiminin Amerika'nın İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşılmasından giderek daha fazla endişe duyduğu da belirtiliyor. Daha önce İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Barak'ı düşmanca davranan bir unsur olarak gördüğü iddia edilmiş idi. Tabii bütün bunlar birer iddia. Yakın zamanda yine el ele kol kola görebiliriz bu üçlü, dörtlü, beşli insanlar efendim. Amerika Birleşik Devletleri denince zaten Trump deyince de bölgede özellikle onun temsilcisi Barak akla geliyor. Netanyahu ile ya da İsrail ile herhangi bir ayrı gayrı düşmesi de çokça düşünülen bir hadise değil. Şimdi İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı ki bize 70 kilometre uzaklıkta sınırlarımıza. Bu saldırı sonrası Dışişleri Bakanı İsrail'in Saar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saar, Türkiye ile tansiyonu arttırma niyetinde değiliz diyor. İsrail basınındaysa Netanyahu'nun seçimi ertelemek için savaş arayışında olduğuna dair yorumlar da yapılmakta şimdi.
1: Türkiye ile tansiyonu arttırma niyetinde değiliz. Bu sözlerin sahibi İsrail Dışişleri Bakanı Saar. İsrail, Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası bölgede gerilim yükselirken Tel Aviv'den öncekilerden farklı bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
2: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Suriye'deki amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: İsrail merkezli Maariv gazetesi ise dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim hatırlatıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri aksatmak ya da ertelemek için bir savaş arayışında olduğu yazıldı. Gazete, ordunun mevcut cephelerin kapatılması yerine yeni cepheler açılmasından rahatsız olduğunu da aktardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak da Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesi koltuğunu korumak için askeri gerilim politikası izlemiş olabileceğini söylemişti.
0: Dolayısıyla provokasyonlara gelmemek lazım. İyi kötü, iyi polis kötü polis durumu var ya, Netanyahu burada kötü polis, Dışişleri Bakanı da hemen arkasını toplayan iyi polis moduna girmiş tabiri caizse. Ama Ekim ayının sonuna kadar bu süreç maalesef devam edecek gibi gözüküyor. Buyurunuz, seçim terörü zaten yazılıyor gazetelerde de, yapılan yorumlarda da. Türk Gün gazetesinden okuyalım. Katil Netanyahu ateşle oynuyor. İsrail Başbakanı, katil Netanyahu kaybetme riski bulunan 7 Ekim'deki seçimleri engelleyebilmek için Türkiye'yi bölgedeki gerilimin içine çekmeye çalışıyor denilmiş. Olası bir savaşın adresi olarak Kuzey Kıbrıs'ta konuşlanan Türk askeri üs ve güçleri hedef gösteriliyor şimdilerde deniliyor efendim. Suriye'ye yönelik saldırılarıyla bölgede tansiyon yükselirken Tel Aviv ve Atina'da Ankara düşmanlığı yeniden sahneye çıktı. Yunan basını İsrail ile Türkiye arasında olası bir savaşın Doğu Akdeniz'e taşınabileceğini, Siyonist basın olası bir çatışmanın Kıbrıs'ın kuzeyine sıçrayabileceğini iddia etti denilmiş. İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını kendi çıkarları açısından tehdit olarak değerlendirmesi halinde Kuzey Kıbrıs'taki Türk hedeflerini vurabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Ercan Havalimanı ve Girne çevresindeki Türk deniz üssü hedef gösterildi. Bölgede savaş gemilerinin konuşlandırılmasının beklendiği de iddia ediliyor. Öte yandan ama İsrail ordusunun bu durumdan rahatsız olduğu gelen yine bilgiler arasında, basında da, İsrail basınında da bu sürece ve dolayısıyla Netanyahu'ya büyük bir tepkinin geliştiği de yine gelen bilgiler arasında. Elbette ki anketler, kamuoyu yoklamaları burada ön planda. Şayet Türkiye ile böyle bir gerilim söz konusuysa nasıl oy kullanırsınız sorularına İsrailliler Netanyahu'nun yanında bir cevap verirse bu gerilimi sürdürecektir Netanyahu. Yoksa bu gerilim tez zamanda biter. Peki efendim, Kazakistan'a gidelim. Çünkü Kazakistan'da yeni kurulan kurultay için ilk kez seçime gidildi. Oy verme işleminin ardındansa an itibariyle oy sayma işlemleri sürmekte. Hemen bakalım detaylara. Kazakistan'da seçim ve senatodan oluşan çift meclisli parlamentonun yerine tek bir meclisten oluşan kurultay kuruldu. 145 üyeli bu kurultayın ilk seçimi için halk sandık başına gitti. Tam

0: 9.352.151 kişi de oy kullandı. Kayıtlı seçmenlerin %74'ü katılım gösterdi bu seçime. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de oy kullandı. Türkiye'den de meclis milletvekilleri ile Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin yer aldığı heyet seçimleri Astana'da gözlemlemiş durumda. İlk verilere göre başkent Astana'nın katılım %51.67 oranında oldu. En yüksek katılım %92.16 ile Türkistan bölgesinde görüldü. Kazakistan seçim mevzuatına göre oy sayım işleminin 12 saati geçmemesi gerekiyor. Sayımın ardından sonuçlar Merkezi Seçim Komisyonu'nun düzenleyeceği briefingle açıklanacak. Ve Rusya'dan bir habere geçelim. Evrensel Gazetesi'nden okuyoruz. Putin'in sözleri önemli. Kiev Pandora'nın kutusunu açtı diyor. Putin, Ukrayna ile Rusya arasındaki ivme kazanan karşılıklı saldırılar hafta sonu da devam etti deniyor Evrensel Gazetesi'nde. İki ülkeden çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Rusya basınına konuşan Putin, Ukrayna'ya yanıt olarak Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığını ve Pandora'nın kutusunu açanın Kiev rejimi olduğunu söyledi. Zelenski'nin Amerika'daki G20 zirvesinden 2027 yazın sonuna kadar, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinin başlayacağı dönem kadar savaşı sona erdirmek için fırsat koridoru var sözleri ise dikkat çekti deniyor. Yani anlayacağınız o ki iki ülke arasındaki gerilim bitmeyecek, daha da harlanacak gibi gözüküyor efendim. Evrensel Gazetesi'nin bu detaylı haberinde okuduğumuz bu. Şimdi İstanbul'da bir kişi diyeceğiz ve memleketteki haberlere bakacağız. Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İşe gitmeyince arkadaşları merak etti. Ailesi eve gidince acı tabloyla karşılaştı. Cüneyt İlhan İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşıyordu. Sabah işe gitmeyince arkadaşları merak etti. Bir türlü İlhan'a ulaşamayan mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Aile üyeleri eve gidip kapıyı açınca Cüneyt İlhan'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi boğazı kesilen Cüneyt İlhan'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından İlhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler ölen adamın ailesinin ve komşularının bilgisine başvurdu. Çevredeki kamera kayıtları da incelemeye alındı. Polis Cüneyt İlhan'ın nasıl öldüğünü aydınlatmaya çalışıyor.
0: Evet, İstanbul'un orta yerinde yaşanan bir cinayet maalesef. Bir taraftan da efendim Mersin'deyiz. Eski sevgilisini ölümle tehdit edip aracına zarar veren şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı, göreceksiniz şimdi. Gözaltına alınan saldırgan ev hapsiyle bırakıldı maalesef. Olayın adresi Anamur ilçesi, elinde bıçak ve satırla gelen Mahmut Ç. park halindeki bir otomobile zarar veriyor. Camları kırdı, kaportaya defalarca vurdu, lastikleri de bıçakla deldi. Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın sahibi kadın KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma çok geçmeden şahsın kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan Mahmut Ç'nin aracın sahibi olan kadının eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Saldırganın kadını ölümle tehdit ettiği de öğrenildi. Adliyeye sevk edildi zanlı. Ev hapsiyle de serbest bırakıldı. Zanlının serbest bırakılmasına itiraz etti başsavcılık. Evet, her şey ortada, ancak işte böyle gördüğünüz gibi ev hapsiyle serbest bırakılması birçoğunu da tabii ki cesaretlendiriyor. Maalesef daha sonra kadınlarımızı neden koruyamıyoruz diyoruz. Çünkü verilen bu kararlardan dolayı, ki neyse ki başsavcılık da zanlının serbest bırakılmasına itiraz etmiş, bir sağduyu sesi yükselmiş. Ve trafik kazalarına geçelim. An itibariyle görüyorsunuz trafik kazalarında yeni dönem. Haberi Hürriyet'ten okuyoruz. 1 Eylül'de Alo 193 hasar ihbarlarıyla şikayetleri almaya başlayacak deniliyor. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi faaliyete geçiyor. İlk etapta trafik sigortası veya kaskoya yönelik ihbarlar ele alınacak. Trafik kazasına karışanlar 1 Eylül itibariyle 193'ü arayarak bildirimde bulunabilecek denilmiş ki, dediğimiz gibi trafik kazalarında artık yeni bir dönem diyebiliriz. 1 Eylül itibariyle trafik sigortası ve kaskoda hasar ihbarlarıyla şikayetleri almaya başlayacak. Ve Ortak Hasar İhbar Merkezi

0: İlk etapta trafik sigortası ve kasko sigortalarına yönelik ihbarları değerlendirecek. Dolayısıyla kaza yapanlar arayabileceği gibi ortak hasar ihbar merkezini, trafik sigortası ve kasko ile ilgili şikayetlerini de iletebilecek. Kazaya karışan Alo 193'ü arayarak kimlik numarasını, iletişim numarasını, kazaya karışan araçların plaka bilgilerini, hasar tarihini, hasarın maddi mi yoksa ölümlü mü, yaralamalı mı kaza olduğunu bildirecek deniyor. Sistemin nasıl işleyeceğine dair önemli ayrıntılar da yine Hürriyet'te yerini alan haber başlıkları arasında. Yeni bir dönem başlıyor. 193, Alo 193'ü lütfen unutmayınız. Şayet kaza yaptığınız andan itibaren burayı aradığınızda gerekli bilgileri aktarıyorsunuz ve işleriniz çok daha kolay çözülüyor diyelim. Aman kazasız günler bizi bekliyor olsun. Bursa'ya geçelim. Bir sürücü manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralı sürücüyü kurtarmak öyle kolay olmadı.
1: Manevra yapıyordu. Kendini uçurumun dibinde buldu. Yaralanan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.
2: Tamam, ben ucunu alırım.
1: Bursa Osman Gazi'de Gökhan T. aracıyla manevra yapmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.
2: Tekim dedi arabada. Polisini aradık. İşe gelene kadar bilinci açık tutmak için muhabbet ettik.
1: İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için halatlarla aşağı indi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Sedyeye alınan Gökhan T. uçurumdan kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans hastaneye kaldırıldı.
0: Efendim, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 18 ilde düzenlenen bu operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Bunlardan 37'si ise tutuklandı. 17'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıklarını tespit edildi. Açıklamada güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tabirsiz şekilde sürdürüyoruz denildi. Web saatimiz 8'e doğru ilerliyor. Gün başlıyordasınız. Bir kez daha günaydın diyelim. Uzay Kongresi'nden söz edeceğiz. Haberi Akşam gazetesinde okuyoruz. Uzay Kongresi Türkiye'nin zenginliklerini tanıtacakmış. Küresel uzay sektörünün 5-9 Ekim'de Antalya'da buluşturacak 77. Uluslararası Uzay Kongresi bilimsel oturumların yanı sıra Türkiye'nin tarihi ve doğal mirasını da vitrine çıkaracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TUA ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu organizasyonda katılımcılar Perge, Side, Kaş ve Patara gibi tarihi ve doğal rotaları da keşfedecekmiş. Kongrenin teknik programlarındaysa Türkiye Ulusal Gözlemevi kapılarını uzay profesyonellerine açacakmış. Oldukça önemli bir kongre efendim. 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'nın havasının en güzel olduğu tarihlerde gerçekleştiriliyor. Elbette ki bizler de aktaracağız. Ekranlarımızı izleyeceksiniz ve uluslararası Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışına gidelim. Bu yıl 38.'si düzenlendi zira Asya'dan Avrupa'ya kulaç atan 2500 sporcu hem Boğaz'ın tadını çıkardı hem de kıyasıya mücadele etti.
3: Yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nda buluştu. Asya'dan Avrupa'ya kulaç attı. Dünyanın en özel yüzme rotalarından biri olan Boğaz içinde 65 ülkeden yüzücü mücadele etti.
4: İki kıta bir yarış, bu işin en profesyonellerinden birisi.
5: Gayet de güzeldi, su serin, hava da güneşli.
3: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nın bu yıl 38.'si düzenlendi. Geçen senelerden farklı olarak güvenlik tedbirleri artırıldı.
6: Daha fazla teknemiz, daha fazla botumuz var, daha fazla güvenlik ekibimiz var. Biraz daha işte ters akıntıya kapılan, parkurdan uzaklaşan sporcuları toplama noktasında ekiplerimiz özveriyle çalışıyorlar.
7: Kanlıca'da start alan 2500 sporcu 6,5 kilometrelik parkuru yüzdükten sonra Kuruçeşme'de bulunan bitiş noktasına ulaştı.

0: çok eğlenceliydi. Çok dalga olur diye korkuyordum ama gayet iyiydi yani.
1: İlk defa mı yüzüyorsun?
0: Evet, ilk defaydı bu.
1: Ne kadar sürede tamamladınız?
0: Yani 1 saat 10 dakikada galiba. O civarda olması lazım.
2: 15 yıldır katılıyorum. Bu sene 15. senem. Her seneki gibi bu sene de çok güzel bir atmosferde yüzdük. Su gayet iyiydi. 23-24 derecelerdeydi.
3: Yarışa katılan sporcuların 1250'si, yani yarısı yabancı sporculardan oluştu.
4: Hırvatistanlıyım. Yüzme harikaydı. Birçok insan vardı. Başlangıç biraz kaotikti ama yüzüş iyiydi. 2 yıl önce de katılmıştım. Bu sene tekrar gelmeye karar verdim.
3: Yüzücülere İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası eşlik etti.
2: İstanbul Boğazı çok özel bir rotaya sahip.
5: Evet, dünyada kulaç atılabilecek en güzel yerlerden bir tanesi İstanbul Boğazı. Gördüğünüz gibi 2500 kişi de bu anı değerlendirmiş. Peki efendim, obezite deyince akla ilk gelen ülke dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri olurdu. Ancak artık değil galiba ama Türkiye'de bu konuda maalesef ilerledikçe ilerliyor. Ve Amerika'da obezite ilk kez geriledi. Akşam gazetesinden okuyoruz. Nedeni acaba iğneler mi diye de sormuş. Efendim 1970'lerden bu yana kesintisiz yükselen obezite salgınıyla mücadele ediyor Amerika. Ancak yeni araştırmalar bu kabusun ilk kez duraklama ve gerileme dönemine girdiğini gösteriyor. Ki özellikle 16 milyondan fazla yetişkinin verileri incelenmiş üniversiteler tarafından obezite görülme sıklığının 2023'te ilk kez gerilediği de ortaya konuluyor. Efendim bazı ilaçların, zayıflama ilaçlarının bulunduğu belirtiliyor özellikle bu süreçte. İlginç bir şekilde 2021-26 yılları arasında ülkede bazı reçetelerin sayısı 4 kat artış gösterdi. Vücudun doğal tokluk hormonunu taklit eden bu ilaçlar bireysel düzeyde hastaları belirgin biçimde zayıflamasını sağlarken toplum genelinde sağlık verilerine de yansımaya başladı deniyor. Hastaların ilk yıl içinde tedavi bırakma ve yeniden kilo alma eğilimleri nedeniyle obezitenin 2035 yılına kadar artacağı da öngörülüyor. Ancak işte nedeni iğneler mi acaba bu zayıflamanın? Akşam gazetesinde bu soruyu soruyor. Gördüğünüz gibi tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de zayıflama iğneleri çokça konuşuluyor ve tartışılıyor bir taraftan da. Diyelim spora geçelim. A milli kadın voleybol takımımız, filemizin sultanları, 2026 SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında da yine galibiyette ayrıldı. Slovenya'yı 3-1 mağlup etti, 2'de 2 yaptı.
6: Filenin sultanları kazanmaya devam ediyor. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. A yıldızlılar bu sonuçla beraber 2'de 2 yaptı, Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Mücadele dengeli bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda Vargas'ta Türkiye üstünlüğü ele aldı ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Slovenya ikinci sette daha etkili bir oyun oynadı. A milli takım önünde hücumda ritmini koruyan Slovenya, seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyunla başlasa da milliler 6-0'lık seriyi yakaladı ve skoru 16-10 yaparak Slovenya'ya mola aldırdı. Sayı avantajını koruyan filenin sultanları seti 25-17 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan milli takım, file önünde Elif Şahin'le etkili olduğu dördüncü seti de 25-16 üstün bitirdi ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bu akşam Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
5: Evet, saat 19'da millilerimizi yalnız bırakmayalım. Zira bu maçtan da tabii ki galibiyetle ayrılacaklar. Kalbimiz, yüreğimiz onlarla beraber ve Teknofest'e bakalım. Mavi Vatan'da en çok ziyaret edilen noktalardan biri. Müzeye dönüştürülen Savarona yatı. Habertürk muhabiri Buse Deviren ve kameraman Ahmet Uludağ, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği o yatı bizler için görüntüledi. İzleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.
7: Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanlarını geçirdiği, 1938 yılında satın aldığı bu güzel gemiyi hep birlikte gezeceğiz. Elbette bize de bu gemiyi anlatacak çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Deniz Teğmen, İrem Tuğçe, benli. Hoş geldiniz komutanım Habertürk yayınına.
8: Sağ olun. Siz de Atatürk'ün manevi

0: Bilhassa TCG Savarana Komutanlığı'na hoş geldiniz.
1: Atatürk'ün balmumu heykeli yanı başımızda. Bir yandan da burası çok önemli ve kıymetli çünkü Atatürk'ün bir fotoğrafı var bu alanda sanırım.
0: Evet, Atatürk'ün basına da yansımış olduğu en bilindik iki fotoğrafının olduğu yerdeyiz aslında. Biri dümende fotoğraf çekindiği bir fotoğrafı var burası. Bir de arkada istirahat ederken olan bir fotoğrafı var. Burası da aynı taraf. Evet, fotoğrafımız da burada var.
1: Tam olarak orası neresiydi komutanım?
0: Tam olarak arka tarafa tekabül ediyor.
1: Fotoğraf çekildiği yer işte burası.
0: Evet.

0: da burada mesela komutanımızın bahsettiği, onu da göstereyim.
1: Evet.
0: İyi ekranlara da yansıtıyoruzdur. Neler var komutanım?
1: Geminin aslında size tarihini anlatmaya başlayabilirim çünkü çok uzun bir tarihi var. Gemi 1931 yılında Amerikalı zengin bir iş kadını için, Emily Cadwallon'lar adında, Savona ismiyle yapılmış aslında 3. yat. En büyük, en prestijli ve en gösterişli yat. Yapıldığı dönemden sonra Almanya'da yapılıyor ve bu yüzden bir vergi yükümlülüğüyle karşılaşıyor.
0: 1931 yılında yapılıyor ki yazı da var.
1: Evet, 1931 yılında yapılıyor. Bu vergi yükümlülüğüyle karşılaşması bir yandan da bizim işimize geliyor. Çünkü bizim o zamanki protokol yatımız Arturul yatı kullanım ömrünü tamamlamış bir yat. Buna da bir olay vesile oluyor. 8. Kral Edward, İngiltere Kralı, bir gün moda yat yarışının açılışının verileceği esnada bacadan çıkan kurum Kral Edward'ın üniformasına geliyor ve üniformasını kirletiyor. Atatürk de bu duruma çok üzülüyor. Medeniyet iddiası sadece lafta olmaz. Medeni ülkelerin her alanda kendilerini belli etmesi gerekir diyor. Ve yeni bir protokol yatı arayışına giriyor. O zaman da Savurun'a giriyor. Ama maalesef yatamız çok hasta. Çok hasta olmasına rağmen bu gemi içerisinde de birçok şey yapıyor. Son Bakanlar Kurulu'nu topluyor. İstanbul'da bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nın yapılmasında yol gösteriyor. Roman Kralı'nı ağırlıyor.
0: Hem yabancı bürokratlar geliyor. Herkes burada ağırlıyor.
1: Evet, evet.
0: Ve kalıyordu komutanım.
1: 56 gün kadar bu gemide kalıyor. Birazdan kamerasına doğru da gitmiş olacağız. Burada keza görmüş olduğunuz eşyalar da Atatürk'ün yine Savurun'u da kullanmış olduğu eşyalar.
0: Örneğin hemen yanı başımda şu an çektiğimiz.
1: Evet, bu geminin şeref defteri 1973 yılında hem bir cumhurbaşkanı hem de deniz kuvvetleri komutanı olan Fahri Korutürk'ün Deniz Harp Okulu'nun 200. yıl dönümü için gemiye geliyor ve ziyaret esnasında yazmış olduğu yazı mevcut. Diğer tarafta da keza Atatürk'ün kullanmış olduğu yazı takımları ve mektupluk mevcut.
0: Şöyle karşıya da bakalım mı komutanım, orada neler var?
1: Burada yine ön tarafta Atatürk'ün sigara kutuları, sigarasını koyduğu kutular ve ipek mendili mevcut. Arka tarafta da Savurun'un demlik, süt tabağı ve dondurma tabakları mevcut.
0: Atatürk gemiyi bir çocuk oyuncağını bekler gibi bekledim,
1: evet,
0: dediği söylüyor.
1: Bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim diyor gemiyi.
0: Çok istemiş sanıyorum gemiyi beklemeyi. Yani gemiye... bu gemiye kavuşmaya, ulaşmayı.
1: Evet, gemiyi kesinlikle çok seviyor. O yüzden zaten Savurun'a Atatürk ve denizcilik birbiriyle artık bağdaşlaşmış bir terim haline geliyor üçlü.
0: En dikkat çeken yerlerden bir tanesi de sanıyorum, şöyle kameramanımız bizi takip etsin. Bu Atatürk'ün kamerası.
1: Evet, Atatürk'ün kamerasına doğru gidiyoruz. Aynı zamanda geçiş güzergahımız arasında Yavuz Sergi Salonu dediğimiz Atatürk'ün yine eşyalarının ve kullanmış olduğu, gemide bulunan eşyalarının olduğu yer var. Burada kıyafetleri, bastonu, şapkası, ayakkabısı ve hep bir duyduğumuz hikaye vardır. Atatürk cepheden cepheye giderken kitaplarını taşırdı. Taşıdığı valize bulunuyor.
0: Hemen şunu gösterelim. Bayağı oldukça büyük bir valiz. Bunların hepsi orijinal değil mi komutanım?
1: Hepsi orijinal parça, evet.
0: Yanı başında bir yemek masası görüyorum.
1: Evet, yemek masası da Savurun'un 1931 yılından kalma orijinal, yani asli takımı Beşiktaş Deniz Müzesi'nden getirildi.
0: O zamandan bu zamana muhafaza edilmiş gümüş çatal takımı ve kristal kase takımı. İlerlediğimiz zaman artık kameraya doğru ulaşacağız herhalde.
1: Evet, Atatürk'ün kamerası ve çalışma odasına gidiyoruz.
0: Oldukça hasta bir süreç geçirmiş sanıyorum. 56 evet. Günün sonunda 1938 yılında zaten gemi geliyor galiba.
1: Evet.
0: Şurada da bir mavi
1: çok hasta ve aslında Afet İnan'a, manevi kızına Savurun'a da sağlık durumunun kötüye gittiğine yönelik bir mektup yazıyor. Burada da onun canlandırmasını görüyoruz. Yan tarafta da kamerası mevcut. Kamerası dediğimiz gibi yine Beşiktaş Deniz Müzesi'nde Savurun'da kullanmış olduğu eşyalar sergileniyor. Ama burada kullandığı her şey yine Atatürk'ün kullanmış olduğu eşyalar. Mesela bornozu, havlusu ve terliği Florya Deniz Köşkü'nden getiriliyor. Yatağı da özel kalemi Recep Zühtü Soy'a armağan etmiş olduğu yatağı, hatta yazının sonunda kullanmış olduğu orijinal imzası yine aynı şekilde duvarda gözüküyor.
0: Yine bu alanda yine bir nutuk var zannediyorum.
1: Evet, evet. 1927 yılında yazılmış olan nutuk kitabının bir örneği de burada.
0: Karşıda ne var komutanım?
1: Karşıda da lavabo ve banyo kısmı var.
0: Tamamıyla restorasyon süreci geçirdi. Ne yazık ki üzücü bir olay, bir yangın yaşanmıştı.
1: Evet, 1979 yılında büyük bir yangın geçiriyor Heybeliada dönlerinde demirliyken. Bu yangın sonucunda da ahşaptan yapılma bir gemi için %80'inin kaybıyla sonuçlanıyor. Ama daha sonrasında restore aşamasında çok ciddi bir çalışma yapılıyor ve orijinaline sadık kalınarak, yani aynı şeyler kullanılarak tekrardan restore edilip şu an gördüğünüz haliyle sergileniyor.
0: Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Savurun'da kullandığı banyosu.
1: Evet, hatta berber sandalyeleri de direkt müzelerden yine getirilmiş malzemelerden.
0: Hepsinin orijinal ürün olması gerçekten böyle insana çok etkiliyor. İlerlediğimiz zaman komutanım banyodan doğru

0: Çıkalım, yatak odasına doğru ilerleyelim tekrardan. Yine fotoğrafları var arka arkaya birçok alanda.
1: Evet, ve dönemin Cumhurbaşkanlığı forsu, yani Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı forsu da yine gemimizde sergileniyor.
0: En çok ziyaretçilerin dikkatini çeken yerler sizce neresi oluyor komutanım?
1: Gemi genel olarak çok ilgi çekmekle birlikte Atatürk'ün kamerası oldukça ilgi çeken bir yerimiz.
0: Çok teşekkür ederiz komutanım verdiğiniz bilgiler için. Mustafa Kemal, sağ olun tekrardan. Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği, ne yazık ki hasta olduğu o sürede kullandığı ve satın aldıktan sonra da bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim bu gemiyi dediği Savanora yatındaydık. Dönemin en lüks yatlarından bir tanesiydi. Şimdi ise Türk Deniz Kuvvetleri için de bir müze gemi olarak kullanılıyor. Bizler de Mavi Vatan Teknofest'te sizlerin ekranlarına taşıdık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.

Evet, Habertürk'te haber yolculuğumuz sürüyor. Gün başlıyordasınız. 24 Ağustos pazartesi sabahındayız. Ağustos ayının da son haftasında giriş yaptık böylelikle. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün ve hafta olsun diyelim. Bendeniz Murat Güloğlu. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya yönlendirebilirsiniz. Peki, haber maratonumuz başlıyor ama özellikle yangınlardan kazalara, geceden sabaha acaba memleketimizde neler olup bitti? Şöyle bir göz atalım, gece turuna bakalım. Evet, kıpkırmızı alevlerin gördüğünüz üzere karanlığı aydınlattığı yer Bolu. TEM otoyolunda ilerleyen bir yolcu otobüsünün motorunda yangın çıktı maalesef ve otobüs şoförü aracı durdurdu. Yangın hızlı bir şekilde yayıldı ve tüm otobüsü kapladı. İhbar üzerine itfaiye göreve koştu. Yangın

0: söndürüldü ancak otobüs küle döndü. Neden acaba yandı? İşte bütün bunlar şimdi araştırılıyor. Büyük geçmiş olsun diyelim. Efendim yollardan yükselen alevlerin yükseldiği bir diğer noktaysa yine otoyol. Kuzey Marmara Otoyolu gördüğünüz gibi Silivri'de bir aracın motorundaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürülebildi. Neyse ki yangının şimdi neden çıktığı araştırılmakta. Bartın'a ilerleyelim, zira orada bir kaza yaşandı. Zonguldak'a doğru gidiyordu minibüs. Ve minibüsle ana yola çıkmak isteyen bir araç çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar şarampole yuvarlandı. Sürücü dahil olmak üzere 11 kişi de yaralandı. Bir can kaybı söz konusu değil, yaralıların tedavisi sürüyor. Acil şifalar diliyoruz Bartın'daki bu kazada. Ve Şanlıurfa'ya gidelim efendim. 65 yaşındaki İbrahim Halil Şimşek. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde çalışıyor idi. Bahçesini traktörüyle sürerken kaza yaptı. Kontrolünü kaybetti, traktör üzerine devrildi. Kazayı görenler ihbarda bulunsa da sağlık ekipleri Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Maalesef Allah'tan rahmet dileyelim. Evet, geceden sabaha yaşananlar, sıcak gelişmeleri aktardık. Gelişmeler elbette ki ayrıntıları ve yeni görüntüleriyle gün boyu Habertürk ekranlarında izleyebileceksiniz diyelim. Saatler 8'i gösterirken sınırlarımızın biraz dışında ne oluyor ne bitiyor bakalım. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail varlığı tartışmalara neden olmaya başladı artık. Rum yönetimi basını İsraillerin adadaki varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceğine özellikle dikkat çekiyor şimdi.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail vatandaşlarının hızla artan arazi ve gayrimenkul alımları tartışmalara neden oldu. Basın adadaki İsrail varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi. Gelişmeyi Katim Erini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yayınlanan edisyonu gündeme taşıdı. Haberde İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baf'ta önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline geldiği kaydedildi. Özellikle Larnaka'daki İsrailli varlığının değişiminin belirgin şekilde gözlemlendiği ifade edildi. İsrailli yatırımcıların yüksek alım gücüyle yaptığı konut ve arazi alımlarının Güney Kıbrıs'taki konut piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı da dile getirildi. Haberde ayrıca İsraillilerin yaptığı alımların yalnızca yatırım ve yaz turizmiyle açıklanamayacağı savunuldu. Buna kanıt olarak İsraillilere yönelik okul, ibadet yerleri ve işletmelerin açılması gösterildi. Bu gelişmelerin yerleşim ve daha büyük kalıcılık niteliği kazandığı yönündeki tartışmalara dikkat çekildi. Katim Erini, bazı bölgelerde zaman içerisinde kendi sosyal ve ekonomik altyapısına sahip toplulukların ortaya çıkabileceği ve bölgelerin mevcut karakterinin değişebileceği endişesini de dile getirdi. Gazeteye göre bu konudaki sorumluluk Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Hükümetin yabancı yatırımların yalnızca ekonomik kazanç üzerinden değerlendirmesi eleştirildi. Bunun yanında toplumsal yapıda meydana gelebilecek değişiklikleri de hesaba katması gerektiği ifade edildi. Mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin toplumdaki kabulünün de zarar görebileceği uyarısı yapıldı. Gazete ayrıca tartışmanın İsraillilerin etnik ve dini kimliğinden ziyade toplumsal değişim üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu.
0: Evet, Güney Kıbrıslıların nihayet gözü açıldı diyebiliriz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek bu anlamda efendim. Şimdi İsrail ordusu bir taraftan da sınırlarımıza 70 kilometre uzaklıktaki Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlenen saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez Beit Cin'i hedef aldı. Gerilimin ardından açıklama yaptı Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani. İsrail'in saldırılarının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi diyor.
1: Şam Tel Aviv hattında tansiyon yükseldi. İsrail'den Suriye'ye yeni İHA saldırısı düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyla bölgede gerilim arttı. Saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bölgeden bir kez daha patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Beit Cin'de saldırı hazırlığı yaptığı ve tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir kişinin hedef alındığını belirtti. İHA saldırısını kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırının sivil bir araca yönelik olduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda bir sivilin yaralandığı belirtildi.

0: Gerilimin ardından Şam yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'e güvenmediklerini söyleyen Şeybani, önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti. Suriye diplomasi için elini uzatıyor. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli diyen Şeybani, İsrail'e güvenlik anlaşması konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliğinde Türkiye'nin desteğine güvendiğini de belirterek, Türkiye'nin desteğine minnettarız dedi. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: Evet, İsrail'deki seçime kadar yeni cepheler açma derdinde İsrail ordusu demek ki kamuoyunda çok önemli bir şekilde yankı buluyor. Peki hep beraber göreceğiz süreç nasıl ilerleyecek. Efendim üniversite kayıtlarına bakalım, zira bugün başlıyor, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar işlemlerini üniversiteye gitmeden e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süresi dediğim gibi bugün başlıyor. Üniversitelerde kayıtlar 24-28 Ağustos, e-devlet üzerinden elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Uzmanlar adayları üniversitelerin özel koşullarını gözden kaçırmamaları konusunda özellikle uyarıyor efendim. Peki üniversitelere kayıtlar evet başladı ama bir taraftan da üniversiteye gitmek için arkadaşlar buyurunuz kurslara gidiyorlar. YKS'ye hazırlık 1.4 milyona dayandı, kurslar çıldırdı deniyor ki 1.4 milyon lira. Dan söz ediyor. Takvim gazetesinden okuyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençler için kurs faturası belli oldu. Sınava hazırlık kurslarında yıllık ortalama fiyat 150 bin lira ile 300 bin lira arasında değişiyor. Birebir ders ve özel koçluk içeren VIP programlar 1.4 milyon liraya kadar çıkabiliyormuş efendim. Programa göre yıllık ücretler şu şekilde: standartta 60 bin lirayla 250 bin lira arasında, yani standart bir şekilde kursa gidecekseniz ödenecek rakamlar bunlar. Butik bir kurs tercihiniz varsa 160 bin lira ile 800 bin lira ödeyebiliyorsunuz. Ancak ben VIP gidebilirim ancak diyorsanız o da 200 bin liradan başlıyor. 1 milyon 380 bin liraya kadar çıkabiliyormuş. Hibrit kurslarsa 100 bin lirayla 150 bin lira arasında üniversiteye hazırlanan gençler için kurs faturası. Gençler için demeyelim, daha çok aileleri için işte bu şekilde evet parası ya da binleri ya da milyonları olan bu şekilde efendim kursları gidebiliyor ve üniversiteye dair hazırlanabiliyor. Eğitimde eşitlik nerede diye sorarsanız işte rakamlar burada görünüz. Devam edelim yolumuza. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlanacak bu hafta. Son yıllarda gelenek haline geldiği gibi kabine toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak yine.
2: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
3: Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Kimse unutmasın, Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
0: Türkiye yüzyılına vurgu yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefine işaret edilecek. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de etkinliklerde yer alacak. Ahlat'taki kutlamalar 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak. Salı günü Ahlat Etkinlik Alanı programıyla başlayacak resmi etkinlik dizisi Selçuklu Kabristan'ı ziyaretiyle devam edecek. Son yıllarda geleneksel hale gelen kabine toplantısının adresi bir kez daha Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Ardından şehit yakınlarıyla akşam yemeği programında bir araya gelinecek. Çarşamba günü de Malazgirt Milli Parkı'nda 955. yıl dönümü programının

0: düzenlenmesi bekleniyor.
1: İllerimizi maalesef...
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl önceki programda verdiği iç cephede birlik mesajıyla terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşlemişti. Erdoğan'ın Ahlat Malazgirt'te yapacağı konuşmalarla sürecin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Efendim devam ediyoruz. Buyurunuz. Siyasi partilerimizle ilgili bir haber söz konusu. CHP'deki yeni partililer ihraç ediliyor şeklinde Yeni Şafak'tan okuyacağımız bir haber başlığı. CHP'de çarşamba günü toplanacak parti meclisi ve MYK yeni partide aktif siyaset yürüttüğü halde CHP üyeliğinden istifa etmeyen isimlerin de aralarında bulunduğu 80 ila 100 kişinin ihracı için süreç başlatacak. Parti meclisine sunulacak listede Selin Sayekböke, Aylin Nazlı Aka ve Hak Süha Okay gibi isimlerin olduğu da ifade edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Ve bir taraftan da tabii yeni partide yaşananlar özellikle bu hafta çok daha hareketli. Dolayısıyla efendim yeni parti ne zaman 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapılarını açacak genel merkezinde. Dolayısıyla zaten ihraç bile etmeye gerek kalmadan yeni partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yoğun katılımın olduğu bu partiye geçeceklerdir. Diyelim İyi Parti'ye bakalım. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Bursa'daydı. Çeltikçi köyünde gitti ve çiftçilerle buluştu Dervişoğlu. İktidarımızda diyor çiftçilerin bankalara borcu kalmayacak diyor İyi Parti lideri.
3: Çiftçimiz toprağına küstürülmek isteniyor. Toprağından uzaklaştırılmak isteniyor. Toprağına düşürdüğü terin karşılığını alamadığı için geçimi başka yollarla aramaya çaba sarf ediyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %1'inin çiftçiye verilmesi lazım. Bu bugünkü gayri safi milli hasılaya göre yaklaşık 750 milyar lira civarında bir rakama tekabül ediyor. Ama hükümet bunun %20'sini bile çiftçiye vermiyor. Cenab-ı Allah bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip ederse 5 yıl içinde çiftçilerin bankalara 1 lira bile borcu kalmayacak.
2: Evet, siyasi parti liderleri konuşmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Seçim süreci yaklaştıkça daha var ama bu tür vaatleri bol bol duyacağız gibi gözüküyor. Ve asgari ücret tespitinde Alman modeli önerisi acaba ne? Akşam gazetesinden okuyoruz. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz demiş. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş de aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine de masada olmayacak ifadeleri dikkat çekici. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Almanya modelini öneriyoruz. Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır diyor Hak İş Başkanı. Komisyonun konfederasyonların temsil gücünü yansıtan sosyal diyaloğu esas alan ve toplumsal uzlaşıyı önceleyen bir yapıya kavuşturulması sürecin sağlıklı işlemesi açısından da zorunludur demiş. Hak iş olarak asgari ücretin bir kişiyi değil, 4 kişilik bir ailenin insanca yaşam koşullarını esas alması gerektiğini savunuyoruz değerlendirmesinde bulundu. 4 kişilik bir aile elbette ki hesaba katılırsa asgari ücretin bugün 100 bin liradan aşağı olmaması gerekiyor. Ancak böyle bir model önerisinde bulunmuş Hak İş. Bakalım gerekli bir şekilde değerlendirilip hayata geçer mi, bunu da hep beraber görürüz diyelim. Bir yangın haberine geçelim. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 8 saatte kontrol altına alınabildi neyse ki. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin de gözaltına alındığını aktardı. Dediğim gibi Ankara'da Mamak'ta akşam saatlerinde ağaçlık alanda çıktı yangın ve kısa süre içinde de büyüdü maalesef. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve AFAD ekipleriyle ambulans sevk edildi. Geniş alanda etkili olan yangın ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Alevlerden etkilenen alanlarda ise soğutma çalışmaları yapıldı. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir şüphelinin

0: gözaltına alındığını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Ankara Mamak'ta meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor denildi. Yangının çıkış anına ilişkin görüntülerde cep telefonu kamerasına işte bu şekilde gördüğünüz şekilde yansıdı maalesef.
1: Yaka yaka gidiyor her yeri. Türbenin altını yaktı komple.
0: Evet, bir kişi gözaltına alındı. Bir kişi eğer ekran gördüğümüz gibi kameraya yansıyan o kişi ise hani gerçek anlamda, ciddi anlamda örnek olacak bir cezanın verilmesi gerekiyor. Ama süreç nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz. Gerçi bazı özellikle bakan mevkiinde oturanların siyasi kararlılıkları da bu konuda devam ediyor. Üzerine gideceğiz deniyor. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlem başlatılmış durumda. Soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak mesajı verdi yine.
2: Orman yangınları mercek altına alındı. Şüpheliler tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 25 ilde 73 orman yangını soruşturmasında 46 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
3: Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız, yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır.
2: Gürlek, yeşil vatanın, ormanların gelecek nesillerin ortak emaneti olduğunu da vurguladı.
0: Evet, hak ettikleri cezayı almaları gerekiyor ki caydırıcı olması açısından bundan sonraki yangınlarında önüne geçmesi açısından son derece mühim. Kararlılıkla bu işin peşindeyiz diyor Adalet Bakanı, hep beraber göreceğiz. Efendim, iklim krizine bir bakalım. Sabah gazetesinden okuyoruz, zira özellikle iklim krizine karşı su verimliliği seferberliği dikkat çekmekte. Detaylar şu şekilde: tarlada yetiştirilen üründen fabrikada işlenmesine, taşınmasından paketlenmesine kadar geçen her aşamada kullanılan suyun ayak izi hesaplanıyor denilmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şimdiye kadar 8 havzada hesaplanan su ayak izinin diğer bölgelerdeki hesaplanmasının 2030'a kadar tamamlanması hedefleniyor. Hesaplamalar bittiğinde tarım ve sanayide gizli su israfı yapan bölgeler tespit edilerek su tüketiminin engellenmesi için tedbir alınacak. Böylece hem tarımsal maliyetler düşürülecek hem de nehirlerdeki kirlilik önlenerek gelecekte içecek temiz su bulmamız güvence altına alınacak denilmiş. Özellikle su ayak izinin %17'si ithal ürünlerden kaynaklanıyormuş. Bu nedenle su kaynaklarının yönetiminde yalnızca barajlardaki, göllerdeki ve yer altındaki su miktarının değil, ekonomik faaliyetlerin ve ticaretin oluşturduğu görünmeyen su hareketliliklerinde dikkate alınması önemli denilmiş. Öte yandan bir ürünün gerçek maliyeti değerlendirilirken ne kadar su kullanıldığına bakılması gerektiğini de ifade ediyor Bakan Yumaklı. Kirliliğin nedenleri de tek tek ele alınmış. Sabahta birkaçını okuyalım. Yüksek kirlilik yükü Sakarya ve Susurluk havzalarındaki gri su ayak izini kritik seviyeye taşıdığı deniliyor. Açık kanal sulama sistemleri ve tarımsal faaliyetlerde Kuzey Ege'de yeşil ve mavi su ayak izini ön plana çıkardığı denilmiş. Aras havzasında yeşil, Çoruh havzasındaysa mavi su ayak izi yüksek olarak belirlendi deniyor Sabah gazetesinin bu haberinde. Önümüzdeki yıllarda memlekette kuraklığın daha da artacağı hesap edilirse özellikle su verimliliği seferberliğinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görürüz. Bakanlık da bu anlamda oldukça önemli bir adım atıyor diyelim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un sözlerine bakalım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunu değerlendirdi Uçum. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Genel ya da teknik af olmayacaktır diyor Uçum.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunun

0: önemine dikkat çekti. Amaç terörü bitirmek dedi.
1: Bu kanun Türkiye'nin sistematik terörü kesin ve devamlı surette tasfiye etmekte olduğu geçiş sürecinin çerçeve hukukunu oluşturuyor. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır. Diğer bir deyişle 7595 sayılı kanun olağan bir terörle mücadele kanunu değildir. Bu kanun sistematik terörü bitirmeye matuf genel bir amaca sahiptir.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı'na milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun üzerine açıklama yaptı. Kanun içeriğinin genel ya da teknik af olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
1: 7595 sayılı kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir af olmayacaktır. Milli ve kamusal bir üstün yarar için devletin muhataplara yönelik şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verme politikası söz konusudur.
2: Evet, önemli mevkilerden, önemli koltuklardan önemli açıklamalar geliyor. Gördüğünüz gibi bugün yine kritik bir viraja dönülüyor. Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde canlı bağlantılarla size aktaracağız. Diyelim Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber başlığı. Başkanlara son sözleri sorulacak Aziz İhsan Aktaş davasından söz edilmekte. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın açıklanması bekleniyor. Söz konusu duruşma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası bir günlüğünde ertelendi şeklindeki ifadede dikkat çekmekte. Yani salı günü İBB davası yarın kaldığı yerden devam edecek. Mahkeme heyeti başkanı 29 Temmuz'daki son duruşmada bugün davanın karara bağlanacağını, tüm sanıkların ve avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini ifade etmişti. Yani bu anlamda bugün oldukça önemli bir gün. Aziz İhsan Aktaş davasında bakalım nasıl, ne şekilde kararlar çıkacak, göreceğiz. Peki iç gelişmeler bunlar. Dışarı doğru şöyle bir adımımızı atalım. Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi önemli. İran'a karşı ekonomik baskıyı arttırıyor Amerika. Söylenen ve görülen o. Tahran yönetimindense tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı, düşmanın beklentisinin aksine İran çökmedi, aksine güçlendi diyor. ABD'nin ekonomik yaptırımlarına katılan her ülkenin düşman olarak kabul edileceği de belirtiliyor Cumhurbaşkanı tarafından.
0: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington'ın ekonomik yaptırımlarına karşı Tahran'dan İran çökmek yerine güçlendi açıklaması geldi.
3: İran sukut konu.
0: ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı ekonomik bir savaş başlattığını duyurdu. Yaptırımların İran ekonomisini ezip geçeceği iddia edildi. Yaptırım kararına karşı Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dünya İran'ın çökeceğini ve Venezuela'ya dönüşeceğini değerlendirdi. Ancak İran çökmedi, aksine güçlendi dedi.
3: İran sukut konu.
4: Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi. Ancak zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz.
0: İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rıza'yı, bize yönelik ekonomik yaptırımlara katılan her ülke düşman olarak kabul edilecektir dedi. İran'ın savaşı genişletmek niyetinde olmadığını belirten Rıza'yı, komşu ülkelerin ABD ile işbirliği yapması halinde Basra Körfezi'nden veya Hürmüz Boğazı'ndan tek bir damla petrol bile çıkmayacağı uyarısında bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf da komşu ülkelerden yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliği mesajları aldıklarını söyledi. Yaptırım tehdidi sürerken İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 200 bin tümen sınırını gördü. Bu sert değer kaybı ülkede yıllık enflasyonun %61,4 seviyesine çıktığı bir döneme denk geldi. Taraflar arasında restleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir'in Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Münir, İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.

Tabii haftanın bu ilk iş gününe acaba Brent petrol Hürmüz Boğazı'ndan dolayı acaba kaç lira, kaç dolar olduğuna bakarsak 93-94 dolar seviyesinde devam ediyor seyrin efendim. Ekonomiye yansımaları bir hayli fazla oluyor. Çok yakından biliyoruz ve işte bir taraftan Amerika bunu diyor. İran hemen başka bir şey söylüyor ya da yalanlıyor. Böyle gidecek mi? Giderse nereye kadar gidecek? Hep beraber görürüz. Efendim bir taraftan da Avrupa ülkelerinin olası İran saldırısına yönelik hazırlığı söz konusu ki bu hazırlığa da başladığı belirtiliyordu. Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda konuşlandırdığı Patriot Hava Savunma Bataryası'nın Girit Adası'ndaki suda üstüne taşınması için transfer işlemlerine başladığı öne sürülüyor. Yunan basınında yer aldı bu haberler ve bu haberlere göre Kerpe Adası'nda konuşlandırılan Patriot Bataryası'nın Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran'ın Avrupa'daki ABD hedeflerine zarar verme olasılığı nedeniyle suda askeri üssüne transfer edilmesine karar verilmiş durumda. Habere göre transfer suda askeri üssünün daha iyi korunması amacıyla planlanmış. Bu nedenle sabah erken saatlerde Patriot uçak savar füze bataryasının Kerpe'den ayrıldığı öne sürüldü. Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Ege'nin güneydoğusundaki hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddiasıyla Yunanistan Mart'ta Kerpe Adası'na Patriot uçak savar füze bataryası konuşlandırmış idi. Girne neredeyse Akdeniz'in tam orta yerinde, çok da önemli bir yerde. Dolayısıyla özellikle bu kış ya da sonbahar itibariyle Girne'yi çok konuşacağız gibi, Girit'i çok konuşacağız gibi gözüküyor. Diyelim Rusya, Ukrayna gerilimine bakalım ama ağırlıklı olarak Ukrayna'da efendim bir sıkıntı söz konusu. Zira seçime karşı çıkıyor Zelenski, Milliyet'ten bunu okuyoruz. Seçim çağrılarına kapıyı kapattı deniyor Zelenski için. Savaş koşullarında böyle bir adamın ülkeyi yok edeceğini savunmuş. Görevden aldığı eski savunma bakanı Fedorov'un bir seçim çağrısı söz konusu. Fedorov'un görevden alınması tepki çekmiş. Bakana destek veren binlerce kişi de başkentte Kiev'de geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlemişti. Böyle bir savaşta seçimlerin büyük bir risk olduğuna inanıyorum diyor Zelenski. Ve Ukrayna'yı bölecek bir tsunami'ye benzetiyor seçimleri. Ve seçime gitmenin ülkeyi yok edeceğini de savunmuş. Rusya'nın 2022'deki işgalinin ardından Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edilmişti biliyorsunuz. Savaş kanunları ülkede seçimleri yasaklıyor. 2019 yılında da devlet başkanı seçilmişti Zelenski. Normal görev süresini aşan Zelenski'nin meşruiyeti Trump ve Putin tarafından geçmişte sık sık sorgulandı. Görevden alınan Fedorov geçtiğimiz günlerde sürpriz bir açıklama yaparak seçimlerin yapılabilmesi için bir yol bulunması çağrısında bulunmuştu. Ancak Zelenski gördüğünüz gibi koltuğu sevdi. Dolayısıyla seçimlere gidilmesini de istemiyor ve hatta ülkeyi yok edeceğini savunuyor bir seçim sürecinin, ama Kiev'de sürekli olarak protesto sesleri yükseliyor bir taraftan da. Diyelim memlekete gelelim yeniden. Kocaeli'de iki ilçe sınırındaki ormanlık alanda bir yangın çıktı. Saatler sonra kontrol altına alınabildi bu orman yangını. Efendim Gebze'nin Denizli mahallesinde orman dışı alanda başladı yangın. Alevlerin hızla yayılmasıyla ormanlık alana sıçradı bu şekilde. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip de yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarına 5 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz ve 187 personel katıldı. Yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altında alınabildi. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Evet, bir iç gelişme, bir dış gelişme, bu şekilde gidiyoruz. Buyurunuz efendim, Hürriyet gazetesinden bir dış gelişme. Tatilden dönen Merz yuhalandı. Nerede? Almanya'da. Önceki gün Kuzey Renvestfalya eyaletinin Eifel bölgesinde meydana gelen ve günlerce süren orman yangını yerini ziyaret eden Başbakan Merz, çevre halkı tarafından protesto edildi. Temmuz ayı sonunda yaz tatiline çıkan ve döner dönmez itfaiye ekipleriyle gönüllü olarak yardıma koşanlara teşekkür etmek ve bölge halkına geçmiş olsun demek için bu bölgeyi ziyaret eden Merz, "Orman yanıyor, Merz uyuyor, alevler söndü, Merz geldi" yazılı pankartlarla karşılandı. Öte yandan yuhalama sesleri yükseldi Merz konuşmasına başladığında ve konuşmasını kesmek isteyenlere, "Ben bağırıp çağıranlarla konuşmak istemiyorum. Bu, ben çalışan insanlarla konuşmak istiyorum. Yardım eden insanlar

0: onlarla konuşmak istiyorum. Bizim ortak değerlerimize sahip çıkanlarla konuşmak istiyorum diyerek tepki gösterdi. Sözünü kesmek isteyenlere karşı Merz efendim öte yandan negatif enerjinizi atın, onu pozitif enerjiye dönüştürün. Hepimize yararı olan Kızılaç'a ve itfaiyeye katılın çağrısında da bulunmuş bölge kaymakamı. Ancak tatilden dönen Merz özellikle bu eyalette yuhalanmış ve dolayısıyla protesto edilmiş. Neden acaba tatil sürecini kapatmadın, kesmedin, yanımıza gelmedin şeklinde vatandaşın bir de isyanı söz konusu doğal olarak. Siyaseti düşünüyorsanız ve o koltukta, sorumlu koltuklarda oturuyorsanız her an vatandaşın yanında olmanız gerekiyor. Bu Türkiye'de de böyle, Almanya'da da böyle, Amerika'da da bu şekilde. Elazığ'dayız, bir binada çıkan yangına gideceğiz çünkü can pazarı yaşandı. Yoğun duman binaya yayılınca apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
1: Bodrum katta başlayan yangından yayılan duman binanın içine doldu. Apartman sakinleri balkonlarında kurtarılmayı bekledi. Elazığ'da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Bina sakinleri yangını fark edene kadar yoğun duman apartmanın içine doldu. Evlerinden çıkamayanlar balkon ve pencerelere çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. 16 kişi itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen ikisi itfaiye personeli toplam 12 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Bodrum katta çıkan yangın üst katlara ulaşmadan söndürüldü.
0: Ve yine bir yangın haberiyle devam edelim. İstanbul'dayız. Gazi Osman Paşa'da tadilat yapılan bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler komşu binanın çatısına da sıçradı maalesef. Ekipler evde yaptığı kontrolde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
1: Tek kıvılcım yetti. Çatı bir anda alevlere teslim oldu. Komşu binada yangından nasibini alınca korku dolu anlar yaşandı.
2: Çık çık çık çık abi çık.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatısında tadilat yapılıyordu. Bu sırada yangın çıktı. Alevler rüzgarla büyüdü ve komşu binanın çatısına da yayıldı.
3: Şemsi Paşa Mahallesi'nde büyük yangın çıktı.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki binada yaşayanlar kısa sürede tahliye edildi. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı.
2: Çık çık çık çık abi çık.
1: Hatalı park nedeniyle itfaiye sokaklara ulaşmakta zorlandı. Evinde mahsur kalan bir kadın itfaiye tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Yapılacak inceleme yangının kesin çıkış nedenini belirleyecek.
0: Evet, hava oldukça sıcak ve kuru. Çok dikkat etmek gerekiyor. Geçmiş olsun diyelim ve akşam gazetesine bakalım. Kalıcı ojede kısırlık alarmı şeklinde bir haber başlığı. Hemen detaylara bakıyoruz efendim. Avrupa Birliği bazı jel oje ürünlerinde bulunan TPO maddesini üreme sağlığına yönelik riskler sebebiyle yasakladı. Uzmanlar kısırlık yapma riski bundan, kimyasalları kullanmamaları konusunda da kadınları uyarıyor efendim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Erdoğan, ergenlik çağındaki genç kızlar ve üreme çağındaki kadınların kozmetik ürünlerin içeriğine dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Hayvan deneylerinde Avrupa Birliği elde edilen üreme sağlığına ilişkin veriler ve ihtiyat ilkesi doğrultusunda bu maddeyi kozmetik ürünlerde yasakladı. Hangi maddeden söz ediyoruz? TPO maddesi. Dolayısıyla bu karar insanlarda kesin olarak kısırlık yaptığı anlamına gelmiyor, ancak muhtemel riskler sebebiyle tedbir alınmasını gerektiriyor. Mesela 5 önemli uyarı var. Ürün alırken mutlaka TPO free ibaresini kontrol edin denilmiş. Jel ojenin ciltte temas etmesine izin vermeyin ifadeleri önemli. Uygulamanın steril şartlarda yapılmasına dikkat edin. Kalıcı ojeyi sık aralıklarla yenilemeyin. Tırnak

0: ayaklarınıza dinleme süresi, dinlenme süresi tanıyın ve kaşıntı, kızarıklık veya egzama gelişirse uygulamayı bırakıp dermatoloji uzmanına başvurun şeklindeki ifadeler oldukça mühim efendim. Dolayısıyla kalıcı ojede kısırlık alarmı dikkat çekici bir haberdi, sizlerle paylaştık gördüğünüz üzere. Bir başka gelişme, Kütahya'dayız efendim. Evden dolaşmak için çıktı. Alzheimer hastasından maalesef acı bir haber geldi. Yaşlı adam evine sadece 600 metre uzaklıktaki otluk alanda ölü bulundu.
1: Evinden dolaşmak için çıktı. Saatler sonra ailesinin yüreğini yakan haber geldi. 69 yaşındaki Mehmet Yıldırım Kütahya'da yaşıyordu. Alzheimer hastası olan yaşlı adam öğle saatlerinde evinden çıktı. Yakınları saatler geçmesine rağmen Yıldırım'a ulaşamayınca 112'ye ihbarda bulundu. Polis, AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün arama kurtarma ekipleriyle çok sayıda vatandaş arama çalışmasına başladı. Acı haber yaklaşık 26 saat sonra geldi. Yaşlı adam evine 600 metre mesafedeki yamaçta otların arasında ölü bulundu. Mehmet Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Efendim Allah'tan rahmet diliyoruz ve yine bir yangın haberine geçiyoruz. Maalesef ki birçok yangın haberi aktardık hafta sonundan ve bugüne dair olarak Kastamonu'da yangın çıkan bir gece kondudaki alevler komşu eve sıçradı. Yangın sırasında piknik tüpleri de bomba gibi patladı.
1: Gecekondu'da başlayan yangın büyüdü. Komşu evde alevlerden nasibini aldı. Patlayan tüpler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir gecekondu'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bitişik'teki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2: Telefon geldi böyle eviniz yanıyor diye. Küçük bir yangındı, kocaman alevlendi.
1: Sinan Akça'nın evde bulunan piknik tüpleri bomba gibi patladı.
3: Evin yanıyor dediler. Evimize geldi ki hiçbir şey kalmadı.
1: Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla söndürüldü. Akraba olan iki ailenin evi küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Çok büyük geçmiş olsun, bir kez daha söyleyelim. Uyarılarda bulunalım. Hava oldukça sıcak. Nem kimi yerlerde çok fazla yok. Dolayısıyla bu tür haberleri aktarmak durumunda kalıyoruz diyelim. Milliyet gazetesinden bir haber başlığı. Daha çok Meta şirketleri üzerine davalar yoğunlaşmıştı. Ancak TikTok davasına bakacağız Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zira TikTok davasında 400 milyon uzlaşma deniliyor. Buradaki 400 milyon lira değil, dolar olarak okuyalım. ABD Adalet Bakanlığı TikTok. Evet, çocukların çevrim içi gizliliğinin korunmasına yönelik davayı, TikTok'a yönelik bu davayı 400 milyon dolarlık anlaşmayla sonuçlandırdı deniliyor. Konuyla ilişkin yaptığı açıklamada 400 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurdu dediğim gibi. Söz konusu anlaşmanın şimdiye kadar bir COPPA davasında elde edilen en yüksek tutarlardan birini temsil ettiği vurgulanıyor bu açıklamada efendim. Dolayısıyla 2024'te şikayette bulunmasından bu yana Adalet Bakanlığı'nın TikTok'un mülkiyetinde, yönetiminde, uyum işlevinde ve gizlilik uygulamalarında önemli değişiklikler gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. TikTok'ta durum bu. Peki Meta'da, yani Facebook'ta ve Instagram'da acaba peş peşe açılan davalar kaç milyon, kaç yüz milyon dolarlarla kapanacak? Bütün bunlar şimdi merak konusu diyelim. Gelelim yeniden memlekete, saatimiz 8.38'i gösterirken. Maaşı 20 gün geciken bir işçi istifa ederek kıdem tazminatı ödenmesi için davacı oldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğinde bir karar verdi. İşçiyi haklı buldu mahkeme. Maaşın bir gün bile gecikmesinde kıdem tazminatı hakkının doğabileceğine hükmetti.
1: Maaşı 20 gün geciktiği için istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Kıdem tazminatı talep etti. Yargıtay o işçiyi haklı buldu. N.D. isimli işçi maaşının 20 gün gecikmesinin ardından istifa etti. Ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı neden nefes ettiğini

0: belirtti. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faiziyle birlikte şirketten tahsis etmek için iş mahkemesine başvurdu. Davalı şirket avukatı ise kısa süreli gecikmelerin işçiye haklı nedenle fesih hakkı verilmeyeceğini savundu. Yerel mahkeme davacının iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğine hükmetti. Davacının kıdem tazminatına hak kazandığına fakat fazla çalışma ücretinin ispatlanmaması nedeniyle reddi gerektiğini belirterek davanın kısmen kabulüne karar verdi. İstinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde buldu. Davalı kararı temizledince son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yüksek Mahkeme kararı onadı. Emsal niteliğindeki kararla birlikte maaşı bir gün dahi geciken işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtildi.
1: Evet, önemli bir karar. Örnek alınabilir, örnek alınabilir, örnek olabilir daha doğrusu. Adana'ya geçelim. Bir sürücü yayaya çarptı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kendi başına hastaneye giden yaşlı adamın ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
0: Yaya elindekilerle meşguldü, sürücünün de dikkati dağınıktı. Bu kaza sonrası sürücü yayayı o halde bırakıp gitti.
2: Arkamdan gelen araba resmen tepeledi.
0: Adana'da yaşayan 83 yaşındaki Yaşar Akdoğan yolun karşısına doğru yürürken arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü aracından inip yardım etmek yerine yoluna devam etti.
2: Kaza olacak bir yer değildi. Çünkü belediyenin dolmuş farkıydı. Çevredeki arkadaşlar koşarak geldiler. Adam gelip de geçmiş olsun demedi.
0: Yaşar Akdoğan dolmuşa binip evine gitti. Ağrıdan duramayınca hastaneye giden yaşlı adamın ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
2: Benim üzüldüğüm arkadaşın, o kazayı yapan arkadaşın ilgisizdi.
0: Kazazede Akdoğan karakola gidip şikayetçi oldu.
1: Evet, o kendini bilmez ve saygısız sürücünün yaptığı yanına kar mı kalacak yoksa cezai işlem uygulanacak mı? Şimdi soru bu. Hep beraber bunu göreceğiz. Bu arada geçmiş olsun yaşını almış bu abimize, ablamıza ve sevgi selam gönderelim efendim. Yolumuza devam edelim. Hepimizin başına gelebiliyor. Zira İstanbul'dayız. Tarihi Yarımada'da geride bıraktığımız gün sağlıklı bir yaşam için koşu vardı. Yeşilay yarım maratonuna katılım yoğundu.
0: Adımlar bu kez tarihi Yarımada'da atıldı. Yeşilay Yarım Maratonu için yüzlerce sporcu Sepetçiler Kasrı'nda buluştu.
3: Çok heyecanlıyım. İlk defa 21 K'yı koşacağım. Parkur inceledim. Parkur harika. İstanbul gibi yaşayacağımız, aynı zamanda koşup spor yapabileceğimiz harika bir parkur.
0: 1500 spor sever 21 kilometrelik yarım maraton, 10 kilometrelik koşu ve 10 kilometrelik paten yarışı kategorilerinde yarıştı. Sporcular yarış öncesinde Boğaz manzarasıyla ısınma antrenmanına katıldı.
4: Tarihi bir Yarımada manzarayla birlikte koşacağız. İnşallah. Vallahi ilk üçe girmeyi düşünüyorum.
5: Evet, geçen hafta Eskişehir'de koştum. Bu hafta da Yeşilay Yarım Maratonu'na koşmaya geldim.
6: Yeşilay Yarım Maratonu için parkur Tarihi Yarımada seçildi. Tarihi Yarımada'daki yollarda sporcuların güvenliği için trafiğe kapatıldı.
0: Maraton Sepetçiler Kasrı'nda başlayıp Tarihi Yarımada parkurunun ardından aynı noktada son buldu.
7: Yalnızca fiziksel bir aktivite olarak görmüyoruz. Aynı zamanda psikolojik bir dönüşüm aracı ve bağımlılıklarla mücadelede en etkili önleyici unsurlardan biri olarak görüyoruz.
8: Bugün İzmir'den bu yarışmaya katılmaya geldim. Sağlıklı bir yaşam için koşu sporuyla ilgileniyorum.
9: Bu organizasyona da ailemle katıldık. Zaten sporun içindeyiz ama böyle organizasyonlarda ailecek buluşabilmek ve kızıma da güzel bir anı bırakmak istiyorum.
1: Ve Manisa'ya doğru gidelim çünkü bereketli topraklarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürmekte. Asmalar üzümlerle doldu taştı ancak ürünler sergiye aynı oranda yansımıyor. Üreticilere göre bu yıl üzümün kalitesi düşük, bu da 1/4 oranında fire demek.
10: Bu yıl bağlarımızda üzüm çok yalnız kalite düşük. Üzümler fireli.
0: Salkım salkım üzümler tek tek toplanıyor, sergiye götürülüyor. Ancak Gediz Ovası'ndaki hasatta üreticiyi fire korkusu sardı.
11: 2026 yılı üzüm hasatı başladı. Büyük bölümde bağlarda solgunluk var. Üzüm kalitede bir düşüklük var.
0: Verimli bağlarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Sabah erkenden bağlara giden işçiler, olgunlaşan üzümleri asmalardan...

0: tek tek topluyor. Toplanan üzümler sepetlerle sergi alanlarına taşınıyor. Üreticiler kalite ve düşük rekolteden şikayetçi.
1: Üzüm çok olduğundan besleyemedi. Hava şartları da uygun gelmedi.
0: Önceki yıllara göre üzümde %25'e varan fire var.
2: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Üzüm fiyatları açıklanmadı. İşçiler rahatsız. Yıl sıkıntılı geçiyor. Üzümler ermedi yeşil. Talebimiz çiftçiye biraz destek.
0: Sergilerde kurutulan üzümler paketlenerek hem iç pazara hem de dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
3: Ve an itibariyle Hüseyin Öztel bizlerle beraber, meteoroloji mühendisimiz, havanın durumunu aktaracak. Hem bugün hem de hafta boyunca neler yaşayacağız? Nem, sıcaklık devam ediyor mu Hüseyin?
4: Bu uyutmayan geceler, bunaltıcılık birkaç gece daha sürecek ama sonrasında iyi haberler var.
3: Öyle mi? Evet, söz sende.
4: Teşekkür ederim. Hemen bakalım. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Tabii ki çok sıcak ve bunaltıcı geceler ve gündüzler geçiriyoruz. Ama Ege bölgesini ve Batı Akdeniz'i, Antalya'yı ayırmak lazım. Dün gece ve bir önceki gece günün en düşük sıcaklıkları 26,5-27 derece olmuş. Günün en düşük sıcaklıkları. Yani normal şartlarda bu gündüz en yüksek sıcaklığı Marmara bölgesinin mesela hafta sonu beklediğimiz sıcaklıkları size söyleyeceğim. Yani hava bir türlü serinleyemiyor. Gece saatleri olduğunda da, gündüz saatleri olduğunda da, gece olunca da asfalt ve zemin o gün boyu depoladığı bir batarya gibi enerjiyi, güneş ışığını gece yavaş yavaş saçıyor. Ama bunun saçması tek problem değil. Diğer problem deniz suyu sıcaklıkları. Yani şu kıyılar o kadar ısındı ki artık İzmir'de mesela, Çanakkale'de, Bursa'da, İstanbul'da bu nem su buharı sebebiyle insanların uyku kalitesi bozuluyor. Bu arada sıcaklık haritasına bakalım hemen nasıl geçecek. Gelecek günler. İtalya'da korkutucu bir sıcak var. Hatta Almanya çevresinde şu mor, bordo renkler, kahverengiye dönen alanlar 40 derecelere çıkıyor yine. 38-39'lara Almanya çıkıyor. Bu onlar için yine çok yüksek bir sıcaklık. Ancak merak etmeyin efendim. Pazartesi, salı, çarşamba çok sıcak geçtikten sonra Türkiye'de perşembe, cuma, özellikle cuma, cumartesi hafta sonu gelirken mavilikler, yani mevsim normallerinden düşük sıcaklıklar geri geliyor ülkemize. Sadece şu 3 günü, 3,5 günü atlatmamız, geçirmemiz gerekecek. Animasyon, bakın şimdi başa döndü. Şu anki kondisyonumuz bu. Epey bir sıcağız. Hem Doğu Anadolu'da hem Güneydoğu'da, Akdeniz'de, başkent Ankara çevresinde 35-36 derecelerdeyiz. 24 Ağustos. Ancak tarihler ilerledikçe meteorolojik olarak biz buna meteorolojik sırt diyoruz. Tekrar kuzeye doğru çıkıyor ve şu alanı içine kapsıyor. Bütün Yunanistan, Türkiye ve aslında İtalya çevresi bu sıcaktan etkileniyor. Ancak perşembe, cuma olurken tekrar üzerimize yine Ukrayna ve aslında Rusya'nın da kuzeyinden bir başka serin hava inecek Avrupa'ya sıcak çıkarken. Bu bizi yaz boyu aslında bu senaryoyu yaşadık. Korudu bu hadise, bu kondisyon. Ancak bunun tabii Ağustos'la birleştiği zaman deniz suyu sıcaklıkları çok da fazla koruyamıyor. Kıyı şehirlerdeki bunaltıcılığın artmasının sebebi denizlerin bu kadar ısınması. Her Ağustos'u bunu beklemeliyiz. Çoğu insan tatilini Ağustos ayına bırakıyor. İşten güçten bir şeyleri ayarlayamadığı için. Şimdi bu haftadan itibaren tatile gideceklere iyi haber. Çünkü denizler artık sizi üşütmez. Özellikle Marmara'da girdiğiniz işte Sarımsaklı plajı, Bozcaada çevresi, Erikli etrafı, Erdek kıyıları, işte Eceabat, Gelibolu, Çanakkale çevresi, bu alanlardaki su sıcaklığı artık 26 ila 29 dereceye kadar yükseliyor. Geçtiğimiz iki hafta önce 23 ila 24, 25 derecelerdeydi, üşütebilirdi işte. Bu iyi haber olarak söylenebilir. Bu maviliğe de çok fazla soğuk hava gözüyle bakmayın. Mevsim normallerinden soğuk hava. İstanbul örneğin haftaya 30-31-32 derecelerle başlayıp bazı ilçelerde 33-34'leri görebilir. Perşembe, cuma, cumartesi 27 derecelere geri iniyor neyse ki. Başkent Ankara da öyle. Önce 36 derecelere çıkıyor. Bugün ve yarın haftanın en sıcak iki günü, ardından cuma ve cumartesi Ankara'da hissedilir bir serinlik var. 26 dereceye inmesini bekliyoruz başkentin. İzmir, Aydın ve Muğla çevresi ise önce 38-40 derecelere çıkıyor. Hafta sonunda 36 derecelere geri düşüyor. Yani çok önemli bir fark yok. Yine sıcak olacak İzmir ve etrafı. Bu 5 günlük dönemde hafta içi beklediğimiz toplam yağış miktarları Doğu Karadeniz'de yoğunlaşıyor. Buralarda renkler şiddeti söylüyor. 50 milimetreye yakın Artvin ve çevresinde, Rize'de yağmur var. Daha çok çarşamba, perşembe, cuma bekliyoruz bunları. Pazartesi, salı değil ama hafta ortasından itibaren. Özellikle fındıkların kurumuş olması çok iyi olur. Çarşambadan itibaren ıslak bir hava geliyor. Karadeniz'in orta kesimlerinde zayıf yağmur var. Sakarya, Düzce, Kocaeli'de bulutlar artabilir ama çok zayıf yağmur bırakabilir. Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer

parça parça zayıf yağışlar var ve Doğu Anadolu'da çarşamba günü biraz yağmasını bekliyoruz. Malatya'dan Bingöl'e, Erzurum'dan Kars'a, Iğdır'dan Van çevresine bu alanda perşembe, çarşambadan sonra ve hatta cumaya kadar sarkabilir. Aralıklı bir yağış bekleyeceğiz ama bunlar yaz yağmurları, yarım saat yağıp bir saat yağıp kesiliyor efendim. Batı bölgelerde yağışsız bir hafta. İstanbul'da yağmur görmeyi beklemiyoruz. Özledik. Ankara'da da öyle. Trakya çevresi bugün ve yarın çok sıcak. Edirne'liler de yağmur.

0: Geçtiğimiz hafta yaşadığımız fırtına kadar rüzgarlı değil ama yine de Kuzey Ege'de rüzgarlı bir hava var. Öğlen saatleri özellikle. Ancak bu rüzgar İzmir'den sonra kesiyor efendim. İşte zaten bunaltıcılığı da o yaşatacak bize. İzmir'den Bodrum'a, Çeşme'den Antalya'ya, oradan Fethiye, Manavgat. Şu alanda gerçekten çok da fazla yaprak kıpırdamıyor. Bu sebeple hissedilen sıcaklıklar da çok yüksek oluyor. Futbol müsabakalarını bile etkiliyor. Maçlar artık 21.30'da başlıyor. 02.30'da başlasa bile Dünya Kupası gibi hala 27-28 derece sıcaklık olduğu için spor yapmak da bu havada biraz zor tabii.
1: Peki Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü tabii buluşmamızda daha farklı şeyler söyleyeceksin anladığım kadarıyla.
0: Serin hava geliyor, onu coşkuyla anlatırız. Hafta sonu için.
1: Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hüseyin Özsel'i uğurluyoruz efendim. Biz devam ediyoruz. Gün başlıyor odasınız ve Teknofest diyeceğiz. Mavi Vatan biliyorsunuz sona erdi. 4 gün boyunca denizcilik ve sualtı teknolojileri sergilendi. Bir sonraki Teknofest heyecanı ise 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da yaşanacak. Haberimizi izleyelim. Bir küçük ara veriyoruz. Saat başında beraberiz.
2: Dört gün boyunca teknolojiden deniz ve hava gösterilerine, yarışmalardan bilim atölyelerine, konserlerden spor müsabakalarına Teknofest Mavi Vatan heyecanı yaşandı. Denizcilik ve sualtı teknolojilerinin ön plana çıktığı festivalde 7'den 70'e teknoloji tutkunları bir araya geldi. Teknofest Mavi Vatan 343 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gölcük Tersanesi 100. yılında Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yaptı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival sona erdi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış töreninde konuştu. Dünyayı yeniden inşa edecek olanlar Teknofest kuşağıdır dedi.
3: Karadaki bir karış toprağımız neyse, Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Türkiye'nin deniz gücüne vurgu yaptı.
4: Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz etkinlik alanlarını ziyaret etti. Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir devrim yaşadı dedi.
5: Mavi Vatan'daki egemenliğimizi, Mavi Vatan'daki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
2: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Selçuk Bayraktar bir sonraki Teknofest için Şanlıurfa'yı işaret etti.
3: Şimdi rotamızı medeniyetin, tarihin ve bereketin merkezine, Güneydoğu'ya çeviriyoruz. 7'den 70'e tüm milletimizi 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici

hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Efendim saatimiz 9'a doğru ilerliyor. 8.58 gün başlıyor odasınız. 24 Ağustos Pazartesi sabahında Habertürk'teyiz. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün ve elbette ki hafta olsun diyelim. Önemli bir aşamadayız. Önemli bir haftaya giriyoruz. Hangi konuda? Terörsüz Türkiye sürecinde efendim. Beştepe'de oluşturulan kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor. Mecliste de bir izleme komisyonu kuruluyor. O da yasama ayağındaki süreci takip edecek.
1: Çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt komisyonlar oluşturulacak. Silah bırakma süreci takip edilecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Terörsüz Türkiye süreci için Beştepe'de oluşturulan kurul ilk mesaisini yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul, çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanması sonrası mesaisine başlıyor. Kurulun ilk toplantıda çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak.
3: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına...
1: Yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimler talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Komisyonda Milli Danışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan isimlerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. İyi Parti hariç tüm partilerin komisyon için isim bildirmesi bekleniyor. 17 kişiden oluşması öngörülen komisyondaki dağılım meclisteki sandalye dağılımına göre olacak. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek, çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından MGK'da alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
0: Yani bugün önemli bir gün efendim ve elbette ki gün boyu Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz olanı biteni. Peki siyasi partilerde durum ne? Hep beraber bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Salı günü yani yarın yapılacak toplantıda kongre hazırlığı ve yol haritası ele alınacakmış. Ayrıca örgüt çalışmaları da masaya yatırılıyor CHP'de.
4: Eşitliği, demokrasiye yarar.
1: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanı ile toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
5: Halka umut vermek zorundayız.
1: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Kongreler başladığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla yetkili ve karar süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
0: Peki ana muhalefet partisine bakalım. Yeni partide kongre süreci de başladı. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim tarihine kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılacak. Ardından gözler ilk kurultay tarihinde olacak yeni partide.
1: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay yeni partide çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
0: Evet, yeni partide ve bıraktıkları Cumhuriyet Halk Partisi hareketlilik gördüğünüz gibi sürüyor. Bakalım nereye evrilecek durum. Efendim, şimdi operasyonlar özellikle geçtiğimiz haftalarda damgasını vurmuştu. Bu hafta nasıl bir operasyon süreci bizi bekliyor bilemem ama Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Kuytulcular hakkında CİMER'e yaklaşık 6 bin ihbar yapıldığı da tespit edildi.

0: suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller, üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: Evet, biraz da dışarıdaki gelişmelere bakalım. Saatimiz 9:06 geçerken İsrail'de Ekim sonunda seçimler malumunuz ve seçimler yaklaşırken İsrail'de Netanyahu anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. İsrail basını iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'in Netanyahu'nun en büyük rakibi Eisenkot için güvenlik ekibi vermeyi reddettiğini iddia etti.
0: İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçim gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Basında yer alan iddialara göre İç İstihbarat Teşkilatı, Başbakan Netanyahu'nun en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini reddetti. İddiayı Kanal 12 televizyonu gündeme taşıdı. Habere göre İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet, Yasar Partisi lideri Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini kabul etmedi. Karar, Eisenkot'a yönelik sosyal medya tehditlerine ve güvenlik birimlerinden gelen uyarılara rağmen alındı. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un ekibi, Shin Bet, İsrail polisi ve başsavcı dahil ilgili makamlara itirazlarını iletti. Gelişmeye İsrail muhalefeti de tepki gösterdi. Eski Başbakan Naftali Bennett, Başbakan Netanyahu'nun zehirli bir seçim kampanyası yürüttüğünü savundu. Netanyahu'yu Eisenkot'u tehlikeye atabilecek bir anarşist olarak niteleyerek kınadı. Shin Bet ise Eisenkot'a yönelik tehditleri takip etmek için ekibiyle iletişimde olduklarını savundu. Gadi Eisenkot, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak görülüyor. Son anketlere göre Netanyahu'nun Likud Partisi'nin sandalye sayısı 32'den 23'e düşebilir. Kanal 13'ün anketine göre Netanyahu'nun koalisyonu, hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyenin oldukça gerisinde kalıyor. Eisenkot'un koalisyonu ise son anketlere göre 59 sandalye kazanıyor. İsrail'deki seçimler 27 Ekim'de yapılacak.
1: Evet, özellikle Eylül ve Ekim ayında ciddi anlamda sıcak bir şekilde geçecek bu süreç. Türlü türlü haberler gelebilir İsrail'den, bunu aktaralım. Peki, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında yapılan ticaret anlaşması görüşmeleri de başarısızlıkla sonuçlandı. Kanada görüşmelerin çökmesinden Amerika'nın son anda getirdiği şartları sorumlu tutuyor. Gelişmelerin ardından Amerika ve Kanada arasında yeni bir ticaret savaşı başladı diyebiliriz.
0: ABD ve Kanada yeni bir ticaret anlaşması yapma konusunda uzlaşamadı. Washington, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 tarife getirdi. Kanada'da benzer bir adım atacaklarını açıkladı. Washington ve Ottawa yönetimleri ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeleri yaklaşık bir yıldır sürdürüyordu. Ancak müzakereler son dönemeçte çöktü. Kanada Başkanı

0: Başbakanı McCarney, ABD tarafının son anda getirdiği talepler nedeniyle masadan kalktıklarını açıkladı.
1: Hafta başlarında karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya doğru ilerlediğimize inanıyorduk. Ancak son günlerde ABD ekonomik olmayan, adaletsiz ve Kanada için net faydaları baltalayan yeni şartlar önerdi ve herhangi bir anlaşmanın güvenilirliğini sorgulattı. Kısacası çok fazla şey istediler ve çok az şey teklif ettiler.
0: Carney, ABD'nin ülkesinin başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma hakkını da kısıtlamayı talep ettiğini kaydetti. Müzakerelerin durması üzerine ABD, Kanada'ya yeni tarifeler getirildiğini duyurdu. %50 tarife getirilen ürünlerin yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Kanada'da ABD'nin tarifelerine birebir karşılık vereceklerini açıkladı. ABD'nin çelik, süt ürünleri, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlerine hedef alacaklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da Kanada'ya tepki gösterdi. Kanada, ABD eyaleti olmadan eyaletlerin sahip olduğu ayrıcalıkları talep ediyor dedi. Ayrıca Ottawa yönetiminin yıllarca ABD'li çiftçilere tarifeler uyguladığını belirtti. Artık yeter ifadelerini kullandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir taraftan da kamu borcunun 40 trilyon doları aştığını ifade edelim ki tarihte bir ilk efendim. Dolayısıyla dünyanın türlü yerlerinde türlü huzursuzluklar baş gösterebilir. Onu da aktaralım. Peki Avrupa'da sular çekildi, konteynere zam geldi başlıklı habere geçelim. Biraz da paradan söz edelim. Dünya Gazetesi'nden aktarıyoruz. Konteyner taşımacılığında navluna kuraklık ayarı geliyor. Avrupa nehirlerindeki sığlaşmanın taşıma kapasitesinde azalmaya, tıkanıklığa, terminal bekleme sürelerinin uzamasına ve işletme maliyetlerinin artmasına yol açtığı bildirildi. Avrupa iç su acil durum ücreti uygulanacağını duyurdu. Ücretler özellikle iç nakliye gönderilerinde Belçika ve Hollanda için konteyner başına 50 avro, Almanya, İsviçre ve Fransa içinse TEU başına 75 avro olarak açıklandı deniliyor. Konteynere gelen zam, nakliyeye gelen zam anlamına geliyor ki bu da ülkelerdeki enflasyonu giderek arttıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Peki efendim haftanın bu ilk iş gününe, ayın son iş son hafta piyasalar hangi rakamlarla başlıyor? Hemen memlekette rakamlara bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi efendim. 14.514 puanda iyi bir oran, gördüğünüz gibi yükselişle kapatmıştı ki bu hafta devam edecek mi hep beraber göreceğiz. Dolar da 48 duvarını aştı. Muhtemeldir ki her gün 10 kuruş üzerine ekleyecek. An itibariyle 48 lira 07 kuruştan işlem görmekte. Dolar, euro ise 56 lira 17 kuruştan işlem görüyor ve euro dolar paritesi de 1.16 seviyesinde, yani 48 ve 56 duvarını aştı hem dolar hem euro. Faiz 40.85 puanda, altının onsunda da bir yükseliş var görmektesiniz. %1'lik bir yükseliş neredeyse, 4.647 dolardan işlem görmekte. Brent petrolde bir yükseliş var ama kısmi olarak da düşüş olarak yansıyor rakamlara. Maalesef 93-94 dolar seviyesini korumakta Brent petrol. ABD ham petrolü de 85-86 dolar seviyelerinde diyelim. Altına bakalım. Gram altın 7173 liradan işlem görmekte. 11728 lira çeyrek altın. Yarım altın 23456 lirayken 46772 lira. Tam altının ederi. Gördüğünüz gibi tabii Kapalı Çarşı'da rakamlar biraz daha farklı olabilir ama yeni güne, haftanın bu ilk iş gününe bu rakamlarla başlıyoruz. Yatırımcısına bol kazançlar diyelim. Devam edelim. Asgari ücret tartışmaları şimdiden başladı gibi gözüküyor zira. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret görüşmeleri öncesi tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. İşçi ve işverenin müzakere ettiği Almanya modelini önermekte.
0: Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerine işaret etti. İşçi kesimini temsil eden Türk İş'in geçen yılın komisyon görüşmelerine katılmamasını desteklediklerini söyleyerek değişim çağrısı yaptı.
3: Asgari ücret görüşmeleri öncesinde asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz.

0: Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinde olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz.
1: AK İş Genel Başkanı Arslan, Almanya modeli önerisinde bulundu.
0: Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Almanya modelini öneriyoruz. Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
2: Evet, asgari ücrette ya da emekli maaşlarında bir güncelleme ya da bir ara zam olur mu olmaz mı tartışmaları sürüyordu ki olmayacağını hep beraber gördük. AK İş Başkanı'ndan da böyle bir öneri geldi. Acaba neden şimdi böyle bir öneri geldi? Zira görüşmeler biliyorsunuz Aralık ayında gerçekleşiyor. Hep beraber görürüz nedenini. Efendim, altın rezervi sıralamasında Türkiye 12. sırada yer aldı deniliyor. Dünya sıralamasında 12. sırada imişiz. Analiz gazetesinden okuyoruz haberi. Küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon ve jeopolitik riskler merkez bankalarının altın rezervlerine ilgisini artırırken Türkiye 584.9 tonluk resmi altın rezerviyle dünya sıralamasında 12. sırada yer aldı. Birincilikte Amerika Birleşik Devletleri var. Zirvedeki konumunu koruyor. 8.133,5 tonluk rezerviyle efendim. Onu aslında bakarsanız Almanya'nın izlediğini görmekteyiz. 2.451 tonla. İtalya, daha sonra Fransa onu takip ediyor. Öte yandan Uluslararası Para Fonu ise devlet olmamasına rağmen 2.814 tonluk resmi altın rezerviyle listede üst sıralarda yer almakta. Rusya IMF'yi izliyor. Çin ise 2264 tonla 7. sırada bulunuyor. Ancak Çin'den gelen verilerin biraz eksik olduğu ifade ediliyor. Tam olarak yansıtılmadığı da yine gelen bilgiler arasında. Dolayısıyla Çin'in rezervi acaba ne kadar? Soru bu, ama yine ona rağmen 7. sırada bulunuyor. Türkiye ise dediğimiz gibi 584.9 tonluk resmi altın rezerviyle dünya sıralamasında 12. sırada yerini almakta diyelim. Hazır sözü Merkez Bankası'ndan açmışken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlama kararı aldığını açıkladı. Bu haberi aktaralım. Bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanacak dediğimiz gibi duyuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapıldı. İnternet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni bir karar varıldı. Buna göre 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği aktarılıyor efendim. Peki, paradan devam edelim. Görmektesiniz Sabah gazetesinde bir haber başlığı. 6 bakanlığın bütçesini aşan tasarruf, güzel bir haber. Kamuda tasarrufun geldiği noktayı göstermesi açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ve 25 yıllarında kamuda toplam 484 milyar liralık bir tasarruf sağlanmış ve bu kapsamda harcamaların bütçe içindeki payı %4.6'lı uzun dönem ortalamasında da 2025'te %2.9'a kadar gerilerken elde edilen tasarruf tutarı bakanlıklara ayrılan toplam kaynağı aştı. Harcamaların bütçe içindeki payındaki düşüş sonucunda 2 yıllık dönemde cari fiyatlarla 484 milyar liralık tasarruf sağlandı. Söz konusu tutar dediğimiz gibi 2026 yılında 6 bakanlığa ayrılan toplam bütçenin üzerine çıktığı deniyor ki Mehmet Şimşek'ten yapılan açıklama önemli. Harcama kontrollerini kararlılıkla sürdüreceğiz ifadeleri oldukça mühim diyelim. Saatimiz 9.19'u gösterirken buyurunuz saldırılarla devam edelim. Gün başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'daki alışveriş merkezine saldırmasından söz edeceğiz. Ukrayna'nın Rusya'nın e-ticaret bölgesini hedef alması gerilimi bir kez daha tırmandırdı maalesef. Putin, Ukrayna ekonomimizi hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı diyor. Ukrayna'dan tarım ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması yönünde görüşmeye hazırız açıklaması geldi bir taraftan da.

0: Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon düşmedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ekonomimizi hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine ve Ukrayna ordusu için kullanılan Yuzhny Limanı'na düzenlediği İHA saldırılarının ardından gerilim tırmandı. Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Rusya'nın Orenburg bölgesinde de e-ticaret şirketi Ozon'a ait depoda insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Sağda hareketlilik sürerken taraflardan açıklamalar da peş peşe geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomik ve endüstriyel bölgelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
1: Kiev bu saldırılarla ekonomimize zarar vermeyi amaçladı. Ancak bunu yaparak Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtı. Madem öyle, ekonomilerindeki en hassas sektörleri hedef alacak bir yanıt beklesinler.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise kış dönemi öncesinde hava savunma kapasitesini artırmak istediklerini söyledi. Patriot sistemleri için 360 adet füze talep ettiklerini belirten Zelenski, tarım ve enerji altyapısına yönelik hava saldırılarının karşılıklı olarak durdurulması yönünde Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını da belirtti. Savaşın tarafların mühimmat stoklarında erimeye neden olduğu, Ukrayna'nın Patriot füzesi tedarik etmeye çalıştığı belirtiliyor.
2: Evet, saldırılar daha da yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Rusya ve Ukrayna'dan hiç beklenen barış haberleri gelmeyecek. Kısa vadede görünen o efendim. Ve terör örgütü SDG'den Suriye ordusuna entegrasyon süreciyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Suriye ordusunun bir parçası olacağız deniliyor Mazlum Abdi. Askeri güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıkladı. Ulusal orduya katılacak SDG üyelerinin Savunma Bakanlığı'nda ve ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini de söylüyor Abdi. SDG'nin entegrasyonu için yapılan 10 Mart anlaşmasından çekilmesiyle ilgili en büyük hatam dedi bir taraftan da. Tabii terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak paralel giden bir süreçten söz ediyoruz. Gelişmeler bugün değerlendirilecektir ağırlıklı olarak yapılacak toplantıda. Efendim Teknofest Mavi Vatan'da donanma gemilerinin yanı sıra o gemilerde görev yapan askerlerle tanışmak da mümkündü. Gelin o anlara gidelim. O askerlerimizden biri mühendis yüzbaşı Doktor Tuğba Çınar Pehlivan'dı. Pehlivan Antarktika'ya giden ilk Türk kadın subay olarak da tarihe geçti. Tecrübelerine ise Habertürk muhabiri Buse Demiren'e aktardı.
3: Tüm bu gemilerin deniz altındaki haritalandırmalarını kim yapıyor? Daha doğrusu aslında daha farklı bir deyişle başka bir örnek vereceğim sizlere. Antarktika'ya giden bir ekip vardı. Bu ekibin içerisinde bilim insanları vardı. Orada farklı gelişmelere imza attılar. O ekip arasında mühendis yüzbaşı vardı. Doktor Tuğba Çınar Pehlivan ve tek kadın subaydı. Türk kadın subaydı. O da bizim yanımızda. Gurur verici, onur verici onunla burada olabilmek. Antarktika'ya gittiler. Neler yaptılar? Onları soracağız. Efendim Habertürk ekranlarına hoş geldiniz.
4: Merhabalar, teşekkürler, hoş bulduk.
3: Sizinle burada olmak çok güzel, çok güzel bir atmosfer. Arkamızda şanlı Türk bayrağı var, bizi selamlıyor. Buradaki haritalandırmaya geleceğim ama Antarktika yolcusuydunuz, oraya gittiniz, neler yaptınız, tek kadın subay olarak orada yer aldınız. Bize bahseder misiniz lütfen?
4: Tabii ki. Antarktika öncelikle çok gizemli, keşfedilmemiş bir kıta. Hala keşfedilmemiş birçok alan var. Dolayısıyla her araştırmacının aslında hayalidir oraya gidip orada bilimsel çalışmalar yapmak. Benim hayalim de buydu. Bunun için arka planda çok ciddi, disiplinli ve uzun süreçler var. Çok büyük çalışmalar var. Komutanlarımızın ve büyüklerimizin de uygun gördüğü üzere görevlendirildim orada. Orada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen bilim insanı sıfatıyla bulundum. Hidrografik, oşinografik ve meteorolojik çalışmalar, ölçümler yaptık. Tek tek hepsini açıklayacak olursak, hidrografik çalışmalarda deniz yüzeyi ve deniz tabanı arasındaki mesafeleri, derinlikleri ölçüyoruz. Ve bu ölçtüğümüz derinlikler sayesinde deniz haritaları üretiyoruz. Bu deniz haritalarını kullanarak bütün vasıtalar, gemiler emniyetli seyirlerini sağlamış oluyorlar. Bunlar dışında ayrıca bilimsel çalışmalarımız da var. Oşinografik bir takım ölçümler yapıyoruz. Oşinografi dediğimiz okyanus biliminde suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ortaya çıkarıyoruz. Burada bir su kolonu boyunca

0: boyunca belli aralıklarla bir su kolonu boyunca derinliğe bağlı olarak değişen iletkenlik, tuzluluk, yoğunluk ve ses hızı gibi verileri de ölçüyoruz. Tüm bunların yanı sıra bir de meteorolojik gözlem ve çalışmalar yapıyoruz. Kümülatif baktığımız zaman yaptığımız çalışmalarla hem deniz haritalarımızı oluşturuyoruz hem de müteakip dönemde Antarktika'ya gidilmeye devam edildiği sürece bu verileri toplayarak bir zaman serisi oluşturup iklim değişikliği hakkında da bilgi sahibi olabiliyoruz.
1: Siz aslında bir askersiniz ama aynı zamanda bir bilim insanısınız aynı zamanda ve tek kadın subay olarak orada görev yaptınız. Ve şu anda sanıyorum hazırladığınız bu harita bir Türk ekibinin hazırladığı harita aslında ama tüm dünya tarafından kullanılıyor. Bu ne hissettiriyor ve bu haritayı nasıl hazırladınız?
0: Bu gerçekten çok büyük, çok ciddi bir gurur. Ben değil, ekip arkadaşlarım ve Türk Deniz Kuvvetleri adına bütün personel, çalışanlar bu harita için şunu söyleyebilirim. İlmek ilmek işlendi o harita. O haritadaki derinlikler, seyir yardımcıları hepsi özenle konuldu. Tabii çok ciddi bir süreç, çok zorlu bir süreç. Antarktika'nın koşulları çok zor. Orada bölgenin jeolojik ve coğrafi koşulları göz önüne alındığında cihazların, sistem cihazların bataryaları çok çabuk tükeniyor. Hipotermi tehlikemiz var. Yaşam tehlikesi var. Oraya giden her bilim insanı bunları yaşıyor. Ama ondan sonraki elde ettiğimiz haritalar ve somut verilerle buraya geri dönmek, bütün dünyada Türk bayrağını dalgalandırmak, herkese bunu kanıtlamış olmak çok büyük bir gurur.
1: Tek kadın subaydınız söylediğim gibi aslında orada yer alan. 2019 yılında mı ilk Antarktika'ya gidişiniz olmuştu ve bu haritalandırma o zaman orada ilk defa mı başlamıştınız? Ne kadar sürdü? Sürekli bir revizyon mu gerektiriyor? Ne olması gerekiyor?
0: Şöyle aslında 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ühtesinde ve TÜBİTAK MAMKARA koordinesinde Antarktika'da bir bilim üssü kurulması projesi kapsamında her sene 2017 yılında 18 yılında bu zamana kadar her sene oraya gidiliyor. Ve her sene bu bilimsel çalışmalar geliştiriliyor. Haritamız böyleyken böyle oluyor, genişliyor ve gerçekten tüm dünya ülkeleri bunu kullanıyor. Müteakip dönemde de bu çalışmalar durmayacak, devam edecek. Daha fazla verilerle ülkemize döneceğiz. Daha fazla ürün üreteceğiz.
1: Ve bugün burada bulunan aslında 37 farklı deniz kuvvetlerine ait donanma var, gemilerimiz var ve hepsinin denizaltı rotasını sizler mi oluşturuyorsunuz?
0: Yani bir nevi onu söyleyebiliriz. Aslında gemilerimiz çok profesyonel çalışarak rotalarını oluşturuyor. Fakat bunlarda kullandıkları altlıklar hep bizim çalışmalarımıza bakarak seyir emniyetlerini çünkü sağlamak zorundalar. Derinlikler, sığlıklar belli olmak zorunda. Bunlara dikkat ederek seyir yapıyorlar.
1: Bir Türk kadın subayın böyle bir duruma önce olması ve bütün dünyanın da bizim arkamızdan gelerek rotamızı kullanması çok onur ve gurur verici zannediyorum. Siz de böyle hissediyorsunuz herhalde.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel söylediniz. Ben de tarihteki dünyaya damgasını vurmuş Türk kadınlarından aslında güç aldım. Ve herkesin şu anda ileride bunu ben yapacağım, artık bunu ben başaracağım demesini gördükçe çok çok mutlu oluyorum. Bu çok büyük gurur ve gelecek için çok çok ümitliyim.
1: Çok teşekkür ediyorum komutanım, çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Evet komutanımız hem bir bilim insanı hem de bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet eden bir asker. Hem de bütün dünyayı adını duyurmuş olan bir kadın subay. Bizler için çok kıymetli, biz şanlı Türk bayrağının önünde. Bu Koçhisar'ın içerisinde Deniz Kuvvetleri envanterine katılan son geminin içerisinde Teknofest'ten sizlere aktardık. Oldukça gurur ve onur vericiydi. Özellikle bir kadın olarak benim adıma da diyeyim.
2: Evet, Teknofest Mavi Vatan böylelikle böylesi güzel görüntüler ve coşkuyla ve gururla nihayetlendi efendim. Bundan sonraki ne bakacağız artık? Şanlıurfa'da gerçekleşecek bir kez daha önemli ve güzel bir röportajı da hep beraber izledik ve gördük. Ve memleketin haberleriyle devam edelim. Saatimiz 9.28'i gösterirken 27 yaşındaki bir Sen Filiz düğün hazırlığı yapıyordu. Düğününden 3 gün önce meydana gelen kaza genç kızın sonu oldu. Bir Sen hayatta olsaydı düğünü olacaktı.
3: Bugün düğün başlayacakken biz onu Mehmet Ağa'nın gelin olarak uğurlayacakken biz onu bu tarafa gelin olarak uğurladık.
4: Gelinlik provası için evden çıktı. Kaza genç kızı hayattan kopardı. Düğün günü ölüm haberi geldi. Genç kız beyaz gelinlik yerine kefen giydi. 27 yaşındaki Birsen Filiz, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşıyordu. Bu hafta sonu düğünü vardı. Gelinlik provası için ilçeden...

0: Balıkesir merkeze gitti. Genç kız kaza sonucu otomobilin altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düğün hazırlığı yapan Birsen'in hastanedeki yaşam mücadelesi 3 gün sürdü. Ailesi ve yakınları günlerdir gelecek güzel haberi beklerken Birsen'in ölüm haberi geldi. Genç kız hayatını kaybetmeseydi bugün düğünü olacaktı. Birsen Filiz, gelinlik yerine kefene sarılı olarak ailesinin evine getirildi.
1: Yani çok çalışkandı, çok özgürlüğü, çok dürüstü kız.
0: Genç kız ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla uğurlandı.
2: Yakınlarına sabırlar diliyoruz, Allah'tan rahmet dileyelim. Efendim, Hatay'dayız. Bir evde çıktı yangın ve yangında mahsur kalan ailesini kurtarmak isteyen Levent Kuru ölümden döndü. Ailesini kurtarmak için alevlerin arasına dalan Kuru'nun vücudunda yanıklar oluştu.
3: Başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı. Ayağımın altında işte telefon yanında kolonya falan vardı.
0: Her şey böyle başladı. Evi bir anda alevler sardı. Ailesini kurtarmaya çalışan adam ölümle burun buruna geldi.
3: Ablamla beraber biz önce balkona kadar çıkabildik. Sonra ben evde içeride yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum.
0: Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Kuru ailesinin evinde iddiaya göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Ev bir anda alev topuna döndü. Levent Kuru ailesini kurtarmak için alevlerin arasına dalınca yandı.
3: Televizyon benim yüzüme, vücuduma patladı.
0: Annesini ve yeğenlerini kurtarmayı başaran Levent Kuru'nun hastanede tedavisi sürüyor.
3: İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda.
2: Çok büyük geçmiş olsun diyelim. İsviçre'ye uzanalım. Evrensel Gazetesi'nden okuyoruz. İsviçre'nin tarafsızlığı yeniden sandıkta deniyor haberde. İsviçre tarafsızlığını koruyalım girişimi, tarafsızlığı anayasaya daha katı biçimde yerleştirmeyi ve hükümetin dış politika alanındaki hareket alanını daraltmayı hedefliyor. Sandıktan evet çıkarsa İsviçre'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlardan NATO ile işbirliğine kadar birçok alandaki politikası değişebilir. Dolayısıyla bu tarafsızlık yeniden sandıkta haberinde özellikle çıkan sonuç ya da çıkacak sonuç son derece önemli olacak diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim, zira bir yangın haberi. Buyurunuz, Nevada eyaletinde. Efendim, orman yangını çıktı Amerika'da. Nevada'da alevler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Eyalette Hawk yangını adıyla da anılan yangının adresi eyaletin kuzeyi. Rüzgarın şiddetli olması ve düşük nem yangının hızla yayılmasına neden oldu. 6 kişi de yaralandı. Elektrik şebekesi ekipmanlarına da yaklaştı alevler. Başka yangınlar çıkmasın diye bölgede acil durum elektrik kesintisine gidilmiş durumda. Yaklaşık 10 bin evde elektriksiz kaldı. Çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı. Nevada valisi ulusal muhafızlardan da destek istedi. 90 bin kişiden bölgeyi terk etmeye hazır olması da talep edildi. Yangının çıktığı eyalette olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Kaliforniya, Nevada sınırına yakın dağlık bölgelerde alevler etkisini arttırıyor. 800 itfaiye personeli alevleri söndürmek için de çabalıyor. Yangının nasıl başladığı henüz bilinmiyor efendim. Evet, geçtiğimiz yılda, daha doğrusu Los Angeles'ta da ciddi bir yangın çıkmıştı, hatırlayınız efendim. İşte onun bir benzeri şimdi Nevada'da gerçekleşiyor ve Düşes'in oyunculuk hayalleri yarım kaldı şeklindeki bir habere geçerim. Bu yangın haberinin hemen ardından İngiltere'ye dönme planlarını yapıyor şimdi Meghan Markle efendim. Guy Ritchie imzalı Gentleman dizisinin oyuncu kadrosundan halktan gelen yoğun protestolar üzerine çıkarıldı. Dolayısıyla Markle'ın dizide bir rol için düşünüldüğü duyurusundan sadece bir gün sonra bu onun için acı haber geldi. geldi. Biliyorsunuz 2018'de Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı kendisi. Resmi görevlerden de çekilince Amerika'ya taşınmışlar idi. Ancak Eylül ayı itibariyle çocuklarıyla yeniden İngiltere'ye taşınacakları ifade ediliyor. Ancak kraliyet görevi üstlenmeyeceklermiş. Çalışmayan kraliyet üyeleri olarak kalacaklar deniliyor. Gördüğünüz gibi Düşes'in oyunculuk hayalleri

0: yarım kalmış. Belki İngiltere'de devam eder. Bu da gündemde yerini korur diyelim geçelim. İngiltere'de yaşanan bu gelişmelerden memlekete. Kocaeli'de yaşayan Mehmet Yılmaz tatil için gitti. Nevşehir'de biliyorsunuz kaybolmuştu, hatırlayacaksınız. 18 yaşındaki kayıp gencin annesi oğlundan gelecek iyi haberi beklerken bir beyin kanaması geçirdi. Şimdi yoğun bakımda acılı anne.
1: Ondan polisler
2: bağlı.
3: Çocuğumdan bir haber yok.
2: Tamam, gelecek, gelecek. Biliyorum, gelecek.
4: Günlerdir kayıp oğlundan haber beklerken vücudu bu yüke dayanamadı. Beyin kanaması geçiren anne yoğun bakımda oğlunu sayıklıyor.
5: Oğlumu arıyordum ben.
2: Tamam, tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız. Buradan da çıkacağız.
3: 17 Ağustos 2026 pazartesi gününden beri torunum Mehmet Yılmaz kayıp.
4: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
6: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
4: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı, bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Kayıp genç her yerde aranıyor ancak şimdiye kadar bir iz bulunamadı. Oğlundan günlerdir haber alamamanın büyük üzüntüsünü yaşayan anne Canan Yılmaz beyin kanaması geçirdi. Günlerdir oğlundan iyi haber bekleyen annenin tedavisi hastanede sürüyor.
5: Çocuğumu arıyordum ben.
3: Yanında kim vardı?
5: Ahmet vardı, annem vardı.
4: 18 yaşındaki gencin sağlığından endişe eden ailesi iyi haber bekliyor.
3: Torunuma mesajım, oğlum Mehmet Yılmaz bir an evvel çık gel. Annen şu anda Niğde Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.
0: Umarız ki en kısa zamanda güzel haberlerini aktaracağız arkadaşımızın. Efendim, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet etti. Günlük yolcu ortalaması 3500 kişi oldu.
4: 15 yılda 22,8 milyon yolcu taşındı. Ankara-Konya arasında günlük ortalama 3500 kişi yüksek hızlı trenle seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının hizmete girişinin 15. yıl dönümü sebebiyle açıklama yaptı.
7: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Hattımızda hizmete girdiği günden bu yana 22,8 milyon yolcumuzu taşıdık. Ankara-Konya hattımızda günlük ortalama 3500 vatandaşımız yüksek hızlı trenlerle seyahat ediyor.
4: Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı öncesinde iki şehir arasındaki demiryolu yolculuğunun Eskişehir ve Afyonkarahisar üzerinden yapılması sebebiyle 10 saati aştığını kaydetti. 23 Ağustos 2011 yılında hizmete giren hat sayesinde demiryolu yolculuğu 2 saatin altına indi. Böylece hem yük hem de yolcu taşımacılığında katkı sağlanmış oldu.
0: Efendim, yılbaşından bu yana 756 bin gıda denetimi yapıldı. İşletmelere de 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptı. Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkat çekiyor. 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 756 bin denetimde insan sağlığını tehdit eden 254 uygunsuzluk tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduk diyor Bakan Yumaklı. Toplam 1.6 milyar lira idari para cezası uyguladıklarını da belirtti. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz ifadesini de kullandı. Efendim, denizlerde av yasağının kalkmasına artık sayılı günler kaldı biliyorsunuz, ancak palamut müjdesi boğaza çok daha erken geldi. Olta balıkçıları günün ilk ışıklarıyla birlikte sahillere akın etti. Kimi kovasını palamutla doldurdu, kimi saatlerce beklemesine rağmen eli boş döndü. İstanbul sahilindeki o renkli palamut nöbetini İrem Şimşek takip etti.
8: Salı günü arkadaşlarımız 20-30 parça aldı.
9: Sabah saat 5'te başlıyoruz, gece 12'ye kadar buradayız.
10: Genel av yasağının bitmesine günler kala İstanbul'da palamut bolluğu yaşanıyor. İşte bu elimde gördüğünüz balığı tutmak için sabahın erken saatlerinde olta balıkçıları denize olta atıyor.
11: Bugün yakaladım, bir 15 dakika önce. O da istavrit çaparısıyla kuyruğundan yakalamış. Balık da burada şu an.
12: Sabah 2 tane aldık.

0: Az önce bir tanesini aldık. Palamut bu sene inşallah çok verimli olacak.
1: Sadece palamut değil, istavrit ve sardalya gibi birçok balık oltaya takılıyor. Kovaları dolan balıkçılar yeni sezondan epey umutlu.
2: Şu an zaten güzel istavrit çıkıyor. Palamut da güzel çıkıyor. Daha büyümesi gerekiyor. Maşallah güzel balık var, evet.
3: Bu sene palamut olacak. Biz istavrit tutuyoruz, sardalya tutuyoruz. Lüfer olursa lüfer tutarız. Duruma göre.
1: Boğaz'da palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürse de herkes o kadar şanslı değil.
4: Çok palamut bolluğu var diyorlar Boğaz'da.
5: Biz göremedik daha.
6: Evet. Şu an istavrit görüyorsunuz ama palamut için gelmiştik biz de sabah 4'te. Ama çekemedik.
7: 4 gibi eşimle geldim. Bir ayarla geldik. 2 balık tutarız diye tutamadık yani.
8: Evet, palamut bolluğu umarız ki fiyatlara da yansıyacaktır diyelim. Palamuttan orkinosa geçelim. Çeşme ve Karaburun'da efendim orkinos alarmı deniyor. Milliyet gazetesinden okuyoruz. Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlanmış maalesef. Uzmanlar şunu söylüyor. Sularımızda son yıllarda Ege Denizi, Çeşme ve Karaburun kıyılarında çok sayıda ölen balıklar, deniz ekosistemimizde su kalitesi, ışık, minerallerin ve denizlerde yaşayan canlıların oluşturduğu çevresinin, yani ekosistemin ciddi krizlerle ve başta su olmak üzere çevre kirliliğinin en belirgin göstergesidir. Sularımızda geçtiğimiz yıllarda balık ölümlerine neden olan balıkların bağışıklığı, bağışıklık sistemini çökerten ölümcül bakteri türünden kaynaklanmakta. Yapılan araştırmalarda kirliliğin hüküm sürdüğü alanlarda ne yazık ki bu ve benzeri bakteriler yine yer almakta. Su sıcaklığının artması, yağış azlığı, çözünmüş oksijen seviyesinin hızla düşmesi hem diğer balıklar hem de orkinoslar için strese bağlı ölümlerin artmasının beklenebileceği belirtilmektedir deniyor. Orkinos alarmı haberinde gördüğünüz üzere İzmir'den Çeşme Karaburun'dan ağırlıklı olarak verdiğimiz bir haber idi. Milliyet'ten paylaştık. İstanbul'a geçelim. Eli kanlı, daha doğrusu eli silahlı kişiler taksiyle gelerek bir iş yerine ateş açtı, ancak saldırganların yanlış hedefi vurduğu ortaya çıktı. Gerçek hedef kuyumcu değil, alt katta bulunan eğlence mekanıymış aslında.
9: Sabah en son ben çöpü aldım götürdüm. Hiçbir şey yoktu. Biz de sonra gelmişiz sonuca.
10: Taksiyle gelip peş peşe tetiğe bastılar. Kurşunlar kuyumcuya isabet etti. İddiaya göre saldırganlar hedef şaşırdı. Olay İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yaşandı. Taksiyle gelen saldırganlar arabadan inmeden silahla ateş açtı. Kurşunlar cadde üzerindeki kuyumcuya isabet etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. İş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Gelen ekipler kamera görüntülerini inceleyip kaçan saldırganların peşine düştü. Şüpheliler polis takibi sonucu kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Gerçek daha sonra ortaya çıktı. İddiaya göre saldırının hedefi kuyumcu değildi. Asıl hedef alt katta bulunan eğlence yeriydi.
9: Kuyumcuya sıkmışlar bilmiyorum. Bizim dükkana sıkmışlar bilmiyorum. Çetelerin eline düşmüş.
10: Gözaltına alınan şüphelilerden MHK ve FK adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
8: Evet, yapılan tüm operasyonlara rağmen çetesel faaliyetler maalesef gördüğünüz üzere özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde devam ediliyor. Eminiz ki önüne geçilecektir yakın zamanda. iPhone borcu aileyi yok etti şeklindeki bir haber başlığı dikkat çekici. Bollywoodvari bir hikaye. Posta gazetesinden aktaralım. Hindistan'da gerçekleşiyor. Kudal isimli bir genç bin bir güçlükle aldığı telefonun taksitlerini ödeyemeyince uçurumun kenarında anne ve babasından yardım istemiş. Maddi durumu çok kötü olan aile evlatlarına yardım edemeyeceğini söyleyince genç Kunal metrelerce yüksekten kendini boşluğa bırakmış. Evlatlarını tutmaya çalışan anne ve babası da peşinden düşerek can vermiş. Bu haberde Hindistan'dan geldi. Bollywoodvari bir senaryo gördüğünüz üzere efendim. Ancak bir telefon borcu bir aileyi yok etti Hindistan'da. Denizli'ye geçelim. Çal ilçesinde efsaneyle başlayan, geçmişi 853 yıllık olan bir gelenek söz konusu. İlçedeki çobanlar koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nden karşıya geçirmeye çalışıyor. Bu yılda gelenek bozulmadı, ortaya da renkli görüntüler çıktı.
11: Yarışmaya hazırlığımız 2 ay 3 ay önceden başlıyor.
10: Aylardır bugünü beklediler. Özenle eğitip süsledikleri koyunları nehirden tek tek geçirmeye çalıştılar.

0: Mehmet Kuvar'a teşekkür ediyoruz.
1: Denizli'nin Çal ilçesinde geçmişi 850 yılı aşan bir gelenek var. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan gelenek bir efsaneye dayanıyor. Yöredeki efsaneye göre çobanlardan biri Oğuz Bey'in kızına aşık olur. Çobana kızını vermek istemeyen bey ondan 3 gün boyunca tuz yedirdiği sürüsünü su içmeden nehirden geçirmesini ister. Çoban başarır ancak bey kızını yine de vermez. Dilden dile dolaşıp efsaneleşen olay yörede bir geleneğe dönüşür. Çobanlar tıpkı o çoban gibi koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nden geçirmeye çalışır.
2: Hazırlık sürecinde koyunu her gün gezdiriyordum sabah akşam. Yani yanında falan yatıyordum geceleri. Buna uğraşmak zor bir şey. Herkes uğraşmaz.
1: Gelenek yıllar içinde yarışmaya dönüştü. Yarışmaya bu yıl 47 çoban 63 sürüyle katıldı. Çobanlar boyayıp süsledikleri sürülerini nehirden geçirmeye çalıştı.
3: Ben çocukla ilgilenir gibi onlarla ilgileniyoruz. Yarışmaya biraz zorluyoruz koyunlara üzmemek için. O da bizi üzmüyor. Değer verici değer alıyoruz.
1: Sunucu manilerle, seyircilerse alkışlarla yarışmacılara destek verdi. Hayvanları suya atlamayan bazı çobanlarsa büyük üzüntü yaşadı. Sudan koyun geçirme yarışması ve çoban bayramında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
4: Ve sahadaki başarılarımıza geçelim. A milli kadın voleybol takımımız Filenin Sultanları 2026 SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
5: Filenin Sultanları kazanmaya devam ediyor. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. A Yıldızlılar bu sonuçla beraber 2'de 2 yaptı, Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Mücadele dengeli bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda Vargas'ta Türkiye üstünlüğü ele aldı ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Slovenya ikinci sette daha etkili bir oyun oynadı. A milli takım önünde hücumda ritmini koruyan Slovenya, seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyunla başlasa da milliler 6-0'lık seriyi yakaladı ve skoru 16-10 yaparak Slovenya'ya mola aldırdı. Sayı avantajını koruyan Filenin Sultanları seti 25-17 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan milli takım, file önünde Elif Şahin'le etkili olduğu dördüncü seti de 25-16 üstün bitirdi ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bu akşam Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
4: Evet, kızlarımız bu maçı da alacaktır, buna eminiz. Diyelim Cevdet Bey ve oğullarını dünya okuyacak haberine geçelim. Milliyet gazetesinden biliyorsunuz Orhan Pamuk'un bir eseri. 1982'de yayımlanan ilk romanı Cevdet Bey ve oğulları İngilizceye çevrilmiş. Yazarın İngilizceye çevrilmeyen tek romanıydı bu. Ve 30 Mart 2027 tarafından yayımlanacakmış İngilizce çevirisiyle böylelikle tüm dünya okuyacak diyor Orhan Pamuk'un bu eserini Milliyet gazetesi. Peki, diyelim biz de kültür ve sanat ajandasına bakalım. Bu hafta neler gerçekleşecek? Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Esra Toptaş, Para Gündem'de birazdan karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında yarın saat 7'de. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Kah oradan, kah buradan geçti günler, mevsimler.
1: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
0: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, köklerdeki turnalarla.
1: Müzede sahne, bu yıl oyunlarla dönüşüm teması.

Sıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi, açık hava sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte...

Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlı potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litza Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Ve artık saatler 10 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca sıcak gelişmelerle, gündemdeki önemli başlıklarla birlikte olacağız. Hemen sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz hatta programa. Bursa'da 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Ayrıntılar Nejat Kırbulut'ta. Nejat'ı görüyoruz karşımızda ve seni dinliyoruz Nejat.
1: Evet, Bursa güne orman yangınlarıyla başladı. 3 ayrı noktada başlayan yangına müdahale de hem havadan hem de karadan devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Sait Atasoy hemen ekranlara getirsin. Bakın, su fabrikalarının hemen üstünde bulunan noktada alevler yükseliyor. Yaklaşık 1,5 saattir bu noktada yangın devam ediyor ve ekiplerin de helikopter ve arazözlerle müdahalesi de devam ediyor. Sabah saatlerinde başladı yangın Dere Kızık Köyü, Aktaştepe ve Karapınar bölgelerinde. Bu 3 noktada aslında Uludağ etekleri kabul ediliyor. Uludağ eteklerinde orman yangını sabah saatleri itibariyle de 3 noktada devam ediyor. Alevlere orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettiler. İşte o müdahalenin ardından saatler süren bir mücadele de şu an itibariyle havadan ve karadan devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale hizmet aracıyla birlikte 4 dozerde sarp arazide yol açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda az önce bir yangın söndürme uçağının da havada olduğunu görüyoruz. Bakın, rüzgarın etkisiyle ileride alevlerin de yer yer yükseldiğini söyleyelim. Aslında çok güçlü bir rüzgar yok ama saatteki hızı 30 kilometreye ulaşıyor. Geçtiğimiz hafta yüksek nem oranıyla karşı karşıyaydı Bursa. Aslında yüksek nem yangın çıkma olasılığı

0: sıcaklığını azaltıyor ama bu hafta sıcak bir haftaya başladık. Şu an itibariyle bulunduğumuz noktada hava sıcaklığı şu saat itibariyle 30 dereceyi aşmış durumda. Bir yandan da helikopterler havada, işte jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter aldığı suyu şu an itibariyle alevlerin üzerine bırakmak üzere hareket ediyor. Bununla birlikte bir de uçak olduğunu söylemiştik. İşte suyu bıraktı ve ormanın derinliklerine doğru ilerleyen alevlerin önünü almaya çalışıyor ekipler. Nem oranı %42. Önceki gün Bursa'da nem oranı %70'i aşmıştı. Ancak ne yazık ki bugün itibariyle Bursa güne yangınlarla, alevlerle uyandı. 3 ayrı noktada yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
1: Peki Necat, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi biz Bursa'dan Ankara'ya hızlıca bir dönelim. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya başlıyoruz zira. Beştepe'de oluşturulan kurul bugün ilk toplantısını saat 15'te yapacak. Bugünkü toplantıda ne konuşulacak, hangi adımlar atılacak, ayrıntılar Buse Gençtürk'te. Buse?
2: Esra Toptaş, terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik bir aşamaya geçildi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Terörsüz Türkiye Kurulu bugün ilk toplantısını saatler 15'i gösterdiğinde yapacak ve Yılmaz'ın yanı sıra toplantıya katılacak isimlere bakacak olursak Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıda yer alacak isimler arasında yer alıyor ve bugünkü toplantıda, ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Bunun yanı sıra kurulacak alt komisyonların belirlenmesi bekleniyor ve silahların teslimi, sahadaki doğrulama mekanizması üzerinde çalışılacak bir alt komisyon oluşturulacak. Bu komisyonun da silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğine ilişkin çalışmalar yapması bekleniyor ve güvenlik kurumlarının sahadaki tespitlerini değerlendirmesi bekleniyor. Oluşturulması beklenen bir diğer komisyonsa adli süreçlere ilişkin komisyon olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı verecek. Bu yapı teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülere göre sınıflandırılmasını hedefliyor. Ancak infaz ertelemesine ilişkin bir karar verilmeyecek bu alt komisyonda. İnfaz hakimi tarafından verilecek bu ceza infaz ertelemeleri. Bir diğer komisyon kurulması beklenen komisyonsa sosyal uyum ve rehabilitasyona yönelik olacak. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek olan örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci için oluşturulacak bu komisyon. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlarının da bu komisyonda görev alması planlanıyor. Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıt işlemleri için de ayrıca bir komisyon oluşturulması bekleniyor bugün yapılacak toplantıda. Ve süreç kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki bu toplantının ardından da bir yazılı açıklama yapılacak. Alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Kurulun bir sonraki toplantısının da ne zaman yapılacağının da yine bu yazılı açıklamada yer verilmesi bekleniyor. Esra Toptaş, biz de bu toplantıyı takip ediyor olacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara'dan dönüyoruz yeniden. Bir canlı bağlantımız daha olacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını artık açıklaması bekleniyor. Bugün ayrıntılar Alihan Tok'ta. Alihan.
3: Evet Esra Toptaş, uzun soluklu bir dava, toplamda 59 duruşma yapıldı ve 7 aydan uzun süredir devam ediyor. Bugün 60. duruşmada artık kararın çıkması bekleniyor. Tabi avukatlarla da görüştüğümüzde aslında aynı şeyi söylüyorlar. Bugün akşam üzerine kadar bu karar çıkacak. 200 sanıklı davada artık son sözler alınacak ve daha sonra bir karar açıklanacak. Bu soruşturmayla alakalı... Savcı 14 Mayıs'ta da bir ara mütalasını vermişti aslında. O mütalada istenen cezalar da belli oldu. Burada zaten ilk başta 33 sanık vardı. 28'i tahliye edildi. Şimdi sadece 5 tutuklu sanık var şu anda soruşturma kapsamında. Bunlardan en önemlisi, en dikkat çekeni...

0: Zaten aslında Rıza Akpolat 2025 yılında Ocak ayında başlamıştı ilk operasyon ve bir sene sonra da yargılama başlamıştı. Rıza Akpolat hakkında 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası istemi var. Kendisi tutuklu, görevden de uzaklaştırıldı. Burada ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi birçok farklı suçlamalar var. Tabii Aziz İhsan Aktaş'ın da aynı zamanda 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Burada tutuklu, yani hala soruşturma kapsamında, yargılama kapsamında tutuklu 5 sanık var. Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı'ydı. Oya Tekin yine görevden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı ve Celal Tekin eşi. Ceyhan Kayhan var ve Erhan Daka var. Onlar da Adıyaman ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları. Şu anda 5 tutuklu sanık var. Toplamda 200 sanıklı dava devam ediyor. Burada tabii çok somut deliller vardı. Ara mütalasında da aslında sadece 14 Mayıs'ta bunları sundu ve 29 Temmuz'a kadar da bu savunmalar alındı. Çok farklı somut delilli suçlamalar vardı. Aziz İhsan Aktaş'ın bazı şirketlere para aktardığı, belediye iştiraklerinden para aldığı, satışlar gerçekleştirildiğine dair. Dolayısıyla tüm bunlar bugün karara bağlanacak ve bugün akşam üzeri bu kararın açıklanması, mahkeme heyeti tarafından açıklanması bekleniyor. Bizler de takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi yine sıcak gelişmelerle devam edelim. İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından gerilim tırmandı. İsrail'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Baraka istihbarat aktarımını durdurduğu iddia edildi. Maariv gazetesinin haberine göre İsrail üst düzey siyasi bir kaynak Tel Aviv yönetiminin Baraka tepkili olduğunu dile getirdi. Baraka, İsrail karşıtı tutumu nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini öne sürdü. Haberde Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşınmasından giderek daha fazla endişe duyduğu da belirtildi. Daha önce de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Barak'ı düşmanca davranan bir unsur olarak gördüğü iddia edilmişti. Ve yine bir sıcak gelişme aslında dünya ekonomisi bakımından. ABD İran'a karşı ekonomik baskıyı artırırken Tahran yönetimi bugün açıklanması beklenen yaptırım paketine karşı harekete geçti. İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. İran Meclisi'nde kabul edilen madde kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden denizcilik, yakıt, ikmali, sigorta, güvenlik ve diğer hizmetler karşılığında ücret alınacak. Düzenlemelere uymayan gemilerse para cezası, alıkoyma veya müsadere gibi yaptırımlarla karşılaşabilecek. İran'a yönelik ekonomik savaşın sürmesi durumunda ise Basra Körfezi ve bölgeden tek damla petrol ihraç edilmeyecek. Kararın ardından konuşan İran Meclis Başkanı Kalibaf da yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakanı ise savaşta son oyuna girdiklerini öne sürerek Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacağız dedi. Ve piyasa ekranına bakalım şimdi. Acaba piyasalar güne, hatta haftaya nasıl başladı? Borsa İstanbul 14.588 seviyesinde. Dolar 48 lirayı aştı. 48.08 hatta. Euro 56'yı aşmış durumda. 56.16. Euro dolarda 1.676 seviyesinde. Şimdi devam edelim tabii. Petrole de bakacağız. Altına da bakacağız. Faiz 48.500, altın onsu 4.646, Brent petrol 92 dolar seviyesinde. Biraz düşüş var Brent petrolde, ABD ham petrolde de yine 85 dolar seviyesinde. Altına bakalım. Gram altın 7.190 lirayla yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın 11.757 liradan işlem görüyor. Tam altında 46.885 lira seviyesinde piyasalar güne ve haftaya bu şekilde başlamış. Tabii şimdi ekonomiyi konuşalım. Ekonomiyi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la konuşacağız. Hocam da karşımızda. Hoş

0: geldiniz efendim. Günaydın. İyi haftalar.
1: Günaydın. Evet, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Şimdi sıcak gelişmelerle başlayalım dilerseniz. Merkez Bankası Türk Lirası Likidite Yönetimi kapsamında 1 Mart 2026'da ara verilmişti. Bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verdi. Bu ne anlama geliyor acaba? Ne sağlayacak? Ne dersiniz?
1: Evet, sıkı para politikasını devam ettiren Merkez Bankası enflasyonla mücadele amacıyla attığı bu adımı bir miktar gevşeme yolunda ilerleyeceğini görebiliyoruz. Bu kararla birlikte politika faizi %37 olmakla birlikte ağırlıklı fonlama maliyeti, özellikle bankalara verilen borcun faizi %40'tı. Mart'tan bu yana savaşın hemen arkasından böyle bir karar alınmıştı. Gevşeyen kısım orası, yani artık bankalar daha düşük faizle Merkez Bankası'ndan kaynak temin edebilirler. Tabii bu biraz gevşeme adımı diye düşünebiliriz ama öbür taraftan yine para politikası aslında sıkı da kalmak zorunda olacaktır bir taraftan. Belki bir faiz indirimi gibi görünebilir ve ileride faiz indirimini getirici bir adım gibi düşünülebilir ama özellikle krediye ulaşım açısından herkes bunu çok merak ediyor. Haklı olarak, çünkü sıkı para politikasının ve yüksek faizin özellikle firmaların kredi erişimine çok zor bir hale getirdi. Finansman maliyetini çok yüksek düzeyde tuttu. Bu çoğu firmanın çalışan çıkartmasına ve aynı zamanda tabii ki çoğunun iflasına kadar gitti. Konkordato rakamlarından zaten bunları da görebiliriz. Peki bu durumda belki kredi faizi inebilir düşüncesi tabii ki çok yaygın. Kredi limiti açılırsa aslında bir faydası olacak. Yani taşıtta ya da işte biliyoruz ki özellikle ihtiyaç kredilerinde oldukça sıkı limitler var. Dolayısıyla para politikasının biraz gevşemeye başlaması, kredi faizlerine bunun yansıyor olması elbette neyle beraber mümkün olacak? Kredi limitlerinin açılmasıyla mümkün olacak. Ancak yine hala sıkı görünüm var Merkez Bankası'nda. Çünkü önümüzde bir iki enflasyon rakamı önemli. Ağustos %2'ye yakın bekleniyor aylık. Eylül zaten eğitim enflasyonuyla oldukça yüksek gelecektir. Bu görünüm Merkez Bankası'nın zaten biraz daha faiz indirimlerini de acele etmemesini gerektiren bir görünümdür. Diğer taraftan tabii ki dışarıda gelişmeler, jeopolitik riskler ve elbette petrolün artış trendini görebiliyoruz ve bu da tabii ki maliyet kanadından enflasyonu zorluyor. Yani hem faizlerde bir gevşemeyi getirebilir, bir ümit olabilir ama ben kredi limiti açısından buranın zor olduğunu düşünüyorum. Ama öbür taraftan gevşeme adımları için yine Merkez Bankası'nın temkinli devam edeceğini tahmin ediyorum.
0: Bu arada faizde tabii faizle ilgili, yani faiz indirimi gelir mi acaba diye akıllarda bir soru var. Siz de değindiniz. Bir dikkat çeken bir açıklama da var bu arada. Hemen onu da hatırlatayım dilerseniz. Eski tabii. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara'dan geldi bu değerlendirme. Ara verilen bu bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanması kararıyla Merkez Bankası'nın faizi aşağı çekme sinyali verdiğini söyledi. Şimdi tabii piyasalarda da böyle bir beklenti oluştu mu? Piyasalar bunu satın aldı mı diye sormak isterim hocam. Yani Ekim ayında faiz indiriminin başlayabileceğini belirtti ama Sayın Kara, ya katılır mısınız? Yani piyasa acaba bunu şimdiden satın almış olabilir mi?
1: Evet, borsayı yükseliş yönünde etkiliyor zaten. Diğer taraftan tabii devlet tahvili faizini de biraz gevşetir. Bu hazinenin borçlanma maliyetini düşürücü etki yapar. Aynı zamanda özellikle fonlarda, para piyasası fonlarının içinde de devlet tahvili var. Orada bir getiri yükselişini beraberinde getirebilir. Bu yönde pozitif etkiler. Dolayısıyla bu yönde bir satın alma olur. Çünkü tamamen hani maliye politikasıyla birlikte sıkı

0: yapılaşma dönemini yavaş yavaş bitiriyor. Maliye politikası tarafı biraz daha sıkılaşamadan aslında enflasyonla mücadeleyi devam ettirdi. Yani tam anlamıyla bir tasarruf yapamadı. Özellikle borç faizlerinin yüksekliği sebebiyle bütçe açığı beklentinin hep üzerinde kaldı. Ve tabii ki devam eden hala kendi kamu yönetiminde özellikle genel kamu hizmetlerinde devam eden çok büyük harcama kalemleri var. Bu
1: Evet.
0: çerçevede zaten kendi çok sıkılaşamadı. Bu da para politikasının bugün dün gece alınan kararla işte özellikle ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini biraz aşağı çekecek bu kararla Hakan Hoca da dediği gibi bir sinyal etkisi verir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ama Ağustos ve Eylül enflasyonunu da tabii ki Hakan Hoca çok önemli bir eski merkez bankacı olarak fikirleri çok önemli.
1: Evet.
0: Bu taraftan da Ekim ayına doğru düşünülebilir ama önemli olan dediğim gibi bir Ağustos ve Eylül enflasyonunu görmek.
1: Peki hocam, şimdi biraz önce ben haberlerde de vermiştim. ABD-İran arasındaki gerilim bir artık ticaret savaşı başlatıyoruz açıklamasıyla tırmanmaya başlamıştı Trump tarafından. ABD-İran'ın ticaret ortaklarını hedef alacak yeni ekonomik yaptırımları artık bugün devreye almaya hazırlanıyor. Bu arada Tahran'dan da ekonomik savaşın sürmesi halinde Körfez'den tüm petrol ihtiyacını durdurma tehdidi geldi. Biraz önce paylaştık izleyicilerimizle haberi. Tüm bunlar tabii küresel ekonomi ve bizim ekonomimiz için ne anlama gelir? Tüm ülkelerin yani ticaretleri kilitlenecek anlamına mı böyle bir kötü senaryo var mıdır önümüzde? Yani tabii iş dönüyor dolaşıyor, her şeyin fiyatı daha da mı artacak sorusuna geliyor.
0: Şöyle yani zaten İran'a yönelik yaptırımlar uzun yıllardır devam ediyor. Bu bir kere burası var. İkincisi bu artık savaş 28 Şubat'tan bu yana süren savaş. Artık bu ticaret savaşı. Öncesinde zaten Trump'ın gümrük tarifeleri üzerinden açtığı savaşlar vardı. Sonra gerçek anlamda bir savaşa girildi ve şimdi yeniden başka türlü yaptırımlar üzerinden bir ticaret savaşı geliyor. Türkiye'yi etkileme kanalı özellikle Trump'ın zorlayıcı bir alanı olacak. Çünkü belli bir şey var, ittifak kuruldu arada. Dolayısıyla Trump burada zorlanır. Yani İran'a olan yaptırımın bizi etkileyeceği çok açık. Ama tabii bir hani karayoluyla yapılan çok önemli bir ticaretimiz var İran'la. Bizi etkiler ama daha çok şöyle her şeyin fiyatı nasıl yükselebilir? Çin üzerinden yükselir yine. Petrol üzerinden zaten öyle. Savaşın sessiz silahı zaten enflasyon. Bu zaten var. Uzun aylardır yaşanan. Yani 60 dolarlardan 92,5-93 dolara gelmiş Brent petrol düşününce zaten başka türlüsü söz konusu değil. Herkesin yaşadığı ve hissettiği. Ama öbür taraftan Çin üzerinden gelir. Çünkü İran'ın en önemli ticaret partneri Çin. İran petrolünün %90'ını Çin'e satıyor.
1: Evet.
0: Bunun dışında tabii ki yani bu kanaldan önemli ölçüde bir sorun olacaktır. Yani Çin tabii ki sadece İran'dan petrol almıyor. Çin Afrika'dan alıyor, her yerden alıyor. Yani kendi stokları var. O zaman işte burada bir sorun alanı oluşursa küresel büyüme ve küresel arz aşağıya çekilir. Çin'den ithalat yapan ülkelerin Çin'deki fiyat artışını ithal etmek durumunda kalır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla arz düştüğü için fiyat artar ve yine bir küresel enflasyon dalgası başka kanaldan gelir.
1: Hocam, şimdi biz hep petrolü konuşuyoruz ama bu arada hemen araya girmek istiyorum. Müsaadenizle soruyu biraz daha genişletmek için Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan bir açıklama geldi. ABD-İran savaşı nedeniyle dizel ve jet yakıtında krizin kapıda olduğuna yönelik bir uyarıda bulundu. Yani asıl problemin orada olduğuna dair. Yani eğer bu ekonomik savaş sürerse, İran petrol ihracatını durdurursa aynı zamanda turizmi de etkiler mi diye bir soru da var tabii önümüzde. Hatta şu anda bile uçak bileti fiyatları çok fahiş rakamlara doğru çıkmış durumda. Ne dersiniz hocam?
0: Çok haklısınız. Turizmi etkilemeye de devam eder zaten. Çünkü ne kadar uçuş iptal olursa, ne kadar ihtiyacı karşılamak

0: olmaya yönelik fiyat yüksekliğinden dolayı hizmet düşerse, hizmet kalitesi ve hizmete ilişkin sunum düşerse, o zaman zaten fiyatlar hem petrolün ve enerjinin artışı dolayısıyla, fiyat artışı dolayısıyla zaten artmış olan fiyatlar bu sefer bu kesintiler dolayısıyla artar. Yani şimdi önümüzde gerçekten çok önemli bir arz sorunu var. Turizmde de, yani işte turizme aslında vesile olacak o işte uçak taşımacılığı falan, bunların hepsinde talebin yavaş yavaş sönümlenmesi zaten çok normal. Çünkü kimse bir bütçe ayıramıyor bir kere. Bir de ayrılabilecek olan bütçenin başka alanlarda değerlendirilmesi de aslında söz konusu. Cazip başka getiri kanalları var. Ama bir bütçede yoksa, öbür taraftan yükselen uçak bileti fiyatlarını kimse almamaya başladığında fiyatlar daha da yükseliyor.
1: Evet. Hocam
0: Çünkü
1: şimdi
0: orada bir iptal çok önemli.
1: evet, zamanım çok daraldığı için hem altını hem doları, euroyu sormak istiyorum. Şimdi Morgan Stanley'den
0: Tamam.
1: altına ilişkin bir tahmin var. Morgan Stanley altının 4. çeyrek için belirlediği 4.450 dolarlık hedefe beklenenden daha erken ulaştığını belirtiyor. Sizin altınla ilgili tahmininizi sormak isterim. Bir de tabii dolar ve euroda da böyle küçük küçük ilerlemeler var. Biz her sabah piyasa ekranını paylaşıyoruz. Dolar 48 lirayı geçti, euro 56 lirayı geçti. Döviz için tahmininizi de şöyle hem altını hem dövizi kısaca rica edeceğim.
0: Tabii. Öncelikle döviz, zaten piyasa katılımcılarının anketi ve özellikle uluslararası kuruluşların da bize şöyle bir bakışıyla 51-53 lira arasında zaten görünüyor dolar da TL. Bu zaten resmi veri. Altın yalnız geçen hafta Çarşamba günü Amerikan hazinesi uzun vadeli, 30 yıl vadeli tahvillerin getirilerini biraz aşağıya çekebilmek amacıyla 5.30'a kadar çıkmıştı. Orada bir vade değişimi yaptı. Uzun vadelileri biraz kısa vadelilerle değiştirdi. Şimdi öyle olunca oradaki yüksek gelen katı getiri biraz aşağıya gevşeyince tahvillerin çıkan paranın aslında altını önemli ölçüde yükselttiği ortaya çıktı ve bu çok hızlı oldu. Hem beklenmeyen bir hareketti Amerikan hazinesi için, hem aynı zamanda tahvilde o kadar çok para tutuluyor ki Amerikan tahvillerinde, oradan çıkan paranın işte hem teknoloji hisselerini, hem Amerikan teknoloji hisselerini, hem
1: Evet.
0: nereye gittiğini gördük, değerli metallere. Altının artış trendi geçen hafta bu şekilde başladı ve Morgan Stanley'nin dediği gibi çok yükseğe gitti. Evet, yani ons başına 5.000'in üzerine gelme ihtimali yüksek, ama küresel gelişmeler burada çok etkili.
1: Evet.
0: Altın savaşta güvenli liman olma kriterini çoğunlukla sağlamadı. Bu 28 Şubat'tan bu
1: Evet.
0: yana devam eden İran-İsrail-Amerika Savaşı'nda. Dolayısıyla bu tarafa da bakmak gerekiyor.
1: Peki.
0: Yani özellikle Amerikan tahvil getirisi ve işte geliyor Jackson Hole geliyor. Yani
1: Hı
0: Fed
1: hı.
0: ne diyecek? Oradaki doların getirisine oldukça bağlı
1: Peki.
0: olduğunu görebiliyoruz. Dolar endeksi biraz düşünce altın bu sefer çok hızlı yükselmiş oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkürler. Sağolunuz, çok kıymetli
0: Sağ
1: katkılarınız
0: olun.
1: için. Tekrar görüşmek üzere. Ve devam edelim. HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret görüşmeleri öncesi tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. İşçi ve işverenin müzakere ettiği Almanya modelini önerdi.
2: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerine işaret etti. İşçi kesimini temsil eden Türk İş'in geçen yılın komisyon görüşmelerine katılmamasını desteklediklerini söyleyerek değişim çağrısı yaptı.
3: Asgari ücret görüşmeleri öncesinde asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinde olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz.
2: HAK İş Genel Başkanı Arslan, Almanya modeli önerisinde bulundu.
3: Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Almanya modelini öneriyoruz. Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi

0: aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
1: Ve siyasetle devam ediyoruz şimdi para gündeme. Yeni Parti'de kongre süreci artık başladı. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos'ta açılacak. Ardından gözler ilk kurultay tarihinde olacak.
2: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay, yeni partide çalışmalarız kesmeden sürüyor. Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Yarın yapılacak toplantıda kongre hazırlığı ve yol haritası ele alınacak. Ayrıca örgüt çalışmaları da masaya yatırılacak.
2: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanıyla toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
3: Halka umut vermek zorundayız.
2: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Kongreler başladığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla etkili ve karar süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
1: Şimdi de havanın notlarına bakalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle. Hüseyin hoş geldin, günaydın. Ne diyorsun, çok sıcak bir haftaya mı girdik?
4: Çok sıcak bir haftaya girdik ama iyi haberler de var Esra. Yani devamında serinlik de var. Hızlıca anlatalım, geçelim lütfen istersen. Şu sıcaklık haritasına bakalım önce. Bu sarı alanlar mevsim normallerini gösteriyor. Hemen izleyicilerin gözü batıdaki bu kahverengi renklerde İtalya ile Yunanistan ve Almanya aslında ve Fransa tekrar bir 38-40 dereceler. Fransa'da sınırlı kalmak üzere kaydedecek. Yani çok sıcak bir Batı Avrupa, Orta Avrupa var. Biz yine Kırım ve Ukrayna üzerinden bir serin hava alacağız ama ne zaman? 28-29 Ağustos'ta, yani bu hafta sonu gelirken serinliyoruz. Önce onu söyleyelim. Ama bugün ve yarın haftanın en sıcak, işte bakın mavi renkler geldi hafta sonuna. Ama bugün ve yarın haftanın en sıcak iki günü. Buradaki konu İstanbul bu kadar aşırı sıcak değil aslında. Nem. Yine aynı klişeye, klişeye dönüyoruz ama su buharı nem. Yani gölgede kaydedilen sıcaklıklar İstanbul'da 32 dereceleri çok aşmayacak. 31-32. Ama mesela İzmir'de 38-40 gölgede ölçülen sıcaklıklar. Buralarda dikkat etmek lazım. Aydın, Kuşadası, işte Fethiye, Marmaris, Bodrum. Ta bu Antalya'ya kadar olan şu alan çok sıcak. Türkiye'nin şu an en sıcak alanı 40 dereceler var. Marmara'da, Bursa ve İstanbul çevresinde Perşembe, Cuma, Cumartesi bu sefer bir serinlik de bekliyoruz. O mavi alanlar bize doğru yaklaştı, az önce gördük. O da bize iyi gelecek. Bu hafta sonu için çok bunaltıcı olmayan bir İstanbul havası var. Ama Kırklareli ve Tekirdağ, işte Edirne çevresinde böyle değil. Buralar 37-38 derece. İstanbul'a göre 6 derece daha sıcak. 5 gün içerisinde ise aşağı yukarı şu kadar yağmur yağmasını bekliyoruz Türkiye'ye. Renkler şiddeti gösteriyor. Doğu Karadeniz'deki şu yoğunluk var. Biraz Doğu Anadolu. Akdeniz'in iç kesimlerinde parça parça yerel yağmur diyor.

0: İşte bir ilçede yağıyor, bir diğerinde yağmıyor. Bunlar tahmini lokasyonları. Körfez ve Karasu, Kandıra çevresinde de hafif yağmur atıştırabilir. Ya bu haftanın aslında önemli konusu kıyı Ege'de ve Akdeniz'deki gerçekten bunaltıcılık. İzmir gölgede 38 ama bağıl nem oranı orada da yüksek. Yani 45-46 derece gibi hissediyor İzmirliler. Yani bugüne yarına dikkat edelim. Kalp rahatsızlıkları olanlar, güneş altında uzun süre kalmamaya çalışalım diyoruz. Bir de son olarak şunu söyleyeyim Esra. Çok kuvvetli bir rüzgar vardı geçtiğimiz haftalarda hatırlarsan.
1: Evet.
0: Hatta orman yangınlarını kontrol altına alamadık o büyük saha mücadelesine
1: rağmen. Şu anda
0: rağmen.
1: Bursa'da devam ediyor. Evet. 3 ayrı noktada.
0: Bursa'da
1: yani,
0: değil mi?
1: Evet, Bursa'da.
0: Bu
1: biraz
0: rüzgar
1: önce verdim.
0: Maalesef Bursa, işte Balıkesir, Bandırma şu alanda yine orta kuvvette esecek. Yani biz rüzgarın kesileceği, sakinleyeceği alanı İzmir'in güneyi olarak gösteriyoruz tahminlerimizde. Yani yine Kuzey Ege'de rüzgarlı bir hava var ama geçtiğimiz haftalara göre daha sakin.
1: Orman yangını bakımından şu önümüzdeki süreçte en riskli yer Marmara mı, Ege mi?
0: Ya aslında
1: hem rüzgar hem nem ve sıcak bakımından.
0: Bunların üçünün en tehlikeli olduğu yer Denizli, Kütahya, Uşak, Manisa şu alan. Ama ormanlık alanlar daha çok bu Kaz Dağları çevresi şu alanda olduğu için yeşilin fazla olduğu Bursa'nın batısında şu alan en riskli alan, birinci dereceden. Yüksek sıcaklık ama nem de var. O yüzden Ege'de, Akdeniz'de de yani yangın çıkmaz demiyoruz ama daha düşük ihtimal. Ya bu havanın peşine tekrar ısınacağız. Eylül ayında da sıcaklıklar böyle sürecek gibi duruyor.
1: Aman dikkat diyelim ya, şu bugüne yarına özellikle.
0: Bu haftanın en iki günü çok sıcak.
1: Yani mecbur kalmadıkça eğer bir işiniz yoksa dışarıda olmamakta yarar var.
0: Kesinlikle, yani asfaltta yürüyoruz zaten, o 60 derece. Hani şöyle orman yolunda rahat bir yerde yürüyorsanız dışarıda olabilirsiniz ama şehir içleri bunaltıcı bu iki gün. Dikkat edelim, yani küçüklerde de büyüklerde de rahatsızlıklara yol açabiliyor, haberlerini alıyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Hüseyin. Görüşmek üzere.
0: Geçiririz.
1: Sağ olasın. Ve devam edelim. Şimdi Diyarbakır'a döneceğiz. 12 katlı plazada yangın çıktı Diyarbakır'da. Dış cephede başlayıp bütün katlara yayılan yangın paniğe neden oldu haliyle. 5 kişi de dumandan etkilendi.
2: Dış cephede başladı, bütün binaya yayıldı. 12 katlı plazadaki yangında faciadan dönüldü. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazanın dış cephesinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yukarı doğru ilerledi ve kısa sürede tüm binaya yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Ofis olarak kullanılan binada neyse ki çok insan yoktu. İtfaiyeciler herkesi dışarı çıkarttı.
3: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden.
2: Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Ankara Mamak'ta da ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 8 saatte kontrol altına alındı. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Bu arada Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve AFAD ekipleriyle ambulans sevk edildi. Geniş alanda etkili olan yangın ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen alanlarda ise soğutma çalışmaları yapıldı. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Ankara Mamak'ta meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor denildi. Yangının çıkış anına ilişkin görüntülerde cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
4: Aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yere.
1: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Kuytulcular hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı da tespit edildi.
2: Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı.

0: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6 bin ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller, üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: Zonguldak'ta mevsimlik işçilerle köylüler arasında yaşanan münferit olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçilerimizle köyde ikamet eden vatandaşlarımız arasında yaşanan münferit olaya ilişkin Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır denildi. Gürlek, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemlerin titizlikle sürdürüleceğini belirtti. Adalet Bakanı açıklamasında yaşanan münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzurumuzu zedeleyecek genellemelere konu edilmemesi gerektiğini belirtti. Her bir vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve hukukunun korunması devletimizin teminatı altındadır diyen Bakan Gürlek, adli makamlarımız olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında hukukun gereğini yerine getirecektir ifadelerini kullandı. Kocaeli'de yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için gittiği Nevşehir'de kaybolmuştu. 18 yaşındaki kayıp gencin annesi oğlundan gelecek iyi haberi beklerken beyin kanaması geçirdi. Acılı anne yoğun bakımda.
2: Oradan polisler bağlı.
3: Çocuğumdan bir haber yok.
4: Tamam, gelecek, gelecek. Biliyorum, gelecek.
0: Günlerdir kayıp oğlundan haber beklerken vücudu bu yüke dayanamadı. Beyin kanaması geçiren anne yoğun bakımda oğlunu sayıklıyor.
5: Oğlumu arıyordum ben.
4: Tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız. Buradan da çıkacağız.
3: 17 Ağustos 2026 pazartesi gününden beri torunum Mehmet Yılmaz kayıp.
0: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
6: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
0: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı, bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Kayıp genç her yerde aranıyor ancak şimdiye kadar bir iz bulunamadı. Oğlundan günlerdir haber alamamanın büyük üzüntüsünü yaşayan anne Canan Yılmaz beyin kanaması geçirdi. Günlerdir oğlundan iyi haber bekleyen annenin tedavisi hastanede sürüyor.
5: Çocuğumu arıyordum ben.
3: Yanında kim vardı?
5: Ahmet vardı, annem vardı.
0: 18 yaşındaki gencin sağlığından endişe eden ailesi iyi haber bekliyor.
3: Torunuma mesajım, oğlum Mehmet Yılmaz bir an evvel çık gel. Annen şu anda Niğde Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.
1: Bolu'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Anadolu Otoyolu'nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. O anlara ilişkin görüntüler şu an ekranlarınızda. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti. Kısa süre sonra otobüs alevlere

0: Teslim oldu. İşte böyle görüntülerde izlediğiniz gibi ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yol güvenliğini sağlarken itfaiye de yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüs kullanılamaz hale geldi tabii. Ankara'da kaybolan 62 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Çay'dan iyi haber geldi. Çay, ekiplerin yoğun arama çalışması sonucunda ormanlık alanda bilinci açık halde bulundu. Sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
1: Ankara'da kaybolan 62 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Çay'ı arama çalışmaları tamamlandı. Çay, ormanlık alanda bilinci açık halde bulundu. Altındağ ilçesinde Alzheimer hastası 62 yaşındaki Mehmet Çay bir süre önce kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Mehmet Çay'ın son görüldüğü bölgenin belirlenmesiyle birlikte çevredeki ormanlık alanda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarında polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri yer aldı. Ayrıca özel eğitimli istakip köpekleri de çalışmalara katkı sağladı. Mehmet Çay'ı arama çalışmalarında drone havadan tarama da yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda iyi haber geldi. 62 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Çay, aramaların yoğunlaştırıldığı ormanlık alanda gece saatlerinde bilinci açık halde bulundu. Ekipler, vücudunda oluşabilecek olası olumsuzluklara karşı sedye yardımıyla tedbir alarak Mehmet Çay'ı bulunduğu bölgeden çıkardı. Çay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Sırada bir Yargıtay kararı var. İlginç bir karar, önemli bir karar. Maaşı 20 gün geciken bir işçi istifa ederek kıdem tazminatı ödenmesi için davacı oldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğinde bir karar verdi. İşçiyi haklı bulan mahkeme maaşın bir gün bile gecikmesinde kıdem tazminatı hakkının doğabileceğine hükmetti.
1: Maaşı 20 gün geciktiği için istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Kıdem tazminatı talep etti. Yargıtay o işçiyi haklı buldu. N.D. isimli işçi maaşının 20 gün gecikmesinin ardından istifa etti. Ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faiziyle birlikte şirketten tahsis etmek için iş mahkemesine başvurdu. Davalı şirket avukatı ise kısa süreli gecikmelerin işçiye haklı nedenle feshi hakkı verilmeyeceğini savundu. Yerel mahkeme davacının iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğine hükmetti. Davacının kıdem tazminatına hak kazandığına fakat fazla çalışma ücretinin ispatlanmaması nedeniyle reddi gerektiğini belirterek davanın kısmen kabulüne karar verdi. İstinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde buldu. Davalı kararı temizledince son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yüksek Mahkeme kararı onadı. Emsal niteliğindeki kararla birlikte maaşı bir gün dahi geciken işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtildi.
0: Şimdi Manisa'ya uzanıyoruz. Bereketli topraklarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı devam ediyor. Asmalar üzümlerle doldu taştı bile. Fakat ürünler sergiye aynı oranda yansımıyor. Üreticilere göre bu yıl üzümün kalitesi düşük. Bu da 1/4 oranında fire demek.
2: Bu yıl bağlarımızda üzüm çok yalnız kalite düşük. Üzümler fireli.
1: Salkım salkım üzümler tek tek toplanıyor, sergiye götürülüyor. Ancak Gediz Ovası'ndaki hasatta üreticiyi fire korkusu sardı.
3: 2026 yılı üzüm hasatı başladı. Büyük bölümde bağlarda solgunluk var. Üzüm kalitede bir düşüklük var.
1: Verimli bağlarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Sabah erkenden bağlara giden işçiler olgunlaşan üzümleri asmalardan tek tek topluyor. Toplanan üzümler sepetlerle sergi alanlarına taşınıyor. Üreticiler kalite ve düşük rekolteden şikayetçi.
2: Üzüm çok olduğundan besleyemedi. Hava şartları da uygun gelmedi.
1: Önceki yıllara göre üzümde %25'e varan fire var.
3: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Üzüm fiyatları açıklanmadı. İşçiler rahatsız. Yıl sıkıntılı geçiyor üzümler.

0: Vermediği yeşil. Talebimiz çiftçiye biraz destek.
1: Sergilerde kurutulan üzümler paketlenerek hem iç pazara hem de dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
2: Üniversite kayıtları bugün başlıyor. Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar işlemlerin üniversiteye gitmeden e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci artık bugün başlıyor. Üniversitelerde kayıtlar 24-28 Ağustos. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Uzmanlar adayları üniversitelerin özel koşullarını gözden kaçırmamaları konusunda uyarıyor. Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler kaldı. Fakat palamut müjdesi Boğaz'a daha erkenden geldi. Olta balıkçıları günün ilk ışıklarıyla birlikte sahillere akın etti. Kimi kovasını palamutla doldurdu, kimi saatlerce beklemesine rağmen eli boş döndü. İstanbul sahilindeki o renkli palamut nöbetini İrem Şimşek takip etti.
3: Salı günü arkadaşlarımız 20-30 parça aldı.
4: Sabah saat 5'te başlıyoruz. Gece 12'ye kadar buradayız.
5: Genel av yasağının bitmesine günler kala İstanbul'da palamut bolluğu yaşanıyor. İşte bu elimde gördüğünüz balığı tutmak için sabahın erken saatlerinde olta balıkçıları denize olta atıyor.
6: Bugün yakaladım. Bir 15 dakika önce. O da istavrit çaparısıyla kuyruğundan yakalamış. Balık da burada şu an.
7: Sabah 2 tane aldık. Az önce bir tanesini aldık. Palamut bu sene inşallah çok verimli olacak.
8: Sadece palamut değil, istavrit ve sardalya gibi birçok balık oltaya takılıyor. Kovaları dolan balıkçılar yeni sezondan epey umutlu.
9: Şu an zaten güzel istavrit çıkıyor. Palamut da güzel çıkıyor. Daha büyümesi gerekiyor. Maşallah güzel balık var, evet.
4: Bu sene palamut olacak. Biz istavrit tutuyoruz, sardalya tutuyoruz. Lüfer olursa lüfer tutarız. Duruma göre.
8: Boğaz'da palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürse de herkes o kadar şanslı değil.
5: Çok palamut bolluğu var diyorlar Boğaz'da.
10: Biz göremedik daha.
11: Şu an istavrit görüyorsunuz ama palamut için gelmiştik biz de sabah 4'te. Ama çekemedik.
12: 4 gibi eşimle geldim. Bir ayarla geldik. 2 balık tutarız diye tutamadık yani.
2: Şimdi haftanın kültür sanat ajandası ekranlarınıza gelecek. Ardından kısa bir ara, saat başına kadar sıcak gelişmelerle saat başında devam edeceğiz.
8: Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Kah oradan, kah buradan geçti günler, mevsimler.
1: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
0: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, köklerdeki turnalarla.
1: Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi açık hava sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlı potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Efendim yeniden merhabalar, Habertürk ekranlarından para gündeme devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi. Bu arada saatlerde 11 olmak üzere, hemen Bursa'ya dönelim. Uludağ eteklerinde sabah saatlerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Son durumu Nejat Kırbulut anlatıyor. Nejat, sendeyiz.
2: Evet, Bursa güne alevlerle uyanmıştı. 3 ayrı noktada başlayan yangına ekipler müdahale etti ve 2 noktada tamamıyla söndürdü. Hemen arkamda bulunan Aktaştepe'de ise artık soğutma çalışmalarına geçildi. Hem havadan hem de karadan ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte Uludağ'ın eteklerinde 3 ayrı noktada alevler yükselmeye başlamıştı. Aktaştepe, Dere Kızıkköyü ve Karapınar bölgelerinde orman yangını çıktı ve hemen ekipler bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede alevler ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başlayınca hem havadan hem de karadan müdahale hemen başladı. Şu an itibariyle 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı alevlere müdahale ediyor. Tabii bununla birlikte 4 dozer var. O dozerler de Sarp arazide ekiplere yol açmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 3 saattir süren bir yangın söz konusu. 2 noktada yangınlar söndürüldü. Bulunduğumuz noktada ise artık son aşamaya geldi. Burası da söndürüldü diyebiliriz. Sadece tüten noktalar var. O noktaların da tamamıyla söndürülmesiyle birlikte bölge kontrol altına alınmış olacak. Çok sayıda ekip şu an itibariyle karadan müdahale ediyor. Havadan ise helikopterler ve uçaklar sortileriyle bölgeye su taşımaya devam ediyor. 2 uçak ve 4 helikopter havadan müdahale ediyor. Bununla birlikte çok sayıda ekip de Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip yangını söndürmeye çalışıyorlar. Bu bulunduğumuz noktada zaman zaman rüzgarın etkisiyle duman tutan noktalardan alevlerin yükseldiğine şahitlik ediyoruz. İşte o anda da kara ekipleri anında müdahale ederek bölgeye gidip o noktada söndürmeye çalışıyorlar. Yangınların önüne geçmeye çalışıyorlar. Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı sabah saatlerinde. 9'dan itibaren 30 dereceyi aşmıştı. Nem de 46 derece seviyelerinde. Ancak şunu söyleyelim, saatlerdir süren yangında 3 noktada da alevler söndürüldü. Sadece bulunduğumuz bu noktada Aktaştepe'de soğutma çalışmaları devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Peki Nejat, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi efendim ekonomiye dair yeni bir gelişme var. Hemen onu aktaracağım. Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltme kararı aldı. Yeni düzenlemede çarşamba günü itibariyle artık başlayacak. Bankadan yapılan yazılı açıklamada yeni nesil anlık ödeme sistemi olan fest işlemlerinin alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif olarak hızla yaygınlaştığı kaydedildi. Merkez Bankası'nın kullanıcıların fest işlemine gösterdikleri ilgi ve ödemelerle ilgili gereksinimleri göz önünde bulundurarak yeni bir düzenlemeye gittiği ifade edildi. Düzenlemeyle 26 Ağustos itibariyle fest işlem tutar limitleri, para transferleri ve ödeme katman servis üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde 100 bin liradan 300 bin liraya çıkacak. Fest karekod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Yeniden bir canlı bağlantı noktasına gideceğiz. Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyor. Bugün 60. duruşma, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanık var. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Alihan Tok'ta. Alihan, seni dinliyoruz.
3: Evet, aslında 200 sanık şimdiye kadar ifadeleri, savunmaları alındı ve yaklaşık 7 aydır devam eden bir duruşma, bir dava ve sonunda bugün artık karara bağlanacak. Tabii çok önemli burada. İki belediye başkanı hala tutuklu ve toplamda 7 belediye başkanı aslında yargılanıyor. Güncel tutuklu 5 sanık var şu anda. Aslında 33 tutuklu sanık olarak başlamıştı bu soruşturma ve daha sonra 28 kişi süreç içerisinde 7 aylık yargılama sürecinde tahliye edildi ve şu anda 5 tutuklu sanık var. Bunlardan en önemlisi en başta gelen Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin. Şimdi burada tabii yöneltilen suçlamalar var. Aynı zamanda görevinden uzaklaştırılan belediye başkanları için de burada karar verilecek. Bunlar arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da var. Çünkü Zeydan Karalar hakkında da 4 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor burada. Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde orada hak edişlerin ödenmesi karşılığında yine rüşvet iddiasıyla yargılanıyor Zeydan Karalar. Aynı zamanda ama burada tabii 2025 Ocak ayında Beşiktaş Belediyesi ile başladığı için aslında gözler biraz daha hem Aziz İhsan Aktaş'a ve Rıza Akpolat'a çevrilmiş durumda. Çünkü Rıza Akpolat, Aziz İhsan Aktaş'ın burada yüksek bedel ihalelerin Aktaş'ın şirketlerine devredilmesi, verilmesini sağlayan bir sistemi kurduğu, koordine ettiği iddiası var ve burada Rıza Akpolat hakkında 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kendisi de tutuklu, şu anda tahliyesi yapılmadı. 14 Mayıs'ta bir savcı ara mütalasını verdi. O Mayıs ayında verilen mütaladan aslında istenen cezalar bunlar. Aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş için de 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma henüz başlamadı. Birazdan başlayacak. Başladığında çok daha hızlı bir şekilde aslında ilerlemesi bekleniyor ve akşam üzerine kadar bu kararların açıklanması bekleniyor. Silivri'den takip edip sizlere aktaracağız.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda yeniden Silivri'ye döneriz. Orada bir gelişme olursa şimdi Ankara'ya tekrar döneceğiz. Çerçeve yasanın ardından terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Ayrıntılarda Buse Gençtürk'te. Buse.
4: Esra Toptaş, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya daha geçiliyor. Bugün süreç kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ilk toplantısını saatler 15'i gösterdiğinde yapacak. Toplantıda Yılmaz'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı

0: Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılacak. Bu isimlerin bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıda yer alacak isimler arasında bulunuyor. İlk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve oluşturulacak alt komisyonların belirlenmesi bekleniyor. Peki hangi komisyonlar oluşturulacak? Alt komisyonların görevi ne olacak? Silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışılacak bir alt kurulun oluşturulması bekleniyor bugün ve kurulun, komisyonun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor ve adli süreç içinse ayrı bir komisyon oluşturulacak. Adalet Bakanlığı yetkililerinin uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu komisyonda teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre sınıflandırılması hedefleniyor. Bir başka komisyonsa silahların bırakarak Türkiye'ye dönecek olan örgüt mensuplarının sosyal uyumu ve rehabilitasyonuna yönelik olacak. Bu komisyonda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin görevlendirilmesi planlanıyor. Yasadan faydalanmak isteyenler için bir çalışma grubu da kurulması, oluşturulması bekleniyor. Saatler 15'i gösterdiğinde toplantı başlayacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantının ardından da bir yazılı açıklama yapılacak. Esra Toptaş.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Şimdi başkentin gündemini Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le konuşacağız. Nasuhi karşımızda. Günaydın, iyi haftalar Nasuhi, nasılsın?
2: Günaydın Esra, çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi bir hafta diliyorum. Yine bir hareketli hafta bekliyor bizi bu arada. Onu da şimdiden peşinden söylemiş
1: evet,
2: olalım.
1: Evet, öyle olacağı benziyor. Şimdi biraz önce Buse aktardı detayları, toplantıya dair detayları. Bugün saat 15'te kritik diyebileceğiz galiba, değil mi? Kritik bir toplantı var. Süreç kapsamında Beştepe'de oluşturulan kurul ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık yapacak. Bu toplantı tabii süreç kapsamında yeni adımların atılması anlamına mı geliyor? Bundan sonra nasıl ilerleyecek süreç, ne dersin Nasuhi?
2: Evet, burada tabii öncelikli olan, hani Buse'nin aktardıklarına ilaveten şunu söyleyebilirim. Öncelikle mevcut çerçeve yasayla birlikte tanımlanan sürecin işlerlik kazanması. Yani tabii ki burada bir yandan sürecin o kısımları, yani silah bırakma ve örgütün kendisini tasfiyesi anlamında konuşulanların takibi olacak. Diğer yandan elbette hem o mevcut sürecin aksaklıkları olursa buna dair tavsiyeler, hatta alt kurullarla bir takım çalışmalar yürütülecek. Bunlar gerekirse sahada bir takım görüşmeler yapacak. Yani sahanın geri dönüşlerine de bakacak. Diğer yandan elbette buranın katılımcılarına bakarsak, yani devletin hemen hemen bütün kritik bilgi akışlarının olduğu aktörler zaten bu masada olacak. Dolayısıyla bu, dediğim gibi, yani ikiye ayırarak söyleyelim. Bir yandan sürecin takibi ve süreçteki aksaklıklara dair eğer müdahil olunacak bir husus varsa oraya gerektiği şekilde müdahale etmek, yerinde gözlemlemek. Bir de tabii ki sürecin geleceğinde, yani toplamda büyük sürecin, yani terörsüz Türkiye sürecinin geleceğindeki hususlara dair de çalışmalar yapmak. Ya şimdi tabii ki bir yandan baktığımızda olağanüstü olarak görebiliyoruz ama hani sürecin o son döneminde, yani çerçeve yasayla ilgili viraja girildiği zamanlarda iki şeyden bahsedilmişti. Bir tanesi bu kurul, bir diğeri ise meclisteki bir komisyon. Bunların her ikisinde fonksiyonlar biraz birbirinden farklı. Meclisteki yeni yasama yılının açılışıyla birlikte gündeme gelecek kurulması, ama diğer kurul çalışmaya başladı. Bu bir yandan da hem katılımı hem kuruluşu yasayla birlikte, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genel anlamda söylüyorum, bu meseleyi ne kadar ciddiye aldığını, ne kadar hayati olduğunu görmesiyle de orantılı bir hikaye. Bu süreç kuruluyla Milli Güvenlik Kurulu arasında da sürekli bir koordinasyon olacak. Biliyorsun, nihai olarak MGK'dan bu konuda bir çıkacak kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla çerçeve yasayla ilgili süreç başlayacak. Yani dönmek isteyenler, işte adli süreçlerini başlatmak isteyenler için 6 aylık yasal sürecin saati çalışmaya başlayacak. Bugün yazılı bir açıklamada yapmaları bekleniyor. Kurul çok sık da toplanabilir. Yani bunu da bir altını çizmiş olalım. Bakalım, süreci de beraber takip edeceğiz kuruldaki çalışmalarla birlikte.
1: Evet, şimdi bu meselede başka bir başlığa geçmek isterim Nasuhi. Şimdi çerçeve yasada en çok konuşulan konulardan, başlıklardan biri bunun bir af olup olmadığı, bir bu bir tartışma başlığıydı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un bir bu konuya ilişkin

0: Dikkat çeken bir açıklama yaptı Mehmet Uçum. Devlet şarta bağlı yeniden başlama imkanı verdi dedi. Bu ne anlama geliyor? Nasıl değerlendiririz?
1: Şimdi Sayın Uçum metnini okudum. Bence çok değerli bir çerçeve sunuyor. Zaten Mehmet Uçum'un haftada bir neredeyse çoğunlukla yayınladığı bu tür makaleler, yaklaşımlar da son derece ufuk açıcı oluyor. Ama burada tabii daha fazlası var. Bu böyle genel anlamda bir af, teknik anlamda bir af, bunların hiçbirini içermiyor. Yani toplumda ister istemez bu konularda kaygılar oluyor. Yani şimdi bu konuda şöyle bir şey var Esra, onu da altını çizelim. Toplumdaki her kaygıyı, yani provokasyon, sizi birileri bu konuda kışkırtıyor vesaire gibi algılamak doğru bir yaklaşım değil. Buna farklı bir açıdan bakmak gerekir. Bu metin de aslında bize bunu sağlayanlardan bir tanesi. Yani o samimi kaygılara bir anlamda cevap veriliyor. Yani bir genel af yok ama daha fazlasını söylüyor Sayın Uçum'un metni. Kanun şarta bağlı yeniden başlama imkanı veriyor. Bu ne demek? Aslında metinde şöyle bir şey de var. Buradaki hani örgütün kendisini tasfiyesi, silahları bırakması hukuki bir süreç değil. Aslında pratik bir süreç bu ve bu pratik süreç içinde de bunların gerçekleştiğine dair devlet ikna olduğu takdirde pozitif anlamda şartlar oluşmuş olacak. Ama buna uyulmadığı takdirde, yani o işte negatiflikle ilgili uyarısı bence önemli orada. Yani eğer negatif bir takım şartlar oluşursa da süreç zarar görebilir. Bu uyarılar fevkalade önemli bence. Yani burada oturup böyle herkesi affedelim, bir çerçeve işte çıkardık, önüne gelen gelsin işte affedilsin vesaire. Hayır. Burada öncelikle örgütün yapması gereken iki büyük adım var. Silahlar bırakılacak, örgüt bütün unsurlarıyla, öyle orada burada değil, nerede varsa Avrupa'sından bilmem kendilerinin ifade ettiği diasporalara bilmem nerelere kadar tasfiye olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ikna edecek. Bu iknadan sonra da bu yasal bir zeminde işlemeye başlayacak. Yani şarta bağlı yeniden başlamanın aslında anlamı bu. Devlet şartlarını ortaya koymuş durumda. Bu da herhangi bir pazarlığa tabi değil. Olmazsa bu olur, bunu yapmazsan şu da olabilir gibi bir şey değil. Bunu yapacaksın, ondan sonra da yasal sürecin muhatabı olacaksın.
0: Evet, bu arada terör örgütü SDG'den Suriye ordusuna entegrasyon süreciyle ilgili de bir açıklama geldi. Şam yönetimine entegrasyonun tamamlandığını belirtti. Terör örgütü SDG, Suriye ordusunun bir parçası olacağız denildi bu yaptıkları açıklamada. Tabii terörsüz bölge süreci kapsamında da bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsin diye sormak isterim.
1: Evet, şimdi Mazlum Abdi'nin yaptığı açıklama, bugünlerde Suriye tarafından da benzer açıklamalar geliyor süreçte beraber. Şimdi söylediğin bir, Şam yönetimine entegrasyon tamamlandı. Yani bu tabii önemli adımlar atıldı anlamında bir açıklama. Yoksa entegrasyon dediğimiz süreçler öyle kolay değil. Suriye 10 yılın üzerinde, neredeyse 13-14 yıl iç savaş yaşamış bir ülke. Farklı dengeler var. Ne yazık ki Suriye'nin kuzeyindeki yapılar, ki birazdan söyleyeceğim arkadaşlarıma şu anda da ekrana verdiler. Yani 10 Mart anlaşmasına uymamak en büyük hata. Şimdi bu tür muhasebelerin yapılması güzel tabii. Hani ona bir itirazımız olamaz. Keşke bu konularda oyalamak, bölgedeki bir takım konjonktürel şartlar vesaire acaba bizim lehimize gelişir de başka şeyler koparabilir miyiz yaklaşımında olmasalardı. Ama biz pozitif tarafına bakalım. Bu açıklamada entegrasyon tamamlanmıştır, Suriye ordusunun bir parçası olacağız ifadeleri var. Bu bence süreç açısından kıymetli. Süreç açısından dil de kıymetli. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ya mesela dün çok ayrıntılarına girmeksiniz ifade etmek istiyorum Esra. Bazı toplumsal olduğu düşünülen hadiseler yaşandı iki tane ilimizde. Yani Zonguldak ve Düzce'de. Şimdi buralarda yaşanan hadiselerin önüne arkasına bakmadan, ne olduğuna bakmadan, gerçekten bunun sıradan bir adli vaka mı yoksa bir başka toplumsal hareketlilik mi olup olmadığı konusunda herhangi bir delile sahip olmadan konuşanlar oldu. Yani şimdi buradaki dil önemli. Yani bunu da açık açık söyleyeyim burada. Ya DEM Parti'nin mesela bu konuda elbette sürece önemli katkıları oldu. Ancak böyle meselelerde bir anda öne çıkıp daha hadisenin arka planı aydınlanmadan konuşma yapıyor olmasının ne Türkiye'ye, ne bölgeye, ne de teröristli Türkiye sürecine faydası yok. Yani o bakımdan hani Mazlum Abdi'nin bu açıklamaları üzerinden geldim o noktaya, ama kullanılan dil, üslup her zaman bu tür süreçlerde önemli. Yani onca emek, hani Uçum'un söylediği o negatif şartların oluşmaması, İşte az önce söylenen Suriye'deki şartların daha da iyi bir noktaya gelmesi, bütün bunları heba etmemek için herkesin dilimine ve üslubuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben o konuda da Adalet Bakanımızın yaptığı açıklamayı fevkalade önemli buluyorum. Yani şimdi burada

0: o saldırıların arka planı farklı da olabilir. Bunların her biri mümkündür. Ama dediğim gibi daha hadise aydınlanmadan böyle hemen geçmişin o refleksleriyle şu kesimi işte muhatap alarak bir takım eylemler oluyor, şunları hedef alıyorlar vesaire gibi açıklamaların kimseye bir faydası yok. Onun altını çizmek istedim bu vesileyle.
1: Evet Nasuh, şimdi siyasetteki diğer başlıklara da geçmek isterim. Bir tarafta Yeni Parti cephesi var, diğer tarafta CHP cephesi var. Şimdi Yeni Parti'de kongre süreci başladı. Seninle geçen hafta boyunca da konuşmuştuk ama o süreç ilerliyor artık. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e evet. kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi de 30 Ağustos'ta artık açılacak. Ardından da gözler tabii ilk kurultay tarihine çevrilecek. Ve Yeni Parti'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Neler bekliyorsun mesela bu toplantıdan? Yeni Parti'den neler bekliyorsun? Yeni Parti Ankara'da nasıl değerlendiriyor? Kulisler ne diyor mesela?
0: Evet, bu konuyla ilgili 3 tane notum var. Onları peş peşe aktarayım sana Esra ve izleyicilere elbette. Şimdi Yeni Parti'deki kongre sürecinin ve bu kadar hızlı olmasının elbette daha önce teknik bir nedeni vardı. Yani bu partinin seçimlere girmesi için şu anda zaten herhangi bir sorunu görünmüyor hukuki anlamda seçim yasasına göre ama her şeye rağmen bir an önce kongrelerini tamamlamak istiyorlar. 27 Ekim bu kadar hızlı bir zaman diliminde çok sayıda ilçe ve il kongresini tamamlayacaklar. Ardından da büyük kurultaylarına hazırlanacaklar. Bu arada şey teknik olarak bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay ifadesini, kavramını tercih ediyordu ama bakalım Yeni Parti bu konuda nasıl bir şey kullanacak? Kongre mi diyecek, kurultay mı diyecek? Ona da bakacağız. Fakat buradaki 3 hususa geleyim. 1. Özgür Özel'in çerçeve yasa sırasında yaşadığı kaza diyelim kendi partisi içinde. Yani kendisinin kanaatini açıklamış olmasına rağmen partinin 2/3'ünün milletvekili düzeyinde kendisinin söylediğinin aksine oy kullanması. Burada yeniden hani ben bu partinin lideriyim, genel başkanıyım anlamında bir vurgusu olacak. İkincisi bir fezleke süreci var Esra. Kendisi dahil şeyle birlikte, Veli Ağbaba ile birlikte. Bu fezlekelerle ilgili süreç hızlı ilerleyebilir mi? Yani yeni meclis döneminde, parlamento döneminde bunu da göreceğiz. Bunlara dair de bir takım konuşmalar yapıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü bunu gündeme almamaları ihtimal dahilinde değil. Üçüncüsü, eğer böyle bir şeyi kendi merkezlerine almışlarsa tartışma olarak parti yönetiminde acaba bir takım değişiklikler yapabilirler mi? Bu ilçe kongrelerine bakarken bir yandan da o sürece de bakmamız gerekecek. Yani kurultay ve sonrasında parti Özgür Özel kendi yönetimini değiştirecek mi? Kendisine yakın bazı isimleri yönetim dışında bırakma ihtimalinden de söz ediliyor. Bunları şimdilik kaydıyla not olarak aktarmış oluyor.
1: Bu MYK'dan yani sürpriz gelişmeler olur mu? Çıkar mı kararlar? Şaşırtıcı.
0: Bunlarla ilgili olabileceğini çok düşünmüyorum. Yani hayır, onları kendileri özellikle bu son iki söyleyeyim. İkinci ve üçüncü başlığı daha çok kendi işlerinde değerlendireceklerdi. Çok öyle hani MYK'nın gündeminde olacak bir şey değil. Ya siyasi partilerin Esra böyle bir şey var. Bir görünen hani yönetimleri var ama bu yönetimin dışında da bir çekirdek yapılanmaları genelde oluyor. Bunlar sohbet ortamında da konuşabiliyorlar. Farklı zeminlerde de bir araya gelebiliyorlar. Yeni partinin zaten kurumsal kimliğini, daha çok ideolojik kimliğini omurgasını oluştururken bunlara da çok ihtiyacı var. O bakımdan MYK toplantısının resmi gündeminden biraz daha farklı benim bu söylediklerim ama partinin o büyük kongresi ya da kurultayına doğru gittiğimizde daha somut şeyler göreceğiz. Özellikle de parti yönetiminin değişimi noktasındaki hususun altını bir kez daha çizmiş olayım.
1: Peki tabii
0: ben
1: şimdi...
0: Ben böyle bir değişim bekliyorum.
1: Evet,
0: onu söyleyeyim.
1: Şimdi CHP cephesine de bakmak gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Yarın yapılacak toplantı, kongre hazırlığı ve yol haritası ele alınacak. Kılıçdaroğlu kurultay için nasıl bir yol izler acaba diye bir soru var tabii. Ne dersin?
0: Evet, orada şöyle bir şey var. Şimdi bir arınma hikayesiyle yola çıktılar. Bu arınma hikayesine dair de bir takım yaklaşımları oldu. Yani disiplin kuruluna sevkler, ihraçlar vesaire gibi il başkanları görevden alındı. Şimdi arınma sürecindeki her hamle Yüksek Disiplin Kurulu eliyle devam etmiyor. Görevden almaları da aslında bu kapsamda değerlendirmek lazım illerde ve ilçelerde. Epeyce bir tasfiye oldu. Onu söyleyebilirim. Oransal olarak söylüyorum. Ancak ilginç olan nokta şu. Cumhuriyet Halk Partili yetkililerle cumartesi günü böyle bir temasım oldu. Bunu devam ettirecekler. Yani bu konuda böyle durmak artık tamamladık. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz gibi bir yaklaşımları yok. Hatta Müslüm Sarı'nın da söylediği bir şey. Yani parti içinde olup da yeni partiye çalıştığını söyledikleri, iddia ettikleri bir takım isimlerle ilgili de böyle bir

0: Süreç başlatmalarını bekliyoruz. Yani burada da yine resmi anlamda kurultay vesaire gibi hazırlıklar bir yandan devam ederken diğer yandan da benzeri süreçler var. Kemal Kılıçdaroğlu bu kurultayda aday olacak mı? Bu soru önemli oraya doğru giderken. Çok acele edeceklerini düşünmüyorum. Hani İyi Parti'nin, özür dilerim, Yeni Parti'nin yaptığı şekilde bir aceleleri yok. Ancak onlar da bir an önce kurultaya gitmek isterler, süreçlerini hızlandırabilirler mi? Onu göreceğiz. Fakat üçüncü, burada da bir üçüncü madde söylemiş olayım ilk ikisinin yanına. En önemli nokta şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimine gelen en temel eleştiri siyaset yapmadıkları yönünde. Yani politik olarak ne söylüyorsunuz? Evet, geldin, genel başkan oldun, işte arınma süreci dedin, tavrını koydun, ahlaki üstünlüğü kaybettik dedin, buraya kadar tamam. Ancak siyaseten ne söylüyorsun? Parti içinde de bunun kuvvetle tartışıldığını ve görüşüldüğünü de sana kulis olarak aktarabilirim.
1: Peki, bu da önemli bir kulisti. Çok teşekkür ediyorum Nasuhi. Yarın
0: ben
1: sabah
0: teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek haftalar. Üzere. Hoşça kal, sağ olasın.
0: Görüşmek üzere, sağ ol.
1: Şimdi efendim, ABD İran'a karşı ekonomik baskıyı artırdı ve artırmaya da devam ediyor malum. Tahran yönetimi bugün açıklanması beklenen yaptırım paketine karşı harekete geçti. İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. İran Meclisi'nde kabul edilen madde kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden denizcilik, yakıt ikmali, sigorta, güvenlik ve diğer hizmetler karşılığında ücret alınacak. Düzenlemelere uymayan gemiler ise para cezası, alıkoyma veya müsadere gibi yaptırımlarla karşılaşabilecek. İran'a yönelik ekonomik savaşın sürmesi durumunda ise Basra Körfezi ve bölgeden tek damla petrol ihraç edilmeyecek. Kararın ardından konuşan İran Meclis Başkanı Kalibaf da yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakanı ise savaşta son oyuna girdiklerini öne sürdü. Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacağız dedi. Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın geceye kadar devam etti. Otluk alanda çıkan yangını çıkaran kişinin de belirlendiği ve gözaltına alındığı belirtildi. Korkutan yangın 7 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alındı.
2: Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Saatlerce sönmeyen alevler tüm göğü sardı. Yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
3: Otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yere.
2: Görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesinden. Hüseyin Gazi Türbesi yolundaki otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların yoğunlukla bulunduğu noktada alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangınla ilgili ilk açıklama gece saatlerinde Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada yangının failinin belirlendiği ve gözaltına alındığı paylaşıldı.
4: İlimiz Mamak ilçesi Hüseyin Gazi bölgesinde ağaçlık alanda faili belli ve gözaltına alınan bir şahsın neden olduğu yangın meydana gelmiştir. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler sevk edilmiştir.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangına müdahale eden ekiplere ilişkin verileri paylaştı. İtfaiye, orman ekipleri ve belediyenin ilgili birimlerinden oluşan toplam 47 araçla 148 personelin yangına müdahale ettiğini kaydetti. Ayrıca 20 tanker ve 4 iş makinesi de söndürme çalışmalarında görev aldı. Otluk alanda başlayıp Hüseyin Gazi Türbesi'nin yakınlarında devam eden yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
1: Diyarbakır'da 12 katlı plazada yangın çıktı. Dış cephede başlayıp bütün katlara yayılan yangın paniğe neden oldu. 5 kişi dumandan etkilendi.
2: Dış cephede başladı, bütün binaya yayıldı. 12 katlı plazadaki yangında faciadan dönüldü. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazanın dış cephesinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yukarı doğru ilerledi ve kısa sürede tüm binaya yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Ofis olarak kullanılan binada neyse ki çok insan yoktu. İtfaiyeciler herkesi dışarı çıkarttı.

0: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden.
1: Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
2: Afyonkarahisar'da damperi açık kalan kamyonla yola çıkan şoför yön tabelasının yıkılmasına neden oldu. Olay anı kameraya yansıdı. Görüntüler de şimdi ekranlarınıza gelecek. Afyonkarahisar Antalya karayolunda ilerleyen bir kamyon şoförü. Bakın damperinin açık olduğunu fark etmiyor. Diğer sürücülerin korna çalması da durumu fark etmesini sağlamadı. Kamyonun damperi sonunda 6 metre yüksekliğindeki yön tabelasına işte böyle çarptı. O anlarda kameralara böyle yansıdı ve tabelayı parçaladı. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse ki arkadan gelen sürücüler durumu önceden fark ettiği için durmayı başardı. Fazla da yaklaşmamışlardı kamyona. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı tabii. Çok ucuz atlatılan bir olay. Jandarma kamyon şoförüyle ilgili de inceleme başlattı. Kayseri'de bir baba ile oğlu arasında sigara parası nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Birbirlerini yaralayan baba oğul hastaneye kaldırıldı.
1: Birbirlerine bıçak çektiler. Polisin uyarısını da dikkate almadılar. Para yüzünden baba oğul hastanelik oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba ve oğlu düğünden dönerken aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre A.O. babasından sigara parası istedi. Babası parayı vermeyince tansiyon yükseldi. İkili yanlarında bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı. Olayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis de tansiyonu düşürmekte zorlandı. Birbirlerini bıçaklayan baba ve oğlunu ayırmak için polis biber gazı kullandı. Yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Tabii şimdi sıra okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşına geldi. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecburen ne yapacaklar? Özel yurtların kapısını çalıyorlar. Özellerde fiyatlar kiralarla yarışıyor fakat bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar 40 bin liradan başlıyor. Öğrencinin barınma maliyeti Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinde, buyurun izleyelim.
3: Özel yurtta kalıyorum. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
4: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
5: Evet.
6: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lira ile 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
7: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
8: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
9: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
4: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
5: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
7: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
5: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
4: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
9: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
5: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
7: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.
4: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci...

0: Öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
1: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. İki kişilik odamız 35 bin bandında. Üç kişilik odamız da 30 bin bandında.
2: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
3: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
4: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
0: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
5: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
6: Ben yurttan yanayım.
2: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
7: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
0: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
8: 2 gün önce 2 tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
0: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
8: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehir merkezi olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
5: Ama bura öğrenci başkenti. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
0: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
5: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi, öyle söylüyor.
9: Efendim şimdi ekranlarınıza yıllardır kayıp olan bir saatin hikayesini getireceğiz. Alman armatör 10 bin euroluk saatini bundan 3 yıl önce Viyana'daki bir eğlence mekanında kaybetti. O saatin izine ise yıllar sonra İstanbul'daki saat mağazasında rastlandı. Peki ama nasıl? Detaylar Dilara Civeley'in haberinde.
10: Viyana'da kaybetti, bulmak için her yolu denedi. Yıllardır aradığı o saatin izine İstanbul'da rastladı.
11: Müvekkilimize ulaşıyor ve diyor ki Michael Bey'e saatiniz Türkiye'de şu serviste tamire bırakıldı.
10: Armatör Michael Kummel 2023 yılında Viyana seyahatinde bir eğlence mekanına gitti. Kolunda da 10 bin euroluk saati vardı. Sabah uyandığında saatinin kolunda olmadığını fark etti. Bulunması için polise başvurdu.
11: Poliste bir tutanak tutturmasını istedik kendisinden. Tutanağını tutturdu. Üretici firmanın müşteri hizmetlerinde dolaşaraktan biz saatin çalıntı olduğuna dair kaydı üreticinin veri tabanına kaydettirdik.
10: Üzerinden tam 3 yıl geçti. Saatten henüz bir iz yoktu. Bu yıl saat üreticisinin veri tabanına bir kayıt girildi. İstanbul Levent'teki saat mağazasından girilen o kayıt, Viyana'da çalındığı iddia edilen saatle birebir örtüşüyordu.
12: Saat yetkili servise getirilip seri numarası sisteme girildiğinde armatörün 3 yıl önce çalınan saati olduğu öğrenildi.
11: Türkiye yolunun ne şekilde düştüğünü bilmiyoruz açıkçası. Viyana'dan sonraki yolculuğu bizde kopuk.
10: Kummel, avukatı aracılığıyla benim dediği saatini alabilmek için adli süreç başlattı.
11: Dava süreci şu şekilde ilerleyecek. Üçüncü şahsın davaya müdahil olup olmadığına bakılacak. Ve üçüncü şahsın savunmalarına göre bu saati ne şekilde eline geçtiği de saat, bunu makul, mantıklı açıklaması beklenecek.
10: Üreticinin bu süreçte saati muhafaza altına aldığı öğrenildi.
9: Z kuşağının çalışma hayatına atılmasıyla birlikte çalışan profili ve işe alım kriterleri de hızla değişiyor. Şöyle yani artık çalışanların sık iş değiştirdiği, işverenlerin de çalışan bulmakta zorluk çektiği bir dönemdeyiz. Yapılan bir araştırma var bu konuda. Z kuşağının her yıl İş değiştirmeyi planladığını ortaya koydu bu araştırma. Peki Z kuşağı gerçekten ne istiyor? Bu sürekli iş değiştirme hali neden kaynaklanıyor? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
13: İki üç ay bir yerde çalışıp maaş düşük gelip çıkıyorlar. Yani şu an gençlerin hali biraz zor.
14: Ben çok iş değiştirdim. Sağımı solumu daha iyi görebildim.
15: Kısa vadeli kazanç gibi görünen şeyler uzun vadede engel olarak ortaya çıkıyor.
10: Z kuşağının iş hayatına

0: atılmasıyla çalışan sirkülasyonu da arttı. Artık her yıl, hatta 6 ayda bir iş değiştiren bile var. Bu sonuçlar bir araştırmadan.
1: Kuşağın sadece sabır seviyesinin düşük olmasından ve bir an önce kısa yoldan para bulma psikolojisi diye düşünüyorum ben.
2: Ama kısa yoldan olmuyor bu işler diyorsun.
1: Yok, hayır, bence olmuyor.
3: De emeğimin karşılığını alamıyorsam çalıştığım yerde iş değiştirmek en mantıklı olanı olur.
0: Artan bu kuşak çatışması uzun vadede çalışma hayatındaki işe alım kriterlerini ve iş yerlerindeki istikrarlı çalışma ortamını etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü Z kuşağı, tecrübem yok ama mezunum, yüksek maaş isterim derken işveren önce tecrübeye bakıyor.
4: Bir işte en iyisen direkt, yani o işten yüksek maaş alınması çok beklenilik bir şey değil.
5: 4 sene okuyoruz, şey yapıyoruz. Bunun sonucu da gerçekten aldığımız paralar yeterli gelmeyebiliyor. Bence bu konuda Z kuşağında bir problem yok.
6: Önce emek vereceksin de yaptığın işi hakkıyla yapacaksın. Hakkıyla yapmayınca işverenin verdiği ücreti beğenmemek ya da bulunduğun konumu beğenmemek birden olmaz.
0: Hollanda merkezli yapılan araştırmaya göre her üç gençten biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor.
7: Z kuşağının tahammül seviyesi geçmiş nesillere göre daha düşük.
8: Araştırmaya göre Z kuşağı iş yerinde ortalama bir yıl kalıyor. Belirli bir kurumda uzun süre çalışmaktansa sürekli iş yeri değiştirmeyi tercih ediyorlar. Peki bu tercihin arkasındaki sebep ne?
9: Sosyal medyadan bakarak başka hayatlara özenme bir miktar. İşten sıkılmak ve çabuk öğrenmekle de alakalı. Yepyeni mezun, herhangi bir staj veya iş deneyimi olmamış biri gerçeklerden de kopuk olabiliyor. Piyasa gerçeklerinden de kopuk oluyor ve gitgide işe girme olasılığı da azalıyor.
6: Merdivenler bile teker teker çıkılır. Birden çıkamazsın. Bu başarıyı getirmez ki.
0: Üstelik Z kuşağı %35 istifa oranıyla en yüksek çalışan devir hızına sahip kuşak. Bu oranın artışında maaşlar belirleyici.
2: Yeni mezun birisi yüksek maaş da ister diyebilirim.
7: Ya kim istemez ki?
9: Bazen ücretler o kadar düşük geliyor ki hani evden çıkıp gitmeye değmiyor. Ama yüksek ücret bekleyerek de hayat geçmez. Bir an önce bir iş deneyimine başlamak gerektiğini düşünüyorum. Sonra hayaller yerine geliyor zaten. O kişide yetenek varsa, istek varsa, çalışkanlık varsa hiçbir işveren iyi çalışan birini kaybetmek istemez.
10: Nevşehir'de hafta sonu Kapadokya rallisi vardı. Nefes kesen yarışta talihsiz bir kazada oldu. Sivil bir araç yarış yoluna girdi. Final etabında meydana gelen kazada iki pilotla diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
0: Yarış yapılan güzergah bir anda girdi, rallideki araca böyle çarptı. Pazar günü Nevşehir'de Türkiye Ralli Şampiyonası vardı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında yapılan rallide pilotlar birinci olabilmek için direksiyona geçti. Pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilot Sevi Akla da final etabındaydı. İkili yarış otomobiliyle ilerlerken Fatih Uyanık'ın kullandığı sivil araç birden yarış güzergahına girdi. Yarış otomobiliyle sivil araç çarpıştı. İhbarlı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yarış pilotu, yardımcı pilot ve sivil aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
10: Teknofest Mavi Vatan sona erdi. 4 gün boyunca denizcilik ve sualtı teknolojileri sergilendi. Bir sonraki Teknofest heyecanı ise 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da yaşanacak. Şimdi siz bu haberi, bu renkli görüntüleri izlerken ben de bugünlük para gündemi kapatıyorum. Para gündemin ardından Selengül Dayıoğlu spor bülteniyle, spordaki gelişmelerle karşınızda olacak. Yarın sabah 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.
11: Dört gün boyunca teknolojiden deniz ve hava gösterilerine, yarışmalardan bilim atölyelerine, konserlerden spor müsabakalarına Teknofest Mavi Vatan heyecanı yaşandı. Denizcilik ve sualtı teknolojilerinin ön plana çıktığı festivalde 7'den 70'e teknoloji tutkunları bir araya geldi. Teknofest Mavi Vatan 343 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gölcük Tersanesi 100. yılında Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yaptı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival sona erdi.

0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış töreninde konuştu. Dünyayı yeniden inşa edecek olanlar Teknofest kuşağıdır dedi.
1: Karadaki bir karış toprağımız neyse, Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
0: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Türkiye'nin deniz gücüne vurgu yaptı.
2: Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz etkinlik alanlarını ziyaret etti. Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir devrim yaşadı dedi.
1: Mavi Vatan'daki egemenliğimizi, Mavi Vatan'daki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
0: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Selçuk Bayraktar bir sonraki Teknofest için Şanlıurfa'yı işaret etti.
1: Şimdi rotamızı medeniyetin, tarihin ve bereketin merkezine, Güneydoğu'ya çeviriyoruz. 7'den 70'e tüm milletimizi 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum.

Mutlu günler, mutlu haftalar. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dün akşamın karşılaşmalarıyla başlayacağız. Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlar bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci devrenin de büyük bir bölümü bu skorla geçti. Mücadelenin 73. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Alanyaspor Lima ile golü buldu ve skor 1-0'a geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi ve Alanyaspor maçı 1-0 kazandı.

0: Bu sonuçla Alanyaspor Lig'deki ilk galibiyetini Beşiktaş ise ilk yenilgisini aldı. Beşiktaş hafta içinde Zagiris'le Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın ardından gelecek hafta sahasında Çorum'la karşılaşacak. Alanyaspor ise deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Sezonun ilk mağlubiyetini alan siyah beyazlarda teknik direktör Vincenzo Italiano değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam kaybetmeyi hak etmedik dedi.
1: Bence bugünkü maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı, özellikle ilk yarıda çok pozisyona girdik. Bence iyi bir oyun ortaya koyduk. Setlerimizi de düzgün bir şekilde sahada yaptığımızı düşünüyorum. Ama işte ikinci yarıda biraz daha işler farklı oldu. Önüne geçebileceğimiz bir duran toptan maalesef gol yedik. Ama geçemedik. Ve ligin ikinci haftasında kaybetmiş bulunuyoruz. Bence ama hak edilmemiş bir kaybedişti. Ve bugünkü performanslardan memnunum aslında. Kötü değildi. Hani öyle çöpe atılabilecek performanslar değildi. Perşembe günü ise çok çok önemli maçımız var. Şimdi önümüze bakıp hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bunlardan ders çıkartmamız gerekiyor.
0: Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Başakşehir'le karşılaştı. Maça damga vuran Muhammed Salah'ın iki golüyle Trabzonspor ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bordo Mavili ekip maçı 2-1 kazandı. Trabzonspor'un yıldızı Salah maçta bulduğu iki golle galibiyetin mimarı oldu. Başakşehir'in tek golü Şamuradov'un penaltısından geldi. Salah'ın maçın son dakikalarında bulduğu iki golden biri offside, biri faul nedeniyle iptal edildi. Bununla birlikte Başakşehir 3 puanda kaldı. Trabzonspor ise 4 puana yükseldi. Trabzonspor hafta içi 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Ferencvaros'la Avrupa Ligi lig aşamasına kalabilmek için mücadele edecek. Bordo Mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan mücadelenin ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke ile Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin de basın toplantısında konuştu.
2: Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maçın değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizle, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar.
3: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarlarının olmasıyla gibi. Ama bugün en önemlisi sonuçtu.
4: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maça iyi başlamadık. Eğer bu tarz kaliteli bir takıma karşı deplasmanda kazanmak istiyorsak ve bu seviyeye oynamak istiyorsak çok daha cesur oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi bir şekilde oyun içinde kaldık ama hak edilmiş bir mağlubiyet. Çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve hafta içinde de başarılar diliyorum.
0: Voleybolla devam edelim. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
5: Filenin sultanları kazanmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar bu sonuçla beraber 2'de 2 yaptı. Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Mücadele dengeli bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda Vargas'ta Türkiye üstünlüğü ele aldı ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Slovenya ikinci sette daha etkili bir oyun oynadı. A Milli takım önünde hücumda ritmini koruyan Slovenya, Seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyunla başlasa da milliler 6-0'lık seriyi yakaladı ve skoru 16-10 yaparak Slovenya'ya mola aldırdı. Sayı avantajını koruyan Filenin Sultanları seti 25-17 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan milli takım, file önünde Elif Şahin'le etkili olduğu dördüncü seti de 25-16 üstün bitirdi.

0: Mücadele saat 19'da başlayacak.
1: Bu önemli galibiyetin ardından filenin sultanlarından Zehra Güneş ve Gizem Örge açıklamalarda bulundu.
2: Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Gerçekten çok keyif alıyorum. Çok tutkulu oynamayı hissediyorum sahada. Çünkü kendi seyircimizin karşısında burada Sinan Erdem'de oynamak ve o coşkuyla birlikte sevdiğim bir spor yapmak gerçekten anlatılamaz bir duygu. Umarım bunun sonunda güzel taçlandırıp üstüne koyarak devam edebilirim.
3: Sözlerime sağlık stafıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. 3 haftadır sahalardan uzaktım. Final maçında sakatlanmıştım yine. O yüzden müthiş bir efor, emek var benim sahaya geri dönüşümün arkasında. Çok teşekkür ederim. Galibiyetle yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyum. Evimizde oynamak şahane, tekrar sahada olmak şahane. Adım adım finale, zafere gitmek istiyoruz.
1: Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Bu akşam oynanacak karşılaşmada da kendilerine başarılar diliyoruz. Sonu yine galibiyet olsun diyelim. Spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Ben Sena Alkan. 2 saat boyunca en sıcak gelişmeler gün ortasında olacak. Şimdi hızlı bir bağlantıyla başlayalım. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor? Karar duruşmasında neler yaşanıyor? Silivri'ye gideceğiz. Alihan Tok bekliyor bizi Silivri'de. Alihan, söz sende.
1: Evet Sena Alkan, uzun soluklu bir duruşma aslında. 59. duruşma yapıldıktan sonra en son 29 Temmuz'da yapılmıştı. Ve bugün nihai karar verilecek artık 60. duruşmada. Tabii Ocak ayından itibaren yaklaşık 7 aydır devam ediyor. İlk başladığında 33 sanık vardı. 28'i bu süreç içerisinde tahliye edildi. Ve şimdi 5 sanık tutuklu. Aslında hangi belediye başkanlarından bahsediyoruz ki? Birazdan sayacağım belediye başkanlarından sadece ikisi tutuklu. Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı ve Oya Tekin Seyhan Belediye Başkanı tutuklu. Diğer belediye başkanları da yine Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerli, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ki Tutdere hariç diğerleri görevinden alındı aslında. Görevine iadesi yapılmadı. Şimdi bugün karar bekleniyor. Bununla alakalı 14 Mayıs'ta aslında bir ara mütalaa verildi ve orada istenen cezalar Aziz İhsan Aktaş için 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezası, ama Aziz İhsan Aktaş'ın aynı zamanda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Bunun yanı sıra Rıza Akpolat da yine burada 86 yıldan 234 yıla kadar savcı mütalasında hapis cezası istedi. Hala tutuklu, görevden uzaklaştırılmış durumda. Tabi burada aslında birçok suçlama birbirine benzer. İhale, fesat, karıştırma, rüşvet. Yani Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinden hak ediş ödenmesi karşılığında menfaat, rüşvet talep etme. Bazı araç satışları vardı. Bu araç satışlarının işte normal piyasa değerinden çok daha yüksek yapıldığı, o aradaki farkın da işte rüşvet alışverişi olduğuna dair iddialar vardı. Tüm bu iddialardan dolayı da 86 yıldan 234 yıla kadar Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında ceza isteniyor. Yine Zeydan Karalar da aslında merak edilen bir diğer konu. Burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edilmiş, görevine iade edilmemişti. Onunla alakalı da yine hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet iddiası da yargılanıyor. 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor ara mütalada ve aynı zamanda da Utku Caner Çaykara var, yine Avcılar Belediye Başkanı, o da 4 yıldan 12 yıl hapis cezası. Onunla alakalı da yine 16 araçlık bir alışveriş, birçok somut iddialar vardı. Bu iddialar ışığında zaten savcılık ara mütalasını 14 Mayıs'ta açıklamıştı. 29 Temmuz'a kadar aslında savunmalar alındı ve artık mahkeme heyeti bugün, yani 24 Ağustos

0: Ağustos'ta son kararı, nihai kararı açıklayacağını söyledi. Şimdi duruşmada öncelikle aslında hazır bulunanlar tespit ediliyor ve o tespit yapıldıktan sonra son sözler alınacak ve son sözlerden sonra da artık karar verilecek. Bu belediye başkanları ve aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş'ın ne kadarlık bir ceza alacağı, alacak mı, beraat olacak mı ve aynı zamanda tahliye olacak mı? Çünkü şu anda zaten hali hazırda sadece iki tutuklu belediye başkanı var ve toplamda da yani bu soruşturma kapsamında toplamda 5 kişi tutuklu durumda. Diğer sanıklar 33 sanıktan 28'i tahliye edilmişti. Güncel tutuklular Rıza Akpolat zaten ilk başta 2025 yılının Ocak ayında operasyon başlamıştı yani ve bir yıl sonra dava soruşturma süreci, yargılama süreci başladı ve Beşiktaş dosyası olarak biliniyordu aslında Aziz İhsan Aktaş davası. Burada ilk olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Oya Tekin Seyhan Belediye Başkanı, Celal Tekin Oya Tekin'in eşi, Ceyhan Kayhan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı ve Erhan Daka Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere toplamda şu anda güncel tutuklu sayısı 5 ve güncel tutuklu belediye başkanı sayısı da 2 yani. Hem Beşiktaş hem Seyhan Belediye Başkanları. Bunun yanı sıra diğer belediye başkanları tahliye edilmiş durumda. Abdurrahman Dutdere hariç hiçbiri de görevine iade edilmedi. Bugünkü kararda işte bunlar nihai sonuca erişecek. Şimdi duruşma başladı. Bahsettiğimiz gibi hazır bulunanlar tespit ediliyor. Daha sonra son sözler alınacak ve 200 kişilik 200 sanıklı 7 aydır devam eden Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklanacak. Silivri'den takip edeceğiz, sizlere aktaracağız.
1: Alihan Tok aktardı, ekranlarınıza getirdik. Karar açıklandığında da yine Alihan'a döner detayları alırız. Şimdi CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan bakalım bir açıklamaya. Bakanlık açıklamasında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Temmuz tarihli kararıyla Yiğit hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada Yiğit'in yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kapsamında adli kontrol altına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla anayasanın 127. maddesi uyarınca görevine iade edildiği duyuruldu. Yiğit, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmıştı. Şimdi süreç kanunu kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantının gündemini alacağız. Buse Gençtürk Ankara'dan karşımızda. Buse, nedir notların?
2: Sena Alkan, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya daha geçiliyor. Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan süreç kurulu bugün ilk toplantısını saat 15'te yapacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Peki başka hangi isimler toplantıda olacak? Yılmaz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Güllek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler toplantıda katılacak. Bakanlar arasında yer alıyor. Ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıda yer alacak isimler arasında. Bugün yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek, oluşturulacak. Alt komisyonların isimleri ve nasıl çalışılacaklarının da belirlenmesi bekleniyor. Peki kaç kurul komisyon oluşturulacak? Alt komisyonların görevleri neler olacak? Silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerinde çalışacak bir alt komisyon oluşturulması planlanıyor. Komisyonun silahların nerede ve ne zaman hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi bekleniyor. Güvenlik kurumlarının sahadaki tespitlerini de değerlendirecek bu kurulacak alt komisyon. Bir diğer komisyonun sahada işlemlere ilişkin süreci takip edecek komisyon olması bekleniyor. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcılar bu komisyona katkı sunacak ve teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının statülerine göre sınıflandırılması hedefleniyor. Bugün yapılacak toplantıda alt komisyonlara dair aslında bir komisyon daha oluşturulması bekleniyor. O da örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreçlerini koordine edecek olan komisyon olacak ve gerek duyulursa, ihtiyaç duyulursa komisyonda kurulda yer alan bakanlıkların altında çalışacak alt komisyonlarda ihtiyaca göre kurulabilecek, oluşturulabilecek ve süreç kurulu gerek duyarsa

0: yine gerekli bakanlıklardan, ilgili bakanlıklardan ya da sivil toplum kuruluşlarından akademisyenleri de davet edebilecek toplantılarına ve bu komisyonun süreç kurulunun yaptığı çalışmaları raporlayarak da mecliste Ekim ayında oluşturulması beklenen izleme ve irtibat komisyonuna da bilgileri aktarması planlanıyor. Mecliste süreç Ekim ayında başlayacak ve Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında oluşturulacak. Komisyonda siyasi parti grupları sandalye dağılımına göre yer alacak. Bu komisyonda 17 üyenin bulunması öngörülüyor ve parti gruplarından da meclis açılır açılmaz görevlendirilecek isimlerin talep edilmesi planlanıyor. Grup başkan vekilleri ve süreç komisyonunda görev alan isimlerin bu komisyonda yer alabileceği ifade ediliyor. Bundan sonra süreç nasıl olacak? Bugün yapılacak ilk toplantının ardından da Ekim ayında olacak. Bir yandan da Gözler Milli Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısını en erken Ekim ayı içerisinde yapması bekleniyor. Ve MGK silahların bırakılmasına dair süreci değerlendirecek ve silahların tamamen bırakıldığına ilişkin kararın alınmasının ardından da bu karar resmi gazetede yayınlanacak. Bunun ardından çerçeve yasa yürürlüğe girmiş olacak. Yani çok aşamalı bir süreç bizleri bekliyor olacak ama bugün gözler saat 15'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantı yapılacak. Kurul toplantısının ardından da bir yazılı açıklama yapılacak. O açıklamada da bundan sonraki takvimi ne olacak? Süreç kurulunun bir sonraki toplantı ne zaman yapılacak? Buna ilişkin bilgilerin verilmesini bekliyoruz. O açıklamada Sena Alkan.
1: Buse Gençtürk aktardı. Şimdi devam edelim haberle. Türkiye, Suriye ve İsrailli heyetler bölgedeki gerilimi azaltmak adına Ürdün'de bir araya geldi. Bu sıcak ve önemli bir gelişme. Kritik bir görüşme yaşandı Ürdün'de. Amerikan arabuluculuğunda gerçekleştirildiği ifade ediliyor. İsrail biliyorsunuz Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıkta bir üssü vurmuştu Suriye'de. Ve işte bunun akabinde hafta sonu da dahil olmak üzere pek çok gelişme yaşandı. Ürdün'deki görüşme Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Başkan heyetle İsrail yetkililer arasında gerçekleşti. İsrail, yani Mossad Başkanı'nın bu görüşmeye katıldığı ifade ediliyor. Kimi haber kaynaklarında. Resmi haber ajansı Sana'dan yapılan açıklamada şöyle. Görüşme İsrail'in askeri üssü vurmasının ardından yükselen tansiyonu azaltmak, bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla yapıldı. Görüşmede İsrail saldırılarının tutuklamalarının durdurulması için bir mekanizma oluşturulması da ele alındı. Bir koordinasyon merkezi Ürdün'de kurulabilir gibi haberler çıkıyor. Müzakere yolunun canlı tutulmasının amaçlandığı vurgulandı. Şimdi Şeybani Başkanlığındaki heyet İsrailli muhataplarına Suriye'nin egemen bir devlet olduğu, ittifaklarıyla ortaklıklarını belirleme hakkının kendinde olduğunu ifade etti deniyor yine Sana'dan yapılan habere göre. İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırısı ve Netanyahu'nun bu saldırının Türkiye'ye bir mesaj olduğunu söylemesi. Bunun üzerine gelen pek çok açıklama. Netanyahu Ankara'ya dönük bu açıklamaları yaparken bir yandan mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'tan bu hafta sonu dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakıyorsunuz İsrail medyasına. İsrail medyası saldırıdan bu yana sadece bu konuya ilişkin analizler yayınlıyor desek yeridir. Çeşit çeşit analizler görüyorsunuz. Televizyonlarda da ağırlıklı bu konuşuluyor. Şimdi Haaretz bir analiz yayınlamış. Bir de Jerusalem Post'un bir analizi var. Haaretz'de Netanyahu İsrail'i Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklüyor deniyor. Yalnızca bombalayarak güvenlik sağlanamaz ve tehditler bertaraf edilemez. Bombardıman diplomasinin ve iyi düşünülmüş bir politikanın yerini tutmaz. Yeni ittifaklar kuruluyor ve İsrail bunların parçası değil diyor. Mekke anlaşmasına da atıf var tabii. İsrail özellikle ABD olmak üzere diğer aktörleri kendisinden uzaklaştırıyor. İsrail Türkiye ile bir çatışmanın içine sürüklenmekten sakınmalı, kaçınmalı diyor Haaretz yazdığı analizde. Yine Jerusalem Post'ta ne var bir bakalım. İki tarafın hakikaten İsrail'in ayrıştığını görüyorsunuz. İsrail Erdoğan'ın askeri genişlemesini Türkiye sınırlarına ulaşmadan durdurmalı. İdlib'teki İsrail saldırısı Türkiye'ye geri çekil mesajı verdi. İsrail Türkiye Suriye'deki askeri varlığını genişletirse yeniden saldıracak. İsrail Ankara ile doğrudan çatışma ihtimaline hazırlanmalı. Daha acil Türk tehdidi büyük donanmasıdır diyor. İdlib'ten İstanbul'a İsrail.

0: İsrail gerekirse savunmayacak, saldıracak şeklinde bir analiz Jerusalem Post'ta kaleme alınmış. Şimdi böyle bakıyorsunuz, İsrail basınında günlerdir bu tartışılıyor. Bir yandan da tansiyonu düşürmeye dönük çalışmalar, görüşmeler az önce haberini verdik. Konuklarımız var, bir konuşalım o zaman. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan ve Orta Doğu uzmanı Gökhan Çinkar'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Sena Hanım, iyi günler, iyi günler.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi hem Jerusalem Post'un hem Haaretz'in yazılarını, analizlerini ekrana getirdik. Bir yandan da Suriye ile İsrail masaya oturdu bir bu tansiyonu düşürme adına. Serhan Hocam, ne oldu, ne oluyor, ne olacak?
1: Şimdi aslında olan ortada, en azından İsrail'in yaptıkları ortada. Bunu açık bir şekilde de ifade ettiler. Şimdi İsrail ikili bir strateji takip ediyor diyelim isterseniz. Bunlardan bir tanesi Suriye'yi, Suriye'deki yeni nizamı, yeni rejimi tırnak içinde kontrol altında tutmaya çalışıyor. Hem bunu Esed'in hemen düşmesi sonrası Suriye ordusuna verdiği ağır hasarlardan biliyoruz. Diğer taraftan 74 statüsünü de ötesine geçerek yeni işgal alanları oluşturmasından biliyoruz. Ve devamlı Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı, Şam'a kadar, Savunma Bakanlığı'nı vuracak kadar ileri gidecek seviyede Suriye'yi devamlı surette baskı altında tutmasından biliyoruz. İşin bir tarafı bu. Çünkü tarihsel olarak şöyle bir okuması var İsrail'in: buradan bir dönem tehdit geldiyse yeniden gelebilir. Dolayısıyla buranın devamlı agresif bir şekilde tırnak içinde kontrol altında tutulması gerektiğini düşünüyor. İkincisi, Suriye üzerinden Türkiye'ye bir mesaj vermeye çalışıyor. Türkiye'ye verilen mesajı ayrıca tabii konuşmamız gerekir. Gerçekten Türkiye'den bir tehdit algıladığı için mi böyle yapıyor? Yoksa bunu Netanyahu iç politikada, işte yaklaşan seçimde kullanışlı bir araç olarak gördüğü için mi böyle yapıyor? Sizce? Ki bunun örnekleri var. Ben açıkçası birincisinden yanayım biraz daha. Evet, bunun bir retorik değerinin olduğunu farkındayım, İsrail'e karşılığının olduğunu. Ama ciddi ciddi Türkiye'nin oradaki askeri varlığının, ki biliyorsunuz iki ülke arasında askeri işbirliğini ilerletme konusunda güçlü bir irade var Suriye ile Türkiye arasında. Herhangi bir surette Palmira'da da bunu görmüştük, hatırlayalım. Şimdi Ebu Zuhr üstünde de bunu gördük. Dolayısıyla Türkiye'ye bunun üzerinden mesaj verilmeye çalışıldığını ben şahsen düşünüyorum. Bu arada oldukça somut, kendileri açısından somut bir tehdit algısı içinde hareket ediyorlar ve bunu önleyemeyeceklerini biliyorlar. Bence temel problem de bu. Yani bu tarz saldırılarla önleyemeyeceklerini biliyorlar. Dolayısıyla buna da şunu ekleyeyim. Siz zaten aktardınız, bu Ürdün'de yapılmakta olan toplantı içeriği çok belli değil. İsrail'den yüksek düzeyde bir heyet olduğu söyleniyor ki işte Mossad Başkanı orada olduğu söyleniyor. Diğer tarafta Şeybani var, Dışişleri Bakanı, ama hemen Ocak'taki, Paris'te yapılan Ocak'taki toplantıyı hatırlıyoruz burada Sena Hanım. Orada taraflar işte tansiyonu düşürmek için hatta bir füzyon mekanizması kurmuşlardı biliyorsunuz. Temel olarak karşılıklı olarak anlık istihbarat paylaşımında bulunalım. Dolayısıyla biz yanlış bir istihbaratla sınırı aşan ya da çok büyük tepkiler vermeyelim gibi. Oradan bu noktaya geldik. Bu girişimlerin de ben şu vadede İsrail'in tavrını dikkate aldığımızda çok somut bir sonuç verebileceği kanaatinde değilim.
0: Siz o zaman bunların devamını öngörüyorsunuz.
1: Öyle görüyorum şahsen, evet.
0: Katılır mısınız Gökhan Hocam?
3: Yani evet, aslında tabloya baktığımız vakit 27 Ekim sürecinde İsrail bir seçime gidiyor. Son anketlere bakıldığı vakitte Netanyahu'nun aslında Likud Partisi şu an için istenildiği kadar, Netanyahu'nun tahvil ettiği kadar ciddi bir başarı da sergileyemediğini görüyoruz. Yani 32-33 milletvekiline şu an 22-24 arası bir milletvekili skalasına sıkışmış durumda. Zaten Netanyahu da geçen hafta, hafta sonu diyelim artık, kampanyası da başladı. İşte Arap partileri hedef göstererek, muhalefeti hedef göstererek bir nevi şeytanlaştırma politikası da, ötekileştirme politikası da başladığını gözlemliyoruz. Tabii bu İsrail kamuoyunda da ciddi tepkileri bir yandan da ortaya çıkartıyor. Muhalefetin aslında buradaki pozisyonlanması, duruşu da bence önemli olacak. Yani Türkiye ile ilişkilerde ve Türkiye ile ilişkileri nasıl ele aldıkları noktasında, orada da işte senin bahsettiğin gibi aslında Haaretz gazetesindeki biraz kavramlaştırma, ortaya koyuş, aslında muhalefetin de dış politikada öyle ya da böyle izleyeceği genel hatları bize işaretini veriyor. Jerusalem Post'taki zaten yazarın fikirleri de Likud ve sağ bileşenlerin Türkiye'ye yaklaşımındaki temel stratejiyi de ortaya koymuş oluyor. Türkiye ve İsrail ilişkilerinde artık bence mesele çok farklı boyuta taşınıyor Sena. Yani artık

0: diplomatik yollarla bir ortağa geri varılabilecek mi sorusu bence her geçen gün marjını daraltıyor diye düşünüyorum. Çünkü hem İsrail'den gelen mesajlar ve hem de Türkiye'nin hissettiği güvenlik riskleri bence farklı tartışmalarda beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Tabii burada Türkiye açısından en önemli
1: Çok özür dilerim. O halde
0: varlık.
1: siz bir karşı karşıya gelme olasılığının arttığını söylüyorsunuz. Ve mesela bu kurulan işte şeylerle, mekanizmalarla çözülebilecek bir sorun olmanın ötesine geçtiğini söylüyorsunuz İsrail açısından konunun. Doğru mu
0: Yani
1: anlıyorum?
0: Suriye sahasında riskler çok büyük. Ben orada hala bir çözüm olacağını yakın vadede çok beklediğimi söyleyemem. Ama tabii ki İsrail ve Türkiye direktman kendi alanlarında, kendi toprakları sınırları dahilinde böyle bir çatışmaya girecek diye bir şeyim yok şu an için, bir tahminlemem yok. Ama Suriye sahasının ve belki de Kıbrıs sahasının Türkiye açısından önemli, dikkatli ve üzerinde düşünülmesi, planlamalar yapılması gereken iki önemli saha olduğunu düşünüyorum. Tabii buna Somali de katılabilir. Bu da önemli. Çünkü İsrail'in Somaliland adımı da Türkiye karşıtı bir adımda açıkçası Sena. Yani burada Somaliland'da diplomatik ilişkiler geliştirmek ve Afrika'da belli bir jeopolitik alan kazanmaktan ziyade Türkiye'yi sınırlandırmaya matup bir şeydi. Ama şurada şunu özellikle vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Bu Türkiye'nin son dönemde yapmış olduğu yeni açılım politikası bence oldukça değerli, önemli. Özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin de başlarda geçen sene bunu vurgulaması bence İsrail'in de elinden önemli bir kartı aldığını ve anlamsızlaştığını görüyoruz. Birinci önemli nokta bu, Türkiye açısından çok
1: Pekala.
0: önemli bir gelişme. İkincisi de ben şey olarak görüyorum, Suriye'deki birleşme ve bütünleşme süreci, özellikle Suriye'nin kuzeyiyle oradaki yapılanma ile merkezi hükümet arasındaki yeni anlayışın ortaya çıkması da bence oldukça önemliydi. Bu açıdan oldukça Türkiye açısından önemli ve stratejik adımlar atıldı. Bu açıdan biraz da İsrail'in çok da fazla elinde kullanacağı argüman kalmadı Suriye sahasında veya Doğu sahasında. Biliyorsun 2020'li yıllarda İsrail Arap Baharı'nın sonrası dönemde özellikle Körfez Arap monarşilerinin de siyasi iktidarlarına yönelik tehditleri de biraz gıdıklayarak bir İbrahim Anlaşması cephesi veya Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki gerginliği iyice kontrolden çıkmasını sağlayacak belki de girişimlerle birlikte Türkiye, Katar dışındaki Körfez ülkeleriyle bir gerginlik hattı oluşturmaya da bundan da istifade ettiğini söyleyebiliriz İsrail'in jeopolitik olarak. Şu an ise öyle bir kart ortadan kalktı biliyorsun. Türkiye'nin
1: Pekala.
0: hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle hem de Suudi Arabistan'la özellikle ilişkileri çok iyi. Suudi Arabistan'a zaten Türkiye artık stratejik bir askeri işbirliğinin şeyinde, evresinde. Tabii burada Türkiye-İsrail ilişkilerinde de önemli birkaç aktör var aslında. Onu da altına çizmek gerekir diye düşünüyorum. Dün haberlerde de zaten yansıdı. Azerbaycan. Türkiye-İsrail ilişkilerinde artık Azerbaycan önemli bir arabulucu olarak ön plana çıkıyor. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nden daha farklı ve ilginç bir katkı da sağlayabilirler bu noktada. Bence ona bir bırakmak
1: Pekala.
0: lazım diye düşünüyorum. Ama Türkiye ve İsrail'in hükümet değişmeden ve özellikle Netanyahu hükümeti devam ederse iki ülke arasındaki risklerin ben azalacağı değil
1: Artacağını
0: artacağına,
1: öngörüyorsunuz.
0: evet, ama hükümet
1: Pekala.
0: değişirse tabii ki daha farklı bir senaryoyla konuşmak mümkündür diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Ankara en azından hep bunu zaten altını çiziyor. Bir özellikle Gazze noktasında insani yardımlara ulaşması ve orada yeni bir yenilenmeye girilmesi sonrasında ikili ilişkilerde yeni bir revizyona gidilebilir.
1: Pekala. Şimdi hafta sonu az önce dediğiniz ya riskler çok büyük özellikle Suriye'de. Tom Barak bir röportaj verdi ve bu röportajda hani ne olabilir acaba neden İsrail bu saldırıyı yaptı sorusunu yanıtlarken çeşitli ihtimallerden bahsetti. Ve bunlardan biri İsrail belki de Türkiye'yi askeri olarak karşılık vermeye zorladığı bir şekilde bir yem atmaya çalıştığı, kışkırtmaya çalıştığına dönük bir açıklaması oldu. Hatta yani bunun çok kolay bir 3. Dünya Savaşı'na evrilebilecek bir şey olduğuna dair de bir atıfı oldu. Selman Hocam, bu bir teori olarak söylüyor bunu Amerikan Büyükelçisi ama sizce böyle mi?
2: Şimdi Tom Barak, benim gözlem, şimdi yetki alanı da genişledi falan, malum Irak, Suriye kriz alanlarında benim baştan itibaren

0: itibaren kendisiyle ilgili tespitim biraz rahat konuştuğu üzerine. Yani tamam, diplomat olmamak falan, bunlar çok konuşuldu, anlıyorum, var. Diplomasi tarihinde de bunun örnekleri var ama bunun geçmişte de örnekleri var. Örneğin ben SDG, Şam arasındaki ilişkilerden o yoğun tartışmalar sürerken bazı açıklamalarını da biliyorum. Orta Doğu ile ilgili, dünyanın bu bölgesiyle ilgili yaptığı bir takım genellemelerden de biliyorum. İşte biliyorsunuz, hanedanlardan bahsediyordu, şundan bundan bahsediyordu. Dolayısıyla biraz rahat konuşan bir isim. Şimdi Amerika'da bundan çok daha fazlası söyleniyor. Siz aktardınız, İsrail'de de söyleniyor. Haris'te diyor ki sen ne yapıyorsun? Yani seni yaptım buraya gider diye Amerikalılar da diyorlar. Değerlendirmeler var. İsrail'in bu yaptığını bir tür intihar girişimi olduğu, yani İsrail'in geleceğinin karanlık olduğu, İsrail'in bir stratejik aklının olmadığı ve daha devamlı daha fazla vurarak, daha fazla öldürerek ayakta kalmaya çalıştığı, ki bir noktada bunu Amerikan Başkan Yardımcısı da söylemişti biliyorsunuz. J.D. Vance'e bir radyo programında İsrailler daha fazla insan öldürerek güvende olacağını düşünüyorlar. Buradan bir yol yok meyan da bir şey söylemişti. Şimdi bu Tom Barak'ın açıklamasını nasıl değerlendirmek lazım? Şu mu? Yani İsrail burada bir şey yaptı. Esasen bu Türkiye'nin daha kararlı bir cevabını gerektirirdi. Türkiye bu cevabı vermezse İsrail daha ileriye gidecek mi? Bunu mu söylüyor? Yoksa şunu mu söylüyor İsrail'e? Bak, senin bu yaptığın Türkiye'nin cevabını celbeder. Dolayısıyla ayağını denk al mı? Şimdi açık konuşmanız gerekir burada. Sizin İsraillere demeniz gerekir ki ya bak, sen bu durumu tekrar edersen, Türkiye'nin dibine kadar gelip burayı vurursan, Türkiye'nin bu yönde bir girişimi yokken bunu yaparsan, ya da Türkiye, Sayın Şeybani de demiş ya, biz egemen bir devletiz. Türkiye egemen bir devletle nasıl ilişki kuracağına kendi karar verirken sen burayı vurursan, yarın Türkiye buna farklı bir cevap verir demesi lazımken muğlak açıklamalar yapıyor ve ben bunu hep bir problem olarak görüyorum. Açık söyleyeyim. Ya bence bu bir problemdir. Çünkü burada İsrail'in tavrı çok ciddi bir sorun. Başından itibaren sorun. Türkiye de buna işaret etti. Hatta 7 Ekim'den itibaren Sena Hanım ne dedi Türkiye? Dedi ki İsrail'in bu yaptıkları bölgeyi ateşe atar. Dolayısıyla bu kontrol altında alınmalıdır falan dedi. Üçüncü Dünya Savaşı, zaten herkes Üçüncü Dünya Savaşı çıkarma uğraşında. Ruslara da sorsanız Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak, İranlılara da sorsanız. Dolayısıyla ben Tom Barak'ın açıklamalarından çok bir yere varamıyorum. Özellikle bu kritik eşiklerde doğru açıklamalar yaptığı kanaatinde de değilim. Açık konuşmak gerekirse çok tevhile ve tefsire muhtaç açıklamalar yapıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Ama İsrail'in yaptıklarını şayet biz yorumlarsak bunu şöyle görebiliriz. Netanyahu diyor ki işte Türkiye'ye biz güya mesaj vermiştik, almamışlar, daha net bir şekilde verdik diye. Ve bakanları da biliyorsunuz bunu üst üste tekrar ettiler. Şimdi Netanyahu'nun ve İsrail'in bir ezberi var. Yani İsrail-Arap çatışmasından ve İsrail-İran çatışmasından gelen bir ezberi var. O da şu: ben bir şey yapıyorum, karşısında bir reaksiyon görüyorum ama bu reaksiyon benim canımı acıtmıyor. Dolayısıyla elde ettiklerim genelde daha fazla oluyor. İran savaşından da bunu çıkardılar ironik bir şekilde. Evet, İran da bana ateş etti falan ama günün sonunda benim İran'a verdiğim zarar kıyas kabul etmeyecek kadar daha büyük diye. Şimdi bunu Türkiye üzerinde yavaştan bence test etmeye çalışıyorlar. Ama beklemedikleri bir reaksiyon bu aşamada şu oldu: Türkiye bunu sükunetle geçiyor şu an için. Yani çünkü İsrail'in ne yapmaya çalıştığını biliyor. Yani olmaması gereken bir çatışma alanına Türkiye'yi çekmeye çalışıyor ki Suriye'nin çatışma alanı haline gelmesi sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şey değil. Suriye gibi kırılgan bir coğrafyayı birincil olarak ilgilendiren bir şey. Ki orada Dürzilerin, diğer taraftan biliyorsunuz PKK unsurlarının ne kadar ciddi bir mesele olduğunu, diğer taraftan bilindiği gibi Nusayrilerin ya da Nusayriler için öbeklenmiş olan Esed bakiyesi, bir takım unsurların harekete geçmek için en azından umutlarını taze tuttukları düşünülürse oranın bir çatışma alanına dönüşmemesi lazım. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrının şu an bu anlamda en azından kamuya açık tavrından bahsediyorum, İşleri kolaylaştırdığını düşünmüyorum. Hatırlayalım, geçen sene Sena Hanım yanılmıyorsam bu üst üste ziyaretlerinden birinde, Nisan ayında, hani Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyaretinde, ABD Başkanı Trump ne dedi orada? Dedi ki Suriye'de bazı sorunlar yaşıyorsunuz Türkiye'de. Erdoğan benim yakın dostum, halen aktarıyorum. Ben yardımcı olabilirim. Ama Netanyahu'ya dedi ki makul davranman
1: Makul ol.
0: gerekir. Senin makul olman gerekir diye. Şimdi makuliyetten uzaklaşıyor İsrail. Hızlı hızlı uzaklaşıyor. Ben Türkiye'nin şu aşamada böyle bir misliyle mukabelede bulunacağını düşünmüyorum ki. Doğrudan Türkiye'de falan bir şey yok. Açıklandı zaten. O üsle ilgili böyle bir tasarrufumuz yoktu. Bizim orada elemanımız yoktu diye. Ama İsrail birkaç adım ileriye giderse bence Türkiye'nin reaksiyonu da farklılaşır. Bence Tom Barak, yani tefsire ve tevhile muhtaç açıklamalar yerine bunu engellemeye dönük girişimlerde bulunsa galiba daha makul olur.
1: Öyle.

0: mi? Yani siz ne anladınız Gökhan Hocam Tom Barak'ın açıklamalarından? Bunların her biri böyle tefsire muhtaç açıklamalar mı? Yoksa kendi içerisinde bir bütünlüğü var da bir şey mi anlatıyor Tom Barak?
1: Tom Barak asla bir diplomat değil, bir iş adamı. Tom Barak'ın birçok açıklaması aslında ses getirdi, tartışmalara yol açtı. Hem Lübnan'da biliyorsunuz gazeteciler yapmış olduğu Sena bir açıklama vardı meşhur. Onları epey böyle tırnak içerisinde aşağılayan mı diyeyim artık bir açıklaması vardı. Lübnan kamuoyunda epey bir ses getirdi. İşte geçen yapmış olduğu açıklamada yine Golan Tepeleri açıklaması biliyorsun İsrail gündemine epey bir ses getirdi. Hatta dün de herhalde ondan kısmi bir revize etmek zorunda kaldı açıklamasını diyelim. Tabii Tom Barak diplomat değil ama günün sonunda bölgeyle çok yakın ilişkili olan birisi. Özellikle büyük iş adamları, büyük yatırımcılar. Yani bölgeden uzak, bölge gerçeklerini anlayamayan, süzemeyen birisi değil bence. Bence okuması da Amerika perspektifi açısından bakıldığı vakit. Özellikle Trump'ın Amerika First diplomatik girişimlerin cephesinden baktığımız vakit oldukça bence rasyonelitesi olan açıklamalar getiriyor. Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığımız zaman ise Sena bence ben bunu geçen ikisi de yazdım. 3 Mart tezkeresi krizinden sonra Türkiye-Amerika ilişkileri bir stratejik rotaya oturamamıştı. Tom Barak'ın Büyükelçiliği döneminde ben bu rotanın değiştiğini artık Türk-Amerikan ilişkilerinde de stratejik alan keşfine çıkıldığını ben gözlemliyorum. Bence bu
0: Peki,
1: oldukça bizler açısından...
0: Bu biraz evet yani bunu da konuşalım ama ben mesela bu hafta sonu verdiği röportaj üzerine ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani bu yaşanan saldırı bağlamında Tom Barak'ın okuması sizce neydi, ne oldu? Ve mesela bugün İsrail'de ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobisinin de çok tepkiyle yaklaştığı bir isim.
1: Evet.
0: Tom, hatta diyorlar ki yani o Amerikan Büyükelçisi değil Türk Büyükelçisi. Biz öyle görüyoruz.
1: Tabii.
0: İstihbarat paylaşımını kestiklerine dönük haberler var vesaire. Yani siz okumasını, bölgeye dönük okumasını Amerikan yönetiminin okuması olarak görüyor musunuz? Sizce paralellik arz ediyor mu bütünüyle Tom Barak'ın bu yaklaşımı? Bir bu ve diğeri siz Tom Barak'ın gözünden baktığınızda röportajlarını şöyle gördüğünüzde ne söylediğini düşünüyorsunuz? Açıklanması gereken şeyler dedi ya Serhan Hocam. O bağlamda
1: evet, evet.
0: Ne dersiniz buyurun?
1: Tom Barak'ın açıklamaları bence oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin kısa vadede, çok kısa vadede değil ama kısa orta vadedeki İsrail ile ilişkilerinin temel parametrelerini bize veriyor. Hem Cumhuriyetçi Parti içerisinde ve özellikle Demokrat Parti içerisinde çok yükselişe geçen bir şey var. O da artık şu, İsrail'e destek şartsız olmayacak. İsrail'le olan ilişkilerde yeni bir düzene geçmeliyiz. Özellikle Demokrat Parti seçmenlerinde özellikle 7 Ekim sonrası İsrail'e çok ciddi bir tepki var. Bunun yanında genç Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinde de İsrail'e çok ciddi bir tepkinin ortaya çıktığını anketlerden gözlemliyoruz. Serhan Hoca'nın söyledi, Cumhuriyetçi Parti içerisinde azımsanmayacak bir elit grubu İsrail'in Orta Doğu'da tatbik etmiş olduğu dış politikadan oldukça rahatsız ve bunun maliyetini Amerika Birleşik Devletleri'ne çok fazla olduğunu düşünmeye başladılar. Tabii bu maliyet hesabı iç politikada zaten kendisini gösteriyor değil mi ara seçimlerde Sena? Sen de oradaydın, çok net bir şekilde gözlemledin. O yüzden Tom Barak'ın açıklamalarının genel çerçevesini ve temel parametrelerini çok önemsiyorum. Şöyle bir şey var o açıklamaların, bütün açıklamaların ruhunda aslında. Türkiye, Orta Doğu'da daha geniş, daha etkili bir rol üstlenmeli. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarıyla uyumludur. Biliyorsun Türkiye dış politikası özellikle Arap Baharı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa'da çıkan hem düşünce yazıları hem de akademik makaleleri de Serhan Hoca çok iyi bilir. Neo Osmanlıcı bir perspektif, hatta irredentist, işte sınırların ötesinde yeni emperyal hedefleri olan gibi böyle oldukça pejoratif, olumsuzlayan Türk dış politikasına bir söylem ve akademik dil geliştirildi. Bu da tabii ki Türk dış politikasının yorumlanmasında da çok fazla karşı tarafta karar alıcılar açısından da aksaklıklara ve uyumsuzluklara yol açtı. Brett McGurk vakasını Sena hepimiz biliyoruz, Serhan Hoca da bilir. Biden dönemindeki iki ülke arasındaki ilişkileri ne kadar küçük bir meseleden toksikleştirildiğini hepimiz şahit olduk. Ama Tom Barak Türk-Amerikan ilişkilerine stratejik bir anlam atfediyor. Bunun da daha ötesinde Türkiye'nin Orta Doğu'daki bu atmış olduğu cesur, geniş,

0: adımları Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklemesi ve cesaretlendirmesi gerektiğini altını çiziyor. Özellikle Mekke Anlaşması'na yönelik olarak Trump'ın atmış olduğu bu Truth paylaşımının aslında Tom Barak'ın açıklamalarıyla çok uyumlu olduğunu gözlemliyoruz. Zaten dikkat edecek olursan hem İsrail'de de belli bazı lobiler Mekke Anlaşması işte ne kadar olumsuzladılar, nasıl böyle bir tezvirat yapıldı. Sen de çok güzel bir şekilde vurguladın. Tom Barak'a yönelik en büyük eleştiri de İsrail yanlısı lobilerden özellikle AIPAC gibi daha sağ kanat lobilerden çok güçlü ve çok hararetli bir şekilde yükseltiliyor. Özellikle Mark Levin işte yazıyor sürekli. Merak edenler bakabilir Tom Barak hakkında neler yazdığını. Ama şöyle bir gerçeklik var. Trump Tom Barak'tan vazgeçmiyor. Tom
1: Evet,
0: Barak'a
1: onu da
0: güveniyor.
1: bilmiyorum.
0: Zaten bir şeyin altını çizmek lazım bence. O da çok
1: Buyurun,
0: önemli.
1: hızlıca alayım.
0: Trump açıklama yapmadı biliyorsun Sena. Türkiye, İsrail-Suriye gerginliği açısından. Bu açıklama yapmamasının örtük anlamının da Türkiye'nin bu konudaki konuşlanışına oldukça önemli ve değer atfettiğini görüyorum. Serhan Hoca'nın dediği o sakinlikle karşılaması Türkiye'nin pozisyonunda
1: Evet.
0: olduğu gibi. Bence bunlar oldukça önemli gelişmeler Türkiye-Amerika ilişkilerine. Tabii burada bizim en büyük sınavımız, onu da söylemek isterim.
1: Buyurun.
0: F-16'ların modernizasyon süreci ve F-35 projesinin, F-35'in edinimi mümkünse o projeye tekrar giriş. Türkiye'nin bence bu atmış olduğu adımlar ve sakinlik de bu süreçteki pozisyonunu netleştiriyor. Tabii Ukrayna konusunda da Türkiye çok biliyorsun geçenlerde yine önemli adımlar attı. Bir de bu da şunu eklemek lazım. Böyle çok hızlı gidiyorum ama belki daha
1: Buyurunuz. Yok,
0: konuşacağız.
1: estağfurullah.
0: Rusya'nın da ben burada önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Suriye'deki gerginlik şeyinde, parametresinde. Bu tamamen benim kendi bölge okumam. İsrail-Rusya ilişkilerinin ne kadar yakın olduğunu zaten hepimiz biliyoruz.
1: Teşekkürler. Çok hiç vaktim kalmadı ama siz çok önemli bir yere değindiniz Gökhan Hocam. O yüzden Serhan Hocama da onu bir sorayım, hızlı bir yorum alayım. Yani herhangi bir ülkenin seçiminde dahi çeşitli paylaşımlarıyla fikirlerini beyan eden Amerikan Başkanı bu konu ona sorulduğunda Axios röportajında konuşamam dedi. Neden? Kendi savaşı ile ilgili bile bu kadar çok yorum yaparken İran'da.
2: Şimdi bence Trump benim gözlemim burnundan soluyor. Bunu açık konuşayım. Özellikle Netanyahu'nun taktikleri konusunda. Yani bu İran konusu da bence böyle uzun bir tartışma girmeyeceğim. Gazze'yi herhalde konuşmaya gerek yok. Çünkü Trump bir türlü istediği paradigmayı inşa edemiyor orada. Lübnan konusunda da bence böyle. Şimdi kendi savaşı ile ilgili konuşuyor. Çünkü tırnak içinde kendi kontrolü altında bir süreç. Ama mutabakatta da şunu gördük ki biz Trump İsrail'i kontrol edemiyor. Bu çok açık ve bunu bir problem olarak görüyor. Lübnan'da da olmadı hatırlayalım. 14 maddelik mutabakatın ilk maddesi neydi İran'la ABD arasında? Lübnan dahil. Dolayısıyla ben biraz Trump'ın gerilimi olduğunu, bu konunun ciddiyetinin farkında olduğunu ve bunu böyle tweetle falan ya da Truth sosyal mesajlarıyla falan halledemeyeceğini bildiği için biraz daha konuya alttan yaklaştığını, çok ciddi bir şekilde müdahil olduğunu düşünüyorum şahsen.
1: Çok teşekkür ediyorum. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan ve Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çinkar'a çok sağolunuz. Önemliydi değerlendirmeleriniz. Devam edelim. Yurt genelinde etkili olan sıcak havayla ve maalesef şimdi bu sıcak havayla boğulma vakaları da arttı. İki kentten acı haber geldi. Bitlis'te 4 yaşındaki çocuk, Adana'da 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Abi bu malzemeyi tamam suya. Görüntüler ekranda. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 yaşındaki Yağmur Sarıçağ ailesiyle birlikte gittiği piknikte serinlemek için Van Gölü'ne girdi. Küçük kız bir süre sonra gözden kayboldu. Ailenin ihbarıyla balık adamlar bölgeye sevk edildi. Sudan çıkarılan Yağmur yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçük kız doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Benzer bir diğer acı haber de Adana'dan. Yumurtalık ilçesinde denize giren 16 yaşındaki kişi akıntıya kapıldı. Sahil güvenlik ekipleri suda çırpınan gence müdahale etti. Lise 3. sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sinop'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Bolu'da alevlere teslim oldu. Şoförün dikkati olası bir faciayı önledi.
3: 8 halindeyken motor kısmından alev çıktı. Yolcu otobüsü dakikalar içinde küle döndü.

0: Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün son durağı İstanbul'du. Otobüs, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimine geldiğinde motorundan duman yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Otobüs dakikalar içinde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Nevşehir'de hafta sonu Kapadokya rallisi vardı. Nefes kesen yarışta talihsiz bir kaza oldu. Sivil bir araç yarış yoluna girdi. Final etapında meydana gelen kazada iki pilot ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
0: Yarış yapılan güzergah bir anda girdi, rallideki araca böyle çarptı. Pazar günü Nevşehir'de Türkiye Ralli Şampiyonası vardı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında yapılan rallide pilotlar birinci olabilmek için direksiyona geçti. Pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilot Sevi Akla da final etabındaydı. İkili yarış otomobiliyle ilerlerken Fatih Uyanık'ın kullandığı sivil araç birden yarış güzergahına girdi. Yarış otomobiliyle sivil araç çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yarış pilotu, yardımcı pilot ve sivil aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın geceye kadar devam etti. Otluk alanda çıkan yangını çıkaran kişinin de belirlendiği ve gözaltına alındığı belirtildi. Korkutan yangın 7 saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alındı.
0: Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Saatlerce sönmeyen alevler tüm göğü sardı. Yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
2: Otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yere.
0: Görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesinden. Hüseyin Gazi Türbesi yolundaki otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların yoğunlukla bulunduğu noktada alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangınla ilgili ilk açıklama gece saatlerinde Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada yangının failinin belirlendiği ve gözaltına alındığı paylaşıldı.
3: İlimiz Mamak ilçesi Hüseyin Gazi bölgesinde ağaçlık alanda faili belli ve gözaltına alınan bir şahsın neden olduğu yangın meydana gelmiştir. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler sevk edilmiştir.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangına müdahale eden ekiplere ilişkin verileri paylaştı. İtfaiye, orman ekipleri ve belediyenin ilgili birimlerinden oluşan toplam 47 araçla 148 personelin yangına müdahale ettiğini kaydetti. Ayrıca 20 tanker ve 4 iş makinesi de söndürme çalışmalarında görev aldı. Otluk alanda başlayıp Hüseyin Gazi Türbesi'nin yakınlarında devam eden yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
1: Kocaeli'de yaşayan Mehmet Yılmaz tatil için gittiği Nevşehir'de kaybolmuştu. 18 yaşındaki kayıp gencin annesi oğlundan gelecek iyi haberi beklerken beyin kanaması geçirdi. Acılı anne yoğun bakımda.
4: Ondan polisler bağlandı.
5: Çocuğumdan haber.
6: Çocuğumdan bir haber yok.
7: Tamam, gelecek, gelecek. Biliyorum, gelecek.
0: Günlerdir kayıp oğlundan haber beklerken vücudu bu yüke dayanamadı. Beyin kanaması geçiren anne yoğun bakımda oğlunu sayıklıyor.
5: Oğlumu arıyordum ben.
7: Tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız. Buradan da çıkacağız.
6: 17 Ağustos 2026 Pazartesi gününden beri torunum Mehmet Yılmaz kayıp.
0: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
8: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
0: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Kayıp genç her yerde aranıyor ancak şimdiye kadar bir iz bulunamadı. Oğlundan günlerdir haber alamamanın büyük üzüntüsünü yaşayan anne Canan Yılmaz beyin kanaması geçirdi. Günlerdir oğlundan iyi haber bekleyen annenin tedavisi.

0: kendisi hastanede sürüyor.
1: Çocuğumu arıyordum ben.
2: Yanında kim vardı?
1: Ahmet vardı, annem vardı.
0: 18 yaşındaki gencin sağlığından endişe eden ailesi iyi haber bekliyor.
3: Torunuma mesajım, oğlum Mehmet Yılmaz bir an evvel çık gel. Annen şu anda Niğde Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.
4: Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltme kararı aldı. Yeni düzenleme çarşamba günü itibarıyla başlayacak. Bankadan yapılan yazılı açıklamada yeni nesil anlık ödeme sistemi olan fast işlemlerinin alışveriş limitlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerini alternatif olarak hızla yaygınlaştığı kaydedildi. Merkez Bankası'nın kullanıcıların fast sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemelerle gereksinimleri göz önünde bulundurularak yeni bir düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Düzenleme ile 26 Ağustos itibariyle fast işlem tutar limitleri, para transferleri ve ödeme iste katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde 100 bin liradan 30 bin liraya çıkacak. Fast TR karekod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde de 250 bin liradan 300 bin liraya çıkacak. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Sıra okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşına geldi. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecburen özel yurtların kapısını çalıyor. Özellerde fiyatlar kiralarla yarışır halde. Bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar 40 bin liradan başlıyor. Öğrencinin barınma maliyeti Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinde.
5: Özel yurtta kalıyoruz. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
6: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
7: Evet.
8: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lirayla 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
9: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
10: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
11: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
6: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
7: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
9: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
7: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
6: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
11: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
7: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
9: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.
6: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
11: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında. 3 kişilik odamızda 30 bin bandında.
7: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
10: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
12: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
9: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
13: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
14: Ben yurttan yanayım.
7: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
5: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
9: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
8: İki gün önce iki tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih.

0: yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
1: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
0: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehrin merkezi olan yerlerde fiyatlar minimum 30.000 TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
2: Ama bura öğrenci başkenti. 2+1'imiz var 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
1: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
2: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi öyle söylüyorum.
3: Şimdi ekranlarınıza yıllardır kayıp olan bir saatin hikayesini getireceğiz. Alman armatör 10 bin avroluk saatini bundan 3 yıl önce Viyana'daki bir eğlence mekanında kaybetti. O saatin izine yıllar sonra İstanbul'daki saat mağazasında rastlandı. Peki nasıl rastlandı, nasıl bulundu? Detaylar Dilara Civelik'in haberinde.
4: Viyana'da kaybetti, bulmak için her yolu denedi. Yıllardır aradığı o saatin izine İstanbul'da rastladı.
5: Müvekkilimize ulaşıyor ve diyor ki Michael Bey'e saatiniz Türkiye'de şu serviste tamire bırakıldı.
4: Armatör Michael Kummel 2023 yılında Viyana seyahatinde bir eğlence mekanına gitti. Kolunda da 10 bin euroluk saati vardı. Sabah uyandığında saatinin kolunda olmadığını fark etti. Bulunması için polise başvurdu.
5: Poliste bir tutanak tutturmasını istedik kendisinden. Tutanağını tutturdu. Üretici firmanın müşteri hizmetlerinde dolaşaraktan biz saatin çalıntı olduğuna dair kaydı üreticinin veri tabanına kaydettirdik.
4: Üzerinden tam 3 yıl geçti. Saatten henüz bir iz yoktu. Bu yıl saat üreticisinin veri tabanına bir kayıt girildi. İstanbul Levent'teki saat mağazasından girilen o kayıt, Viyana'da çalındığı iddia edilen saatte birebir örtüşüyordu.
6: Saat yetkili servise getirilip seri numarası sisteme girildiğinde armatörün 3 yıl önce çalınan saati olduğu öğrenildi.
5: Türkiye yolunun ne şekilde düştüğünü bilmiyoruz açıkçası. Viyana'dan sonraki yolculuğu bizde kopuk.
4: Kummel, avukatı aracılığıyla benim dediği saatini alabilmek için adli süreç başlattı.
5: Dava süreci şu şekilde ilerleyecek. Üçüncü şahsın davaya müdahale olup olmadığına bakılacak. Ve üçüncü şahsın savunmalarına göre bu saati ne şekilde eline geçtiği de saat, bunu makul, mantıklı açıklaması beklenecek.
4: Üreticinin bu süreçte saati muhafaza altına aldığı öğrenildi.
3: Teknofest Mavi Vatan sona erdi. 4 gün boyunca denizcilik ve sualtı teknolojileri sergilendi. Bir sonraki Teknofest heyecanı ise 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da yaşanacak.
7: Dört gün boyunca teknolojiden deniz ve hava gösterilerine, yarışmalardan bilim atölyelerine, konserlerden spor müsabakalarına Teknofest Mavi Vatan heyecanı yaşandı. Denizcilik ve sualtı teknolojilerinin ön plana çıktığı festivalde 7'den 70'e teknoloji tutkunları bir araya geldi. Teknofest Mavi Vatan 343 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gölcük Tersanesi 100. yılında Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yaptı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival sona erdi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış töreninde konuştu. Dünyayı yeniden inşa edecek olanlar Teknofest kuşağıdır dedi.
8: Karadaki bir karış toprağımız neyse Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuzda aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
7: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Türkiye'nin deniz gücüne vurgu yaptı.
9: Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

0: Az etkinlik alanlarını ziyaret etti. Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir devrim yaşadı dedi.
1: Mavi vatandaki egemenliğimizi, mavi vatandaki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
0: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Selçuk Bayraktar bir sonraki Teknofest için Şanlıurfa'yı işaret etti.

0: 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum.
1: Bu haber bu saat diliminde, son haberimizde bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Altın fiyatları son 3 ayın zirvesini gördü. Gram altının fiyatı 7100 liranın üzerinde seyrediyor. Şu sıra bir kapalı çarşıya gidelim. Dilara Civelek altın piyasasındaki son durumu ve kapalı çarşıda konuşulanları aktaracak. Biz ardından da uzmanına soracağız. Dilara, söz sende.
1: Sena Alkan, sizin de dediğiniz gibi kapalı çarşıda son 3 ayın zirvesini gördü şu anda gram altın. Gram altın son 3 ayda yakaladığı ivmeyi yakalayarak şu an 7000 liranın üzerinde, 7173 liradan işlem görüyor şu anda. Aynı zamanda neden yükseldi soruları da var. Peki neden yükseldi? Son dönemdeki piyasalardaki gelişmeler yükseltti gram altındaki bu yükselişi. Yükselişe neden oldu? ABD piyasalarında ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alımlarındaki oranları yükseltmesiyle birlikte aynı zamanda FED beklentisinin de bir belirsizlik yaratması ve dolar endeksinin gerilemesiyle birlikte altın bir yükselişe geçti. Biz geçen hafta Cuma günü de buradan aktarmıştık. Kapalı çarşıda şu an oldukça yoğun, çok fazla vatandaş geliyor. Cuma günküyle fiyatları karşılaştıran bir müsaade isteyelim sizlerden, bizlerde. Gram altın Cuma günü bu noktadan aktardığımızda 7066 liradan işlem görüyordu. Şu anda Erdemir ekranlarınıza getiriyor. Gram altın 7174 liradan satış işlemi görüyor. Çeyrek altın bakalım. Çeyrek altında 11.365 liraydı Cuma günü. Bugün ise 11.499 liradan 11.500 liraya ulaştı şu anda da. Yarım altın 22.646 liraydı. Şu anda da yarım altın 22.945 lira. Yaklaşık 23.000 bandına da oldukça yakın. Tam altında 45.262 liraydı. Şu anda 45.981 liradan işlem görüyor. Ons altında Cuma günü 4.998 dolardı yayınımızda. Şu anda yaklaşık olarak 4.637 dolar seviyelerine kadar yükseldi ons altında. Ons altın son 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek yaşadığı zirveyi bugün yaşadı. Yatırımcısına kazandırdı. Geçen hafta da yükseliyor ons altın demiştik. Altında bir yükseliş ivmesi vardı. Bu ons altın ve gram altın için geçerliydi. Her zaman her kalemlerde bir yükseliş gözlemledik. Biz geçen hafta 7000 liranın üzerine çıkacak mı sorusunu soruyorduk. Ve geçen hafta 7000 liranın üzerine ulaştı ve yükselmeye de devam ediyor. Ons altın geçen hafta yatırımcısına %5 kazandırdı. Son 3 ayın zirvesine gram altını ise 7000 liranın üstünde bu rakamlarda gördüğümüzde Mayıs aylarındaydık. Son 3 ayın zirvesiyle birlikte de gram altın yatırımcısına son 1 ayda %15 kazandırdı. Peki kapalı çarşıdaki son durum ne? Vatandaş nasıl tepki gösteriyor bu rakamlara? Kuyumcularla konuşuyoruz. Genelde diyorlar ki vatandaş ev almak, araba almak için yükselmiş bir fiyatları, yükselmiş altın fiyatlarını fırsat bilerek bozdurmaya geliyor. Hatta şu ifadeyi kullanıyor kuyumcular. Satmaya gelen çok, altını satıp yatırım yapmak isteyen veya yüksek fiyattan kar elde etmek için satışa gelen çok. Ama almak isteyen, alışa gelen şu an yok çok fazla. Hani çok nadir olarak almaya gelen oluyor ama satışa gelen çok fazla diyor. Bizler de gözlemliyoruz kapalı çarşıda kuyumculara gelen vatandaşları. Herkes elindeki altını yüksek fiyattan satarak, 7000 liranın üzerindeki rakamdan satarak kar etmek istiyor. Gram altındaki son durum 7000 liranın 7100 liranın üzerine çıktı ve yükseliş ivmesi de devam ediyor. Kuyumcuların yolunu da vatandaşlar tuttu. Vatandaşlar satış için kuyumcularda diyelim, sözü size bırakalım.
0: Pekala, aldık durumu. Dilara Civelek bize aktardı kapalı çarşıdaki atmosferi. Şimdi tüm yetkili müesseseler ve döviz büroları derneği başkanı Serdar Yerlioğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena Hanım.
0: 7000'den kapattı Cuma günü diye hatırlıyorum gram altın. 7100 bu hafta böyle.

0: başladı. Piyasa daha çok satıcılı diyor Dilara Civelek. Ne bekliyorsunuz? Neden yükseliyor bu kadar hızlı sizce?
1: Aslında şöyle bir durum var. Altının yükselmesinden ziyade dolar düşüyor dünyada. Ben bunu biraz böyle yorumlamak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir tek altın yükselmedi. Diğer para birimleri ve diğer menkul kıymetlerde de dolara karşı bir yükselme oldu. Euro da yükseldi. Euro dolar paritesinde de euro da değer kazandı. Örnek veriyorum, İsviçre frangı da değer kazandı. Bunun yanında altın, gümüş gibi değerli metaller de değer kazandı. Bunun sebebi aslında biraz önce Dilara Hanım şöyle bir şey söyledi, çok doğru. Amerika'nın aslında faizi indirmeye yönelik tahvil üzerinden bir kararı oldu. Bu karar geçen hafta alındıktan sonra Fed tarafından dolaylı bir faiz indirimine gitti aslında Amerika. Dolaylı faiz indirimine şu demek, dünyadaki doların bundan sonra bollaşacağı anlamına geliyor. Belki ileride direkt Fed faiz indirimi de yapacağının bir sinyalini vermiş oldu. Bu şu olacak demek oluyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin biraz daha dolar girdisinin artacağı ya da tahvile bağlı olan doların çıkıp başka kıymetlere yatırım olarak döneceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sinyali alan piyasalar artık dediler dolarda bir kazanç yok, azalıyor. Faizler, dolar faizlerinde düşme olduğu için Amerika'da özellikle bu buradan çıkış yapan onlar tekrar altına. Altında da düşüş olmuştu zaten belli bir 4400'ü kıramadı ons. TL bazında da 6000 lirayı kıramamıştı aşağı doğru. Orada da bir direnç noktası vardı. Oralarda bekledikten sonra o Amerikan fonlarından çıkan yatırımlar tekrar altına dönmeye başladı. Tabii algı da yukarı doğru olduğu için bizim vatandaşımız da tekrar altındaki o yükselmeyi gördü. Ama şu da var, şu an normal hali halkında vatandaşta altın bozmaya yönelik talep daha yüksek. Çünkü daha yükseklerden almışlardı, zarar ediyorlardı. 6000 lira, 6200 lira düşmüştü altın. Şu an 7000 liraları gören, seviyeyi gören vatandaşımızda daha yoğun bir bozma durumu var. Biz de döviz büroları olarak takip ediyoruz. Daha fazlasıyla altın bozma yönünde, hatta Türk lirasını bulmakta zorlanıyoruz ödemelerde. Öyle diyebilirim yani.
0: Öyle bir altın bozmaya dönük, evet, talep bozma var diyorsunuz. Evet. Şimdi bir soru size, öngörünüzü merak ediyorum. Çok dalgalı seyretti, çok volatil seyretti ama ne bekliyorsunuz mesela bu yıl sonuna dönük ya da önümüzdeki hale? Bu hızlı yükseliş devam eder mi yoksa bir yerde tekrar düşüşe mi geçecek altın? Yıl sonu için tahmin aralığınız hem ons'ta hem gramda nedir?
1: Şimdi çok fazla parametre var ve bu parametreler çok istikrarsız. Bunun en büyük ve en güzel örneği aslında Amerika-İran savaşı. Bir gün bitti deniyor, bir sonraki gün tekrar füzeler, bombalar uçuyor. Petrol, enerji, bütün dünyadaki ekonomik dengeler değişebiliyor. Dolayısıyla bu kadar hengamenin içinde çok net bir öngörü kimsenin yapabileceğini düşünmüyorum. Ama şunu söyleyebiliriz, altın onsu 4400'den aşağı kıramadı. TL bazında da 6000 liradan aşağı kıramadı. Ve oralarda durduktan sonra tekrar bir yükselme beklentimiz bizim var idi. Ve şu an o gerçekleşiyor. Ama bundan sonraki süreçte daha önce olduğu gibi çok hızlı bir yükselme olacağı tahmininde bulunmuyorum. Yavaş yavaş daha böyle tedbirli bir yükseliş göstereceği kanaatindeyim. Bir rakam vermek gerekirse de sene sonunda 8000 liraları, 8500 liraları bulur. 10.000 liralar biraz zor gözüküyor hala bence ama yani yine sürprize açık. Ama ben tekrar büyük bir düşüşte beklemiyoruz. Ufak ufak bir yükselme trendini takip edeceği kanaatindeyiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tüm yetkili müesseseler ve Döviz Buraları Derneği Başkanı Serdar Yerlioğlu, çok sağ olunuz. Katıldığınız için altındaki durumu gördük. Devam edelim. Yıllık enflasyon beklentisi hane halkı ve reel sektör için arttı. Piyasa katılımcıları içinse azalma gösterdi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Bir bakalım.
2: Hane halkının ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi arttı. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise geriledi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69'a geriledi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan arttı, %30.

0: 32,80 seviyesine yükseldi. Oran, hane halkında 0,64 puanlık artışla %45,58 olarak hesaplandı. Hane halkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ya da hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisinde de 0,36 puanlık bir azalma görüldü. %32,13 oldu.
1: Terörsüz Türkiye Süreci Takip ve Değerlendirme Kurulu Beştepe'de saat 15'te ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantı Yılmaz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılımıyla olacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıya katılacak. İlk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Ayrıca kurula bağlı alt komisyonların oluşturulması bekleniyor. Toplantının ardından alınan kararlara dair bir yazılı açıklama yapılacak. Yeni Parti lideri Özgür Özel kurmaylarıyla mecliste toplandı. Yeni Parti MYK toplantısının gündeminde ne var? Serkan Şimşek meclisten aktaracak. Serkan, söz sende.
2: Sen Alkan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında partisinin MYK toplantısı yaklaşık yarım saat önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni parti grubunda başladı. Tabii toplantının oldukça önemli başlıkları var. Hemen aktararak sizlere başlayalım. Partide kongre sürecinin başladığını biliyoruz. Özellikle üye çizelgelerinin 26 Ağustos'ta yani 2 gün sonra il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi de başlamış olacak. Tabii partiye 26 Ağustos tarihine kadar artık 2 günlük bir süre kaldı. Tabii ki üye olanlar da devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Dolayısıyla özellikle kongre hazırlığının bugünkü MYK toplantısında çok geniş kapsamlı bir şekilde Özgür Özel'in kurmaylarıyla birlikte ele alınacağını ifade edelim. Tabii yeni partide ilçe seçimleriyle ilgili takvim de netleşti diyebiliriz. 12 Eylül'de il seçimleri ise 18 Eylül'de yapılacak. 27 Ekim'de ise 27 Ekim'e kadarsa il ve ilçe kongrelerinin tamamlanacağını ifade edebiliriz. Dolayısıyla tüm aslında bu kongre süreci ve hazırlıklarda yine bugün MYK toplantısında ele alınacak. Partinin diğer konulara ilişkin yol haritasını da değerlendirecek Genel Başkan Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte. Özellikle bir genel merkez kurma çalışmaları devam ediyor yeni partide. O konuda da aslında hazırlıkların artık sona yaklaşıldığını ifade edebiliriz. Özellikle sembolik de bir anlam taşıması sebebiyle 30 Ağustos'ta yeni parti genel merkezinin açılmasını beklediğimizi ifade edelim. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası içinde hazırlıklarda bir kez daha ifade edelim. Artık sona gelindi. O kapsamda da hem gelinen aşama hem de açılışa ilişkin ayrıntılarda yine bugünkü MYK toplantısında ele alınmış olacak. Aynı zamanda açılışın Genel Başkan Özgür Özel tarafından yapılacağını ifade edelim. Genel Merkez binası için tabii açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi toplanacak yeni partide. Özgür Özel başkanlığında toplanacak ve parti meclisinde de ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek ki aslında bu oldukça merak edilen süreçlerden bir tanesiydi yeni partinin kurulumundan itibaren. Yani önce kongre süreçleri, ardından genel merkezdeki açılış ve daha sonra da parti meclisi toplantısıyla birlikte büyük genel kurula yönelik hazırlıklar. İşte tüm bu önemli başlıklar yeni partinin MYK toplantısında ele alınıyor. Şu an MYK toplantısı hali hazırda devam ediyor. Toplantının ardından akşam saatlerine doğru da parti sözcüsü Zeynel Emre'nin kameralar karşısına geçerek mecliste bir açıklama yapmasını, MYK toplantısına dair bilgilendirmesini bekliyoruz kamuoyunu. Bu kapsamda şu an hala hazırda toplantının devam ettiğini bir kez daha altını çizelim ve sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yeniden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek aktardım. Belediyelerde yolsuzlukların önlenmesi amacıyla yeni bir adım atılıyor. Belediye şirketlerinin mali yapısı daha sıkı denetlenecek. Borçlanmalar sağlam kurallara bağlanacak. Yerel yönetimlerle ilgili tüm bu düzenlemeler AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde yer aldı.
0: Yerel yönetimlerin yapısı değişecek. Belediye şirketlerinin mali denetimi sağlam kurallara bağlanacak. Yolsuzluk ve imar rantına karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler reformunun detayları AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde açıklandı. Daha etkin, şeffaf ve vatandaş odaklı belediyecilik için personelin dijital

0: Dijital becerileri, mali disiplin bilgisi ve proje geliştirme yetkinliği güçlendirilecek. Akıllı şehir çözümleri, yapay zeka destekli hizmetler ve veri temelli karar alma sistemleri etkin hale getirilecek. Yerel yönetim mevzuatı da değişecek. Belediyelerin yetkileri, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi konusunda daha açık ve uygulanabilir olacak. 81 ilin tamamı için şehirlere özgü su güvenliği planları hazırlanacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfına geçit verilmeyecek. Belediyelerin mali yapısı, şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Bu kapsamda yeni bir denetim ve hesap verebilirlik reformu başlatılacak. Belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma ve belediye şirketlerinin mali denetim konuları sağlam kurallara bağlanacak. Yasal düzenlemelerin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Beş parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi siyasetin gündemindeki konulardan biri. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti Genel Başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
2: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
3: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyoruz.
2: Evet, öyle bir şey var.
0: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
4: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
0: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
5: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
0: 5 partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
1: 23 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi, 48 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyon İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplerce yapıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 48 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakanlık açıklamasında ülkemizin huzuru için göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz denildi. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yaptığı saldırının yankıları sürüyor. İsrail basını İsrail'in saldırgan tutumu hakkında farklı yorumlarda bulundu. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu, hükümetin mi aldığı ayrı bir tartışma konusu oldu.
0: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda, Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, Kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katar

0: satın aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik yaptırım paketini bugün açıklayacak. Bu süreçte İran'dan karşı hamle geldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden ücret alınmasını öngören düzenleme komisyonda kabul edildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da yaptırımlar bumerang gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek dedi.
0: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington savaşta son oyuna girdik derken Tahran yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek açıklaması yapıyor. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump İran'a karşı ekonomik savaş başlattığını duyurdu. Tahran yönetimi bugün açıklanması beklenen yaptırım paketine karşı harekete geçti. İran Ulusal Güvenlik Komisyonu yaptırımlara misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Buna göre gemilerden denizcilik, yakıt ikmali, sigorta, güvenlik ve diğer hizmetler karşılığında ücret alınacak. Düzenlemelere uymayan gemiler para cezası, alıkoyma gibi yaptırımlarla karşılaşacak. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler de peş peşe geldi. ABD'nin ekonomik baskı politikasının sonuçları Washington'ın ekonomisini de etkileyecek diyen İran Meclis Başkanı Kalibaf, yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaide, Tahran'ın yaptırımlara karşı tüm yeteneklerini kullanacağını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai ise ekonomik savaşın sürmesi durumunda Basra Körfezi ve bölgeden tek damla petrolün ihraç edilmeyeceğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Bessent savaşta son oyuna girdiklerini söyledi ve Tahran'ın yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacağız dedi. Tahran'a karşı gelmekten korkanlar Washington'ın sabrını sınamanın bedelini göz ardı etmemeli ifadesini kullandı. Taraflar arasında resleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir ise Tahran'a gitti. Münir'in bir dizi görüşme yapması bekleniyor. Münir, İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.
1: Avrupa ülkelerinin olası İran saldırısına yönelik hazırlığa başladığı belirtiliyordu. Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda konuşlandırdığı Patriot hava savunma bataryasının Girit Adası'ndaki su döngüsüne taşınması için transfer işlemine başladığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan haberlere göre Kerpe Adası'nda konuşlandırılan Patriot bataryasının Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran'ın Avrupa'daki Amerikan hedeflerine zarar verme olasılığı nedeniyle Suda Askeri Üssü'ne transfer edilmesine karar verildi. Habere göre transfer Suda Askeri Üssü'nün daha iyi korunması amacıyla planlandı. Bu nedenle sabah saatlerinde Patriot uçak savar füze bataryasının Kerpe'den ayrıldığı öne sürüldü. Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Ege'nin güneydoğusundaki hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddiasıyla Yunanistan Mart'ta Kerpe Adası'na Patriot uçak savar füze bataryası konuşlandırmıştı. Yine de çöp toplama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışın ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybının artmasından endişe ediliyor.
0: Görüntülerin adresi Batı Afrika ülkesi Gine. Gine'nin başkenti Konakri'de yoğun yağış heyelana neden oldu. O heyelandan kentin Dar es Salaam bölgesindeki çöp depolama alanı da etkilendi. Günlerdir süren şiddetli yağışların ardından tonlarca ağırlıktaki çöp ve toprak yığını hızla kaymaya başladı. Çevredeki gecekondu ve evleri saniyeler içinde yuttu. Gece saati yaşanan felakette onlarca kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Konakri'nin en büyük atık depolama alanlarından biri olan Dar es Salaam çöplüğünde 2017'de şiddetli yağış sonrası yaşanan çökmede 10 kişi ölmüştü.
1: Dünyada aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları sürüyor.

0: Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde çıkan yangın nedeniyle on binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Binlerce dönümlük alan küle döndü.
1: ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan yangında 61 bin dönümlük alan küle döndü. Yaklaşık 45 bin kişiye tahliyeye hazır olma uyarısı yapıldı. Washoe County Şerifi Darin Balam, yangının olağanüstü bir hızla ilerlediğini ve sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Olağanüstü hal ilan edilen eyalette yangınla mücadelede 800 personel görev yapıyor. Alevler nedeniyle müdahale ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Hasar alan yapıların sayısı ise artıyor. Yaklaşık 10 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bölgedeki tahliye edilenler için Reno Sparks Kongre Merkezi barınma alanı olarak kullanılmaya başladı. Bir diğer yangınla mücadele ise Ege'nin diğer yakası Yunanistan'da sürüyor. Ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı dönemde Lokania ve Larissa'da iki ayrı orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınlara müdahale havadan ve karadan sürüyor.
0: Bursa'da iki ilçede üç farklı noktada çıkan orman yangınları korkuttu. Kestel'e bağlı Dere Kızık ve Aktaş Tepe mahalleleriyle Yıldırım'a bağlı Karapınar mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İki ilçede üç farklı noktada başlayan orman yangınları için ekipler seferber oldu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına iki uçak, dört helikopter ve 92 personelle müdahale etti. Üç yangında geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangınların yüksek gerilim hatlarının kopmasından dolayı çıkmış olabileceği iddia edildi. İnceleme sürüyor. Diyarbakır'da 12 katlı plazada yangın çıktı. Dış cephede başlayıp bütün katlara yayılan yangın paniğe neden oldu. 5 kişi dumandan etkilendi.
1: Dış cephede başladı, bütün binaya yayıldı. 12 katlı plazadaki yangında faciadan dönüldü. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazanın dış cephesinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yukarı doğru ilerledi ve kısa sürede tüm binaya yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Ofis olarak kullanılan binada neyse ki çok insan yoktu. İtfaiyeciler herkesi dışarı çıkarttı.
2: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden.
1: Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: İzmir'de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale sürüyor. Yangın Kiraz ilçesine bağlı Ören mahallesinde tarım arazisinde başladı. Alevler çok geçmeden ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihbar üzerine harekete geçti. 4 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangını söndürmek için şu sıra yoğun çaba harcıyor. Son durum olarak ekranlarınıza getiriyoruz İzmir'deki orman yangını. Kiraz'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kayseri'de bir babayla oğlu arasında sigara parası nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Birbirlerini yaralayan baba oğul hastaneye kaldırıldı.
1: Birbirlerine bıçak çektiler. Polisin uyarısını da dikkate almadılar. Para yüzünden baba oğul hastanelik oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba ve oğlu düğünden dönerken aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre A.O. babasından sigara parası istedi. Babası parayı vermeyince tansiyonu yükseldi. İkili yanlarında bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı. Olayı gören hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölge

0: Gelen polis de tansiyonu düşürmekte zorlandı. Birbirlerini bıçaklayan baba ve oğlunu ayırmak için polis biber gazı kullandı. Yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Afyonkarahisar'da damperi açık kalan kamyonla yola çıkan şoför yön tabelasının yıkılmasına neden oldu. Olay anı kameraya yansıdı. Afyonkarahisar, Antalya karayolunda ilerleyen bir kamyon şoförü damperinin açık olduğunu fark etmedi. Bakın ekranlarınıza geliyor. Diğer sürücülerin korna çalmasıyla da durumu fark etmedi. Kamyonun damperi sonunda 6 metre yüksekliğindeki bu yön tabelasına çarptı ve bütün tabelanın parçalanıp devrilmesine neden oldu. Neyse ki arkadan gelen sürücüler durumu önceden fark ettiği için durabildiler. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Jandarma kamyon şoförüyle ilgili inceleme başlattı.
2: Dur.
1: İstanbul'da yaklaşık 2 milyon liralık altın ve dövizle ortadan kaybolan kuyumcu kuryesi polisin günler süren takibiyle yakalandı. Şüphelinin çatı katında yakalandığı anlar drone kamerasına yansıdı.
0: Altın ve dövizleri çantasına koydu, motosikleti otoparka bırakıp kaçtı. Kuyumcu kuryesi polisin takibiyle yakayı ele verdi. Deniz Bey, İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Geçen ay iş yeri sahibi Mustafa K. anlaşmalı iş yerlerinden altın ve döviz alması için yaklaşık 2 milyon lira verdi. Deniz Bey, altın ve dövizleri aldıktan sonra iş yerine ait motosikletin GPS sinyali kesildi. Durumdan şüphelenen kuyumcu telefonla da kuryeye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada motosiklet bir otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Günlerce iz süren polis, Deniz Bey'in kağıthanede bir evde saklandığını belirledi. Drone destekli operasyonla kurye ve evdeki iki kişi gözaltına alındı. İki suçtan kaydı olan Deniz Bey ve iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurye, güveni kötüye kullanma ve iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Sıra okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşında. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecbur özel yurtların kapısını çalıyor. Özellerde fiyatlar neredeyse kiralarla yarışıyor. Bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar için 40 bin liradan başlayan fiyatlar var. Öğrencinin barınma maliyeti Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinde.
3: Özel yurtta kalıyorum. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
4: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
3: Evet.
5: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lira ile 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
6: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
7: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
8: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
4: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
3: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
6: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
3: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
4: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
8: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
3: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
6: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.
4: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça

0: fiyat da yükseliyor.
1: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. İki kişilik odamız 35 bin bandında. Üç kişilik odamız da 30 bin bandında.
2: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
3: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
4: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
0: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
5: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
6: Ben yurttan yanayım.
2: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
7: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
0: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
8: İki gün önce iki tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercihi yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
0: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
8: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehir merkezi olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
5: Ama bura öğrenci başkenti. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
0: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
5: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi, öyle söyleyeyim.
9: Z kuşağının çalışma hayatına atılmasıyla çalışan profili ve işe alım kriterleri de hızla değişti. Artık çalışanların sık iş değiştirdiği, işverenlerin de çalışan bulmakta zorluk çektiği bir dönemi yaşıyoruz. Yapılan bir araştırmada Z kuşağının her yıl iş değiştirmeyi planladığını ortaya koydu. Peki Z kuşağı ne istiyor? Bu sürekli iş değiştirme hali neden kaynaklanıyor? İrem Şimşek araştırdı.
10: ...2-3 ay bir yerde çalışıp maaş düşük gelip çıkıyorlar. Yani şu an gençlerin hali biraz zor.
11: Ben çok iş değiştirdim. Sağımı solumu daha iyi görebildim.
12: Kısa vadeli kazanç gibi görünen şeyler uzun vadede engel olarak ortaya çıkıyor.
13: Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla çalışan sirkülasyonu da arttı. Artık her yıl, hatta 6 ayda bir iş değiştiren bile var. Bu sonuçlar bir araştırmadan.
14: Kuşağın sadece sabır seviyesinin düşük olmasından ve bir an önce kısa yoldan para bulma psikolojisi diye düşünüyorum ben.
15: Ama kısa yoldan olmuyor bu işler diyor.
14: Yok, hayır, bence olmuyor. De emeğimin karşılığını alamıyorsam çalıştığım yerde iş değiştirmek en mantıklı olanı olur.
13: Artan bu kuşak çatışması uzun vadede çalışma hayatındaki işe alım kriterlerini ve iş yerlerindeki istikrarlı çalışma ortamını etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü Z kuşağı, tecrübem yok ama mezunum, yüksek maaş isterim derken işveren önce tecrübeye bakıyor.
16: Bir işte en iyisen direkt, yani o işten yüksek maaş alınması çok beklenilik bir şey değil.
17: 4 sene okuyoruz, şey yapıyoruz. Bunun sonucunda gerçekten aldığımız paralar yeterli gelmeyebiliyor. Bence bu konuda Z kuşağına bir problem yok.
18: Önce emek vereceksin de yaptığın işi hakkıyla yapacaksın. Hakkıyla yapmayınca işverenin verdiği ücreti beğenmemek ya da bulunduğun konumu beğenmemek birden olmaz.
13: Hollanda merkezli yapılan araştırmaya göre her üç gençten biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor.
19: Z kuşağın tahammül seviyesi geçmiş nesillere göre daha düşük.
9: Araştırmaya göre Z kuşağı iş yerinde ortalama bir yıl kalıyor. Belirli bir kurumda uzun süre çalışmaktansa sürekli iş yeri değiştirmeyi tercih ediyorlar. Peki bu tercihin arkasındaki sebep ne?
12: Sosyal medyadan bakarak başka hayatlara özenme bir miktar. İşten sıkılmak ve çabuk öğrenmekle de alakalı. Yepyeni mezun, herhangi bir staj veya iş deneyimi olmamış biri gerçeklerden de kopuk olabiliyor. Piyasa gerçeklerinden de kopuk oluyor ve gitgide işe girme olasılığı da azalıyor.
18: Merdivenler bile teker teker çıkılır. Birden çıkamazsın. Bu başarıyı getirmez ki.
13: Üstelik Z kuşağı %35 istifa oranıyla en yüksek çalışan devir hızına sahip kuşak. Bu oranın artışında maaşlar belirleyici.
15: Yeni mezun birisi yüksek maaş da ister diyebilirim.
19: Ya kim istemez ki?
12: Bazen ücretler o kadar düşük geliyor ki hani evden çıkıp gitmeye değmiyor. Ama yüksek ücret bekleyerek de hayat geçmez. Bir an önce bir iş deneyimine başlamak gerektiğini düşünüyorum. Sonra hayaller yerine geliyor zaten. O kişide yetenek varsa, istek varsa, çalışkanlık varsa hiçbir işveren iyi çalışan birini kaybetmek istemez.
9: Maalesef defineciler hazine bulma umuduyla yaptıkları kazılarla zarar vermeyi sürdürüyor. Erzurum'da kaya mezarı olarak bilinen Hamam Deresi de definecilerin hedefi olduğu yasa dışı kazı yapan kişiler tahribata neden oldu.
20: 1500 ile 1800 yıllık bir mazisi olduğunu tahmin ediyoruz. Tahminen ilk çağın son dönemleri, orta çağın başları.
13: 18 asır önce insan eliyle kazıldı. Definecilerin hedefi oldu. Kaya mezarlar tahrip edildi.
20: Buranın da yeni kazıldığını görmekteyiz. Nitekim baktığınız zaman toprağın rengi de diğer taraflardan farklı biraz daha.
13: Burası Erzurum Pasiner Karayolu'nun Hamam Deresi mevkisinde bulunan kaya mezarları. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2015'te tescillendi. Ama definecilerin Urartu dönemine ait kaya mezarlarında hazine bulma umuduyla kazı yaptığı ortaya çıktı.
20: Patlatma yapmışlardı defineciler. Buraya jeneratörler getirmişler, hiltiler getirmişler, delikler açıp burayı patlatmaya çalışmışlardı. Ki nitekim başarılı da olmuşlar nispeten.
13: Definecilerin tahrip ettiği kaya mezarı olarak bilinen yapıda yeni odalar ve yerleşim izleri ortaya çıktı.
20: Buralarda odalar olduğunu keşfettik. Buranın kaya mezarı olarak bilinmesinin ötesinde alt taraftaki yerleşimleri de tespit ettik. Arkeolojik alanlarda en çok referans olarak kullandığımız şeylerden birisi seramikler. Burada da bolca seramik parçalarının olduğunu görmekteyiz.
13: Arkeolojik çalışma yapılarak bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor.
20: Kümbet şeklinde bir yapı olduğunu görmekteyiz. İç tarafta birbirine geçmeli küçük odalar da mevcut. Bir tane burada var, bir tane burada var. Hemen orada bir tane daha var. Alt tarafta da var. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman birbirine geçmeli yerlerde bir yaşam alanı olduğunu gösteriyoruz.
9: Bereketli topraklarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Asmalar üzümlerle doldu taştı ancak ürünler sergiye aynı oranda yansımıyor. Üreticilere göre bu yıl üzümün kalitesi düşük. Bu da 1/4 oranında fire demek.
21: Bu yıl bağlarımızda üzüm çok yalnız kalite düşük. Üzümler fireli.
13: Salkım salkım üzümler tek tek toplanıyor, sergiye götürülüyor. Ancak Gediz Ovası'ndaki hasatta üreticiyi fire korkusu sardı.
22: 2026 yılı üzüm hasatı başladı. Büyük bölümde bağlarda solgunluk var. Üzüm kalitede bir düşüklük var.
13: Verimli bağlarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Sabah erkenden bağlara giden işçiler olgunlaşan üzümleri asmalardan tek tek topluyor. Toplanan üzümler sepetlerle sergi alanlarına taşınıyor. Üreticiler kalite ve düşük rekolteden şikayetçi.
21: Üzüm çok olduğundan besleyemedi. Hava şartları da uygun gelmedi.
13: Önceki yıllara göre üzümde %25'e varan fire var.
23: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Üzüm fiyatları açıklanmadı. İşçiler rahatsız. Yıl sıkıntılı geçiyor. Üzümler ermedi yeşil. Talebimiz çiftçiye biraz destek.
13: Sergilerde kurutulan üzümler paketlenerek hem iç pazara hem de dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
9: Mersin'de bir evden yayılan koku mahallenin tepkisini çekti. Vatandaşlara göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler içeride çöp yerine bakın neyle karşılaştı.
24: Efsane.
13: Çöp ev ihbarı için geldiler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde çöp yerine onlarca kediyle karşılaştılar. İlginç olay Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşandı. Bir evden yaz sıcağında kötü kokular yükselmeye başladı. Mahalleliye göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. Durumu yetkililere bildirip yardım istediler.
24: Efsane.
13: Yetkililer eve geldi. Yabancı uyruklu kadın önce kapıyı açmak istemedi.
25: Sen kapıyı aç. Yetkili arkadaşlar burada. Ben komşu.
26: Kapıyı aç kapıyı.
1: Sana zarar yok, sana zarar yok.
13: Kötü kokuların yükseldiği selam evin sahibi güçlükle ikna edildi.
3: İçeriği kontrol edeceğiz, karar var. Kendisi açması lazım kapıyı. Eğer açmayacaksa biz...

0: Çilingir getirdik. Çilingir açacak, biz öyle kontrol edeceğiz. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Çöp yığını bekleyen ekipleri evde 100'e yakın kedi karşıladı. Kedilerin uygun olmayan ve sağlıksız koşullarda barındırıldığı tespit edildi. Onlarca kedi sağlık kontrolü için hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.
3: Çin'deki insansız robot oyunları ilgi çekmeye devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde de robotlar koşudan kickboksa birçok müsabakada hünerlerini sergiledi.
2: İnsansız robot oyunları ikinci gününde de kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çin'deki organizasyonun ikinci gününde insansız robotların 400 metre koşu finali yapıldı. Tiangong adlı robot mesafeyi 38,15 saniyede koşarak altın madalyanın sahibi oldu. Hızıyla dikkat çeken Tiangong yarışı baştan sona önde götürdü. Günün bir diğer dikkat çeken kategorisi kickboks oldu. Mücadeleyi izleyenler kadar robotları kontrol edenler de büyük heyecan yaşadı.
4: Sahneye çıkmadan önce oldukça uzun bir süre hazırlık yaptım ve içeri girdiğimde inanılmaz heyecanlıydım. Ancak robot sahneye adım attığı anda kendimi derin bir sakinlik içinde buldum. Sürekli olarak robotun bir sonraki hamlesini değerlendirmek ve mesafeyi ölçmek zorundaydım.
2: İnsansı robot oyunlarının ikinci gününde boks ve tai chi müsabakaları da yapıldı. Pekin'deki oyunlar toplam 5 gün sürecek. 51 dalda etkinliğin yapılacağı organizasyona 16 ülkeden 666 takım ve 2056 robot katılıyor.
3: Milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
5: Filenin sultanları kazanmaya devam ediyor. Milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. A Yıldızlılar bu sonuçla beraber 2'de 2 yaptı, Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Mücadele dengeli bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda Vargas'ta Türkiye üstünlüğü ele aldı ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Slovenya ikinci sette daha etkili bir oyun oynadı. Milli takım önünde hücumda ritmini koruyan Slovenya, seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyunla başlasa da milliler 6-0'lık seri yakaladı ve skoru 16-10 yaparak Slovenya'ya mola aldırdı. Sayı avantajını koruyan filenin sultanları seti 25-17 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan milli takım, file önünde Elif Şahin'le etkili olduğu dördüncü seti de 25-16 üstün bitirdi ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında bu akşam Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
3: 2026 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan paralel barda gümüş madalya kazandı.
6: Ferhat Arıcan kazandığı madalyalara bir yenisini daha ekledi. Milli sporcu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2026 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda mücadele etti. Arıcan paralel bar finalinde 14.300 puanla ikinci oldu ve gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Altın madalyayı ev sahibi Hırvatistan'dan Ilya Koltun 14.700 puanla aldı. Bronz madalya ise Büyük Britanya'dan Joe Fraser 14.300 puanla boynuna taktı. Milli sporcu Avrupa Şampiyonalarında 9. madalyasını elde etti. Arıcan finalin ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti.
7: Yine yeniden bir paralel madalyası Avrupa arenasında. Gerçekten çok mutluyum. Madalyanın rengi tabii ki altın olsa çok çok daha mutlu olurduk ama benim için şu an 33 yaşımda 9. Avrupa Şampiyonası madalyam. Gerçekten mutluyum. Performansımı gerçekleştirdiğimde ufak tefek tabii ki jimnastik yapıyoruz, hatalar oluyor. Ama bu madalyayı aldığım için çok çok mutluyum. Çok yoğun tempo kamp sürecinden geçtik. Çok yorulduk, çok emek verdik. Bu da emeklerimizin karşılığı oldu.

0: Hadi bir de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
1: Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Kah oradan, kah buradan geçti günler, mevsimler.
1: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
0: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla.
1: Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlayıp potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaynza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.
2: Biz gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Semiha Şahin karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde de açık ve net var. Beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Takip ve Değerlendirme Kurulu ne kararlar alacak? Cezaevlerinden kimlerin tahliyesi bekleniyor? SDG tarihe karıştı mı? İsrail Suriye'de geri adım attı mı? Türkiye-İsrail geriliminde durum ne? Aziz İhsan Aktaş davasında ne karar çıktı? Sena Alkan soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk, kamuoyu araştırmacısı Kemal Öztürk,

Kiraz, gazeteciler Hasan Öztürk, Merve Şebnem Oruç, Orhan Bursalı ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Açık ve net bu akşam 20'de Habertürk'te.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk'e haber hattına başlıyoruz. Bugün 24 Ağustos günlerden pazartesi. Yeni de bir haftaya başladık. İyi gelsin, güzel gelsin diyelim. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Haydi hemen gündemi aktarmaya başlayalım. Şimdi 7 belediye başkanının aralarında olduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bugün kararın açıklanması bekleniyor. Alihan Tok Silivri'de takipte, gidelim o noktaya. Alihan'ın notlarını bir alalım. Alihan, ne bekliyorsunuz? Kaç gibi acaba duyarız, açıklanır? Beklentiniz ne?
1: Evet. Aslında mahkeme heyeti Semiha Şahin 16'da açıklanacağını söyledi. Karar 16'ya kadar ara verildi mahkemeye duruşmaya ve 16'da artık kararın 200 sanıklı 7 aydır devam eden, çok uzun solukluydu. 60. duruşmadayız. 60 duruşmalık bu davanın, soruşturmanın artık nihai kararının birkaç saat içerisinde verilmesi bekleniyor. Tabii burada aslında son sözler alındı. Uzun da bir süre burada hazır bulunanlar tespit edildi. Duruşma başladıktan sonra sadece tutuklu sanıkların son sözleri dinlendi. Ve onlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Oya Tekin Seyhan Belediye Başkanı, eşi Celal Tekin, Ceyhan Kayhan var, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı ve Erhan Daka, o da Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı. Aslında hepsi son sözlerinde suçsuz olduklarını, beraat talep ettiklerini ifade ettiler. Önce tahliyelerini ve sonra daha sonra bu suçlamalardan beraatlarını talep ettiler. Şimdi bundan sonraki süreçte biliyorsunuz 14 Mayıs'ta bir mütalaa verilmişti. 14 Mayıs'taki mütalaada aslında istenen cezalar da ortaya çıkmıştı. Bu konu hakkında Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş için de 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Bunun yanı sıra tabii diğer belediye başkanları da var. Burada Zeydan Karalar mesela, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. O da burada. Onun için de 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kendisi de tahliye edildi, aslında tutuksuz yargılanıyor ama görevden uzaklaştırılmış durumda. Tüm bunlarla alakalı karar 16'da verilecek ve savcı mütalaasında istenen cezaların ne kadarı kabul edilecek ve tahliyeler olacak mı, beraat olacak mı, tüm bunlar 16'da belli olacak. 16'ya kadar da ara verildi. Bununla beraber ki aslında hepsi uzun uzun savunmalarını yapmıştı. Yani 29 Temmuz'a kadar savunmalar yapılmıştı. Hem belediye başkanları hem de diğer toplamda 200 sanığın savunması tamamlanmıştı bu 7 aylık süreç içerisinde. İlk başta 33 tutuklu vardı ve süreç içerisinde 28 kişi tahliye edildi ve sadece 5 tutuklu kaldı. O 5 tutukluktan da 2 belediye başkanı var. Biri Beşiktaş, biri de Seyhan belediye başkanları. Diğerleri tutuksuz yargılanıyor ama Abdurrahman Tutdere hariç görevine iade edilen bir belediye başkanı yok. Dolayısıyla burada Utku Caner Çaykara'da mesela, onun hakkında da karar verilecek 16'da. O da yine rüşvet suçlamasıyla, ki aslında suçlamalar bütün belediye başkanları için aynı. Yani rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, hak ediş karşılığında menfaat talep etme gibi iddialar var. Tüm bu istemlerle beraber Utku Caner Çaykara hakkında da yine 4 yıl 12 yıl hapis cezası isteniyordu. Savcının verdiği ara mütalaada işte tüm bunlarla alakalı artık karar belli olacak, karar açıklanmış olacak. Ama burada tabii en çok merak edilen, tabii soruşturma en başında 2025 yılında Ocak ayında Beşiktaş'ta başladığı için Rıza Akpolat hakkında verilecek ceza ve Aziz İhsan Aktaş. Çünkü Aziz İhsan Aktaş'ın aynı zamanda savcılık etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması için de talepte bulunmuştu. Ve verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma çok geniş kapsamlı bir şekilde devam etti çünkü. Ama Rıza Akpolat için ise 2020'den itibaren Beşiktaş Belediyesi'nin yüksek bedelli ihalelerinin Aktaş'ın şirketlerine aktarılması, verilmesi, bu sistemi kurduğu, yönettiğine dair iddialar var. Çok daha fazla, çok daha somut iddialar vardı Beşiktaş Belediyesi ile alakalı. Burada verilecek kararda nasıl bir ceza Rıza Akpolat'a? Çünkü

0: ki en yüksek ceza istemi de onunla alakalı şu anda belediye başkanları arasında. 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bununla alakalı zaten bazı deliller de aslında iddianamede yer almıştı. İşte araç satışları ile ilgili çok yüksek değerde, değerinin çok yükseğinde satıldı. Bunun da aradaki farkın da rüşvet olduğuna dair birçok belge sunulmuştu. 7 aydır devam eden bir süreç. Şimdi karar açıklanacak. 7 belediye başkanı, ikisi tutuklu, 5'i tutuksuz yargılanıyor. Toplamda 200 sanık var ve sonunda artık nihai karar aşamasına gelindi. 16'da karar açıklanacak. Bizler de Silivri'den sizlere aktaracağız.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyoruz. Alihan Tok Silivri'den aktardı. Bugün davada karar günü, saatler 16'yı gösterdiğinde duymayı bekliyoruz o civarda. Bakalım, 200 sanık var. 7'si belediye başkanı. Şimdi CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve iade edildi, açıklama İçişleri Bakanlığı'nda. Bakanlıktan yapılan açıklamada Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Temmuz tarihli kararıyla Yiğit hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği, Yiğit'in yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kapsamında adli kontrol altına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla anayasanın 127. maddesi uyarınca görevine iade edildiği duyuruldu. Yiğit, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, bu soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmıştı. Şimdi AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler reformunun detayları da ortaya çıktı. Buna göre belediye şirketlerinin mali yapısı daha sıkı denetlenecek. Yerel yönetim mevzuatı da değişiyor.
2: Yerel yönetimlerin yapısı değişecek. Belediye şirketlerinin mali denetimi sağlam kurallara bağlanacak. Yolsuzluk ve imar rantına karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler reformunun detayları AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde açıklandı. Daha etkin, şeffaf ve vatandaş odaklı belediyecilik için personelin dijital becerileri, mali disiplin bilgisi ve proje geliştirme yetkinliği güçlendirilecek. Akıllı şehir çözümleri, yapay zeka destekli hizmetler ve veri temelli karar alma sistemleri etkin hale getirilecek. Yerel yönetim mevzuatı da değişecek. Belediyelerin yetkileri, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi konusunda daha açık ve uygulanabilir olacak. 81 ilin tamamı için şehirlere özgü su güvenliği planları hazırlanacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfına geçit verilmeyecek. Belediyelerin mali yapısı, şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Bu kapsamda yeni bir denetim ve hesap verebilirlik reformu başlatılacak. Belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma ve belediye şirketlerinin mali denetim konuları sağlam kurallara bağlanacak. Yasal düzenlemelerin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Efendim, tekrar Ankara'ya gidelim. Yeni Parti'de bugün MK toplantısı var. Toplantının adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Serkan Şimşek takip ediyor. Mecliste hazır. Serkan, sendeyiz.
3: Evet, Yeni Parti MK toplantısı Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda saat 12.30 sularında başladı. Halihazırda o toplantının mecliste Yeni Parti grup katında devam ettiğini ifade edelim ve hemen o MK toplantısının ayrıntılarını sizlerle paylaşalım. Tabii partide kongre sürecinin başladığını biliyoruz Yeni Parti'de. Özellikle en sıcak başlıklardan bir tanesi de bu yine bugünkü MK toplantısında da. Üye çizelgeleri biliyorsunuz 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak. Yani artık bu süreç için oldukça kısa bir zaman kaldı. 2 gün sonra bu işlem gerçekleşmiş olacak ve partiye 26 Ağustos tarihine kadar, şu andan itibaren bulunduğumuz 2 gün süre sonrasına kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde de oy kullanabilecek. Tabii Yeni Parti'de ilçe seçimleriyle ilgili takviminde netleştiğini ve il seçimleriyle ilgili takviminde netleştiğini biliyoruz. Onu da hatırlatacak olursak, ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak ve ardından 27 Ekim'e kadar da il ve ilçe kongrelerinin bu kapsamda Yeni Parti'de tamamlanmış olmasını öngörüyoruz. Tabii bugünkü Yeni Parti'nin MK toplantısında da hem bu kongre takvimleri hem de partinin önümüzdeki süreçteki yol haritası kapsamlı bir şekilde Genel Başkan Özgür Özel ve

0: kurmayları ile birlikte masaya yatırılacak. Tabii açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi toplanacak ama burada şöyle bir parantez de açmak lazım. Özellikle bugünkü MYK toplantısının da mecliste yapılmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu. Partide bir diğer hazırlıkların devam ettiği noktada genel merkezin açılışı, artık genel merkezin hazırlıklarında sona gelindiğini ifade edebiliriz. Ve 30 Ağustos tarihinde biraz sembolik bir anlamda taşıması sebebiyle genel merkezin açılışı yapılacak. Genel merkezin açılışında Genel Başkan Özgür Özel de yer alacak ve daha sonra partinin faaliyetleri de o hazırlanan, daha önce ekranlardan da aktardığımız, gösterdiğimiz genel merkez binasında devam edecek. İşte hem kongre süreci hem de partinin genel merkez açılışıyla birlikte parti meclisi toplanacak. Parti meclisi toplantısının ardındansa artık yeni partinin gündemi, sıcak gündemlerinden bir tanesi partinin ilk büyük genel kurul toplantısı ve tabii ki kurultayın yapılacağı tarih olmuş olacak. Aslında yeni partinin kurulduğu zamanlardan bu yana, yani kuruluş hazırlıklarından bu yana merak edilen sorulardan bir tanesiydi. İlk büyük genel kurulu ve tabii ki ilk kurultay çalışmaları, işte bu kapsamdaki hazırlıklarında özellikle hem partinin genel merkezinin açılışının hem de kongre sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şekilleneceğini ifade edelim. Saat 15.30 sularında parti sözcüsü Zeynel Emre'nin MYK toplantısına dair bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısıyla MYK gündemi hakkında kamuoyunu bilgilendirecek Emre. Biz de o anları ambiyar ekranlarınıza taşımayı sürdüreceğiz.
1: Peki. Serkan Şimşek'e çok teşekkür edelim. Ankara'dan aktardı. Özgür Özel MYK'sını mecliste topladı. Şimdi siyasetin gündemindeki konu başlıklarından biri de 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Genel Kurul Parti genel başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
2: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
3: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyoruz.
2: Evet, öyle bir şey var.
4: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
5: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
4: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
6: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
4: 5 partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
1: Alihan Kuriş soruşturmasına ilişkin bir son dakika notu var şu anda ekranlarınızda. Dikkat çeken bir gelişme bu da. Soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Geçen hafta kardeşi firar etmek üzereyken Marmaris yolunda yine benzer bir araçla yakalanmıştı. Bize şimdi detayları Arzu Türk Uçar anlatacak. Arzu, neler oluyor? 2 aracın daha kullanıldığı bilgisi var.
7: Hemen sıcak bilgi aktaralım Semiha. Soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Detaylara bakacak olursak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında firari Hilmi Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen bir araç vardı. O araçta eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisliydi ve yeni yapılan araştırmalar sonucunda Şahin adına tahsisli diğer araçlar da incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 2 aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aynı yapı ile irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Yücel adlı şahsın gözaltına alındığı da öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna

0: Akkuş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Bu esnada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracında kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Yeni bulgular doğrultusunda İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi.
1: Peki, çok teşekkürler Arzu. Alihan Kuruş soruşturması giderek genişliyor. İdris Naim Şahin adına iki aracın daha kullanıldığı bilgisi var. Anlaşıldı, tespit edildi. Ve bugün çerçeve yasa kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığında, Cevdet Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kurul ilk toplantısını yapacak. Hemen gidelim Beştepe'ye. Bizi Buse Genç Türk orada bekliyor. Buse.
2: Sena Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantının saat 16'da başlaması bekleniyor aslında. 15 olarak duyurulmuştu o toplantının saati, ama ondan önce Cevdet Yılmaz'ın Gönüllüler Koalisyonu toplantısına başkanlık etmesi sebebiyle saat 16'ya sarkması bekleniyor o toplantının. Peki toplantının gündem başlıkları neler olacak? Süreç kurulunun ilk toplantısı. Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra katılan bakanlar da var. Adalet Bakanı Akın Güllek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler toplantıda katıldığı bulunacak isimler arasında. Bu isimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıda yer alacak. Kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek bugün ve oluşturulacak alt komisyonların belirlenmesi, bu komisyonlara dair görev tanımları, çerçevelerin çizilmesi, netleşmesi bekleniyor. Kurulacak komisyonlara bakacak olursak alt komisyonlar arasında silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerinde çalışacak bir komisyon oluşturulması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğinin takip edilmesinde görev alacak bu alt komisyon ve güvenlik kurumlarının sahadaki tespitlerini değerlendirecek. Başka bir alt komisyonsa adli süreçlere ilişkin olacak. Adli işlemleri takip edecek bu komisyonda. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak. Hakim ve savcılar da bu komisyona katkı verecek ve teslim olan örgüt üyelerinin, mensuplarının dosyalarını hukuki statülere göre sınıflandırması bekleniyor bu alt komisyonun. Bir başka alt komisyonunsa sosyal uyum ve rehabilitasyon konusuna dair çalışma yapması bekleniyor. Silahları bırakarak Türkiye'ye dönecek olan örgüt mensuplarının sosyal uyumuna ilişkin çalışmalar yapacak bu komisyon ve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıt işlemleri içinde ayrıca bir komisyon oluşturulması bekleniyor. Süreç kurulu isterse bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından isimleri de çağırabilecek ve bu isimler de komisyon kurul toplantısında dinlenebilecek ve kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu gibi başlıklarda ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara dair meclise kurulacak irtibat ve izleme komisyonunda bilgi verecek. Peki bu komisyon ne zaman oluşturulacak? Meclisteki komisyonun Ekim ayında oluşturulması bekleniyor. Ekim ayının ikinci ya da üçüncü haftasında artık bu komisyonun da kurularak süreç kurulu ve meclisteki komisyonun kendi aralarında bir koordinasyon sağlamaları bekleniyor. Bir yandan da tabii bundan sonraki aşama ise Milli Güvenlik Kurulu'nun Ekim ayında yapılması beklenen toplantısı olacak. O toplantıda da silahların tamamen bırakılması ele alınacak ve MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından da çerçeve yasa yürürlüğe girmiş olacak. Ama bugün gözler 16'da toplantının ardından da Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki o toplantıya dair bir yazılı açıklama yapılacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Sevim
1: çok aşağıya. Teşekkür ediyoruz. Buse Genç Türk Ankara'dan aktardı. Gelecek olan yazılı açıklamayı da Buse'den takip etmeyi sürdüreceğiz. Meclisten geçti, yasalaştı önce. Bugün takip kurulu ilk kez toplanıyor. Neden önemli? Konuklarımızla haber hattında bu meseleyi de konuşacağız. Şimdi İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yaptığı o saldırı. Yankıları hala sürüyor. İsrail basını İsrail'in saldırgan tutumu hakkında farklı yorumlarda bulunuyor. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu yoksa hükümetin mi aldığı tartışma konusu.
3: İsrail'in 18 Ağustos

0: Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medyadan yaptığı açıklamada ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
1: Bir diğer iddiada Netanyahu'nun koltuğunu koruyabilmek için yeni bir savaş arayışında olduğu. Şimdi İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği bu saldırının ardından tabii gerilim tırmandı. İsrail'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Bara istihbarat aktarımını durdurduğu iddiası var. Mariv gazetesinin haberine göre İsrail'i üst düzey siyasi bir kaynak Tel Aviv yönetiminin Barak'a tepkili olduğunu söylüyor. Barak İsrail karşıtı tutumu sebebiyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini öne sürdü. Haberde Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşılmasından giderek daha fazla endişe duyduğu da belirtildi. Daha önce de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Barak'a düşmanca davranan bir unsur olarak gördüğü iddia edilmişti. ABD İran'a karşı ekonomik yaptırım paketini bugün açıklayacak. Şimdi bu süreçte İran'dan da hemen karşı hamle geldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden ücret alınmasını öngören düzenleme komisyonda kabul edildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek diyor.
0: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington savaşta son oyuna girdik derken Tahran yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek açıklaması yapıyor. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump İran'a karşı ekonomik savaş başlattığını duyurdu. Tahran yönetimi bugün açıklanması beklenen yaptırım paketine karşı harekete geçti. İran Ulusal Güvenlik Komisyonu yaptırımlara misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Buna göre gemilerden denizcilik, yakıt ikmali, sigorta, güvenlik ve diğer hizmetler karşılığında ücret alınacak. Düzenlemelere uymayan gemiler para cezası, alıkoyma gibi yaptırımlarla karşılaşacak. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler de peş peşe geldi. ABD'nin ekonomik baskı politikasının sonuçları Washington'ın ekonomisini de etkileyecek diyen İran Meclis Başkanı Kalibaf, yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaide, Tahran'ın yaptırımlara karşı tüm yeteneklerini kullanacağını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai ise ekonomik savaşın sürmesi durumunda Basra Körfezi ve bölgeden tek damla petrolün ihraç edilmeyeceğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Bessent savaşta son oyuna girdiklerini söyledi ve Tahran'ın yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacağız dedi. Tahran'a karşı gelmekten korkanlar Washington'ın sabrını sınamanın bedelini göz ardı etmemeli ifadesini kullandı. Taraflar arasında resleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir ise Tahran'a gitti. Münir'in bir dizi görüşme yapması bekleniyor. Münir, İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.
2: Thank you. Thanks for all your help.

0: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlama kararı aldığını açıkladı. Bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanacak duyuru Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapıldı. İnternet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni bir karara varıldı. Buna göre 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi. Yıllık enflasyon beklentisi hane halkı ve reel sektör için arttı. Piyasa katılımcıları içinse azalma gösterdi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.
1: Hane halkının ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi arttı. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise geriledi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69'a geriledi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan arttı, %32,80 seviyesine yükseldi. Bu oran, hane halkında 0,64 puanlık artışla %45,58 olarak hesaplandı. Hane halkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ya da hizmet grupları, gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisinde de 0,36 puanlık bir azalma görüldü. %32,13 oldu.
0: Efendim, otomotiv satışlarını konuşacağız şimdi. Zira hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında ivme kaybı yaşanmaya başladı. Sektör temsilcileri, uzmanlar da diyor ki fiyatlama gücünün satıcıdan alıcıya geçti. Bu ne anlama geliyor? Soralım Hüsamettin Yalçın bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yalçın.
2: Yayınlar dilerim.
0: Şimdi öncelikle ikinci el araç fiyatları niye son aylarda düşüşe geçti? Bunun temel sebebi ne ve yıl sonuna kadar da acaba sürmesi bekleniyor mu?
2: Yaklaşık son bir senedir ikinci el araç fiyatları bir düşüş içinde ama özellikle yılın son bu ilk 7 ayındaki durum şu. Sıfır kilometre araç tarafı ile ikinci el araç pazarı birbiriyle çok paralel giden sektörler. Sıfır kilometre tarafında birçok satış kampanyası var ve bu satış kampanyaları da ikinci el araç fiyatlarını aşağı doğru baskılıyor. Yani bu ne demek? Sıfır kilometre araçların hem liste fiyatı var hem de kampanyalı fiyatları var. Kampanya fiyatları liste fiyatlarından daha aşağıda fiyatlar. Ancak bu kampanyalı fiyatlar öyle bir seviyeye geliyor ki neredeyse bir yaşındaki işte 10 bin kilometredeki bir ikinci el araç fiyatına denk geliyor. Dolayısıyla buradaki tercih de ikinci el araçla sıfır kilometre araç fiyatlarındaki makasın çok dar olması sebebiyle sıfır kilometreye kayıyor. Bu da tabii ki ikinci el araç satan satıcıların da fiyatlarını aşağı doğru çekmelerine sebep oluyor. Bu da fiyatların açıkçası daha makul seviyelere geldiği bir dönemden geçiyoruz. Belki normalleşme de diyebiliriz. Hatırlarsınız pandemi döneminde sıfır kilometre araç fiyatlarını geçen ikinci el araç fiyatlarını görmüştük. Artık bu dönem bitti. Sıfır kilometre ile ikinci el araç tarafındaki makasın gitgide daha da genişlemesini bekliyoruz. Tabii burada doğru fiyatı, ikinci elde doğru fiyatı bulan satıcı veya alıcı alım gücüne göre tabii ki ikinci ele bir geçiş yapıyor. Şu an sıfır kilometre tarafında çok büyük artışlar yok. Fiyat açısından söylüyorum. Daha çok kampanyalar var. Bu kampanyalarda çok yoğun bir şekilde geçiyor. İkinci eli aşağı doğru baskılıyor. Tabii burada birkaç sebep daha var. Tabii ki burada önemli bir yüksek mevduat faizleri durumu var. Bu yüksek mevduat faizleri de insanların
0: ya da krediye erişimi zorlaştırıyor.
2: Evet, hem sıfır hem de ikinci el tarafında ya ben işte arabamı, ben paramı 2 milyon veya 3 milyon seviyesindeki paramı

0: bir otomobile değil de faize koyayım şeklinde bir düşüncesi var. Altının durumu var. Bu da sıfır kilometre ve ikinci el araç satış adetlerini hep etkiledi. %10'luk bir düşüş var ilk 7 ayda otomotiv pazarında. Aylık bazda baktığınız zaman %25'lik bir düşüş var.
1: Evet.
0: Haziran'la Temmuz ayını karşılaştırdığımız zaman. Yani pazar normalleşiyor diyebiliriz. Bu şekilde
1: Peki
0: bakmamız çok
1: Hüsamettin
0: mümkün.
1: Bey, bugün aracını satmak isteyen beklemeli mi yoksa satmak mı daha avantajlı?
0: Şimdi ikinci yeri
1: Evet.
0: kastettiğinizi düşünerek bu soruyu cevaplamak istiyorum. Şu an ikinci elde insanlar araçlarını doğru fiyata satmaya çalışıyorlar. Ancak o yüksek fiyatlar şu an çok mümkün değil. Alıcı veya satıcı burada daha da normalleşme bekliyor. Şu aşamada tabii ki bu kişiden kişiye değişir. Çok da göreceli bir kavram. Cebinizdeki parayı nasıl değerlendireceğiniz. Ancak bu aracı satmak için şu an uygun bir zaman olabilir. Neden? Önümüzdeki 4-5 ayda ikinci el araç fiyatlarında aylık bazda ortalamada %1 ile %2 arasında nominal bir geri geliş daha bekliyoruz. Aşağı yönlü bir düşüş de bekliyoruz. Dolayısıyla şimdi satarsanız aracı daha farklı olabilir. 4 ay sonra daha farklı olabilir. Çünkü yıl sonunda kampanyalar daha da agresifleşmeye başlıyor.
1: Doğru. Peki sıfır ve ikinci el araç için bu kez soracağım. Almak isteyenler, araç almak isteyenler için bir fırsat dönemi der misiniz?
0: İçin kesinlikle. Neden? Çünkü sıfır kilometre tarafında şu an markalar, distribütörler çok büyük zamlar yapmıyorlar. Dövizde de çok büyük sıçramalar yok. Biliyorsunuz sıfır kilometre iyi yaşayın. Sıfır kilometre araç fiyatları dövize bağlı bir unsur. Oradaki artış çok olmadığı için sıfır kilometrede fiyatlar çok artmıyor. Bir de buna markaların yapmış olduğu satış kampanyaları eklenince ve ikinci el araç fiyatlarıyla hemen hemen neredeyse kafa kafaya gelince ibre şu an sıfır kilometreye kaymış durumda. Biraz önce de belirttiğim gibi bundan sonraki 3-4 ayda daha da agresif satış kampanyalarıyla bu pazar şu an ilk 7 ayda 640 bin otomobil satılmış sıfır kilometre araç tarafında binek otomobil ve ticari araç olarak. Biliyorsunuz psikolojik bir sınır var. 1 milyon adedin üzerinde işte Cumhuriyet tarihinin rekorları kırıldı son 3 senede. En son geçen sene 1,3 küsur milyon adetle kapattık. Yine bu sene de kesinlikle 1 milyon üzerinde bir pazar bekliyoruz. 640 bin şu an. Son önümüzdeki 5 ayda bu gerçekleşecektir. Ve gene sıfır kilometre araç pazarı o psikolojik sınırı aşacaktır. İkinci el tarafında ise dediğim gibi oradaki kan kaybı fiyat açısından devam
1: Evet.
0: ediyor. Tekrar ediyorum, altını çizeyim, fiyat açısından. Ama tabii ki doğru fiyatı bulan alıcı veya
1: Tabii.
0: satıcı araç alıyor veya satıyor.
1: Peki son olarak 2026 için alıcı pazar olacak deniyor. Bunu da çok kısa bir açar mısınız?
0: Peki, şimdi özellikle alıcılar artık piyasayı çok iyi analiz ediyorlar, çok iyi takip ediyorlar ve bu analiz sonucunda da görüyorlar ki ikinci el tarafında alıcının bir gücü oluştu. Hem pazarlık gücü oluştu hem de alım gücü oluştu. Çünkü ikinci el araç fiyatları hem nominal hem de reel olarak yeri geldiği zaman alıcı diyor ki ben artık cebim tabii ki otomobil satın almak istiyorsa, ikinci el bir otomobil almak istiyorsa, parası cebinde ise ben artık pazarlık gücüne sahibim. Güç bende. Buna göre pazarlık yapabilirim. Hatta ve hatta argüman olarak da o aracın sıfır kilometre fiyat seviyesini gösteriyor ve böyle bir pazarlık söz konusu. Burada tabii şu çok önemli. O da şu. Bundan yaklaşık 2 sene önce ikinci aracın satış hızı dediğimiz bir süre vardı. O süreçler uzadı. O yüzden baktığınız zaman doğru fiyatı bulmak, doğru fiyattan almak veya
1: Evet.
0: satmak burada önemli.

0: bir güç oluşturuyor diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hüsamettin Bey, Hüsamettin Yalçın yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Efendim devam edelim. Şimdi üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Sıra okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin tabii kalacak yer bulmasında öyle bir telaş başladı. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecbur özel yurtların kapısını çalıyor. Özellerde de fiyatlar kiralarla neredeyse yarışıyor. Bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar 40 bin liradan başlıyor. Öğrencinin barınma maliyeti Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinde.
2: Özel yurtta kalıyorum. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
3: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
2: Evet.
4: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lira ile 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
5: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
6: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
7: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
3: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
2: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
5: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
2: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
3: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
7: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
2: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
5: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.
8: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
7: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında. 3 kişilik odamız da 30 bin bandında.
2: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
6: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
9: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
5: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
10: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
11: Ben yurttan yanayım.
2: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
12: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
5: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
4: 2 gün önce 2 tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
5: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
4: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehri merkez olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
10: Ama bura öğrenci başkent. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
5: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
10: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi, öyle söyleyeyim.
1: Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın geceye kadar devam etti. Otluk alanda çıkan yangını çıkaran kişinin de belirlendiği

0: kendi ve gözaltına alındığı belirtildi. Korkutan yangın 7 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alındı.
1: Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Saatlerce sönmeyen alevler tüm göğü sardı. Yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
2: Otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yere.
1: Görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesinden. Hüseyin Gazi Türbesi yolundaki otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların yoğunlukla bulunduğu noktada alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangınla ilgili ilk açıklama gece saatlerinde Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada yangının failinin belirlendiği ve gözaltına alındığı paylaşıldı.
3: İlimiz Mamak ilçesi Hüseyin Gazi bölgesinde ağaçlık alanda faili belli ve gözaltına alınan bir şahsın neden olduğu yangın meydana gelmiştir. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler sevk edilmiştir.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangına müdahale eden ekiplere ilişkin verileri paylaştı. İtfaiye, orman ekipleri ve belediyenin ilgili birimlerinden oluşan toplam 47 araçla 148 personelin yangına müdahale ettiğini kaydetti. Ayrıca 20 tanker ve 4 iş makinesi de söndürme çalışmalarında görev aldı. Otluk alanda başlayıp Hüseyin Gazi Türbesi'nin yakınlarında devam eden yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
0: Diyarbakır'da 12 katlı plazada dün yangın çıktı. Dış cephede başlayıp bütün katlara yayılan yangın tabii panik yarattı. 5 kişi dumandan etkilendi.
1: Dış cephede başladı, bütün binaya yayıldı. 12 katlı plazadaki yangında faciadan dönüldü. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazanın dış cephesinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yukarı doğru ilerledi ve kısa sürede tüm binaya yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Ofis olarak kullanılan binada neyse ki çok insan yoktu. İtfaiyeciler herkesi dışarı çıkarttı.
4: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden.
1: Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: İstanbul'da yaklaşık 2 milyon liralık altın ve dövizle ortadan kaybolan kuyumcu kuryesi polisin günler süren takibiyle yakalandı. Şüphelinin çatı katında yakalandığı anlar da drone kamerasına yansıdı.
1: Altın ve dövizleri çantasına koydu, motosikleti otoparka bırakıp kaçtı. Kuyumcu kuryesi polisin takibiyle yakayı ele verdi. Deniz Bey, İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Geçen ay iş yeri sahibi Mustafa K. anlaşmalı iş yerlerinden altın ve döviz alması için yaklaşık 2 milyon lira verdi. Deniz Bey, altın ve dövizleri aldıktan sonra iş yerine ait motosikletin GPS sinyali kesildi. Durumdan şüphelenen kuyumcu telefonla da kuryeye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada motosiklet bir otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Günlerce süren polis, Deniz Bey'in kağıthanede bir evde saklandığını belirledi. Drone destekli operasyonla kurye ve evdeki iki kişi gözaltına alındı. İki suçtan kaydı olan Deniz Bey ve iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurye, güveni kötüye kullanma ve iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Şimdi ekranlarınıza yıllardır kayıp olan bir saatin hikayesini getireceğiz. Alman armatör 10 bin euroluk saatini bundan 3 yıl önce Viyana'daki bir eğlence mekanında kaybetti. O saatin izine yıllar sonra İstanbul'daki saat mağazasında rastlandı. Peki nasıl? Detaylar Dilara Civeley'in haberinde.
1: Viyana'da kaybetti, bulmak için her yolu denedi. Yıllardır aradığı o saatin izine İstanbul'da rastladı.
5: Müvekkilimize ulaşıyor ve diyor ki

0: Michael Bey'e saatiniz Türkiye'de şu serviste tamire bırakıldı.
1: Armatör Michael Kummel 2023 yılında Viyana seyahatinde bir eğlence mekanına gitti. Kolunda da 10 bin euroluk saati vardı. Sabah uyandığında saatinin kolunda olmadığını fark etti. Bulunması için polise başvurdu.
0: Poliste bir tutanak tutturmasını istedik kendisinden. Tutanağını tutturdu. Üretici firmanın müşteri hizmetlerinde dolaşaraktan biz saatin çalıntı olduğuna dair kaydı üreticinin veri tabanına kaydettirdik.
1: Üzerinden tam 3 yıl geçti. Saatten henüz bir iz yoktu. Bu yıl saat üreticisinin veri tabanına bir kayıt girildi. İstanbul Levent'teki saat mağazasından girilen o kayıt, Viyana'da çalındığı iddia edilen saatte birebir örtüşüyordu.
2: Saat yetkili servise getirilip seri numarası sisteme girildiğinde armatörün 3 yıl önce çalınan saati olduğu öğrenildi.
0: Türkiye yolunun ne şekilde düştüğünü bilmiyoruz açıkçası. Viyana'dan sonraki yolculuğu bizde kopuk.
1: Kummel, avukatı aracılığıyla benim dediği saatini alabilmek için adli süreç başlattı.
0: Dava süreci şu şekilde ilerleyecek. Üçüncü şahsın davaya müdahil olup olmadığına bakılacak. Ve üçüncü şahsın savunmalarına göre bu saati ne şekilde eline geçtiği de saat, bunu makul, mantıklı açıklaması beklenecek.
1: Üreticinin bu süreçte saati muhafaza altına aldığı öğrenildi.
3: Yine de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışın ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybının da tabii artmasından endişe ediliyor.
1: Görüntülerin adresi Batı Afrika ülkesi Gine. Gine'nin başkenti Conakry'de yoğun yağış heyelana neden oldu. O heyelandan kentin Dar es Salaam bölgesindeki çöp depolama alanı da etkilendi. Günlerdir süren şiddetli yağışların ardından tonlarca ağırlıktaki çöp ve toprak yığını hızla kaymaya başladı. Çevredeki gecekondu ve evleri saniyeler içinde yuttu. Gece saati yaşanan felakette onlarca kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Conakry'nin en büyük atık depolama alanlarından biri olan Dar es Salaam çöplüğünde 2017'de şiddetli yağış sonrası yaşanan çökmede 10 kişi ölmüştü.
3: Ve dünyada aşırı sıcaklar sebebiyle orman yangınları sürüyor. Son olarak ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan yangın sebebiyle on binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Binlerce dönümlük alanda küle döndü.
1: ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan yangında 61 bin dönümlük alan küle döndü. Yaklaşık 45 bin kişiye tahliyeye hazır olma uyarısı yapıldı. Başok County Şerifi Darin Balam, yangının olağanüstü bir hızla ilerlediğini ve sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Olağanüstü hal ilan edilen eyalette yangınla mücadelede 800 personel görev yapıyor. Alevler nedeniyle müdahale ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Hasar alan yapıların sayısı ise artıyor. Yaklaşık 10 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bölgedeki tahliye edilenler için Reno Sparks Kongre Merkezi barınma alanı olarak kullanılmaya başladı. Bir diğer yangınla mücadele ise Ege'nin diğer yakası Yunanistan'da sürüyor. Ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı dönemde Lokania ve Larissa'da iki ayrı orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınlara müdahale havadan ve karadan sürüyor.
3: Ve Çin'deki insansı robot oyunları ilgi çekmeye devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde de robotlar koşudan kickboksa birçok müsabakada hünerlerini sergiledi.
1: İnsansı robot oyunları ikinci gününde de kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çin'deki organizasyonun ikinci gününde insansı robotların 400 metre koşu

0: finali yapıldı. Tiangong adlı robot mesafeyi 38,15 saniyede koşarak altın madalyanın sahibi oldu. Hızıyla dikkat çeken Tiangong yarışı baştan sona önde götürdü. Günün bir diğer dikkat çeken kategorisi kickbox oldu. Mücadeleyi izleyenler kadar robotları kontrol edenler de büyük heyecan yaşadı.
1: Sahneye çıkmadan önce oldukça uzun bir süre hazırlık yaptım ve içeri girdiğimde inanılmaz heyecanlıydım. Ancak robot sahneye adım attığı anda kendimi derin bir sakinlik içinde buldum. Sürekli olarak robotun bir sonraki hamlesini değerlendirmek ve mesafeyi ölçmek zorundaydım.
0: İnsansı robot oyunlarının ikinci gününde boks ve tai chi müsabakaları da yapıldı. Pekin'deki oyunlar toplam 5 gün sürecek. 51 dalda etkinliğin yapılacağı organizasyona 16 ülkeden 666 takım ve 2056 robot katılıyor.
2: Ve kızlarımız, A milli kadın voleybol takımımız dün akşam Slovenya'ya 3-1 mağlup ederek 2-2 yaptı.
3: Filenin sultanları kazanmaya devam ediyor. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. A yıldızlılar bu sonuçla beraber 2-2 yaptı, Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Mücadele dengeli bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda Vargas'ta Türkiye üstünlüğü ele aldı ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Slovenya ikinci sette daha etkili bir oyun oynadı. A milli takım önünde hücumda ritmini koruyan Slovenya, seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyunla başlasa da milliler 6-0'lık seriyi yakaladı ve skoru 16-10 yaparak Slovenya'ya mola aldırdı. Sayı avantajını koruyan filenin sultanları seti 25-17 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan milli takım, file önünde Elif Şahin'le etkili olduğu dördüncü seti de 25-16 üstün bitirdi ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında bu akşam Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
2: İlk saatimizi tamamlıyoruz. Kısa bir ara, reklamların ardından buradayız.

0: Takip ve Değerlendirme Kurulu ne kararlar alacak? Cezaevlerinden kimlerin tahliyesi bekleniyor? SDG tarihe karıştı mı? İsrail Suriye'de geri adım attı mı? Türkiye-İsrail geriliminde durum ne? Aziz İhsan Aktaş davasında ne karar çıktı? Sena Alkan soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, gazeteciler Hasan Öztürk, Merve Şebnem Oruç, Orhan Bursalı ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Açık ve Net bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

24 Ağustos Pazartesi devam ediyoruz haber hattına. Saatlerimiz de 15'i gösteriyor. Maalesef bir yangın haberiyle başlayacağız. İzmir'de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı ve o yangına müdahale devam ediyor. Bakalım detaylara. Yangın Kiraz ilçesine bağlı Ören mahallesinde tarım arazisinde başladı. Alevler çok geçmeden ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihbar üzerine harekete geçti. 4 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz ve çok sayıda orman işçisi bu yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

0: Yer İzmir Kiraz'daki yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Dileriz en kısa zamanda kontrol altına alınır. Şimdi Alihan Kuriş soruşturmasına bakalım. Orada da yeni bir gelişme yaşandı bugün. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespiti var. Geçen hafta Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kullandığı aracın eski bakan Şahin üzerine tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni incelemelerin ardından Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında Ömür Yücel gözaltında. 13 Ağustos'ta Almanya'ya gittiği tespit edilen Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için de çalışma sürüyor. Efendim, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. O toplantıda orta vadeli programa ilişkin hazırlıklar ele alındı. Yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü toplantı. Ardından da yazılı bir açıklama geldi. Orta vadeli programa ilişkin hazırlıkların ele alındığı bilgisi var. İstikrarlı büyüme sürerken işsizlik oranı düşük seviyelere geriledi. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadelenin de sürdürüleceği belirtildi. Ve Merkez Bankası fes işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltme kararı aldı. Yeni düzenleme çarşamba günü itibariyle başlayacak. Bankadan yazılı açıklama yapıldı. Yeni nesil anlık ödeme sistemi olan fes işlemlerinin alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif olarak hızla yaygınlaştığı kaydedildi. Merkez Bankası'nın kullanıcıların sisteme gösterdikleri ilgi ve ödemelerle gereksinimleri göz önünde bulundurarak bu yeni düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Düzenlemeyle 26 Ağustos itibariyle fes işlem tutar limitleri, para transferleri ve ödeme site katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde 100 bin liradan 300 bin liraya çıkacak. Kare kod kullanarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Şimdi gelin bir altına bakalım. Çünkü rekor üstüne rekor kıran altında durum haftanın ilk işlem gününde acaba nasıl? Dilara takip ediyor. Dilara Civelek şu anda kapalı çarşıda. Nasıl piyasa Dilara? Bugün nasıl başladı altın?
1: Semiha Şahin, altın bugüne son 3 ayın zirvesini görerek başladı. Yalnızca gram altın değil, ons altında da yükseliş var. Her kalemde yükseliş var altında. Aslında neden yükseliyor sorusu daha da önemli. Bunun için dünya piyasalarına bakmamız gerekiyor ve genel piyasaların nabzını tutmamız gerekiyor. ABD Hazine Bakanlığı tahvil alımlarını arttıracağını açıkladı. Yani borç senedi alımlarını arttırarak piyasadaki para akışını rahatlatacak. Hem de piyasalardaki iş insanlarını rahatlatmış olacak. Aynı zamanda Washington hükümetinin İran'a yönelik uygulayacağı ekonomik baskılardan da bahsediliyor. Aynı zamanda dolar endeksinin gerilemesiyle birlikte altında güç kazandı ve yükselişe geçti. 7 bin liranın üzerine çıkmıştı geçen hafta. Bugün de 7 bin 100 liranın üzerine çıktı. Geçen hafta Cuma günü de bu noktadan aktarıyorduk. Şimdi de Erdi Demir son rakamları ekranlarınıza getiriyor. Biz de Cuma günü piyasayı kapattığımız ve bugün piyasanın ilk günündeki rakamlarla karşılaştırarak sizlere aktaralım. Cuma günü gram altın 7066 liradan işlem görüyordu. Şu ansa gram altın 7183 lira. Bir önceki yayınımızda yani 2 saat önceki yayınımızda da 7172 liraydı. Gün içerisinde de yükselişler devam ediyor. Çeyrek altın Cuma günü 11.365 liraydı. Şu ansa 11.511 liradan işlem görüyor. Yarım altın 22.646 liraydı. Şu an 22.986 lira, 23.000 bandına da oldukça yaklaştı. Tam altında da durum veriyorum. 45.262 liraydı cuma günü piyasa kapanmadan önceki son rakamlar. Şu anda da 46.052 liradan işlem görüyor tam altın. Ons altın cuma günü nasıldı? Ons altın ABD dolarının etkisini geri yitirmesiyle birlikte de yükselişe geçti bir yandan da. 4.598 dolardı cuma günü. Bugün ise 4.650 dolara kadar

0: dolar yükseldi. Ons altında bu rakamlar en son Mayıs ayında görmüştük. Mayıs ayından son 3 ayın zirvesini yaşıyor ons altın diyelim. Aynı zamanda gram altında. Gram altın son 3 ayın zirvesini görürken bir ayda, son bir ayda %15 kazandırdı yatırımcısına. Biz her zaman buradan yayınlarımızı sürdürürken dediğimiz cümlelerde oldu. 6000 lira bandının altına düşecek mi? 6000 lira bandına tutunmaya çalışıyor altın diye aktardık. Ancak tekrardan yükseliş trendini yakalayan gram altın 7000 liranın üzerine çıktı. Bugün de 7100 liranın üzerinden işlem görerek son 3 ayın rekorunu kırıyor. Ons altında da durum yükseliş aynı şekilde. Ons altında da son bir haftada %5 kazandırdı ons altın yatırımcısına. Peki son durum nasıl kapalı çarşıda? Kapalı çarşı aslında yoğun bir bölge ama bugünlerde 7000 liranın üzerine çıktığından beri daha da yoğun. Kıyımcılar şu şekilde ifade ediyor. Vatandaş satmaya geliyor, daha çok altın satmaya geliyor. Almaya değil de satmaya gelişler var. Altını almak için değil, satanlar burada yoğunluk oluşturuyor. Vatandaş 7000 liranın üzerine, 7100 liranın üzerine çıkınca kuyumcuların yolunu tuttu. Altıncılar da kuyumcular da vatandaşın altını bozduruyor, satın alıyor diyelim.
1: Peki Dilara Civele çok teşekkür ediyoruz. Kapalı Çarşı'dan aktardı, altındaki son durumu gördük. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik yaptırım paketini bugün açıklayacak. O detaylar neler bekleniyor bu süreçte? İran'dan da hemen karşı bir hamle geldi ki bugüne kadar da karşılıklı o tehdit dili devam ediyordu. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden ücret alınmasını öngören düzenleme komisyonda kabul edildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek dedi.
2: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington savaşta son oyuna girdik derken Tahran yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek açıklaması yapıyor. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump İran'a karşı ekonomik savaş başlattığını duyurdu. Tahran yönetimi bugün açıklanması beklenen yaptırım paketine karşı harekete geçti. İran Ulusal Güvenlik Komisyonu yaptırımlara misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Buna göre gemilerden denizcilik, yakıt ikmali, sigorta, güvenlik ve diğer hizmetler karşılığında ücret alınacak. Düzenlemelere uymayan gemiler para cezası, alıkoyma gibi yaptırımlarla karşılaşacak. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler de peş peşe geldi. ABD'nin ekonomik baskı politikasının sonuçları Washington'ın ekonomisini de etkileyecek diyen İran Meclis Başkanı Kalibaf, yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay de Tahran'ın yaptırımlara karşı tüm yeteneklerini kullanacağını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai ise ekonomik savaşın sürmesi durumunda Basra Körfezi ve bölgeden tek damla petrolün ihraç edilmeyeceğini belirtti. Ve in istibdadu qolduri has ki hemişe şikast khord. ABD Hazine Bakanı Bessent savaşta son oyuna girdiklerini söyledi ve Tahran'ın yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacağız dedi. Tahran'a karşı gelmekten korkanlar Washington'ın sabrını sınamanın bedelini göz ardı etmemeli ifadesini kullandı. Taraflar arasında resleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir ise Tahran'a gitti. Münir'in bir dizi görüşme yapması bekleniyor. Münir İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.
1: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Erdoğan. 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün tüm dünyaya gösterildiğini söyledi. Bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Efendim, çerçeve yasa kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda oluşturulan kurul ilk toplantısını bugün yapacak. Hemen Buse Genç Türk'e dönelim bir kere daha. Ankara'da bizi bekliyor Beştepe'de. Buse, nedir toplantının detayları, ne bekleniyor?
0: Sema Şahin, terörsüz Türkiye sürecinde bir aşamaya daha geçiliyor ve Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda oluşturulan süreç kurulu ilk toplantısını bugün saatler 16'yı gösterdiğinde

0: yapacak, başlanacak toplantı. Yılmaz'ın yanı sıra peki kimler var? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler toplantıda yer alacak isimler arasında olduğunu belirtelim. Bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, MGK Genel Sekreteri Okay Bemiş de yer alacak toplantıda ve bugünkü toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek, oluşturulacak alt komisyonların çerçevesi çizilecek. Hangi komisyonlar oluşturulacak, hemen onun detaylarını da aktaralım. Silahların teslimi ve sahadaki durumun değerlendirilmesine ilişkin görev alacak bir alt komisyon oluşturulması planlanıyor. Bu komisyon silahların nerede, ne zaman ve ne yöntemle teslim alınacağına ilişkin süreci takip edecek. Güvenlik kurumlarının sahadaki tespitlerini de değerlendirecek bu komisyon aynı zamanda ve adli sürece ilişkin bir komisyon oluşturulması da planlanıyor. Bu komisyonda Adalet Bakanlığı yetkilileri ve hakim savcıların katkı sunması planlanıyor. Ayrıca infazın ertelemesine ilişkin kararları bu kurul almayacak. Bunun yerine infaz hakimi tarafından verilecek. Ceza ertelemeleri adli süreçlere ilişkin oluşturulacak komisyonsa silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının dosyalarına ilişkin hukuki statülerin sınıflandırması hedefleniyor. Bir başka kurulacak alt komisyonsa örgüt mensuplarının sosyal hayata uyumu ve rehabilitasyon sürecine ilişkin olacak. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönen örgüt mensuplarının bu aşamalarda nasıl çalışmalar yapılacağı da bu alt komisyonda değerlendirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki psikologlar da yine bu komisyona katkı sunacak. Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuracakları süreçler ve bu başvurular nasıl takip edilecek, kayıt işlemleri nasıl yapılacak, buna ilişkinde bir alt komisyon oluşturulacağını belirtelim. İstenirse eğer süreç kurulu bakanlık, kurum ve kuruluşlarından isimleri davet edebilecek. Akademisyenler, sivil toplum örgütleri yine süreç kurulunda dinlenebileceğini de not düşmekte fayda var ve süreç kurulu yapacağı tüm bu çalışmalara ilişkin raporlarını meclise kurulacak izleme ve irtibat komisyonuyla da paylaşılacak. Mecliste süreç ne zaman başlayacak? Ekim ayının ikinci ya da üçüncü haftasında mecliste bu komisyonun kurulması planlanıyor. 17 kişiden oluşması beklenen komisyonda da sandalye dağılımına göre temsiliyet söz konusu olacak. Siyasi parti gruplarından da yeni yasama dönemi başladığında isim talep edilecek ama artık bir saat kaldı Beştepe'deki toplantının başlaması için. Toplantının ardından da Cevdet Yılmaz'ın yapacağı, başkanlık edeceği o toplantıya dair bir yazılı açıklamada kamuoyuyla paylaşılacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı. Şimdi konuklarımızla değerlendirelim. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nevzat Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Star Gazetesi yazarı, hukukçu Cüneyt Altıparmak da bizimle. Siz de hoş geldiniz Cüneyt Bey. Selamlar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Nevzat Bey, sizinle başlayalım. Şimdi bugün takip kurulu ilk kez toplanıyor. Neden önemli diye sorsam... komisyonların oluşturulacak olması açısından mı daha mühim?
2: Tabii şöyle, aslında yasa çıktığı andan itibaren oluşturacak olan kurulların silah bırakmaları, teslimleri, rehabilitasyon süreci bir bütün olarak Adalet Bakanlığı'ndaki dosyalardır. Bunların bir şekilde açığa kavuşması gerekiyordu. Daha doğrusu işleyişin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir koordinasyon görevi görecek bu kurul ve gerektiğinde bu alt kurullar kurulacaktı. Bu alt kurullar içerisinde bir önce muhabir arkadaş da ifade etti. Adalet Bakanlığı ilgilendiren kısımlar var. Çünkü cezaevinde olanlar var. Sonuç itibariyle denetimli serbestlik uygulanacak. Silahların nereye bırakılacağıyla ilgili bir teyit mekanizması gerekiyor. Aynı şekilde bir şekilde örgüt mensuplarının ne şekilde geleceği vesaire falan. Dolayısıyla aslında bu komisyon biraz yol haritasını belirleyecek. Ve bu açıdan önemli. Bundan sonra oluşacak olan mekanizmanın nasıl oluşacağı ile ilgili ki sanırım Cevdet Bey açıklama yaptıktan sonra biraz daha netleşir ama bu kurulun en önemli vasıflarından bir tanesi esasında ihtiyaç duyulan her anlamda, belki de yasal anlamda, diğer türlü ihtiyaç duyulan her anlamda bu bir yol haritası ortaya çıkaracak ve daha da önemlisi tabii bu süreç içerisinde yanılmıyorsam 900'e yakın cezaevinde bu yasadan yararlanmayacak olan PKK'lı var. Aynı şekilde üst yönetim kadrosu var ve bunun izlenme meselesi var. Doğal olarak da bu süreci bir bütün olarak buradan oluşacak olan havayla birlikte

0: birlikte esasında biz nereye gittiğini görmüş olacağız. Yani silahlar teslim edilecek, ne kadarı teslim edildi, edilmedi mi vesaire, kime edilecek bu silahlar, yakılacak mı, imha edilecek mi? Bu komisyonun eş güdümünde devam edecek. Aynı şekilde cezaevindeki örgüt suçu ortadan kalktıktan sonra kimin nasıl yararlanacağı, ama Semih Hanım herhalde şu çok önemli. İlk yasa çıktığı andan itibaren de vurgulanmıştı. Onu tekrar belki vurgulamak lazım. Bir toptan bakış açısı yok. Yani biraz önce de ifade edildi. Şimdi bu yasada her kişi kendi başvurusunu yapacak. Ama başvuruyu nereye yapacak? Dosyası neredeyse oraya yapacak. Dolayısıyla bu kurul esasında bütün bu süreci takip edecek ve bu takiple birlikte oluşacak olan mekanizmanın işlevsel hale getirilmesi noktasında mevcut durumla devam edecekse mevcut durum, mevcut durumla devam edilmeyecekse eksiklik varsa yeni
1: Peki.
0: bir ihtiyaç söz konusuysa onu belirleyecek.
1: Cüneyt Bey, şimdi asıl mesele fiilen sona erdi mi? Silahlar teslim edildi mi? Bu tespit pratikte nasıl yapılacak? Ne dersiniz?
2: Tabii bu tespitle ilgili bir takım yaklaşımlar veya bir takım ifadeler gündemde, ama bunun tabii bir şeffaflaşacak yönü var. Bir de istihbari yönü var. Şeffaflaşacak yönü şu: resmi gazetede Milli Güvenlik Kurulu'nun bu durumu tescil etmesi. Aslında bir ilanla başlayacak. Bu resmi gazetede yayınlanan yasanın iki tane rutinden, yani hukukun genel teknik anlamda rutininden ayrılan yönü var. Birincisi, bir yasanın yürürlüğe girmesi için otomatikmen resmi gazetede yayınlandıktan itibaren biz yasanın yürürlüğe girdiğini kabul ederiz. Burada öyle değil. Burada yasadan yararlanacakların bunu bir biçimde başvuruya açık hale gelebilmesi için ikinci kez bir resmi gazete ilanı istiyor bu yasa. İkinci bir durum da şu: ilginç bir kolektivite öngörüyor. Yani bir kişinin bu yasadan faydalanabilmesi için tüm örgütün silah bırakmış olması lazım. Bu silah bırakmanın da kendi beyanlarıyla değil, bunun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tescil edilmiş olması gerekiyor. Aslında bizim okuyacağımız ikinci resmi gazete ilanı bu durumun teyit edildiği ve tescil edildiği, devlet tarafından silah bırakmanın kabul edildiği anlamına geliyor bu. Tabii bu resmi gazetede yayınlanma meselesi de aslında idare hukukunun bir parçası. Bu da bazı zaman karıştırılıyor ve Milli Güvenlik Kurulu'nun yargının üzerinde olduğu şeklinde veya bu yeni kurulun yargının üzerinde olduğu şeklinde bir imaj çiziliyor. Bu da hatalı. Bir örgütün terörist olduğunu ortaya koyan işlem aslında Milli Güvenlik Kurulu kararının tavsiyesiyle başlıyor. Dolayısıyla burada idari anlamda tersine bir işlemle bu sefer tam tersini tavsiye edecek ve Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili bir karar verecek. Bir nokta da şu: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı da değişti. Aslında daha önceki pozisyonuyla şu andaki pozisyonu arasında da ciddi anlamda bir fark var. Kurulun çalışma usul ve esasları da aslında kurulu bir otonom yapı olarak görmek gerekiyor. Yani kurul aslında ilk toplantısıyla beraber bundan sonra ne yapacağına dair kendi çalışma usul ve esaslarını belirleyecek. Bu da aslında sürece özgü bir durum. Yani özellikle örgüt içerisindeki silah bırakmayı hızlandırma ifadesi geçiyor kanunda. Bu da işte Abdullah Öcalan'a yasal statü bağlamında bir takım söylemler var. Bunun mevzuat dayanağı ne derseniz bu ifade üzerinden duruma bakılabilir. Özellikle örgüt içerisinde silah bırakmayı hızlandırma ile ilgili bir işlemin, bir eyleminde yapılacağını görüyoruz. Dolayısıyla burada biz Milli Güvenlik Kurulu kararı bekleme konusunda biraz daha uzak bir ihtimal öngörmek durumundayız. Şayet ortada örgüt içerisinde silah bırakmayı hızlandırmaya ilişkin bir yetki verilmişse kurula, bu kurul bu konuyla ilgili bir takım iş ve işlemler yapacak veya bir komisyon oluşturacak. Bu komisyon kanuni tabiriyle alt kurullar dediğimiz yapıyı oluşturacak ve bunu nasıl işleteceğine ilişkin aslında ilk toplantıda bize bir takım bu
1: Bilgiler
2: konuyla
1: verecek.
2: ilgili esası belirlemiş olacak.
1: Peki Nevzat Bey, şimdi bugün hani o alt komisyonların oluşturulması bekleniyor dedik. Silah teslimi, adli işlem, sosyal uyumdan işte başvurulara kadar ayrı ayrı mekanizmalar. Yeterli mi bunlar?
0: Şöyle, ilk etapta yol haritası anlamında yeterli. Tabii bundan sonra toplumsallaşması, silahların bırakılmasının teyidi. Yani burada esas olan mesele şuydu. Hatırlarsanız Sayın Bahçeli'nin başlayan süreçle birlikte herkesin sorduğu mesele bu nedir sorusu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahiplenmesiyle devlet projesi haline gelmesi, Abdullah Öcalan'ın örgütüne çağrı yapması, örgütün bu çağrıya kulak vermesi, kendisini pes

0: etmesi, daha sonra silahların teslimiyle ilgili olarak bir mekanizmanın devreye girmesi, sembolik de olsa silahların yakılması, sonra bir çerçeve yasanın çıkarılması, o yasa çıktı ve bu yasayla çıkmayla birlikte biraz önce de ifade edildi, PKK'nın terör örgütü listesine çıkması için MGK kararının oluşması, bunun öncesinde de güvenlik birimlerinin tespit ve teyidiyle birlikte örgütün silah bıraktığını ortaya çıkarması. Şimdi dolayısıyla aslında bu sürecin kendisi, biraz önce de ifade ettim, yani bu kurul tabii yasal açıdan kendi mevzuatını belirleyecek, kendi çalışma sistemini belirleyecek ama eksik görülen yerlerle ilgili yeni durum karşısında yeni tedbir alabilecek. Dolayısıyla da ilk etapta bir güvenin oluşması gerekiyor. O güvenin oluşabilmesinin temel yollarından bir tanesi de silahın bir bütün olarak bırakıldığının teyit edilmesi. Şimdi aşama aşama giden bir süreç. Dolayısıyla da aslında metafor olarak da pedal çevirmeye benzetilmişti bu süreç. Hatırlarsanız devletin güvenlik birimleri öyle ifade etmişti bu süreci. Evet. Dolayısıyla da ilk etapta şu an olması gereken gidiyor. Tabii bundan sonrası işte kanuna mevzuata takılı kalmadan bazı adımların atılması falan bunlar konuşuluyor ama bunlar bu kurulun işi değil. Yani örneğin AİHM kararlarının uygulanması, AYM kararlarının uygulanması vesaire bunlar konuşuluyor. Ama bunlar bu kurulun kararı değil. Yani biz esasında Türkiye'de mesele bu kurul üzerinden de bence farklı bir noktada tartışılıyor. Yani bu kurul Kürt sorunu çözme kurulu değil. Bu kurul kendisini pes etmiş bir örgütün bundan sonra silahı bırakması ve terör listesine çıkması noktasında atılacak olan adımların teyidi, tespiti noktasında bu eşgüdümü sağlıyor. Bunun için gerekli olan alt kurulları kuruyor ve bu alt kurullarla birlikte sürecin MGK raporuna dönüşmesi ve devletin o kararı alması noktasında ihtiyaç duyulan düzenlemelerin belki ekstrasını isteyecek olan bir kurul olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki Nevzat Bey, kısaca şunu da rica edeceğim. Suriye ve Irak sahasını düşündüğümüzde burada PKK ve KCK ile bağlantılı yapıların tamamen tasfiye edildiğinin doğrulanması ne kadar mümkün? Ya da şöyle sorayım, sürecin en zor ayağı burası mı?
0: Sürecin en zor ayağı orası ama anladığım kadarıyla Irak ve Suriye bağlamında herhangi bir sıkıntı yok. Belki biraz PEJAK bağlamında bir sıkıntı çıkabilir. Çünkü sonuç itibariyle İran'daki gelişmelerden kaynaklı olarak zaten Suriye'de bir entegrasyon süreci tamamlandı. Onu zaten hem Suriye yönetimi ifade etti, hem orada SDG'nin yetkilileri ifade etti. Irak sahasında zaten bahsettiğim işte Kandil ve benzerin kısmının boşaltılması. Tabii sadece mesele bu da değil esasında. Yani biz bunları konuşurken önemli, Mahmur'un boşaltılması da aynı şekilde söz konusu. Evet. Ve başka kampların boşaltılması da, yani sadece PKK'ların bulunduğu kampların, mağaraların boşaltılma meselesine bahsetmiyoruz. Aynı zamanda işte Türkiye'den gitmiş Mahmur gibi sayıları 5000'e yakın olan o insanların da tekrar Türkiye'ye dönüşünü konuşuyoruz. Bahsettiğiniz çerçeve içerisinde çok tartışılmıştı. Yani bu süreç sadece PKK'yı mı kapsıyor yoksa Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı kapsıyor mu? Bunun kapsadığını çok net hem yasa ifade etti hem de Abdullah Öcalan'ın demeçlerinde gördük. Dolayısıyla da silahı bir bütün bırakma noktasında bu tamamıyla PKK, KCK ve alt unsurlarını ifade edecek. Ama biraz önce bahsettiğim gibi ben çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ama biraz sıkıntı çıkarsa PEJAK üzerinden çıkabilir. O da İran, İsrail, ABD gerilimi açısından PEJAK'ın silah bırakma noktasında biraz daha belki temkinli olması noktası olabilir. Ama ben orada da açıkça şunu görüyorum. Belki PEJAK'ın kendisini dönüştürme ihtimali de söz konusu olabilir. Yani şu ana kadar PKK unsurlarından olan PEJAK'ın silah bırakması ama daha başka yabancı savaşçıların belki PEJAK içerisinde yeniden bir yapılanma içerisine girmesi de mümkün olabilir.
1: Cüneyt Bey, Nevzat Bey dedi ki yani bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum ama çıkacaksa da biraz belki PEJAK üzerinden olabilir. Burada devletin kırmızı çizgileri neler? Yani ne yaşanırsa süreç yeniden sorgulanır.
2: Yani burada silah bırakma meselesinin odak olduğu kanaatindeyim ben. Silah bırakmayla birlikte Öcalan'ın kültüralist tüm politikalar ve bağımsızlıkçı yaklaşımların tümüyle ilgili ifadesi var. Yani sadece bu teröristik Türkiye meselesini silah bırakma odağında da değerlendirilmesinin hatalı olduğu kanaatindeyim. Bir de bu meseleyle ilgili Türkiye'nin PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarma konusundaki durumun ben silah bırakmadan ve bu silah bırakmayla ilgili sürecin hukuki adımlarının net bir şekilde tablonun netleşmesinin ardından gündeme geleceğini, ilk etapta böyle bir durumun da olacağı kanaatinde değilim. Onun için burada ilk durak silah bırakmanın gerçekten olup olmadığı ve bu silah bırakmanın sahada ne kadar teşmil ettiği.

0: teşmil etmeyen alanla ilgili ne olacak? Çünkü biraz önce de Nevzat Bey'in de söylediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasada kendi nitelemesi üzerinden meseleyi tescil ettirdi. Yani burada DEM Partisi de iki unsurlu ifadeye evet dedi. Yani PKK ve KCK'ya evet dedi, terör örgütü olma noktasında evet dedi. Bu önemli bir durum. Bu KCK ifadesinden Türkiye ne anlıyorsa onun üzerinden meseleye yaklaşacak. Burada iki nokta var. Yani birincisi Suriye'deki SDG meselesi. SDG meselesiyle ilgili durumun az veya çok çözüldüğü kanaatindeyim. Bir de meselenin Irak boyutu var. Irak'ta da buna benzer bir düzenleme veya bu marjın nasıl uygulanabileceğine ilişkin durumlar var. Biliyorsunuz hukuki olarak siz bir devlet bir suçla ilgili, özellikle PKK ile ilgili bir tanımlama yapıp bir denetimli serbestlik modeli çıkardıktan sonra yargılamanın bir başka ülkede de bu hukukun uygulanması yoluyla yürütülmesi imkanı da söz konusu veya en azından yapılacak, oradaki yapılacak yargılamada bu düzenlemenin de gündeme alınabilme ihtimali var uluslararası anlamda. Çünkü
1: peki özellikle Suriye'de ülkedeki yapıların geleceği çözülmeden Türkiye'deki sürecin tamamlanması mümkün mü?
0: İşte burada tümel açıdan bakacak meseleye. Ya KCK ve PKK ile bağlantılı, ifade aynen böyle yasada, evet, bağlantılı diğer unsurlar diyor. Diğer unsurların içerisine biz sadece silahlı örgütleri koyuyoruz ama silahlı olmayan ama yapının fikri bazda eylem ve propagandasını yöneten unsurların da aslında bu anlamda önemli olduğunu düşünmek gerekiyor. Biz aslında terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakmayla birinci perdeyle muhatabız şu anda. Evet. Bunun ikinci veya üçüncü perdesinde de biz bu tip yaklaşımları göreceğiz. Onun için sahada bu konuyla ilgili bir teyitleşme olmadan yasanın gündeme gelip meclisten çıkması ve resmi gazetede yayınlanması muhtemel bir durum değildi. Demek ki sahadaki durum bizim şu anda tartıştığımızdan daha ileri bir noktada ki devlet bu konuyla ilgili yasayı çıkarma eğiliminde ve bunu resmi gazetede yayınlama sürecine girdi. Böyle bakmak gerektiği kanaatindeyim mesele.
1: Cüneyt Bey'in bıraktığı noktadan, sahadan devam edelim Nevzat Bey. Şimdi hem sahadan hem de bölgeden gelen bilgiler ne söylüyor? Yapılanlar ve gelinen nokta yeterli görülüyor mu?
2: Şöyle, yeterli görülmediği çok net. Zaten yeterli görülmediği için yasada da çok hızlandırılması gerektiği çok net ifade edilmişti. Yani bu yasanın ruhu içerisinde çok net ifade edilmişti. Ve dolayısıyla da bu çok görülmediği için de karşılıklı olarak bir güven inşası sürecine peki ihtiyaç olduğu ifade edilmişti. O güven inşası noktasında da yasa çıktı. Ve dolayısıyla da hep ifade edilen aslında devlet bu yasayı çıkarmayacak vesaire tarzı yaklaşımların boş olduğunu gördük. Bu saatten sonra hızlanması noktasında PKK'nın silahsızlanmayı çok hızlı biçimde yapması, mağaraları boşaltması, bunun teyidi, silahları teslim etmesi ve bu teyidin, tespitin yetkili kurullarla yapılması gerekiyor. Belki bu noktada çok hızlı hareket edilirse hem kamuoyunu bilgilendirme hem toplumsallaşma açısından da bambaşka bir boyuta doğru gelmiş olur. Şimdi Suriye ve Irak bağlamında bütün bu meseleyi konuştuğumuzda esasında belki şunu da konuşmak gerekiyor. Yani sonuç itibariyle bu süreçler birbirinden bağımsız süreçler değil. Hatırlarsanız MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın Bağdat, Erbil ve Ankara arasında bir hat kurmuştu. Şimdi bunun temel kurulma gerekçelerinden bir tanesi de biraz önce bahsettiğimiz bu mekanizma. Yani şimdi biz meseleye şöyle bakıyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti bir yasa çıkarıyor. Bütün evet, PKK'lar gelecekmiş gibi bir varsayım içinde hareket ediyoruz. Gelmeyenler olabilme ihtimaline binaen de bunların Irak'ta kalabilmesi veya Avrupa'da başka yerlere gidebilmesi noktasında da ciddi anlamda hazırlıklar olduğunu biliyoruz. Çünkü bir tarafıyla suça karışmış olanlar, bir tarafıyla suça karışmamış olanlar, diğer tarafından cezaevi sürecinde olanlar, diğer tarafından da örgüt üst yöneticiler olarak belki 4 sınıf üzerinden bir sınıflandırma yapılıyor. Dolayısıyla da şunu görmek gerekiyor. Evet, Türkiye kendi modelini uyguluyor. Yani Türkiye has evet, bir model. Dünya çatışma kültürleri içerisinde artık kabul gören bir model. Uluslararası basının da Türkiye modeli olarak adlandırdığı bir model. Dolayısıyla silah bırakma öne çekilen bir model bu modelde. Dünyadaki örneklerinden çok farklı ve hızlı bir biçimde ilerledi. Gerçekten başka noktalardan daha hızlı biçimde ilerledi. O nedenle ben önümüzdeki süreç içerisinde silahın bırakılmasıyla birlikte sürecin hızlanacağını düşünüyorum ama aynı şekilde tekrar altını ifade edeyim. Yani silah bırakılma teyidi olmadan bir sonraki aşamaya geçilmeyeceğini görmek gerekiyor.
1: Peki. Cüneyt Bey, sizinle tamamlayın. Bir özet yaparak. Bundan sonra

0: Sürecin en kritik aşaması nedir?
1: Tabii burada en kritik aşama bence silah bırakmanın tescil edilmesinden sonra ortaya çıkabilecek bir manipülasyon alanının doğması. Bunlar konusunda çok ciddi olunması gerekiyor. Özellikle bu yasanın çıkma gayesinin farklı amaçlar veya farklı nedenlere dayandığına ilişkin söylemlerin ben bu sürece de bu sürecin ilerleyişine de olumsuz katkı, olumsuz bir set olabileceği kanaatindeyim. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. İkinci durum da şu, tamam yasa çıktı, örgüt üyeleri dönmeye başladı. Bunların dönmesiyle beraber yargı pratiğinin nasıl ilerleyeceği, bu da önemli bir nokta. Bu meselenin yargı pratiğinde bir takım sorunlar oluşabilir. Ama kurulun bu konuyla ilgili yargıya müdahale etmesiyle ilgili bir yetkisi yok ve fakat kurulun bu konuyla ilgili özellikle meclisteki o izleme kuruluna talepte bulunarak bazı yasal düzenlemeleri talep etme durumu doğabilir. Bu krizlerin büyük krizler olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Şu anda en büyük mesele silah bırakmanın gerçekleşmesi, bunun gerçek olduğunun da Milli Güvenlik Kurulu tarafından tescil edilmesi. Bu aşama geçilirse devletin bu özellikle örgüte sunduğu teklif ve arkasından çıkardığı yasanın iki taraf açısından da sorun çıkarmadan süreci ilerleyebileceği bir noktaya getireceği kanaatindeyim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Nevzat Çiçek ve Cüneyt Altıparmak katkılarınız için. Sağ olun. Devam edelim. Şimdi Kocaeli Darıca'da sahilde cansız bedenleri bulunan o üç kardeşin ölümündeki sır perdesi henüz aralanamadı. Kardeşlerin sahile giderken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları inceleme altında, cep telefonları da inceleniyor.
2: Cansız bedenleri sahilde bulunan üç kardeş nasıl öldü? Savcılık ve polis bu sorunun yanıtını bulmak için çalışmasını sürdürüyor. Gülşah, Ali ve Belinay Sakar kardeşler Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. Üç kardeşin cansız bedenleri geçen perşembe günü birer saat arayla sahilde bulundu. Cesetlerinde darp ya da kesici, delici, ateşli silah izi yoktu. Ön otopsiye göre boğulma sonucu öldüler. Peki nasıl? İddiaya göre ikisi 18 yaşından küçük üç kardeşin ailevi sorunları vardı. Kardeşlerin çevrelerindeki bazı kişilere anneleriyle birlikte yaşamak istemediklerini söyledikleri ileri sürüldü. Genellikle birlikte vakit geçiriyorlardı ve eğitim hayatında da başarılıydılar. Hatta Gülşah Sakar bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Soruşturma kapsamında anne Güler Saltan'la diğer kardeşin ifadesi alındı. Ayrıca yakınlarının da bilgisine başvuruldu. Üç kardeşe ait cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor. Sakar kardeşlerin en son kiminle görüştüğü, mesajları ve son hareketleri belirlenecek. Sır perdesini aralamaya çalışan polis, üç kardeşin evden ayrıldıktan sonra geçtiği tüm güzergahı araştırıyor. Kameralarla adım adım izleri sürülüyor. Soruşturmayı yürüten ekip iki ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi, kanlarında alkol tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü. Diğer iki kardeşin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali. İkinci ihtimal ise üç kardeşin birlikte hayatına son verdiği yönünde.
0: Çok tuhaf bir son gerçekten. Büyük merak konusu ne olduğu çocuklara. Ve Kayseri'de bir babayla oğlu arasında sigara parası sebebiyle bıçaklı kavga çıktı. Yanlış duymadınız. Bir babayla oğlu arasında birbirlerini yaralayan baba oğul hastaneye kaldırıldı.
2: Birbirlerine bıçak çektiler. Polisin uyarısını da dikkate almadılar. Para yüzünden baba oğul hastanelik oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba ve oğlu düğünden dönerken aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre A.O. babasından sigara parası istedi. Babası parayı vermeyince tansiyonu yükseldi. İkili yanlarında bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı. Olayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis de tansiyonu düşürmekte zorlandı. Birbirlerini bıçaklayan baba ve oğlunu ayırmak için polis biber gazı kullandı. Yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Sinop'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Bolu'da alevlere teslim oldu. Şoförün dikkati olası faciayı önledi.
2: seyir halindeyken motor kısmından

0: alev çıktı. Yolcu otobüsü dakikalar içinde küle döndü. Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün son durağı İstanbul'du. Otobüs, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimine geldiğinde motorundan duman yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Otobüs dakikalar içinde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Nevşehir'de hafta sonu Kapadokya rallisi vardı. Nefes kesen yarışta talihsiz bir kaza oldu. Sivil bir araç yarış yoluna girdi. Final etabında meydana gelen bu kazada iki pilotla diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
0: Yarış yapılan güzergah bir anda girdi, rallideki araca böyle çarptı. Pazar günü Nevşehir'de Türkiye Ralli Şampiyonası vardı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında yapılan rallide pilotlar birinci olabilmek için direksiyona geçti. Pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilot Sevi Akla da final etabındaydı. İkili yarış otomobiliyle ilerlerken Fatih Uyanık'ın kullandığı sivil araç birden yarış güzergahına girdi. Yarış otomobiliyle sivil araç çarpıştı. İhbarlı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yarış pilotu, yardımcı pilot ve sivil aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Maalesef defineciler hazine bulma umuduyla yaptıkları kazılarla zarar vermeyi sürdürüyor. Erzurum'da kaya mezarı olarak bilinen Hamam Deresi de definecilerin hedefi oldu. Yasa dışı kazı yapan kişiler tabii tahribata sebep oldu.
2: 1500 ile 1800 yıllık bir mazisi olduğunu tahmin ediyoruz. Tahminen ilk çağın son dönemleri, orta çağın başları.
0: 18 asır önce insan eliyle kazıldı. Definecilerin hedefi oldu. Kaya mezarlar tahrip edildi.
2: Buranın da yeni kazıldığını görmekteyiz. Nitekim baktığınız zaman toprağın rengi de diğer taraflardan farklı biraz daha.
0: Burası Erzurum Pasiner Karayolu'nun Hamam Deresi mevkisinde bulunan kaya mezarları. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2015'te tescillendi. Ama definecilerin Urartu dönemine ait kaya mezarlarında hazine bulma umuduyla kazı yaptığı ortaya çıktı.
2: Patlatma yapmışlardı defineciler. Buraya jeneratörler getirmişler, hiltiler getirmişler, delikler açıp burayı patlatmaya çalışmışlardı. Ki nitekim başarılı da olmuşlar nispeten.
0: Definecilerin tahrip ettiği kaya mezarı olarak bilinen yapıda yeni odalar ve yerleşim izleri ortaya çıktı.
2: Buralarda odalar olduğunu keşfettik. Buranın kaya mezarı olarak bilinmesinin ötesinde alt taraftaki yerleşimleri de tespit ettik. Arkeolojik alanlarda en çok referans olarak kullandığımız şeylerden birisi seramikler. Burada da bolca seramik parçalarının olduğunu görmekteyiz.
0: Arkeolojik çalışma yapılarak bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor.
2: Kümbet şeklinde bir yapı olduğunu görmekteyiz. İç tarafta birbirine geçmeli küçük odalar da mevcut. Bir tane burada var, bir tane burada var. Hemen orada bir tane daha var. Alt tarafta da var. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman birbirine geçmeli yerlerde bir yaşam alanı olduğunu gösteriyoruz.
1: Şimdi Mersin'de bir evden yayılan o ağır koku mahallenin tepkisini çekti. Vatandaşlara göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. İhbar üzerine ekipler geldi. İçeride çöp yerine bakın neyle karşılaştı.
3: Efsane. Kimse yok mu?
0: Çöp ev ihbarı için geldiler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde çöp yerine onlarca kediyle karşılaştılar. İlginç olay Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşandı. Bir evden yaz sıcağında kötü kokular yükselmeye başladı. Mahalleliye göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. Durumu yetkililere bildirip yardım istediler.
3: Efsane, kimse yok mu?
0: Yetkililer eve geldi. Yabancı uyruklu kadın önce kapıyı açmak istemedi.
4: Sen kapıyı aç, yetkili arkadaşlar burada. Ben komşu.
5: Kapıyı aç, kapıyı.
4: Sana zarar yok, sana zarar yok.
0: Kötü kokuların yükseldiği selam evin sahibi güçlükle ikna edildi.
6: İçeriği kontrol edeceğiz, karar var. Kendisi açması lazım kapıyı. Eğer açmayacaksa biz çilingir getirdik. Çilingir açacak, biz öyle kontrol edeceğiz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Çöp yığını bekleyen ekipleri evde 100'e yakın kedi karşıladı. Kedilerin uygun olmayan ve sağlıksız koşullarda barındırıldığı tespit edildi. Onlarca kedi sağlık kontrolü için hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.
3: Kedilere yazık. Ve Z kuşağının çalışma hayatına atılmasıyla çalışan profili, işe alım kriterleri de değişiyor. Artık çalışanların sık iş değiştirdiği, işverenlerin de çalışan bulmakta zorluk çektiği bir dönemdeyiz.
4: İki üç ay bir yerde çalışıp maaş düşük gelip çıkıyorlar. Yani şu an gençlerin hali biraz zor.
5: Ben çok iş değiştirdim. Sağımı solumu daha iyi görebildim.
6: Kısa vadeli kazanç gibi görünen şeyler uzun vadede engel olarak ortaya çıkıyor.
2: Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla çalışan sirkülasyonu da arttı. Artık her yıl hatta 6 ayda bir iş değiştiren bile var. Bu sonuçlar bir araştırmadan.
7: Kuşağın sadece sabır seviyesinin düşük olmasından ve bir an önce kısa yoldan para bulma psikolojisi diye düşünüyorum ben.
8: Ama kısa yoldan olmuyor bu işler.
7: Yok hayır bence olmuyor.
9: De emeğimin karşılığını alamıyorsam çalıştığım yerde iş değiştirmek en mantıklı olanı olur.
2: Artan bu kuşak çatışması uzun vadede çalışma hayatındaki işe alım kriterlerini ve iş yerlerindeki istikrarlı çalışma ortamını etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü Z kuşağı, tecrübem yok ama mezunum, yüksek maaş isterim derken işveren önce tecrübeye bakıyor.
10: Bir işte en iyisen direkt yani o işten yüksek maaş alınması çok beklenilik bir şey değil.
11: 4 sene okuyoruz, şey yapıyoruz. Bunun sonucu da gerçekten aldığımız paralar yeterli gelmeyebiliyor. Bence bu konuda Z kuşağında bir problem yok.
12: Önce emek vereceksin de yaptığın işi hakkıyla yapacaksın. Hakkıyla yapmayınca işverenin verdiği ücreti beğenmemek ya da bulunduğun konumu beğenmemek birden olmaz.
2: Hollanda merkezli yapılan araştırmaya göre her üç gençten biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor.
13: Z kuşağının tamir seviyesi geçmiş nesillere göre daha düşük.
14: Araştırmaya göre Z kuşağı iş yerinde ortalama bir yıl kalıyor. Belirli bir kurumda uzun süre çalışmaktansa sürekli iş yeri değiştirmeyi tercih ediyorlar. Peki bu tercihin arkasındaki sebep ne?
6: Sosyal medyadan bakarak başka hayatlara özenme bir miktar. İşten sıkılmak ve çabuk öğrenmekle de alakalı. Yepyeni mezun, herhangi bir staj veya iş deneyimi olmamış biri gerçeklerden de kopuk olabiliyor. Piyasa gerçeklerinden de kopuk oluyor ve gitgide işe girme olasılığı da azalıyor.
12: Merdivenler bile teker teker çıkılır. Birden çıkamazsın. Bu başarıyı getirmez ki.
2: Üstelik Z kuşağı %35 istifa oranıyla en yüksek çalışan devir hızına sahip kuşak. Bu oranın artışında maaşlar belirleyici.
8: Yeni mezun birisi yüksek maaş da ister diyebilirim.
13: Ya kim istemez ki?
6: Bazen ücretler o kadar düşük geliyor ki hani evden çıkıp gitmeye değmiyor. Ama yüksek ücret bekleyerek de hayat geçmez. Bir an önce bir iş deneyimine başlamak gerektiğini düşünüyorum. Sonra hayaller yerine geliyor zaten. O kişide yetenek varsa, istek varsa, çalışkanlık varsa hiçbir işveren iyi çalışan birini kaybetmek istemez.
3: Bu dilimi tamamladık. Birazdan sporun gündemiyle Selen Gül Dayıoğlu karşınızda olacak. Saat başında Haber Hattı devam edecek.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlar bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci devrenin de büyük bir bölümü bu skorla geçildi. Mücadelenin 73. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Alanyaspor Lima ile golü buldu ve skor 1-0'a geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi ve Alanyaspor maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçta Alanyaspor ligdeki ilk galibiyetini Beşiktaş'sa ilk yenilgisini aldı. Beşiktaş hafta içinde Zalgiris'le Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın ardından gelecek hafta sahasında Çorum'la karşılaşacak. Alanyaspor'sa deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Sezonun ilk mağlubiyetini alan siyah beyazlarda teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam kaybetmeyi hak etmedik dedi.
1: Amo di perdere. Bence bugünkü maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı, özellikle ilk yarıda çok pozisyona girdik. Bence iyi bir oyun ortaya koyduk. Setlerimizi de düzgün bir şekilde sahada yaptığımızı düşünüyorum. Ama işte ikinci yarıda biraz daha işler farklı oldu. Önüne geçebileceğimiz bir duran toptan maalesef gol yedik. Ama geçemedik. Ve ligin ikinci haftasında kaybetmiş bulunuyoruz. Bence ama hak edilmemiş bir kaybedişti. Ve bugünkü performanslardan memnunum aslında. Kötü değildi. Hani öyle çöpe atılabilecek performanslar değildi. Perşembe günü ise çok çok önemli maçımız var. Şimdi önümüze bakıp hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bunlardan ders çıkartmamız gerekiyor.
0: Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Başakşehir'le karşılaştı. Maça damga vuran Muhammed Salah'ın iki golüyle Trabzonspor Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Bordo Mavili ekip maçı 2-1 kazandı. Trabzonspor'un yıldızı Salah maçta bulduğu iki golle galibiyetin mimarı oldu. Başakşehir'in tek golü Şamurodov'un penaltısından geldi. Salah'ın maçın son dakikalarında bulduğu iki golden biri offside, biri faul nedeniyle iptal edildi. Bununla birlikte Başakşehir 3 puanda kaldı. Trabzonspor ise 4 puana yükseldi. Trabzonspor hafta içi 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Ferencvaros'la Avrupa Ligi lig aşamasına kalabilmek için karşılaşacak. Bordo Mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan mücadelenin ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke ile Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin de basın toplantısında konuştu.
2: Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maçın değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizle, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar.
3: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanılması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarlarının olmasıyla gibi. Ama bugün en önemlisi sonuçtu.
4: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maça iyi başlamadık. Eğer bu tarz kaliteli bir takıma karşı deplasmanda kazanmak istiyorsak ve bu seviyeye oynamak istiyorsak çok daha cesur oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi bir şekilde oyun içinde kaldık ama hak edilmiş bir mağlubiyet. Çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve hafta içinde de başarılar diliyorum.
0: Amili kadın voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek 2-2 yaptı.
5: Filenin sultanları kazanmaya devam ediyor. Amirli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. A Yıldızlılar bu sonuçla beraber 2-2 yaptı. Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Mücadele dengeli bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda Vargas'ta Türkiye üstünlüğü ele aldı ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Slovenya ikinci sette daha etkili bir oyun oynadı. Amirli takım önünde hücumda ritmini koruyan Slovenya, seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyunla başlasa da Milliler 6-0'lık seri yakaladı ve skoru 16-10 yaparak Slovenya'ya mola aldırdı. Sayı avantajını koruyan Filenin Sultanları seti 25-17 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan milli takım, file önünde Elif Şahin'le etkili olduğu dördüncü seti de 25-16 üstün bitirdi ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında bu akşam Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Bu önemli galibiyetin ardından Zehra Güneş ve Gizem Örge duygularını paylaştı.
6: Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Gerçekten çok keyif alıyorum. Çok tutkulu oynamayı hissediyorum sahada. Çünkü kendi seyircimizin karşısında burada Sinan Erdem'de oynamak ve o coşkuyla birlikte sevdiğim bir spor yapmak gerçekten anlatılamaz bir duygu. Umarım bunun sonunda güzel taçlandırıp üstüne koyarak devam edebilirim.
7: Sözlerime sağlık staffıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. 3 haftadır sahalardan uzaktım. Final maçında sakatlanmıştım yine. O yüzden müthiş bir efor, emek var benim sahaya geri dönüşümün arkasında. Çok teşekkür ederim. Galibiyetle yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyum. Evimizde oynamak şahane, tekrar sahada olmak şahane. Adım adım finale, zafere gitmek istiyoruz.
0: Evet, Filenin Sultanları bu akşam saat 19'da Macaristan'la karşılaşacak. Amililerimize şimdiden başarılar dileyelim, sonu galibiyet olsun diyelim ve bültenimizi noktalayalım. Semiha Şahin'le haber attı, kaldığı yerden devam edecek bizden sonra. Hoşçakalın.

0: 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi, karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı

0: Hoş geldiniz yeniden. Haber hattına devam ediyoruz. Saatlerimizde 16'yı gösteriyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle başlayalım. Davada artık karar bekleniyor. 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanık var. Gelin bir kez daha davanın görüldüğü Silivri'ye gidelim ve karşımızda Alihan Tok var. Alihan, saat 16'da kararın çıkması bekleniyordu. Var mı bir hareket?
1: Evet, şimdi 2 saatlik bir ara verildi ve 2 saatin ardından şimdi artık 7 ay süren davada nihai karar bekleniyor. Birazdan karar açıklanacak. Son sözler alındı. Aslında tutuklu sanıklardan son sözler alındı. Tutuklu sanıklar son sözlerinde ki şu anda mevcut tutuklu 5 sanık var. Soruşturmanın başında 33 sanıkla başlanmıştı. Başta Aziz İhsan Aktaş olmak üzere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vardı. Onlar tahliye oldu. Şimdi 5 sanık var ve bunlardan ikisi de belediye başkanı. Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı, Oya Tekin Seyhan Belediye Başkanı, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka. Ve aslında son sözlerinde de beraatlerini talep ettiler. Uzun uzun savunma yapmışlardı. En son 29 Temmuz'da savunmalar yapılmıştı. Ve son karar, nihai karar için 24 Ağustos tarihi bugün belirlenmişti. Ve hakim de bugün artık son kararını açıklayacak. Aslında Mayıs ayında, 14 Mayıs'ta ara mütalaa verilmişti. Bu ara mütalaasında Aziz İhsan Aktaş hakkında 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti o mütalaada. Ve aynı zamanda Rıza Akpolat için, yani Beşiktaş Belediye Başkanı için ise savcılık mütalaasında 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası istemişti. Tutuklu ve aynı zamanda görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat hakkında ki Rıza Akpolat da aslında son sözlerini söyledi. Son bir delil olmadığını ifade ediyor. Ve gizli tanıklardan alınan bilgilerden dolayı bu dosyanın daha da genişlediğini ifade etti. Beraatını talep etti. Şimdi savcılık burada 200 sanıkla beraber hepsi hakkında verdikleri mütalaanın yanıtını bekleyecek. Hakim, mahkeme heyeti 2 saatlik bir aradan sonra, yani dakikalar sonra başlayacak o duruşmada. Hem Aziz İhsan Aktaş, hem Rıza Akpolat, hem de diğer belediye başkanları için. Çünkü çok önemli. Evet, tahliye edildiler, görevden de uzaklaştırıldılar ama tutuksuz olarak yargılanmaya devam ediyorlardı. Onlar hakkında da kararını açıklamış olacak. Çünkü diğer belediye başkanları için de aslında hapis sistemi var. Yani ara mütalaada, Mayıs ayında verilen mütalaada yine Zeydan Karalar hakkında da 4 ila 12 yıl hapis isteniyor. Kendisinin hak ediş ödemeleri karşılığında menfaat elde ettiği, ki burada aslında tüm belediye başkanlarına ortak olarak yöneltilen, iddianamede yer alan genel suçlama bu şekilde. İşte hak edişler, belediye iştiraklerinin Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine bağlanması, bunu da biraz da Beşiktaş Belediyesi'ne bağlanıyor. Yani Rıza Akpolat'ın 2020 yılında bu sistemi kurduğu ve yönettiğine dair iddialar var. İşte tüm bu iddialarla ilgili burada mahkeme kararını verecek. 200 sanık vardı. Yaklaşık 7 ay sürdü. Ocak ayında başlamıştı ilk duruşma. Ve Ocak ayından itibaren 7 ay boyunca 33 sanıkla başlayan, tutuklu sanıkla başlayan soruşturma 5 tutuklu sanıkla devam ediyor. Ama 200 sanık var. Karar ne olacak? Birazdan burada belli olacak. Bizler de Silivri'den aktaracağız.
0: Alihan Tok, çok teşekkür ediyoruz. Alihan Silivri'den aktardı. Artık kararın eli kulağında. Her an çıkabilir, bekliyoruz. Şimdi bir kez daha Ankara'ya, Beştepe'ye dönelim. Buse Genç Türk haber nöbetini sürdürüyor. Cevdet Yılmaz başkanlığındaki o toplantı başladı mı Buse? Nedir son durum?
2: Semih Şahin, toplantı henüz başlamadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir toplantıya daha başkanlık etti. Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi konulu çevrim içi toplantıya katıldı. Ve o toplantı az önce sona erdi ve Yılmaz'ın başkanlık edeceği sürece dair takip kurulu toplantısının dakikalar içerisinde başlamasını bekliyoruz. Yılmaz'ın yanı sıra bakanlar da yer alacak o toplantıda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Güllek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler toplantıda yer alacak isimler arasında olduğunu not düşelim. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim

0: Kalın ve BGK Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıya katılacak isimler arasında bulunuyor. Toplantıda peki bugün ilk toplantıda neler konuşulacak? Süreç kurulu kurulduktan sonra yapılacak ilk toplantı olması sebebiyle çalışma usul ve esaslarını belirleyecek kurul. Bunların belirlenmesinin ardından da ihtiyaç duyulan alt komisyonlar oluşturulacak. Komisyonların isimleri, görev alanları, bunların hepsinin bugün yapılacak o toplantıda belirlenmesini bekliyoruz. Peki alt komisyonların görevleri neler olacak? Çerçeve yasanın gereksinimlerini yerine getirilmesi için aslında bu kurul görev yapıyor. Ama alt komisyonlarda dallarına göre, yani görev alanlarına göre ayrılıyor. Bir komisyonun, bir alt komisyonun silahların bırakılmasına ilişkin süreci takip etmesi bekleniyor. Silahların teslimi ve sahadaki durumu, doğrulama mekanizmasını değerlendirecek, buna ilişkin çalışacak. Silahların nerede ve hangi takvimde teslim alındığı, bunun yanı sıra hangi yöntemle teslim edileceğini takip edecek bu alt komisyon ve sahadaki tespitlerini yapacak. Bir diğer komisyonsa adli süreçteki işlemleri ilişkin alt komisyon olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileri ve uygulamada görev alacak hakim ve savcılar da bu alt komisyona katkılarını sunacaklar. Peki görevi ne olacak bu komisyonun? Örgüt mensupları silahlarını bırakarak teslim olarak Türkiye'ye dönen örgüt üyelerinin dosyalarını ele alacak. Bu dosyaların hukuki statülerine göre nasıl sınıflandırılacağını ele alması bekleniyor. Tabi ceza infazı, ceza ertelemelerine ilişkin bir görev yapmayacak. Çünkü ceza ertelemelerine ilişkin kararlar infaz hakimi tarafından verilecek. Bunu not düşmekte fayda var. Bir diğer komisyonunsa sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecine ilişkin görev alacak alt komisyon olması bekleniyor. Bu komisyonda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki psikologlar, psikiyatristler çalışmalarını yapacak. Sosyal hizmet uzmanları yine bu komisyonla koordineli halde çalışmalarını sürdürecek. Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuruları ve kayıt işlemlerine ilişkin bir komisyon oluşturulması da bekleniyor. Tüm bunlar işte bugünkü toplantıda ele alınacak ve sürece ilişkin takip kurulu gerekirse bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum örgütleri, akademisyenlerden de katılımcıları dinleyebilecek. Davet üzerine bu kişilerin görüşüne de başvurulabilecek. Süreç kurulu yapacağı çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgilendirecek. Peki o süreç ne zaman başlayacak? Ekim ayında başlıyor yeni yasama dönemi ve Ekim ayının ilk haftasında partilerden görevlendirecekleri isimleri, iletmeleri talep edilecek ve Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında da bu komisyonun kurulması planlanıyor. Toplantı birazdan başlayacak ve toplantıya ilişkinde bir yazılı açıklama yapılacak Semiha Şahin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Buse. Kolaylıklar dileyelim. Senden detayları almayı sürdüreceğiz. Efendim şimdi İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yaptığı o saldırı yankıları sürüyor. İsrail basını İsrail'in saldırgan tutumu hakkında farklı yorumlarda bulundu. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu, hükümetin mi aldığı bir tartışma konusu.
2: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz,

0: Ajansı sosyal medyadan yaptığı açıklamada ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
1: Suriye Dışişleri Bakanlığı da İsrail ile Ürdün'de üst düzey bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre görüşme ABD arabuluculuğunda oldu. Dışişleri Bakanı Şeybani Başkanlığındaki heyet İsrail heyetiyle bir araya geldi. İsrail'den Mossad Başkanı Roman Goffman'ın toplantıya katıldığını belirtti. Görüşme İsrail'in son hava saldırısıyla tırmanan gerilimi azaltmak, bölgedeki istikrarı destekleme hedefiyle yapıldı. Toplantıda İsrail saldırılarının durdurulması için pratik mekanizmaların oluşturulması da ele alındı ve Sana'ya göre Türkiye-İsrail arasındaki tansiyonun da düşürülmesi görüşüldü. Görüşmede Şam yönetimi işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğuna dair tutumunu yineledi. Önceliklerinin İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesi olduğu kaydedildi. Şimdi İsrail'in Suriye'deki üssü vurmasıyla başlayan bu gerilimi konuşalım. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan bizimle birlikte. Oytun Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ve eski diplomat Gülru Gezen de bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Gülru Hanım.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi saldırıdan hemen sonra az önce haberi de paylaştık. Suriye Dışişleri Bakanı Mossad Başkanı'nın Ürdün'de aynı masaya oturması tabii dikkat çekici. Bize tarafların aslında çatışmak istemediğini mi anlatır Gülru Hanım? Sizinle başlayayım.
3: Şimdi Sena Hanım, ilk önce hocamıza da buradan selamlarımı iletmiş olayım. İlk önce şunu söyleyeyim. Esasında taraflar arasında zaten ABD bir mekanizmanın kurulmasını istemişti. Bu yönde de bir takım adımlar atılmıştı. Yani Suriye ile şimdi İsrail arasında diplomatik ilişkiler yok ama bu taraflar görüşemez demek değil. Bir güvenlik anlaşması oluşturulması yönünde ABD'nin kolaylaştırıcılığında görüşmeler zaten başlamıştı. Ama İsrail bu görüşmeleri bir noktada durdurdu. Ve görüşmelerde ele alınan, bunların hepsi tabii basına yansımadı ama bildiğimiz kadarıyla ele alınan ve belirli ölçüde mutabık kalınan bir takım hususları da yerine getirmedi, riayet etmedi. Yani bunu Gazze'de yaptığı gibi, Lübnan'da da gibi hani ısrarla kendi gündemini Suriye'de de işletmeye devam etti. Onun üzerine de bu görüşmeler donduruldu. Fakat geçtiğimiz hafta yaşanan olay sonrasında Amerika'nın tekrar devreye girdiğini görüyoruz. Aha. Çünkü şu anda en son bölgenin ihtiyacı olan şey Semih Hanım yeni bir çatışma riski, yeni bir tırmanma. Şimdi her ne kadar siz de haberlerinizde verdiniz, Netanyahu kendi siyasi ikbali için bölgeyi bir adeta mahşer yerine çevirme
1: ve yine dediğiniz gibi kendi geleceği için başka bir savaş arayışında olduğu da hani iddia ediliyor, konuşuluyor.
3: Tabii ama zaten bakın Gazze'de de bunu yaptı. Batı Şeria, Lübnan, evet. İran sürekli yeni cepheler açarak, evet, içerideki yargılanma süreci vesaire hep onları böyle bir gölgelemeye çalışıyor. Şimdi her ne kadar Netanyahu böyle bir strateji izlese de Amerika ise, onlar da ara seçimlere gidiyorlar, kongre seçimleri var. Buradaki sorunların bir an evvel olabildiğince çözülmesi yönünde bir strateji izliyor. Yani tarafların aksi çıkarları var. O yüzden de en son Amerika'nın ihtiyacı olan şey Suriye'de bölgede güvendiği iki aktör olan İsrail ve Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi. Yani bu bir de tabii biz hep kendi perspektifimizden bakıyoruz Sema Hanım. Yani bu Netanyahu'nun verdiği mesajlarda hani sözüm ona Türkiye'ye bir gözdağı deniliyor. Fakat burada aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarına yönelik bir saldırı var. Evet. Yani bu neticede saldırı Suriye topraklarında yapıldı. O yüzden de Amerika'nın burada devreye girerek tekrardan tarafların görüşmesi suretiyle tansiyonun düşürülmesi yönünde bir irade ortaya koyduğunu ve tarafların da ABD'nin yönlendirmesiyle bir araya geldiğini görüyoruz. Bakalım ne sonuç çıkacak. Peki. İşte siz evet, hocam devam edin. Yok yani şunu söylemek istiyorum. Siz zaten söylediniz ama şimdi söylemle eylem farklı. İşte Suriye tarafı bir takım hususları kayda geçirmiş ama bundan sonra esas bizim için önemli olan sahada

0: İsrail orada mutabık kalınan hususlara riayet edecek mi, etmeyecek mi?
1: Peki edecek mi, etmeyecek mi? Bu noktadan sizinle devam edeyim Oytun Bey. Arada bir güvenlik anlaşması hani mümkün olur mu? Ama bir taraftan Golan Tepeleri var ki en büyük anlaşmazlık burada görülüyor. Bu Golan Tepeleri engel olmaya devam eder mi? Sonra Türkiye meselesine geçeriz, Türkiye-İsrail. Buyurun.
2: Şöyle, esasında şu anki sorun Golan meselesi değil. Golan'ı da aşan 8 Aralık sonrasında işgal edilen yeni bölgeler var. Dolayısıyla bir güvenlik anlaşması Golan'ı içermeyecek. Yani Golan konusunda şu aşamada Suriye hükümetinin de bir talebi yok. Ancak İsrail şunu istiyor. Bir barış anlaşması imzalayalım ve bu çerçevede sen Golan'ın da artık bir İsrail toprağı olduğunu kabul et. Ve böyle daha geniş çaplı, bir İbrahim anlaşmaları tarzında bir normalleşme diyebileceğimiz kapsamlı bir barış anlaşması. Ama şu anda görüşülen ve Suriye'nin de istediği, bu zaten Suriye'nin kabul edebileceği bir şey değil, işgalin kabulü. Şu anda görüşülen, Golan'dan ziyade yeni işgal edilen,
1: evet,
2: bölgelerden
1: ama işgal altındaki Golan'ın da Suriye toprağı olduğuna dair tutumunu burada tekrar yinelemiş Suriye.
2: Evet, ama yani bu şu anki görüşmelerde bu çok söz konusu olmayacaktır. İsrail bir şekilde dahil etmeye çalışıyor. Şu anda istenen 8 Aralık 2024 yani Esad rejimi devrilmeden önceki statükoya geri dönmek.
1: O hatlara geri çekilmesi. Nedir o?
2: Herkes, evet, herkes o hatlara geri çekilsin. Karşılıklı olarak saldırmazlık diyebileceğimiz aradaki tampon bölgede Kuneitra'da BM güçlerinin konuşlandığı bir düzen, güvenlik düzenlemesinden bahsedebiliriz. Ama tabii burada İsrail açısından tek mesele Suriye'nin işte burada kendi askeri kapasitesini inşa etmesi, Suriye üzerindeki hareket serbestliğini koruma arayışı değil. Yani doğal olarak açıkça da bunu ifade ettiler. Buradaki Türkiye etkisinden de çok ciddi bir rahatsızlık duyuyor. Dolayısıyla bu Ürdün'de yapılan görüşmelerde muhtemeldir ki Türkiye meselesini de İsrail doğrudan Suriye yönetiminin önüne bir şart olarak, yani bu güvenlik anlaşmasının imzalanmasının bir şartı olarak sanki öne koyacak gibi gözüküyor ki bu da Suriye'nin egemenliğine yeni bir müdahale. Türkiye ile Suriye arasında meşru zeminde yürüyen ve sadece askeri güvenlik alanında değil çok boyutlu derin ilişkiler gelişiyor yani 1,5 yıldır. Yani bunu engelleyecek şekilde İsrail'in bu saldırıları bir araç olarak, Suriye yönetimi üzerinde bir baskı aracı olarak kullanarak, dediğim gibi bu görüşmelerde muhtemelen Türkiye'nin Suriye'de oynayacağı rol kapsamı konusunda da belli talepler de bulunacak, belli tavizler isteyecek. Bunlar anlaşılıyor. Hı hı. Bu tabii ne Türkiye'nin kabul edebileceği ne de Suriye'nin kabul etmesi gereken bir durum.
1: Peki Gürrü Hanım, şimdi Haaretz, Netanyahu İsrail'i Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklüyor dedi. Tom Barak, yaşananların Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma riski yarattığını söyledi. Gerçekten iki ülke bu kadar tehlikeli bir noktaya yaklaştı mı, yaklaşır mı?
0: Şimdi Haaretz tabii sol tandanslı bir gazete ve Netanyahu'ya da eleştirel, evet, yaklaşan, yani biraz daha sağduyulu bir gazete diyelim. Hani Jerusalem Post'a falan kıyasla izleyicilerimizin bilmesi açısından. Şimdi bakın, çatışma riski, bu riskler her zaman var. Zaten o yüzden biliyorsunuz Türkiye ile İsrail arasında da bir geçmişte kanal açılmıştı Semih Hanım, izleyicilerimizi hatırlatalım. Hatta işte Azerbaycan'da da bir toplantı olmuştu. Yani olası yanlış anlamaları, olası riskleri bertaraf etmek için de bir kanal tesis edilmişti. Fakat burada tabii şimdi Netanyahu artık o kadar gerçeklikten kopmuş bir vaziyette ki, ben hep onu söylüyorum, hubris sendromuna yakalanmış bir insan var karşımızda. Ve yani ne attığı adımların risklerini tam tespit edebiliyor. Yeter ki işte bir kaos olsun. İçerideki suni gündem, yani içerideki gündemi dış gündeme ben çevireyim. Sonucuna bakmadan hareket ediyor.
1: Ve buradan
0: şimdi bakın Türkiye, tabii ki bir de yani anketlere baktığınız vakit kazanamayacak bu seçimleri Semih Hanım. Yani karşısındaki blok, Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin başını çektiği blok, Knesset'te yani Netanyahu'nun şu andaki koalisyonu 50 ile 51 sandalye alabiliyorken 120 sandalyeli bir Knesset'te 61 sandalye lazım hükümet kurmak için. Hı hı. Onlar 50-51'de tıkandılar, kaldılar.

0: Eisenkot'un tarafı ise 60'ı garantilemiş vaziyette. Şimdi bu Netanyahu bu şekilde devam ederse daha da aradaki fark açılacak. Çünkü yani şunu da izleyicilerimize hatırlatalım. Bugüne bugün İsrail'de her 5 kişiden biri artık İsrail'de yaşamak istemiyor. Çünkü güvenli olduğunu düşünmüyor. Ve bundan da Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani Netanyahu böyle şeylere kalkışabilir mi? Kalkışabilir. Ama karşısında Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Alışmış daha güçsüz devletlere karşı işte bir saldırgan bir tutum sergilemeye. Çünkü İsrail'in dış politikasına baktığımız vakit temel amacı şu: etrafımda güçsüz devletler olsun ki bana tehdit teşkil etmesin. Aslında baştan yanlış bir strateji. Güçsüz devletler halbuki daha fazla istikrarsızlığı beraberinde getirir. Ama bugüne kadar ne 56'da, ne 67'de, ne 73'te, hani azımsadığım için söylemiyorum bölgedeki diğer ülkeleri, ama Türk Silahlı Kuvvetleri gibi, Türkiye gibi bir ülkeyle savaşmamış İsrail. Yani bakın, bu saldırı sonrasında yine sağduyulu siyasetçiler çıktılar. Hatta bir kısmı sinkaflı ifadeler kullanmak suretiyle tepkilerini ortaya koydular. Sen ne yapıyorsun diyerek Netanyahu'ya. Yani Türkiye başka bir ülkeye benzemez diyerek. Yani Türkiye bu oyunlara gelmez. Gerekli cevabı da başka şekilde verir. Şimdi bu saldırı sonrasında neticede Sayın Genelkurmay Başkanımız ABD Genelkurmay Başkanı'yla görüştü. Biz muhatabımız olarak ABD'yi görürüz Semih Hanım. Yani çünkü ABD İsrail'i zapturapt altına alacak. Zaten bu cezasızlık algısı nedeniyle İsrail bu kadar rahat hareket edebiliyor Orta Doğu'da. Ve ona temel engel teşkil eden ülke de bu yayılmacı politikasına karşı kararlı bir duruş sergileyen ve bölge ülkelerini destekleyen tek bir ülkede Türkiye. O yüzden de bundan rahatsızlık duyuyor. Hı hı. Yani bu risk olabilir mi? Yani Netanyahu'nun dediğim gibi gerçeklikten kopmuş olması, içeride sıkışmış olması, bu seçimleri kazanamayacağını artık net bir şekilde görüyor olması, bu tarz maalesef hareketlere kendisini sevk edebilir mi? Edebilir, ama burada Amerika'nın da devreye girdiğini biz görüyoruz. Felaketle sonuçlanır bir adım atarsa tabii ki.
1: Peki Oytun Bey, ekrana şimdi anketi de verdik. İsrail'de kim önde? Aradaki fark da çok büyük değil aslında ama Gülru Hanım ben kazanabileceğini düşünmüyorum dedi. Sizin acaba yorumunuz, öngörünüz ne bu konuda? Çok da kalmadı seçme.
2: Evet, yani zaten burada İsrail'de biliyorsunuz çok partili, dağınık bir sistem, partisel yapı. Oradan bir koalisyon çıkacak. Önemli olan iktidar bloğu ve muhalefet bloğu arasındaki oran olacak. Ama gözüken Likud çok düşük bir farkla ikinci parti çıkabilecek gibi gözüküyor son anketlerde. Ama ikinci parti olsa bile mecliste çoğunluğu bir şekilde öyle bir blok da oluşturabilirse, biliyorsunuz zaman zaman İşte zaten son dönemde aşırı sağ bu kadar kaymasının da nedeni o. Tavizler vererek aşırı sağ iktidar bloğunu bir şekilde hükümeti ayakta tutmayı başardı. Dolayısıyla deneyimli bir siyasetçi. Yani 90'ların başından bu yana İsrail siyasetinde öyle ya da böyle farklı pozisyonlarda oldu. Ve şimdi de Gülü Hanım'ın ifade ettiği gibi daha çok yine o milliyetçilik üzerinden ve Türkiye faktörü üzerinden içeride bir toplumsal destek arayışı içerisinde. Tabii ilginçtir, yani Türkiye faktörü ilk kez İsrail iç seçimlerinde, iç siyasetinde bu kadar yoğun bir şekilde kullanılıyor. İşte seçim afişlerinde, söylemlerde ve sadece Netanyahu'yla da sınırlı değil. Bu tabii hem ikili ilişkiler açısından riskli, hem de seçim sonrasında ortaya çıkacak muhtemel bir yeni siyasi görünümde politikaların devamlılığı mı olabilir acaba gibi bir soru işareti de doğuruyor. Ben de evet, yani bu tırmandırma bir tarafıyla seçimle de kesinlikle bağlantılı. Ama şunu da gözden kaçırmayalım. Yani iki taraf arasında büyüyen, giderek derinleşen bir vizyon farklılığı var. Bir çatışma durumu var. Burada bahsettiğim çatışma bölgeye bakışla ilgili. Türkiye açısından Türkiye'nin bölgede kurmaya düzen karşısında İsrail ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yani işte Mekke Paktı'nı bir tarafta düşünün. Evet, diğer tarafta İsrail'in Ebu Zuhur saldırısını düşünün. Yani çok çatışan iki bir yani aktör ve Suriye sahasında da giderek daha da yakınlaşıyorlar. İstenmeyen, planlanmayan kazalar, yani bu Ebu Zuhur saldırısında eğer belli mekanizmalar belki devreye girmezse kazalar da yaşanabilir.

0: Dolayısıyla seçim sonrasında da bu gerginlik devam edecek ama burada Güldür Hanım'ın söylediği çok önemli. Burada Türkiye Amerika'yı muhatap alacaktır, almalıdır diye ben de düşünüyorum. Yani Amerika'nın bu noktada hem İsrail'i durdurma noktasında ne gibi bir rol oynayacak? Böyle bir gücü kapasitesi var mı? Bunu yapmak istiyor mu? Amerika içerisinde de muhtemelen çünkü farklı görüşler vardır. İsrail'le ilişkilerde konusunda da Amerika'da da seçimler olacak biliyorsunuz. Oradaki değişim acaba Amerika-İsrail ilişkilerini farklı bir noktaya taşıyabilir mi? Dolayısıyla Amerika bu noktada gerçekten rol oynayıp Türkiye'nin güvenlik kaygılarına, çıkarlarına zarar gelmeyecek şekilde bu ilişkiyi, İsrail'in bu saldırganlığını Suriye üzerinde yönetebilirse
1: umarız oralara kadar gelmez.
0: Bence tercih.
1: Evet.
0: Evet, yani böyle bir şey olursa burada bir sıkıntı yok ama eğer Amerika bu işi kontrol edemeyecekse de o zaman bu gerginlik giderek tırmanabilir ve bu Netanyahu'yla da sınırlı kalmayabilir ama en azından tabii seçimlere bir şans tanımak gerekiyor. Hı-hı, yeni İsrail yönetimi olacaksa eğer onların söylemleri, bölgeye bakışları yani İran, Lübnan konularında, Gazze, Batı Şeria konularında ne öngörüyorlar bunları bir görmek evet. gerekiyor tabii ki. Ama yani dediğim gibi sorunun özünde biraz daha çatışan iki bölgesel vizyon var. Bunu da kısa vadede çözmek çok mümkün gözükmüyor ama bu illaki çatışma anlamına da gelmeyebilir. Yönetilebilir bir rekabete dönüştürülebilir.
1: Burada İsrail'in rahatsız olduğu konu Türkiye'nin Suriye'de artan etkisi mi? Onu mu sınırlamak? Yani vermeye çalıştığı mesaj bu mu? Kendi kamuoyuna verdiği mesaj dışında bu saldırıyla.
0: Evet yani bir Suriye'nin özellikle tabii bir hava üssü vuruldu burada ama boştu yani rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü boş bir hava üssü. İsrail'in en büyük derdi diyelim bölgede hava üstünlüğünü korumak ve hava saldırıları konusundaki serbestliğini elden bırakmamak. Yani istediği zaman Lübnan'a, Suriye'ye girip çıkıp istediği saldırıları düzenleyebiliyor. Bu İran'a erişim açısından da bu hava sahaları kritik önemde. Dolayısıyla Suriye'ye şu mesajı veriyor. Yani bir etkin ordu kurma, hava savunma kapasitesi geliştirme. Türkiye ile de yürüttüğün bu askeri işbirliğinden rahatsızım. Evet tabii ki Türkiye'nin artan etkisinden de rahatsız. İç politikada bir taraftan destek kazanma arayışı, diğer taraftan Türkiye-Suriye arasında gelişen işbirliğini ve Türkiye'nin meşru zeminde Suriye ile gelişen bu çok boyutlu işbirliğini artan bir Türkiye etkisi olarak görüyor. Ve bunu bir bölgesel rakip. Sonuçta Türkiye ile İsrail'in de bölgeye bakışları çok farklı. Yani birçok sahada Doğu Akdeniz'den tutun da işte Afrika'ya kadar farklı evet. coğrafyalarda farklı görüşleri var. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgede artan etkisini kendisine bir risk olarak görüyor. Ama İsrail açısından sizin de ifade ettiğiniz gibi Güldür Hanım da söyledi. Yani bölgede güçlü merkezi otorite istemiyor. Yani ne Suriye'si olsun ne Lübnan olsun. İran parçalansın
1: tabii.
0: ve dolayısıyla bir hareket serbestisi olsun. Ama Türkiye ortaya koyduğu vizyon, hayır yeter artık bölgede güçlü merkezi otoriteler, istikrar, işte bütünleşme, bölgesel sahiplenme. Bu vizyon da İsrail açısından büyük bir risk ve tabii İsrail açısından Türkiye'yi evet. daha riskli kılan tırnak içinde İran'dan farklı olarak Türkiye'nin çok ciddi bir diplomatik gücü var, siyasi gücü var. Yani
1: askeri
0: İran'a karşı
1: var.
0: Belki dünyayı... Askeri gücünü zaten işte saymadım. O zaten o bir veri, o biz kenarda. Onu bırakın Türkiye'nin bölgedeki diplomatik gücü. Yani siz böyle bir Türkiye'yi karşınıza alıp kimi yanınıza çekeceksiniz? Hı-hı. İran konusunda zaman zaman bunu başarabildi İsrail. Amerika'nın da desteğiyle. Ama Türkiye bölgede birçok bölge ülkesiyle yakın ilişkisi olan bir diplomatik güç aynı zamanda.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Gürru Gezer ve Oytun Orhan yayına katıldığınız için. Efendim ekranlarınıza yansıyan ve beklediğimiz o son dakika geldi. Aziz İhsan suç örgütü davasında bugün karar günüydü ve Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Ekranları da geliyor. Örgüt kurma, Aziz İhsan Aktaş beraat ettiği noktalar. Yani Rıza Akpolat aynı şekilde beraat etti. İhaleye fesat karıştırma suçlamasında yine aynı şekilde Aziz İhsan'ın ve Rıza Akpolat'ın beraat ettiğini görüyoruz. Edmin'in ifasına fesat karıştırmadan yine aynı şekilde Aziz İhsan Aktaş'ın beraat kararı var. Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye.

0: diye başkanın da aralarında bulunduğu beşi tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasıydı ve şu sıralarda karar da okunuyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan karar duruşmasında tutuklanmaların ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ve başka suçtan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz hazır bulundu. Görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar avukatlarıyla katıldı duruşmaya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sanık yakınları yine bazı milletvekilleri, belediye başkanları, partililer de izleyici olarak yerini aldı. Tutuklu sanıklarla tutuklu sanıklar Karalar, Özer, Çaykara, Aydar salona girdikleri sırada izleyiciler tarafından da alkışlarla karşılanmıştı. Daha sonra mahkeme heyeti salona geldi. Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül de kararı okuyor. Aziz İhsan Aktaş, Baki Nogay özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti. Bunun da altını çizelim. Bilgiler gelmeye devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş davasında karar verildi. Bugün bekleniyordu. Akpolat, Aktaş örgüt ve ihaleye fesat karıştırmadan beraat etti. Aziz İhsan Aktaş 103 yıldan 280 yıla kadar, Rıza Akpolat 86 yıldan 234 yıla kadar, Abdurrahman Tuttere 4 yıldan 12 yıla kadar, Zeydan Karalar 4 yıldan 12 yıla kadar, Kadir Aydar 4 yıldan 12 yıla kadar, Oya Tekin 4 yıldan 12 yıla kadar, Ahmet Özer 6 aydan 2 yıla kadar, Utku Caner Çaykara'da 4 yıldan 12 yıla kadar haklarında cezalar isteniyordu. Detaylara bakmaya devam ediyorum. Şimdi duruşmalarda tutuklanmaların ardından görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanı Beşiktaş Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, Adıyaman Belediye Başkanı Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ve başka suçtan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da salonda hazır bulunduklarını ifade edelim. Haklarında istenen yüksek oranda cezalar vardı. Aziz İhsan Aktaş, Rıza Akpolat, Abdurrahman Tuttere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin, Ahmet Özer ve Utku Caner Çaykara hakkında. Aziz İhsan Aktaş, Baki Nogay özel belgede sahtecilik suçlamasından da beraat etti. Aynı zamanda örgüt kurma suçundan da Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat'ın beraat ettiğini söyleyelim. İhaleye fesat karıştırmada da aynı şekilde Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat beraat eden isimler arasında. Rıza Akpolat ve Oya Tekin tutuklu yargılanıyordu. Abdurrahman Tuttere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Ahmet Özer, Utku Caner Çaykara tutuksuz yargılanıyordu. İstihbarat şefimiz Uzay Kesmen'den şimdi detayları dinleyelim derli toplu bir şekilde. Uzay, nedir kararlar tek tek senden alacak olursak?
1: Bugün Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik görülen davanın karar duruşması vardı. Saat 16 gibi aranın ardından kararın açıklanması bekleniyordu. Öyle de oldu. Ufak bir gecikmeyle beraber heyet yerini aldı. ve tek tek bu iddianamede adı geçen sanıklarla ilgili de şu anda cezalar açıklanmaya başladı. Şimdi karara bakalım. Karara baktığımızda dikkat çekici bazı yine önce örgütün lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'tan başlayalım. Şimdi 60 sayfalık bir karardan bahsediyoruz. Bu 60 sayfalık kararda iki hakim tek tek bölüştüler ve kararları okumaya başladılar. Aziz İhsan

0: Baktaş'la Rıza Akpolat örgüt kurma suçlamasından her ikisinde beraat etti. Şu anda hali hazırda kararında okunmasına devam ediliyor. Bunun da altını çizelim. Şimdi biliyorsunuz sanıklarla ilgili pek çok suçlama vardı. Örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, Edirne'nin ifasına fesat karıştırma gibi pek çok yine özel belgede sahtecilik gibi suçlamalar vardı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurmadan ihaleye fesat karıştırma, yine Edirne'nin ifasına fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Az önce Silivri'de görülen davanın duruşmasında bu karar mahkeme heyeti tarafından açıklandı. Çok önemli bir karar çünkü Aziz İhsan Aktaş hakkında pek çok suçlama yöneltilmişti. Pek çok celse görüldü bu davada ve bugün işte mahkeme heyeti kararını açıkladı. 16'da verilen aranın
1: evet.
0: Ardından duruşma.
1: Uzay Aziz İhsan Aktaş'ın beraat ettiği evet. Suçlamaları tekrarlayalım mı? Bir örgüt kurma dedin, iki ihaleye fesat karıştırma.
0: Evet, ihaleye fesat karıştırma, Edimi'nin ifasına fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından toplamda şu ana kadar bildiğimiz 4 ayrı suçtan iddianame düzenlenmişti. İşte bu 4 ayrı suçtan da Aziz İhsan Aktaş beraat etmiş oldu. Hali hazırda mahkeme heyeti de kararı açıklamaya devam ediyor. Şimdi bir diğer dikkat çeken isim Rıza Akpolat'tı. Rıza Akpolat da biliyorsunuz yine benzer iddialarla, suçlamalarla yine iddianamede adı geçen sanıklardan biri. Rıza Akpolat'ı da söyleyelim. Örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, yine Edimi'nin ifasına fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlarından yine burada da düzeltiyorum. Özel belgede sahtecilik suçlamasına Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nogay beraat etti. Ancak yine bakıldığı zaman Rıza Akpolat'ta örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından beraat etti. Halihazırda mahkeme heyeti de kararları okumaya devam ediyor. Toplamda 500 tutuklu 200 sanığın yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Pek çok celse görüldü. 6'sı görevine uzaklaştırılan 7 belediye başkanında aralarında bulundu. Toplam 200 sanıklı davada İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi bugün kararını verdi. Az önce mahkeme heyeti yerini aldı ve dediğimiz gibi tek tek şu anda kararlar açıklanıyor. Tabii çok önemli diyoruz çünkü aralarında görevlerine uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat var. Sanıklar arasında yine Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin var. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan var. Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka var. Ve başka suçtan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'la yine duruşmada hazır bulunan isimler arasında ve şu anda onlar da duruşmada hazır. Mahkeme heyeti de şu anda salondaki sanıklar, yine avukatlar ve gazetecilerin huzurunda şu anda mahkeme heyeti bu kararı açıklıyor. Birazdan zannediyorum diğer sanıklarla ilgili de yine belediye başkanlarıyla ilgili de mahkeme heyetinin açıklaması ölçüsündeki 60 sayfalık bir karardan bahsediyoruz. Yani yaklaşık 2 saatlik bir ara verilmişti. Bu arada tabii ilk sabah ilk oturum açıldığında son sözleri soruldu sanıklara. Bu son sözler sorulduktan sonra da bir ara verildi. Bu arada bir değerlendirme yapıldı mahkeme heyeti tarafından ve ardından da 60 sayfalık kararın okunmasına geçildi. Kamuoyunun çok yakından takip ettiği bir dava bu. Aziz Aktaş suç örgütü davası, pek çok ayrı suçlama yöneltiliyor. Çünkü burada iddianamede yine yargılama aşamasında da sanıklar da pek çok kez burada mahkeme heyetinin huzurunda sordukları sorulara, iddialara karşı savunma yapmışlardı. İşte bu yargılama süreci tamamlandı. İlk aşamada en azından Silivri'de görülen davada artık karar duruşmasında sanıklarla ilgili kararın açıklanmasını bekliyorduk. Öyle de oldu ve bir kez daha altını çizelim. Şimdi toplamda Aziz İhsan Aktaş'la ilgili ciddi anlamda bir hapis talebi var. 280 yıla kadar hapsi istenen sanıklar arasındaydı. İşte Aziz İhsan Aktaş'ın da pek çok suçtan beraat ettiğini de burada görüyoruz. Onları da aslında bir anlamda hatırlatmak lazım. Şimdi savcının mütalaasında istediği cezalara baktığımızda Aziz İhsan Aktaş 103 yıldan 280 yıla kadar hapis talebi vardı. Yine burada mahkeme heyeti 4 ayrı suçtan da Aziz İhsan Aktaş'ın dakikalar önce beraatine karar verdi ve bu kararda yüzlerine okudu. Yine Rıza Akpolat'a baktığımız zaman 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi istenen bir başka sanıktı. Rıza Akpolat'ın da yine

0: Birkaç suçtan yine burada karar okumaya devam ettiği için birkaç suç diyorum. Çünkü başka suçlamalar da var hakkında. Beraat ettiğini görüyoruz. Yine önemli isimler var. Abdurrahman Tutdere ile ilgili kararı bekliyoruz. Yine Zeydan Karalar var, Kadir Aydar var, Oyetekin var, Ahmet Özer var. Bu tanıklarla ilgili de kararları birazdan öğrenmiş olacağız.
1: Peki Uzay, çok teşekkür ediyoruz. Bugün karar çıktı. 7 ay süren Aziz İhsan Aktaş davasında Uzay'ın da belirttiği gibi mahkeme salonunda hala karar okunuyor ve birçok isim içinde nasıl bir karar çıkacak onu bekliyoruz. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak biliniyordu. Yaklaşık 7 aydır devam ediyordu bu yargılama ve artık orada sona gelindi. Toplam 3 celse süren davada Aktaş'ın 280 yıla kadar hapsi isteniyordu ve sanıkların cezalarına ilişkin o nihai karar gelmeye başladı. Aziz İhsan Aktaş örgüt ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Sadece bunlar da değil, ihaleye fesat karıştırma suçundan da beraat etti. 4 ayrı suçtan toplam, tekrarlayalım: örgüt kurma, İhaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve Edimi'nin ifasına fesat. Bu suçlamalardan Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Özel belgede sahtecilik suçlamasından Baki Nogay'ın da beraat ettiğinin altını çizelim. Rıza Akpolat, o da aynı şekilde örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve Edimi'nin ifasına fesat karıştırma suçlamalarından beraat eden bir diğer isim de Rıza Akpolat oldu. Ama diğer isimler henüz net değil, onlar da gelmeye devam edecekti. Şimdi Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 42 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma, 4 farklı fiilden Edim'in ifasına fesat karıştırma, 5 farklı fiilden resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, 10 farklı fiilden rüşvet verme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının da müsaade edilmesi isteniyordu. Rıza Akpolat'a bakalım. 30 kez ihaleye fesat karıştırma, 17 kez özel belgede sahtecilik, 2 kez resmi belgede sahtecilik, öte taraftan 1 kez nitelikli dolandırıcılık, 2 kez rüşvet suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama, haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçlarından yine 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi isteniyordu. Mütalaada tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın 21 kez ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 64 yıl 6 aydan 179 yıla kadar da yine hapsi istenen isimler arasındaydı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, onlar hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de rüşvet alma suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Evet, 7 ay süren Aziz İhsan Aktaş davasında artık sona gelindi. Karar çıktı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanırken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Bir taraftan ayrıntılar da gelmeye devam ediyor. Kararın da hala okunduğunu, açıklandığının altını çizelim. Rıza Akpolat 8 suçtan beraat etti deniyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Aziz İhsan Aktaş örgüt ve özel belgede sahtecilik suçlamalarından beraat etti. Sadece bunlar da değil, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma, Edim'in ifasına fesat karıştırma suçlarından Aziz İhsan Aktaş'ın beraat ettiği kararı okundu. Baki Nogay da özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp

0: tutuklanan Rıza Akpolat, Aktaş suç örgütü davasında örgüt üyeliği, evrakta sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarından beraat etti. İfade ettiğim gibi Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanık yargılanıyordu bu davada. Ve şu dakikalarda karar okunuyor. Aziz İhsan Aktaş hakkında örgüt kurma, evrakta sahtecilik, özel belgede sahtecilik suçlarından kendisinin de beraatine karar verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin ifade ettiğim gibi 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı vardı aralarında. Bunların 5'i tutuklu, 200 sanıktan bahsediyoruz. 200 sanığın yargılandığı dava, o duruşmanın kararı okunmaya devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nogay örgüt kurma suçlarından beraat ettiler. Rıza Akpolat yargılandığı davada yine beraat eden isimler arasında. Mahkeme başkanı kararı okumaya devam ediyor. Mahkeme kararını, mahkeme örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nogay'ın arasında olduğu tüm sanıkların örgüt kurma, örgüte üye olma ve örgüte yardım etme suçlarından beraat verdi. Mahkeme bu suçların işlediğinin sabit de olmadığını söylüyor. Tutuklu sanıklarla Karalar, Özer, Çaykara ve Aydar salona girdikleri sırada da geçtiğimiz dakikalarda izleyiciler tarafından alkışlanıp karşılanmıştı. Daha sonra mahkeme heyeti salona girdi ve karar okunmaya başladı. İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'den de detayları dinlemeye devam edelim. Uzay, yeni bilgiler de geldi mi, var mı? Okunuyor çünkü hala karar, değil mi?
1: Karar hala okunuyor. Tabii 60 sayfalık bir karar olduğu için biraz teferruatlı, tek tek isimler açıklanıyor. Dolayısıyla henüz daha bıraktığımız yerden itibaren yeni gelmiş bir karar yok ama birazdan diğer sanıklarla ilgili kararlar da gelmiş olacak. Sen de altını çizdin. Şimdi 7 aylık bir yargılama süreci, toplamda pek çok sanık var burada. İlk aşamada dava başladığında 40 tutuklu 200 kişi, 200 sanıklı bir davadan bahsediyoruz. Daha sonra yargılama aşaması tabii tahliye edilenler oldu. Şimdi dosyaya baktığımız zaman sanıklar arasında CHP'li Beşiktaş, yine Avcılar, Esenyurt, Adana, Seyhan ve Ceyhan'la o dönem işte Adıyaman Belediye Başkanları da bu dosyada adı geçen isimler arasındaydı. Şimdi iddianame hazırlandıktan sonra tabii yargılama tarihi, duruşma tarihi verildi. Pek çok duruşma görüldü 7 aylık süre zarfında. 579 sayfada oluşan bir iddianameden bahsediyoruz. Burada da en dikkat çeken isim, tabii ekranı taşıyoruz, Aziz İhsan Aktaş. Çünkü örgütün lideri olduğu iddiasıyla yargılanan isimlerden biriydi. Şimdi bugün mahkeme 4 ayrı suçtan beraat yönünde bir karar verdi. Aziz İhsan Aktaş hakkındaki suçlamalara baktığımız zaman da belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla zaten bu soruşturma süreci başlanmış ve iddianame hazırlanmıştı. Yani Aziz İhsan Aktaş hakkında hali hazırda şu anda mahkeme kararları okumaya devam ediyor. Açıklanan suçlardan beraat ettiğini ekrana veriyoruz ama hali hazırda 60 sayfada kararında diğer suçlar yönünden de açıklanmasına devam ediliyor. Şimdi Aziz İhsan Aktaş açısından bu isme odaklandığımızda 82 ayrı eylemden sorumlu tutulduğu bir iddianameyle bu yargılama süreci başladı. Toplamda burada bakıldığında pek çok ayrı suçtan da yine hakkında ceza istenen isimlerden biriydi. Ama evet, bugüne geldiğimizde işte bugün mahkemenin açıkladığı kararla beraber özellikle altını çizmemiz gereken örgüt, evet, kurma, ihaleye fesat karıştırma ve ediminin ifasına fesat karışma suçlarından da bugün yine özel belgede sahtecilik suçlaması dahil beraat ettiğini görüyoruz.
0: Uzay, bir virgül koyalım, devam edeceğiz. Yeni isimler içinde bilgiler geldiğinde alırız senden. Şükrü Aksu şu anda karşımızda, avukat. Şükrü Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Semih Hanım.
0: Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt suçlamasından beraat etmesi ne anlama geliyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz kararı?
2: Semih Hanım, tabii biliyorsunuz ceza yargılamalarında önemli olan kamuoyunun, medyanın ya da insanların o süreci ve davayı nasıl adlandırdığı değil, delilden faile gidebiliyor musunuz? Mevcut olan deliller size bu suçun yasal unsurunu oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Buraya bakılması lazım.

0: daha önce yayınlarda ifade ettiğimiz üzere her zaman anayasa ve adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirdiğinizde kişilerin masumiyet karinesinin olduğunu hep dile getirmiştik. Bu noktada Türk Ceza Kanunu 220. maddesinde bir örgütten bahsedebilmeniz için, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan bir örgütten bahsetmeniz için yasal unsurlar şunlardır. En az 3 kişi suç işlemek amacıyla yere gelmesi gerekir. Aralarında hiyerarşik bir bağ olması lazım. Emir komuta zinciri olması lazım. Ve bu kişiler sadece bir suç için değil, sürekli suç işlemek amacıyla bir yere gelmiş olmaları lazım. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz bir belediye organizasyonu içerisinde belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı, belediye başkanındaki, örneğin belediye başkanındaki bir imar müdürüyseniz burada aslında yasal olarak orada bulunuyorsunuz. Ancak devam eden işlemler sırasında suça bulaştıysanız, örneğin rüşvet aldıysanız, irtikap eylemini işlediyseniz doğrudan suç örgütü olarak tanımlanmanız hukuken mümkün değildir. Burada amacın bu ünvanlar olmadan bir yere gelerek suç işlemek amacı hareket etmeniz gerekir. İşte burada her ne kadar iddianamede bir örgütten bahsedilmiş olsa da biliyorsunuz iddianame düzenlemesi için yeterli şüphe bulunması gerekir. Ancak ceza yargılamasında ceza kararı verebilmeniz için kesin olarak o kişilerin bu amaçla bir yere geldiğini ve bu suçu işlediğini ortaya koymanız lazım. Buradan şunu anlıyoruz, mahkemeye şunu ifade etti. Her ne kadar iddianamede suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğundan bahsedilmiş olsa da ben delilleri incelediğimde, sanıkları dinlediğimde, dosyanın münderecatına baktığımda burada bir tipik suç işlemek amacıyla örgüt kurma eyleminin söz konusu olmadığını, dolayısıyla örgüt üyeliğinin de ortada bulunmadığını tespit etmiş oldum dedi. Bu bize şunu doğru ortaya getiriyor tabii ki. Örgüt yöneticisi ve liderleri her bir failin işlediği suçtan dolayı ayrı ayrı ceza alabilecekken şu an bu kararla birlikte o 200 yıllar, 300 yıllar konuşulan ceza miktarlarının söz konusu olmayacağını bir kere söylemek lazım.
1: Evet.
0: Ve burada her bir sanık örgüt üyesi olduğu için 3 ila 5 içerisinde hapis cezası alabilecekken şu an buradan da ceza almayacağını söylemek lazım. Yine rüşvet, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma suçlarında örgüt kapsamında işlediğinizde ceza miktarlarının artırılması söz konusuyken bu örgüt kurma ve üyeliği ortadan kalktığı için ceza miktarlarının çok daha aşağı düşeceğini söylemek lazım. İşte hep şunu vurguluyorduk Semiha Hanım. Kamuoyunun, medyanın ya da kişilerin nasıl tanımladığı değil, ceza yargılamasındaki bağımsız mahkemelerin, tarafsız mahkemelerin nasıl değerlendirdiği çok önemli diyorduk. Burada Türk ceza yargıçları, mahkemeleri hukukun gerekliliğini şu noktada yerine getirmiş diyebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım.
1: Siz bir hukukçu olarak bu kararı bekliyor muydunuz bugün?
0: Ben bir hukukçu olarak özellikle suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında örgüt suçunun yasal vasıflarının her olay üzerinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, belediyede bulunan kişilerin suç işlemek amacıyla bir yere gelmediyse örgüt kurma suçunun söz konusu olmayacağını daha önce dile getirmiştim. Diğer suçlar bakımından da ayrı bir değerlendirme yapılması gerektiğini de hep söylemiştim. Hatta bazı yayınlarda şunu dile getirmiştim. Bu özellikle Aziz İhsan Aktaş'la ilgili etkin pişmanlıkla ilgili her dosya, her suç üzerinde etkin pişmanlığın söz konusu olmayacağını, sadece örgüt suçları kapsamında etkin pişmanlığın olabileceğini, bunun da ancak bu yakalandıktan sonra yaptığınız için 1/3 ile 3/4 arasında bir indirim söz konusu olacağını dile getirmiştim. Dolayısıyla ceza yargısı çok daha somut deliller üzerinden ilerler. Yargılama aşamasında kesin nitelikte deliller olmadığı takdirde, yani %99'a bile varsanız siz o suçtan dolayı cezalandıramazsınız. %100'e ulaşmanız lazım. Demek ki mahkeme şu kanaate ulaştı. Örgüt suçlaması ile ilgili ben %100 kanaate ulaşacak delillere bu dosya özelinde ulaşamadım. Dolayısıyla örgüt kurmanın olmadığını, örgüt üyeliğin söz konusu olmadığını.
1: Peki Aziz İhsan Aktaş hakkında örgüt kurma suçundan beraat geldiyse diğer sanıkları nasıl etkileyecek bu karar? Ki aynı şekilde Rıza Akpolat'ı biliyoruz şu anda.
0: Şimdi burada mahkemenin tanımlaması çok kıymetli Semiha Hanım. Eğer örgüt kurmayı yok sayıp burada bir örgütün olmadığını dile getiriyorsa bu takdirde örgüt üyeliğinden diğer bütün sanıklar beraat edecek demektir. Ancak burada bir örgüt kurma eylemi var ama bunu Aziz İhsan Aktaş yapmadı, bir başkası yaptı derse oradaki tanımlama farklı olur. Ancak şu anda sizin de aktardığınız kadarıyla gerekçeli kararı, yani şu anda kısa kararı görmedim. Evet. Burada bir örgütün olmadığı noktasında bir tespit söz konusu. Dolayısıyla diğer sanıkların da örgüt üyeliğinden ceza almayacağını,

0: ne demek 3 ila 5 yıl arasında ceza almayacaklarını görmüş oluyoruz ki diğer suçlamalar yönündense cezanın ağırlaştırıcı sebebi olan örgüt halinde bir suçu işlemenin ağırlaştırıcı etkilerinden de kurtulacaklarını söyleyebiliriz.
1: Diğer beraat suçlamalarına baktığımızda şimdi örgüt kurmayı söyledik. Hem Rıza Akpolat hem de Aziz İhsan Aktaş bu noktadan beraat ettiler.

0: Karıştırma, özel belgede sahtecilik ve Edimi'nin ifasına fesat. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi o suçlamalar yönünden de bakın şu çok kıymetli. Bir belediyeye gittiğinizde, bir iş yaptığınızda belediye mensupları size o işin karşılığı olan parayı ödemek için sizden zorla bir para alıyorsa, bu parayı vermezsen senin hak edişini vermeyeceğim diyorsa burada irtikap suçu oluşur. Rüşvet suçu oluşmaz. Ancak siz gidip kendiniz bunu teklif ettiğinizde ya da kamu görevlisi teklif ettiğinde doğrudan bir anlaşma sağlar. Yani şu işi yaparsan sana şu parayı vereceğim dediğinde rüşvet suçu olur. Burada kanunun tanımlamalarında ayrımlar var. İhale fesat karıştırmada şu unsurların söz konusu olması lazım. Bir ihale olması lazım. İhale ilişkin bilgilerin önceden sızdırılmış olması lazım. Ya da ihale ilişkin bilgilerin sızdırılmasından sonra miktarın ne olacağına dair kişilere bilgi verilmiş olması lazım. Ya da ürünlerle ilgili, Edim'in ifasına fesat karıştırmada istenilen ürünlerle ilgili farklı niteliklerin söz konusu olması lazım. Burada şunu anlıyoruz mahkemeden daha net anlatabilmek için. Kanunda bu suçların oluşması için öngörülmüş olan hukuki karşılıkların bu dosya özelinde beraat kararı verilen kısımlarla ilgili oluşmadığı noktasında mahkeme bir tespit yapmış. Dolayısıyla bu tespite baktığınızda kişilerin bu suçlardan ceza almayacağını anlıyoruz. Ama bir noktaya değinmek istiyorum. Bu karar kesin karar değil Semiha Hanım. Bu gerekçeli karar açıklandıktan sonra iki haftalık süre içerisinde hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianame düzenleyen taraf olarak hem de sanıkların beğenmedikleri yönleriyle birlikte bu kararı itiraz etme hakları olacak. Bunu da söylemek lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum Şükrü Aksu avukat yayına katıldığınız için, katkılarınız için.
1: Ben
0: şimdi
1: teşekkür ederim.
0: Özetleyecek olursak örgüt kurma suçundan Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Örgüt üyeliğinden de Rıza Akpolat beraat etti. İhaleye fesat karıştırmaya baktığımızda Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat yine beraat eden isimler arasında. Edim'in ifasına fesat karıştırma Aziz İhsan Aktaş'ın beraati okundu. Özel belgede sahtecilik Aziz İhsan Aktaş beraat, Baki Nogay beraat ve Rıza Akpolat beraat. Bitmedi tabii. Mahkeme şu anda kararı okumaya devam ediyor. Geniş kapsamlı bir dosya olduğunun bir kere daha altını çizelim. Duruşmada esas hakkındaki mütalaya karşı beyanları alınan 5'i tutuklu 200 sanığın da son sözleri dinlenmişti. Ben şimdi tamamlıyorum. Birazdan Hülya Ökenek karşınızda olacak. Bu önemli son dakika notunun ayrıntıları da bir taraftan gelmeye devam edecektir. Güzel bir akşam olsun. Hoşçakalın.

0: Aziz İhsan Aktaş davasında karar. Bakın bu son dakika. Uzun uzadıya konuşacağız. Şimdi uzaya önce bir telefonla gidelim. Çünkü 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası var değil mi? Karar duruşması başladı mı? Evet. 7 belediye başkanı var mı? Yani bu kapsamda yargılanıyor muydu? Evet. 60 sayfalık karar okunuyor. Kim ne ceza aldı? Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen bize detayları aktarsın. Ardından konuşacağız. Konuklarım olacak elbette. Önce uzay ama tabii bilgiler uzayda uzay.
1: Hülya Genç, ben de bahsettim. Bugün çok önemli bir davanın karar duruşması vardı. Hali hazırda mahkeme heyeti kararları okumaya devam ediyor. Şimdi toplamda 7 belediye başkanı var. Sen de altını çizdin bu dosyada. 200 sanık var. 200 sanıklı davada şu anda karar duruşmasında kararlar açıklanıyor. Tabii en önemli isim burada şimdi hakkında, çünkü 103 yıldan 280 yıla kadar hapis talebi olan örgütün lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş hakkındaki kararlar da açıklanıyor. Şimdi hakkında tabii burada peyderpey, yani 60 sayfalık kararda her ayrı suçlama için ayrıca kararlar açıklanıyor. Bu yüzden şu ana kadar kararların açıklandığı kısımdan itibaren başlayalım. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurmadan beraat etti. Yine baktığımız zaman ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla, özel belgede sahtecilik ve ediminin ifasını fesat karıştırma suçlamalarından da Aziz İhsan Aktaş beraat etti bu dört ayrı suçtan. Yine bakalım Rıza Akpolat'a, o da dosyada adı geçen buradaki önemli sanıklardan biri, hakkında pek çok ayrı suçlama var. Rıza Akpolat'a baktığımız zaman da örgüt üyeliği suçundan mahkeme beraat ettiğini açıkladı. Yine ihaleye fesat karışımı suçlaması ve özel belgede sahtecilik suçlaması yöneltilmişti Rıza Akpolat'a. Bu iki ayrı suçtan da yine mahkeme heyeti Rıza Akpolat'ın beraat ettiğini az önce Sivri'de görülen mahkeme salonunda burada kararları yüzlerine okudu. Toplamda 200 sanık var diyoruz ve burada pek çok belediye başkanı var. Bakıldığı zaman özellikle burada dikkati çeken belediye başkanları arasında Beşiktaş var, Avcılar var, Esenyurt, Adana, yine Seyhan ve Ceyhan'la Adıyaman belediye başkanları da bu davanın sanıkları arasında. Peki bu belediye başkanlarıyla ilgili yöneltilen suçlamalara karşılık nasıl bir karar açıklanacak? Bu da şu dakikalarda yine gelen sıcak bilgileri aktaralım. Mesela hemen hali hazırda geldi. Utku Caner Çaykaran'ın da ihaleye fesat karıştırma suçundan beraatine karar verdi az önce mahkeme heyeti. An beyan kararlar anlık olarak şu anda açıklandıkça salondan gelen bilgileri de aktarmaya devam ediyoruz. Ve burada bakıldığı zaman Aziz İhsan Aktaş örgütün lideri olduğu iddiasıyla 280 yıla kadar hapsi talep ediliyordu diyoruz. Burada hakkında pek çok ayrı suçlama var. Zaten bu soruşturma aşaması, şimdi 7 aylık bir yargılama süreci geçirdik ama bu soruşturma hazırlandığındaki ilk iddia neydi? 579 sayfalık iddianamede de bunun altı çizilmişti. Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiası vardı. Bu iddialar üzerine özellikle pek çok ayrı suçlama maddesi var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet verme, dolandırıcılık, kara para aklama gibi daha pek çok suçtan Aziz İhsan Aktaş toplamda bakın 82 ayrı eylemden sorumlu tutuluyordu bu iddianamede ve işte tüm bu suçlamalarla da hakkında ciddi bir ceza isteniyordu, hapis cezası isteniyordu. Ama şu ana kadar mahkeme heyetinin açıkladığı suçlardan, altını çiziyorum şu anı çünkü halen mahkeme kararları okumaya devam ediyor, 4 ayrı suçtan beraat ettiğini görüyoruz. Neydi bunlar? Örgüt kurma, yine ihaleye fesat karıştırma, ediminin ifasına fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik. Ama başka suçlamalar da var hakkında. Bunlarla ilgili kararları da mahkeme heyeti an itibariyle açıklamaya devam ediyor. Yine bakıldığı zaman Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la ilgili de pek çok iddia vardı. Neydi bunlar? Hemen bakalım. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma,

0: sahtecilik ve haksız mal edinme hakkında 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi istenen bir isimden bahsediyoruz. Şimdi bu isimle ilgili de peyderpey burada cezalar açıklanıyor. Bakalım şimdi ben sıcak bir gelişme olarak yine ekranlara getiriyoruz. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz hakkında da ihaleye fesat karıştırma suçundan, bakın bir ceza şu anda son dakika olarak veriyoruz. İhaleye fesat karıştırma suçundan bu iki isim hakkında 12 farklı eylem kapsamında toplamda 2 yıl 8 ay 15 güner hapis cezası kararı verildi. Bakın altını çizerek bir kez daha son dakikaya tekrarlayalım. Kararlar an itibariyle okunmaya devam ediliyor mahkeme salonunda. Duruşma salonunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlarından 12 farklı eylem kapsamında toplamda 2 yıl 8 ay 15 güner 15 güner gün hapis cezası kararı verilmiş durumda. Yine Rıza Akpolat'a baktığımızda ise az önce de başka yine farklı suçlamalarla ilgili mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Rıza Akpolat ihaleye fesat karıştırmadan farklı eylemler yönünden ceza alırken bakıldığında örgüt üyeliğinden beraat ettiğini görüyoruz. Yine başka özel belgede sahtecilik suçlamasından da beraat ettiğini görüyoruz. Bunun dışında tabii hali hazırda belediye başkanları var. Bunlarla ilgili kararlar bekleniyor. Örnek veriyorum, mesela Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile ilgili de ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçlamalarından hakkında 6 yıldan 18 yıla kadar, ihaleye fesat ve özel belgede sahtecilik suçlarından da yine Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel için de 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti ve savcı da mütalaasında bu isimler hakkında da farklı oranlarda hapis cezası talep etmişti. Şimdi mahkeme heyeti bu isimlerle ilgili nasıl bir karar verecek, bunu da takip ediyoruz.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Uzay, ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ ol. Şimdi bu kalsın. Yönetmenim, saniyeden de rica ediyorum. Akşam haberlerindeyiz. Yaklaşık 2 saat birlikteyiz sizinle. Son dakika gelişmelerin hepsini veriyoruz. Hem kırmızı bantta hem o sarı bantta gelişmeleri veriyoruz. İki konuğum var. Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay ve akademisyen doktor Ufuk Uras benim yayın konuklarım. Bir diğer taraftan gözüm ajanslarda, geçen haberlerde. Bir diğer taraftan elbette sosyal medyada etkin isimlerin yaptığı yorumlarda, hani kim ne yorum yapıyor, kim nasıl bakıyor diye. Çünkü bütün bu mesele aslında, yani bütün bu son dakikalar, işte bizim bugüne kadar tartıştığımız bu siyasi tartışmaların yönünü nereye evirir çevirir, hani onu da konuşacağım. Nur Tuğba Aktay'ı gördüm, Türkiye Gazetesi yazarı ve Doktor Ufuk Uras akademisyen. Öncelikle Nur, iyi akşamlar. Elbette kadınlar her zaman. Ardından Ufuk Hocam, Ufuk Bey, iyi akşamlar size de.
2: İyi akşamlar
3: sevgili Nihal'cığım.
1: O zaman madem öyle, Nur Tuğba Aktay'la başlamak isterim. Ya Nur, şöyle şimdi, hani Aziz İhsan Aktaş suç örgütü tanımlaması değil mi? Yani hani bu süreç başladığında kamuoyundaki algı bu. Aziz İhsan Aktaş bir suç örgütü davası, işte bu davada karar. Yani beraat kararları. Şimdi Aziz İhsan Aktaş'ın, yani örgüt kurma ve yöneticilikten beraatine karar verilmesi, bu siyaset açısından, bir siyaset siyasal iletişimci olarak sana sorayım, bütün bu tartışmaların yönünü nereye evirir sence? Ya ben bunu merak ediyorum öncelikli olarak. Ne dersin?
3: Teşekkürler. Elbette bu sürecin bugüne gelmesi olasılığı ihtimaller dahilindeydi. Bizler yorumlarımızı yaparken mesele İBB soruşturması tabii ki tamamen bir yargı sürecine erişmiş bir dava süreciydi. Elbette bu alanda hukukçular gerekli açıklamaları yaptılar ama bizler de kamuoyuna yansıyan tarafta baktığımızda hala insanların masumiyet karinesini koruyarak, ancak kamuoyuna yansıyan görüntülerde, özellikle maalesef sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden topyekun bir hüküm vermenin aslında çok sağlıksız olacağını, maalesef günümüzün en büyük sorunu sanıyorum. Yani yargı, hukukun aslında en önemli, en kıymetli değeri de ortaya burada çıkıyor. Önce delillerle yol haritası belirliyor. Deliller neticesinde hükmü giydiriyor. Ancak biz maalesef özellikle bu dijitalleşen dünyada sosyal medyayla hemen hükmü veriyoruz. Sonuç ne olursa olsun sonra insanları yargılıyoruz. Elbette bugünkü beraatlar suç örgütü üzerinden beraatlar oldu ama diğer suçlarla ilgili sanıyorum birazdan açıklamalar gelecek ama.
1: Tabii. Ben de bir taraftan gözüm hem o açıklamalarda, hem ajan

0: Ben de bir taraftan
1: Estağfurullah.
0: hala bakıyorum.
1: Tabii.
0: Yani şurada burası bir hukuk devleti ise tabii ki son sözü yargının söylemesi.
1: Tabii.
0: Bence hepimizin çok önemsemesi gereken bir konu. Dolayısıyla biz maalesef kimi zaman gördük bu da ekranlarda. Aynı ideolojik görüşten ya da aynı siyasi görüşten olmayan kişilerin bile isteye sırf farklı ideolojik sen oldukları için bunun üzerinden bir yargı merkezi gibi olmalarını her defasında ben eleştirdim. Ama biz kişileri değil, kamuoyuna yansıyan o ağır iddiaları ve süreçleri eleştirdik. Yine altını çiziyorum. Hani ben de zaman zaman yaptığım süreçlerde bunu altını çizmekte fayda var. Ama burada hakkını teslim etmekte fayda var. Maalesef neredeyse 19 Mart'tan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk yargısını siyasallaşan ya da bir siyasal tırnak içinde bir sopa olarak gösteren bir anlayış vardı. Bugün gördük ki demek ki böyle bir sopa ya da yargının, Türk yargısının böyle bir görevi, rolü olmadığını, haklıların ve ellerindeki deliller neticesinde iddia edilen kişilerin, hep dedik iddia edilen kişilerin tutuklu bulunan, hatta hüküm giymeyen kişilerin, ki ben çoğu zaman yayınlarda dile getirdim. Elbette adaletin verdiği karardır ama belli ya, tutuklamaların bu denli uzaması, hüküm giymeden tutukluluğu kararını verilmesini zaman zaman eleştirdik. Bugün bu kararlar adalete olan inancında bence hem de bir taraftan da maalesef kimi kesimlerin, kimi siyasi kesimlerin çokça kamuoyuna yansıttığı o demagojiyi, o mağduriyeti de sanıyorum bugün topyekün çürütmüş oldu.
1: Çok önemli. Ya ben yine bir eski siyasetçi olarak, akademisyen olarak ve aynı zamanda bu toplumun dokularını da çok iyi okuyan, işin tabii sosyolojik boyutu, toplumsal boyutu, algı boyutu var. Yani ne dersiniz? Yani siyasetin tartışma şekli bu mesele nezdinde başka bir yere mi evrilir? Merak ediyorum Sayın Ufuk Uras.
2: Ya 40 yıldır bu memlekette temiz siyaset için mücadele ediyoruz. Bu süreçte edinilecek her alan, sağlanacak her alan genişlemesi kıymetlidir. Şimdi buraya baktığımızda iddialar o kadar ağırdı ki normalde bu iddialar üzerinden bu kişinin tahliye edilmemesi gerekirdi. Yani o kadar örgütsel suçlar üzerinde iddialarda bulunuyorsunuz ve bir bakıyorsunuz bu kişi bilmem şu kadar ay önce tahliye edilmiş. Oradan anlıyorsunuz ki aslında bir işbirliği süreciyle gelişiyor bu. O işbirliği süreci içerisinde biz gerçekliğe ulaşmaya çalışıyoruz. Bu açıdan çok önemli. Tabii tümüne baktığımızda bir kere daha görüyoruz partilerden bağımsız olarak hakikaten bizim bu yerel yönetimler yasası, ihale yasası vesaire yapısal dönüşümlere ihtiyacımız var. Geçenlerde Cevdet Yılmaz da bu konuda bir iktidarıyla muhalefetiyle ortak tutumundan bahsetti. Çünkü bütün bu süreçte bakıyorsunuz davalar, ağır iddialar vesaire. Peki sokağa çıktığınızda ne oluyor? Mesela bütün bunlar bir caydırıcılık içeriyor mu? Herhangi bir belediyeye gittiğinizde, bir ruhsat almak istediğinizde insanlar temkinli mi davranıyor? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam mı ediyor? Bu hakikaten çok can sıkıcı bir durum. Yani bu ağır iddialara rağmen, davalara rağmen günlük hayatta hiçbir değişiklik olmuyor. Bir tuhaflık var, bir kanıksama hali var. O yüzden yine siyasi partilerden bağımsız hakikaten bizim yasal mevzuatı A'dan Z'ye değiştirmemiz gerekir ki bir yerde bu işler bitsin ve hayat normalleşsin.
1: Çok ilginç. Yani şimdi şöyle, evet dediğiniz doğru, hayat normalleşsin ama yani mesela ha şimdi bakıyorum bir taraftan okuyorum hem yapılan açıklamalar nezdinde derken yani hani haberler işte şu kritik ayrım var gibi. Yani, neyden mesela belgede sahtecilik suçundan beraat. Yani belgede sahtecilik mesela Rıza Akpolat örgüt üyeliğinden beraat. Değil mi? Şimdi kritik ayrım şu ya örgüt suçundan beraat işte rüşvet ve ihale suçlamalarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor ama bunlar. O suçlar başka değil mi? Yani şimdi hangi noktada hani ne üzerinden tartışılacak ya da konuşulacak hani ona bakıyorum. Mesela Ahmet Özer hakkında mesela ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan 8 ay hapis cezası verildi değil mi? İşte hükmün açıklanması o anlamda bakıldığında mesela işte nedir?

0: geri bırakıldı Esenyurt Belediye Başkanı. Şimdi bütün böyle genel olarak bir değerlendirelim. Siz biraz daha böyle üst tepeden baktınız, bir akademisyen olarak. Siz siyaset yaptınız yıllarca, parti kurdunuz bu ülkede. Yani bir rüzgar getirdi arkanızdan o parti, değil mi? Yani Türkiye'de. Şimdi ne anlama geldiğini o yüzden sormak önemli. Yani işin o kısmı, algı kısmıyla biraz daha detaylandırmanızı isterim aslında. Şimdi iktidar açısından bakıldığında Ufuk Uras, yani yolsuzlukla mücadele güçlü bir argümandır. Yani yolsuzlukla mücadele etmek. Ama bu davanın sonunda mesela, yani tartışmaların gittiği evre ve nokta olarak soruyorum. Hani siz siyaset yıllarca yaptınız yani parlamentoda da. Peki yani bu argümanı nasıl değerlendiriyorsunuz o zaman şu an bakıldığında? Yani eğer davanın sonunda Nur Tuğba Aktay'ın da en başında söylediği gibi, yani atıyorum işte mesela bu beraatler belli noktalarda ağırlık kazanırsa, o zaman yani bu söylem hani nereye evrilebilir? Ne dersiniz? Buyurun.
1: Şimdi bir kere bu toptancı bakmamak lazım. Çünkü bu toptancı bakışın ne kadar yanlış olduğunu biz geçmiş dönemde ki davalarda Ergenekon vesaire yaşadık. Yani herkesi aynı torbaya koyduğunuzda ne herkes masum ne herkes topluca suçlu. Buna dikkat etmek lazım. Ya da bir önceki haberlerde bugün gündeme gelen bu suç örgütleriyle ilgili davalarda bir eski bakanın üç tahsisli aracın suça karışmış olduğunu tespiti. Mesela her türlü özel tahsisli araçların tasarruf politikası gereği kaldırılmasını gerekli kılıyor belki. Yani bugün Mevlüt Kandili, Mevlüt Kandili'nde hakikaten düşünüyorum. Hazreti Muhammed'in en güzel sözü, sade yaşam en büyük ibadettir. Yani insanların yaşam tarzına bakarak zaten siz mahkemelere ihtiyaç yok. Her şeyi anlıyorsunuz. Ben meclise girdim kamu görevlisi olarak boş bir mal bildirimiyle, boş bir mal bildirimiyle çıktım. Çünkü meclis iş takibi işi değil, milletin dertlerini takip etme işi. Şimdi buradan baktığınızda her şey birbirine karışmış. O yüzden yani kimseye haksızlık etmemek
0: adına şu mu diyorsunuz? Yani
1: dosya bazlı bakmak lazım.
0: Evet. Şimdi ben süreçle ilgili de çok önemli günlerden geçiyoruz biliyorsunuz. Evet. Yani onunla ilgili de böyle size birer sorum var. Ama ona geçmeden önce sizden bu pası alıp Nur Tuğba Aktay'a da yani bu meseleyle ilgili son bir değerlendirmesini isteyeceğim. Nur, önce ilk açıklamaların önemliydi gerçekten. Yani bu algı meselesinde önemli gerçekten. Ama şimdi böyle iki tarafın da hani kutuplaşılan bu ülkede, özellikle bu davalar üzerinden bakıldığında farklı yorumlar çıkarması ve farklı anlamlar çıkarması ve süreci, yani bu meseleyle ilgili bu davalar üzerinden farklı okuması çok olası. Biz bunu biliyoruz. Şimdi bir taraf bak gördün mü şimdi, bak görüyor musun, örgüt çöktü diyecek, değil mi? Yani hani öyle yorumlar yapacak herhalde. Yani diğer tarafta işte diyelim ki diyecek ki ya işte rüşvet ve ihale suçlamaları var ama onlar hala devam ediyor diyecek. Yani bir siyasal iletişimci olarak sen yine buradan bakarak bir okumanı isteyeceğim.
2: Ya tabii aynı zamanda tabii biz siyasette yaptığım için en azından merkez yönetimde sahadaki özellikle parlamentoda iki taraflı bakmak da lazım. Büyük resmi de bakmakta fayda var. Ufuk Hocam az önce çok güzel değerlendirdi.
0: Çok.
2: Eğer dünya genelinde aslında sadece Türkiye'nin temel sorunu değil, siyaset bir rant kapısı, işte bir iş takibi ya da kişiselleştirilme, ayrıştırılma, bu vesileyle ben de milletimizin Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecede.
0: Mübarek olsun diyelim Mevlüt Kandili.
2: Bu idrak ettiğimiz bu gecenin hassasiyetini, Efendimizin huylarını, elemin oluşunu, hocamın üzerine basa basa vurguladığı sadeliği ve güvenilirliğini ve helal ve haram olgusunun aslında günümüzde ne kadar içini boşaldığı, işte suç örgütleriyle görüyoruz. Bu genel aslında sadece siyasetin meselesi değil. İnsanlar bulundukları konumları ya da bulundukları siyasi olsun, işte bir inanç grubu olsun, bunu istismar edecek yönlere çekmenin, ki bence Çakar olayı da başka bir olay, o da ayrıca konuşuruz, ama bu meselenin hiçbir makam, hiçbir insanı özellikle ya da ayrıştırıcı

0: ya da işte farklı bir sınıfsal bir potaya koymamalı. Ve bunun üzerinden sahip oldukları imkanları bireysel işte çevreleri, eşi, dostu, ailesinin kaynaklarının geliştirmesi, zenginleştirmesi adına kullandığı zaman temel sorun ortaya çıkıyor. Gerçekten bu çok önemlidir. Elbette insanlar bir şekilde imkanları doğrultusunda hayat standartlarına asla karışmayız, ancak devletin kaynaklarıyla kendi bireysel huzurlarını ve kendi konforlarını yaratıyorlarsa, ama arka tarafa baktığınızda devlette ya da işte halkta da kendisini temsil ettiği seçmen kitlesi derin bir yoksulluk, derin bir yoksunluk içindeyse bunu kime nasıl anlatacaklar? Dolayısıyla güven tesisi adına, yine altını çiziyorum, el emin olmak, güven olmak, güven duygusunu tesis etmek sanıyorum bütün ideolojilerden ya da bütün siyasal perspektiflerden çok değerli. Zira bu görevler, özellikle tabii ki siyasi partiler kanunu ve belediye ile ilgili kanunlar değişecektir önümüzdeki zamanlarda, ki değişmeli ve
1: Tabii.
0: regüle edilmelidir. Ben buna hep bu tarafından bakanlardanım. Günün ve zamanın koşulları gerekliliğiyle böylesi yasa ve uygulamaların elbette kendini regüle etmesi çok olası ve beklenen ve doğaldır. Yani hayatın doğal akışına uygundur. Bu anlamda bu ayrıca konuşulacaktır, ama bu görüntüler tabii Yüce Türk Yargısı'nın kararıdır, ama bu isimler eğer bu örgüt yapısının iddiasıyla kurulan mesele de örgütün çözülmesine ya da örgüt yapısının içindeki ya da örgüt var mı yok mu ya da örgütün başı var ama diğer üyeleri kimse aydınlatılmasına fayda sağladıysa, sanıyorum bu anlamda da bir kendilerine Türk yargısını tabii ki yine onlara sunmuş olduğu seçenekler doğrultusunda faydalanmışlardır. Ama tabii ki bütün davalardan beraat etmediler. Yine altını çizelim.
1: Tabii,
0: Ama
1: işte onu diyorum. Yani
0: herkesin, evet,
1: tabii, oradan
0: herkesin
1: bakıldığında.
0: herkesin masumiyet karinesine güveniyoruz. İnsanın gerçekten masumiyetini ispatlaması çok güçtür. Allah kimseye gerçekten böylesi süreçleri düşürmesin, ama hep dedik ya biz, Yüce Türk Yargısı'na güvenelim, aklandırır, paklandırır. Az da olsa, geç de olsa bunu yapar, ama toplumun ve özellikle bugünün koşullarında insanları bulundukları siyasi partiden ayrıştıkları, yine bölündükleri siyasi partiler üzerinden yine yaftalama, tabiri caizse yine bel altı vuruşlarla siyaset yapmadan artık bir an evvel uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü halkımızın, milletimizin
1: Peki.
0: rasyonel politikalarla onları merkeze koyduğu, onları kalkındıracak politikalara
1: Peki.
0: ihtiyacı var.
1: Çok teşekkür ediyorum Nur. Sağ olasın. Şimdi yani işte kalkındıracak politikalar derken halkımızı aslında buradan ne güzel bir bağlam. Yani onlardan bir tanesi de süreç. Süreç
0: Önemlidir.
1: çok önemli. Yani Türkiye açısından çok önemli, çok belirleyici, ama bölge denklemi açısından da çok belirleyici tabii. Yani bölge denklemi deyince anlaşılıyor işte Orta Doğu jeopolitiği malum. Şimdi bu takip kurulu da ilk kez toplandı. Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını yapıyor. Biz şimdi bu konuyu konuşurken onlar toplantı yapıyorlar. Yani bu da çok önemli takip kurulu açısından. Ve ilk toplantı. Yani mesela burada belli mekanizmalar kurulacak. İşte görev alacaklar bu mekanizmalar. Ben Ufuk Bey sizinle devam etmek isterim. Yani bugünkü toplantı hangi aşamada olduğunu gösterir bu sürecin? Yani artık bu siyasi söylem aşamasından devletin kurumsal uygulama aşamasına doğru çok önemli bir geçiş, önemli bir eşik. Bak Hülya, bugünden sonra değişecekleri gör. Yani bugün çok belirleyici bir toplantı, bu sıradan bir toplantı değil dediğimiz bir gün mü?
2: Tabii ki öyle. Tarihi bir döneme denk geliyoruz. Bu toplantı tabii son derece teknik bir iş yapıyor aslında. Ama göreceğiz ki yani PKK'nın silahsızlandırılması, silahları teslim edilmesi vesaire o kadar uzayacak bir süreç değil. 1-2 ay içerisinde büyük ölçüde sonuçlanabilir. Bunu uydu teknolojisiyle de yapabilirsiniz. KCK davalarında biliyorsunuz birçok devlet görevlisi çıktı. Diğer örgütün içerisinde yer alıp bu süreci takip edenler de vardır. Ama zaten buna karşı bir merkez kaç irade olmadığı için yani kovala kaç gibi bir durum, bu durum yok. Bir politik irade var örgütten de gelen. Kamuoyunun tam anlamadığı tabii bu Öcalan faktörü. Sizi biraz geriye götüreyim. Bu Hendek Savaşları başladığında dakika bir, o sırada İmece TV'de program yapıyordu. Bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatıyoruz. Fakat bir türlü insanları ikna edemiyoruz. Ya yoksul mahallelerinde, o da zengin mahallelerinde değil, hendekler kuruyor. Ya bu konu geldi, Abdullah Öcalan çıktı. Devletin egemenliği açısından olacak şey değildir.

0: dedi ve süreç bir anda değişti. Hı hı. O yüzden bu isimlere tarihsel hafıza üzerinden değil, biraz daha sürece hızlandırıcı katkısı olabilir mi olmaz mı diye baktığınızda mesele netleşiyor. Yani bütün bu bir tür barışın kurumsallaşması ya da barış bürokrasisi dediğimiz komisyonlar vesaire bir sürü şey var. Ama bütün bu hikaye esas itibariyle bir politik iradenin ete kemiğe büründürülmesi meselesi. Yani diyelim Avrupa'daki insanlar kimi gelir, kimi orada kalır, ama önemli olan oradaki yüzlerce derneğin, radyonun, televizyonun artık savaş politikaları değil, barış politikalarından yana pozisyonlarını değiştirmesidir. Yani o zihniyet değişimiyle beraber konu sadece kim nereye gidecek, nereden geleceğin ötesinde siyasetin içeriği, tarzı, yani paradigma değişiyor ve buna uygun herkes konumlanacak. Sonbaharın bittiği dönemde de büyük ölçüde biz daha rahat bir şekilde anayasa tartışmalarına büyük ölçüde gelerek 12 Eylül'ü aşma sürecini noktaya bağlayacağız. Yani bütün bu süreç bizi niye sevindiriyor? Ayak bağlarımızdan kurtulduğumuz için. Suriye'de bile olmaz denilen Şam yönetimiyle SDG'nin entegrasyonu hızla gerçekleşti. Yani Türkiye'de bu süreç herhalde Suriye'den daha hızlı gerçekleşecek gibi gözüküyor.
1: Tabii öyle gözüküyor, belli. Yani gerçekten karşılıklı olarak bakıldığında, yani çok bundan sonrası için de böyle hani kritik siyasi eşik gibi bir şey yok. Birçok şey de aşıldı. Söylenecek her şey söylendi. Sürecin devamını bakıldığında böyle belirleyecek hangi gelişme olması gerekir dediğiniz bütün gelişmelerde sırasıyla oluyor. İnşallah çok önemli. Yani ama ben şeyi merak ediyorum Nur. Mesela bu süreçte en kritik kelimelerden biri koordinasyon. Bence yani. O koordinasyon gerçekten çok sağlandı ve biz böyle görüyoruz ama arka planda aslında bizden öte ikişer üçer adımlı hızlı ilerliyor çok şey. Yani evet, konuşuyoruz evet. Değil mi? Yani konuşuyoruz, hemen bir bakıyoruz evet. Organize olunmuş, yoksa işte Ufuk Bey bilir yani, mecliste komisyon dedim mi o kalır yani, böyle günler aylar yani bir iş komisyona havale edilmeye görsün falan denir. Burada öyle olmadı, burada çok başka, işte genel konjonktür de tabii buna çok hızlandırdı. Ne dersin? Çok sayıda güçlü kurum bir şekilde masada, mekanizmalar nezdinde, yeni adımlar nezdinde.
2: Sevgili Hülya, hatırlayacak olursan yine sevgili Ufuk Hocam'la ben hatta stüdyoda aydım. Birlikte yayın yaptığımızda böyle 22 Ekim'den hemen birkaç gün sonra falandı. Herkes böyle bu açıklamayı anlamlandırmaya çalışırken bizler sizlerle farklı dünya ya da işte aynı görüşte olmasak da yani o an aynı şeyi düşündük ve aynı şeyi söyledik. Yani Türkiye'nin bu artık huzura ve barışa ve birlikteliğe ihtiyacı var. Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı bu anlamda çok kıymetlidir. Sonrası bu geçen çizgi aslında önemli, yani 22 Ekim'den bugüne gelen işte bu takip kurulu arasındaki çizgi bence çok kıymetli. Çok önemli bir konuya değindin. Koordinasyon, iletişim.
1: Evet.
2: Yani buradaki müzakere ve bu müzakere zeminin Türk milletinin, Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan vatandaşların iradesinin tecelli ettiği bir kurumdan bahsediyoruz. Çoğulcu demokrasinin ve yine MUT'taki komisyona sadece bir siyasi parti, işte bütün siyasi partiler katıldı. Herkes ne gerekiyorsa çok şeffaf bir şekilde meseleyi çok koordineli bir şekilde yürüttü. Devletimizin güvenlik şemsiyesi altındaki kurumlar gerçekten yine çok üstün bir performansla, hem sahada zaten gerçekten çok ciddi bir performans sergiliyorlar ama bunu masada da detaylıca ilettiler ve arz ettiler. Ve bugün geldiğimiz noktada yine katılıyorum kesinlikle, hatta yine yayındaydık. Bu komisyonlar mecliste çokça kurulmuştur, hep kapanmıştır. Böyle tabiri caizse böyle hadi bir komisyon kuralım da ortadan kaldıralım algısını ilk kez tanıyorum ve Türkiye'nin bir tümseyini, yani bizim bir tünelin sonu gözükmeyen tünelin artık bir ışığı görüyoruz. Ve bu komisyon bence böyle önemli bir ezberi bozdu. Ve sonrasındaki tabii ki komisyon yasadan geçiş, işte 467 oyla. Bence bu da Türk Cumhuriyet tarihinde ilk kez sanıyorum böylesi büyük bir destekle bütün siyasi partilerin. Çünkü ideolojik eksenden uzaklaşan ve ülkemizin kalkınması noktasında ileriye taşıyacak. Az önce dedim ya işte milletin kalkınması tam da buradan başlıyor. Biz yıllarca maalesef bu konularla muhatap edildik. Gündemimiz bu konularla meşgul edildi. Biz şimdi güvenlik tarafını konuştuk.

0: ama artık biz güvenlik, hukuki tarafını da tamamlayıp inşallah nihayet erdirip artık bölgemizin kalkınmasına, tarım cenneti, turizm cenneti, eğitimle gençlerimizin buna inancımız tam ve ben önümüzdeki zamanlarda sevgili Hülya, seçim döneminde çok değişik dengelerin değişeceğini düşünüyorum. Bu anlamda siyasetimiz bence buradan bir çağrımız olsun. Hep böyle batıdan aday olmasınlar. Biraz da Doğu ve Güneydoğu bölgesinden terörsüz Türkiye diyorsak sanıyorum. Birazcık böyle bir renklerimizi artırmamız gerekiyor.
1: Şimdi sende de ne kulis vardır Nur. Çok teşekkür ediyorum Nur Tuğba Aktay.
0: Sağ ol. Birisini de yaparız inşallah. Çok
1: aynen. Yani. İnşallah bakalım. Gerçekten öyle. Önemli. Yani o denklem
0: çok katkı sağladınız. Yani sevgili Ufuk Hocam da öyle. Zamanınız varsa bir cümle söyleyeyim. Hep o cümleyi söylerim. Ufuk Hocam ilk bu Sayın Bahçeli açıklaması da bana çok güzel bir şey söylemişti. Tuğba ağacı meyve versin diye. Çok kıymetlidir. Hepimizin bence bu süreçte herkesin katkısı oldu.
1: Eyvallah,
0: sevgili Ufuk Hocam, sevgili Hülya'cığım senin. Sayın Bahçeli zaten başta. O
1: çok
0: yüzden bence bu sonuç hepimizi mutlu edecek.
1: Hepimizin. İnşallah ne kadar güzel yani böyle dokunmak, değmek. Çünkü insan böyle o kadar çok yara var ki o yarası yarasına denk olanı da daha bir başka seviyor. Hepimizin yaraları denk bence yani bu ülkede. O yüzden Doktor Ufuk Uras akademisyen, sağ olun efendim. Nur Tuğba Aktay Türkiye Gazetesi yazarı, sağ olun efendim. Katkılarınızdan dolayı iyi akşamlar diliyorum ve ben devam edeceğim bu arada akşam haberlerine. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve bu arada iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan gelmiş. Biraz detaylandıralım. Bakanlıktan yapılıyor bir açıklama. Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Temmuz tarihli kararıyla Yiğit hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada Yiğit'in yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kapsamında adli kontrol altına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla anayasanın 127. maddesi uyarınca görevine iade edildiği duyuruldu. Yiğit, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmıştı. Ve siyasetin gündemindeki konu başlıklarından biri de 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti Genel Başkanlarının buluşması. Yani yeni bir ittifak kuruluyor gibi yorumlar oluştu haliyle. Bir bakalım.
2: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
3: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyoruz.
2: Evet, öyle bir şey var.
4: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
5: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
4: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
6: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
4: 5 partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
1: Peki devam edelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonla görüştü. İki lider Türkiye-Brezilya ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. İletişim Başkanlığı'nın açıklaması var. O açıklamaya göre Erdoğan görüşmede yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin yarar sağlayacağını ifade etti Erdoğan. Korumacı eğilimlere karşı iki ülke halklarının refahını artıracak ekonomik işbirliği modelinin hayata geçirilebileceğine inandığının altını da çizdi. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yaptığı saldırının yankıları sürüyor. İsrail basını İsrail'in saldırgan tutumu hakkında farklı yorumlarda bulundu. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu hükümetin mi aldığı tartışma konusu oldu.
4: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri

0: Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhr askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medyadan yaptığı açıklamada ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
1: Şimdi Amerika İran'a karşı ekonomik yaptırım paketini bugün açıklayacak bu arada. Şimdi karşı hamle var. İran'dan geldi bu karşı hamle. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden ücret alınmasını öngören düzenleme komisyonda kabul edildi bir kere. İran Meclis Başkanı Kalibaf da yaptırımlar bumerang gibi Amerika'ya dönecek dedi. Detaylandıralım biraz.
0: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington savaşta son oyuna girdik derken Tahran yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek açıklaması yapıyor. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump İran'a karşı ekonomik savaş başlattığını duyurdu. Tahran yönetimi bugün açıklanması beklenen yaptırım paketine karşı harekete geçti. İran Ulusal Güvenlik Komisyonu yaptırımlara misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Buna göre gemilerden denizcilik, yakıt ikmali, sigorta, güvenlik ve diğer hizmetler karşılığında ücret alınacak. Düzenlemelere uymayan gemiler para cezası, alıkoyma gibi yaptırımlarla karşılaşacak. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler de peş peşe geldi. ABD'nin ekonomik baskı politikasının sonuçları Washington'ın ekonomisini de etkileyecek diyen İran Meclis Başkanı Kalibaf, yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay de Tahran'ın yaptırımlara karşı tüm yeteneklerini kullanacağını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai ise ekonomik savaşın sürmesi durumunda Basra Körfezi ve bölgeden tek damla petrolün ihraç edilmeyeceğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Bessent savaşta son oyuna girdiklerini söyledi ve Tahran'ın yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacağız dedi. Tahran'a karşı gelmekten korkanlar Washington'ın sabrını sınamanın bedelini göz ardı etmemeli ifadesini kullandı. Taraflar arasında resleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir ise Tahran'a gitti. Münir'in bir dizi görüşme yapması bekleniyor. Münir, İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.
1: Buse ile bir konuşalım çünkü terörsüz Türkiye'yi takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapıyor dedik. Hatta konuklarımızla da bu meseleyi konuştuk. Toplantıdan bakın ilk kare geldi. Çok etkin isimler değil mi masada? Buse ne dersin?
2: Hülya Könek, toplantıdan ilk kare paylaşıldı ve terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya daha geçildi. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki takip ve değerlendirme kurulu yaklaşık 2 saattir toplantısını sürdürüyor. Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor kurula ve toplantıda Yılmaz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Güllek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yer alıyor. Karede bu isimlerin de bulunduğunu ifade edelim. Bu isimlerin yanı sıra, bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Oktay Memiş de toplantıda yer alan isimler arasında. Peki bu isimler neyi değerlendiriyor? Bugün yapılan ilk toplantıda

0: kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt komisyonlar oluşturulması bekleniyor. Şu dakikalarda toplantı devam ediyor ve toplantı sona erdikten sonra da yazılı bir açıklama kamuoyuyla paylaşılacak. O açıklamada da alınan kararlar, değerlendirilen konular ve bundan sonraki yol haritasına yer verilmesi bekleniyor Hülya Hükenet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buse sağ olasın. Takip kurulu toplantısı ilk kare. Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulu toplantısı sürüyor dedik. Çok etkin isimler var toplantıda haliyle. Şimdi şöyle yapalım. Yunanistan bu arada ülkenin ikinci İHA üssünü kurmak için harekete geçti. Rodos adasındaki Maritsa Havalimanı'nda da havaalanında da daha hazırlıklara başlanmış. Hem görüntüleri getirelim, biraz da detaylandıralım.
2: Yunanistan Rodos'ta İHA üssü kurmak için harekete geçti. Tanea gazetesine göre adadaki Maritsa Havaalanı'nda hazırlıklar başladı. Gazete haberi Ege için yeni koruma kalkanı başlığıyla verdi. Habere göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 12 adalar bölgesinde savunma altyapısı ve operasyonel imkanları geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Rodos'taki bir havaalanı İHA'lar için düzenlenmeye başladı. Tanea gazetesine göre bu girişim için malzeme alım süreci başladı. Havaalanına VBAT tipi insansız hava araçları konuşlandırılacak. İHA filosunun bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı kurulacak. Yunan gazetesine göre adadaki İHA'lar geçici bölgelerde bulunuyordu. Ancak son dönemde dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip İHA'ların daha kalıcı bir üsse alınması ihtiyacı belirdi. Habere göre ihtiyaç, İHA'larla daha uzun süreli gözlem uçuşu yapılması gerekliliğiyle ortaya çıktı. Proje tamamlandığında Yunanistan'ın ikinci İHA üssü olacak. Ülkenin ilk İHA üssü İskiri Adası'nda bulunuyor. Türkiye, Ege'deki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına karşı çıkıyor.
1: Ve Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli. Bu arada iki araç, yani bu aracın daha böyle yani amacı dışında suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı da tespit edilmiş. Geçen hafta Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kullandığı aracın eski bakan Şahin üzerine tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. İncelemeler yapıldı. Yeni incelemelerin ardından Şahin adına tahsisli iki aracın daha tahsis amacı dışında soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Ömür Yücel gözaltına alındı. 13 Ağustos'ta Almanya'ya gittiği tespit edilen Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma da sürüyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde başlıyor yangın. Daha sonra geceye kadar da devam ediyor. Otluk alanda çıkıyor bu yangın. Bu arada yangını çıkaran kişinin de belirlendiği ve gözaltına alındığı da söylendi. Bu önemli bir bilgi. Çok korkuttu bu yangın. 7 saatlik müdahale sonunda çünkü ancak kontrol altına alınabildi. Görüntüler de var. Bilgileri de derleyip toparladık.
2: Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Saatlerce sönmeyen alevler tüm göğü sardı. Yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
3: Otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yere.
2: Görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesinden. Hüseyin Gazi Türbesi yolundaki otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların yoğunlukla bulunduğu noktada alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangınla ilgili ilk açıklama gece saatlerinde Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada yangının failinin belirlendiği ve gözaltına alındığı paylaşıldı.
4: İlimiz Mamak ilçesi Hüseyin Gazi bölgesinde ağaçlık alanda faili belli ve gözaltına alınan bir şahsın neden olduğu yangın meydana gelmiştir. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler sevk edilmiştir.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangına müdahale eden ekiplere ilişkin verileri paylaştı. İtfaiye, orman ekipleri ve belediyenin ilgili birimlerinden oluşan toplam 47 araçla 148 personelin yangına müdahale ettiğini kaydetti. Ayrıca 20 tanker ve 4 iş makinesi de söndürme çalışmalarında görev aldı. Otluk

0: Kalanda başlayıp Hüseyin Gazi Türbesi'nin yakınlarında devam eden yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
1: Diyarbakır'da bir plazada, bu plaza 12 katlı, bu plazada yangın çıktı biliyorsunuz. Şimdi dış cephede başlayıp bütün katlara yayıldı bu yangın. Paniğe neden oldu haliyle, 5 kişi dumandan etkilendi, görüntüler var.
0: Dış cephede başladı, bütün binaya yayıldı. 12 katlı plazadaki yangında faciadan dönüldü. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazanın dış cephesinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yukarı doğru ilerledi ve kısa sürede tüm binaya yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Ofis olarak kullanılan binada neyse ki çok insan yoktu. İtfaiyeciler herkesi dışarı çıkarttı.
2: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden.
0: Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Ve maalesef defineciler hazine bulma umuduyla yaptıkları kazılarla zarar vermeye sürdürüyorlar. Erzurum'da kaya mezarı olarak bilinen Hamamderesi de definecilerin yeni hedefi oldu. Yasa dışı kazı yapan kişiler tahribata neden olmuşlar.
3: 1500 ile 1800 yıllık bir mazisi olduğunu tahmin ediyoruz. Tahminen ilk çağın son dönemleri, orta çağın başları.
0: 18 asır önce insan eliyle kazıldı. Definecilerin hedefi oldu. Kaya mezarlar tahrip edildi.
3: Buranın da yeni kazıldığını görmekteyiz. Nitekim baktığınız zaman toprağın rengi de diğer taraflardan farklı biraz daha.
0: Burası Erzurum Pasiner Karayolu'nun Hamamderesi mevkisinde bulunan kaya mezarları. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2015'te tescillendi. Ama definecilerin Urartu dönemine ait kaya mezarlarında hazine bulma umuduyla kazı yaptığı ortaya çıktı.
3: Patlatma yapmışlardı defineciler. Buraya jeneratörler getirmişler, hiltiler getirmişler, delikler açıp burayı patlatmaya çalışmışlardı. Ki nitekim başarılı da olmuşlar nispeten.
0: Definecilerin tahrip ettiği kaya mezarı olarak bilinen yapıda yeni odalar ve yerleşim izleri ortaya çıktı.
3: Buralarda odalar olduğunu keşfettik. Buranın kaya mezarı olarak bilinmesinin ötesinde alt taraftaki yerleşimleri de tespit ettik. Arkeolojik alanlarda en çok referans olarak kullandığımız şeylerden birisi seramikler. Burada da bolca seramik parçalarının olduğunu görmekteyiz.
0: Arkeolojik çalışma yapılarak bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor.
3: Kümbet şeklinde bir yapı olduğunu görmekteyiz. İç tarafta birbirine geçmeli küçük odalar da mevcut. Bir tane burada var, bir tane burada var. Hemen orada bir tane daha var. Alt tarafta da var. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman birbirine geçmeli yerlerde bir yaşam alanı olduğunu gösteriyoruz.
1: Yıllık enflasyon beklentisi hane halkı ve reel sektör için arttı bu arada. Piyasa katılımcıları için ise azalma gösterdi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayınladı.
0: Hane halkının ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi arttı. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise geriledi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayınladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69'a geriledi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan arttı, %32,80 seviyesine yükseldi. Bu oran hane halkında 0,64 puanlık artışla %45,58 olarak hesaplandı. Hane halkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ya da hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisinde de 0,36 puanlık bir azalma görüldü. %32,13 oldu.
1: Ve sonuçlar açıklandı. Üniversite yerleşimi sonuçlarından bahsediyorum. Yani sıra okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşına geldi. Biliyorsunuz yani herkes için ama öncelikle gençler için de barınma çok önemli bir mesele. Çünkü eğitimle birlikte barınma çıkıyor. Yani çok ciddi bir sıkıntı. Devlet yurtlarında yer bulamıyorlar. bulamıyorlar çoğu öğrenci ve mecbur ne yapıyorlar? İşte özel yurtların

0: kapılarını çalıyorlar. Özellerde fiyatlar aslında kiralarla yarışıyor. Bazı semtlerde mesela 15 metrekarelik bir oda düşünün. 40 bin liradan başlıyor orada. 15 metrekarelik bir odanın fiyatı. Şimdi bir öğrencinin barınma maliyeti en önemli maliyet. Gizem Türemen arkadaşımız Özgür Balaban'la birlikte bir dosya hazırlıyorlar. Önemli bir dosya, izleyelim.
1: Özel yurtta kalıyoruz. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
2: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
3: Evet.
4: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lira ile 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
5: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
6: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
7: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
2: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
3: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
5: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
3: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
2: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
7: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda ya da özel alan için de tek kişilik odaya geçiyorlar.
3: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
5: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor. Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
7: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında. 3 kişilik odamız da 30 bin bandında.
3: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
6: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
8: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
5: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
9: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
10: Ben yurttan yanayım.
3: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
1: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
5: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
4: 2 gün önce 2 tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercihi yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
5: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
4: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehir merkezi olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
9: Ama bura öğrenci başkenti. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
5: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
9: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi, öyle söyleyeyim.
0: Bu barınma meselesi önemli gerçekten diyelim. Şimdi şöyle, bu dilimi kapatalım, biraz ara verelim. Sağlık Boş ama yine birlikteyiz. Akşam haberlerinin ikinci dilimiyle efendim görüşmek üzere.

0: Şehitlerin tahliyesi bekleniyor. SDG tarihe karıştı mı? İsrail Suriye'de geri adım attı mı? Türkiye-İsrail geriliminde durum ne? Aziz İhsan Aktaş davasında ne karar çıktı? Sena Halkan soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, gazeteciler Hasan Öztürk, Merve Şebnem Oruç, Orhan Bursalı ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Açık ve net bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Edirne güneşli 36 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.

0: Ve ikinci dilimdeyiz. Akşam haberlerinin Hülya Hökenek ben. Tekrar iyi akşamlar. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü 200 sanıklı davada karar açıklandı. 7 belediye başkanı da yargılandığı dava bu. Karar duruşmasında Habertürk muhabiri Alihan Tok takip ediyor. Kim ne kadar ceza aldı Alihan? Biraz daha detaylandırırsın bizi.
1: Evet Hülya Hökenek, şimdi zaten 7 aydır devam eden bir soruşturma ve karar da aslında çok uzun soluklu bir soruşturma kapsamında şu anda tek tek açıklanıyor. Eylem eylem açıklanıyor aslında, 60'tan fazla eylem var. Şimdi öncelikle şundan bahsedelim, ilk 43 eylemin özetini aslında mahkeme heyeti anlattı. Genellikle beraat kararlarından örgüt suçu, yani örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, Aziz İhsan Aktaş'a ve Rıza Akpolat'a yöneltilen suçlardı. Bu suçlardan beraat ettiler. Yani örgüt kurma suçundan Aziz İhsan Aktaş, o örgüte üye olma suçundan da Rıza Akpolat beraat etti. Şimdi diğer suçlara gelecek olursak, resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından da yine beraat ettiler. Ve ilk 44 eylemden sonra da toplu olarak artık burada rüşvet suçlamasına geçildi ki orada cezalar gelmeye başladı. Rıza Akpolat rüşvet suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl 1 ay 15 günde memuriyetten men edildi. Ancak Aziz İhsan Aktaş biraz daha farklı değerlendiriliyor. Biliyorsunuz zaten etkin pişmanlıktan faydalanma hükümlerinden de yararlandığı için, yetkili makamlara bildirdiği için, bilgi verdiği için ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Bundan sonraki süreçte yine Utku Caner Çaykara rüşvet suçlamasından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl 4 ay boyunca da memur

memurluktan men edildi. Genelde burada hapis cezaları rüşvet suçlamasından geldi. Yani örgüt kurma ve örgüt üye olma değil. Yine aynı zamanda özel ve resmi belgede sahtecilikten değil, rüşvet suçlamalarından arda arda cezalar geldi. Yine Utku Caner Çaykara'da rüşvet suçlamasından 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise yine rüşvet suçlamasından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl 4 ayda memuriyetten uzaklaştırıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'da yine rüşvet alma suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl 11 ayda memuriyetten uzaklaştırıldı. Çok merak edilen, en çok merak edilen belediye başkanı da Zeydan Karalar'dı. Zeydan Karalar hakkında da yine rüşvet alma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ve 3 yıl 1 ay 15 günde memuriyetten uzaklaştırma kararı verildi. Yani burada Zeydan Karalar, Rıza Akpolat, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in aynı zamanda Utku Caner Çaykara'nın ortak olarak ceza aldığı suçlama rüşvet almak ve vermek, bu suçlamalardan ayrı ayrı ceza aldılar ki şu anda mahkeme heyeti ki mahkeme başkanı hala kararı okumaya devam ediyor. Yani burada Rıza Akpolat hem rüşvetten hem de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı. Aynı zamanda bir diğeri de yine rüşvet suçlamasını, suçtan kaynaklanan mal değerlerini aklama suçlamasını vermiştik. Ve bundan öncesinde de yine ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15'er günde hapis cezası verildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a. Yani 3 ayrı suçtan ceza aldı. Hem ihaleye fesat karıştırma, hem rüşvet, hem de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Rıza Akpolat'ın cezası bu şekilde. Ama rüşvet suçlamasına geldiğimizde diğer bütün belediye başkanları ceza aldı. Ayrı ayrı ceza aldı. Onların cezaları da yine Rıza Akpolat'ın rüşvet suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkanı'nın 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı rüşvet suçlamasından. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise yine rüşvet suçlamasından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yine rüşvet suçlamasından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı da ve aynı zamanda bu belediye başkanları ayrı ayrı olarak en az 1 yıl olmak üzere memuriyetten de uzaklaştırıldılar. Ve son olarak da Zeydan Karalar rüşvet alma suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1 yıl 3 ay 15 gün memuriyetten uzaklaştırılmasına karar verildi. Yani burada belediye başkanlarıyla alakalı, ki zaten İki tutuklu belediye başkanı vardı şimdilik. Beşiktaş Belediye Başkanı ile Seyhan Belediye Başkanı tutuklulardı. Diğer belediye başkanları tahliye olmuştu. Ahmet Tutdere hariç hiçbiri görevine geri dönmemişti. Şimdi arda arda rüşvet suçlamasından onlara da cezalar gelmiş oldu. Abdurrahman Tutdere ise yine belediye başkanı, Adıyaman Belediye Başkanı görevine dönen, rüşvet alma suçundan beraat etti. Ki bu rüşvet alma suçundan beraat eden tek belediye başkanı diyebiliriz. Diğer belediye başkanları saydığım gibi teker teker ceza aldılar. Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 5 yıl 10 ay. Ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay rüşvet alma suçundan hapis cezası aldı. Yine Utku Caner Çaykara da aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Burada şimdi tabii ki karar okunmaya devam ediyor. Ki çok uzun bir karar, gerekçeli karar henüz açıklanmadı ama bu kararlar eylem eylem gidiyor. Yani her eylemde hangi belediye başkanının ismi geçiyor, hangisi bu eyleme dahil edildi, iddianamede hangi suçlar vardı, bunlar tek tek sayılıyor ve hangisinden beraat ettiği, hangisinden ceza aldığı sayılıyor. Şimdilik en öne çıkan başlık aslında örgüt kurma ve o örgüte üye olma suçlamasından beraat etti Beşiktaş Belediye Başkanı ve Aziz İhsan Aktaş. Ama bunun yanı sıra rüşvet suçlamasından arda arda cezalar gelmeye devam etti. Burada tekrar söylemek gerekirse Rıza Akpolat en çok merak edilen oydu. Aslında ilk ceza aldığı suçlama kendisinin ihaleye fesat karıştırma suçundan ceza aldı ilk olarak. Birçok farklı eylemden beraat etti ama zincirleme suç durumu var. Şimdi Rıza Akpolat'ın da karıştığı çok farklı eylemleri de aslında değerlendirdi mahkeme.

0: buradan ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bu bir suçlama ve aldığı bir ceza. Bir diğeri de yine Rıza Akpolat'ın aldığı ceza rüşvet suçlaması. Kendisi rüşvet suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı ve aynı zamanda onunla beraber rüşvet suçlamasıyla beraber yine suç değerlerini aklama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan da 7 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Yani 3 ayrı suçtan da ceza almış oldu. Rıza Akpolat evet örgüt kurma suçundan beraat etti, üye olma suçundan beraat etti ama rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan ceza aldı. Ve son olarak da ki mahkemede bazı seyirciler de tansiyon yükselince dışarıya çıkardı mahkeme heyeti. Zeydan Karalar'ın kararı oldu. Orada rüşvet alma suçundan Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 3 yıl 1 ay 15 günde memuriyetten uzaklaştırıldı. Ya bahsettiğimiz gibi belediye başkanlarının çoğu burada bütün saydığımız suçlamaların ortak noktası rüşvet alma. Bunlardan dolayı ceza aldılar ve memuriyetten uzaklaştırılmalarının sebebi de bu suçlama oldu. Karar açıklanmaya devam ediyor. Silivri'den takip ediyoruz. Sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyorum Alihan. Sağ olasın. Alihan Tok'tan aldık. Alihan Tok detaylandırdı aslında bu karara dair. Bu arada Buse'ye gidelim çünkü önemli bir toplantı var. Çerçeve yasa meclisten geçti. Kanun kapsamında orada kuruldu. İşte takip ve değerlendirme kurulu toplantı yapıyorlar. İlk toplantı bu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yapılıyor bu toplantı. İlk karede gelmişti toplantıdan. Akşam haberlerin ilk diliminde biraz masayı konuşalım, neler var Buse?
2: Hülya Kenek, Beştepe'de kritik bir toplantı yapılıyor. Çünkü terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyebiliriz. 10 Ağustos'ta genel kurulda 467 milletvekiline veto ile kabul edildi çerçeve yasa ve 367 milletvekili de kanun teklifinin altına imza atmıştı. Artık bu yasanın uygulanması ve buna ilişkin koordinasyon sürecine geçildi. Bugünkü toplantıyla beraber takip ve değerlendirme kurulu yaklaşık 2 saat önce toplantısına başladı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılıyor o toplantı ve ilk karede kamuoyuyla paylaşıldı. Beştepe'deki toplantıdaki o karede peki toplantıda kimler var? Yılmaz'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler toplantıda olan isimler, bakanlar. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Suzmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve MGK Genel Sekreteri Okay Memişine toplantıda yer alan isimler arasında bulunuyor. Toplantıda peki neler değerlendiriliyor? İlk toplantı olduğu için kurulun çalışma ve usul ve esasları belirlenecek. Bu yönde değerlendirmeler yapılıyor şu dakikalarda. Bunun yanı sıra ihtiyaç doğrultusunda hazırlanacak alt komisyonlar, bu komisyonların oluşturulması ve oluşturulacak komisyonların çerçevesine karar verilmesi bekleniyor bugünkü toplantıda. Peki komisyonlar neler olacak? Bir komisyon silahların bırakılmasına dair süreci ele alacak. Yani silahların ne zaman teslim edildiği, nerede ve hangi takvimle, hangi yöntemle teslim edildiği, alt komisyon bu süreci takip edecek. Bunun yanı sıra sahadaki tespitleri değerlendirecek. Bir başka alt komisyonunsa adli sürece ilişkin işlemleri takip etmesi bekleniyor. O komisyonda Adalet Bakanlığı yetkilileri ve hakim ve savcıların komisyona katkı sunması bekleniyor. Peki komisyonun görevi ne olacak? Adli süreçlere ilişkin kurulacak alt komisyonda örgüt mensuplarının silahları bırakarak Türkiye'ye dönen örgüt mensuplarının dosyalarına ilişkin hukuki statülerin sınıflandırılması bekleniyor. Bir karar vermeyecek bu alt komisyon çünkü infaz ertelemesine ilişkin kararları infaz hakimleri verilecek, yapılacak başvurular doğrultusunda ancak komisyonsa bu dosyaları hukuki statülerine göre sınıflandırma işlevini yapacak. Sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci yine örgüt mensuplarının bu sürecin takip edilmesi için de başka bir komisyon kurulması öngörülüyor. Komisyonda yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı psikologlar, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanlarının da bu komisyona katkı sunması, görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka alt komisyonunsa yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuracak kişilerin kayıt işlemlerine yönelik olacak. Yani yasa yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içerisinde başvuru

0: gerçekleştirilebilecek ve bu başvurulara ilişkin kayıt işlemlerini inceleyecek, değerlendirebilecek daha doğrusu bir çalışma komisyonu, alt komisyon oluşturulması da öngörülüyor. Bu alt komisyonların oluşturulması, yol haritası nasıl olacak, bundan sonraki toplantılarda hangi başlıklar ele alınacak, komisyon toplantısına ilişkin bir yazılı açıklamada paylaşılacak ama bir başka aşama ise meclis yeni yasama dönemine başladıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülecek olan aşama olacak. Mecliste bir irtibat ve izleme komisyonu oluşturulacak. Ekim ayının ikinci ya da üçüncü haftasında bu komisyonun kurulması planlanıyor. Gözler toplantıdan gelecek açıklamada Hülya Ökenek. Bizler de gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Buse, sağ olasın. Buse Gençtürk aktardı bize. Süreç takip kurulu ilk kez toplantıda çok önemli, çok etkin isimler aynı masada biliyorsunuz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la bir görüşme yaptı, telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmelere ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı mevkidaşı dahası Silva ile yaptığı görüşmede yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin yarar sağlayacağını ifade etti Erdoğan. Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonla görüştü. Türkiye ile Litvanya'nın yeni dönemde de savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temaslarını arttırmasının faydalı olacağını ifade etti Erdoğan. Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterildiğini belirterek Avrupa Birliği dönem başkanlığında da Litvanya'ya başarılar diledi. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yaptığı saldırının yankıları sürüyor. İsrail basını İsrail'in saldırgan tutumu hakkında farklı yorumlarda bulundu. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu, hükümetin mi aldığı tartışma konusu oldu.
2: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
1: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki adımların uluslararası tepki büyüyor. Nobel Barış Ödülü sahiplerinin oluşturduğu Yaşlılar Grubu bir yerleşim projesi nedeniyle İsrail'e bir yaptırım çağrısı yaptı. İsrail işgal altındaki dahası Batı Şeria'dansa tepki çeken yeni görüntüler geldi. Bölgedeki bir camiye İsrail bayrağı asıldı mesela.
2: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya baskıları sürüyor. İsrail askeri şimdi de bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Tepki çeken görüntüler Tul Kerim'deki Nur Şems mülteci kampında çekildi. Ebu Ubayda caminin minaresine İsrail bayrağı asıldı. Tul Kerim Vakıflar Müdürlüğü olayı caminin kutsallığının ihlali olarak nitelendirerek kınadı. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki E1 yerleşim projesine de tepki gelmeye devam ediyor. Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela tarafından kurulan, eski devlet ve hükümet başkanlarıyla barış aktivistlerini bir araya getiren Yaşlılar Grubu The Elder

0: Reuters, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını açıkladı. Grup uluslararası topluma İsrail'e yaptırım uygulama çağrısı yaptı. Açıklamada Netanyahu hükümetinin E1 projesi için ihale sürecini başlatması, iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirmeyi amaçlayan bir girişim olarak nitelendirildi. İsrail hükümeti cezasız şekilde hareket etmeyi sürdüremez denildi. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da ortak açıklamayla İsrail'den E1 projesini derhal geri çekmesini ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesine son vermesini istedi. E1 projesi, Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onaylamıştı.
1: Ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu paylaştı. Rusya ilerleme girişimleri için ağır bedeller ödüyor dedi. Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu belirtti Celal ve Türkiye'nin önemine de vurgu yaptı.
2: Ukrayna barışa hazır mı? Evet. Ukrayna derhal, koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır. Cumhurbaşkanımız Vladimir Zelenski, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında Türkiye'de de olabilecek bir görüşme hazır olduğunu defalarca açıkladı. Bu görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump'ın arabuluculuğu ve katılımıyla da gerçekleşebilir.
0: Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Liderler görüşmesi Türkiye'de olabilir dedi. Savaşa ilişkin son durumu paylaştı.
2: Rusya ilerleme girişimleri için son derece ağır bir bedel ödüyor. Ukrayna tarafından verilerine göre Rusya'nın ölü ve yaralı toplam kaybı 1.478.000'i aşmış durumda. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgeleri sınırındaki taarruz operasyonunun sonucunda 745 kilometrekare Ukrayna toprağını kurtardılar.
0: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde Karadeniz ve Azak Denizi'nde artan tansiyon da vardı.
2: Rusya sistematik olarak Ukrayna limanlarını, tahıl terminallarını, enerji altyapısını ve sivil gemilerini hedef alıyor. Aynı zamanda kendi limanlarını ve ticari filosunu bir bölümünün savaşını desteklemek için kullanıyor. Ukrayna tam da bu koşullara meşhur müdafaa hakkını kullanıyor.
0: Büyükelçi Karadeniz ve Azak Denizi'nde Ukrayna'nın tavrının net olduğunu söyledi.
2: Sivil deniz taşımacılarının serbestliği güvence altına almalıdır. Ukrayna Karadeniz'deki sivil gemilerine, ticari limanlarına ve enerji altyapısına yönelik saldırılar konusunda karşılıklı moratoryum öngören Türkiye'nin girişimi desteklemeye hazır.
1: Suudi Arabistan açıklarında bir tanker gemisi vuruldu. Mürettebatın güvende olduğu da bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Suudi Arabistan'ın Yanbu kentinin yaklaşık 117 kilometre batısındaki tankere kaynağı henüz belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiğini de duyurdu. Ve saldırının ardından geminin ana güvertesine yangın çıktı. Mürettebatın tamamının güvende olduğu, denize herhangi bir sızıntı olmadığı bildirildi bu arada. Bölgede gerilim Temmuz ayında Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasında yeniden tırmanmış. İşte Husiler Sana Havalimanı'na düzenlenen saldırıdan Riyad'ı sorumlu tutmuş. Ardından Kızıldeniz ve Babülmendebi Suudi gemilerin geçişine kapattıklarını duyurmuştu. Amerikan Başkanı Donald Trump'a bir de bir taraftan ailesine yönelik işte suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. Bir süredir var biliyorsunuz. İran medyasına paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan bir video var. O videoda Donald Trump'ın oğlunun işte günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler paylaşıldı. Ve oğlunun bulunmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül vaat edilmiş. Bakalım.
3: یه فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است.
0: ABD Başkanı'nın oğlu Barron Trump'ın sıklıkla bulunduğu adresler belirlendi. Kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgi getirene $10 milyon ödül vaat edildi. İran medyasının paylaştığı yapay zeka videosu ABD'yi alarma geçirdi.

0: در آدرس خیابان ال در شمال غربی واشنگتن دی سی
1: تهدید مسajı taşıyan videoda Barron Trump'a ulaşmanın yollarının araştırıldığı öne sürüldü. Videoda gözetleme, internet faaliyetleri ve Barron Trump'ın çevresindeki kişilerle ilgili grafikler kullanıldı.
0: Kenar gözüşte ve با پوشش لباس شخصی، هودی و لباس‌های اسپورت در میان دانشجویان حضور دارند.
1: Ayrıca Barron Trump'la ilişkili bazı konumlar ve çevrim içi platformlar açıklandı. Amerikan gizli servisinin güvenlik katmanlarının aşılmasına yönelik girişimler tasvir edildi. Barron Trump'ı hedef alan girişimler için 10 milyon dolarlık ödülden de bahsedildi.
0: Bihe geluy Barron Trump kar sakti nist. Çend milyon bazikon FIFA zedde Trump çeşme intezar deryaft cagize 10 milyon dolari ma hastand.
1: ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında yer alan başka bir yapay zeka videosunda da ABD'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'a paylaşıldığını öne sürmüştü.
2: AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler reformunun detayları ortaya çıktı bu arada. Belediye şirketlerinin mali yapısı daha sıkı denetlenecek. Borçlanmalar sağlam kurallara bağlanacak. Yerel yönetimlerle ilgili tüm bu düzenlemeler AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde yer almış durumda.
1: Yerel yönetimlerin yapısı değişecek. Belediye şirketlerinin mali denetimi sağlam kurallara bağlanacak. Yolsuzluk ve imar rantına karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler reformunun detayları AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde açıklandı. Daha etkin, şeffaf ve vatandaş odaklı belediyecilik için personelin dijital becerileri, mali disiplin bilgisi ve proje geliştirme yetkinliği güçlendirilecek. Akıllı şehir çözümleri, yapay zeka destekli hizmetler ve veri temelli karar alma sistemleri etkin hale getirilecek. Yerel yönetim mevzuatı da değişecek. Belediyelerin yetkileri, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi konusunda daha açık ve uygulanabilir olacak. 81 ilin tamamı için şehirlere özgü su güvenliği planları hazırlanacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfına geçit verilmeyecek. Belediyelerin mali yapısı, şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Bu kapsamda yeni bir denetim ve hesap verebilirlik reformu başlatılacak. Belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma ve belediye şirketlerinin mali denetim konuları sağlam kurallara bağlanacak. Yasal düzenlemelerin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
2: Çok genç bir konuğum var, öyle söyleyeyim. Bu saat diliminde de İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili kendisi. Özlem Vural, güzel. Stüdyoda yayın konuğum. Aslında tabii ki Beykoz özelinde konuşacağız ama biraz da böyle spesifik değil mi? Yani ulaştırma alanındaki projeler hakkında konuşalım istedik. Nasılsınız?
3: İyiyiz. Çok hoş teşekkür geldiniz. Ediniz. Hoş bulduk Hülya Hanım.
2: Böyle başlayalım şöyle yani Beykoz deyince ve herkes derdim Boğaz'ın incisidir. Öyledir. Beykoz öyle bir yerdir. Öyledir. Gerçekten öyle yani. Gerçekten Boğaz'ın incisi Beykoz. Çok güzel bir yer. İnsan İstanbul'da böyle Beykoz'a gittiğinde gerçekten nefes aldığını hissediyor.
3: Değil mi? Tabii kendiniz İstanbul'da değil gibi hissediyorsunuz.
2: Ya yok yani İstanbul'un göbeğindesiniz. Aslında evet. İstanbul'da hissediyorsunuz. İstanbul'u hissettiren yerlerden biri yani Beykoz. Yani kadar, özel bir yer.
3: Evet. Keşmekeşten uzak. Hı. Kendi içerisinde büyük bir aile apartmanı gibi bir yerdir
2: evet,
3: Beykoz.
2: Evet, o yüzden daha lokal daha, dediğiniz evet, için
3: mutlu
2: biraz daha evet.
3: Hissedersiniz kendinizi.
2: Ya İstanbul'un her semti aslında çok şey karakteristik. Öyle. Yani İstanbul özel çünkü gerçekten çok başka bir şehir. Dünya genelinde öyle. Yani çok büyük problemler var. Hemen hemen işte her semtte. Ama ulaşım en temel problem. Ya konuşuruz. Tabii. Yıllardır böyle İstanbul demek biraz da böyle İşte sıkıntılar nezdinde bakıldığında trafik demek
3: kalabalık yaşıyoruz.
2: Tabii öyle.
3: Evet. Biz Beykoz'daki aslında en temel sorunlardan biri genelde yaptığımız anketlerde ve vatandaşla görüşmelerimizde hep imar problemleri çıkardı. Ancak imar problemlerinden ziyade son iki anketimize ve bu yaz özellikle yaptığımız mahalle toplantılarında gördüğümüz kadarıyla ulaşım ve trafik çok ciddi anlamda bir numaraya

0: yerleşti yani. Hı-hı. Gerçekten artık sorun yaşıyor durumdayız. Hı-hı. Beykoz'da. Beykoz'dan çıkamıyoruz. Hı-hı. Beykoz'a giremiyoruz. Biraz Beykoz'un farklı bir kimliği var. Hı-hı. İstanbul'un çıkmaz sokağı gibi. Dolayısıyla biz de çalışmalarımızı aslında bu sistemler doğrultusunda ulaşıma ve trafiğe yönlendirdik.
1: Nasıl bugün gidiyor mesela? Ulaşıma trafiğe yönlendirdik derken gerçekten yani hani en temel problem nasıl gidiyor? Mesela bir metro hattı projesi var, evet, galiba, değil mi? Biraz ondan bahsedin. Yani Ulaştırma Bakanlığı devraldığı projeyi öyle,
0: evet,
1: biliyoruz.
0: Evet.
1: O süreci isterseniz biraz aktarın. Ya mesela bu proje oldu, gerçekleşti. Ne değişecek insanların hayatında?
0: Çok ciddi bir trafik yükünden kurtarmış olacağız gerçekten. Bu aralar otobüslerde de ciddi sıkıntılar olduğu için sürekli biz şikayet alıyoruz. Toplu taşıma ile ilgili. Hı hı. Metro tabii ki raylı sistem Beykoz'da hiç daha önce yoktu. Hı hı. İlk defa gelecek. İlk defa gelecek olmanın verdiği bir mutluluk var. Ayrıca yıllardır bekleniyor. Şu anda çok güzel bir fizibilite raporu hazırlandı. Projemiz onaylandı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle resmi gazetede de, hı hı, yayınlandı. Hı hı. Buradan biraz bahsedecek olursak, hı hı, 17 kilometreden biraz daha fazla 14 istasyonlu bir metro hattımız var.
1: Tabii.
0: Yeni yapılacak olan, hı, şu anda inşaatı devam eden şehir hastanemiz var. 2027 yılında açılması bekleniyor. Hı. Başlangıç noktamız, depolama alanımız orası Şahinkaya. Bir de yine en kalabalık mahallelerimizden birisi Orta Çeşme. Aslında bu iki hat bir noktada birleşiyor. Çatallı bir hat gibi düşünelim. Ta Ümraniye'ye kadar iniyor. Toplamda 14 istasyon. Ümraniye'ye indiği zaman da M5 hattıyla aslında Üsküdar'a, oradan Marmara'ya, metrobüse derken Avrupa yakasına da bağlanıyor.
1: Tabii.
0: Ve biz artık çıkmaz sokaktan çıkar duruma geliyoruz.
1: Ya inşallah, gerçekten çok önemli. Yani Kavacık Kavşağı, değil mi? O önemli,
0: o da,
1: bir
0: proje. Evet, o da
1: var.
0: Önemli bir proje
1: Fatih
0: bizim
1: Sultan
0: için.
1: Fatih Mehmet Köprüsü'nden de işte Anadolu yakasının, tabii, ayağında bulunuyor. Önemli bir yerde orası. Orada da, çünkü ya, orada da kilit durum var. Trafik orada kilitleniyor yani. Onu biliyoruz, çok hepimiz denk geliyoruz. O projeden de biraz bahsedin isterim yani.
0: Yine karayollarımızla beraber çalıştığımız, biz tabii sabah akşam bu trafiği, hı, yaşıyoruz ama drone görüntüleriyle de gördüğümüz, hı, aslında nerede tıkanıyor, nerede problem,
1: tabii,
0: var. Onları matematiksel olarak da,
1: tabii,
0: tespit ettiğimiz, hı, bir çalışmayla başladık. Yani biz Beykoz'dan giremiyoruz. Beykoz'a akşamları, sabahları çıkamıyoruz, akşamları giremiyoruz gibi bir durum söz konusuydu. Ve bunun üzerine de çalışma yaptık, ne yapabiliriz diye. Öncelikle yan yolları büyüterek rahatlatmayı hedefledik. Çünkü baktığınızda TEM otoyolu günde 240 bin aracın geçtiği çok büyük bir otoban. Dolayısıyla yan yolları genişletirsek bu Kavacık'taki sıkışıklığı biraz daha dağıtıp Beykoz'un içini rahatlatırız düşüncesiyle başladık bu projeye. Hem Ulaştırma Bakanımızla görüştük, hem karayollarımızla çok sıkı çalıştık. İki etaplı. Aslında projemiz onaylandı, ihalesi yapıldı. Buradan da ben sizlerin aracılığıyla müjde vermiş olayım. Bu hafta artık zemin kabulüne başlanıyor ve dolayısıyla bismillah işe başlıyoruz diyebileceğimiz, aynen, noktadayız.
1: Çok gençsiniz yani, genç olmak da böyle bu tip meselelerde böyle verimliliği falan arttırır, değil mi? Yani böyle çok canla başla.
0: Evet.
1: Yani işte
0: gününün çoğunu böyle yemek bile yemeden, çok az uyuyarak ama
1: öyle,
0: bunu işin heyecanını, mutluluğunu içinde yaşayarak, bu tabii bilemiyorum gençlikle mi alakalı ama enerjimiz ve heyecanımızın
1: enerji
0: çok yüksek
1: önemli
0: olması.
1: Gerçekten, tabii kesinlikle. Şimdi bu Kavacık Kavşağı projesi, o önemli ama Çavuşbaşı Kavşağı projesi, değil mi? Bir de o da var.
0: Bir de
1: yani
0: o var.
1: Da Kuzey Marmara,
0: evet, üzerinde çalıştığımız.
1: Evet, otoyoluna. Orada bir bağlantı söz konusu var galiba.
0: Orada bir bağlantı söz konusu.
1: O ne zaman başlayacak? Biraz da
0: o da şöyle. Tabii Beykoz yapısal olarak FSM ile, yani TEM ile Kuzey Marmara Otobanı arasında, hı-hı, kalan, hı-hı, büyük bir ilçe. Hı-hı. İki tane çıkışı var. Ya aşağıyı, güneyi tercih edeceksiniz ya kuzeyi. Ama kuzeyden yeterli çıkış kapımız yoktu açıkçası. Hmm. Biz bunu geliştirmek istedik. 2.7 kilometre, 2x2 şeritli. Burada da Beykoz'a yeni bir giriş kapısı açıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani Çavuşbaşı'nda yaşayan komşularımızın Kavacık'a inmektense alternatif olarak Kuzey Marmara'yı tercih etmesi. Dolayısıyla

0: Kavacık'ta oluşacak olan bir trafik yükünü de dağıtması planlandı. Bununla ilgili de güzel bir çalışma yaptık. Çalışmamızda projelerimiz 5 Mayıs'ta onaylandı. Yapım ihalemiz tamamlandı 17 Temmuz'da. Gerekli birkaç tane prosedürümüz kaldı. Ondan sonra da yapıma başlayacağız.
1: Ya siz böyle burada yani en temel mesele bu ulaşım meselesi olarak çıktı karşınıza değil mi? Yani Beykoz deyince aslında bakıldığında
0: evet.
1: En temel ya
0: şöyle,
1: sıkıntı
0: en temel
1: galiba.
0: Sıkıntı aslında imar problemlerimizdi ama biz bunu zaten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla yürütüyorduk.
1: Yürütüyorsunuz.
0: Ama bir taraftan da
1: Türkiye'nin her yerinde öyle. İstanbul'da biliyorsunuz o imar meselesi
0: evet,
1: de her yerde.
0: Evet. Gerçekten
1: kentsel dönüşümler
0: sıkıntılı.
1: Falan.
0: Evet. O da zamanla aşılacak, çok da iyi duruma geldi aslında. Hı hı. İyi de süreci yönetiyoruz. Ama bir taraftan da tabii ki ulaşım da sıkıntı olmaya başladı. Hı hı. Bir taraftan da bizim çok güzel bir arabalı vapurumuz vardı. Hı. Çubuklu İstinye arabalı hı hı. vapurumuz. Bu da gidince elimizden tamamen biz tekerlekli ulaşıma dönmeye başladık. Tekerlekli ulaşım da bizi bir yerden sonra kaosa doğru götürüyor. Bütün İstanbul'da olduğu gibi açıkçası. O yüzden raylı sistem bizim için çok önemli. Kavacık'taki bu düğümün çözülmesi çok önemli. Bir de kendimize yeni bir çıkış kapısı olan bu Kuzey Marmara Otobanı'ndaki Çavuşbaşı çıkışımız da önemli.
1: Tabii.
0: Bu üç proje hayata geçtikten sonra tahmin ediyoruz ki Beykoz'da artık çok da bir trafik problemimiz kalmayacak.
1: Sizin hayalinizde ne var? Nasıl bir projeyi hayata geçirmek var? Yani Özlem Vural Gürzel olarak.
0: Hayalim şu, son bir 10 gündür özellikle artık çok ete kemiğe büründü ama öncesinde de hayalim oydu. Bir yere giderken metroya gitmek, o kapılardan geçmek, metroyu beklemek, oturmak. Çünkü o kadar önemli bir hayal ki bu Beykoz'da. Gerçekten çok uzun yıllardır yapılamadı. Artık gerçekten bizim için hayal değil. Artık biz metro gelecek mi demiyoruz da metro ne zaman gelecek diyoruz.
1: Artık hayal değil.
0: Artık hayal zaman, değil. Sağ evet, olsun yani Cumhurbaşkanımızın özel, desteğiyle, Ulaştırma Bakanımızın bizimle beraber bu konu üzerinde çok eğilmesiyle beraber artık hayal değil. Biz ne zaman geleceği konuşmaya başladık. Çok kıymetli bir proje. 2027'de de temelinin atılmasını bekliyoruz.
1: Harika. Şimdi bu ciddi tasarruf tedbirleri değil mi? Yani önemli tabii. Hamlelerden bir tanesi. Biraz oradan bahsedelim isterseniz. Üzerine konuşalım. Bu ciddi
0: evet,
1: tasarruf aslında tedbirleri derken. Yani mesela nedir? Ne anlamamız gerek? Yani bu adımlar mesela nasıl katkı sağladı?
0: Göreve geldiğim zaman tabii bir mali disipline ihtiyaç vardı belediyede. Bunun üzerine neler yapabiliriz diye düşündüğümüz zamanlarda dedik ki biz her anlamda yani sadece ulaşım ya da ulaştırma da değil belediyenin her bir noktasında tabii. tasarrufa gitmemiz tabii. gerektiğine kanaat getirdik. İlk önce tabii baktığınız zaman belediyelerin en büyük ihalelerinden bir tanesi ulaştırma ihalesidir. Ne yapılır? Araçlar kiralanır. Tabii. İşte ya bir yıllık ya bir buçuk iki yıllık ihalelerdir ama bu ihalelerde büyük paralar gider yani aslında kiralama gerçekten çok büyük bir yük getirir belediyeye. Biz bu anlamda ulaştırma ihalemizi nasıl küçültebiliriz de baktık. Kendi öz filomuzu kuralım istedik. Kendi öz filomuzu kurmak isteyince de 35 tane tok araç alarak kendi belediyemizin bünyesine araçlar kazandırdık. Evet ekranda da görünüyor. Yerli ve milli araçlar ayrıca elektrikliler. Baktığınız zaman fosil yakıttan da bizi uzaklaştırıyor. Yılda 46 milyon tasarruf ettik.
1: 46 milyon yılda yaptığınız tasarruf çok önemli ya.
0: Evet.
1: Yani
0: bakıldığında. Bu kiralamaya gidecekti.
1: Yani tabii.
0: Bu bir kiralama parası olacaktı.
1: Tasarrufu nerelerde kullanmayı düşünüyorsunuz mesela? Yani burada
0: yani
1: işte tabii bu önemli
0: zaman,
1: bu tasarruf belediyenin kasasında
0: yani
1: kalacak.
0: Bizim,
1: bu çok önemli bir şey
0: evet,
1: yani.
0: En tabii. büyük problemlerden bir tanesi aslında yollarımız. Hiçbir şey değilse asfaltla donatırız her tarafı. Bizim için çok kıymetli olur yolların yenilenmesi, kendi tesislerimizin güzelleştirilmesinde kullanacağız bunları. Hı hı. O yüzden
1: çok
0: kendi öz malımızın olması aslında bir makam aracının 4 aylık, 5 aylık kirası ve siz aracı alabilir durumdasınız.
1: Ya.
0: O yüzden bu bizim için çok önemli bir adım oldu. Yani
1: tabii.
0: yılda 46 milyon gerçekten önemli. Ayrıca yine kendi şeylerimize, araçlarımıza baktık. Bazıları aslında çok ufak tefek sorunlarla kenara ayrılmıştı. O kadar basit ki elektriksel
1: problemi. Ne olmuş
0: problemi
1: peki
0: var.
1: Mesela?

0: mesela?
1: Ya mesela büyük...
0: kenara ayrılmış da ne olmuş?
1: Onun yerine kiralama yapılmış. Kamyonlar, JCB'ler, bu fen işleri ve park bahçelerde kullandığımız büyük araçlardan bahsediyorum. Minibüsler, ilaçlama araçları, bunlar ufak tefek bozulmalarla kenara ayrılmışlar. Onların yerine kiralamalar yapılmış. Sonra biz başladık bunları yavaş yavaş peyderpey. Bakın ekranda gördüğünüz otobüsler
0: işte,
1: mesela.
0: Tabii.
1: Bu otobüsler hep kenara ayrılmıştı. Bu kamyonlar kenara
0: i̇şte
1: ayrılmıştı.
0: O yüzden oraya Mehmet Ali de editörümüz de yazmış. Sayın Başkan demiş atıl araçları onarıp hizmete aldık.
1: Evet.
0: Yani bu önemli bir şey. Yıllık 200 milyon TL'lik maliyetlerine
1: kesinlikle
0: geçtik.
1: Kesinlikle 32 tane sana. Böyle büyük kirası da fazla olan araçları tamir ettirdiğimiz zaman biz 200 milyonluk bir ihale bedelinden kurtulmuş oluyoruz ve kendi öz mallarımızı kullanmış oluyoruz. Bu da gerçekten önemliydi. Şimdi buna baktığınız zaman toplamda yaptığımız tasarruf 2024 Nisan ya da Mayıs ayında yapılmış bir ihale 1.2 milyar. Bugün 2026'da bizim kalan bu kadar aracı kenara ayırdıktan sonra kalan ihtiyaçlarımız için yaptığımız ihalemiz 500 milyona indi. Arada 2 yıl var ve 700 milyonluk bir fark var. Tasarrufun aslında en büyüğü burada. Yani dışarıya vermektense biz paramızı, kendi araçlarımızı tamir ettirdik, kendi filomuzu büyüttük. Büyütmeye de devam edeceğiz. Böylelikle dışarıya bağımlılığımızı da azaltacağız, tabii. İhale bedellerimizi de küçülteceğiz.
0: Şimdi buradan çıkarken stüdyodan, ya şu benim aklımda kaldı, şunu söylemek istiyordum, bak unuttum dediğiniz bir şey olsun istemiyorum. Özellikle bu
1: evet.
0: meselelerle ilgili.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Son olarak.
1: Sağ olun. Bizim için ulaşım problemi, tabii buradaki ana gündemimiz ulaşım.
0: Tabii.
1: Ulaşım problemimiz aslında Beykoz'da gerçekten artık çözülmesi için ete kemiğe bürünmüş durumda. Hı-hı. Bir yıldır bunun için çok çalışıyoruz. Bugün burada sizlere tanıtıyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Hı-hı. Öncelikle hem davetiniz için hem de bunları anlatmaya fırsat Hı-hı. verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Bunun dışında kültür merkezimiz, gençlik merkezlerimiz, Hı-hı. sosyal alandaki aktivitelerimizle, özel gereksinimli bireylere sağladığımız olanaklarla biz Beykoz'u daha yaşanılır, daha keyifle yaşanılır, daha kaliteli ve konforlu yaşanır hale getirmek için çabalıyoruz.
0: Harika.
1: Bir taraftan imar planlarımızı düzeltmeye çalışıyoruz ve mülkiyet problemlerini de inşallah çözeceğiz. Böylelikle çok daha güzel ve keyifli bir Beykoz'da yaşıyor olacağız sizleri de. Gezmeye ya da bizimle yaşamaya davet edeceğiz.
0: tabii inşallah. Yani İstanbul'dayız, Beykoz'da tabii biliyoruz. Ben Bakırköylüyüm. Doğma büyüme. Bakırköy'ü de çok seviyorum.
1: Evet.
0: Orası çok kimlikli bir yer ama Beykoz'da çok severim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: gerçekten,
1: teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Bu saat diliminde ağırladık. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel stüdyo konuğumuzdu. Projeleri konuştuk ama biraz böyle spesifik ulaşım
1: üzerine
0: biraz o odaklı. Sağ olun efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dolayı. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle devam edelim. Dayak yiyen bir kişinin görüntüsünü alıntılayarak kendi hesabından tekrar paylaşmış bir sanık. Suçlu bulundu. Yargıtay bu sanık hakkındaki 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onamış. Bir bakalım.
2: Önce beraat etti, ardından 1 yıl 8 ay hapsi istendi. Dayak yiyen kişinin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşan sanık hakkında son kararı Yargıtay verdi. Bursa'da yaşayan bir kişi dayak yediği anlara ilişkin kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşımları gören bir başka kişi de bu görselleri alarak kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine paylaşımları yapan kişi hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldı. Bursa 9. Adliye Ceza Mahkemesi önce atılı suç kanunda suç olarak tanımlanmıyor dedi ve beraat kararı verdi. Şikayetçi istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi ise bu kararı hukuka aykırı buldu. Sana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık bunun üzerine suç unsurlarının oluşmadığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü ve temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2. derece mahkemeye haklı buldu. Sana verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında şikayetçi kişiye ait veri niteliğindeki fotoğrafların

0: Daha önce kendi hesabından paylaşılmış olmasının bu fotoğrafların kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi. Bu durum üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanıyamaz denildi.
1: Ve devam edelim. Şöyle ki İstanbul'da yaklaşık 2 milyon liralık altın ve dövizle ortadan kaybolan kuyumcu kuryesi polisin günler süren takibiyle yakalandı. Altınlarla kaçan kurye operasyon başlığıyla veriyoruz. Şüphelinin çatı katında yakalandığı anlar drone kamerasına da yansımış.
2: Vallahi geciktik biraz abi.
0: Altın ve dövizleri çantasına koydu, motosikleti otoparka bırakıp kaçtı. Kuyumcu kuryesi polisin takibiyle yakayı ele verdi. Deniz Bey, İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Geçen ay iş yeri sahibi Mustafa K. anlaşmalı iş yerlerinden altın ve döviz alması için yaklaşık 2 milyon lira verdi. Deniz Bey, altın ve dövizleri aldıktan sonra iş yerine ait motosikletin GPS sinyali kesildi. Durumdan şüphelenen kuyumcu telefonla da kuryeye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada motosiklet bir otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Günlerce süren polis, Deniz Bey'in kağıthanede bir evde saklandığını belirledi. Drone destekli operasyonla kurye ve evdeki iki kişi gözaltına alındı. İki suçtan kaydı olan Deniz Bey ve iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurye, güveni kötüye kullanma ve iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Antalya'da cumartesi günü iki kişinin öldüğü kaza sonrası yaşananlar yürekleri yaktı gerçekten. Mesaisi için çöp kamyonuyla işe giden adam kazayı görünce yardım etmek istedi. Otomobilde ölen kişinin oğlu olduğunu görünce yıkıldı haliyle.
3: Yanına vardım. Oğlumun kafasını tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
0: Yardıma koştuğu kazada yüreği yandı. Çünkü kazada ölen iki kişiden biri oğluydu. Kaza cumartesi gecesi Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Taner Durmaz aracıyla U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen bir araç hızla Durmaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazadan sadece birkaç dakika sonra olay yerine bir çöp arabası yanaştı. Kazayı gören Cevdet Durmaz ve mesai arkadaşı yardım etmek istedi. İki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı feci kazada acı tesadüf yürekleri dağladı.
3: Kaza anında durduk, yardım ederdi. Sonra benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş, ne oldu dedim ben. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa dedi. Bir baktık, oğluma Mustafa, arabanın içinde yatıyor.
0: Baba oğluyla son kez göz göze geldi.
3: Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
0: Kazada Taner Durmaz da müzisyen Mustafa Meki hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçtaki yabancı uyruklu sürücüyle yanındaki iki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Üniversite kayıtları da başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar kayıt yaptıracak öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulundu. Fırsatları kaçırmamak lazım dedi. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini de hatırlattı.
0: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversitelere kayıt maratonu başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar kayıt sürecine ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini vurguladı.
4: Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın.
0: Üniversite kayıtları 28 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler yerleştikleri üniversitelere gidip kayıtlarını tamamlayabilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise E-Devlet üzerinden yapılacak. 26 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
1: Samsun'da bir demir çelik fabrikasında hafta sonu patlama meydana gelmişti biliyorsunuz ve iki işçinin yaralandığı o patlamanın görüntüsü ortaya çıkmış bakalım.
0: Eline sigarasını aldı, çakmağı çakması

0: ile birlikte büyük bir patlama oldu. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Operatörler Onur Temel ve Gökhan Balta, Haddihane Fırın kumanda odasında mesaideydi. Biri eline aldığı sigarasını yakmak için çakmağı çaktı. O sırada bir anda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Aynı fabrikada 3 Haziran'da meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor.
1: Gine'de de çöp depolama alanındaki devasa bir yığını düşünün. Şiddetli bir yağışı da düşünün beraberinde. Onun ardından çöküyor. Görüntüler var. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi bakın hayatını kaybetti. 22 yaralı var. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor bir taraftan. Can kaybının artmasından da endişe ediliyor haliyle.
0: Görüntülerin adresi Batı Afrika ülkesi Gine. Gine'nin başkenti Conakry'de yoğun yağış heyelana neden oldu. O heyelandan kentin Dar es Salaam bölgesindeki çöp depolama alanı da etkilendi. Günlerdir süren şiddetli yağışların ardından tonlarca ağırlıktaki çöp ve toprak yığını hızla kaymaya başladı. Çevredeki gecekondu ve evleri saniyeler içinde yuttu. Gece saati yaşanan felakette onlarca kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Conakry'nin en büyük atık depolama alanlarından biri olan Dar es Salaam çöplüğünde 2017'de şiddetli yağış sonrası yaşanan çökmede 10 kişi ölmüştü.
1: Nevşehir'de hafta sonu Kapadokya rallisi vardı. Nefes kesen yarışta talihsiz bir kaza oldu. Sivil bir araç yarış yoluna girdi ve final etabında meydana gelen kazada iki pilot da diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
0: Yarış yapılan güzergah bir anda girdi, rallideki araca böyle çarptı. Pazar günü Nevşehir'de Türkiye Ralli Şampiyonası vardı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında yapılan rallide pilotlar birinci olabilmek için direksiyona geçti. Pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilot Sevi Akla da final etabındaydı. İkili yarış otomobiliyle ilerlerken Fatih Uyanık'ın kullandığı sivil araç birden yarış güzergahına girdi. Yarış otomobiliyle sivil araç çarpıştı. İhbarlı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yarış pilotu, yardımcı pilot ve sivil aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kısa bir ara verelim.

Akşam haberleri noktalıyorum ama yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy yani ana habere teslim ediyorum. Tüm gelişmeler Faruk'ta olacak ana haberde. Görüşmek üzere efendim. Habertürk'te kalın, iyi akşamlar.

0: Takip ve Değerlendirme Kurulu ne kararlar alacak? Cezaevlerinden kimlerin tahliyesi bekleniyor? SDG tarihe karıştı mı? İsrail Suriye'de geri adım attı mı? Türkiye-İsrail geriliminde durum ne? Aziz İhsan Aktaş davasında ne karar çıktı? Sena Halkan soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, gazeteciler Hasan Öztürk, Merve Şebnem Oruç, Orhan Bursalı ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Açık ve Net bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Edirne güneşli 36 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 24 Ağustos Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkese güzel, keyifli, huzurlu bir hafta diliyoruz. Akşam saatlerinde bir haber bütün dikkatleri Silivri'ye yöneltti. Aziz İhsan Aktaş davasında bugün karar günüydü sayın seyirciler. Mahkemeden hangi sonuçlar çıktı, neler oldu? Kimler hangi suçlardan beraat etti, ne cezalar aldı? Detayları davayı takip eden arkadaşımız Alihan Tok'tan alacağız. Alihan merhabalar, kolay gelsin, iyi akşamlar. Şimdi haber merkezinde arkadaşlarla konuşurken gerçekten ne oldu? Bugün ortaya çıkan tablo nedir diye sordum. Alihan anlatacak dediler. Buyur anlat.
1: Evet Faruk Aksoy, şimdi uzun soluklu, uzun süren bir soruşturma, yargılama süreci. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında ilk operasyon yapılmıştı ve bu yıl Ocak ayında yargılamaya başlandı. 7 aydır devam ediyor. 200 sanık var ve sonunda nihai karar verildi. Burada tabii birçok farklı suçlama vardı. Aslında en başta iddianamede yer alan suçlama örgüt kurma ve yönetme. Burada Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurma suçundan beraat ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'ın da o örgüte üye olma suçundan beraat kararı verildi. Ve daha sonra aslında bu örgüt kurma, yönetme ve aynı zamanda ihaleye fesat karıştırma suçlarından aslında o 200 sanıktan birçoğu beraat etti. Ama esas suçlar ve cezalar rüşvet başlığı adı altında geldi. Şimdi burada

0: Beşiktaş Belediye Başkanı, ben burada belediye başkanlarına verilen cezaları tek tek sayacağım. Nihai karar açıklandı ve kararın okunması da sona erdi. Yaklaşık 60 sayfalık bir karardı. Eylem eylem hepsi tek tek değerlendirildi ve belediye başkanlarına yönelik hapis cezaları çıktı. Şimdi onları okuyayım. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat hakkında 3 farklı suçlama vardı. 2 kez rüşvet, 1 kez ihaleye fesat karıştırma, 1 kez de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplamda 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Rıza Akbolat'a ve 6 yıldan fazla da kendisine aslında memuriyetten men edilme cezası verildi. Bunun yanı sıra diğer belediye başkanlarından da tabii Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aslında kararı merak ediliyordu. Ona da rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve kendisi de 3 yıl 1 ay memuriyetten men edildi. Ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere aslında kendisi tahliye edilmiş ve görevine iade edilen tek belediye başkanıydı. Rüşvet suçu da dahil olmak üzere tüm suçlardan beraat eden tek belediye başkanı oldu burada. Abdurrahman Tutdere rüşvet suçundan da beraat etti. Yine Adana'dan devam edecek olursak Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a da yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi ve 2 yıl 11 ayda memurluktan men edildi. Adana'nın bir başka ilçesi Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e de yine rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kendisi de 4 yıl memurluktan men edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer aslında kendisi önceki duruşmalarda tahliye edilmişti. Kendisi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak suçundan 8 ay hapis cezası aldı ama hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani o hüküm uygulanmayacak. Bir de Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, o da merak ediliyordu. Kendisi de aslında tutuksuz yargılanıyordu. Burada ona da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 3 yıl 4 ay memurluktan men edildi. Şimdi bu cezaları ne kadar yatacaklar, yatarları nedir? Aslında tüm bunlar tabii Yargıtay onayladıktan sonra bir istinaf süreci var. Bu süreçler tamamlandıktan sonraki, çünkü içeride kalma süreleri de var, ortaya çıkacak. Ama cezalar bu şekilde. En fazla ceza 23 yılla Rıza Akbolat'a verildi. Bir de tabii ki davaya ismini veren Aziz İhsan Aktaş var. Ona da ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. İhaleye fesat karıştırma suçundan. Ama rüşvetle alakalı suçlamalarda yetkilileri bilgilendirdiği için, aslında kamu görevlilerini bilgilendirdiği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı çünkü Aziz İhsan Aktaş. Onun için tüm rüşvetle ilgili suçlamalardan beraat etti ama ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. 2 yılda herhangi bir şekilde resmi kurumlarla ihaleye girmeme suçu verildi ek olarak. Yani burada Rıza Akbolat'ın cezası 23 yıl 3 ay 15 gün olarak belirlendi. 8 yıl 10 günden 10 ayda memurluktan men edildi. Aslında kendisine yöneltilen en ağır suçlamalardan biri de tabii hem rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, bunların hepsi vardı ama 2020 yılından itibaren Aziz İhsan Aktaş'a şirketlerine yönelik işte ihaleleri oraya yönlendirdi. Hatta bir örgüt kurduğuna yönelik suçlamalar vardı. Örgüt kurma ve yönetme ve üye olma suçlamalarından aslında beraat etti. Ama ihaleye fesat karıştırma, ki birçok kendine ait suçtan kaynaklanan mal değerlerine ait aslında o birçok ev sayıldı, araba sayıldı, onu da müsaade edilmesine karar verildi. Yani burada Rıza Akbolat bir kez ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve bir kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplamda 3 farklı suçtan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. O da rüşvet suçlamasından. Silivri'de takip ettik tüm gelişmeleri. Aldıkları cezalar bu şekildeydi diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Alihan, çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Alihan Tok, özellikle Aziz İhsan Aktaş dosyasıyla ilgili karar günü yaşananları anlattı. Sena Alkan Açık ve Net'te bu akşam konuklarıyla bu meseleyi detaylı bir şekilde konuşacak. Ne oldu? Nasıl bir gidişat vardı? Bu kararlar nasıl yorumlanacak? Hepsi Açık ve Net'te olacak. Şimdi başka bir gündem. Ankara'da önemli bir toplantı vardı. O toplantı

0: toplantının çıktılarına, o toplantının sonuç bildirgesine bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün o önemli adımlardan biri atıldı. Süreç Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısı Beştepe'de yapıldı. Peki ilk toplantıya kimler katıldı? Ne konuşuldu? Süreçle ilgili gelişmeler nedir? Onları da Buse takip etti. Buse Gençtürk karşımda. Buse, Beştepe'deki toplantının notlarını bizimle paylaşır mısın?
1: Faruk Aksoy, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantı yaklaşık 3 saattir devam ediyor. Yılmaz'ın yanı sıra toplantıda peki kimler var? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gülek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Toplantıya katılan bakanlar, bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıda yer alan isimler arasında bulunuyor. O toplantıya ilişkin karede paylaşıldı. Beştepe'deki toplantı şu dakikalarda sürüyor ama şu bilgiyi paylaşalım. Toplantının bitmesine az bir süre kaldı edindiğimiz bilgiye göre. Toplantının ardından da yazılı bir açıklama yapılacak. Peki toplantıda neler konuşuluyor? Süreç kurulunun çalışma usulü ve esasları belirlenecek bugün. Bunun yanı sıra alt komisyonlar oluşturulacak. İhtiyaçlar doğrultusunda çerçeve yasanın getirdiği gereksinimler doğrultusunda oluşturuluyor bu alt komisyonlar. Kaç alt komisyon olacak? Hangileri ve hangi görev alacaklar? Hemen onu da aktaralım. Silahların teslimi ve sahadaki doğrulamaya ilişkin silahların nerede ve hangi takvimde bırakılacağı, özellikle hangi yöntemle teslim alınacağına ilişkin detayları ele alacak bir alt komisyon kurulması bekleniyor. Bu komisyon güvenlik kurumlarının sahadaki tespitlerini değerlendirecek. Bir başka komisyonunsa adli sürece dair, adli işlemlere dair oluşturulması planlanıyor. Bu komisyonda da Adalet Bakanlığı yetkilileri ve hakim savcılar yine komisyona katkı verecek isimler arasında bulunacak. Ceza ertelemelerinin değil ama şimdiye kadar Türkiye'ye dönerek silahlarını bırakmış örgüt mensuplarının dosyalarına ilişkin hukuki statülerin sınıflandırılmasında görev alacak bu alt komisyon. Bir diğer komisyonsa sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecine ilişkin olacak. Örgüt mensuplarının sosyal uyumuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanları yine bu komisyona desteklerini sunabilecek. Ve başvuru kayıt süreci 6 ay içerisinde çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular yapılabilecek. Yapılan başvurular ve kayıt işlemlerine ilişkinde bir komisyonda bu süreci, işlemleri takip etmesi bekleniyor Faruk Aksoy. Tabii tüm bunlar şu dakikalarda toplantıda ele alınıyor ve önümüzdeki dakikalarda artık toplantının sona ermesini bekliyoruz. Peki meclisteki süreç nasıl olacak? Hemen onu da aktaralım. Yeni yasama döneminde Ekim ayının ikinci ya da üçüncü haftasında meclise irtibat ve izleme komisyonu oluşturulacak. Yeni yasama dönemi başlar başlamaz da partilerden isimler istenecek. 17 kişiden oluşması bekleniyor o komisyonun da ve grup başkan vekilleri, süreç komisyonunda yer alan isimlerin komisyonda yine görevlendirilmesi planlanıyor diyelim. Şu dakikalarda artık toplantı devam ediyor ama yazılı bir açıklama gelecek. O açıklamada da yol haritasını paylaşacak süreç kurulu diyelim. Son notlar bu yönde.
0: Peki. Buse Gençtürk, teşekkürler, kolay gelsin. Buse'ye teşekkür ettik. Toplantı devam ediyor. Herhalde artık sona doğru gelindi. Oradan bir sonuç bildirgesi çıkacak. Başlıklar ortada. Sonuç bildirgesinde ne diyor ona bakacağız. Gelelim iç siyasete. Sayın seyirciler, yeni parti sözcüsü Zeynel Emre partisinin üye sayısının 400 bini aştığını söyledi. Bu konu çok tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 500 bin kişi, 600 bin kişi, hatta buna 700 bin kişi diyen de var. İstifa etti ve yeni partiye geçti. Ya da geçecek, bekliyor. Tartışılıyor. Programlarda takip ediyorsunuz. Yalnız yeni partiden Zeynel Emre'nin parti sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre yeni partinin üye sayısı 400 bin. Yaklaşan ilçe kongreleri öncesi demokratik sürece katılım çağrısı yapıldı. Yani yeni parti aslında üye sayımız az, gelin ve partiye üye olun dedi.
2: Üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. Yine belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi.
3: Yeni partinin üye sayısını paylaştı. Yaklaşan kongreleri işaret ederek çağrıda bulundu.
2: Şu çağrıyı da yapıyoruz tabii. Bir an evvel üye olun. 26'sına kadar üye olanlar hemen başlayacak ilçe kongrelerinde oy kullanabilecekler. Daha sonra üye olanlar sonrakilerde kullanacak. Yeni dönemde de biz üyelerimizle kurullarımızın oluşmasını, ilçe başkanlarının, il başkanlarının ve genel başkan seçiminin bir şekilde oluşması için çalışma yapacağımızı, böyle belirleyeceğimizi söylemiştik.
3: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Yol haritalarını anlattı.
2: 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için. 1 Eylül tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantımız olacak orada. 2 Eylül'de de il başkanları toplantımızı yine yeni binamızda gerçekleştireceğiz. Biz Eylül ayı için bir planlama yapıyoruz. Tüm milletvekillerimiz sahada yeni partiyi anlatmak üzere görevlendirilmiş olacaklar.
3: Emre, İsrail'in Türkiye'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Türkiye'de sağanak yağmur yağsa ne iktidar ne de muhalefet Netanyahu'ya bir damla su vermez dedi.
0: Sonu güzel. Türkiye'den İsrail'e Netanyahu'ya bir damla su gitmez. Bu iyi bir saptama. Sayın seyirciler, İyi Parti sözcüsü Burak Avuncu genel seçim ittifakı iddialarına yanıt verdi. Seçim tarihi yokken ittifakı konuşmak anlamsız dedi. Milletvekili transferlerine dair soruya da cevap verdi. Ama önce seçimi bir görelim. Seçim hangi tarihte yapılacak? Ne olacak? Ondan sonra ittifak yapacağız mı, yapmayacağız mı? Kiminle yapacağız? Bunları konuşabiliriz dedi.
4: Ortada bir seçim tarihi yokken şimdiden bir takım ittifak söylentilerinin çıkıyor olması şu aşamada anlamsız ve faydasızdır.
3: Kamuoyuna yansıyan genel seçim ittifakı iddialarına değindi, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
4: Şu aşamada seçim ittifakına dair bizim dışımızda çıkan haberlerin, bizi dahil edecek şekilde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
3: İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündemine ilişkin parti sözcüsü Burak Avuncu kameralar karşısına geçti. İYİ Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin başka partilere katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt verdi.
4: Duruşu net, çizgisi net olan bir siyasi partide ayrılıkların oluyor olması muhatapların açıklaması gereken bir durumdur. Biz gerekçelerini ve bunun anlamını kamuoyunun belki anlamlandırmakta güçlük çektiği konuları çok net olarak anlamlandırabiliyoruz. Ayrılanların ayrılık gerekçelerini anlatabilme ve izah edebilme mecburiyetleri var.
0: Siyasetin gündemine bakmaya devam ediyoruz. Siyasetin gündemindeki konu başlıklarından biri de 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi sayın seyirciler. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti genel başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı. Fakat biraz önce İyi Parti sözcüsü seçim tarihi belli olmadan ittifakı konuşmak pek yersiz dedi. Ama bütün partiler İyi Parti gibi düşünmüyor.
5: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
6: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyoruz.
5: Evet, öyle bir şey var.
3: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
7: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
3: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmeler de bulunuldu.
8: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
3: Beş partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
0: Yani İyi Parti diyor ki daha henüz seçim tarihi belli değil. Seçim netleşmedi. Gerçi hükümet kanadından ne Sayın Cumhurbaşkanı ne Sayın Bahçeli seçim zaten tarihinde, vaktinde yapılacak diyor ama siyasi arenada diğer partilerde bir hareketlenme var. Yani mecliste buluşuyorlar, dışarıda buluşuyorlar. Herkes olası senaryoları konuşuyor. Mesela milliyetçi bir ittifaktan bahsediliyor. Daha muhafazakar demokrat, yani aslında biraz da AK Parti'nin ilkeleri doğrultusunda bir ittifak kurmaya çalışan diğer siyasi partiler var. Ne olacak, ne bitecek? Her şey öyle anlıyorum ki seçim tarihinin tam olarak netleşmesiyle daha da ete kemiğe bürünecek. Şimdi dönelim biraz ekonomiye, piyasaya, enflasyona. Bunlara bakalım. Yıllık enflasyon beklentisi hane halkı ve reel sektör için arttı sayın seyirciler. Bu iyi haber değil. Piyasa katılımcıları içinse azalma gösterdi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.
3: Hane halkının ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi arttı. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise geriledi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69'a geriledi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan arttı, %32,80 seviyesine yükseldi. Bu oran, hane halkında 0,64 puanlık artışla %45,58 olarak hesaplandı. Hane halkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ya da hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisinde de 0,36 puanlık bir azalma görüldü. %32,13 oldu.
0: Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltme kararı aldı. Yeni düzenleme çarşamba günü itibarıyla başlayacak. Fast işlem tutarları 100 bin liradan 300 bin liraya çıktı. Bankadan yapılan yazılı açıklamada yeni nesil anlık ödeme sistemi olan fast işlemlerinin alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif olarak hızla yaygınlaştığı kaydedildi. Merkez Bankası'nın kullanıcılarının fast sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemelerle gereksinimleri göz önünde bulundurularak yeni bir düzenlemeye gittiği ifade edildi. Düzenleme ile 26 Ağustos itibarıyla fast işlem tutar limitleri para transferleri ve ödeme katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde 100 bin liradan 300 bin liraya çıkıyor. Fast TR kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek rakamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Sinkevicius'la telefonda görüştü sayın seyirciler. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Ayrıntılar var. O görüşmelere ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı mevkidaşı Silva ile yaptığı görüşmede yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin yarar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Litvanya Başbakanı Sinkevicius'la da telefonda görüştü. Türkiye ile Litvanya'nın yeni dönemde de savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temaslarını artırmasının faydalı olacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışta sonuçlanması için gayret gösterdiklerini belirterek Avrupa Birliği dönem başkanlığında da Litvanya'ya başarılar diledi. Şimdi dönelim Orta Doğu'ya. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik yaptırım paketini bugün açıklayacak. Amerika bu konuda çok iddialı. Bu süreçte İran'dan karşı hamle

0: ile geldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden ücret alınmasını öngören düzenleme komisyonda kabul edildi. Yani İran dedi ki öyle yaparsam ben de böyle yapıyorum. Yani yine ciddi bir tartışma ve ciddi bir çatışmanın eşiğindeyiz. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ta yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek dedi. Onlar ne yapıyorsa çevireceğiz ve tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne geri fırlatacağız dedi. Bakalım kazanan kim olacak?
1: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington savaşta son oyuna girdik derken Tahran yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek açıklaması yapıyor. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump İran'a karşı ekonomik savaş başlattığını duyurdu. Tahran yönetimi bugün açıklanması beklenen yaptırım paketine karşı harekete geçti. İran Ulusal Güvenlik Komisyonu yaptırımlara misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Buna göre gemilerden denizcilik, yakıt ikmali, sigorta, güvenlik ve diğer hizmetler karşılığında ücret alınacak. Düzenlemelere uymayan gemiler para cezası, alıkoyma gibi yaptırımlarla karşılaşacak. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler de peş peşe geldi. ABD'nin ekonomik baskı politikasının sonuçları Washington'ın ekonomisini de etkileyecek diyen İran Meclis Başkanı Kalibaf, yaptırımlar bumerang gibi ABD'ye dönecek ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay de Tahran'ın yaptırımlara karşı tüm yeteneklerini kullanacağını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai ise ekonomik savaşın sürmesi durumunda Basra Körfezi ve bölgeden tek damla petrolün ihraç edilmeyeceğini belirtti.
2: Ve in istibdadu qolduri has ki hemişe şikast
1: kurdu. ABD Hazine Bakanı Bessent savaşta son oyuna girdiklerini söyledi ve Tahran'ın yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacağız dedi. Tahran'a karşı gelmekten korkanlar Washington'ın sabrını sınamanın bedelini göz ardı etmemeli ifadesini kullandı. Taraflar arasında resleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir ise Tahran'a gitti. Münir'in bir dizi görüşme yapması bekleniyor. Münir, İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.
0: Yani Bessent'ın Hazine ve Maliye Bakanı'nın söyledikleri ne kadar karşılık bulur? İran'ın can damarlarını keseceğiz diyor. İran'ı yalnız bırakana kadar. Mesela İran Rusya tarafından tam olarak yalnız bırakılır mı? Bırakılmaz. Çin tarafından bırakılır mı? Bırakılmaz. Asya ülkeleri, bazı Asya ülkeleri tarafından bırakılır mı? Bırakılmaz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar İran'a ne yaptı da daha ötesini yapacak. Yani İran 45-50 yıldır zaten ekonomik ambargo altında. Biraz da bu işler onun için oluyor. Sistem orada kavileştikçe kavileşiyor. İşin gerçeği şu. Türkiye elbette bölgede savaş istemiyor. Bir tarafta müttefiki Amerika, diğer tarafta komşusu İran. Dengeli bir politikası var. Hadiselere denge açısından bakıyor. Ama İran'ın da bölgede bir hakimiyet kurmasını istemiyor. Doğal olarak ve haklı olarak. Fakat İran rejimi çökmedi. Amerika'nın ve İsrail'in en büyük hayal kırıklığı bu. Şöyle ya da böyle İran rejimini bu saate kadar ayakta tutmayı başardı. Peki bunu nasıl yaptı? Sayın seyirciler, İran'ın stratejik tesislerini hava saldırılarından korumak için yer altında yeni bir tesis inşa ettiği öne sürüldü. İşte bu çalışmalarla yaptı. Uydu görüntülerine göre Kereç kenti yakınlarındaki tesis devrim muhafızları ordusuyla da bağlantılı. İran neye güveniyor derseniz işte bunlara güveniyor.
1: İran, Elburz eyaletine bağlı Kereç kenti yakınlarında yeni bir yeraltı tesisinin inşasına başladı. İDA, ABD merkezli uydu görüntüleme analiz şirketi Sor Atlas'tan geldi. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor'un elde ettiği görüntülere dayanan Sor Atlas, tesisin İran devrim muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia etti. Görüntüleri inceleyen Sor Atlas, bölgedeki inşaat çalışmalarının 21 Mayıs civarında başladığını kaydetti. Tesisin ne amaçla kullanılacağına ilişkinse henüz bir bilgi yok. İran, ABD ve İsrail'den gelebilecek hava ve füze saldırılarına karşı stratejik varlıklarını yeraltı tesislerinde koruyor. Kereç bölgesi de İran'ın askeri ve nükleer araştırma merkezlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

0: Amerikan Wall Street Journal gazetesi de geçtiğimiz ay İran'ın binlerce santrifüjü Natanz Dağı'nın altındaki tünellere taşıdığını iddia etmiş. ABD Başkanı Donald Trump da dağa vuracaklarını söylemişti. Yine Amerikan haber kanalı CNN de İran'ın saldırılarda hasar gören nükleer ve füze tesislerindeki altyapıyı onarmaya başladığını ileri sürmüştü. Uydu görüntülerinde Natanz ve Parçin'de yeni hareketliliğin tespit edildiği kaydedilmişti.
1: Suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail'le Ürdün'de üst düzey bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Son derece kritik bir görüşme. Yakın zamanda İsrail Suriye'de bir askeri üssü bombalamıştı. İşte bu hadiselerden sonra Ürdün'de önemli bir görüşme yapıldı. Peki ayrıntılar? Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre görüşme ABD arabuluculuğunda yapıldı. Dışişleri Bakanı Şeybani başkanlığındaki heyet İsrail heyetiyle bir araya geldi. AFP ajansı İsrail'den Mossad başkanı Roman Goffman'ın toplantıya katıldığını belirtti. Görüşme İsrail'in son hava saldırılarıyla tırmanan gerilimi azaltmak ve bölgedeki istikrarı destekleme hedefiyle yapıldı. Toplantıda İsrail saldırılarının durdurulması için pratik mekanizmaların oluşturulması ele alındı. Sana'ya göre Türkiye-İsrail arasındaki tansiyonun düşürülmesi o da görüşüldü. Görüşmede Şam yönetimi işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğuna dair tutumunu yineledi. Önceliklerinin İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesi olduğu kaydedildi. Bu görüşme önemli çünkü bu görüşmede sadece İsrail ve Suriye arasındaki ilişkiler değil, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı da masaya getiriliyor anladığımız kadarıyla. Peki Türkiye Suriye'de herhangi bir yerde ilhak, kalıcı askeri üst ya da Suriye topraklarına yönelik farklı emel besliyor mu? Hayır. Türk devleti bunu en açık şekilde ortaya koydu. Fakat İsrail'in Türkiye'nin dibine kadar gelip oradaki bir askeri üssü bombalaması Türkiye'yi çok derinden tedirgin etti ve bu konuda çeşitli tedbirleri de sahaya sürmesine sebep oldu. Bu meseleler de o toplantıda görüşüldü. Sayın seyirciler, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yaptığı saldırının yankıları da devam ediyor. İsrail basını İsrail'in saldırgan tutumu hakkında farklı yorumlarda bulundu. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu, hükümetin mi aldığı tartışma konusu. Yani İsrail Suriye'de saçma sapan bir saldırı gerçekleştirdi. Şimdi İsrail'deki tartışma şu: bu saldırıyı ordu gerekli gördü, ordu mu aldı, yoksa Netanyahu seçime giderken kendini ve partisini kurtarmak için, daha doğrusu tansiyonu yükseltmek için Türkiye ile bir sürtüşmeye girmek için kendi kendine hükümetinin aldığı bir kararla mı yaptı? İsrail bunu tartışıyor.
0: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın aldığını öne

0: sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
1: Sayın seyirciler, Gazze'de çocukların enkazların arasında uçurtmaya çalıştığı uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşimlerine düşmesi İsraillerin uykusunu kaçırdı. Evlerini, okullarını, oyun alanlarını kaybeden çocukların oyun oynamasına ve gökyüzünü bile özgürce kullanmasına izin vermeyen İsrail, uçurtmaları kendi vatandaşları için bir tehdit olarak algıladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, önceki gün bunu bir savaş eylemi olarak gördüklerini ve orduya bu konuda güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiğini açıkladı. Ordunun alacağı önlemler arasında Hamas liderinin yanı sıra uçurtmaları uçuranların hedef alınması ve uçuruldukları bölge ve mahallelerdeki halkın zorla yerinden edilmesi yer alıyor. İsrail'de yapılan toplantıda da uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleme ve halkı zorla yerinden etme tehdidi çıktı. Tıpkı Uçurtmayı Vurmasınlar filminde Küçük Barış'ın uçurtmanın neden uçmadığını sorması ve İnci'nin uçar bir gün cevabını vermesi gibi. Gazze'de de bir gün uçurtmalar özgürce ama özgürce uçacak. Sayın seyirciler, Yunanistan ülkenin ikinci İHA üssünü kurmak için harekete geçti. Rodos adasındaki Marista Havaalanı'nda hazırlıklara başlandı.
0: Yunanistan, Rodos'ta İHA üssü kurmak için harekete geçti. Tanea gazetesine göre adadaki Marista Havaalanı'nda hazırlıklar başladı. Gazete haberi Ege için yeni koruma kalkanı başlığıyla verdi. Habere göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 12 adalar bölgesinde savunma altyapısı ve operasyonel imkanları geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Rodos'taki bir havaalanı İHA'lar için düzenlenmeye başladı. Tanea gazetesine göre bu girişim için malzeme alım süreci başladı. Havaalanına V-BAT tipi insansız hava araçları konuşlandırılacak. İHA filosunun bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı kurulacak. Yunan gazetesine göre adadaki İHA'lar geçici bölgelerde bulunuyordu. Ancak son dönemde dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip İHA'ların daha kalıcı bir üsse alınması ihtiyacı belirdi. Habere göre ihtiyaç, İHA'larla daha uzun süreli gözlem uçuşu yapılması gerekliliğiyle ortaya çıktı. Proje tamamlandığında Yunanistan'ın ikinci İHA üssü olacak. Ülkenin ilk İHA üssü İskiri Adası'nda bulunuyor. Türkiye, Ege'deki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına karşı çıkıyor.
1: Sayın seyirciler, Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Geçen hafta Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kullandığı aracın eski bakan Şahin üzerine tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni incelemelerin ardından Şahin adına tahsisli iki aracın daha tahsis amacı dışında ve soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Ömür Yücel gözaltına alındı. 13 Ağustos'ta Almanya'ya gittiği tespit edilen Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Kocaeli Darıca'da sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümündeki sır perdesi henüz aralanamadı. Kardeşlerin sahile giderken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları inceleme altında. Ayrıca cep telefonları da inceleniyor.
0: Cansız bedenleri sahilde bulunan 3 kardeş nasıl öldü? Savcılık ve polis bu sorunun yanıtını bulmak için çalışmasını sürdürüyor. Gülşah, Ali ve Belinay Sakar kardeşler Kocaeli Darıca'da yaşıyor.

0: bekliyordu. Üç kardeşin cansız bedenleri geçen perşembe günü birer saat arayla sahilde bulundu. Cesetlerinde darp ya da kesici, delici, ateşli silah izi yoktu. Ön otopsiye göre boğulma sonucu öldüler. Peki nasıl? İddiaya göre ikisi 18 yaşından küçük üç kardeşin ailevi sorunları vardı. Kardeşlerin çevrelerindeki bazı kişilere anneleriyle birlikte yaşamak istemediklerini söyledikleri ileri sürüldü. Genellikle birlikte vakit geçiriyorlardı ve eğitim hayatında da başarılıydılar. Hatta Gülşah Sakar bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Soruşturma kapsamında anne Güler Saltan'la diğer kardeşin ifadesi alındı. Ayrıca yakınlarının da bilgisine başvuruldu. Üç kardeşe ait cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor. Sakar kardeşlerin en son kiminle görüştüğü, mesajları ve son hareketleri belirlenecek. Sır perdesini aralamaya çalışan polis, üç kardeşin evden ayrıldıktan sonra geçtiği tüm güzergahı araştırıyor. Kameralarla adım adım izleri sürülüyor. Soruşturmayı yürüten ekip iki ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi, kanlarında alkol tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer iki kardeşin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali. İkinci ihtimal ise üç kardeşin birlikte hayatına son verdiği yönünde.
1: Gerçekten çok gizemli, çok enteresan bir hadise. Sonunda ne çıkacak büyük bir merakla bekliyoruz. Sayın seyirciler, acıklı bir film sahnesi gibi bir haber var sırada. Antalya'da cumartesi günü iki kişinin öldüğü bir trafik kazası meydana geldi. Ve sonra işte hikaye burada başlıyor. Mesai için çöp kamyonuyla işe giden bir adam kazayı görünce yardım etmek istedi, durdu. Sonra kaza yapan otomobillerin yanına gitti. Bir de ne görsün? Otomobilin içinde hayatını kaybedenlerden biri kendi oğlu.
2: Yanına vardım. Oğlumun kafasını tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
0: Yardıma koştuğu kazada yüreği yandı. Çünkü kazada ölen iki kişiden biri oğluydu. Kaza cumartesi gecesi Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Taner Durmaz aracıyla U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen bir araç hızla Durmaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazadan sadece birkaç dakika sonra olay yerine bir çöp arabası yanaştı. Kazayı gören Cevdet Durmaz ve mesai arkadaşı yardım etmek istedi. İki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı feci kazada acı tesadüf yürekleri dağladı.
2: Kaza anında durduk, yardım ederdi diye. Sonra benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş ne oldu dedim ben. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa dedi. Bir baktık, oğlumla Mustafa arabanın içinde yatıyor.
0: Baba oğluyla son kez göz göze geldi.
2: Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
0: Kazada Taner Durmaz da müzisyen Mustafa Meki hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçtaki yabancı uyruklu sürücüyle yanındaki iki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Üniversiteye yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sıra okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşına geldi sayın seyirciler. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecburen özel yurtların kapısını çalıyor. Özellerde de fiyatlar kiralarla yarışıyor. Bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar 40 bin liradan başlıyor. 15 metrekare bir oda 40 bin lira, yani bir ev kirası kadar. Öğrencinin barınma maliyeti Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinde. İşte detaylar, işte bir öğrencinin bugünkü şartlarda bir üniversite öğrencisinin yaşadıkları, duyduğu ekonomik sıkıntı ve olup biten.
3: Özel yurtta kalıyorum. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
4: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
5: Evet.
6: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lirayla 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmaklardan daha ucuz.

0: uygun.
1: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
2: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
3: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
1: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
4: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
1: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
4: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
1: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
3: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
4: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
1: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor. Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
3: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında. 3 kişilik odamızda 30 bin bandında.
4: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
2: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
5: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
1: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
6: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
7: Ben yurttan yanayım.
4: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
8: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
1: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
0: İki gün önce iki tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
1: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
0: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehri merkez olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
6: Ama bura öğrenci başkenti. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
1: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
6: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi, öyle söyleyeyim.
9: Şimdi çocuklar ev tutsalar, normalde o yurtlara 30 bin lira, 40 bin lira vermeyip ev tutsalar, bu sefer faturalar var, aidatlar var, başka giderler var. O 50-60 bin liraya kadar çıkıyor. Görüyorsunuz, zor şartlarda geçiniyor, zor şartlarda insanlar hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor, geçinmeye çalışıyorlar. Altını kalın kalın çiziyorum, ısrarla, önemle ve hep böyle olacak. Herkes helalinden geçinmeli, hak ettiği kadar kazanmalı. Kazanmalı ki çok daha güçlü bir devlet, çok güçlü bir hükümet ortaya çıksın ve kamu yatırımları tam olarak herkesin ihtiyacını karşılayacak seviyeye gelsin. Dolayısıyla Anadolu'dan gelen bir öğrenci İstanbul'da iyi bir okul kazanmış ama 40-50 bin liradan sadece kalacak yer başlıyor. Fiyat bu, ortalama bu. Ne yapmak lazım? Milletin, devletin bir kuruşu bile, bir kuruşu bile kim, kimler tarafından heba ediliyor, bu çocukların haklarına giriliyor, gasp ediliyorsa bulunmalı, çıkarılmalı, hesap sorulmalı. Çünkü bir ülke eğitimle, bu gençlerin alacağı sağlıklı eğitimle, doğru eğitimle bir yerlere gelecek. Onun için yani yavaş yavaş, kademe kademe, adım adım toparlanarak daha ciddi işleri ortaya koymalıyız. Onun için önemlidir helalinden geçinmek, milletin hakkına girmemek, bunlara dikkat etmek. İşte bu çocuklar gelecekler, okuyacaklar, yarın bu ülkede yönetimde söz sahibi olacaklar, faydalı işler yapacaklar. Ne desek az. Sayın seyirciler, bereketli topraklarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Asmalar üzümlerle doldu taştı, ancak ürünler sergiye aynı oranda yansımıyor. Üreticiye göre bu yıl üzümün kalitesi düşük. Bu da 1/4 oranında fire vermek demek.
10: Bu yıl bağlarımızda üzüm çok yalnız, kalite düşük. Üzümler fireli.
11: Salkım salkım üzümler tek tek toplanıyor, sergiye götürülüyor. Ancak Gediz Ovası'ndaki hasatta üreticiyi fire korkusu sardı.
12: 2026 yılı üzüm hasatı başladı. Büyük bölümde bağlarda solgunluk var. Üzüm kalitede bir düşüklük var.
11: Verimli bağlarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Sabah erkenden bağlara giden işçiler olgunlaşan üzümleri asmalardan tek tek topluyor. Toplanan üzümler sepetlerle sergi alanlarına taşınıyor. Üreticiler kalite ve düşük rekolteden şikayetçi.
10: Üzüm çok olduğundan besleyemedi. Hava şartları da uygun gelmedi.
11: Önceki yıllara göre üzümde %25'e varan fire var.
13: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Üzüm fiyatları açıklanmadı. İşçiler rahatsız. Yıl sıkıntılı geçiyor. Üzümler ermedi yeşil. Talebimiz çiftçiye biraz destek.
11: Sergilerde kurutulan üzümler paketlenerek hem iç pazara hem de dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
9: Afrika'dan ilkbaharda Türkiye'ye gelen leylekler, yaz dönemini geçirdikleri alanlardan sonbaharla birlikte güneye doğru göç etmeye hazırlanıyor. Avrupa ile Afrika arasında göç eden leylekler, karalar üzerindeki sıcak hava akımlarından yararlanıyor. Türkiye'de coğrafi konumu sayesinde bu göçte önemli güzergahlardan bir yer olarak öne çıkıyor. İstanbul Boğazı, Avrupa'dan Anadolu'ya ve Afrika yönüne gerçekleşen kuş göçünde önemli geçiş noktalarından biri olurken, leylekler Türkiye'deki sulak alanlar ve tarım arazilerinde beslenerek yollarına devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul üzerinden geçerek daha güneye doğru göç eden binlerce leylek son derece güzel görüntüler oluşturdu. Sevgili İlkay da bu güzel görüntüleri kaçırmadı. Ana haberde İlkay'ın köşesine yerleştirdi. Peki ne yapıyoruz? Ana haberde kısa bir araya gidiyoruz.

Ana haber bitti. Yarın akşam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Sena Alkan Açık ve Net'te başta Aziz İhsan Aktaş dosyasıyla ilgili gelişmeler olmak üzere birçok önemli meseleyi konuklarıyla tartışacak. Biraz sonra Sena Alkan'la Açık ve Net başlıyor. Yarın görüşeceğiz. İyi akşamlar Türkiye.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Kısa bir reklam vardı. Onu aradan çıkardık. Şimdi başlayacağız. O esnada Hasan Öztürk de aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
2: Eyvallah.
1: Teşekkür ederiz. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Şöyle Aziz İhsan Aktaş davasından bahsetmişti. Bir açtık, biraz çıkardık bu kararları. İzleyicilerimize bir hatırlatalım. Sonra da bir değerlendirelim. Ne oldu? Ne bitti? Bunca zaman kamuoyunda konuşuldu. Peki şimdi bu davadan ne çıktı? Anlamak adına. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan, suçlamasından beraat etti. İhaleye fesat karıştırma 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası geldi bu suçlamadan. Edimi'nin ifasına fesat karıştırma, burada beraat var. Özel belgede sahtecilik beraat. Rüşvet ceza verilmesine yer olmadığına yetkili makamlara bildirdiği için hükmedilmiş. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili verilen kararlar bunlar. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası olarak biliyorduk. Böyle konuşuluyordu kamuoyunda, böyle isimlendiriliyordu. Ve bu kararlar çıktı. Şimdi burada belediye başkanları vardı. 7 belediye başkanı yargılanıyordu. Burada belediye başkanları ile ilgili hangi kararlar çıktı? İzleyicilerimiz için hızlıca bir onu da söyleyeyim. Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihale fesat karıştırma, 2 kez rüşvet ve 1 kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tüm suçlamalardan beraat etti. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak suçundan 8 ay hapis cezası ve hükmün açıklanması geri bırakıldı burada. Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykar'a rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası şeklindeydi. Şöyle bir birinciyi de açsanız değerli arkadaşlar. Kimler yargılanıyordu ve suçlamalar neydi? Onu da çok hızlıca görelim. Suçlamalar: suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet verme, dolandırıcılık, kara para aklama, gerçeğe aykırı fatura düzenleme. Davada yargılanan belediye başkanları az önce saydım. Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Oya Tekin Seyhan, Utku Caner Çaykara Avcılar Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı Kadir Aydar Ceyhan ve Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı, 7 belediye başkanı da yargılanıyordu. Orhan Bey, kararları, yani kararlar düşmeye başlayınca, bir de uzunca bir süreçti ya, böyle bir saati aştı kararlar basına yansıyana kadar, 60 sayfalık bir metin okunuyordu vesaire. Ne düşündünüz şimdi çıkan kararlarla ilgili?
3: Yani ilk başta örgüt suçlamasından herkes beraat etti gibi bir lafla başladı zaten. Ben televizyonda izledim kararları. Yani Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurmadı. Yani örgüt lideriyken hiçbir örgütü, örgüt varlığına rastlanmadığı şeklinde bir karar var ortada. Örgüt, yani biliyorsunuz 600 çok ağır hapis cezalarıyla yargılanıyordu. Ne kadar isteniyordu şimdi hatırlamıyorum ama
1: 200 Aziz İhsan Aktaş için
3: 200 yıl kadar hapis cezası isteniyordu kendisinden çeşitli suçlamalar nedeniyle. Ama ben hiçbir zaman da böyle bir ceza alacağını düşünmedim.

0: yargılama sürecinde.
1: Hı.
0: Çünkü iyi bir şekilde savcılıkla işbirliği yaptı. Yani ben şundan da şüpheliyim. Burada rüşvet, Türk Ceza Kanunu rüşvet alan da veren de suçlu görür. Fakat rüşvet suçundan mesela yer olmadığına yetkili makamları bildirdiği için. Acaba bu bildiriyi yani Türk Ceza Yasası bir ihbar mekanizması söz konusu ise eğer, yani buradaki mahkemeye yakalanmadan önce, dava açılmadan önce gidip de ihbarda bulunduysa, ancak bu rüşvet verme suçundan kendi rüşvetini ihbar ettiyse ceza almaktan kurtulabiliyor.
2: Ha, kendi gidip ben evet rüşvet verdim. Daha mahkemeye davayı açmadan, hiç soruşturma şey oluşturulmadan ben rüşvet verdim derse
0: rüşvet
2: ceza
0: verdim.
2: Yok.
0: Suçluyum, bunu şey yapıyorum, itiraf ediyorum. O zaman geçerli oluyor. Fakat
2: burada var mı öyle bir
0: sürecin
2: şey?
0: Sürecin öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani süreç bütün bu yargılama başladıktan sonra aslında bir rüşvet meselesi ve sadece rüşvet değil, bir sürü olayı da açıklıyor. Bir sürü olayın da iftira olduğu konusunda yoğun tartışmalar oldu. Ve belgede belgisiz bir takım iftiralar, pek çoğu, zaten pek çoğunda da belediye başkanı mesela Rıza Akpalat bir sürü şeyden, suçlamadan beraat etti oradan aynı zamanda. Şimdi
2: 50'den fazla suçlama varmış.
0: Efendim?
2: Yani. 50'den fazla suçlama var diye hatırlıyorum.
0: Yani evet, onun yani ilk evet, başta herhalde böyle 18 suçlamadan beraat etti şeklinde geçti. Fakat tabii ki şimdi elimizde, benim de elimde yoktu. Yani 60 sayfayı ben okumak isterdim. Bunun üzerinde iyice yorum yapabilmek için öyle bir şey yok ortada. Gerekçeli karar da yok zaten. Bence bu yargılama, Beşiktaş Belediyesi'nde yargılama, her şey yargılanabilir. Hiç önemli değil. Fakat bütün bunların bizim yasalarımıza uygun, belgeli olması koşulu var. Yani sadece bir takım söylentiler, duydum böyleydi vesaire şeklindeki suçlamalarla insanları yargılamak mümkün değil. Daha doğrusu böyle suçlamalar dikkate alınmaz. Bunun belgesi olması lazım. Bu Beşiktaş'ta Aziz İhsan suç örgütü davasında bu çok yoğun bir şekilde böyle bir iftiranameye dönüşen bir yargılama olduğu konusunda da hem savcı şeylerin, avukatların geniş açıklamaları oldu. Şimdi ben bütününe baktığım zaman aslında Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında beraat ettiğini duyduğum zaman tamam adım dedim. Esas bütün konu Aziz İhsan Aktaş'ı buradan suçtan arındırma hikayesi. Bu hiçbir suç almaz diye ben düşündüm. Ama yani geriden bir sürü tabii ki hatta şöyle bir şey de oldu. Önce acaba suç örgütü ünden suç örgütü ortadan kalktığı için bütün belediyeleri de, bütün belediyede yargılananları da ne kadar kapsıyor, kapsamıyor, bütün bunları da tartışması oldu ekranlarda.
2: Hı hı.
0: Fakat bir ardını daha sonra her bir maddeden belediye başkanlarına suçlar, beraatler ve suçlar bildirildi. Şimdi ben mesela beraat etmesini bir tarafa ben bırakıyorum. Rüşvet suçlamasının ben belgesi nedir, hangi kapsamda ve nasıl gerçekleşti bunu bilmek isterim. Yani çünkü bir sürü rüşvet suçlaması vardı orada. Hangisinden ceza aldı bunu bilmiyoruz. Ancak davaya bir bakmamız lazım yeniden. Daha ilk çıktığı zaman tabii ki iddianameyi bir okuduk şöyle bir. Şimdi en çok tabii ki bu Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı'nın beraat etmesi normal olarak görülüyor. Fakat Zeydan Karalar'a rüşvet suçundan

0: 6 yıl 3 ay ceza verilmesi de yani bir hilkat garibesi bir olay. Bu çok tartışıldı aslında. Kaç 18 yıl, 16 yıl önce bir takım Albert hikayesi olduğu konusunda iddia ortaya çıktı. Tek oradan böyle bir suçlama vardı. Onu da gerçek kabul ettiler. Tabii ki bütün bunlara bakarken aslında...
1: Yani şöyle bir geneliyle baktığınızda o zaman sizin nezdinizde bu kararları gördüğünüzde yani ne düşünüyorsunuz o halde? Bütün bunlar ya yani 18 yıl önceki diyorsunuz ya da hangi rüşvet acaba? Ya da Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma deniyordu ama beraat etti. 280 yılda geldi beraat
0: şimdi
1: etti.
0: Şimdi bütün dava aslında olsun. Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı, söylediği, yazdığı, verdiği, açıkladığı iddialar üzerinden yürüdü. Fakat bütün bu iddialardan Aziz İhsan Aktaş'ın beraat ettiğini görüyoruz burada. Bütün meselenin püf noktası orada. Peki. Yani sen suçla, biz seni kurtarırız şeklinde bir mahkeme kararı burada mekanizması işlediğini ben görüyorum. Tabii ki bunları kesin olarak görmemek lazım. İstinaf mahkemesi var. Orada savunmalar olacak. Sonra da Yargıtay'ı var bu işin. Ben Yargıtay'ı gene büyük olasılıkla bu süreç içinde İstinaf Mahkemesi de yine bir takım suçlamaların düşeceğini ve Yargıtay'da da aslında büyük ölçüde bir arınma orada söz konusu olacağını varsayıyorum. Çünkü bu ilk mahkemede bu davanın cezasız böyle kalması mümkün değildi. Zaten bu mahkemeler ceza vermek için açılmış mahkemelerdi. Bu belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de bu bir karine olacak tabii. Orada da ne bekleniyor?
1: Suç onu örgütü ayrıca orada da, size sorayım.
0: Suç örgütü orada da düşer mi? Aziz İhsan suç örgütü olmadığına karar vermek aslında Aziz İhsan Aktaş'ı her şeyden aklama noktasını açığa kavuşturur. Her şeyi aklamak için suç örgütü bu. Suç örgütü zaten ben onu kabul ediyorum. Yani suç örgütü olmayabilir. Fakat Aziz İhsan Aktaş bir iki noktaya daha değineyim. İstanbul Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, belediyelerin %60'ından fazlası aslında AKP zamanındaki belediyelerle, AKP belediyeleriyle işbirliği yaptı. Orada ihaleler aldı vesaire falan. Onların hiçbir tanesi gündeme gelmiyor. Hiçbir o konuda bir araştırma yapılıyor. Bu adam Türkiye çapında bütün belediyelerle bir böyle işbirliği yapıyor. İhale alıyor vesaire falan. Fakat bu belediye Cumhuriyet Halk Partili o zamanki Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yönelik Cumhurbaşkanı'nı silkeleyin talimatı üzerine açıldığı ve yürütüldüğü için de bu adam baş kahramandı. Bu Beşiktaş Belediyesi'nde. Mesela ilk açıklamada Edirne ve Kütahya belediyeleri de söz konusuydu. Fakat o konuda hiçbir şey söylenmedi. Dava da açılmadı. Açıklamalarında o iki belediye de vardı. Yani Türkiye çapında iş yapan yani hem MHP'li belediyelerle hem daha büyük
1: tüm belediyelerle
0: ölçüde,
1: AKP'li
0: belediyelerle böyle ihale içinde ihaleler alan oralarda hiçbir şey olmamış. Ve burada ne hikmetse sadece Beşiktaş Belediyesi'nde bütün bunlar olmuş.
1: Teşekkür ediyorum. Hasan Öztürk, şöyle ya bu kadar belediyeyle, AK Partili belediyesi, MHP'li belediye çalıştı. O dönemi bunları Özgür Özel'le grup toplantısında söylemişti. Öyle hatırlıyorum. Şimdi o belediyelerde hiçbir şey yok. Bir tek burada var gibi mi oldu? Bir de mesela sen anlat, söyle. Ne dedi Orhan Bursalı? Sen suçla, biz seni kurtarırız. Bu karar öyle bir karar mı?
2: Şöyle yani bu bir kere kısa gerekçeli karar. Ya biz hukukçu değiliz. Okuduklarımıza bakıyoruz. Gördüklerimize, dinlediklerimize bakıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Bu gerekçeli karar veren hakim heyet, yani bu davanın hakim heyeti sadece Aziz İhsan Aktaş'ın beyanları üzerinden karar vermişse evet Orhan Bey haklıdır, tamamdır. Ama verdiği rüşvetin belgesini de ortaya koymuşsa ne yapacağız meselesini? Kocaman bir soru işareti koyuyoruz. Çünkü orada özel belgede sahtecilikten beraat

0: Diyor ki Ahmet Özel de öyle aslında orada. Rüşvet demesiyle ilgili de ceza verilmesine yer olmadığına. Çünkü etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Ve Rıza Akpolat'a döndüğümüz zaman onun cezası 23 yıl. Bakın ihaleye fesat, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı artırımı. Şimdi
1: biz bu davada örgüt yokmuş deyince, önce tabii ilk bilgi doğru öyle geldi.
0: Örgüt yokmuş deyince o zaman herkes beraat edecek. Hayır, örgütlü suç değil ama rüşvet suç işlenmiş mi? Evet, mahkeme diyor ki evet rüşvet suç işlenmiş. Örgüt değil ama işte efendim ihaleye fesat karıştırılmış mı? Evet karıştırılmış. Çünkü alınan cezalara bakıyoruz. Yine örgüt değil ama biz mal varlığında artış, suçtan kaynaklanan mal varlığında artış gördük mü diyor. Gördük diyor. Tespitlerini söylüyor mahkeme. Dolayısıyla evet Aziz Tan Aktaş örgütü efendim belediyeler, şu belediyeler, 6-7 tane belediye, belediyelerde şu suçları işledi. Beraberce belediye başkanları ve işte efendim bürokrasiyle, belediye bürokrasiyle beraber değil, bireysel bir suç olarak karşımızda duruyor. Yani örgütün dışında. Ama suç olmuş mu? Mahkemenin verdiği karar evet. Olmuş. Peki ben bilmiyorum, hiç daha bugüne kadar görmedim. Birkaç mahkemede yakından takip ettim. Kendim de yargılandım. Sadece bir beyan üzerinden mahkemenin hüküm verdiğini hiç görmedim.
2: Yani... Ama mesela rüşveti veren de Aziz İhsan Aktaş. Az önce Orhan Bursalı tamam. Ben gittim verdim rüşvet, beyan ediyorum böyle bir durum var demesin. Hadi başta bunun mahkeme başlamadan olmadan deseydi farklıydı. Yok. Ama şimdi
0: yok,
2: farklı diyor.
0: Yok, etkin pişmanlık yasasını yani daha ayrıntılı belki konuşabiliriz.
3: Etkin pişmanlık yasası onu öngörüyor. Benim
0: yani, neyi öngörüyor? Kadarıyla. Hayır. Olur mu? Etkin pişmanlık yasası şunu öngörüyor. Sen bizimle beraber hareket edersen eğer bu meselenin işlediğin suçun ayrıntılarını belgelerle söylersen cezada indirime gidilir. Ya tamam. Da içeri ne kadar yatmışsan ona sayılır diye. Tamam.
3: Cezada
0: bu...
3: indirime gideriz diyor orada. Heh. Orada doğru.
0: Dolayısıyla
3: ama yani ben burada cezada indirim falan da yok. Rüşvet vermiş orada. İndirim falan yok orada.
0: Niye
3: yani.
0: İhaleye fesat karıştırdığı için 2 yıl 8 ay ceza almış?
3: O orada başka. Işte.
2: Ama 280 yılla yargılanıyor.
3: O hepsi ayrı ayrı suçlamalar.
2: 280 ama yılla yargılanıyordu.
0: Örgüt, doğru. Örgütlü suçlar. Şimdi,
2: örgüt asıl kritik için
0: örgütlü suçlardan çıkmış bu dava. Ve bireysel suça dönüşmüş. Zaten o tartıştığımız konu o. Şimdi aslında tabii bu davada Aziz İhsan Aktaş'ın bugün yine bu dava üzerinden ya işbirlikçi, iftiracı adam olarak hala kodlanmasının ana sebebi var. Çünkü daha dün ifade verdi Ekrem İmamoğlu suç örgütü ya da İBB davasında ve bunun karşılığında Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği savunmada ya da efendim ifadeye karşı İmamoğlu'nun avukatları ve İmamoğlu bir cümle söyleyemedi. Sadece pes dediler, o kadar. Bir şey söyleyemediler, soru bile sormadılar. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu davanın üzerinden bugün karar verilen işte efendim Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının kararı üzerinden Aziz İhsan Aktaş'ın anlattıklarının bir anlamı yok. Sadece anlatıyor, belgede koyamıyor. Cümleleri niye kuruluyor biliyor musunuz şu anda medyada da? Çünkü İBB davası asıl mesele. Buradaki işte efendim Rıza Akbulat'ın aldığı 23 yıl, işte efendim Aziz İhsan Aktaş'ın 2 yıl 8 ay ceza alması ve diğer işte rüşvet vermekten anlaşmalı olduğu için, yardımcı olduğu için ceza almamasının gerekçesinin bir anlamı yok. Aziz İhsan Aktaş'ın İBB davasında ya da Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında verdiği ifade ve ortaya koyduğu belgelerin ifsad edilmesi gerekiyor, bozulması gerekiyor. İtibarsızlaştırılması için hiçbir karşılığının kalmaması gerekiyor. Onun için yapılıyor. Yoksa söylüyorum, bu örgütlü bir suç olmaktan çıkıp bir müteahhidin rüşvetle iş yaptırdığının ispatını gösteren bir dava sonucudur. Bana göre. Mahkemenin kararı diyor ki Beşiktaş'ta orada bir kez ihaleye fesat karıştırılmıştır. İki kez rüşvet verilmiştir. Bir kez de suçtan kaynaklanan mal varlığı artırım olmuştur.
2: Peki Rıza şöyle Akpolat. Diyeceksiniz. Bunlar
0: peki bunları kim vermiştir
2: ama
0: sorusu bir dakika.
2: Daha önceki AK Parti belediyeleri ya da Aziz İhsan Aktaş AK Partili belediyelerle de çalışıyordu. Onlara evet. Neden hiç bakılmıyor?
0: Çok güzel bir soru. Yo bakıldı. Bakın ben size Halk TV'den bir örnek vereceğim. Uğur Poyraz olması lazım. Yorumcusu. Öyle.

0: yıllardır da takip ettiğim CHP'li bir beyefendi. Şöyle diyordu. Ya Isparta Belediyesi'ne bu adam A8 Audi marka otomobil vermiş. Ya bu suç olamaz ki. Ama bunu da bu işin içine katıyorlar ki işi sulandırmak istiyorlar. Bu benim ifadem değil bu. Ben direkt isim de söylüyorum. Halk TV'de Uğur Poyraz dediğimiz hukukçu, Halk TV'nin yorumcusu beyefendi aynen bu ifadeyi kullandı. Ne zaman Aziz İhsan Aktaş'ın örgütü suçlar işledi, işlemediğiyle ilgili tartışmalar yapılırken Isparta Belediyesi'ni hediye ettiği A8 marka Audi otomobilin suç kapsamına girmeyeceğini anlatıyordu. Niye biliyor musunuz? Çünkü daha sonra ortaya çıktı. Bir önceki CHP'nin genel başkanı, şimdi yeni partinin genel başkanı Özgür Özel'in altındaki Mercedes marka minibüs de Aziz İhsan Aktaş'ın hediye ettiği bir otomobildi. Diyor ki Uğur Bey, ki hukukçu, bu suç olamaz ki. Yani siz ihaleye gireceği zaman bunun ön şartı olarak da şartnameye yazarsanız ya da anlaşırsanız
1: da buraya da bir yanlışlık var. Bir hediye falan orada söz konusu şeyin bir söyleyin adını. Özgür Özel'in bindiği bir hediye, Mercedes'e bindiğini ben hatırlamıyorum.
0: Ya Aziz İhsan Aktaş ifadesi de var. Orada. Bu araba hor kullanılmış orada diye ifadesi de var. Biliyorsunuz değil mi?
2: Şöyle bayramda,
0: bu araba hor kullanılmış diye de ifadesi var.
2: Bazı böyle çok lüks araçlar vardı. Onları mı söylüyorsunuz?
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Hatta Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de
0: var. Hayır. Ya ben başka bir şey anlatmayacağım.
3: Arabanın içi yapılmıştı.
0: Ben şuna.
2: İçi yapılan da başka bir şey. Doğru hatırladım.
0: İçi yapılan araba da başka bir şey. O içini yapıldı araba da başka bir şey. Ama arkadaşlar, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Aziz İhsan Aktaş'ın AK Partili, MHP'li belediyelerle de iş yaptığı biliniyor. Ama o iş yaptığı belediyelerle ilgili rüşvet ve irtikap, işte efendim ihaleye fesat karıştırma meselesiyle ilgili, bakın hani bir gün önce topuklu Efe, bir gün sonra topuklu Efe'ye dönüştürülen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisinden, CHP'den istifa ettiği süreçte de Aziz İhsan Aktaş meselesi oraya da boca edilmişti. Evet, Aziz İhsan Aktaş'la ilgili Aydın Belediyesi'nde de bir ihale meselesi vardı ama orada takipsizlik verilmişti, elinde duruyor. Böyle bir şey yok diye.
1: Çünkü
0: ama
1: AKP'ye transfer olduktan
0: sonra. Ya olmadan önce,
1: Yani biraz bu konuda dürüst olmak lazım.
0: Dürüst olalım.
1: Aziz İhsan Aktaş'ın
0: siz dürüst olunuz efendim.
1: AKP belediyeleriyle yaptığı hiçbir anlaşma araştırılmamıştır.
0: Ben size bir şey söylüyorum. Ben Isparta'yı ben söyledim, dikkat ederseniz. Isparta neden Isparta'daki lüks otomobilden dolayı Aziz İhsan Aktaş da Isparta Belediyesi'nde, Isparta Belediye Başkanı da yargılanmadı. Neden? Çünkü Uğur Poyraz'dan örnek verdim. Uğur Poyraz, bu bir suç değildi. Bakın, ikinci örnek veriyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Özlem Çerçioğlu'nun istifa etmeden önce takipsizlik kararı aldığını biliyor muyuz efendim?
2: Ne karar, ne?
0: Takipsizlik kararı. Yani o,
1: çünkü Aziz İhsan geçişi belli olmuştu.
0: Hiç alakası yok.
1: Bir ay boyunca, Cumhuriyet Halk Partilileri yanıt bile vermedi.
0: Hiç alakasız, alakasız bir şey.
1: Alakasız bir şey değil.
0: Yoksa şöyle olsa,
1: dosyası kapatıldı.
0: Siz deseniz ki,
1: dosyası kapatıldı.
0: Aziz İhsan Aktaş'ın ihalesiyle ilgili orada problem var. Ve Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçtikten sonra mahkeme tuttu bu soruşturmayı kapattı. Takipli kararı var ver deseniz derim ki ya evet haklısınız Orhan Bey. Ama öyle bir şey olmadı, öncesinde bu karar verilmişti. Nereden söylüyorum? Özlem Hanım'ın bir canlı yendiki anlatmasından söylüyorum. Ben toparlayayım, bitireyim.
1: Yani ben olayları birbirine karıştırıyorsunuz.
0: Ben karıştırmıyorum
1: orada.
0: Merak etmeyin.
1: Yani karıştırıyorsunuz ve kasıtlı davranıyorsunuz.
0: Soruyu,
1: ben sizden bu evveli bir şey beklemezdim.
0: Ben kasıtlı bir şey yapmıyorum. Ben şunu söylemek istiyorum.
1: Kronolojik olarak yaklaşmanız
0: gerekiyor. Bakın ben şunu söylemek istiyorum.
1: Öyle bir şey yok. Bekledi.
0: Şunu söylediniz. Dediniz ki Aziz İhsan Aktaş'ın AK Partili ya da MHP'li belediyelerle yaptığı işlere de bakılması lazımdı. Dediniz mi? Buna katılıyorum. Ben de katılıyorum.
1: Bakılmadı. Hangisinde bir 70 tane bir sürü belediye ile işbirliği yapıldı. Hangisi soruşturuldu?
0: Bakılmadığını nereden biliyorsunuz?
1: Hangisi? Bu çünkü
0: bakılmadığını nereden biliyorsunuz?
1: Allah Allah. Hepsini
0: ben soru soruyorum. Ya siz bana sordunuz, ben soruyorum. Ben toparlayayım bitireyim.
1: Şey
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında suç örgüt olmadı ama bireysel olarak bir ihale almak için belediyeden rüşvet verildi.

0: Bakın orada ihaleye fesat karıştırıldı, tescillenmiştir, mahkeme kararıyladır. Bunun elbette istinafı ve Yargıtay boyutu vardır. Orada döner dönmez o ayrı bir şey ama bugün için ilk derece mahkeme bu kararı vermiştir. Aziz İhsan Aktaş da burada evet cezadan indirim almak için etkin pişmanlıktan yararlanmıştır. Ortaya da belgeleri, bilgileri, dokümanları, kendi ifadelerini vermiştir. Asıl bundan sonrası İBB davasında Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği bilgilere ve söylediklerine bir cümle söyleyemeyen Ekrem İmamoğlu var karşımızda. Bir cümle soru soramayan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları var. Onu da kayıtlara geçirmek isterim.
1: Şöyle hadi Taha Bey buyurun sizinle devam. Birilerinin dosyası kapatıldı, birilerine bakılmadı, birileri de böyle cezalar aldı ve bu iş böyle mi gidiyor? İmamoğlu dosyasıyla bir yerde bir şekilde bağdaşacak mı? Nasıl baktınız tartışmaya burada?
2: Evet, şimdi baştan bazı mantık hatalarını kapata kapata gitmemiz lazım. Maalesef tam olarak dosya veya işte gelişmeler iyi irdelenmeden böyle ezbere yorum yapılınca farklı anlamlar ortaya çıkıyor. Bir, Aziz İhsan Aktaş rüşvet vermemiş değil. Örgüt kurmamış yönünde bir karar çıktı ve rüşvetten de ceza aldı. Dolayısıyla bakın görüyor musunuz rüşvet vermemiş. Dolayısıyla İBB dosyası da düşer. Adana dosyası da düşmesi gerekir yorumu abesle iştigal. Bunun herhangi bir karşılığı yok. Diğer taraftan etkin pişmanlıktan yararlanmak davadan önce olmaz. Bu etkin pişmanlık şöyle farz edelim. Ortada bir cinayet var. Cinayet konusunda cinayete iştirak edenlerden birisi gidip etkin pişmanlıktan yararlanmak isterse bu cezasını hafifletici bir unsur olur. Çünkü yargının işini kolaylaştırırsınız ve adaletin erken tecellisine destek olursunuz. İştirak edene şey diyemezsin. Cinayetten önce gelseydin diyemezsin. Dolayısıyla bu da abese iştigal bir yorum.
1: Peki ama diğer orada taraftan, çok özür dilerim. Bilmediğim için soruyorum.
2: Hayır,
1: cezası düşer mi?
2: Düşmez. Yok. Hafifler. Diyelim ki işte müebbet alacaksa.
3: Ama burada cezası
1: müebbet
2: alacaksa.
1: Ama burada beraat kararı
2: şimdi var. Oraya geleceğim. Şimdi bir, beraat kararı ayrı bir karar. Aziz İhsan Aktaş hakkında kaç tane dosya var biliyor musunuz? Orhan Bey. Ya burada hani böyle şey yapıyorsunuz da 9 ayrı suçtan yargılanıyor. Şu an karşımızda 5 ayrı karar var. Diğer 4 kararla ilgili hangi adımın atılacağını bilmiyoruz. Bunlarla ilgili istinaf süreci işleyecek mi işlemeyecek mi onu da bilmiyoruz. Ortada ceza alınan suçlar ve bu suçla ilgili devam eden soruşturmalar var. Şimdi ben adım adım ilerleyeyim. Etkin pişmanlıkla ilgili kısmı da buraya koyayım. Etkin pişmanlıkta daha evvel faydalanacaktı yorumu da hukuki bir karşılığı yok. Diğer taraftan hadi diyelim ki mesela şey denildi. Efendim bakın görüyor musunuz Aziz İhsan Aktaş'ın nasıl bir iftiracı işbirlikçi olduğu ortaya çıktı. Ekrem Bey'i neyle de yargılayacaksınız? Valla Aziz Bey'i hadi bir kenara koyalım. İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık ticari arkadaşı, ortağı ve dostu Seyfi Beyaz'ın 7 dükkan 5 daire verdiğini, 3,5 milyon liralık çek, yaklaşık 10 milyon değerinde döviz verdiğini nereye koyacaksınız mesela yani? Veya Erhan Ünal'ı, Furkan Hamzoğlu'nu, Hamit Demir'i 8 milyon lirayı senetler halinde getirdim diyen bu iş adamlarını nereye koyacaksınız? Daha konuşmayan bürokratları nereye koyacaksınız? Burası da oturmuyor. Diğer tarafta Adana ile ilgili mesela. Adana'da Zeydan Karalar'ın Aziz İhsan Aktaş bağlantısı üzerinden işte denildi ki 2014-2019 yılları arasındaki işte mişlerle muşlarla falan. Mişler muşlar değil bayağı milyonlar. Ki Adana ile ilgili devam eden bazı dosyalar var. Bir iki örnek vermek istiyorum. Toparlamak adına şimdi hepsini hafızamda tutamıyorum tabii ama notlarımı şuradan çıkarttım. Ulaşım AŞ'e 3 yılda edilen zarar 359 milyon lira Sayıştay raporuna takılmış. Adrese teslim ihaleler, yönetim kurulu üyelerine haksız huzur hakkı ödemeleri, borca batık durumuna rağmen gerekli işlemler yapılmaması. Altın Koza Film Festivali ki en büyük vurgun. Yaklaşık toplam kamu zararı 17 sanık hakkında devam ediyor. Yüklenici firma yetkilisinin belediye kültür sosyal işte daire başkanı eski eşine araç devrettiği vesaire şeyleri
1: çok
2: var.
1: Özür dilerim. Milyonlarca lira. Bu sıcak bir gelişme. Tekirdağ Belediye Başkanı CHP'den istifa etti. Candan Yücer. Tekirdağ Belediye Başkanı CHP'den istifa ettiğini duyurmuş. Diyor ki hayatımda aldığım en zor karar. Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele kişinin gururu.

0: grubun meselesi değil demiş. Ve itirazım bir siyasi partinin en büyük gücü üyeleri, örgütü, delegeleri ve sandıkta ortaya çıkan iradesidir. İtirazım bunadır diyor. 20 yıllık mücadelemi yol arkadaşlarımı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak büyük harflerle yazmış yeni bir yola çıkıyorum. Muhtemel bu yeni partiye geçiyor. Tekirdağ Belediye Başkanı CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Buyurun.
1: Öte yandan Adana ile ilgili 2022'de reklam şirketi sahibi bir kişinin gidip savcılığa rüşvet vermeden ihale alamıyoruz beyanı üzerine başlatılan 61 milyon lira tutarındaki ihaleye fesat karıştırıldığı yönündeki soruşturma derinleşti ve diğer dosyalar da inceleniyor. Adana mevzusu da böyle. Diğer taraftan en çok tartışılan konu efendim Boğaziçi İhsan Aktaş, efendim AK Partili belediyelerde de iş yapmış. Niye o zaman gidip bakmıyorsunuz bunlara canım falan. Efendim şöyle, Aziz İhsan Aktaş Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de iş yaptı, AK Partili belediyelerde de iş yaptı. Aziz İhsan Aktaş'ın iş yaptığı, ihale aldığı tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere soruşturma açılmadı efendim. Mesela ben size bir örnek vereyim. Beşiktaş'ta bir çöp kamyonu ihalesi işi var. Normalde 170 aracın yeteceği ihale 360 araçla tamamlanıyor. Fakat araçlar nerede gezmiş, hangi çöpü toplamış, ne kadar yakıt harcamış, kaç personel çalışmış bilinmiyor çünkü ihale kanununda yer almasına rağmen GPS sistemleri sökülmüş araçlardan. Ama gelin görün ki Rıza Bey'in düğünü çok lüks bir yerde yapılıyor. Özel kalemi çok lüks bir arabayı çok afaki, çok cüzi rakamlara alıyor. Rıza Bey'in Marmaris'te consent'in karşılığı rızaymış İngilizce'deki karşılığı.
0: Evet.
1: 24 de Erzincan'ın plaka kodu. Consent 24 adlı, 3 katlı. Bugün almaya kalksanız yani Jeff Bezos gibi bir adam falan olmanız lazım. Yatta ailesiyle beraber tatil fotoğrafları ortaya çıkıyor ve bazı iddialar dosyaya giriyor. Consent 24 yani Rıza Erzincan kodlu yatın sembolik bir şekilde başka bir şirketin üzerine devredildiği, bu işin arkasında da yine bu ihale sarmalının olduğu yönünde. Şimdi Aziz İhsan Aktaş AK Partili belediyelerde de iş yapıyor iddiası kamu faydasını gözeterek Aziz İhsan Aktaş'ın ihale aldığı diğer CHP'li belediyeleri de soruşturma açılmayan CHP'li belediyeleri de zan altında bırakıyor. Efendim bir yerde bir pick-up, bir van, bir SUV araç aylık 15 bin liraya kiralanırken, 20 bin liraya kiralanırken başka bir yerde 35 bin liraya kiralanıyorsa eğer veya o yere 170 çöp kamyonu yeterken daha önceki yıllarda 170 yani galiba Beşiktaş'ın çöp üretimi son 5 yılda 2 katına çıkmamıştır. Veya daha büyük yüz ölçümlü ilçelerde de daha az sayıda araçla hizmet verilirken dolayısıyla bu diğer CHP'li belediyelere de bu anlamda haksızlık olmuş oluyor.
2: AKP'li belediyelerde oluyor mu haksızlık?
1: Elbette ki oluyor ama ben siz AK Partili belediyeleri kabul etmezsiniz diyerek Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri de. Mesela Kadıköy Belediyesi hakkında Aziz İhsan Aktaş soruşturması yok. Çünkü Kadıköy Belediyesi'nde bu ve benzer düğün masraflarının karşılanmasından tutun lüks araçların belediye başkanı dahil yakın çevresine akraba talikatına verilmesine varıncaya kadar ki iddialarla ilgili en azından benim görebildiğim kadarıyla bir şey yansımamış. Ben size başka bir örnek vereyim.
2: Siz örneği boş verin. Şimdi bir sürü belediye, AKP'li belediye ile bütün Türkiye çapında işbirliği yapan bir insandan bahsediyoruz burada. Sadece fokus olarak bu Cumhuriyet Halk Partisi, Kartal Belediyesi ve İstanbul'la odaklı bir soruşturma sürdürülüyor. Bu adamı niye, madem bu kadar şaibe var bu adamın üzerinde değil mi? Bir de ceza da almış bir parça, minik bir parça. Niye diğer belediye, AKP'li belediye burada bunları yediyse orada ne haltlar yemiştir mantığı soruşturma için yeterli değil mi? Yeterlidir bence.
1: Orhan Bey size bu, Kadıköy Belediyesi'ne de soruşturma
2: Türkiye çapında iş
1: gerekiyor.
2: Yapan birisinden
1: tamam,
2: bahsediyorum.
1: Tamam, ben
2: siz bana burada
1: ben
2: sizin, kamyon Beşiktaş Belediyesi'nde kamyon sayısından
1: Orhan
2: bahsediyorsunuz.
1: Orhan Bey ben
2: hiçbir
1: sizi,
2: şey
1: ben sizi sabırla
2: sizi
1: dinledim. Zannediyorum siz beni sabırla dinleyemiyorsunuz çünkü dersinizde çalışmamışsınız. Dersime çalışarak geldim karşınıza. Sizin mantalitenize göre, sizin mantalitenize göre Kadıköy Belediyesi'ne de soruşturma başlatılması
2: burada
1: gerekiyor.
2: Burada da kamyon hesabı var mı kararda?
1: Bir müsaade eder misiniz? Siz dosyanın içeriğini bilmiyorsunuz. Orhan Bey. Yani sizinle mügalataya girmek istemiyorum.

0: Ben böyle çok zeki, çok genius bir adam değilim ama ben dersime iyi çalışırım. Yani bu şekilde açımı kapat. Yani bu şekilde çıkmaya çalışıyorum
1: Peki
0: şeyleri,
1: ama ben
0: yayınlara.
1: şunu anlamak
0: Şu
1: istiyorum.
0: müsaade buyurun.
1: Buyurun.
0: Aziz İhsan Aktaş iş yaptığı bütün belediyelere soruşturma açılsın demek, Cumhuriyet Halk Partili, ya bu ülkede Cumhuriyet Halk Partili olup ihaleyi düzgün yapan belediye yok mu? Onları da zan altında bırakan genel olarak kapsayıcı ve yargılayıcı bir yaklaşımdır efendim. Eğer bir şey varsa, mesela AK Parti döneminde Sancaktepe Belediyesi ile de mutlaka iş yapmıştır değil mi Aziz Bey? Sancaktepe Belediyesi'nde başkanlık makamında bir hanımefendinin onuruna, şerefine halel getirecek şekilde jacuzzi var yalanını ortaya atan arkadaşlar, buyurun belediye ortada. Çıkartın abi dosyaları, yok mu? Yazsanıza. Desenize, Aziz İhsan Aktaş, yargılıyorsunuz bizim Ekrem Bey'i, yargılıyorsunuz. Neymiş efendim? Gitmiş Sarıyer'de tanesi 5 milyondan 3 tane yalı almış. Olur mu canım böyle bir şey? Bakın Sancaktepe Belediyesi, biz de aldık bu belediyeyi, biz artık CHP'li belediye olarak girdik arşivlere. Aziz İhsan Aktaş zamanında şu arabayı bu kadara kiralamış, bunun karşılığında da belediyeyi bunu vermiş. Bir sürü belediyeyi kazandı Cumhuriyet Halk Partisi. Orhan Bey, niye çıkıp İçerideki bir dokümantasyonu çıkartıp Aziz İhsan Aktaş da buradan bunu almış, karşılığında da bu avantajı vermiş. Biz bunu niye duymuyoruz? Biz sizin niye VSS'lerinizle beraber
2: Peki,
0: ortada olan bir
2: yani
0: soruşturma kapsamında, müsaade buyurun lütfen. Ortada
2: sen
0: olan
2: bana
0: bir
2: soru
0: soruşturma
2: soruyorsun, ben de sana
0: Hayır,
2: yanıt
0: ben
2: veriyorum.
0: ortaya
2: Susar
0: soruyorum.
2: mısın?
0: Orhan Bey,
2: Peki, peki. Sana soru
0: Orhan
2: soruyorsun.
0: Bey,
2: Bana soru
0: müsaade buyurun
2: soruyorsun.
0: lütfen.
2: Sana bir şey soracağım.
0: Buyurun.
2: Belediye, Büyükşehir Belediyesi 50 tane 50'yi aşkın dosya ilk dönemle ilgili.
0: Hangi Büyükşehir Belediyesi?
2: AKP'nin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir'den bahsediyorum. 50 tane dosyaya mahkemeye verdi. İçişleri Bakanlığı el koydu. Bunları biz soruşturacağız dedi. Ankara Belediyesi'nin ondan önceki yönetiminin yüzlerce
0: Orhan Bey, bir örnek verseniz de bana ya.
2: Davası
0: Bir örnek verseniz de.
2: gitti.
0: Bakın yüzlerce demek içeriğin ne olduğu ile ilgili. Ben de siz,
2: Bak,
0: yani bu
2: iki tane
0: herkes
2: kitap,
0: hakkında yüzlerce iddia ortaya
2: ya kardeşim,
0: atabilirim.
2: iki tane kitap yazıldı. Herkesin elinde bu kitaplar.
0: Tamam.
2: Talan
0: Örnek verin
2: diye,
0: lütfen.
2: talan diye iki tane kitap yazıldı
0: Tamam. Çok
2: orada.
0: güzel. Ben de diyorum ki hep beraber tartışalım. Örnek verin. Deyin ki şu kupayı, 100 liralık kupayı 300 liraya almışlar deyin Aziz İhsan Aktaş.
2: Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi basbar bağırıyor orada.
0: Tamam, bağırıyor da ne diyor?
2: Ne diyor? Dosyalar var
0: Ne diyor?
2: orada.
0: En son Melih Bey
2: Şurada
0: hakkında, Melih Bey
2: kardeşim bak
0: hakkında
2: şimdi sen boş
0: bir
2: boş
0: iddia ortaya
2: konuşuyorsun
0: attılar.
2: kardeşim.
0: Lojmanda
2: Buradaki
0: oturuyor
2: o
0: dediler. Melih
2: dosyaları
0: Bey'in
2: niye o
0: parasını
2: dosyalar
0: ödediği
2: niye
0: ortaya çıktı.
2: incelenmiyor?
0: Bana de,
3: Hayır ya 25 de...
2: Allah Allah.
0: Orhan Bey,
1: Peki.
0: anlaşamadığımız
1: Şimdi
0: konu
1: Ankara'ya da gideyim Siz, şöyle çok özür
0: ben,
1: dilerim.
0: Ben bir cümlemi
1: diğer
0: tamamlayabilir
1: konuklarım
0: miyim?
1: Bakın bu 40 geçiyor, 41
0: tamam.
1: geçiyor.
0: Ben,
1: diğer
0: ben bir cümlemi tamamlayayım
1: gidelim.
0: Müsaade
1: Hızlıca
0: ederseniz.
1: buyurunuz.
0: Şimdi başta şu söyleniyordu. Efendim mişlerle mışlarla belediye başkanı mı yargılanır? Tamam mı? Adam 8 milyonu nereden aldığını söylüyor. Adem Soytekin'e hangi dükkanları, hangi daireleri devrettiğini söylüyor. Aziz İhsan Aktaş rüşveti şuraya aldım, şu otele bıraktım diyor. Bunların hiçbirisi delil değil. Ama Orhan Bey, sizin şahsınızla ilgili bir sorunum yok. Hatta gazetecilik anlamında yani mutlaka öğreneceğimiz şeyler vardır ama genel olarak söylem bazında söylüyorum. Orhan Bey ve işte genelde muhalif camiada daha yakın olan arkadaşların hezeyanları ve duyumlarıyla efendim yüzlerce dosya verilmiş. Tamam abi, bizim hani burada bir tanesini
2: sizin,
0: kapağını açıp
2: siz nerede
0: yüzlerce delili konuştuğumuz Peki. konuyla ilgili deyin ki Melih Bey şunu almış, Melih Bey şunu vermiş,
2: ya bizim
0: Kadir Bey böyle yapmış. Dolayısıyla hani yeri geldiği zaman israf şov diye yeni kapıya arabalar çekildi ya. Bit tabi.
2: Affedersin.
0: Bit tabi. Saraçhane'de
2: bu dosyalar,
0: de pankartlarla
2: bu iddia,
0: beraber
2: ya
0: gösterilir.
2: Çok konuşuyorsun be kardeşim.
0: Hayır.
1: Hayır.
0: Yalan yani söylediğin bir şey
2: burada
0: varsa,
2: tartışma
0: hatalı
2: konusu,
0: söylediğin bir şey varsa
2: tartışma konusu,
0: lütfen düzeltin.
2: Büyükşehir dosyaları değil.
0: Siz beni aşağılama hakkına sahip değilsiniz. Lütfen çizginizi bilin ya.
2: Duymuyor
0: ne
2: musunuz?
1: Pekala. Teşekkür ediyorum. Lütfen rica ediyorum.
0: De ki kardeşim bu 170 arabayı 360 araba yerine almamıştır deyin ya. Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Acerkent'te bilmem kaç kat

0: katlı villada 400 bin liralık kirayı bir yıllık peşin ödememiştir deyin bana. Korşanel tatilini
1: onu kendisi
0: bilmem
1: söylüyor.
0: Kim vermiştir deyin bana.
2: Diyemiyorsun. Teşekkür ediyorum.
0: Daha fazla ne diyorsunuz? Baş konuşuyorsun bilmem ne.
1: Ya kardeşim,
2: teşekkür ediyorum. Orhan Bey rica edeceğim.
1: Lütfen
2: affedin.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim.
2: Bir cümle olsun, bir Ankara'ya gideyim. Ankara'ya çünkü bakın gidersiniz. Merve Hanım konuşmadı, şey Kemal Bey konuşmadı, sadece. Armağan Hocam konuşmadı.
1: Ben burada kimsenin savunucusu değilim kardeşim, tamam mı? Ben burada herkesin bildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlayıp mahkemeye sunmaya çalıştığı, İçişleri Bakanlarının el koyduğu, biz bunları araştıracağız dediği, üstünü örttüğü, hiçbir tanesinin yargılanmadığı, mahkeme açılmadığı dosyalardan bahsediyoruz. Ankara Belediyesi'nde onlar var. Burada hangi dosyalar olduğu konusunda biz Ankara Belediyesi'nde yapılan önceki yolsuzlukları vesaire falan tartışma programı değil burası da. Ben ona göre
2: tamam,
1: bir hazırım.
2: Siz şunu
1: ama
2: söylüyorsunuz. Mansur Yavaş'ın çok özür dilerim. Şey. 3 Temmuz 2025'te ben 100 tane dosya verdim savcılığa. İncelenmedi. Bunları yargıya taşıdık. Bu açıklamasına atıf yapıyorsunuz.
1: Evet.
2: Doğru mu anlıyorum? Evet, tamam. Bunu da konuşalım. Bunu böyle bir açıklaması Mansur Yavaş'ın şimdi önümde 3 Temmuz tarihinde yaptığı bir açıklama. Verdim, bakılmadı. Melih Gökçek ifadeye dahi çağrılmadı demiş o dönem.
3: Evet. Melih Gökçek ne demiş?
2: Efendim?
3: Melih Gökçek de demiş bu.
2: Onu burada bu önümde yok. Ne demiş siz biliyorsanız yani söyleyin ya da ben şuradan bakayım.
3: Çünkü.
0: Orada da bırakmamak yani, lazım değil mi? Evet. Melih Bey'in de cevabı vardır mutlaka.
2: Melih Gökçek'in cevabı varsa tabii ki onu da söylemiş. Burada bırakma kastı yok.
1: Şunu söylemesin abi. Ben ya bir açın kardeşim.
3: Ya Binali Yıldırım yazıyorsun. Eşim İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a verdiği cevap çıkıyor Google'dan. Onun için yani.
2: Yok burada çıkmıyor. AI'da bende çıkan şey sadece Mansur Yavaş'ın iddiası.
3: Takipçi karar aldığına dair şey yayınladı geçen.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 50 tane dosyası var. Onlar ne oldu?
2: Ne demiş Melih Gökçek?
0: Ne yazıyor bu dosyaların içerisinde? Yani bu dosyaların içerisinde ne yazıyor? Yenikapı'ya israf diye 1000 tane arabayı çektirip zabıta arabalarını çektirenler yayınlayamıyor mu bu dosyanın içeriğini? Söyleyemiyorlar mı efendim? Bu kağıdı 10 lirayken 20 liraya almışlar. Niye diyemiyorlar? Ya 100 tane dosya. Ben size 500 tane dosya çıkartayım.
1: Hepsi var içinde.
3: Yani medyada niye tartışsın böyle?
2: Bir dakika.
3: Madem
1: bu iki davayı
2: Melih Gökçek'in yanıtı bende yok. Burada tamam. Çıkmıyor. Ne dedi?
3: Bak, bak, ben,
2: söyleyin o eksik kalmasın.
3: Tamam, tamam.
2: Onu da söylemiş
3: benim bildiğim,
2: olalım. Sonra bir Ankara'ya gidelim madem öyle.
3: Takipçilik karar aldığını açıklamıştı. Şeyde sosyal medya hesabında da var benim bildiğim. Baksın arkadaşlar. Rakamda yanlış söyleyebilirim. Yani yanlış hatırlayabilirim. Bakalım. Var yani.
2: Tamam. Ben de bulursam onu buradan paylaşırım. Kemal Bey. Erdem de bakıyor. Çıkarsa onu da veririz. Kemal Bey, Ankara'da biz burada tartışırken siz ne düşündünüz? Buyurun.
4: Tekrar merhabalar.
2: Merhaba.
4: Şöyle, ben birkaç not aldım. Hızlı anlatacağım. Hem Armağan Hocam'ın hem de Merve Hanım'ın aradan önce konuşabilmeleri için hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. Şöyle, bir kere bir araştırmacı gözüyle bakacak olursak, Aziz İhsan Aktaş'ın evet etkin pişmanlık sebebiyle bile olsa bu kadar çok kişinin rüşvetten ceza aldığı bir ortamda rüşvetten hiç ceza almaması kamuoyu vicdanını tatmin etmez. Bu kesin. Burada tabii beraat etmiş gibi bir durum da yok. Zaten şeyde mahkemenin kısa kararında da etkin pişmanlıktan yararlandığı için ceza verilmesine yer olmadığına dair bir karar var. Yani beraat ettirmiyor ama yine de insanlar, bir sürü insan Aziz İhsan Aktaş zengin olurken yaptığı işlerden dolayı denilerek hapis cezası alırken Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir ceza almaması, rüşvetle ilgili en azından bir ceza almaması bence kamuoyunu vicdanında hükümet adına da adalet algısı adına da yara açacaktır. Onu bir söylemek istedim. Onun dışında notlar aldım. Taha Hüseyin Karagöz'ün Adana Belediyesi ile ilgili sonradan yaptığı anlatımlar bu davanın konusu değil.
0: Evet değil.
4: Ve henüz görülmemiş.
0: Evet,
4: hala
0: evet,
4: devam eden davalar. Onu da söylemek lazım. Yani sanki bu davada hani Taha öyle bir şey söylemedi ayrı mesele ama izleyiciler öyle anlayabilir. Sanki bu davada bu suçlamalar varmış da bundan ceza almış gibi bir durum yok. Kaldı ki çok eski bir anlatıyla Zeydan Karalar'a bu cezalar verilmiş. Zira Zeydan Karalar'ın dosyasında ben bunu çok okudum. İddianame aşamasında da çok okudum. Aziz İhsan Aktaş'ın anlatımı dışında

0: Ne bir şahit var, ne bir banka hareketi var, ne bir MASAK tespiti var, ne bir HTS tespiti var. O yüzden ben Aziz İhsan Aktaş ve Utku Caner Çaykara'nın üst mahkemede beraat edeceklerini düşünüyorum ikisinin de. İkisiyle ilgili de ciddi bir delil görmedim çünkü ben iddianamelerde bile görmedim. Eklerde de görmedim o dönemde okuduklarımda. Yine düzeltme yapayım. Özlem Çerçioğlu ile ilgili biraz önce bir tartışma yaşandı. Hasan Bey ile Orhan Bursalı arasında. Hasan Bey'in söylediği doğru. Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmeden 13 ay önce Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı Aydın Belediyesi'nden aldığı temizlik ihalesiyle ilgili henüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı iken bir takipsizlik kararı aldı ve o karar da Danıştay tarafından kesinleştirilmişti. Yani Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçtikten sonra takipsizlik kararı gelmedi. O konuyu da doğru anlatayım istedim duymuşken. Aziz İhsan Aktaş olayıyla ilgili yine örneğin Abdurrahman Tüttere bir süre tutukluda kaldı bildiğim kadarıyla. Sonra ev hapsine çıkartıldı buradan. Sonra da görevine iade edilmişti. Abdurrahman Tüttere ile ilgili olduğu gibi Adana Belediye Başkanı ve Avcılar Belediye Başkanı ile ilgili de dosyada böyle en azından okuduğumda bir Rıza Akpolat'ın dosyasını okuduğumda bir şüpheye düşüyor insan. Yani evet burada bir şeyler var diyor. Vicdani olarak ama Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara da bunu görmedik. Örneğin Aziz İhsan Aktaş'ın yine Seyhan Belediye Başkanı eşi ve Burhanettin Bulut'la ilgili iddiaları vardı. Orada Aziz İhsan Aktaş'ın anlatısını o gün bankadan para çekilmesi, yani bahsedilen miktarda para çekilmiş olması, ertesi günü belediyeden ciddi bir hak ediş ödemesi olması gibi ek böyle insanı vicdani bir kanaate götürebilecek ek anlatılar, ek bilgiler vardı. Ama dediğim gibi Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara ve Ahmet Özer dosyalarında ben bunların hiçbirini görmemiştim. Bu açıdan bu üç ismin Ahmet Özer zaten hükmün açıklanması geri bırakılmış. Muhtemelen yukarıya itiraz olmaz ama öbürü iki ismin beraat edeceğine neredeyse eminim. Eğer dosyada bizim gördüğümüz gibi ise deliller. Ben şimdilik böyle bırakayım. Diğer konuklarımıza da aradan önce vakit kalmış olsun.
1: Pekala. Bu arada Melih Gökçek'in yanıtını da bulduk. Gökçek demiş ki külliyen yalan. Ben aklandım, hesabımı verdim, gittim, anlattım, ifade verdim. İfade verdiğimi ispat edersem sen yalancı, itirafçı olduğunu kabul edip iftiracı olduğunu kabul edecek misin demiş Mansur Yavaş'ın 100 dosya verdim bakılmadı sözlerinin üzerine böyle bir yanıt vermiş. Buyurun, not aldınız, buyurun sizinle devam
2: edelim. Evet, aslında çok şey de söylendi. Sadece şu tabii dikkat çekici. Şimdi suç örgütü üyeliğine herkes beraat etti. Zaten bununla başlandı konu konuşulmaya. Önce yapılan yorumlarla sona doğru yapılan yorumlar yeni parti cephesinde diyelim böyle birbirinden ayrıştı. Ben şimdi tabii bir taraftan da şu var, savcılığın suç örgütü iddiasının çökmesini de ayrıca konuşacağız ama yani bence esas konuşulması gereken yer oydu, oraya gelememedik. Ben iki tarafı da memnun etmeyen kararların çoğunlukla doğru olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi burada hem iddia makamı çok mutlu değil, memnun değildir. Çünkü suç örgütü kurma çerçevesi, evet bu bir çerçeveydi ve belki de savcılık makamına, iddia makamına delilleri toplama konusunda da kolaylık sağladı. Nasıl kolaylık sağladı? Sonuçta tutuklama kararı böyle katalog suçlarla suçlanınca daha kolay hale geliyor. İşte delil karartma ve benzeri ihtimaller, bu tarz ihtimallerin önüne geçiliyor. Ama günün sonunda mahkeme dedi ki hayır, ben böyle bir çerçeve görmüyorum. Suç örgütü yok. Bu önemli bir şeydir bence. Ama öteki tarafta şunu söyledi, iskelet duruyor. Yani çerçeve, dediğin çerçeve, çizdiğin çerçeveyi doğru bulmadım ama iskelet doğru. Ne doğru? Rüşvet

0: suçlaması vardı. Var. Bazılarında olmayabilir ama yani sonuçta bir yargı kararında ortaya çıkan bir hapis cezası var. Birkaç tane hapis cezası var. Sonuçta bir rüşvet var. İhaleye fesat karıştırma bir ya da birkaç tanesinde var. Haliyle ortada iskelet duruyor. Dolayısıyla iki tarafı da...
1: Ama tabii şöyle, ilk başta konuşulanla o 280 yıl... Evet ama iddianın... Oradan geldiği yer itibariyle bunca ay bunlar konuşuldu, içeride yatanlar oldu.
0: Ama öyle olacak zaten.
1: Bu böyle mi
0: böyle
1: olur
0: olacak
1: yani?
0: Böyle olacak ama genellikle böyle olur zaten. İddia makamı çoğunlukla böyle çok sert saldırır. Savunma makamı da tamamen çok ciddi bir savunmaya geçer ve günün sonunda böyle olur. Aslında hukukçular buna çok alışkındırlar. Elbette tabii böyle bizler bu işi profesyonel olarak yapan insanlar olmadığımız zaman oradan buraya
1: nasıl geldi diye soruyoruz.
0: Nasıl geldi diyoruz ama çoğunlukla böyle oluyor. Ama bu arada bu daha bitmiş bir süreç de değil. Onu da söylemek lazım. Bu dava süreci devam edecek. Sonuçta bunun yani bu bir birinci derece mahkeme kararı. Bunun istinafı var. Bunun Yargıtay'ı var, 5 yılı aşkın süreler istendiği için. Dolayısıyla bunu biz daha uzunca bir süre konuşacağız. Sonuçta kesinleşmiş herhangi bir durum söz konusu değil ama yani elbette ki ortaya çıkan tabloda rüşvet suçunun kesinleşmiş olması yani konuşamadığımız bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada somutlaşmış bir durum söz konusu. Elbette şu hani herkese suç örgütü üyesi demeyelim. Herkese her mevzuyu suç örgütlüğüne, suç örgütü kurmaya bağlamayalım denir. Ve bu burada mesela bunun üzerine gidilebilir. Ama rüşvet varmış. İhaleye fesat varmış. Öyle anlaşılıyor. En azından birinci derece mahkemenin kararına göre. Ha bu arada son olarak şunu da söylemem lazım. Hani neden o yani CHP'li belediyelerde, AK Partili belediyelerde... Şimdi ya bir... bu mesele nasıl başlamıştı? Bir mektupla hatırlayın. Bir ihbar mektubuyla başlamıştı. Aslında bütün davalarında, belediyelere yönelik tüm davaların da başındaydı. İlk davaydı bu. İhbar ve beyan yoksa ortada... Yani savcılık öyle kendi kendine yani ben bu ihaleyi de soruşturayım demez. Rüşvete dair bir ihbar, bir beyan, bir delil vesaire yoksa kendi kendine de ya bu adam işte bunları yapmış bütün seceresini dökelim. Bu yani savcılığın çalışma şekli değil. Ama günün sonunda şuna bakmak lazım. Hani bütün mahkemeler AK Parti'nin mahkemeleriydi. Hani bütün mahkemeler yargı bağımsız değildi. Yargı işte yürütmenin tamamen emrindeydi. Günün sonunda en önemli suçlamalardan hani en başta gelen suçlamalardan suç örgütü meselesine mahkeme kusura bakmayın katılmıyorum demiş diyebilmiş.
2: Ama yani
0: o yüzden bence bağımsız mahkemeler ve bağımsız yargıya güvenelim.
2: Ya öyle bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kimse de öyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Zaten millete sorduğumuz zaman mahkemeleri güveniyor, yargıya güveniyor musunuz diye ne kadar en altta olduğunu çok net bir şekilde insan yaşayarak kendi deneyimleriyle söylüyor. Buradaki suç örgütü hikayesi İhsan Aktaş'la ilgili. Diğer, mesela belediyelerde iddianamede belediyelere yönelik Rıza Akpolat suç örgütü diye bir şey yok burada.

0: şey yapıyorum orada. Aziz İhsan Aktaş işte bütün söyledikleri, itirafları, her neyse bütün onları birlikte adam bütün belediye başkanlarını epeyi de bir zora sokmuş durumda, öyle gözüküyor burada. Onu bilmiyoruz. Yani bunlar ancak istinaf mahkemesi ve ondan sonra taşınacak olan Yargıtay'da kararlarıyla bu insanlar kesin olarak mahkum edilmiş olacaklardır. Şimdi değil. Ama buradaki suç örgütü lideri olmaktan çıkartılması belediyeye yaramıyor. Aziz İhsan Aktaş'a yarıyor.
1: Tamam, bitirdiğinizde buyurun, söylersiniz, ben de kendim yorumu yapayım. Çünkü münakaşa olmasın istedim. Aziz İhsan Aktaş evet bununla başladı. Ama adam etkin pişmanlıktan yararlanacağım dedi. Tamam gel buyur dinleyelim dendi. Yani bu arada farklı farklı isimler de bu taleplerde bulunuyor ama herkesinkinin kabul gördüğünü hatırlamıyoruz. Ciddi ciddi daha farklı soruşturmalar var. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yani sürekli ek ifade veriyor hala.
1: Evet, anlattıklarım benim için yeterli değil deyip o yani onlara bu herkes yararlandırılmıyor günün sonunda. Ha, Aziz İhsan Aktaş'a gitti. Tamam, bu önemli bir argümandır. Denilebilir ki yani AK Parti döneminde de ya da AK Partili belediyelerle de çalışmış, onlardan da ihale almış vesaire falan. Ya iki ihtimalden bahsedebiliriz ya gerçekten kendisi böyle bir şey söylemedi. Ama ikincisi ve en önemlisi, çünkü hani sonuçta bundan yararlanabilmesi için önemli ve değerli şeyler söyleyebilmesi lazım. İkincisi, ben de bunu sordum aslında makamlara. Yani üzerine gidilmemiş değil aslında. Yani ama böyle dediğim gibi bir böyle ciddi anlamda bir suç yoksa, bir yerden bir koku çıkmıyorsa peşine düşülebilecek bir durum söz konusu değil. Ve Aziz İhsan Aktaş'la alakalı tabiri caizse altın dönemini 2020 itibarıyla yaşadığı söyleniyor. 2020 de aslında bu şeylerin, bu tarz yani bu davayla kendisinin diğer davalarının da tarihlerini hatırlamaya çalıştım ama bildiğim kadarıyla çoğu 2019-2020 o tarihler itibarıyla. Evet. Dolayısıyla kendisi evet çok eskiden beri var olan biri ama altın yıldızlı döneminin 2020 itibarıyla başladığı söyleniyor.
2: Ben bir cümle eklemek istiyorum.
3: Çok hızlıca alayım ve sonra tabii Armağan Hocam'a bir saat oldu.
2: Yani yargıyla ilgili konuşulduğu için. Bir Aziz daha vardı. Aziz Kocaoğlu diye bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. 397 yılda yargılandı. Hepsinden beraat etti. Onu da kayıtlara geçirmek isterim. Hani yargı nasıl çalışıyor meselesi.
0: Yani başka bir cümle de söyleyeyim burada. Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ifadesiyle mahkemenin kabul etmemesini, mahkemenin ne kadar bağımsız olduğuna bir kanıt olarak göstermek kadar bence komik bir şey yok. Yani böyle bir şey olamaz. Mahkemenin
1: evet, sizi güldürdüğüme sevindim.
0: İnsan aklına bak suç örgütü değilmiş. Mahkeme savcılığı bu iddiasını kabul etmedi. Ama bütün işler zaten Aziz İhsan Aktaş'ı suç örgütü lideri olmaktan çıkartarak aslında beraatına yol açan süreçte başlamış oldu.
3: Siz de böyle okuyorsunuz. Armağan evet. Hocam bir saat oldu, sabrınız için teşekkür ederek buyurun. Bütün bu tartışmaya nereden nasıl yaklaşıyorsunuz? Sizce bu suç örgütü dendi sonra 280 yıldan buraya geldi, eleştirilecek bir boyut olarak mı geliyor size? Yoksa hayır, hakikaten mahkeme baktı. Demek ki iddia makamını da mutlu etmeyecek bir sonuçla objektif bir yerden mi yaklaştı?
4: Önce hukuki değerlendirmeyi bence siyasi sonuçlardan ayıralım. Yani bu davanın siyasi sonuçları da var bu arada. Hukukta şundan başlamak uygun olur. Adli tatil devam ederken karar çıktı. Bir kere onu söylemek lazım. Yani adli tatil sürecinde de davalar görülebilir. Ama adli tatilde dava görülmesi ve hatta karar duruşması yapılması çok sık rastlanan bir şey değil. Bu bağlamda bu tabii sanıkların lehine bir durum. Yani biliyorsunuz Türkiye'de yargıyla ilgili pek çok şey tartışılır. Bunların bir tanesi de uzun tutukluluk süreleri, davaların bitmemesi gibidir. Yani mahkemenin dava bir an önce bitirme çabasını ve işte duruşma gününde daha erkene alarak karar vermesi ben olumlu buluyorum. İçerikten bağımsız olarak. Örgüt meselesi, örgüt olsaydı oradaki cezalar çok fazla artacaktı. Tabii. Yani savcılık makamının istediği cezaya yakın veya onun aynısı cezalar çıkacaktı. Tabii ceza alanlar bakımından sonuçta hürriyeti bağlayıcı bir ceza bir gün bile insana ağır gelir. Ama örgütlü suçu kabul etmeyip tek tek

0: işte sanıklara istat edilen suçlardan ceza vermesinin de sanıklar lehine bir durum yarattığı da açıkça ortada. Yani beklentinin altında ceza, en azından savcılığın iddianamesinde koyduğu çıtanın altında sonuçlar doğurması bağlamında. Etkin pişmanlıkla ilgili bir tartışma yapmamız gerekiyor. Orası çok açık. Aziz İhsan Aktaş meselesi tekrar konuşuldu. Tekrar bence konuşulacak bu hususta. Yani şimdi mesela bu davaya bakınca şunu görüyoruz. Mahkemeye göre ya da işte davanın işleyişi işte tutanaklarda ortada. Rüşvet veren bir müteahhit, rüşvet alan belediye başkanından daha az ceza aldı. Ya bu kanuni olabilir, bir mahkeme kararı. Mahkeme kararına uymak zorundayız ama bunun adalet duygusu bakımından bir sorun yarattığı da açıkça ortada. Bu etkin pişmanlık mekanizması, itiraf mekanizması olmasının anlamına gelmiyor. Ama etkin pişmanlık mekanizmasının bazen mesela şu olayda belki ilerideki bazı davalar bakımından da adalet hissini zaten belli kesimler bakımından ciddi ölçüde yaralanmış durumda, örselenmiş durumda. Daha da örseleneceği de açıkça ortada. Bunun bir telafi edilmesi ve üzerine düşünülmesi de gerekiyor. Onu da hani ayrıca söylemek lazım. Bir diğer husus tabii yani masumiyet karinesi ve yargı bağımsızlığı konusunda genelde herkes olumlu kanaat bildirir. Ama biz davaları yorumlarken buna uymama eğilimindeyiz. Yani insanlar hakkında dava açıldığı zaman, hakkında hatta konuşulduğu zaman onlar peşinen suçlu kabul edilir. Yargı konusunda da yani yargının iktidara yakın olmasına dair tartışmaları önemsemek gerekir. Ama bu yani bütün savcıları, tüm mahkemeleri, tüm yargı süreçlerini töhmet altına almakta, yani en azından bu işi yapan yargı mensupları bakımından da bir sorun. Yani işini doğru yapan, kanunları uygulayan kişilerinde hakkını, hukukunu korumak lazım. Bazı siyasi sonuçlar doğacak. Bu da açık. Yani bir kere
1: Peki.
0: hemen aklıma arınma siyaseti geldi. Mesela Zeydan Bey yeni partiye geçmedi. CHP'de kaldı. Şimdi rüşvetten ceza aldı. Bu ne anlama gelecek mesela? Şimdi mesela arınma siyaseti Kemal Bey'in bir iddiası vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Partisi gibi değil. Cumhuriyet Halk Partisi işte genelde belediye çevresindeki, hani kurultay da dahil buna, bir takım olaylar nedeniyle yolsuzluğa bulaştı. Dolayısıyla bizim arınmaya ihtiyacımız var. Peki şimdi mesela elimizde somut bir mahkeme kararı var. Bu karar kesin değil. Bunun istinaf ve yargıtay aşamaları var ama hani mesela örneğin Kemal Bey'in işte disiplin süreçlerini işletmesi bakımından da biliyorsunuz orada eleştirilmişti. Hani yargılama süreçleri sona ermeyen hatta başlamayan kişiler hakkında da disiplin süreçleri işletmişti. Mesela elimizde bir mahkeme kararı var. Örneğin bu davada hüküm giyen CHP üyeleri hakkında ne karar alınacak? Yani mesela bunun da ayrıca tartışılması da lazım. Bu işte belediyelere kime operasyon yapılıyor, kim yargılanıyor? Ya yani şimdi mesela bu bir yerde stüdyodan bağımsız olarak konuşuyorum. Bir sağırlar diyaloğuna dönüşüyor. Yani biraz daha ortada buluşmak gerekiyor. İşin aslı şu. Yani belediye yolsuzluklarının büyük bir kısmının Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri tarafından yapılıyor olması normal aklın sınırlarına uygun değil. Yani değil mi? Hani yani ortalama ahlak, ortalama hukuk kalitesi, belediyelerdeki yolsuzluk yapısal bir sorun. Yani CHP'li belediyeler, AKP'li belediyeler, DEM, İYİ Parti, MHP tüm belediyeler bakımından bu sürecin işletilmesi şüphesiz ki gerekiyor. Ama bunun mesela alternatifi de şu olmamalı. Özellikle mesela bu yargılama süreçlerine topyekün itiraz. Şimdi onlar artık CHP'de değiller, yeni partideler. İşte bütün tanıklar gizli tanık, bütün sanıklara işte iftirada bulunuyor. Ortada kanıt yok. Yani topyekün olarak hukuki değerlendirmeyi reddeden, her şeyi siyasileştiren yorum da doğru değil. Ama evet yani Türkiye'de yargıya güven konusunda yani AKP'li, CHP'li işte parti aidiyeti olmayan işte biraz önce stüdyoda bir takım büyükşehir belediye başkanları ve belediyelerle ilgili suçlamalar ve soruşturmalar da oldu. Yani bunlar yoğun bir şekilde tartışıldı. Yani bu tartışmadan yargıyı ve kendimizi de kurtarmamız lazım. Yani bir süre sonra bu tartışmaların kendini tekrar ettiği de açıkça ortada. İsnaf süreci ve Yargıtay bakımından da yani onu da belki en başta söylemek lazım. İlk derece mahkeme bir karar verdi ama karar kesin değil. Bu karar önemli ama yine de masumiyet karinesine ve sanıkların haklarına da işte önem vermek, bunu da korumak da gerekiyor. Bu karar ileride verecek.

0: kararlar için bir işaret midir? Onu bilmiyoruz. Bazı kesişimler var çünkü özellikle ilgili müteahhitle ilgili. Ama mesela mutlak butuanla ilgili bir ceza davası var. Değil mi? Kararını beklediğimiz. Hmm. Ekrem Bey'in yargılandığı İstanbul'daki işte ceza davası var. Yani bazı büyük ceza davalarının Türkiye'deki bu belediye siyaset ilişkisini ve özel olarak da CHP Yeni Parti ilişkilerini ben etkileyeceği kanaatindeyim. Bunu işte gözlemleyip yorumlayacağız.
1: Teşekkür ederim değerli hocam. Dediğiniz yani o hakikaten siyasi bazı sonuçları olacak kısmında o örneğin Zeydan Karalar örneğini verdiniz ya da işte hüküm gelen CHP'li üyeler hakkında nasıl bir karar? Ya Kemal Bey şimdi mesela ne olacak? Burada Zeydan Karalar'la ilgili rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı var. CHP ne yapacak? Zeydan Karalar daha önce açıklamıştı mesela CHP'den ayrılmayacağını, kaç yıllık CHP'liyim ayrılmayacağım gibi bir açıklamasını hatırlıyorum.
2: Evet, şöyle Sayın Hocam anlattı ama hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programlarında verdiği cevaplar hem de CHP yöneticilerinin geçmişte duyuruları aslında burada bir tezat oldu veya işte bir mahkeme kararı geldi, hadi Zeydan Karalar'ı ihraç edelim demeyecekleri, bunu demedikleri zaman da arınma ilkesiyle çelişmeyecekleri ortada. Neden ortada? Şöyle, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda sadece salt yargı kararını çok bağımsız, çok adil olarak görmeyeceğini, sırf bundan dolayı da parti içerisinde hukuk ve yolsuzluk iddialarını araştırma komisyonu kurdu. Ve öncelik olarak da aslında yargı kararından daha ziyade öncelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmasıyla ilgili şunu söylediler. Dediler ki biz kendi hukukçularımıza bu iddiaların tümünü, bu iddianamelerin tümünü inceleteceğiz. Biz de vicdani olarak yolsuzluk yapıldığına dair bir kanaat oluşursa mahkeme kararı olmasa da ihraç ederiz. Yok biz de yani bizim hukukçularımızın yaptığı incelemelerde yolsuzluk yapıldığına dair bir inanç oluşmazsa, biz bundan emin olmazsak herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili'ye ihraç etmeyiz. Aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ölçüsü parti içerisinde görevlendirilmiş hukukçuların mahkemeden de bağımsız incelemeler yaparak elbette ki mahkemeye sunulmuş iddialar, deliller bunun içerisinde olacak ama biraz önce söylediğim gibi mesela Zeydan Karalar'la ilgili dosyada Zeydan Karalar'la ilgili Aziz İhsan Aktaş'ın 2014 öncesi galiba ya da 2014 seçimlerinin hemen sonrasında 12 yıl öncesine dair bir anlatımı var. Başka hiçbir şey yok dosyada Zeydan Karalar'la ilgili.
3: Yok,
2: mesela aynısını
3: Seyhan,
2: neden
3: çok özür dilerim Kemal Bey,
2: Seyhan Belediyesi için.
3: Evet, Seyhan Belediyesi 2019 tarihi olarak geçiyor benim gördüğüm. Yani
2: yok. Ha, yani dediğim gibi yıllar öncesinden bir anlatı. Yine Seyhan Belediyesi'nin bugünkü başkanı, o da tutuklu, Oya Tekin. Oya Tekin'le, Burhanettin Bulut'la ve Oya Tekin Neşi ile ilgili anlatıları da var. Onlar da anlatı ama onları destekleyecek, o anlatıyı destekleyecek ek bulgular da var mesela. Ama Zeydan Karalar dosyasında bu tip ek bulgular yok. O açıdan zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası şu değil. Mahkemeler %100 bağımsızdır. Mahkemeler %100 olarak bunu tertemiz inceler. Mahkemeden çıkan her şey benim için kabuldür gibi bir iddiası da yok. Zaten mahkemelere de çok da güvenmediği için özellikle de itirafçı meselesi, etkin pişmanlık meselesi bu davaların ana konularından, ana delillerinden birisi olduğu için kendi içerisinde bir iç inceleme komisyonu kurdu. O iç inceleme komisyonunda mahkemeden ceza almamış olan CHP üyelerine bile ya burada biz ciddi bir sıkıntı görüyoruz diye rapor gelse zaten CHP en azından aklanana kadar kardeşim deyip kapı dışarı eder. Ama dediğim gibi Zeydan Karalar'ın durumu CHP'nin arınma siyasetiyle kesişmiyor.

0: Daha doğrusu çelişmiyor. Onu
1: Yani o
0: söylemek
1: zaman
0: istedim.
1: şöyle mi anlayalım?
0: Yine
1: Bu
0: bir şey
1: CHP'den...
2: söyleyebilir miyim? Özür dilerim.
1: Buyurun hocam, siz söyleyin, sonra ben sorayım.
2: Bunu söyleyeyim sadece. Disiplin soruşturmaları, genel merkezlerin, siyasi partilerin de yaptığı soruşturmalar yargı kararlarından bağımsız işler. Yani yargıyı kendisine referans almak zorunda değil. Tabii ki Kemal Bey'e o bakımdan katılıyorum. Ama bu kamuoyu tarafından çok takip edilen bir durum. Yani bir yerde bir yargı kararı çıkmışken disiplin kurullarının bunu yok sayması durumunu kabul etmek ve bunu izah etmek, bunu açıklamak çok kolay değil. Bir de şunu unutmayalım. Kemal Bey de şu anki genel başkanına bir mahkeme kararıyla geldi. Ve ayrıca o mahkeme kararı, mutlak butlan kararı kurultayla ilgili yolsuzluk teması üzerine kuruluydu. Yani bu kurultayda yolsuzluk yapıldı ve bu dolayısıyla irade sakatlandı. Dolayısıyla yani böyle şöyle bir durum var. Yani Kemal Bey başka bir pozisyonda olsaydı, yani genel başkanlığı, dolayısıyla bu argümanı kullanmak çok daha kolay olurdu. Ama şu koşullar altında, yani mahkeme kararıyla gelindiği, mahkeme kararı aslında kurultayda yolsuzluk olduğunu söylediği için ve kendisi de kendi politik meşruiyetini arınma siyasetine dayattığı için, dayandırdığı için böyle bir tartışma olacak. Ha, parti bundan kaçınabilir mi? Evet, kaçınabilir. Benim söylemek istediğim şey şu. Sadece mahkeme kararları çıktığı zaman, mesela bu ilkiydi Sena Hanım. Sonra İstanbul Büyükşehir'le ilgili yargılamalar, sonra işte Mutlak Butlan'ın ceza davası, başka mahkeme kararları da çıkacak. Eğer siz başka mahkeme kararlarında da haklarında ceza verilmiş olan üyelerinizi ihraç etmeyip başka üyeleri ihraç ederseniz, o zaman yani yine olabilir tabii ki partiler arası ilişkiler, tabii o kendini ilgilendirir, ama örneğin yeni parti CHP arasında bilmeyen bir negatif rekabet var ya, birbirlerine karşı kullandıkları argümanlar bakımından bunu tekrar hararetlendirecektir. Yani onlar da diyecek ki siz bizi işte hiçbir iddia üzerine henüz kanıt yokken işte partiden attınız ya da partide barındırmadınız, ama bir yerde mahkeme kararı çıktı ama o partide kalmaya devam edecek. Böyle bir polemik hattının derinleşme ihtimali var. Yoksa tabii ki partilerin disiplin kurulları yargıdan bağımsız işleyebilirler. O konuda tabii ki öyle.
1: Yani şimdi şu,
0: Evet,
1: Kemal
0: ben
1: Bey,
0: de hocamın
1: şöyle mi olacak? Yani
0: hocamın
1: parti
0: siyasi
1: bakacak ve mesela
0: beklentisini
1: siz, şimdi çok özür dilerim, affedin. Zeydan Karaları CHP bu karar çıkmış olduğu halde atmayacak. Yoksa partiden atacak mı? Ne yapacak?
0: şöyle tabii bunu ben bilemem ama muhtemelen atmayacak. Bunu dediğim gibi ben iddianameyi okumuş birisi olarak ben de Zeydan Karalar'ın rüşvet aldığına dair en ufak bir fikir oluşmadı. En ufak bir kanaat oluşmadı. CHP'nin hukukçuları da incelediğinde bu kanaat oluşursa zaten Zeydan Karalar değil kim olursa olsun ihraç edilir. Ama bu kanaatin oluşmayacağı fikrindeyim. CHP dediğim gibi sadece yargıdan çıkan tüm kararlar %100 doğrudur demiyor. Kaldı ki biraz önce hocamın değerlendirmelerine ben de katılıyorum. Yani siyasi olarak bu elbette tartışılacak. Elbette tartışılacak. Yeni parti ile CHP arasında bir polemiğe de sebep olacak ama partiler seçmenlerini ve kamuoyunu ikna etmek için çalışır kendi tezleri konusunda. CHP de bununla ilgili bir mutlaka ikna edici tez oluşturacaktır. Fakat şöyle de bir durum var. Mutlaka kesinleşmesini de zaten kesin ihraç için kesinleşmesini de beklerdi. Eğer böyle bir kanaat oluşsaydı bile kesin ihraç için kararın da kesinleşmesi beklenirdi. Henüz ortada kesinleşmiş bir karar olmadığı için zaten CHP işte Ekrem İmamoğlu ile ilgili de bir disiplin yoluna gitmemişti mesela, bir tedbir yoluna gitmemişti. Kendisinin istifa etmesi beklenmişti. Kendisi de beklendiği gibi istifa etti. Zeydan Karalar'la ilgili de hatta sadece Zeydan Karalar'la ilgili değil, Avcılar Belediye Başkanı ile ilgili de benim kanaatim burada mahkemenin verdiği kararla benim kanaatim çelişiyor. Muhtemelen CHP'de de böyle bir gelişme olabilir ve durumu da bununla izah edeceklerdir.
1: Peki, az önce Armağan Hoca dedi ki size hemen kısa bir soru olsun, sonra devam edelim. Yani karar beklenmeden partiden gönderilenler de oldu. Orada o zaman süreci nasıl işletti CHP?

0: Aslında karar beklenmeden partiden gönderilen olmadı. Karar beklenmeden evvel tedbir kararı konuldu. Özgür Özel'in deyimiyle, aslında tüzükte böyle bir şey yok ama Özgür Özel Manavgat Belediyesi'ndeki operasyonlar yapılınca böyle izah etmiştim onu. Üyeliğin askıya alınması ve aklanıp gelinmesi şeklinde. Kararlar kesinleşmeden kimse ihraç edilmedi. Tedbirli ihraca sevk edildi. O kişilerin tamamına yakını kendisi istifa etti. Yanlış hatırlamıyorsam tek istisnası Bolu Belediye Başkanı. O da rüşvetle ilgili, yani bu tip bir soruşturmadan dolayı değil, başka bir iddiadan dolayı ihraç edildi diye hatırlıyorum. Belki de o da istifa etmiş olabilir, onu bile yanlış hatırlıyor olabilirim.
1: Pekala, teşekkür ederim. Orhan Bursalı, bu merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz? Az önce bir parça açtınız. Aziz İhsan Aktaş davasına çıkan kararlar bir şekilde İBB dosyasına uzanacak mı sizce? Uzanacaksa nasıl uzanacak? O süreç oraya nasıl
2: Benim
1: yansıyacak?
2: merak ettiğim nokta şu. Savcılığın adamı Aziz İhsan Aktaş için suç örgütü kurmamıştır. Kararı verilirken acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi, biliyorsunuz orada da İmamoğlu suç örgütü iddiasıyla açıldı esas olarak dava. Orada da düşürülecek mi, düşürülmeyecek mi? Ya yani suç örgütü olmaktan çıkartılıp normal.
1: İmamoğlu suç örgütü tanımındaki suç örgütü.
2: Şimdi buradaki savcılığın buradaki adamı ya Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olmaktan kurtarılarak 200 yıllık cezadan muaf oldu. Öyle bir şey vardı ortada. Şimdi o ötede de gene bir Ekrem İmamoğlu suç örgütü söz konusu orada. Orada da suç örgütü ibaresi kalacak mı? Yani mahkeme en sonunda burada da öyle bir karar mı verecek? Ve hatta bu sefer orada evet burada İmamoğlu suç örgütü kurulmuştur ve bütün kararlar buna göre ağırlaştırılmış şekilde verilecektir. Bu iki mahkemenin vereceği kararlarda bu karşılaştırma bence önem taşıyor. Benim
1: Sizce?
2: için ilginç olacak diye düşünüyorum.
1: Siz ne bekliyorsunuz o zaman? Yani bunu burayı takip
2: Bilmiyorum.
1: edeceğim
2: Yani
1: dediğiniz için.
2: soru ortaya attım. Merak ettiğim bir gelişme ne olacak? Ama yani İmamoğlu suç örgütü o kadar üzerinde duruldu ki orada bu suç örgütü orada kabul edilme suç örgütü olarak bütün bu suçlamaların yapıldığı mahkeme tarafından kabul edilebilir.
1: Hasan Bey, sizinle devam edelim. Bekliyor musunuz? Mesela burada suç örgütünden beraat var ama orada beraat olmaz şu sebeple mi diyorsunuz? Bir de az önce dediniz ki mesela geçen gün Aziz İhsan Aktaş bir ifade verdi. Doğrudan İBB dosyasıyla ilgili, işte Ekrem İmamoğlu dosyasıyla ilgili bir ifade miydi? Neydi? İçeriğinde ne vardı?
3: Şimdi şunu söyleyelim. Ben ilk bölümde söyledim. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının bugün bu kadar tartışılıyor olmasının ana sebebi Ekrem İmamoğlu suç örgütü veya İBB davasının ön davası gibi olduğu için. Yani biz daha dün Aziz İhsan Aktaş'ın Ekrem İmamoğlu'na dönük ifadesine şahitlik ettik. Yani mahkemede takip edenler, arkadaşların anlattıkları, bugünkü yazılanlar, çizilenler, gazetelerde hala var, duruyor. Yani dolayısıyla bu dava 7 tane CHP'li belediye başkanının rüşvetten veya işte efendim diğer suçlardan ceza almasının yanı sıra İBB'nin ön davası gibi görünüyor bana. Dolayısıyla ben İBB davasında daha böyle ağır cezaların çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bu biraz önce Armağan Hocam çok önemli bir şey söyledi. Onu evet yargılama meselesinde masumiyet karinesinde koruyalım. Amenna. Yani kimseyi şundan peşinden suç ilan edecek halimiz yok. Fakat ben Aziz Hasan Aktaş'ın yani bu ismin İBB davasında da etkin pişmanlıktan yararlananlardan bir tanesi olduğunun altını çizmek istiyorum.

0: Onun gibi 70 küsür tane daha etkin pişmanlıktan yararlanan isim var. Yani sadece bu İBB davası ya da Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının bir tane etkin pişmanlıktan yararlanan sanığı yok. Burada bir tane. Yani Aziz İhsan Aktaş suç örgütünde etkin pişmanlıktan yararlanan kendisi. Ama İBB davasında 70 küsür taneden bir tanesi.
1: Bunu niye söylediniz?
0: Bunu şunun için söyledim. Yani o dava, o davanın yanında devede kulak diye bir misal verirler. Devede kulak kalır. O dava çok daha büyük bir dava. O davadan çıkacağı sonuçlar zaten biraz önce yine Armağan Hocam atıfıyorum sorayım. Hem siyasi olarak Türkiye'nin siyasetine dair bize bir şey söyler. Çünkü sonuçlar olacak. Hem de etkileri bakımından, toplumsal etkiler bakımından da bakın burada şu kadar şu olmuş denecek bir davaya dönüştü. Çok büyük bir davadan bahsediyoruz. Ama ben eninde sonunda bugünkü bu kararla beraber Aziz İhsan Aktaş'ın İBB davasında da etkin pişmanlıktan yararlanarak önemli bir kilidi açacağını düşünüyorum.
1: Pekala, buyurun. Sizinle devam edelim. Ne bekliyorsunuz İBB davasından bu karardan sonra?
2: Bu davanın mütemmim cüzü değil İBB davası. Az önce Hasan abinin de ifade ettiği gibi Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık kapsamında ifade veren isimlerden işte tam olarak sayıyı bilmiyorum ama 70 miydi abi?
0: Evet, 73 ya da 76 öyle olması lazım.
2: 70'te bir. Yani az önce ifade ettiğim İmamoğlu'nun 18 yıllık ortağından tutun işte 8 milyon lira verdim, şurada verdim, burada verdim, daire verdim diyenlere kadar diğer iş adamların beyanları ortadayken ve daha bu çapraz sorgular devam edecekken İmamoğlu suç örgütü davası da örgüt hüviyetinden çıkar düşer yorum yapmak çok aceleci bir yaklaşım. Ben burada mahkeme adına hani bir öngörüde bulunacak değilim. Belki de düşer, bilmiyoruz. Belki de düşmez, bilmiyoruz. Ama 70'te bir ortaya çıkan bir örgütlü işlenmediği yönünde ortaya çıkan fakat işlendiği mahkemece en azından ilk derece mahkemede tescillenen bir dava hakkında bu kadar bilmiyorum yani ileri bir yorum, çok aceleci bir yorum. Bunu şuna benzetiyorum. Hatırlarsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilk operasyon düzenlendiğinde 19 Mart değil mi? 19
0: evet.
2: Mart. İlk ifadeler alındığı zaman denildi ki efendim bu ne ya? Kimse yok burada ya. Bu ne? Yok meşe, yok odun, yok palamut. Bunlar belediye başkanı mı tutuklanır canım falan denildi. Sonra iddianameyi yazsanıza ya yazamıyorsunuz baksanıza. Nerede iddianame canım? Hayali şeyler falan. İddianame bile yazılamaz bu dosyaya falan denildi. Sonra bir iddianame yazıldı 4000 sayfa. Bir saat sonra biz meclis kürsüsüne Ali Mahir Bey'i gördük. Dosyaları fırlatıyor. Boş bilmem ne. 4000 sayfa bir saatte incelenmiş. Mişler mışlar falan. Sonra mişler mışlar gitti. Bas kayıtları, dekontlar, para hareketlilikleri, tapular, devirler, şirket hareketleri, ihale hareketleri hepsi ortaya çıktı. O zaman da denildi ki efendim AK Parti belediyeler yapmıyor mu? Sonra bazı isimler itirafçı oldu. Mesela ilk galiba yanlış hatırlamıyorsam Murat Abbas'tı. Kültür AŞ Genel Müdürü olması lazım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Demediklerini bırakmadılar. Sattın, şöyle yaptın, tehdit mi edildin?
0: Zaten AKP'nin bürokratıydı.
2: Hayır, öyle dendi. Ekrem İmamoğlu döneminde gelmişti.
0: Yok, ama AKP'nin bürokratı.
2: Sanatçı bir adam yani.
3: Tırnak içinde söylüyor zaten.
2: Doğru hatırlıyor musun Murat Abbas?
3: Evet.
2: Sonra o çözüldü. Ertan Yıldız, o birden iftiracı oldu. Sonra o başta mişler mışlar somut delillerle, gizli tanıklar gerçek kişilerle, itirafçılara dönüşünce biz şu an şeyi dinliyoruz. İşte 70'te bir bak görüyor musunuz? İşte bak örgütlü. Aziz İhsan Aktaş'ın örgütlü suç kapsamında soruşturulmasının nedeni bu kadar belediyedeki ortak isim olmasıydı. Yani şu mesela Haluk Levent dosyası görülüyor değil mi? Haluk Levent dosyası niye örgütlü suçlar kapsamında görülüyor? Çünkü söz konusu para hareketliliği, söz konusu yasa dışı bahis hareketliliği, asistanı var, şoförü var, arkadaşı var, mali müşaviri var, şusu var, busu var. Bu örgüte giriyor. Ama diğer tarafta Aziz İhsan Aktaş örgüt kurmadan beraat etmesi demek ihaleye fesat karıştırıyor.

0: çalışmadan ceza giydiğini götürmez ki canım. Bu şunu gösterir. Aziz İhsan Aktaş birkaç kişiyi veya birkaç iş adamını da kendi suçuna iştirak ettirmek suretiyle sen ihaleye gir, sen 1,5 ver, ben 1,49 vereceğim. Bu vesileyle ihale bende kalacak mı? Yoksa ihaleye fesat karıştırmak suretiyle belediye başkanlarıyla fesat ağ kurmak veya bu iletişim mekanizması üzerinden ne deniyor o ihalede? Muhammen bedel mi? Muhammen bedeli önceden tahmin etme ve her defasında 12'den vurma mı? Şimdi burada ikisini birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buradan yola çıkarak İBB'de örgüt davasından çıkar mı? Vallahi çıkabilir. Ama buna dayanarak çıkacağını söylemek
1: Sena Hanım.
0: Yanlış bir yorum yani. O yüzden bırakalım mahkeme
2: geliyorum
0: kendi mecrasında devam etsin.
2: Kemal Bey buyurun.
1: Şöyle Sayın Orhan Bursalı'nın sorduğu soru üzerine birkaç temel fark var. Onları söylemek isterim. Birincisi Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Sayın Bursalı'nın da söylediği gibi liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı iddia edilen bir suç örgütüydü. Yani diğerleri üye gibi iddia ediliyordu. Burada örgüt lideri olarak suçlanan kişi itirafçı olduğu için ceza almamış. Öbür tarafta Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu suç örgütü iddiasındaki iddia edilen örgütün lideri gibi gözüküyor. Orada Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir itirafçılığı yok. O yüzden hani oradan ceza alır mı almaz mı? İkisi çok farklı değerlendirilecek işler. Yine şöyle bir durum var. Aziz İhsan Aktaş davasında muhtemelen örgütlü suçlardan çıkarılma sebebi nedir? Aziz İhsan Aktaş'ın bu işleri bu kişilerle beraber bir örgütlü suç amacıyla değil de kişisel bireysel zenginleşme aracı bireysel zenginleşmek için bu suçları işlediğine, yine aynı kişilerin de bir örgüt amacı doğrultusunda topyekün hareket ederek değil de tamamen kendilerinin bireysel zenginleşmesi için suç kastıyla yaptıkları kanaati hasıl olmuştur ki örgütlü suçlar kapsamından çıkartılmıştır. Burada İBB ile ilgili gene bir hani itirafçı sayısından bağımsız bir fark daha var. Bu davada firari sanık yok. İBB davasında firari sanıklar var hala. Ve ciddi isimler firari, işte Emrah Bağdatlı gibi ciddi suçlamalar yapılanlar. Murat Gül İbrahim gibi ciddi suçlamalar yapılanlar firari. Bu davada ise bir firari sanık bildiğim kadarıyla yok. Yine şöyle bir durum var. Ekrem İmamoğlu suç örgütü denilen, iddia edilen o yapıda elbette ki suç örgütü olmaktan çıkarılabilir. Nasıl çıkar? Biraz önce söylediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nu lider olarak pozisyonluyor iddia makamı. Altına birçoğu İBB bürokratı ve birçoğu İBB ile çalışan müteahhitleri yerleştiriyor ve bunun bir suç örgütü olduğu iddiasını koyuyor ortaya. Eğer Beşiktaş davasında olduğu gibi, Aziz İhsan Aktaş davasında olduğu gibi bunun örgütlü, yani bir örgütün başkaca bir amacı olmadığına, tek derdin bireysel olarak zenginleşme, bireysel olarak haksız kazanç elde etmek amacıyla yapıldığına inanırsa, evet, o da suç örgütü olmaktan çıkar. Ben de burada Orhan Bey gibi başka bir soru sorarak aslında...
3: Ben size bu konuda bir soru sorayım Kemal Bey. Siz inanıyor musunuz? Yani Ekrem İmamoğlu suç örgütü kurmuştur. Ve bütün işlerin, bütün suçlamaların bu başlık altında... tabii ki bu suç örgütü tanımı yöneltilmesi olayı çok başka bir sürece ağırlaştırılmış hapis cezalarını bile götürebileceği için böyle bir ifade. Siz buna inanıyor musunuz? Orada bir Ekrem İmamoğlu suç örgütü mü var mı?
1: Şöyle samimi hissettiğimi

0: söyleyeyim o zaman bugüne kadar olan tartışmalardan. Ben Ekrem İmamoğlu suç örgütü olarak o belediye çalışanlarının vesairenin Ekrem İmamoğlu'nu bir yere daha doğrusu Ekrem İmamoğlu liderliğinde bir örgütsel amaçla suç işlediklerine inanmıyorum. Ancak bu dosyada yolsuzluk olmadığına da inanmıyorum. Bu dosyada çok açık yolsuzluklar var. Ekrem İmamoğlu dosyasında çok büyük hırsızlıklar var. Bu benim dosyada okuduğum kendi kanaatimi söylüyorum. Ama burada örgütlü bir suç tanımını ben yapamam. Zira özellikle belediye çalışanları ve bürokratlar açısından söylüyorum. Bu insanların çok büyük bir kısmı bu suçları, iddia edilen suçları, en azından bazı emekçiler var mesela, korumalar gibi, şoförler gibi, kendi serbest iradeleriyle yapmış olamazlar. Emir altında olan kişiler, bir kamu kuruluşunda emir altında olan kişilerin üstlerinin talimatlarını yerine getirmesini ben örgütlü suç olarak, hani hukukçu değilim ama vicdani kanaatim bunu örgütlü suç olarak görmüyorum. Fakat dediğim gibi ben şunu da asla söyleyemem. Çok basitinden Nuhoğlu'ndan alınmış villalar var. Yanlış hatırlamıyorsam 5'er milyon lira değerinde gösterilen.
1: Evet,
0: O
1: Sarıyer'deki
0: villaların her
1: villalar.
0: biri milyar değerinde. O villaların her biri milyar değerinde. Kimse babasının oğluna o villaları o fiyata vermez. Üstelik verdikten birkaç gün sonra da çok daha büyük milyar değerinde tahsilat yapılıyorsa belki Nuhoğlu açısından bu irtikap olarak kabul edilebilir. Çünkü paramı alabilmek için zorlandım diyebilir.
1: İsfalt
0: Ama
1: AŞ'den
0: belediye
1: 2,1 milyar
0: yöneticileri
1: lira.
0: açısından ya da belediye başkanı açısından burada çok buz gibi bir rüşvet olduğunu ben vicdani kanaatim olarak söyleyebilirim. Ama örgütlü suç mudur? Ben en azından alt kademedeki insanların böyle örgütlü bir suça dahil olmak niyetiyle bunu yaptıkları kanaatinde de değilim.
2: Ama bunu siz Ekrem İmamoğlu'na layık görüyorsunuz galiba, değil mi? Alt kademeler örgütlü suça girmez ama üst kademe örgütlü suça girer demek istiyorsunuz.
0: Ekrem İmamoğlu benim düşmanım ya da rakibim değil. Layık görmek gibi bir cümle kullanmıyorum. Ama ben vicdani kanaatimi sordunuz. Ben de hiç yalan söylemeden size söyledim. Ben Ekrem İmamoğlu dosyasında ciddi problemler olduğunu görebiliyorum okuduğum
2: Şimdi tabii
0: zaman.
2: ki şu da
0: Hukukçu
2: var.
0: değilim ama okuma yazmam var. Çok somut iddialar da var.
2: Savunmasını henüz yapmamış bir insan orada. Ben çok merak ediyorum nasıl bir savunma yapacak. Siz de merak ediyor olabilirsiniz herhalde. Sadece şimdi biz
0: Ben yazılı savunmalarını okudum. Ben yazılı
2: suçlamalara
0: savunmalarını
2: yönelik
0: okudum.
2: olarak konuşuluyor. Henüz daha İmamoğlu mesela savunmasını
0: Evet.
2: yapmadı.
0: Sayın Bursalı, çok net, çok net somut bir örnek verdim. Şunu bana hiç kimse açıklayamaz. Hani siyasetin içerisinde de bulundum. Siyaset üzerine bir işte yapıyorum. Daha önceki yayınlarda da çok konuştuk. Gayrimenkul işi de yapıyorum. Kimse bana Sarıyer'deki o villaların 5'er milyona satılacağına inandıramaz. Üstelik birkaç gün içerisinde de o müteahhite milyar milyar ödeme yapıldıysa ben burada vicdani olarak burada hiçbir şey yoktur diyemem.
2: Ya
0: Siz
2: siz
0: bana soruyu sordunuz, ben de vicdani kanaatimi
2: evet.
0: söyledim.
2: Yani gayrimenkulcü
0: Ekrem İmamoğlu savunmasını
2: kişiliğinizden
0: yapar,
2: yola çıkarak
0: çok
2: bunu
0: makul bir
2: söylüyorsunuz.
0: savunma yapar. Bakın, Ekrem İmamoğlu çok makul bir savunma yapar o gün geldiğinde. Ekrem İmamoğlu çok makul bir savunma yapar. Ben de o makul savunma benim vicdani olarak yanlış düşündüğümü bana tekrar düşündürtürse o zaman da o günkü kanaatimi belirtirim. Yani insanların fikri sabit olmak zorunda değil. Elbette ki ben bunda dediğim gibi kanaatim değişirse, gerçekten kanaatimi değiştirecek bir savunma yaparsa elbette bunu da söylerim. Ekrem İmamoğlu benim düşmanım falan değil. Geçmişte az çok tanışıklığımız, sohbetimiz, misafir olmuşluğumuz olan, hukukumuz olan da bir insan. Ama dediğim gibi
2: Ama
0: ben
2: mensup
0: o
2: olduğunuz
0: dosyada,
2: parti önü
0: hani
2: görmüyor.
0: yayının en başında başka bir konuyla ilgili de şunu söyledim. Ben yargının tamamen bağımsız olduğunu vesaire iddia etmiyorum. Hatta buna asla inanmıyorum. Yargı bağımsız falan değil Türkiye'de. Yargı son derece siyasaldır Türkiye'de. Ama ben

0: Ben İBB dosyasının boş olduğunu da söyleyemem. Çünkü bunu söylersem kendime yalan söylemiş olurum. Ben o dosyaların hepsini defalarca okudum. Ek delilleriyle birlikte okudum. Son derecede konuya hakimim. 4-5 tane ayrı iddia var ki bunlar inkar edilebilir gibi gelmiyor bana. Ama bu bana böyle gelmiyor. Hakime başka türlü gelir. Ekrem İmamoğlu çok makul bir savunma yapar. Gerçekten inandırıcı bir savunma yapar. O zaman onu da söylerim. Benim sormak istediğim yine bu suç örgütüyle ilgili tek bir soru var. Tıpkı sizin yaptığınız gibi hani soruyu ortaya atıp onun tartışılmasını istiyorum. Gerçi içimizde zannediyorum hukukçu yok. Armağan hocam da siyaset
1: Maalesef.
0: bilimi
1: Bugün
0: mezunu diye
1: hukukçu yok aramızda.
0: hatırlıyorum kendisini.
2: Maalesef yok.
0: Ama
2: Yani
0: en
2: bunu
0: azından
2: davanın
0: hukukçuların şunu
2: konuşulur.
0: tartışması lazım.
2: Dava konuşulurken aslında burada avukatların olması lazım. O taraftan ve bu taraftan.
0: Ben de şunu soracağım. Belki sonraki
1: Konuk programı
0: programlarda
1: yaparken
0: hukukçularla da
1: bugün bunun
0: tartışılması
1: kararı
0: adına.
1: çıkacağı belli değil. Buyurun. Yoksa dediğiniz
2: Sizin
1: gibi.
2: sorunuzu
0: Belki
2: bekliyorum.
0: sonraki programlarda da hukukçular konuşur. Bu suç örgütü iddiasının reddedilmesiyle, mahkemenin böyle bir suç örgütü görmemesiyle ilgili bir soru soracağım. Acaba Beşiktaş davası, Aziz İhsan Aktaş davası suç örgütü iddiasıyla açılmasaydı bu belediye başkanları yine tutuklanabilir miydi? Hukukta bunun yeri nedir? Bu, mesela 6 ay 6 yıl 3 ay ceza alan ya da 8 ay 10 gün ceza alan Ahmet Özer tutuklanabilir miydi? Görevlerinden hemen alınabilir miydi? Bence hukukçuların suç örgütü iddiasının çöküşüyle ilgili bunu daha çok tartışmaları lazım. Çünkü tutuklamalarda ben ciddi hukuksuzluk olduğunu düşünüyorum.
1: Ama
2: Tabii
1: Ahmet
2: ben
1: Özer'inki
2: burada
1: terör örgütü görevden alınması, hızlı görevden alınması terör örgütü ile alakalı ayrı bir
3: terör
1: davadandı.
3: soruşturması,
1: Evet,
3: hatta
1: o ayrı
3: kayyum
1: bir
3: onarenle
1: davaydı.
3: atandı. Belediye meclisinden
1: seçildi.
2: Kent uzlaşması ile ilgili.
0: İlk gözaltına alınmış, ilk gözaltına alınmış.
1: Ama
0: Aziz İhsan Aktaş davası ile ilgili.
2: Ama davanın yine burada suç örgütü şeklinde açılmasının yine Ahmet Bey hakkında veyahut da Şişli Belediyesi hakkında böyle ağır görevden almaların gerçekleşmesinde de etkisinin de büyük olduğunu varsaymak lazım.
1: Peki. Merve Hanım şöyle yapalım. Bir reklamım var. Reklama gidelim. Dönüşte sizinle devam edelim. Hızlı bir reklam. Dönüşte buradayız.
4: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Peki devam ediyoruz açık ve nete. Şimdi bu Aziz İhsan Aktaş davası Ekrem İmamoğlu davasına nasıl yansır yansır mı derken söyleyeceklerim var demiştiniz Merve Hanım. Buyurun bir değerlendirme alalım.
2: Ya şimdi iki ayrı davayı sanki böyle birbirinin üstüne böyle şablon koymuşsunuz da oturacakmış gibi konuşmak çok yanlış. Bence izleyicinin zihninde de yanlış yorumlamaya da sebep olur. Ya biri ayrı bir dava, biri aynı bir dava. Ya bir de Aziz İhsan Aktaş belki de böyle çok fazla farklı davalar ve özellikle İBB davası sonrasında gölgede kalmış olabilir ama yani Aziz İhsan Aktaş gerçekten çok çok fazla bilgi verdi. Yani savcılığa çok fazla bilgi verdi. Onun verdiği bilgilerin sonrasında yani savcılık açısından bakın dosyalarda ihtiyacı olduğu olan delillere farklı farklı davalarda da hatta delillere çok daha kolay ulaşılabilmesini sağladı. Sadece Ekrem İmamoğlu davasında bile bildiğim kadarıyla 85 milyon rüşvet verdiğini söyledi hatırladığım kadarıyla. Yani bunlar yani savcılığın gerçekten uğraşarak elde edeceği bilgilerde yani yolu kolaylaştırmasının yani etkin pişmanlık kapsamına alınma halini gerçekten açıklayabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Yani öteki taraftan baktığınızda yani farklı farklı davalarda az evvel dediğim gibi yani 35 tane falan belediye başkanının tutuklanmasına sebep olduğu yani adamın açıkladığı bu arada yani kanaat değil. Ama iddia makamı açısından bakın. Yani bu şeyin adamı, savcılığın adamı falan demenin o kadar kolay olmadığını belirtmek gerekiyor. İkincisi, birbirinden farklı davalar dedik ya. Yine de bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Hukuki değil ama dolaylı olarak. Sonuçta savcılar da, savunma makamı da, herkes diğer davaları da izliyor. Her ne kadar iki tane farklı Ağır Ceza Mahkemesi'nde izleniyor olsa da ve birbirinden bağımsız olsa da. Dolaylı şöyle etkileri olacak. Yani mesela İmamoğlu davası devam etmekte. Buradan kalkıp Aziz İhsan Aktaş'la alakalı bazı ifadeler işte savunma makamı tarafından dile getirecektir. Bakın işte suç örgütü yokmuş. Burada nasıl deniyorsa orada da denecektir. Savunma makamı bunu söyleyecektir. Savcılık zaten iki şey yapacaktır. Birincisi Aziz İhsan Aktaş davasıyla alakalı çok büyük ihtimalle suç örgütü iddiasının arkasında duracaktır ki diğer davalardaki örgüt suçlamalarını da güçlendirebilsin. Hala onların arkasında durabilsin diye istinafa bu yönde bir itirazı ilk başta savcılık kendisi yapacaktır. Savcılık makamı, savunma makamı ve farklı itirazlarda bulunsa da bu açıdan savcılığın bir itirazını bekliyorum ben. İkincisi burada da şunu söyleyecektir tamam yani o dava birinci derece mahkemede örgütlü suçlar bakımından beraat kararı çıkmış olabilir ama ikili ilişkiler var açık açık ikili ilişkiler var bu kadar rüşvet meselesi doğrulanmış vesaire falan dolayısıyla yani yansımaları görülür ama bunun hukuki olarak böyle bir şablon beklemek ya da o onun adamıydı bak zaten her şeye Ekrem İmamoğlu'nu işte içeri atmak amaçlıydı falan. Ya bu biraz çok yüzeysel oluyor ve izleyicinin zihnini de zaten karmaşık davalar zaten birbirinden farklı konular. Yani böyle bir hani çatı var da bunlar parçalarıymış falan gibi anlaşılmasına yönelik şeyler de izleyiciyi doğruyu öğrenmeye çalışan izleyiciyi yanlışa sevk eder dikkatli olmak gerekir diyelim.
1: Armağan Hocam.
3: Dersinize teşekkür ederim.
1: Ne dediniz Orhan Bey'i duyamadım.
3: Bana ders verdi de teşekkür ettim.
2: Rica ederim.
3: Bir daha yapmayacağım.

0: Yani
1: ne kadar sakin tartışıyoruz değil mi?
0: Çok sakin tartışıyorsunuz, tartışmıyorsunuz da böyle bir gerilim hattına girmiş gibi oluyorum.
1: Yok, hiç
0: bazen.
1: Öyle hissetmem.
0: Ama yani ben bunu önemsiyorum. Her konumuzun bakış açısını ekrana taşıyabilmek, getirebilmek, perspektifleri gösterebilmek önemli. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Armağan Hocam, sizin de perspektifinizi alalım. İBB davasından ne bekliyorsunuz? Ve Aziz İhsan Aktaş davasıyla nerelerde örtüştüğünü düşünüyorsunuz? Sonra biraz yavaş yavaş artık belediye başkanlarının CHP'den yeni partiye geçişlerine ya da geçme işlerine bir geçeriz. Buyurun.
2: Bu davayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası arasında illet bağı yok. Onu söyleyeyim. Aziz İhsan Aktaş her ikisinde de itirafçı. Evet, davanın aktörleri arasında. Ama başka davalarla İBB davası arasında illet bağı var. Bunu hatırlatalım. Yani mesela gerçekten birbirine paralel giden yargılama süreçleri var mı? Örneğin mesela Mutlak Butlan davası ve Ekrem Bey'in yargılandığı İBB davası arasında bir bağlantı var tabii ki. Hatırlayalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hazırlanan iddianameyi, yani o 3000 sayfayı aşan iddianamede savcılığın temel iddiası neydi? Ekrem İmamoğlu suç örgütü diye bir örgüt var. Bu örgüt yasa dışı yollarla işte çeşitli kaynaklar elde etti. İşte kanunlara aykırı bir şekilde bir kasa oluşturuldu. Peki neden yaptı bunu? Ekrem Bey'in siyasi amaçları için, mesela kurultayı kazanmak için veya cumhurbaşkanlığı için bir kasa oluşturuldu. Yani savcılık iddianamesi doğrudan doğruya bu yasa dışı yollarla elde edilen finansal kaynağın Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yolculuğuyla alakalı olduğunu temel bir argüman olarak kullanıyor. Bu iddiayla Mutlak Butlan'ın hukuk davası ve ceza davası arasında bir bağlantı var tabii ki. Yani çünkü ceza davasına, ki orada kanıt çıkmadı. Mesela o çok önemli. Mutlak Butlan'daki ceza davasının muhtemel karar İBF davasını, hangisi önce çıkacak bilemiyorum ama etkileyecektir. Çünkü o orada kurultayda yolsuzluk yapıldığı, bazı delegelere kaynak aktarıldığı, o kaynakla onların iradelerinin değiştirildiğine dair bir tespit var hukuk davasında. Ceza davası bunun ceza soruşturması kısmını ilgilendirmekte. Böyle bir durum söz konusu. Yani bazı davalar arasında aktörleri aşan bağlantılar var ama Aziz İhsan Aktaş davası tam olarak böyle bir dava değil. Ama şöyle bir şey var, onu söyleyelim. Bu davadaki işte bir takım sorunlar, ya yargılama süreçleri bağlamında, evet diğer davalar için de altı çizilebilir. Mesela işte örgüt meselesi. Yani savcılık makamlarının illet bağını neredeyse her durumda örgüt üzerinden kurmasının, yani evet kanıt toplama bakımından savcılığa avantaj sağladığı açıkça ortada. Ama aynı zamanda bu tutuklama süreçlerini de hızlandırıyor. Yani bu yargılama süreçlerinin bu kadar özellikle muhalif kamuoyunda infial yaratmasının temel nedeni, insanların çok kolay bir şekilde tutuklanması, ifadeye çağrılmaması, hemen gözaltına alınmasına dair süreçler. Yani bir şey örgüt dediğiniz zaman ortaya çıkacak devasa psikolojik, siyasal, psikolojik ya da hukuki etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Burada da Aziz İhsan Aktaş davasında da, İBF davasında da, başka davalarında da bu bir örgüt tartışması var. Diğer mesele tabii ilk turda da konuştuk. Ya etkin pişmanlık meselesi. Yani şu algı doğru değil. Yani bütün tanıklar gizli tanıktır ve bütün bu yargılamalar itiraflara dayanmaktadır. Bu doğru değil. Evet. Yani bütün tanıklar gizli tanık değil, açık tanık olanlar var ve aynı zamanda itiraflara da dayanmıyor her yargılama. Ama yani etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin, bu itiraf mekanizmasının, itirafçı mekanizmasının bu tür kritik davalarda bir ağırlığının olması, özellikle bu konuda bir takım siyasi ve hukuki şüpheler olan insanların motivasyonunu arttırıyor. Mesela en basiti şu söyleniyor, yani kişi işte birilerini suçlamak için o itirafı veriyor ya da işte kolay çıkmak için, işte başkalarını suçlayarak aslında yargılama süreçlerini devam ettirmekte. Ha, bu gerçektir değildir, o başka bir mesele. Hani bu, o yani biz hukuku konuşurken

0: sadece olguları değil aynı zamanda algıları da konuşmamız lazım. Yani etkin pişmanlığa dayalı bu itirafçı mekanizmalarının bu tür kritik davalarda oynadığı rolün bence tekrar gözden geçirilmesi lazım. Evet, yani davalar boştur demek haksızlık olur ama bu itiraf mekanizmasının ve işte gizli tanık mekanizmasının kullanılma biçiminin de davaların inandırıcılığına bir ölçüde veya bazı kesimler bakımından gölge düşürdüğü de açıkça ortada.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Şimdi başlarken biz programa gelen bir açıklamaydı. Tekirdağ Belediye Başkanı'nın CHP'den istifası, bir açabilir miyiz onu değerli arkadaşlar? Hem açıklamasını görelim, ondan sonra devam edelim. Candan Yücel diyor ki 18 yıldır üyesi olduğum, birlikte mücadele ettiğim, birçok kademede emek verdiğim partimden, baba ocağımdan istemeden ve zorunlu olarak ayrılıyorum. Bu benim hayatımda aldığım en zor kararlardan biri. Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz mesele bir kişinin ya da bir grubun meselesi değil. Mesele seçilmiş iradenin yok sayılması. Mesele yıllarca emek veren örgütümüz ve parti üyelerimizin iradesinin hiçe sayılması. Mesele milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesi. Oysa bir siyasi partinin en büyük gücü üyeleri, örgütü, delegeleri ve sandıkta ortaya çıkan iradesidir. Benim itirazım bunadır. Butlan anlayışıyla örgütümüzün iradesine, üyelerimizin tercihine, seçilmişlerin meşruiyetine, gölge düşürülmesine sessiz kalmayacağım diyor. Zannederim devamı da var arkadaşlar, öyle değil mi? Yeni partiye geçtiğine ilişkin sinyal verdiği bir kısmı var açıklamanın. Orada da yeni bir yola çıkacağını söylüyor. Onu da şuradan bulayım. İzleyicilerimiz için yeni partiye gittiğini söylediği noktaya, şuraya tekabül ediyor. Diyor ki bugün 20 yıllık emeğimi, mücadelemi, yol arkadaşlarımı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum ifadesini kullanıyor Tekirdağ Belediye Başkanı. Şimdi bugün aslında bizim konuşacağımız başlıklardan biriydi. Mutlak kararı sonrası Özgür Özel'e destek ziyaretine giden Büyükşehir Belediye Başkanları vardı. Bu fotoğraf da ekranlara geldi. Aslında biz programa hazırlanırken üçü yeni partiye geçtiğini, katıldığını açıklamıştı. Şimdi tabii buna Tekirdağ Belediye Başkanı da mı eklendi? O da eklenmiş oluyor. Şöyle bir baktığınızda mesela oturanlar soldan sağa Candan Yücel, Tekirdağ Belediye Başkanı. Bugün itibariyle o da yeni partide. Ayşe Ünlüce, Eskişehir Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı, yeni parti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP. Ayaktakileri de soldan sağa görüyorsunuz. Adana Belediye Büyükşehir Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP'de. Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Belediye Başkanı, yeni partiye geçti. Mansur Yavaş, CHP'de. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ahmet Akın, Balıkesir Belediye Başkanı, CHP'de. Vahap Seçer, Mersin Belediye Başkanı, CHP'de. Ahmet Aras, Muğla Belediye Başkanı, CHP'de. Nuri Aslan, İBB Başkan Vekili, CHP'de. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bağımsız CHP'den ayrıldı ama yeni partiye de geçmedi. Besim Dutlulu, Manisa Belediye Başkanı, yeni partiye geçti. Şimdi belediye başkanlarından Candan Yücel geçtiğini açıkladı. Böylece böyle bir tablo oluştu. Şöyle Hasan Öztürk, sizinle başlayalım hadi bu tura. Neden bazıları geçti, bazıları kaldı? Yavaş yavaş mı geçişler olmasını bekliyorsunuz?
2: Bazıları geçmeyecek.
1: Geçmeyecek bazıları.
2: O görülüyor. Yani Vahap Seçer, biliyorsunuz Mersin'deki o Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yörüklerle buluşmasında yaptığı açıklamada üstüne basa basa ben CHP'liyim ve geçmeyeceğim dedi. Onu deklare etmiş oldu. Mansur Bey'in ne yapacağı konusunda birçok kişi oyun kuruyor. Mansur Bey de herhalde oyun kuruyor. Çünkü Mansur Bey'i çok zorda bırakacak bir takım gelişmeler oldu. Çok gizli kalması konusunda anlaştıkları bir görüşme, Özgür Bey'le kahve içme görüşmesi. Özgür Bey tarafından Trabzon'da size selamı var. Biz üçlü troikayız, çok iyi gidiyoruz diyen bir açıklamaya dönüştü ve bundan Mansur Yavaş da çok rahatsız olduğunu kendi arkadaşları üzerinden deklare etmiş oldu. Dolayısıyla bazıları gidecek, bazıları gitmeyecek. Fakat bu niye böyle oluyor sorusu çok açık. Şimdi biraz önce Orhan Bey, 70 yıllık CHP'li Orhan Bey bile Kemal Bey'e...
3: Bir dakika, hiçbir zaman parti üyesi olmadım. Ben sadece seçimlerde...
2: Hocam ben de parti üyesiyim.
3: Seçimlerde oyumu...

0: Muhalif olarak kullandım. İktidara kim gelebilecek yakınsa muhalefette ona oyumu verdim.
1: Çok güzel.
0: Bu gayet açık hocam, bir şey yani.
1: Harikasınız. Cumhuriyet yazarısınız MHP, hocam.
0: Bak bunu burada
1: hani, Cumhuriyet yazarısınız hocam.
0: MHP.
1: Çok güzel hocam. Yani
0: MHP
1: harikasınız.
0: De, MHP
1: yani
0: kendinizi... bağımsız bir parti olarak en ileride bir parti olsaydı ben de oyumu ona bile verebilirdim.
1: Hocam nerede yazıyordunuz?
0: İktidar değişsin diye.
1: Hocam nerede yazıyordunuz? Nerede yazıyordunuz? Cumhuriyet'te değil mi?

0: Dediniz parti böyle bakıyor Ekrem İmamoğlu'na diye bir cümlesine doğrudan yola çıkarak ben o cümleyi yani Orhan Bey'e cevap hakkını doğurmuş oldum. Şimdi bu meselenin özünde ne var? Biz gidiyoruz ama CHP'liyiz. Bakın bu en son Tekirdağ Belediye Başkanı da giderken öyle söylüyor. Niye? Mecbur kaldık çünkü partimiz işgal edildi. Çünkü mutlancılar geldiler partimizi işgal ettiler. Biz gömleğimizi çıkartmadan, altı ok gömleğini çıkartmadan yeni partiye gittik. Mecbur kaldık. Dolayısıyla göç ettik. Dolayısıyla o göçü daha da sağlamak için yani hep beraber göçüyoruz bir yerden bir yere. Evi bırakıyoruz ama başka bir yerde aynı şekilde, aynı üzerinde bir ev kurmak üzere diye açıklama yapıyorlar. Şimdi bu CHP'de olup bitenin özeti klasik Türk hikayesi de fıkrası demek belki daha uygun olacak. Hani sen de bu kuyruk yarası, ben de bu evlat acısı olduğu sürece bitmez. Neyi kastederek söylüyorum? Baba oğul kavgasının geldiği nokta yılanla çobanın hikayesine dönüşmüş durumda. Beni betona gömecek Kemal Kılıçdaroğlu diyen bir Ekrem İmamoğlu ile biz baba oğul ilişkisi içerisindeyiz deyip de benim arkamdan sırtımdan hançerlediler diyen Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki hikaye. Bu hikaye daha da büyük bir yarılmaya da sebep olabilir. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar sinirleri alınmış olarak davranmasaydı. Yani şunu biliyoruz. Bir takım il başkanlıkları boşaltılırken Kemal Bey'in resminin üzerine çarpı işaretleri konup acayip mesajlar verildi. Bu yine Orhan Bey'in yaşı yeter. Ben de yaşlı birisiyim ama ben beraber aynı kuşağız öyle sayalım. Yani Akis dergisinin yani Sayın İnönü'nün damadı Metin Toker'in Akis dergisinin Adnan Menderes'in fotoğrafını basıp da üzerine çarpı işareti koyması gibi bir şey olarak da yorumlandı, konuşuldu. Yine Kemal Bey geldiği gün, ertesi günü biraz önce konusu geçen arabalardan biri de içi yapılmış olan arabada dahil haram parayla satın alınan arabalar satılıktır diye iki tane arabayı kapının önüne koydu
1: Ama
0: CHP'nin
1: öyle bir
0: önüne.
1: şey olmadığı da ortaya çıktı
0: Ya,
1: sonra.
0: ya ben bir şey...
1: Yani...
0: Ben, olmuş mu olmamış mı? Siz çok çabuk kanaat sahibisiniz. Orhan Bey siz buyurun devam edin
1: Hayır,
0: kanaatlerinizi anlatmaya da.
1: açıklamalar
0: Ama
1: yapıldı
0: ben
1: o
0: şunu
1: arabalar
0: gördüm.
1: üzerinde.
0: Efendim?
1: O arabalar üzerinde açıklamalar yapıldı.
0: Ya,
1: Siz
0: ya,
1: şimdi
0: yani
1: madem
0: Özgür Bey,
1: konuyu açıyorsunuz,
0: Özgür Bey şey dedi. Ne
1: diğer
0: olmuş
1: taraf
0: ki ya dedi.
1: bir
0: Ha
1: dakika.
0: belediyenin kasasından çıkmış, ha partinin
1: Hayır.
0: kasasından çıkmış. İkisi de
1: Hayır.
0: aynı. Bir cepten bir cebe geçmiştir dedi.
1: Şimdi siz
0: 170 bin euroluk iş
1: siz
0: dizayn parası size normal geliyorsa hocam buyurun devam edin.
1: siz
0: Siz
1: bir
0: keyfinize
1: iddiayı
0: bakın yani.
1: ortaya koyarken karşı tarafında bu açıklamalarını söylemelisiniz. Siz gazeteci olarak değil mi? Söylemelisiniz
0: Ben
1: orada.
0: cümlemi
1: Siz
0: bilseydi
1: sadece...
0: keşke müsaade etseydiniz. Yani müsaade etseydiniz daha güzel olacaktı ama
2: Peki,
0: müsaade
2: buyurun
0: etmiyorsunuz.
2: Hasan Bey.
0: Ama
2: Söyleyin Orhan Bey
0: ilginç
2: sonra
0: olanı
2: sizinle devam
0: o
2: edelim.
0: arabayı yaptıran da ben bu 170 küsür bin euroyu bu arabanın içine dizayn için verdim diyor belediyenin kasasından. Özgür Özel de diyor ki ne var ki bunda diyor. Ha belediyenin kasasından çıkmış ha bizim kasamızda bir cebimizden çıkıp bir cebimizden öbür cebimize geçmiştir diye açıklama yapıyor. Ama
1: Olayları
0: mesela
1: karıştırmış
0: 170
1: olabilir
0: bin
1: misin?
0: euro kaç para eder kardeşim ve bu 170 bin euro bir arabanın içerisinde dizaynı ne yaptınız? Hani bir zamanlar Kemal Bey diyordu ya sarayın tuvaletleri altın klozetten falan diye atıyordu ya. Onun gibi bir şey yani bu 170 bin euro içeriye harcanan arabanın içinde ne var kardeşim diye bir kere merak etmediniz mesela. Ben çok merak ediyorum. O arabanın için görmek istiyordum yani. Siz merak ettiniz bilmiyorum. Neyse konu o değil. Konu şu. Konu öyle bir şey ki
1: Acaba yani
0: mutlak butlanla gelen CHP'yi işgal etti denen yani 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim var ki ben Kemal Bey'in de siyaset yapma biçimini hep eleştirmiş bir isim. Hala da eleştiriyorum. Birisi var. CHP'nin başına geri geldi Kemal Bey. Öbür tarafta da bizim partimizi elimizden aldılar diyen Özgür Özel ve arkadaşları var. Kemal Bey diyor ki bir dakika Armağan Hocam çok güzel anlattı biraz önce. Burada sakata uğradı bu delegenin oyları. Çünkü pavyon önünde para aldım, para verdim diyenler var. Onu yaptım, bunu yaptım diyenler var. Öbürküze diyor ki hayır ben seçimi kazandım bu parti benim de elimden aldılar ben gidiyorum ama her şeyimle beraber gidiyorum. Bu kavga bitmeyecek.

0: Ama şunu söylerim, taşımak istediklerini tam taşıyamadılar. Bütün anket sonuçlarına bakıyorsunuz, toplam bir oy vardı 3 aşağı 5 yukarı %30'luk. Şimdi CHP ile Yeni Parti'nin oyunu topluyorsunuz, aynı ediyor. Yine %30 diyor. Dolayısıyla Yeni Parti, dedi ya iktidara gelme ihtimali olan partiye oy veririm Orhan Bey. Yeni Parti muhalif kesime yeni bir şey söyleseydi, şu anda 19-20'lerde en büyük, en fazla oy alan yerde 24'lerde olmazdı. CHP'de %1 değilmiş, %10'un altına düşmemiş. Dolayısıyla götürmek isteyenler tamamını götüremedi. Kalmak isteyenlerin de bir bölümü hala partide böyle çakılmış durumda bekliyor.
1: Öyle mi oldu Orhan Bey sizce? Gitmek isteyen gidemedi, yani böyle bir kaldı.
2: Hasan Bey tabii ki böyle çok taraflı bir insan olarak haklı da aslında. Tabii ki taraflıysa kendi açısından.
0: Hocam hayatım boyunca tarafsız olduğumu söylemedim ben. Büyük yalanı hiç söylemedim.
2: İktidar, bakın, tabii.
0: Bu büyük yalanı hiç söylemedim. İşte ben tarafsızım hiç demedim hayatım boyunca. Tamam. Söylüyorum ben tarafım.
2: Ha, neyse.
0: Tarafım, işte, tamam. Tarafım neler olduğu herkes biliyor.
2: Yeni
0: ama
2: şey,
0: ilginçtir. Ben mesela
2: şey
0: sizin Cumhuriyet'te yazıp da CHP'li değilim demenizi kamuoyuna takdirde sunuyorum yani.
2: Ya bizde CHP üyesi olmayan bir sürü insan var.
0: Hocam ben de bir parti üyesi değilim ama ben tarafım. Ben onu da söylüyorum.
2: Ben muhalefetten tarafım.
0: Güzel.
2: Bunu altını çizdim. Siz hala bunu anlamamakta zorlanıyorsunuz. Haklısınız yani. Nasıl olurdu Cumhuriyet'te yazar bu adam da CHP'li olamaz.
0: Yo, ben bunu anlayabilmem için hocam, benim anlayabilmem için biraz daha ekmek tekmek mi yemem lazım.
1: Peki buyurun Orhan Bey.
2: Ya, burada ya bu eski tartışmaları sürdürmenin bir anlamı yok. Şimdi ben şu iki araba meselesini açtım. Bunu Kemal Bey de orada herhalde daha net bir şekilde açıklar. Düz bir şekilde olay neyse ortaya koymak lazım. Fakat mesele bunlarla ilgili değil orada. Bir tane, bir de yani Hasan Bey böyle işine gelen anket sonuçlarını söylüyor. %10 diyor. Başka ben de size %4 ile %6 arasındaki anket sonuçlarını söyleyeyim CHP'li. Fena değil. Bence önemli bir o %4-5-6 alması bile önemlidir. Umarım daha iyi çalışırlar, daha iyi sonuç alırlar. CHP'den bahsediyorum.
1: Peki Yeni Parti'nin oy oranında? Hangi, ne atıf yapıyorsunuz Yeni Parti'nin
2: üzerine? Geçen anketler, anket sonuçları var. Şimdi bir anket şirketi de hatırladığım kadarıyla %14 çıkarmıştı. Fakat onu doğrulayan hiçbir anket ortaya çıkmadı daha sonra. Ondan sonra tabii ki herkes işine gelen hangi anket sonucuysa kendi meşrebine uygun onu alıp söylüyor. Ama gerçek nedir, nerededir falan onu bilmiyoruz burada.
0: Hocam gerçeği söyleseniz de bir öğrensek.
2: Ben çok merak ediyorum. Dedim. Ben
3: anket sizi, dediğimiz hep tahmindir zaten. Zaman, bir gerçeği yoktur, seçimdir sonuç.
2: Gerçek kaygan bir şeydir. Gerçek, ben bakıyorum, ortalamasını alıyorum anketlerin. Her zaman için böyle yapar insanlar. Bir anket, yani şimdi benim bir yöntemim var. Bunu
0: hocam da, Özgür Bey niye kumpas kurdu lazım. Mansur Bey'e?
2: Bakın
0: Özgür Bey niye Mansur Bey'e kumpas kurma ihtiyacı hissetti? Gidip gizli görüşmeyi ifşa edip bir de Trabzon'a selam söylediği niye söyledi?
2: Özgür Bey'e
0: üçümüz beraberiz diye niye söyleme ihtiyacı hissetti?
2: Ayrıca da Cumhuriyet Halk Parti'den de geçen gün gazetede yine okudum. Yani Özgür Bey şeyde Mansur Yavaş'la tarafını seçsin artık şeklinde. Oradan da Mansur Bey üzerinde baskı olduğu konusunda da haberler ne kadar gerçek onu bilmiyorum. Mansur Bey'e sormadığım
1: sürece. Şunu çok özür dilerim. Bir dinleyelim mi? Bir de Mansur oradan. Yavaş'la ilgili evet mesela CHP kurmaylarının Türkiye Gazetesi'ne konuşmuşlar. Şöyle açıklamaları olmuş, isim vermemişler anladığım kadarıyla. Eğer CHP'nin belediye başkanıysa CHP etkinliklerine katılmalı, görüntü vermeli. Şu anki sessiz ve tarafsız tutumu sürdürülebilir değil demiş CHP'li kurmaylar Türkiye Gazetesi'ne yaptıkları açıklamada. Mansur evet, onu, Yavaş taraf seçsin.
2: Evet, onu söylemek istedim. Şimdi Mansur Yavaş'ı benim gördüğüm kadarıyla Yeni Parti biraz oluruna bırakıyor oradan. Doğru bir şey.

0: Cumhurbaşkanlığı eğer yani seçimlerde yeni partinin de daha başka bir partilerin de aday olarak görecekleri veyahut da adaylığını açıklayacağı bir insan orada. Dolayısıyla ben Mansur Bey'in hiçbir parti yani parti meselesini gündeme getirmeden ben Ankara'ya hizmet ediyorum demesi kendi pozisyonuna ve beklentilerine çok uygun bir şey. Yani kalkıp da orada parti politikaları yapmaması lazım. Çünkü burada ortada bir cumhurbaşkanlığı adayı söz konusu. Ya yani muhtemelen söylüyorum oradan. Şimdi genel kanaat o şekilde olduğu için
1: Mansur Yavaş için diyorsunuz.
0: Öyle
1: çok
0: görünüyor.
1: Özür dilerim. Bir şimdi iddiayı bunu, Türkiye Gazetesi'nin bir iddiasını ortaya getireceğim. Oradan devam edin. Çünkü dediğinizle örtüşüyor. O iddiaya göre Mansur Yavaş CHP'den istifa etse dahi yeni partiye geçmeyecek. %50 üstünde bir destek olursa kendisine Cumhurbaşkanı adayı olacak.
0: Yani diyor. Evet ya yani bu zaten herkesin büyük çoğunluğun paylaştığı bir düşünce olarak bu.
2: Bunun devamı
0: doğru,
2: da var.
0: Doğru gibi gözüküyor buradan. Onun için ben Mansur Bey'in yeni partiye geçeceğini düşünmüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partiliyim şeklinde de bir parti politikasına uyum sağlayacağını da düşünmüyorum. Çünkü gerekmiyor. Partili olması gerekmiyor orada. Burada mümkün olan diğer partilerden de mümkün olan oyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı %4-5 eğer desteklerse tabii bilmiyoruz oradan. %4-5 oyunda veyahut da senin söylediğin gibi %10 gibi böyle bir oy gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nden o da çok değerli olacağını hepimiz biliyoruz ayrıca da. Ben yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir çatışma çıkar. Bundan sonra bir çatışmanın olmasından yana değil. Bu tartışmalara girmeyi ben bıraktım. Çoktan bıraktı epey zamandır. Buna millet karar verecek orada. Sağda herkes kendi karşılığını bulacaktır. Millette ne kadar ben Cumhuriyet Halk Parti'nde inşallah başarılı olurlar. Onlar da oylarını artırırlar. İnşallah onlar da oylarını AKP'den böyle devşirerek, AKP'li seçmeni ikna ederek oylarını artırırlar diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin biraz da buna muhalefeti güçlenmesi açısından buna da ihtiyacı olduğunu varsayıyorum. Bu bakımdan bu çatışma, bu çekişme anlamsız bundan sonra bir şey oldu, bir şey yaşandı oradan. Evet, bir CHP'yi alan Kemal Kılıçdaroğlu değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na yani CHP'yi alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na veren iktidarın kendisi. Yani bunu ben kendi açımdan tartışmam. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi beklentileri doğrultusunda elinde buldu. Umarım başarılı çalışmalar da yaparlar orada. Onun için ben bu tartışmayı bir CHP ile İYİ Parti arasında bir herhangi bir tartışmaya ben girmiyorum bundan sonra. Yazmıyorum da ayrıca da.
1: Çıktım bu konulardan diyorsun.
0: Evet yani fakat eğilim Cumhuriyet Halk Partisi'nden, belediyelerden eğilimin Cumhuriyet Halk Yeni Parti'ye doğru olduğunu görüyoruz. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Bazıları orada kalacaktır, ne kadar kalacaktır onu bilmiyorum. Şimdi işin başındayız daha. Onu da söyleyeyim. İYİ Parti daha kongresini işte başlatacak. Burada onun arkasından programını açıklayacak, ciddi programını açıklayacak. Yeni sahaya çıkacak, daha parti oluşma aşamasında. Bu bakımdan herkes yeni partinin, ben de dahil olmak üzere, ne açıklayacak? Ben yeni partinin mesela bu meclisteki çözüm sürecindeki tutumu benim için tartışmalı bir tutum. Mesela ben bunu eleştirdim. Hmm. Şimdi yeni partili olarak bunu yapmamam lazım değil mi?
2: Çünkü bilmiyorum. Parti olarak. Hocam siz muhalif olduğunuz için yani 70 yıldır da CHP iktidar olamadı. Muhalif dolayısıyla.
0: O benim yüzümden. Yani aslında peki. Onun için ben aradan çekiliyorum. Partili olmaktan çekiliyorum bundan sonra. Umarım ben olmadığım bir hiç partili olmadığım zaman muhalefet kazanacaktır. CHP de kazanacaktır. Yeni parti de kazanacaktır. Hani işin başındayız. Bu

0: süreç henüz daha 2 yıllık bir süreç, yani 2 yıla yakın bir süreç var. Köprünün altından çok sular akacak. Bu kadar söyleyeyim.
1: Pekala. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili iddianın bir kısmını...
2: Bu arada Sena Hanım...
1: Buyurun.
2: Şöyle Orhan Bey'in sorduğu birkaç soru var. Onları söyleyeyim. Birincisi araba meselesiyle ilgili. O konuya gayet hakimim çünkü. O parti önünde ifşa edilen araçlardan bahsediyorum. O araçların ifşa edilme meselesi hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir kararı ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı vesaire değildi. Hatırlarsınız bayram tatilinde bu oldu. Bayram tatilinde orada mutlak mutman kararından hemen sonra, partiye dönüşten hemen sonra orada parti yöneticilerinin de çoğunun partide bulunmadığı bir anda sadece gençlik kolları üyeleri olan, parti gönüllüsü olan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da destekleyen, evet, gençlerin işgüzarlığı ile yapılmış bir şey. O anda 2 gün olmuş henüz partiye dönüleli. Güvenlikler ve şoförler de bu arkadaşları yetkili zannediyorlar. Ne yapacaklarını da zaten pek bilmeden bu 2 aracı buraya çıkartacağız diyorlar ve o arkadaşların işgüzarlığıyla yapılmış bir şey. Kurumsal bir kampanya vesaire değildi ki görüldüğü anda, zaten medyaya yansıdığı anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepkisiyle hemen kaldırıldı o iş. Oradaki arabalarla Aziz İhsan Aktaş bağlantısını söyledi. Orhan Bursalı onu sordu, daha doğrusu daha hakimdir belki konuya diye. Orada da şöyle bir durum var. Oradaki araçlardan bir tanesi Aziz İhsan Aktaş'ın firmasından geçmişte satın alınmış bir araç. Yani bağış ya da Aziz İhsan Aktaş'ın kiraladığı bir araç değil. Oradan satın alınmış bir araç. Satın almak suç değil. Hangi dönemde alındıysa alınsın suç değil. Orada karıştırılan konu şu. Diğer işte Özgür Özel'in makam arabası olarak kullandığı araç aslında orada o gençler tarafından ifşa edilmek isteniyor. Ben onu da doğru bulmuyorum, ayrı mesele ama. Fakat Özgür Özel yeni partiyi kurduktan dahi 5-6 gün sonra araç verdiği için, araç gasp halinde olduğu için Özgür Özel tarafından, o anda o gençler o aracı Özgür Özel'in kullandığı makam aracı zannederek çıkartmışlar. Evet. Özgür Özel'deydi halbuki o araç. Özgür Özel'in kullandığı aracın hikayesine
0: yol kazası yani.
2: Özgür Özel'in kullandığı aracın hikayesi de şu. O araçlar VIP şekilde yapılıyor. Türkiye'de de bu işi yapan dünya çapında yapan iki tane çok büyük firma var. Hani kalitesi tescillenmiş çok büyük firma var. Bir tanesi Özgür Özel'in aracının yapıldığı firma. Bu firmaya bu araçlar gönderiliyor. İki tane araç gönderiliyor. Bir tanesi Uşak Belediyesi'nin kendi makam aracı. Bir tanesi de Özgür Özel'in kullanacağı bu sonradan satın alınan makam aracı. Bunlar o firmada yapılıyor. Reklam olmasın diye ismini söylemiyorum. Ben de evet, orada lütfen. Kendi aracımı yaptırmıştım, biliyorum. O firmada yapılıyor bu araçlar. Fakat ikisinin faturası da Uşak Belediyesi'nin sosyal hizmetlerine kesiliyor. Bu ortaya çıktığında önce reddedildi Özgür Özel tarafından. Sonra Hasan Bey'in hatırlattığı gibi, canım o da hazine parası, partinin parası da hazine parası, bir cebimizden alıp birine koymuşuz diye aslında kabulde edildi buradaki suç. Burada tabii sosyal demokrat insanlar için sadece sorun bu olmamalı. Orhan Bey ve Orhan Bey gibi düşünenler için de söylüyorum. Yani sosyal demokrat bir partinin genel başkanının bir aracın iç dizaynına 170 bin euro harcaması, yani bugünün parasıyla 2-3 daire parasıdır bu. Anadolu'nun ortalama şehirlerinde. Sadece aracın iç dizaynına 170 bin euro harcanması bir sorun değil midir mesela? Bir sosyal demokrat siyasetçi için. Bu doğru kabul edilebilecek bir şey. Kendi cebimden harcasa bile.
0: Sorun yok.
2: Ben harcayabilirim. Harcamam ayrı mesela. Ben de öyle bir para harcamadım da aracımı yaptırırken. Ben harcayabilirim. Kendi paramı kendim kazanan birisiyim. Devletin bütçesi nasıl olsa o da hazineden geliyor denilen bir parayla.

0: Bu olmamalı. Yine anketlerle ilgili Orhan Bey'den aldığım notlar var. Onları
1: Buyurun
0: söyleyeyim.
1: hızlıca alayım.
0: Tabii. Orhan Bey dedi ki anket ortalamalarına bakmak lazım. Ben şimdi hemen Gemini'den baktım. Yapay zekadan. Anket ortalamalarında bugün son 1,5 ayda yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi 11,2, anket ortancalarında daha doğrusu 11,2, yeni parti 19,9. Şey, yine Orhan Bey dedi ki bir firma 14 yayınladı, sonra hiçbir firma bunu doğrulamadı dedi. Hayır, ilk anketi yayınlayan Butlan'dan sonra ilk anketi yayınlayan ciddi firmalar, bilinen firmalardan bahsediyorum. Halk TV'nin stüdyosunda o anda uydurulmuş, yapay zekada yapılmış firmamsılardan bahsetmiyorum. Araya az bir firma değildir bu arada. Türkiye'nin en köklü, en de güvenilir firmalarından bir tanesidir. Bu arada muhalefete de yakındır. Araya araştırmada ilk 14,5 çıkmış. Sonra genel araştırmada 15 çıkmış. Betimar araştırmada 15 çıkmış. Bu arada bu Araya, Genar, Betimar, yine HBS araştırmada 13,5 çıkmış. Bu dört firmanın ortak özelliği son seçimleri hatasız bilen firmalar olması.
2: Metropol kaç ölçmüş?
0: Yine ORC araştırma.
2: Metropol kaç
0: Efendim?
2: Ölçmüş?
1: Metropol mesela kaç ölçmüş diye söyleyeyim.
2: Gündemat
0: Metropol'ün sonucu önümde yok şu anda.
3: Çünkü açıklayamadım.
0: Yani bilmiyorum. O şu anda elimde yok.
2: Sizin önünüzde sadece...
0: Yok, siz şunu söylediniz ya. Orhan
2: aşk,
0: Bey.
2: Aşk olsun.
0: Yok, diğerleri yani. De var, onu da söyleyeceğim. Diğerleri de var, onu da söyleyeceğim Orhan Bey. Acele etmeyin lütfen.
2: Yani.
0: Şöyle, hani siz şeyi söylediniz ya, 14,5 bir tanesi yayınladı, sonra arkası gelmedi diye. Hayır, Türkiye'nin en köklü 4-5 araştırma firması 14,5 ve 15,5 arasında yayınlamış. Onu söylüyorum. Yine MAK araştırma, DN araştırma, ALF, HBS gibi araştırma firmalarında da hep 12'nin üstünde çıkmış. Bu arada sizin dediğiniz gibi sonar araştırmada mesela bir tane 6,5 çıkmış, bir tane pardon bir tane 7 çıkmış, bir tane 5 çıkmış. Aksoy araştırmada yanlış hatırlamıyorsam 9 çıkmış. Başka
3: Metropol'e
0: bakayım.
3: Metropol. CHP.
0: Metropol'de mesela çok absürt çıkmış. Yani çok absürt çıkmış. %2'lerde çıkmış Metropol araştırmada. Onun haricinde gerçekten bir araştırmacı olarak hayatım boyunca ismini hiç duymadım. O ana kadar da Türkiye'de bir tek haber olmamış. Bırakın web sitesini, sosyal medya hesabı bile olmayan. Sonradan kurulan sosyal medya hesabında bir tane takipçisi olmayan 3 tane araştırma şirketi ismiyle uydurulmuş araştırmalar var. Bahsettiğiniz 3'lerde 4'lerde. Yani onun haricinde Türkiye'de araştırma açıklayan 20'ye yakın firma var. Bunların ortalamalarında, daha doğrusu ortancalarında, ortanca da şudur. Her parti için en düşük sonucu açıklayan firmanın anketi o partinin ortalamasına dahil edilmez. Ve en yükseği açıklayan da dahil edilmez. Yoksa yeni partiyi %40 gösteren absürt sonuçlar da gördük. Dediğim gibi CHP'yi %2 gösteren absürt sonuçlar da gördük. Bunlar yani marjinal dışı, marjinal olanlar çıkartıldığında marjinal dışı ortanca diyeceklerimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oranı en düşük 9,5 ortalamalarda seyrediyor. Onu söyleyeyim
2: ben
0: istedim.
2: De size, yine ben de size
0: polemik
2: bir
0: yapmak
2: şey,
0: için söylemiyorum ama.
2: Yani hep beni hedef...
0: Polemik yapmak beni, için söylemiyorum
2: bana
0: ama.
2: Yanıt vermekle geçiyorsunuz.
3: Yok, ben hocam, de size sen beni hedefe koydun ya.
1: Ama siz Kemal Bey, zaten yani.
2: Yapay zekaya ben de sordum.
0: Yanıtlamamı istediğiniz için bakın, söyledim Orhan
2: Yapay zekaya ben
0: sizin
2: de sordum. Siz de sordunuz. Yapay zekaya ben de sordum şimdi. Siz de onları açıklıyorsunuz.
0: Evet.
2: Şimdi burada mesela CHP oyları diyor ki yaşanan 3 siyasi gelişmeler ve istifalar sonrası anket şirketlerine göre 2,9 ile 7 arasında kadar gerilemiş durumda. Şirketlerin büyük bölümü ana muhalefet konumunun el değiştirdiğini belirtiyor.
0: En düşük olanları söylüyor. Yeni parti, onları ben de saydım.
2: Efendim? Yeni parti...
0: En düşük olanları sayıyor. Onları ben de saydım.
2: 19 ile 31 arasında çok güçlü bir bantla seyrediyor diye bir şey gelmiş. Mesela Gündemar falan
0: mesela
2: var.
0: Mesela orada da yanlış söylemiş Orhan Bey. Bunları, 39 olan da var.
2: 30'un üzerinde seyreden başka anket şirketleri

0: Gündem var da bunlardan bir tanesi mesela. Hatırladığım
1: Evet,
0: kadarıyla.
1: açıklamasını yaptım ya, marjinal dışı ortanca dediğimiz bir yöntem var, en sağlıklısı. İki anlamda da, yani herhangi bir partiye negatif yüklenebilecek bir sonuçta pozitif olarak yüklenecek sonucu da çıkartan anket ortancaları dediğimiz bir yöntem var. Bu ortancalar en sağlıklısıdır. Çünkü yeni partinin herhalde %39,9 aldığını muhtemelen siz de çok kanaat getirmiyorsunuzdur. En azından yani o temenni bu olsa bile yeni partiyi destekleyen birisi için normaldir. Ama bunun gerçekliği yansıtmadığını ya da CHP'nin %1 olduğuna beni hiçbir şekilde ikna edemeyeceği için bu marjinal sonuçları çıkartarak yapılan ortancalarda benim dediğim sonuçlar çıkıyor. Yine
2: peki,
1: bir konu daha var.
2: Yine
1: size sataşmış gibi olacağım ama hızlıca tamamlamak için söylüyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Orhan Bey iktidar verdi dedi. Mutlak mutlak kararından sonra Kemal Bey CHP'yi kazanmadı, iktidar verdi dedi. Oysa ki durum tam tersi. Kemal Bey CHP'yi kazanmadı değil. Özgür Özel çıkan tüm deliller, itiraflar, belgelerden sonra bir bölge adliye mahkemesinin verdiği karara göre sağlıklı olmayan bir seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına hakkaniyetli ve sağlıklı olarak gelmediği için, yani şu ana kadar yapılmış, şu ana kadar verilmiş en yüksek dereceli mahkeme kararına göre aslında tam olarak seçilmemiş olduğu için
0: yani,
1: uzaklaştırıldı.
0: Türkiye'de,
1: biz maalesef
0: bu iktidarın
1: yargı bağımsızlığıyla bunu anlatamayız. Orhan Bey, dediğim gibi yargının bağımsızlığına ben de %100 kani falan değilim. Ama bakın, biz insanlara delil beğendiremiyoruz, itiraf beğendiremiyoruz.
0: Ama işinize gelen yargı kararının doğru
1: televizyonda
0: ve hakkaniyeti
1: tekrar
0: buluyorsunuz.
1: İtirafları beğenmiyorsunuz. Bakın Orhan Bey, çok basit sorular soruyorum. Diyorum ki mesela Bitlis delegelerine verilen paraların itirafını beğenmiyorsunuz. Aynı Bitlis delegesinin savcılığa verdiği market kartlarının fotoğraflarını delil olarak kabul etmiyorsunuz. Erzurum delegesinin savcılara teslim ettiği dolarları, seri numaralara alınmış dolarları delil olarak kabul etmiyorsunuz. Turgut Koç'un delegelere banka dekontuyla gönderdiği paraların dekontunu dosyaya sunmuş olmasına rağmen itirafçı diye itirafçı kabul ediyorsunuz. Bu delilleri beğenmiyorsunuz. Yine Uşak Belediye Başkanı'nın kendi itiraflarını, Özgür Özel'in eski en yakın arkadaşlarından birisi, delil olarak kabul etmiyorsunuz, beğendiremiyorsunuz.
0: Ben öyle bir şey söylemedim. Uşak Belediyesi ile ilgili ağzımı bile açmadım.
1: Uşak Belediye Başkanı'nın işçi alımıyla ilgili ifadelerini doğrulayan kurultay delegelerinin ifadelerini beğenmiyorsunuz. Yani biz maalesef yeni partiyi destekleyen medya mensuplarına delil beğendiremiyoruz. Ortada tamamen bomboş bir dosya varmış da sanki Kemal Kılıçdaroğlu ya ben çok sıkıldım partimin başına geri döneyim demiş. Tayyip Erdoğan da savcılara rica etmiş. Bu iş bir günde çözülmüş gibi anlatılıyor. Bakın arka kapı diplomasisinde de aynı. Maalesef aynı riyakarlıklar yapılıyor. AK Parti ile CHP iş tuttu, bu mahkeme kararı böyle oldu deniyor. Hikmet Çetin'in, MHP'nin genel başkanlığının da yardımcısının yardımcılarına Kemal Kılıçdaroğlu mu gönderdi? Ne bileyim, o arka kapı diplomasisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları mı yaptı? Cumhurbaşkanı yardımcılarının kapısında Kemal Kılıçdaroğlu mu yaptı? Özgür Özel mi yaptı? Açık Terörsüz Türkiye ile ilgili kurulan komisyonda biz bu komisyona girdik. Artık bunun davalara yansıması lazım. Bunu arka kapı diplomasisi olarak kullanacağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu muydu, Özgür Özel miydi? Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Peki, Kemal Bey, artık tamamlayın, rica edeceğim. Diğer konuklarıma geçeyim artık.
0: Yani buradaki siz şunu söylüyorsunuz.
1: Burada
0: kardeşim, iktidarın hiçbir zaman bu muhalefeti bölmek için özellikle de bu kargaşayı yarattığı konusunda hiçbir itirazımız yok. Bu durumdan çok memnunsunuz.
1: Bunu
0: anladığım kadarıyla. Bunu ve ben de bir dakika, Kemal Bey bir dakika. Bak, siz konuştunuz. Deminden beri
1: konuşuyorsunuz.
0: Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dokunmayacağım.
2: Buyurun Orhan Bey, siz yanıtınızı verin. Kemal Bey, teşekkür ederim.

0: olması
1: Armağan
0: gereken
1: hocam da
0: bir
1: konuşmadı.
0: varlık
1: Evet
0: var
1: hocam.
0: Orada.
1: Tamamladınız mı?
0: Tamamladım.
1: Pekala. Armağan hocamla bir devam edeyim, sonra stüdyoya döneyim. Çok uzun süredir beklettim çünkü. Bütün bu anket, şimdi konuşuluyor ya bu anketler. Bilmiyorum sizin yaklaşımınız nedir anketlerin yaptığı çalışmalara. Ama hem onu paylaşım bizimle, hem de şimdi mesela aslında oradan girdik konuya ama dağıldı. Oraya da biraz toparlayalım. Mansur Yavaş'ın zihninde şöyle bir tutum oldu. Yani bir tarafta pozisyon almak yerine süreci dışarıdan izleyip 50 artı 1 desteğin yakalandığından emin olduğu zamanda, yani bu 50 artı 1 alacağına kanaat getirdiği anda aday olabileceği, ama 50 artı 1'i göremeyeceğini düşünürse, yeterli bir güven oluşmazsa 50 artı 1 alacağına dair aday olmayacağı. Yani bu kadar zaten nasıl bilmiyorum, o kanaati nasıl 50 artı 1 kesin alıyorum diye tesis edebilir Mansur Yavaş. Belki bir noktada siyaset biraz da risk almak mıdır, değil midir, ne dersiniz?
2: Bir kere şuradan başlamak belki daha uygun olur. Bu iki parti arasındaki ayrım bölünme ideolojik değil. Daha çok kadrosal. Yani kadrolarla ilgili. Şimdi bu böyle olunca alınan tüm kararların bence kişisel ve durumla ilişkisi de var. Yani o anla, o bağlamla ilgili. Mesela Candan Hanım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı yeni partiye geçti. Yani geçecek. CHP'de istifa etti. Ama Tekirdağ'daki en önemli siyasetçi, en bilinen CHP'li siyasetçini Faik Öztürk, onun grup başkan olarak seçilmesinin aldığında alınan bir karar. Bunu şunun için söylüyorum. CHP'de milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları bakımından geçme ve kalma kararlarının bölgesel ve kişisel istikballe ilgili bir tarafı da var. Yani herkes kendi bulunduğu ilinde, bölgesinde bir takım hesaplar da yapıyor. Yani ben buradayım, benim rakibim nerede? Yani eğer böyle olmasaydı, daha ideolojik, daha fikri bir bölünme olsaydı, mesela bu argümanın inandırıcılığı bir ölçüde gerileyecekti. Evet, siyasette şüphesiz ki bütün siyasetçiler bakımından kişisel bir hesap yapılır. Yani kendi istikbali bakımından, ama fikrin, ideolojinin ağır bastığı durumlarda bunun bir ölçüde gerilediği veya en azından kamufle edilmek zorunda kaldığı da açıkça ortada. Bir kere böyle bir durum var, onu da söyleyelim. Bir de şöyle bir şey var, onu da hatırlatmak lazım. Yani bu iki parti arasındaki rekabet negatif rekabet düzeyinde. İşte mesela bir Menemen Belediye Başkanlığı seçimi olayına tanıklık ettik. Yani 90'lı yıllar gibi oldu. 90'lı, 80'li ve 90'lı yıllar gibi. 90'lı yılları hatırlayalım. SHP, CHP ve DSP bir türlü bir araya gelemezdi. Orta kadar çıkaramazlardı ve böyle kaybettikleri bir sürü seçim var. Mesela İstanbul ve Ankara, ki Türkiye'nin yakın dönemdeki siyasi hayatını tümüyle değiştirmiş. Mesela 1994 İstanbul seçimi ve Ankara seçiminde bu üç tane partinin aldığı oy oranına bir bakalım mesela. Erdoğan ve Gökçe'nin başarısının bir nedeni de buydu. Yani çeşitli sosyal demokrat partilerin bölünmesi. Ben böyle bir gidişatı seziyorum. Yani çünkü iki partinin sözcülerinin, organik aydınlarının birbirine karşı kullandığı dil hala çok negatif. Yani aslında tarihin belli bir anında işbirliği yapacak olan aynı yolun yolcusu, aynı dünya görüşüne sahip insanlar gibi değil de keskin rakiplermiş gibi davranmaktalar. Bu bir sorun mesela, tartışmayı, konuşmayı ve işbirliğini güçleştirmekte. Belediye başkanları ile ilgili de bir hatırlatma. Ya CHP'nin belediye başkanları, onların yani şimdi yeni parti de oldu aynı zamanda, hem en güçlü yanı Sena Hanım, hem aynı zamanda en zayıf yanı. Belediyelerle ilgili tartışma, yani belediye başkanlarının fazla özerk davranması. Mesela İzmir Belediye Başkanı'nın yani istifa etmesi, ama CHP istifa gerekçesi de oraya bir il başkanı atanması, ama kendisine sorulmadan bunun atanmasıydı. Yani belediye başkanlarının da, yani yeni parti bakımından da, onlar kurumsal kimliklerini tam oturttuklarında da bu tartışma yapılmalı. CHP bakımından da, yani belediye başkanlarının delegeleri belirlemesi, ilçe başkanlarını belirlemesi, il başkanlarını belirlemesi, sonuçta tüm delegasyonu belirleyerek genel başkanı belirlemesi. Bu mesela partide normalde CHP'nin kimliği nedir? Örgüt belediyeden daha güçlüdür. Yani CHP'nin ağırlık noktası fikridir, doktrinidir ve örgüttür. Bunun yerine belediyenin alması büyük bir sorun. Belediye tartışmasının böyle bir yanı da var. Mansur Bey bakımından da bence bunu daha epey bir nüanslı konuşmak lazım. Çünkü Mansur Yavaş sadece belediye başkanı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yeni partinin, muhalif kesimin elindeki en önemli Cumhurbaşkanı adayı.

0: Evet, Ekrem İmamoğlu da var şüphesiz ki, ama onun yani ceza davalarını bir kenara bırakıyorum, diploması iptal edilmiş durumda. Mansur Yavaş'la ilgili böyle bir durum var. Yani onun alacağı karar ya da almaktan sakındığı karar şu an için yani sadece bir belediye başkanının transferi değil, aynı zamanda muhalefet eğer ortak bir adayın etrafında toplanacaksa bunun mümkün olup olmayacağına dair de bir alt tartışma da beraberine getirmekte. Şöyle bir şeyi seziyoruz veya gözlemliyoruz. Her iki partide hem CHP hem Yeni Parti'nin elitleri, liderliği aslında Mansur Yavaş'ı bir çatışma alanı değil de uzlaşma alanı olarak koruma eğiliminde. Evet, ama bunun bazı işte istisnaları var. Yani mesela Özgür Özel'in işte Mansur Yavaş'la yaptığı bir konuşmayı o açıklaması, o ihtimal ki ona sormaksızın ona açığa vurması ya da CHP'nin bazı kurmaylarının arada bir yaptığı açıklamalar. Yani her iki taraf da aslında Mansur Yavaş'tan kendileri bakımından daha güçlü bir destek bekliyorlar. Yani CHP'nin lider kadrosu CHP'de kalacaksan Kemal mesela Vahap Seçer'in yaptığına benzer bir şey ihtimal ki bekliyor olabilirler. Yani Vahap Seçer ne yaptı? Mersin'e davet etti Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir siyasi etkinlikte onunla yan yana yürüdü. Kendi siyasi ağırlığını genel başkanla birleştirdi. Buna benzer bir eylem örneğin CHP'nin elit kadroları bakımından Mansur Yavaş da böyle davranırsa işte oy oranlarının artması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumsallığının artması ve ona yönelik eleştirilerin de aşağı çekilmesi bakımından onların beklentisi bu. Yeni partide tabii Mansur Yavaş'ın başka bir partide kalmasını sorunlu olarak görmekteler. Yani siyasi işte istikballeri ve bazı bölgeler İç Anadolu ve Karadeniz, bazı büyük kentler bakımından Mansur Yavaş'ın hala CHP'de kalması yeni partinin büyümesinde sınırlayan bir nokta. Peki yani Mansur Bey bakımından siz riskle ilgili bir şey de sordunuz. Yani tabii siyasette risk önemli. Yani ama riskle ilgili şu mesela hemen Machiavelli geldi aklıma. Ne zaman neyi yapacağınızı yani önemli olan aldığınız kararı aldığınız an. Yani o an ona uygunsa yani şu konjonktürde seçim yokken Cumhuriyet Halk Partilerle ilgili epey dava devam ederken Mansur Yavaş'ın seçildiği parti dışında bir siyaset yapmasını ben riskli ya da ihtiyatlı bir tutum değil de hani ya yani bununla değerlendirilmeyecek bir şey olarak görüyorum. Evet, tarihin belli anlarında mesela Sayın Erdoğan'ın başarısı genelde öyle anlatılır. Tarihin belli anlarında ciddi çıkışlar yapması ile ilgili. Mansur Bey ile ilgili de şunu hatırlatalım. Hani siyaset ve devletle ilgili. Mansur Bey'in popülerliği ile ilgili biliyorsunuz epey sayıda çalışma da yapılıyor. Yani mesela ciddi çıkışlar yapmıyor olmasına, hatta Türkiye meseleleri hakkında keskin, köşeli yorumlar yapmıyor olmasına rağmen nasıl oluyor da anketlerde bu kadar yüksek bir oya sahip oluyor? Çünkü hani Türk siyasetinin de özlediği şey var. Yani keskin karşıtlık dışında uzlaşmaya davet eden insanları, siyaset yerine devleti hatırlatan, devlet adamlığını hatırlatan bir çizgi de var. Yani böyle bir siyaset tarzı da var aynı zamanda. Mutlaka keskin adımlar atması, mutlaka bir tarafı tercih etmesi de gerekmiyor. Ama şöyle bir şey de onu da söyleyeyim, öyle bitireyim konuşmanı.
1: Buyurun
0: Yani
1: hocam.
0: bu karar Mansur Yavaş'ı bir karar almaya zorlayacak bir konjonktür de dayatabilir ona. Yani Özgür Özel'in veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya CHP Yeni Parti bölünmesi dışında sağ mesela o da arada bir konuşuluyor değil mi? İyi Parti, Milliyetçi Sağ Seçenek. Yani Mansur Yavaş'la ilgili bir takım tartışmaların içerisinde olan kişiler sadece CHP ve Yeni Parti'den ibaret değil. Pek çok muhalif aktör Mansur Yavaş'ın tavrını atacağı veya atmaktan sakınacağı adımları gelecek projeksiyon içinde önemli görmekte. Bunu da değerlendirmek lazım. Ama ez cümle şunu söyleyeyim. CHP'den ayrılanlar bir daha geri dönmemek üzere ayrılmıyor. Bunu unutmayalım. Yani aslında ayrılanlar hala CHP kimliğini, yani parti mesela neredeyse tüm açıklamalarda partimiz işgal altında ifadesi var. Yani aslında dönecekleri yerle ilgili bir şeyi de söyleyerek ayrılıyorlar.
1: Peki.
0: Dolayısıyla yani kendi zihin, aldıkları kararlar tabii ki çok önemli kendi açısından ama kendi zihinlerinde bu kopuş tam olarak oturmuş değil. Madem öyle yani Mansur Bey'in de hani ona da kendi politik projeksiyonunu sağlamlaştıracak bir hani zemini de bırakmak lazım. Seçim konjonktürüne girmeden de hani

0: Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasının bütün tartışmaların önüne geçmesi de o da ayrıca bir anomik durum. Son cümlemde şu olsun. Belki de hem Özgür Özel Yeni Partisi hem de Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si için kendi eksikliklerini belki de Mansur Yavaş'la tamamlamaya da çalışıyor olabilirler. Yani bu Mansur Yavaş tartışmasının bu kadar yoğun yapılmasının bir nedeni de bu olabilir. Bir şey eksik ki o Yavaş'ın gelmesiyle belki de tamamlanacak gibi düşünüyor da olabilirler.
1: Peki Taha Bey, Mansur Yavaş ne yapacak? 50+1 alacağından emin olursa aday olacak gibi bir kendisine yakın kaynakların açıklaması. 50+1 alacağından nasıl emin olabilir, alabilir mi sizce?
2: Valla Orhan Bey'e sorarsa alır. Yani 50 de alır, 60 de alır, 70 de alır. Şimdi Mansur Bey farklı bir siyasetçi ve hakkını teslim edelim. Ortaya koyduğu siyaset karşılık buldu. Ankara'da rekor oyla seçildi. Ama bu Türkiye satına teşmil edilebilir mi? Soru işareti. Mansur Bey mesela kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili. Ama gidiyor mesela Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni çıkarttırıyor. Bu da kimse tarafından eleştirilmiyor. Ya nasıl milliyetçilik bu? Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ne zarar gördünüz de çıktınız diye kimse mesela sormuyor. Mansur Bey mesela hesap verebilite ve işte şeffaflık üzerinden ciddi argümantasyonlar ortaya koyuyor. Ama mesela bir Ebru Gündeş konserinde Ebru Gündeş'e verilen para 4-5 milyonken ihale bedelinin 59 milyon lira olması ile ilgili çok böyle hani kamuoyunu tatmin edecek cinsel açıklamalar yapmıyor. Farklı bir profil. Fakat ortaya koyduğu politikayla şu ana kadar gemiyi iyi kötü getirdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile ilgili buradan yola çıkarak işte kazanabilir yorumunu yapmak veya kazanabileceği durumda aday olur yorumunu yapmak bence çok erkenci bir yorum. Çünkü Türkiye'de siyaset iddia işidir efendim. Türkiye'de siz siyaseti armut piş ağzıma düş şeklinde yapabilirsiniz. Tabii ki de bunun karşılığı çok garanti sonuçlar doğurmaz size. Türkiye'deki siyasette 2+2'nin 4 etmediği, altının 6 tane toplamın %50+1 etmediği vakidir. Dolayısıyla tabii ki de yani gelecek ne getirir göstermez ama bugünden bakınca o garanticilik size çok garanti sonuçlar getirmez. Bir diğer taraftan şimdi bu Mansur Yavaş işte ortada kalıyor, susuyor, konuşmuyor, gizli görüşmeler yapıyor. CHP'de ama değil gibi de Kemal Bey'le fotoğrafı yok ama yeni parti de var. Yeni partiye katıldı mı? Katılmadı. Cumhurbaşkanı adayı mı? Değil. Ne yapıyor? Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ne yapıyor? Yol mu yapıyor? Hayır yapmıyor çünkü daha fazla trafiğe neden oluyor. Falan böyle bir paradoks. Ama şey işe yarar mı mesela yani? Hadi Mansur Bey çok kuşatıcı, çok efendime söyleyeyim barıştırıcı bir figür olarak ortaya çıktı. Ve iki kanlı kardeşi bir araya getirdi. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Hatta onun yanına seçilmelerinin ne vesile olduklarımızın kocaman birer hırsız olduğunu gördük ifadelerini kullanan Sayın Meral Akşener tarafından kurulmuş İyi Parti'yi de ekledi. Hadi yanına Zafer Partisi'ni de ekledi. Peki döndük gene altılı masaya. Altılı masa bu memlekette neden seçim kazanamadı? Bakın Kemal Bey, ben her yönden eleştiririm. Kemal Bey, bu ülkede %48 oy aldı yahu. Bakın bu bir başarıdır. Peki bu oy niye 51'e ulaşamadı? Vatandaş o konjektür içerisinde dış politikadan sanayiye, sağlıktan eğitime kadar, tarıma kadar 6 farklı benzemezin bir ülkeyi uyum halinde yönetebileceğine ikna olamadı efendim. Olsaydı 150+1 olurdu. Peki biri diğerini FETÖ'cülükle suçluyor. Diğeri ötekini hırsızlıkla suçluyor. Ve gözümüzün önünde taşlı sopalı kavgaya varan bu kavgadan sonra diyeceksiniz ki efendim yok biz kavga etmeden bu memleketi yöneteceğiz. Efendim bizim milletimiz alim değilse ariftir. Milletimiz o dönem olmayan bu kadar riskin olduğu bir coğrafyada füzeler havada uçuşurken bizim Hatay'ın yüksek kesimlerinden, Mersin'in sahilinden çekirdek çitleyerek izlediğimiz savaşların olduğu bir coğrafyada size diyecek ki evet sen bu kadar krizin ortasında yeni krizler doğurmadan uyum içerisine yönetebilirsin. Diyecek ki Ekrem Bey'le.

0: Kemal Bey babayla oğul hançerle sırt yan yana gelecek ve çok güzel bir uyum sergilecekler. Diyecek ki Özkan Yalım Ulaştırma Bakanı olsa da çok bir sorun değil falan diyecek. Buna eğer inanabilirseniz vallahi yeni partinin anketlerde %40-45 çıktığına da inanırsınız. Efendim uçan kaçan rakamlara da inanırsınız. Bu sizi seçime kadar avutur. Sorsak Kemal Bey işte
1: siz
0: yerine...
1: Siz hangisine esas alıyorsunuz? Yerine, yani anketlere baktığınızda siz şöyle bir öngörüde bulunsanız oy oranlarını nasıl görüyorsunuz?
0: Ya şöyle bakın şu anda kararsız seçmen çok geniş bir kitlede. Ve henüz seçim satım haline girmediğimiz için. Coğrafyamız da ya en basitten bir soru sorayım size. Sena Hanım yarın sabah bölgemizi hiç düne çeviremeyeceğimiz bir konjektüre uyanacağımız bir gelişmeye şahit olamayız diyebilir miyiz mesela?
1: Ben diyemem.
0: Diyemeyiz değil mi? Ya? Bu kadar sürprize açık bir coğrafyada yaşarken, bu kadar etkiye açık bir bölgede yaşarken...
1: Yani bu bölgesi için onu diyen kişi de çok iddialı.
0: Mümkün değil. Dolayısıyla bugünden yarına bu kadar belirsiz faktörlerin bir arada olduğu bir coğrafyada
1: seçim
0: yaşıyoruz.
1: Seçim için de aynı şeyi söylüyorsunuz.
0: Ve aynen öyle. Seçim dolayısıyla da bu kadar dış politikanın etkin olduğu bir dönemde insanların... yok efendim bunlar dün beraber taşlı sopalı kavga ettiler. Biri diğerini sarayın adamı olmakla suçladı. Diğeri onu hırsızlıkla suçladı. O onu cezaevine attırdı mesela burada az önce ifade edildi. Efendim iktidara operasyonuymuş Kemal Bey. Vallahi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı eski Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partili davayı açan isim. Bursa İl Başkanı, Gençlik Kolları Başkanınız. Bunlar davayı açan isimler ama iktidar dizayn etmiş oluyor. Bunu da ayrıca bir soru işaretiyle karşılıyorum. Son olarak...
1: Buyurun bir cümle olsun. Merve Hanım'a geçeyim.
0: Delege satın almasını iktidar yapmadı bu memlekette. Kargo poşetleri içerisinde tavernalarda, gazinolarda iktidar delege parası dağıtmadı. Bir de Zeydan Karalar'la ilgili program başında ifade edildi. Kaçtır söz almaya çalışıyorum gelmedi. O da buraya kaldı. Efendim orada da işte mişler mışlarla bir dava görülüyor. Bundan ötürü ceza aldı ile ilgili. Şöyle bir baktım geçmişe. Dosya 2015-2016 yılları arasında... Baki Nugay adlı bir kişinin temizlik ihalesi alması.
2: O da öteki ancak, itirafçı, ikinci
0: evet, itirafçı. Evet, itirafçı. Kendisi etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Hak edişlerini alamadığı gerekçesiyle Zeydan Karalar'la görüşmesi. Bunun üzerine 11 farklı tarihte o dönemin parasıyla 4,5 milyon lirayı aracı kişilere transfer ettiği, bu beyanın savcılığın araştırması sonucu ortaya çıkan HTS kayıtları ve banka dokümanlarıyla eşleşmesi hı hı. sonucunda gelinen bir süreç. Peki. Tabii ki de bu yargı kararı temize gidebilir, o olabilir, bu olabilir ama kulaktan dolma bilgiler, işte şeyler, söylentiler üzerinden demek de galiba çok adalette uyuşmuyor diyeyim. Ancak bu kadar toplayabildim. Sıra geldi. Merve ablaya çok çalmayayım.
2: Ya şimdi Mansur Yavaş bekle gör politikası mı, stratejisi mi gidiyor deniyor da. Bence bekle sabret ya sabır de görmezden gel politikası falan yürütüyor olabilir. Şimdi Mansur Yavaş yani çok davet ediliyor o iki taraftan da. Da gitmiyor mu? Yani şimdi CHP tarafı için de aynı şey geçerli burada. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de yani gel diye kapıları açtı mı? Hayır. Ha, bu biraz onların bekle gör Mansur Yavaş ne yapacak bu stratejisi mi bilemiyorum. Ama bence doğru bir strateji değil. Yeni Parti açısındansa bir kere Özgür Özel ne demişti? Benim iki forvetim var demişti. İşte biri olmazsa biri olur. Hani biri kaza geçirirse, ayağı sakatlanırsa vesaire. Benim iki bir tanesi şu anda tutuklu. İşte zaten diploma adayım. Meselesi var, o var, bu var. Üstelik de diğer forvetiniz gol kralı olmuş diyelim. Örnek teşbihte hata olmasın ama bir önceki seçimde, son yerel seçimde rekor kırmış. %60 küsür oy almış Ankara'da. Yani anketler
1: bunu
2: falan konuşuluyor yani da
1: bir önceki... Bunu söylediği zaman gerektiğinde şu kendisi ya tabii futbol jargonunu da bilmiyorum ama teknik direktör mü oluyor?
2: Evet kendisinin teknik direktörü.
1: Yani teknik direktör de gerektiğinde oyuna girer gibi değerlendirmeler.
3: Ben handball oyuncusuydum, orta saha oyuncusuydum, orta sahadan gizli forvet çıkar da demişti o dönemde.
2: Yani bir sürü şey söylemişti ama günün sonunda şunu söylemek istiyorum. Yani ikinci forvetiniz üstelik de gayet başarılıymış. Yani bunu da hakkını da o zaman teslim etmişsiniz. Yo, sizin ama yani hiç öyle bir sunumunuz yok.

0: kendisiyle ilgili öyle bir anonsunuz yok. Hatta Mansur Yavaş'ın, yani bu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması İBB davalarından önce bu bir şey vardı ya, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının dayatılması süreci. Ya bir onu da CHP'de neredeyse aforoz ediyorlardı. Sen zaten almıştı. Bizden değilsinler mi? Neler duydu? Sen zaten sağcısın, burayla işin olmazdı bilmem neydi falan ya. Sosyal medyada o linçi o da yedi yani. Dolayısıyla ben Mansur Yavaş'ın adeta Ekrem İmamoğlu, özellikle de geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den de ayrılıp yeni partiye de geçişini de böyle de ortaya koymasıyla beraber çok da böyle yeni partiyi düşüneceğini düşünüyorum. Çünkü yeni partide onu düşünen yok. Yani gidip ne yapacak Mansur Yavaş? Yani Ankara yani en fazla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak gibi gözüküyor. Çünkü anlaşılıyor ki yeni partide birinci aday yine sembolik olarak son dakikaya kadar Ekrem İmamoğlu diyecekler. Ondan sonra da muhtemelen Özgür Özel'in adaylığı ve esasen Ekrem İmamoğlu'nun milletvekili olup bir şekilde orada dokunulmazlıktan yararlanması gibi bir yeni parti stratejisi olacak. Buna destek vermek için mi Mansur Yavaş yeni partiye geçecek? Açıkçası ben biraz Mansur Yavaş'ın yağ sabır stratejisi yürüttüğünü düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma.
2: Bence de geçmeyecek.
3: Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de eleştirenler birbiri içeri atılıyor. Yani bütün bunları da konuşmak lazım. Nasıl Maruki içeride görüşlerini açıkladığı için ifade özgürlüğü. Sanatçı komedyen Deniz Göktaş hem de yani mizahi eleştiriler nedeniyle kuyu dibli bir hapishaneye tıkıldı. Sonra Türkiye Ertürk aynı şekilde 3 yıl önceki bir konuşması kırpılıp yeniden gündeme getirildiği için de tutuklandı ve içeri atıldı. Yani ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülkede yaşadığımızın farkında mıyız?
4: Evet, ama ne söylediklerini söylemezsek böyle. Burada.
3: Rahat rahat konuşuyoruz burada.
1: Pekala.
3: Bu olayların hiçbir tanesi de gündemde, konuşulan gündemde değil burada. Sadece bunun acaba herkes kendi meşrebine göre bir şeyler çekiştirip duruyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tüm değerli konuklarıma görüşleri için, görüşlerini içtenlikle de paylaştıkları için. Merve Şebnem Oruç, Taha Hüseyin Karagöz, Hasan Öztürk, Orhan Bursalı, Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Kemal Özkiraz. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Bir reklama gidelim, sonra kapatalım.
5: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra gece raporunda Tuğba Sörekoğlu karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi geceler. 24 Ağustos Pazartesi gecesinin artık son saatine giriyoruz. Saatler 23'ü gösteriyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Gece raporunda beraberiz. 2 saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler oluyor anlatacağız, konuşacağız. Önce başlıklara bir bakalım. 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandı. Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihaleye fesat karıştı. İki kez rüşvet ve bir kez de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Peki diğer belediye başkanları hakkında hangi kararlar çıktı? Hepsine bakacağız birazdan. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon olmak üzere toplam 4 alt komisyonun oluşturulmasına karar verildi. Başka neler konuşuldu o toplantıda yine hepsine bakacağız. Gelelim ABD ile İran arasındaki son duruma. ABD İran'a ekonomik savaş başlattı. Yaptırımları ABD Hazine Bakanı Bessent açıkladı. İran'ın ekonomik can damarlarını keseceğiz dedi. Dünya liderlerinin artık bir seçim yapması lazım. ABD mi, İran mı? Bunun zamanı geldi ifadelerini kullandı. Yine ilerleyen dakikalarda enine boyuna konuşacağız. Konuklarımız da olacak diyelim ve gece raporu başlasın. Az önce başlıkları anlatırken bahsettim. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. 7 ay sürdü bu yargılama ve mahkeme 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kararını açıkladı. Kim ne ceza aldı? Haberimizde izleyelim.
1: Evet.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve bir kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
2: Aziz İhsan Aktaş.
0: Aziz İhsan Aktaş hakkında da hapis cezası kararı çıktı. Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e de rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Davada beraat kararı verilen belediye başkanı ise Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Özer hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk kez toplandı. Yaklaşık 3,5 saat sürdü toplantı ve kurulun çalışma usul ve esas

0: Tasları ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
1: Biz devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Çalışma usul ve esaslar ele alındı. 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Süreç, Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı.
3: Bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan 7595 sayılı kanunun 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir. Kurulun ilk toplantısında kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş, kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıya katılan isimler arasındaydı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
3: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.
2: Açıklamada Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte önemli bir eşiğe ulaştığı da ifade edildi.
3: Ülkemizin ve bölgemizin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütülen tarihi süreç, 7595 sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun, milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mutabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmıştır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la telefonda görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmelere ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı mevkidaşı Silva ile yaptığı görüşmede yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin yarar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da yine telefonda görüştü. Türkiye ve Litvanya'nın yeni dönemde de savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temaslarını arttırmasının faydalı olacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterildiğini belirterek Avrupa Birliği dönem başkanlığında da yine Litvanya'ya başarılar diledi. Asla bırakmıyoruz. Hava sahamızı ihlal eden eylem... Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Bunun Suriye Cumhurbaşkanı Şahran'ın olumlu adımları sonucu olduğu belirtildi. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptı. Suriye'nin terörizmi destekleyen devlet listesinden resmen kaldırıldığını açıkladı. Bu adım Suriye'nin ekonomik canlanması ve ilerlemesi için yeni bir potansiyeldir dedi. Bu eylem Şara önderliğindeki Suriye hükümetinin attığı olumlu adımların ve verdiği taahhütlerin karşılığı olarak gerçekleştirilmiştir ifadelerini kullandı. Suriye 1979'dan beri listede yer alıyordu. ABD Başkanı Trump'ın İran'a başlattığı ekonomik savaşın detaylarını Hazine Bakanı Bessent açıkladı. Buna göre 5 sektöre yönelik yaptırımlar 60 kişi ve kuruluşu kapsayacak. Bessent yine ayrıca İran'la işbirliği yapan ülkeleri de uyardı. İran'ın tecridinden pay almaya hazır olun ifadelerini kullandı.
4: İran'ın dünya çapındaki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'da

0: 5 sektöre yönelik yaptırımları açıkladı. İran'la işbirliği yapan ülkelerin de hedef alınacağını duyurdu.
1: İran önünde sadece iki yol bulunan çok net bir seçimle karşı karşıya. Tamamen küresel izolasyon ya da küresel ekonomiye yeniden katılma fırsatı sunan normale dönüş yolu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a ekonomik savaş duyurusunun detaylarını Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Buna göre yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini kapsayacak. İran'la bağlantılı 60 kişi, kuruluş ve gemi hedef alınacak.
1: Eylemlerimiz İran devrim muhafızlarını ve kötü İran rejimini finanse eden her türlü potansiyel gelir kaynağını bloke ederek çemberi daraltacaktır. Sıfır sızıntı yaklaşımını uyguluyoruz.
0: Bessent, İran'ın yanında duran ülkelerin de onlarla birlikte tecrit edileceğini söyledi.
1: ABD'nin yanında yer alanlar ortaklığımızın meyvelerini toplayacak. Kendilerini İran rejimine bağlayanlarsa çökmekte olan bir rejimin tecridinden pay almaya hazır olmalıdır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı yaptırımlardan kimsenin muaf olmayacağını duyurdu. İran parasını aklayan herhangi bir düşman Amerika Birleşik Devletleri dolar sisteminden çıkarılacak dedi.
1: Her ülkenin tespit ettiğimiz faaliyetleri durdurması için belirlenmiş bir zaman çizelgesi var. Eğer harekete geçmezlerse bunu hazine yetkilileri aracılığıyla tek taraflı olarak yapacağız.
0: Bessent'in açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ı izole etmek için diğer ülkelerin de benzer eylemlerde bulunmasını bekliyor. Trump, İran'la ekonomik ilişkileri kesmeleri için dünya liderlerini telefonla arıyor.
1: Dünya liderlerinin artık refah ve tecrit, barış ve terör, Amerika ve İran arasında bir karar verme zamanı geldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent, önceki açıklamasında Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacaklarını açıklamıştı.
2: Evet, konuşacağız Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamaları. Konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. İran araştırmacısı Oral Toğa bizimle birlikte. Oral Bey, merhaba, hoş geldiniz gece raporuna.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Tuba Hanım. Hocam da selamlar.
2: Sağ olunuz. Bir diğer konuğumuz da İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elif Kaya. Elif Hanım, size de iyi geceler, hoş geldiniz.
4: İyi geceler, hoş buldum. İyi yayınlar.
2: Sağolunuz. Elif Hanım, sizinle başlayalım. ABD-İran savaşında yeni perde açıldı artık. ABD İran'a ekonomik savaş ilan etti. Peki şimdi ne olacak? İran bu yaptırımlara dayanabilir mi? İran ekonomisi zaten zor günlerden geçiyor. Enflasyon, riyaldeki değer kaybı. Savaştan önce protestolar vardı. Savaş çıkınca halk birlik oldu ama şimdi ne olur? Bu yaptırımlar İran'ı içeriden de karıştırır mı? Ne dersiniz?
4: Tuba Hanım, karıştırma konusunda İran'da öyle bir şeyin çok söz konusu olmadığını artık 12 gün savaşlarında da protestolarda da son dönem savaşlarında da görmüş olduk. Yani dışarıdan anlatıldığı ya da İsrail'in istihbarat verdiği şekilde ilerlemediğini net bir biçimde ortaya koymuş oldu İran'ın aslında direnişi. Ancak şunu söylemek lazım, tabii ki ABD hala dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri, en güçlüsü, hatta Çin'le şu anda rekabet halinde olmasına rağmen en büyük ekonomisi ve yaptığı yaptırımların tabii ki etkileri büyük olacaktır. Bunu inkar edemeyiz. Yalnız şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani ABD bugüne kadar yaptığı ekonomik yaptırımlarla elde etmeye çalıştığı şeylerin birçoğunu aslında elde edebilmiş değil. Yani bu Kuzey Kore'de yaptıklarından tutun da Rusya'da yaptığı yaptırımlara kadar aslında bu yeni dünya düzeni diye bahsettiğim sürece geçişi hızlandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Kısa vadeli kazanımlar elde ediyor. Kısa vadede ABD'nin lehine görünüyor. Ancak uzun vadede dolardan çıkışı, yeni para sistemlerinin kurulmasını, işte Asya Kalkınma Bankası gibi, BRICS'in kurduğu yeni para sistemleri gibi, yeni finansal sistemler gibi sistemleri beslemeye ve buraya geçişin hızlanmasına yardımcı olan bir şeye dönüşüyor aslında yaptığı her adım. Şöyle düşünelim, şimdi Bessent'in az önceki açıklamasında şöyle bir şey geçti, cümle geçti. Daha önce de detaylı bakmıştım ne dediğine. Orada diyor ki Doların diyor işte dolar sisteminin dışına atılır bu ülkeler. Onlara yapacağımız yaptırımlar Swift sisteminin ya da dolar sisteminin ABD'nin kurduğu o finansal sistemin dışına atılmasına yönelik yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır İran'la ilişkilerini sürdüren ülkeler.

0: diyor. Şimdi
1: Evet.
0: burada zaten o ülkelerin bu sistemin dışına doğru kaydığı, yeni sistem kurduğu, kendi yerel para birimleriyle yaptıkları ticaretin kendi ülkeleri açısından daha da karlı duruma geçtiği bir döneme doğru gidiyoruz. Zaten şu anda Japonya'sından tutun Çin'ine hepsi neredeyse kendi para birimleriyle ticaret yapmayı daha iyi ve daha mantıklı buluyorlar. Çünkü dolar güvenilirliğini zedeleyen bir sürecin içerisinde son 1,5 yıldır giderek de bu güvenilirliği iyi de niye kaybediyor. O yüzden aslında bir taraftan evet
1: Evet,
0: kısa
1: peki.
0: vadede kısa vadede karlı gibi görünse de ABD'nin lehine gibi görünse de uzun vadede çok da lehine olmayan bir durumla karşı karşıyayız.
1: Evet. Oral Bey, size döneyim. Sizin de ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Özellikle bu yaptırımlar zaten zorda olan İran ekonomisini içeride nasıl etkiler? Halk nasıl tepki verir? Ne diyorsunuz?
2: Yani savaşın ilk zamanlarından beri hep aslında konuştuğumuz şey İran'da ciddi bir ekonomik yıkım söz konusu. Yani bu yaptırımlardan hariç olarak savaşın yüklediği bir maliyet var ki 12 günlük çatışmanın ya da savaşın yaptığı maliyetin 28 Aralık protestolarını patlattığını unutmayalım. Ve organik geliştiğini, sonradan bunun manipüle edildiğini vesaire gibi bir yani güvenlik zafiyeti yarattığı kafasını da unutmayalım. Şimdi İran'dan gelen son haberler şu şekilde. Zaten sıfır herhangi bir ihracat vesaire ithalat durumu olmadığı için şu aşamada ve yani üretim anlamında fabrikalar vesaire organize sanayiler, efendim söyleyeyim demir çelik sanayileri vesaire bunların hepsi hedef olduğu için, vurulmuş olduğu için ciddi sıkıntılar var ve şu an yedek parça ve işçilik de ciddi anlamda fırlamış durumda. İran'da bugünkü haberlere düşen bir şey. Yani artık bozulan şeyleri tamir etme noktasında da İran'da sıkıntılar yaşanıyor. Mesela bir araba bozulduğunda bunun yedek parçasını temin etmesi veya işçilik maliyetleri de çok ciddi yükselmiş durumda. Hakeza enflasyon %90 noktasına gelmiş durumda ve dolar yanlış hatırlamıyorsam protestolar başladığında 142'ye çıktığı için protestolar bir günde 142 olmuştu. 142 bin tümen olmuştu. O yüzden işte Çarşu'da falan bu elektronik mağazaların satıldığı yerde 28 Aralık protestoları patlak vermişti. Sonrasında 116 bine kadar geriledi tümende ve bugün itibariyle 200 bini geçmiş durumda. Yani böylesi ciddi bir dolarda artış durumu, dolarizasyon şey durumu söz konusu, artış durumu söz konusu. Yani o İran'da ekonomik durum şu an çok iç açıcı değil. Günden güne de bu Pezeşkian da sürekli olarak vurguluyor bunu. Yayınlarda dile
1: Evet,
2: getirmeye çalışıyorum.
1: tedirginliğini dile getiriyor bu konudaki.
2: Ne savaş ne barış durumu var. Yani şu an bir şey inşa etmeye kalksalar savaş başlayabilir. Barış yok ortada. Yani savaş da yok ortada. Bir şekilde maaşlar ödenmesi gerekiyor falan. Geçtiğimiz haftalarda bir ciddi siber saldırı oldu. İnsanlar bankalarındaki paraları kullanamadılar uzunca bir süre. Haliyle ciddi bir yorgunluk sürekli olarak halkın üzerine binmeye devam ediyor. Bu yaptırımlar tabii teknik bir konu. Bunu ekonomistler, ekonomi politik bilenler çok daha iyi okumalarını yapacaktır. Hani ne yapacağı noktası da ama burada diğer ülkelerin katılımı meselesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de savaş yani artık günümüzde sadece silahlarla olmadığını da çok net gösteren bir konu. Şu an Amerika bir İran'ı boğma taktiğine doğru yönelmişti. Yeni bir taktik değiştirdi. Bunu belki ikinci turda detaylandırırım. Bu da dediğim gibi yani
1: Evet.
2: ordularla değil artık bir sürü kanalla ilerleyen bir durum söz konusu. Savaşın bir parçası olarak okumak gerekiyor.
1: Peki. Elif Hanım, şimdi ABD Hazine Bakanı Bessent şunu söyledi. Dünya liderlerinin artık bir seçim yapması lazım. ABD mi, İran mı? Artık bunun zamanı geldi dedi. Yani net bir şekilde bu İran'a uygulanacak yaptırımlardan İran'a destek olan ülkelerin de etkileneceğini, nasibini alacağını belirtti. Şimdi bu seçim bölgede en çok kimi zorlar? ABD-İran seçimi. Yani dengeleri değiştirir mi? Ne olur ne biter sizce?
0: Şöyle dengeleri aslına bakarsanız dengeler zaten şu anda o kadar iç içe geçik, o kadar karmaşık hale gelmiş durumda ki tam olarak mesela Türkiye'nin işte Türkiye'de NATO zirvesini görüyoruz. Onun hemen ardından ASEAN'la olan anlaşmaları görüyoruz. ASEAN'la Türkiye'nin işte üyelik anlaşması yaptığını görüyoruz. Onun ardından işte Avrupa Birliği ile NATO konuşmalarının daha doğrusu NATO zirvesinin hemen öncesinde Avrupa Birliği'ne karşı tehditleri görüyoruz. Grönland'ı görüyoruz. Yani dengeler zaten

0: Halihazırda değişmekte ve iyice karmaşıklaşmakta şu anda ve yeni bir düzenin kuruluyor olduğunu da sürekli konuşma sebebimiz aslında burası. Şimdi bu yaptırımlar üzerinden okumaya kalktığımızda Çin'in ya da işte İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren diğer ülkelere baktığımızda bunların halihazırda ekonominin daha doğrusu şöyle diyelim, o ABD'nin kurguladığı küresel ekonomik sistemin zaten dışına atılmaya çalışılmış işte son ticaret savaşlarıyla Çin'e yapılan yaptırımlar, daha öncesinde Ukrayna savaşıyla Rusya'ya yapılan yaptırımlar, en güçlü zaten ortakları, stratejik ortaklıkları var Çin'le, Rusya'yla, İran'ın biliyorsunuz. Bu noktalarda onlarla yaptığı işbirliklerine karşı bir zorlamayı gerçekleştirecektir. İran burada zaten ambargolar uygulandığında, yaptırımlar uygulandığında satışlarını çok daha ucuza yapabiliyordu. Bundan da mesela daha öncesinde Çin bayağı kar elde etmişti. Çünkü enerjiyi çok daha düşük fiyatlara almıştı. Çünkü ambargolar uygulandığı için geleneksel konvansiyonel yolları kullanamadığından daha ucuza satmak zorunda kalmıştı İran. Yani aslında bakarsanız en büyük zararı şu aşamada İran'a olacak. Hocam da az önce bahsetti. Ama daha sonrasında onunla ticaret yapan ülkelere de ve küresel ekonomiye, ABD ekonomisi de dahil olmak üzere hepsine olumsuz dönüşleri olacaktır. Çünkü bu yapılan ambargolar İran'dan da karşılık alacak. İran bunu söylüyor. Hürmüz
1: Evet.
0: Boğazı'nın kapatılması
1: Bumerang
0: zaten
1: etkisi yapacak
0: enerji.
1: diyor Tahran yönetimi. Bu yaptırımlar
0: Aynen
1: bumerang
0: öyle.
1: gibi geri dönecek ABD'ye ifadesini kullandı.
0: Evet, aynen öyle. Yani o geri dönüşünde olacağını belirtmelerinin sebebi Hürmüz Boğazı kartının ve Babil Mendeb'in hala ellerinde
1: Evet.
0: olması. Bu yüzden oranın da kapanmasıyla tekrar geri dönecek ve hem bölge hem küresel ekonomiye olumsuz etkiler yansıyacaktır.
1: Peki, Orhan Bey, şimdi ABD'yi, İran'ı destekleyen ülkeler de ABD yaptırımlarından nasibini alacak. Bunu söyledi Besant. Bu İran'ın yalnızlaştırma politikası işe yararsa, İran'ın sıradaki hamlesi ne olur? Hürmüz kartı hala işe yarar mı bu yaptırımlar karşısında? Ki bir komisyondan İran, Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınmasını öngören madde geçti, kabul edildi. Hatta Tahran yönetimi Basra Körfezi ve bölgeden bir damla dahi petrol ihraç edilemeyecek dedi. Şimdi zaten ortada bir kör düğüm var. Bir düğüm daha mı atar, bir ilmek daha mı atar bu kör düğüme bu durum ve küresel ekonomi nasıl etkilenecek daha da fazla bu yaptırımlardan sonra?
2: Dediğim gibi yani küresel ekonomi okuması yapabileceğimi düşünmüyorum uzmanlığımdan kaynaklı olarak. Yani daha güvenlik perspektiften cevaplamak isterim sorunuzu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi İran bir varoluş mücadelesi veriyor. Ve ülkeyi, sistemi, ülkedeki çarkları ayakta tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla yapabileceği her türlü hamleyi elbette yapacak. Ve bugün aslında en çok arkadaşlarımızla da sohbetlerimizde en çok kafamızı kurcalayan şey İran'ın direnç noktalarının ne olabileceği. Çünkü açıkçası bunun maksimum baskı politikalarının farkının ne olduğunu bence belirlenmesi gerekiyor. Yani çünkü bu ilk defa yaptırım meselesi bugünün konusu değil. İran'da 2015'te de biliyorsunuz anlaşma öncesinde bir süreç vardı. Sonrasında bir rahatlama oldu. Trump geldi 2018'de tekrar başka türlü bir süreç ilerledi vesaire. İran yaptırım konusu biraz şerbetli diyebilirim amiyane tabirle. Fakat bu seferki daha farklı bir şey gibi lanse ediliyor. Biraz zamanla işte bu liderleri katılımı olacak mı? Diğer ülkeler buna ne kadar iştirak edecek? Amerika'nın ikinci ülkelere baskıları ne yönde olacak gibi
1: Trump dünya
2: konular.
1: liderlerini arıyormuş örneğin Oral Bey. Yani
2: Evet.
1: diyormuş ki böyle böyle. Kimi aramış olabilir sizce ilk?
2: Ya Hindistan'ın bundan etkileneceğini ben düşünüyorum. Bir aşamada belki Türkiye'ye yönelik de bir şey görebiliriz. Hani şu aşamada daha böyle bir şey konuşulmuyor ama sonuçta İran çevre ülkeleri, komşu ülkelerin İran'la ilişkileri var ve iyi. Dolayısıyla bir anda böyle vazgeçecek bir tarafı yok ama Hindistan'ın ciddi şeyi var bu konuda. Yani İran'la Amerika ilişkilerini düşündüğümüzde, İran ilişkilerini düşündüğümüzde ilk elden etkilenebilecek bir ülke olarak ben mesela düşünüyorum. Ama şimdi genel manada az önce de söyledim. Amerika bir taktik değişimine gitti. Şu an savaşın başka boyutunu görüyoruz. Daha asimetrik, şimdi karşısında bir asimetri yaratan ve asimetriyle savaşan bir ülke var. Yani işte şahit dronlar vesaire, yani daha maliyetli sistemlere karşı daha ucuz sistemlerle ve işte coğrafi silah gibi kullanan, zamanı silah gibi kullanmaya çalışan bir ülkeyle söz konusu. Daha amiyane geniş yere söylersem hani bir gerilla taktiğine karşı Amerika

0: konvansiyonel işlerle işte her küçük hedefe bile F-35 kaldırmak ya da işte bir Tomahawk'la saldırmak yerine onlar da mesela şimdi bir drone filosu kurmaya başladılar Orta Doğu üzerinde. Veya işte bu şekilde biraz İran'ı boğacak hamlelerle İran'ın hani zaman işletecekse İran bu İran'ın aleyhine işlemelidir tarzında bir yaklaşımla şu an Amerika ilerliyor. Hürmüz'ü abluk altında tutarak İran kendi gemilerinin geçmesini engel. Yani tamam İran Hürmüz'ü kapatıyor ama kendi İran'ın da gemileri geçmesin diye Amerika da Hürmüz'ü kapatıyor. Dolayısıyla İran'ı tamamen bir boğma ve zaman geçtikçe nefesini azaltma yönelik şey var. Şimdi İranlılar da bunu görüyorlar. Sokak hareketleri başlayabilir ihtimalinde göz önünde tutuyorlar. Dolayısıyla 313 bin besicinin katılacağı bir tatbikatı bugün deklar ettiler. Can Feda adında bir tatbikat oluşturacaklarını, yani sokak hareketlerine yönelik ya da bir olası büyük saldırı sonrası oluşacak kaotik duruma yönelik İran sokaklarını tutmaya yönelik bugün İranlılar hazırlıklar içerisindeler. Mehdi Tayyip'in atanması, Besiç Gücü Eski Devrim Muhafızları İstihbaratı'nın başındaki ismin şu an Besiç Gücü'nün başına getirilmesi ve buna yönelik adımların yapılmaya başladı. Tatbikatlar gibi şeyler hem gövde gösterisi tabii ki bu yönü de var, psikolojik yönü de var ama 313 sayısı da burada önemli. O da hem Şia'da hem Bedir Savaşı ile alakalı şeyleri var. Yani bu tip isimlerin, bu tip hamlelerin yapılması biraz İran'da hani o nefes tutma yarışında belli riskleri gördüklerini ve buna göre pozisyonlanmaya başladıklarını hissettiriyor diyeyim. Şu an büyük okuma yapmak istemiyorum ama bu yönde
1: Evet.
0: bir gözlemim söz konusu.
1: Peki. Peki Elif Hanım, şimdi yaptırım uygulanan alanlara bakınca doğrudan el kol bağlayan alanlar işte nükleer, füze, petrol, işte riyaldeki değer kaybı az önce de konuştuk. İran'daki enflasyonu konuştuk. Şimdi bu zamana kadar hep zaman sanki İran'ın lehine işliyor gibiydi. İstediğini alamayan taraf daha çok hani ABD gibi görünüyordu. Şimdi zaman kimin lehine işleyecek? Az önce Oral Bey dedi, bu bir nefes tutma yarışı benzetmesi yaptı. Hakikaten doğru da yani ilk geri adımı atan kim olur bu durumda? Ve İran yeniden çatışma ortamını acaba doğurmak için bir adım atar mı bu yönde saldırı mahiyetinde ekonomik yaptırımlara karşı?
2: Aslında şöyle bakmak lazım. ABD neden savaşı bırakıp da tekrar ekonomik yöntemlere döndü? Yani Obama'nın bir konuşması vardı hatırlayalım. Dedi ki Trump benim yaptığım anlaşmaya geri gelebilmek için bir savaş çıkardı. İki müzakere yaptı. Sonra tekrar savaşı masaya koydu. Tekrar aldı. Ve şu anda bununla cebelleşiyor ve bizi aslında eleştirmişti dedi. Bayağı da böyle müstehsi bir şekilde ifade etti bunları. Alay etti. Ve burada gerçek payı şu. Gerçekten o anlaşmaya geri dönebilmeye çalışıyor. Ama bunu da açık yüreklilikle söyleyecek bir durumda değil çünkü ABD'de her hane halkına yansıyan 750 ila 1000 dolarlık bir maliyetten bahsediliyor. Benzin fiyatları çok yükseldi. ABD ekonomisinde ciddi anlamda bir enflasyonist baskı var. Şu anda faiz tekrar artırımları konuşulmaya başlandı. Tarım dışı istihdamda daralmalar var. Artı bunun üzerine bir de ABD'nin işte halihazırda rezervdeki silahlarının çok büyük bir kısmının da tüketildiği yönünde de açıklamalar var. Savaşın maliyeti ciddi anlamda çok büyük bir şekilde ABD ekonomisine yansıdı. Tüm dünyaya İran ekonomisine yansıdığı gibi. İran'da durum iç açıcı değil ancak ABD'de de durum hem dönüşen dünya düzeni açısından hem kaybediyor olduğu hegemonik güç açısından hem de kendi iç politikasında sunacağı başka bir şey kalmaması açısından ABD'yi buraya yönlendirdi. Yani şu anda savaşı sürdürebilir bir zemin kalmadığı için en maliyetsiz olan, en kolay baskı yapabileceği araç olan ekonomiyi silah olarak kullanma ya da finans silah olarak kullanma yoluna giderek tekrar İran üzerinde baskı yaratmaya çalışıyor. Şimdi bunun çalışması ve çalışmaması yönünden baktığımızda yani çalışır mı çalışmaz mı diye incelediğimizde şu sonuçla karşılaşıyoruz. Birincisi hocam da ifade etti 47 senedir ambargo altında olan bir İran var. Zaman zaman da bu baskı aşırı yüksek dozları çıkarıldı ve İran bunlara öyle ya da böyle direndi. Evet içeride bir sürü işte protestolardan tutun siyasi istikrarsızlıklara kadar bir sürü konuyla karşı karşıya kalındı ama bugün gelinen noktada çok da öyle rejim değişikliğinden ülke parçalanmasına kadar gideceği öngörülen yollara gidilmedi.
1: Evet.
2: Bundan sonrası ne olur? Buraya kadar getirdiği süreci İran bu Hürmüz Boğazı kartıyla kullan

0: yani Hürmüz Boğazı kartını kullanarak sürdürebilir. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması bütün dünyaya maliyet olarak yansıyor. ABD de bu maliyetlerden dışında kalmıyor bu maliyetlerin ve o da katlanıyor ve dünyanın artık özellikle AB ekonomilerinin stagflasyona sürüklenmesi yani durgunluk ve enflasyonu birlikte yaşaması ve dünya ekonomisinde gerilemeler, büyümenin gerilemesi bu yaptırımların çok uzun süre
1: Evet.
0: sürdürülemeyeceği anlamına geliyor aslında.
1: Peki, son bir dakikamız artık Oral Bey. Hem eklemek istediklerinizi alayım hem de sizce çatışma ortamı yaratır mı İran bu yaptırımlara karşılık? Örneğin yine Körfez ülkelerindeki üsleri hedef alır mı? Ya da Hürmüz'den geçen gemilere daha ağır saldırılar düzenlenir mi? O öngörülen ücreti alabilir mi örneğin?
2: Şu anki durumu savaştan bağımsız okumamak lazım. Şu an belli bir pozisyonlanma söz konusu ve savaşın en önemli kuralı inisiyatifi hasma vermemektir. Dolayısıyla İran inisiyatifi Amerika'ya, Amerika inisiyatifi İran'ı vermemeye çalışıyor. Bir yarma operasyonu diyebiliriz. Kaleyi kuşatan bir orduyu yarmak gibi düşünebiliriz. İran birkaç defa bunu Haziran'da denedi malum çeşitli şeyler. Amerika yakın bir saldırı yerine ölçülü şekilde cevap vererek bunu bir şekilde tutmaya çalıştı. Benzer bir şey düşünebiliriz. Yani İran inisiyatifi yine eline almak için hamle yapabilir. Amerika ama hazırlıklarını tamamlayana kadar bu şekilde boğmaya devam edecektir İran'ı. Sonrasında da Trump'ın bahsettiği o büyük saldırı denilen şeyle birlikte bir devletsizlik durumu yaratmak üzere. Yani İran'ı parçalamak değil ama devlet mekanizması çalışmadı, elektriğin sağlanamadı, işte yani ucra yerlere devlet namına her ne varsa bunu sağlanamadı bir İran yaratmak üzerine. Bir hikayeye doğru gidilmek istendiğine dair çok ciddi şüphelerim var.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. İRAM araştırmacısı Oral Toğa ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elif Kaya bizimleydi. Çok sağ olunuz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Şimdi
0: İyi akşamlar.
1: gece raporuna kaldığımız yerden devam edelim. Sıradaki haberimize bir bakalım. ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan bir video. O videoda Trump'ın oğlu Barron Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler paylaşıldı. Ve Barron'ın bulunmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül vaat edildi.
3: دادههای فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است.
4: ABD Başkanı'nın oğlu Barron Trump'ın sıklıkla bulunduğu adresler belirlendi. Kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgi getirene 10 milyon dolar ödül vaat edildi. İran medyasının paylaştığı yapay zeka videosu ABD'yi alarma geçirdi.
3: تردد روزانه بارون در اکادمی کنستانس میلستین در آدرس خیابان ال در شمال غربی واشنگتن دی سی.
4: Tehdit mesajı taşıyan videoda Barron Trump'a ulaşmanın yollarının araştırıldığı öne sürüldü. Videoda gözetleme, internet faaliyetleri ve Barron Trump'ın çevresindeki kişilerle ilgili grafikler kullanıldı.
3: Kenar gözetti ve با پوشش لباس شخصی، هودی و لباس‌های اسپورت در میان دانشجویان حضور دارند.
4: Ayrıca Barron Trump'la ilişkili bazı konumlar ve çevrim içi platformlar açıklandı. Amerikan gizli servisinin güvenlik katmanlarının aşılmasına yönelik girişimler tasvir edildi. Barron Trump'ı hedef alan girişimler için 10 milyon dolarlık ödülden de bahsedildi.
3: Barron Trump kar sakti nist. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
4: ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında yer alan başka bir yapay zeka videosunda da ABD'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'a paylaşıldığını öne sürmüştü.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yaptığı saldırının yankıları sürüyor. İsrail basını, İsrail'in saldırgan tutumu hakkında farklı yorumlarda bulundu. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu, hükümetin mi aldığı tartışma konusu oldu.
4: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi.

0: Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
1: Gazze'den çocukların uçurduğu uçurtmalar İsrail ile Hamas arasında yeni bir gerilime neden oldu. İsrail, uçurtmaların sınırdaki yerleşimlere düşmesi sürerse Gazze'ye yoğun saldırılar düzenleneceğini duyurdu.
0: İsrail şimdi de Gazze'deki çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit ediyor. İsrail basını Gazze şeridinden uçurulan bazı uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşimlerine düştüğünü ve bölgede tedirginliğe neden olduğunu ileri sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, uçurtmaların yanı sıra insansız hava araçları ve balonlardan kaynaklanabilecek olası tehditler de ele alındı. İsrail yönetimi, uçurtmaların sınırdaki yerleşim yerlerine düşmesinin durmaması halinde uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleneceğini açıkladı. Bölgedeki Filistinlilerin zorla yerinden edileceği tehdidinde de bulunuldu. Savunma Bakanı Katz, orduya konuyla ilgili güçlü şekilde harekete geçme talimatı verdiğini duyurdu. Hamas'tansa İsrail'in tehdidine tepki geldi. Hamas sözcüsü Azim Kasım, uçurtmaların Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürmek için bahane olarak kullanıldığını savundu. Kasım, ABD, arabulucu ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.
1: Devam edelim. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. Toplantıda orta vadeli programa ilişkin hazırlıklar ele alındı. Bakalım detaylarına. Yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü toplantı ve ardından yazılı açıklama yapıldı. Orta vadeli programa ilişkin hazırlıkların ele alındığı kaydedildi. İstikrarlı büyüme sürerken işsizlik oranı düşük seviyelere geriledi. Dezenflasyon süreci devam ediyor denildi. Gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği de belirtildi. Yıllık enflasyon beklentisi hane halkı ve reel sektör için arttı. Piyasa katılımcıları içinse azalma gösterdi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.
0: Hane halkının ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi arttı. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise geriledi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69'a geriledi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan arttı, %32,80 seviyesine yükseldi. Bu oran, hane halkında 0,64 puanlık artışla %45,58 olarak hesaplandı. Hane halkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ya da hizmet grupları, gıda ile yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisinde de 0,36 puanlık bir azalma görüldü. %32,13 oldu.
1: Üniversite kayıtları

0: Başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar kayıt yaptıracak öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulundu. Fırsatları kaçırmamak lazım dedi. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini de hatırlattı.
1: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversitelere kayıt maratonu başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar kayıt sürecine ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini vurguladı.
2: Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın.
1: Üniversite kayıtları 28 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler yerleştikleri üniversitelere gidip kayıtlarını tamamlayabilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise E-Devlet üzerinden yapılacak. 26 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
0: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığı sırada okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer bulma telaşı var. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecburen özel yurtların kapısını çalıyor ama özellerde de fiyatlar kiralarla yarışıyor. Bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar 40 bin liradan başlıyor. Öğrencinin barınma maliyeti epey yüksek. İşte Gizem Türemen ve Özgür Balaban dosya haber hazırladı. İzleyelim.
3: Özel yurtta kalıyorum. Küçük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
4: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsun.
5: Evet.
6: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lira ile 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
7: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
8: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
9: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
4: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
5: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
7: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
5: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
4: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
9: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
5: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
7: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.
4: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
9: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında. 3 kişilik odamızda 30 bin bandında.
5: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
8: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
10: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
7: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
11: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
12: Ben yurttan yanayım.
5: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
3: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
7: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
6: İki gün önce iki tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daire

0: Paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
1: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
0: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehrin merkezi olan yerlerde fiyatlar minimum 30.000 TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
2: Ama bura öğrenci başkenti. 2 artı 1'imiz var 60 bin lira. 1 artı 1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
1: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
2: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi öyle söylüyor.
3: Kocaeli Darıca'dan sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümündeki sır perdesi hala aralanamadı. Kardeşlerin sahile giderken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları inceleme altında. Ayrıca cep telefonları da inceleniyor.
4: Cansız bedenleri sahilde bulunan 3 kardeş nasıl öldü? Savcılık ve polis bu sorunun yanıtını bulmak için çalışmasını sürdürüyor. Gülşah, Ali ve Belinay Sakar kardeşler Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. Üç kardeşin cansız bedenleri geçen perşembe günü birer saat arayla sahilde bulundu. Cesetlerinde darp ya da kesici, delici, ateşli silah izi yoktu. Ön otopsiye göre boğulma sonucu öldüler. Peki nasıl? İddiaya göre ikisi 18 yaşından küçük üç kardeşin ailevi sorunları vardı. Kardeşlerin çevrelerindeki bazı kişilere anneleriyle birlikte yaşamak istemediklerini söyledikleri ileri sürüldü. Genellikle birlikte vakit geçiriyorlardı ve eğitim hayatında da başarılıydılar. Hatta Gülşah Sakar bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Soruşturma kapsamında anne Güler Saltan'la diğer kardeşin ifadesi alındı. Ayrıca yakınlarının da bilgisine başvuruldu. Üç kardeşe ait cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor. Sakar kardeşlerin en son kiminle görüştüğü, mesajları ve son hareketleri belirlenecek. Sır perdesini aralamaya çalışan polis, üç kardeşin evden ayrıldıktan sonra geçtiği tüm güzergahı araştırıyor. Kameralarla adım adım izleri sürülüyor. Soruşturmayı yürüten ekip iki ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi, kanlarında alkol tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer iki kardeşin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali. İkinci ihtimal ise üç kardeşin birlikte hayatına son verdiği yönünde.
3: Antalya'da cumartesi günü iki kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası yaşananlar yürek yaktı. Mesaisi için çöp kamyonuyla işe giden adam kazayı görünce yardım etmek istedi. Otomobilde ölen kişinin oğlu olduğunu görünce yıkıldı.
5: Yanına vardım. Oğlumun kafasını tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
4: Yardıma koştuğu kazada yüreği yandı. Çünkü kazada ölen iki kişiden biri oğluydu. Kaza cumartesi gecesi Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Taner Durmaz aracıyla U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen bir araç hızla Durmaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazadan sadece birkaç dakika sonra olay yerine bir çöp arabası yanaştı. Kazayı gören Cevdet Durmaz ve mesai arkadaşı yardım etmek istedi. İki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı feci kazada acı tesadüf yürekleri dağladı.
5: Kaza anında durduk, yardım ederdi. Sonra benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş koş ne oldu durma. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa dedi. Bir baktık oğluma Mustafa arabanın içinde yatıyor.
4: Baba oğluyla son kez göz göze geldi.
5: Bir gözünü açtı kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
4: Kazada Taner Durmaz da müzisyen Mustafa Meki hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçtaki yabancı uyruklu sürücüyle yanındaki iki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3: Mersin'de bir evden yayılan ağır koku mahallelinin tepkisini çekti. Vatandaşlara göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. İhbar üzerine ekipler geldi ve eve girdiler. İçeride çöp yerine bakın neyle karşılaştılar.

0: Kimse yok mu?
1: Çöp ev ihbarı için geldiler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde çöp yerine onlarca kediyle karşılaştılar. İlginç olay Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşandı. Bir evden yaz sıcağında kötü kokular yükselmeye başladı. Mahalleliye göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. Durumu yetkililere bildirip yardım istediler.
0: Efsane! Kimse yok mu?
1: Yetkililer eve geldi. Yabancı uyruklu kadın önce kapıyı açmak istemedi.
2: Sen kapıyı aç. Yetkili arkadaşlar burada. Ben komşu.
3: Kapıyı aç, kapıyı.
2: Sana zararı yok, sana zararı yok.
1: Kötü kokuların yükseldiği selam evin sahibi güçlükle ikna edildi.
4: İçeriği kontrol edeceğiz, karar var. Kendisi açması lazım kapıyı. Eğer açmayacaksa biz çilingir getirdik. Çilingir açacak, biz öyle kontrol edeceğiz. Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
1: Çöp yığını bekleyen ekipleri evde 100'e yakın kedi karşıladı. Kedilerin uygun olmayan ve sağlıksız koşullarda barındırıldığı tespit edildi. Onlarca kedi sağlık kontrolü için hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.
6: Maalesef defineciler hazine bulma umuduyla yaptıkları kazılarla zarar vermeye devam ediyor. Erzurum'da kaya mezarı olarak bilinen Hamam Deresi de yine definecilerin hedefi oldu ve yasa dışı kazı yapan kişiler tahribata neden oldu.
7: 1500 ile 1800 yıllık bir mazisi olduğunu tahmin ediyoruz. Tahminen ilk çağın son dönemleri, orta çağın başları.
1: 18 asır önce insan eliyle kazıldı. Definecilerin hedefi oldu. Kaya mezarlar tahrip edildi.
7: Buranın da yeni kazıldığını görmekteyiz. Nitekim baktığınız zaman toprağın rengi de diğer taraflardan farklı biraz daha.
1: Burası Erzurum Pasiner Karayolu'nun Haman Deresi mevkisinde bulunan kaya mezarları. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2015'te tescillendi. Ama definecilerin Urartu dönemine ait kaya mezarlarında hazine bulma umuduyla kazı yaptığı ortaya çıktı.
7: Patlatma yapmışlardı defineciler. Buraya jeneratörler getirmişler, hiltiler getirmişler, delikler açıp burayı patlatmaya çalışmışlardı. Ki nitekim başarılı da olmuşlar nispeten.
1: Definecilerin tahrip ettiği kaya mezarı olarak bilinen yapıda yeni odalar ve yerleşim izleri ortaya çıktı.
7: Buralarda odalar olduğunu keşfettik. Buranın kaya mezarı olarak bilinmesinin ötesinde alt taraftaki yerleşimleri de tespit ettik. Arkeolojik alanlarda en çok referans olarak kullandığımız şeylerden birisi seramikler. Burada da bolca seramik parçalarının olduğunu görmekteyiz.
1: Arkeolojik çalışma yapılarak bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor.
7: Kümbet şeklinde bir yapı olduğunu görmekteyiz. İç tarafta birbirine geçmeli küçük odalar da mevcut. Bir tane burada var, bir tane burada var. Hemen orada bir tane daha var. Alt tarafta da var. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman birbirine geçmeli yerlerde bir yaşam alanı olduğunu gösteriyoruz.
6: Son dönemde kullanımı giderek artan zayıflama iğnelerinin hapı çıktı İngiltere'de satışa. İngiltere, diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan hapa onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu.
1: İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir hap eczanelerde satışa çıktı. Hap, ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirildi. Zayıflama hapı, vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan ve kiloya bağlı sağlık sorunları yaşayan hastalar için ruhsatlandırıldı. İngiltere, zayıflama hapına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni nesil zayıflama ilaçları ile birlikte ABD'de 1970'lerden bu yana artışta olan obezite oranı ilk kez durakladı. Hatta oranlarda gerileme işaretleri görüldü. Uzmanlar, zayıflama iğnesinin bu düşüşte doğrudan rol oynadığını belirtiyor. Çalışmalar obezitede düşüşe işaret etse de tüm araştırmacılar aynı görüşte değil. Bazı araştırmacılar obezite oranlarında 2035'e kadar artışın sürebileceğini öngörüyor. Uzmanlar ayrıca ilaçlar bırakıldığında yeniden kilo alınabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak yeni nesil tedavilerin diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltarak sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmesi bekleniyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı. Ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı mesajında gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şeref

0: şereflendirişinin 1501. seneyi devriyesinde Peygamber Efendimiz aleyhüsselavatü vesselamı kemal hürmetle yad ediyorum. Leyla-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan Mevlid Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi. Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe Camii'nde program gerçekleştirildi. İstanbul'da ise Mevlid Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camii'nin minareleri arasına Muhammedun Resulullah yazılı mahya asıldı. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
1: Filenin Sultanları kazanmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 2. maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. A Yıldızlılar bu sonuçla beraber 2'de 2 yaptı. Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Mücadele dengeli bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda Vargas'ta Türkiye üstünlüğü ele aldı ve ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Slovenya ikinci sette daha etkili bir oyun oynadı. Amili takım önünde hücumda ritmini koruyan Slovenya, seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set başa baş bir oyunla başlasa da Mililer 6-0'lık seri yakaladı ve skoru 16-10 yaparak Slovenya'ya mola aldırdı. Sayı avantajını koruyan Filenin Sultanları seti 25-17 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Taraftar desteğini arkasına alan milli takım, file önünde Elif Şahin'le etkili olduğu 4. seti de 25-16 üstün bitirdi ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bu akşam Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Şimdi kısa bir ara.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Evet, gece raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni günün ilk saatinde yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Peki bu dilimde neler anlatacağız? Yine şöyle kısaca hızlıca bir özetleyelim. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile yine silahsızlanma ve stratejik koordinasyon olmak üzere toplam 4 alt komisyonun oluşturulmasına karar verildi. Yine o toplantının detaylarına bakacağız. Beşi tutuklun 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasına dönelim. Karar açıklandı. Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a

0: cezası verildi? Diğer belediye başkanları hakkında hangi kararlar çıktı? Hepsine yine birazdan bakacağız. Ve AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler reformunun detayları ortaya çıktı. Belediye şirketlerinin mali yapısı daha sıkı denetlenecek, borçlanmalar sağlam kurallara bağlanacak. Yerel yönetimlerle ilgili tüm bu düzenlemeler AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde yer aldı. Hepsini inceleyeceğiz. Ve siyasetin gündemindeki konu başlıklarından biri de 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti genel başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı. İnceleyeceğiz, detaylarına bakacağız yine. Dönelim ABD-İran arasındaki son duruma. ABD İran'a ekonomik savaş başlattı. Yaptırımları ABD Hazine Bakanı Bessent açıkladı ve İran'ın ekonomik can damarlarını keseceğiz dedi. Dünya liderlerinin ABD ve İran arasında artık bir karar verme zamanı geldi diye de ekledi. O açıklamaların detaylarına bakacağız, haberimizde izleyeceğiz. Ve Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltme kararı aldı. Yeni düzenleme çarşamba günü itibarıyla başlayacak. Yine bu kararın da detaylarına bakarız. Z kuşağının çalışma hayatına atılmasıyla çalışan profili ve işe alım kriterleri de hızla değişiyor. Yapılan bir araştırma var ve bu araştırmaya göre Z kuşağının her yıl iş değiştirmeyi planladığını ortaya koyuyor bu araştırma. Bu ve daha birçok haberimiz var. O yüzden gece raporu kaldığı yerden devam etsin. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Bunun Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın olumlu adımları sonucu olduğu belirtildi. Bakalım açıklamanın detaylarını. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan geldi. Suriye'nin terörizmi destekleyen devlet listesinden resmen kaldırıldığını açıkladı. Ve bu adım Suriye'nin ekonomik canlanması ve ilerlemesi için yeni bir potansiyeldir dedi Rubio. Bu eylem Şara önderliğindeki Suriye hükümetinin attığı olumlu adımların ve verdiği taahhütlerin karşılığı olarak gerçekleştirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Şara'nın direktifleriyle izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de ABD'nin Suriye'yi terörü destek veren ülkeler listesinden çıkarmasını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Ve açıklamasında bu halkımızın asla bir tercihi olmadı ve Suriye'nin tarihiyle uyuşmaz ifadesini kullandı Şeybani. Söz konusu adımın Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olduğunu vurguladı. Suriye 1979'dan beri bu listede yer alıyordu. ABD Başkanı Trump'ın İran'a başlattığı ekonomik savaşın detaylarını Hazine Bakanı Bessent açıkladı dedik. Buna göre 5 sektöre yönelik yaptırımlar 60 kişi ve kuruluşu kapsayacak. Bessent ayrıca İran'la işbirliği yapan ülkeleri de uyardı. İran'ın tecridinden pay almaya hazır olun ifadelerini kullandı.
1: İran'ın dünya çapındaki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'da 5 sektöre yönelik yaptırımları açıkladı. İran'la işbirliği yapan ülkelerin de hedef alınacağını duyurdu.
1: İran önünde sadece 2 yol bulunan çok net bir seçimle karşı karşıya. Tamamen küresel izolasyon ya da küresel ekonomiye yeniden katılma fırsatı sunan normale dönüş yolu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a ekonomik savaş duyurusunun detaylarını Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Buna göre yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini kapsayacak. İran'la bağlantılı 60 kişi, kuruluş ve gemi hedef alınacak.
1: Eylemlerimiz İran devrim muhafızlarını ve kötü İran rejimini finanse eden her türlü potansiyel gelir kaynağını bloke ederek çemberi daraltacaktır. Sıfır sızıntı yaklaşımını uyguluyoruz.
2: Bessent, İran'ın yanında duran ülkelerin de onlarla birlikte tecrit edileceğini söyledi.
1: ABD'nin yanında yer alanlar ortaklığımızın meyvelerini toplayacak. Kendilerini İran rejimine bağlayanlarsa çökmekte olan bir rejimin tecridinden pay almaya hazır olmalıdır.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine

0: Ne bakanı yaptırımlardan kimsenin muaf olmayacağını duyurdu. İran parasını aklayan herhangi bir düşman Amerika Birleşik Devletleri dolar sisteminden çıkarılacak dedi.
1: Her ülkenin tespit ettiğimiz faaliyetleri durdurması için belirlenmiş bir zaman çizelgesi var. Eğer harekete geçmezlerse bunu hazine yetkilileri aracılığıyla tek taraflı olarak yapacağız.
0: Besant'ın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ı izole etmek için diğer ülkelerin de benzer eylemlerde bulunmasını bekliyor. Trump, İran'la ekonomik ilişkileri kesmeleri için dünya liderlerini telefonla arıyor.
1: Dünya liderlerinin artık refah ve tecrit, barış ve terör, Amerika ve İran arasında bir karar verme zamanı geldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Besant, önceki açıklamasında Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacaklarını açıklamıştı.
2: ABD'nin yeni yaptırım kararına İran'dan tepki gecikmedi. Yaptırımlara tamamen hazırız denildi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Medenizade devlet televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarına tamamen hazırız dedi. Finansal damarlarımızı kesemezler ifadelerini kullandı. İran medyasının aktardığına göre bir güvenlik yetkilisi de yine yaptırımları İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik kampanya olarak niteledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da açıklama yaptı. Netanyahu, ABD Başkanı Trump ve Hazine Bakanı Besant'ı tebrik etti. ABD'nin İran'dan ağır bedeller talep etmekte haklı olduğunu savundu. Terörist Türkiye süreci kapsamında oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu ilk kez toplandı. Yaklaşık 3,5 saat sürdü toplantı ve kurulun çalışma usul ve esasları ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
3: Devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Çalışma usul ve esaslar ele alındı. 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Süreç Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı.
4: Bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan 7595 sayılı kanunun 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir. Kurulun ilk toplantısında kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş, kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıya katılan isimler arasındaydı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
5: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.
0: Açıklamada terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte önemli bir eşiğe ulaştığı da ifade edildi.
4: Ülkemizin ve bölgemizin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütülen tarihi süreç, 7595 sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun, milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mutabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmıştır.
2: 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. 7 ay süren yargılamanın ardından mahkeme, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kararını açıkladı. Peki kim ne ceza aldı? İzleyelim. Evet.

0: Evet.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihale fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve bir kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
2: Aziz İhsan Aktaş.
1: Aziz İhsan Aktaş hakkında da hapis cezası kararı çıktı. Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e de rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Davada beraat kararı verilen belediye başkanı ise Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Özer hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yüceer, baba ocağından istemeden ve zorunlu olarak ayrıldığını belirtti. Mesele, milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir ifadelerini kullandı. Yüceer, CHP'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbinde taşıyarak yeni bir yola çıktığını kaydetti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin üye sayısının 400 bini aştığını söyledi. Yaklaşan ilçe kongreleri öncesi demokratik sürece katılım çağrısı yaptı.
3: Üye sayımız sürekli artıyor, 400 bini geçmiş durumdayız. Yine belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi.
4: Yeni partinin üye sayısını paylaştı, yaklaşan kongreleri işaret ederek çağrıda bulundu.
3: Şu çağrıyı da yapıyoruz tabii, bir an evvel üye olun. 26'sına kadar üye olanlar hemen başlayacak ilçe kongrelerinde oy kullanabilecekler. Daha sonra üye olanlar sonrakilerde kullanacak. Yeni dönemde de biz üyelerimizle kurullarımızın oluşmasını, ilçe başkanlarının, il başkanlarının ve genel başkan seçiminin bir şekilde oluşması için çalışma yapacağımızı, böyle belirleyeceğimizi söylemiştik.
4: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Yol haritalarını anlattı.
3: 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için. 1 Eylül tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantımız olacak orada. 2 Eylül'de de il başkanları toplantımızı yine yeni binamızda gerçekleştireceğiz. Biz Eylül ayı için bir planlama yapıyoruz. Tüm milletvekillerimiz sahada yeni partiyi anlatmak üzere görevlendirilmiş olacaklar.
4: Emre, İsrail'in Türkiye'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Türkiye'de sağanak yağmur yağsa ne iktidar ne de muhalefet Netanyahu'ya bir damla su vermez dedi.
1: Siyasetin gündemindeki konu başlıklarından biri de 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti genel başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
5: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
6: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyoruz.
5: Evet, öyle bir şey var.
4: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

0: Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
1: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
0: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
2: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
0: Beş partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
3: İYİ Parti sözcüsü Buğra Kavuncu genel seçim ittifakı iddialarına yanıt verdi. Seçim tarihi yokken ittifakı konuşmak anlamsız dedi. Milletvekili transferlerine dair soruyu da yanıtladı.
4: Ortada bir seçim tarihi yokken şimdiden bir takım ittifak söylentilerinin çıkıyor olması şu aşamada anlamsız ve faydasızdır.
0: Kamuoyuna yansıyan genel seçim ittifakı iddialarına değindi, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
4: Şu aşamada seçim ittifakına dair bizim dışımızda çıkan haberlerin, bizi dahil edecek şekilde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
0: İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündemine ilişkin parti sözcüsü Buğra Kavuncu kameralar karşısına geçti. İYİ Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin başka partilere katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt verdi.
4: Duruşu net, çizgisi net olan bir siyasi partide ayrılıkların oluyor olması muhatapların açıklaması gereken bir durumdur. Biz gerekçelerini ve bunun anlamını kamuoyunun belki anlamlandırmakta güçlük çektiği konuları çok net olarak anlamlandırabiliyoruz. Ayrılanların ayrılık gerekçelerini anlatabilme ve izah edebilme mecburiyetleri var.
3: AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler reformunun detayları ortaya çıktı. Belediye şirketlerinin mali yapısı daha sıkı denetlenecek, borçlanmalar sağlam kurullara bağlanacak, kurallara bağlanacak. Yerel yönetimlerle ilgili tüm bu düzenlemeler AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde yer aldı.
0: Yerel yönetimlerin yapısı değişecek. Belediye şirketlerinin mali denetimi sağlam kurallara bağlanacak. Yolsuzluk ve imar rantına karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler reformunun detayları AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde açıklandı. Daha etkin, şeffaf ve vatandaş odaklı belediyecilik için personelin dijital becerileri, mali disiplin bilgisi ve proje geliştirme yetkinliği güçlendirilecek. Akıllı şehir çözümleri, yapay zeka destekli hizmetler ve veri temelli karar alma sistemleri etkin hale getirilecek. Yerel yönetim mevzuatı da değişecek. Belediyelerin yetkileri, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi konusunda daha açık ve uygulanabilir olacak. 81 ilin tamamı için şehirlere özgü su güvenliği planları hazırlanacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfına geçit verilmeyecek. Belediyelerin mali yapısı, şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Bu kapsamda yeni bir denetim ve hesap verebilirlik reformu başlatılacak. Belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma ve belediye şirketlerinin mali denetim konuları sağlam kurallara bağlanacak. Yasal düzenlemelerin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
3: Devam ediyoruz gece raporuna kaldığımız yerden. İran'ın stratejik tesislerini hava saldırılarından korumak için yer altında yeni bir tesis inşa ettiği öne sürüldü. Uydu görüntülerine göre Kereç kenti yakınlarındaki tesis devrim muhafızları ordusuyla bağlantılı.
0: İran, Elburz eyaletine bağlı Kereç kenti yakınlarında yeni bir yeraltı tesisinin inşasına başladı. İda, ABD merkezli uydu görüntüleme analiz

0: Şirketi Sor Atlas'tan geldi. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor'un elde ettiği görüntülere dayanan Sor Atlas, tesisin İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğunu iddia etti. Görüntüleri inceleyen Sor Atlas, bölgedeki inşaat çalışmalarının 21 Mayıs civarında başladığını kaydetti. Tesisin ne amaçla kullanılacağına ilişkinse henüz bir bilgi yok. İran, ABD ve İsrail'den gelebilecek hava ve füze saldırılarına karşı stratejik varlıklarını yeraltı tesislerinde koruyor. Kereç bölgesi de İran'ın askeri ve nükleer araştırma merkezlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de geçtiğimiz ay İran'ın binlerce santrifüjü Natanz Dağı'nın altındaki tünellere taşıdığını iddia etmiş, ABD Başkanı Donald Trump da dağa vuracaklarını söylemişti. Yine Amerikan haber kanalı CNN'de İran'ın saldırılarda hasar gören nükleer ve füze tesislerindeki altyapıyı onarmaya başladığını ileri sürmüştü. Uydu görüntülerinde Natanz ve Parçin'de yeni hareketliliğin tespit edildiği kaydedilmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak ara seçim öncesi tartışmalar başladı. Bazı basın organları ABD Başkanı Trump'ın seçimlerden önce olağanüstü hali ilan edebileceğini öne sürdü. Demokratların da yaşanabilecek müdahalelere karşı hazırlık yapmaya başladığı belirtiliyor.
0: ABD 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere hazırlanırken kamuoyunda Trump'ın seçim öncesi olağanüstü hali ilan edebileceği konuşuluyor. Ve ABD basınına göre Demokrat Partililer bu ihtimale karşı hazırlık yapıyor. İngiliz The Guardian gazetesi ABD seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı. Analizde Başkan Donald Trump'ın yaz boyunca seçime şüphe düşürecek açıklamalar yaptığı kaydedildi. Trump'ın ABD seçimlerinin dış müdahaleye açık olduğuna dair sözleri hatırlatıldı. Gazete, Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon'ın Trump Ağustos sonunda olağanüstü hali ilan edebilir değerlendirmesine de dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce katıldığı bir yayında bu ihtimali reddetmişti. ABD basınına göre Demokrat Partililer seçim güvenliği konusunda şimdiden hazırlıklara başladı. Los Angeles Times'ın değerlendirmesine göre bazı sivil toplum kuruluşu avukatları sandıklara el konulması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Haberde çalışmaların hükümetin dikkatini çekmemek amacıyla sessizce yürütüldüğü ifade edildi. Reuters'ın Ipsos'la yaptığı ortak ankete göre Trump'a destek %33 seviyesine geriledi. Bu, Trump'ın ikinci döneminde görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Ankete göre ABD'lilerin %80'i İran Savaşı'nın uzun süre devam edeceğini düşünüyor. Ayrıca seçmenlerin %38'i demokratların, %35'i ise cumhuriyetçilerin hayat pahalılığıyla mücadelede daha başarılı olacağı kanaatinde. 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğunu kaybedebilir.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'yı yendiklerini söyledi.
0: Ukrayna'da bağımsızlığın 35. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Biz Rusya'yı iradeyle, teknolojiyle, dirençle yeniyoruz," dedi. Törenin adresi başkent Kiev'deki anma duvarındaydı. Zelenski ve eşi Olena Zelenska'nın katıldığı törende, ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için hayatını kaybedenler anıldı. Zelenski bağımsızlık günü konuşmasında Rusya ile devam eden savaşa yönelik mesajlar verdi.
2: Şu anda hepimiz için gerçekten çok çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama aslında bizi sıkıca elimizden tutan bir güç var. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz Rusyalı, irade ile, teknoloji ile, dirençle, onurla, tüm bunlarla zaten yeniyoruz.
0: Savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Avrupa ile ABD'nin daha fazla destek vermesi gerektiğini de söyleyen Zelenski, Çin de artık sessiz kalmamalı dedi. Zelenski hem törene katılan askerlerle hem de Avrupalı liderlerle selfie çektirdi. Avrupa Birliği ise Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, füzeler, mühimmatlar ve radar alımları için 6,1 milyar euroluk finansmanı onayladı. İngiltere Başbakanı Burnham da Ukrayna Avrupa'yı güvende tutmanın ön cephesidir diyerek uzun menzilli Scalp füzelerinde kullandıkları teknolojinin Ukrayna ile paylaşılmasına izin vereceklerini açıkladı.

0: esasında.
1: Moskova, İngiltere'yi doğrudan Ukrayna Savaşı'nın tarafı olmakla suçluyor.
2: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu paylaştı. Rusya ilerleme girişimleri için ağır bedeller ödüyor dedi. Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu belirten Celal, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.
3: Ukrayna barışa hazır mı? Evet. Ukrayna derhal, koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır. Cumhurbaşkanımız Vladimir Zelenski, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında Türkiye'de de olabilecek bir görüşme hazır olduğunu defalarca açıkladı. Bu görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump'ın arabuluculuğu ve katılımıyla da gerçekleşebilir.
1: Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Liderler görüşmesi Türkiye'de olabilir dedi. Savaşa ilişkin son durumu paylaştı.
3: Rusya ilerleme girişimleri için son derece ağır bir bedel ödüyor. Ukrayna tarafından verilerine göre Rusya'nın ölü ve yaralı toplam kaybı 1.478.000'i aşmış durumda. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgeleri sınırındaki taarruz operasyonunun sonucunda 745 kilometrekare Ukrayna toprağını kurtardılar.
1: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde Karadeniz ve Azak Denizi'nde artan tansiyon da vardı.
3: Rusya sistematik olarak Ukrayna limanlarını, tahıl terminallarını, enerji altyapısını ve sivil gemilerini hedef alıyor. Aynı zamanda kendi limanlarını ve ticari filosunu bir bölümünün savaşını desteklemek için kullanıyor. Ukrayna tam da bu koşullara meşhur müdafaa hakkını kullanıyor.
1: Büyükelçi Karadeniz ve Azak Denizi'nde Ukrayna'nın tavrının net olduğunu söyledi.
3: Sivil deniz taşımacılarının serbestliği güvence altına almalıdır. Ukrayna Karadeniz'deki sivil gemilerine, ticari limanlarına ve enerji altyapısına yönelik saldırılar konusunda karşılıklı moratoryum öngören Türkiye'nin girişimi desteklemeye hazır.
2: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki adımlarına uluslararası tepki büyüyor. Nobel Barış Ödülü sahiplerinin oluşturduğu Yaşlılar grubu, E1 yerleşim projesi nedeniyle İsrail'e yaptırım çağrısı yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'dansa tepki çeken yeni görüntüler geldi. Bölgedeki bir camiye İsrail bayrağı asıldı.
1: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya baskıları sürüyor. İsrail askeri şimdi de bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Tepki çeken görüntüler Tul Kerim'deki Nur Şems mülteci kampında çekildi. Ebu Ubayda Camii'nin minaresine İsrail bayrağı asıldı. Tul Kerim Vakıflar Müdürlüğü olayı caminin kutsallığının ihlali olarak nitelendirerek kınadı. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki E1 yerleşim projesine de tepki gelmeye devam ediyor. Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela tarafından kurulan, eski devlet ve hükümet başkanlarıyla barış aktivistlerini bir araya getiren yaşlılar grubu The Elders, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını açıkladı. Grup, uluslararası topluma İsrail'e yaptırım uygulama çağrısı yaptı. Açıklamada Netanyahu hükümetinin E1 projesi için ihale sürecini başlatması, iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirmeyi amaçlayan bir girişim olarak nitelendirildi. İsrail hükümeti cezasız şekilde hareket etmeyi sürdüremez denildi. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da ortak açıklamayla İsrail'den E1 projesini derhal geri çekmesini ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesine son vermesini istedi. E1 projesi, Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onaylamıştı.
2: Yunanistan, ülkenin ikinci İHA üssünü kurmak için harekete geçti. Rodos adasındaki Maritsa Havaalanı'nda hazırlıklara başlandı.
1: Yunanistan, Rodos'ta İHA üssü kurmak için harekete geçti. Tanea gazetesine göre adadaki Maritsa Havaalanı'nda hazırlıklar başladı.

0: başladı.
1: Gazete haberi Ege için yeni koruma kalkanı başlığıyla verdi. Habere göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 12 adalar bölgesinde savunma altyapısı ve operasyonel imkanları geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Rodos'taki bir havaalanı İHA'lar için düzenlenmeye başladı. Tanea gazetesine göre bu girişim için malzeme alım süreci başladı. Havaalanına V-BAT tipi insansız hava araçları konuşlandırılacak. İHA filosunun bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı kurulacak. Yunan gazetesine göre adadaki İHA'lar geçici bölgelerde bulunuyordu. Ancak son dönemde dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip İHA'ların daha kalıcı bir üsse alınması ihtiyacı belirdi. Habere göre ihtiyaç, İHA'larla daha uzun süreli gözlem uçuşu yapılması gerekliliğiyle ortaya çıktı. Proje tamamlandığında Yunanistan'ın ikinci İHA üssü olacak. Ülkenin ilk İHA üssü İskiri Adası'nda bulunuyor. Türkiye, Ege'deki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına karşı çıkıyor.
2: Devam edelim. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltme kararı aldı. Yeni düzenleme çarşamba günü itibariyle başlayacak. Bankadan yapılan yazılı açıklamada yeni nesil anlık ödeme sistemi olan fast işlemlerinin alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif olarak hızla yaygınlaştığı kaydedildi. Merkez Bankası'nın kullanıcıların fast sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemelerle gereksinimleri göz önüne bulundurularak yeni bir düzenlemeye gittiği ifade edildi. Düzenlemeyle 26 Ağustos itibarıyla fast işlem tutar limitleri, para transferleri ve ödeme iste katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde 100 bin liradan 300 bin liraya çıkacak. Fast TR kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde de 250 bin liradan yine 300 bin liraya yükseltilecek. Dayak yiyen bir kişinin görüntüsünü alıntılayarak kendi hesabından tekrar paylaşan sanık suçlu bulundu. Yargıtay sanık hakkındaki 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
1: Önce beraat etti, ardından 1 yıl 8 ay hapsi istendi. Dayak yiyen kişinin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşan sanık hakkında son kararı Yargıtay verdi. Bursa'da yaşayan bir kişi dayak yediği anlara ilişkin kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşımları gören bir başka kişi de bu görselleri alarak kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine paylaşımları yapan kişi hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldı. Bursa 9. Adliye Ceza Mahkemesi önce atılı suç kanunda suç olarak tanımlanmıyor dedi ve beraat kararı verdi. Şikayetçi istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi ise bu kararı hukuka aykırı buldu. Sana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık bunun üzerine suç unsurlarının oluşmadığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü ve temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2. Derece Mahkemeyi haklı buldu. Sana verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında şikayetçi kişiye ait veri niteliğindeki fotoğrafların daha önce kendi hesabından paylaşılmış olmasının bu fotoğrafların kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi. Bu durum üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanıyamaz denildi.
2: Dünyada birçok ülkede yürürlüğe giren çocuklara yönelik sosyal medya yasağı bu defa Yeni Zelanda'da gündemde. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentonun gündemine taşıyor. Düzenlemeye uymayan teknoloji şirketlerine de ağır yaptırımlar uygulanacak.
1: Yeni Zelanda'da 16 yaş altına sosyal medya kullanımı yasağı geliyor. Hükümet çocukların Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlara erişimini sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, sosyal medyanın çocuk

0: bulundukları zararlı içeriklere, bağımlılık meydana getiren teknolojilere ve hazır olmadıkları baskılara maruz bıraktığını söyledi. Lux'a göre bu durum, çocukların aile yaşamı, ruh sağlığı, uykusu ve eğitimi üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Hükümet de 13-17 yaş grubundaki her 3 çocuktan birinin günde en az 5 saatini sosyal medyada geçirdiğini belirtiyor. Tasarı kabul edilirse, sosyal medya şirketleri kullanıcıların 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamak zorunda kalacak. Yaş doğrulamada resmi kimlik belgeleri, dijital kimlik hizmetleri ve yüz analizi gibi yöntemler kullanılabilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere küresel gelirlerinin %10'una kadar ceza uygulanabilecek. Yeni Zelanda'nın adımı çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ülkelerin sayısının arttığı bir dönemde geldi. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya'da benzer düzenlemeler getiren ülkeler arasında. Avrupa Birliği de çocukların sosyal medyaya erişimine yaş sınırı getirilmesi yönünde adım atacağını duyurmuştu.
1: Son iki hafta içinde 71 ilde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Binin üzerinde şüpheli yakalandı ve 807'si tutuklandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Buna göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 71 ildeki operasyonlara 4826 personel katıldı. 1368 şüpheli yakalandı ve 807'si tutuklandı. 187'si de yine adli kontrol hükümleri uygulandı hakkında. Açıklamada uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. İstanbul'da Mezdeke üyesi Aynur Kambur'un silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
2: Tasarlayarak öldürme suçu yöneltildi. 4 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlandı.
3: Basından mısınız? Biliyor musunuz olay ne olmuş olarak?
2: 49 yaşındaki Aynur Kambur, 24 Mart 2016'da Şişli'de silahla vurularak öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Kambur cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Bülent G'nin olay günü, olay yerine nasıl geldiğinin tespiti için güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi. Zanlının Mecidiyeköy metrobüs durağından çıkarak olay yerine geldiğine yer verildi. İddianamede ayrıca katil zanlısı Bülent G'nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görülen poların olay günü giydiği polarla aynı olduğu tespit edildi. Şüpheli Bülent G. Kambur'u öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine 11 Haziran'da olay yerinde keşif yapıldı. İddianamede cinayeti işleme sebebi de anlatıldı. Şüphelinin yer gösterme işleminde Aynur Kambur'un dansözlük yapması sebebiyle aile yapılarına ters düştüğü için bu işi planladığı, kendisini kimsenin azmettirmediğini öne sürdüğü aktarıldı.
4: 10 yıl neden kaçtınız? Mirasla ilgili bir dava var mıydı?
2: İddianamede olayın şüphelileri Bülent G., Fazıl K., Serdar K. ve Yüksel K.'ya ait HTS kayıtlarının incelendiğine de yer verildi. Olaydan sonraki gün Bülent G.'nin telefonunun kapalı olduğu belirtildi. Ancak aynı gün şüpheli Serdar K.'dan iki mesaj aldığı, aynı zamanda zanlının Fazlı ve Serdar K. ile irtibatının olduğu kaydedildi.
4: Şu anda polis ekipleri...
2: Bülent G. ve diğer 3 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca Bülent G.'nin ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi de istendi.
1: İstanbul'da yaklaşık 2 milyon liralık altın ve dövizle ortadan kaybolan kuyumcu kuryesi polisin günler süren takibiyle yakalandı. Şüphelinin çatı katında yakalandığı anlar drone kamerasına bakın nasıl yansıdı.
5: Vallahi geciktik biraz abi, kusura bakma. Neydi?
0: Altın ve dövizleri çantasına koydu, motosikleti otoparka bırakıp kaçtı. Kuyumcu kuryesi polisin takibiyle yakayı ele verdi. Deniz Bey, İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu.

0: Geçen ay iş yeri sahibi Mustafa K. anlaşmalı iş yerlerinden altın ve döviz alması için yaklaşık 2 milyon lira verdi. Deniz B. altın ve dövizleri aldıktan sonra iş yerine ait motosikletin GPS sinyali kesildi. Durumdan şüphelenen kuyumcu telefonla da kuryeye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada motosiklet bir otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Günlerce süren polis, Deniz Bey'in kağıthanede bir evde saklandığını belirledi. Drone destekli operasyonla kurye ve evdeki iki kişi gözaltına alındı. İki suçtan kaydı olan Deniz Bey ve iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurye, güveni kötüye kullanma ve iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Sinop'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Bolu'dan alevlere teslim oldu. Şoförün dikkati sayesinde facia önlendi.
0: Seyir halindeyken motor kısmından alev çıktı. Yolcu otobüsü dakikalar içinde küle döndü. Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün son durağı İstanbul'du. Otobüs, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimine geldiğinde motorundan duman yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Otobüs dakikalar içinde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Samsun'da bir demir çelik fabrikasında hafta sonu patlama meydana gelmişti. İki işçinin yaralandığı o patlamanın görüntüsü ortaya çıktı.
0: Eline sigarasını aldı, çakmağı çakmasıyla birlikte büyük bir patlama oldu. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Operatörler Onur Temel ve Gökhan Balta, Haddihane Fırın kumanda odasında mesaideydi. Biri eline aldığı sigarasını yakmak için çakmağı çaktı. O sırada bir anda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Aynı fabrikada 3 Haziran'da meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor.
1: Van'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı sonlandırmak isteyen polis taraflara tomo ve biber gazıyla müdahale etti. Kavgada iki kişi de yaralandı.
0: Taş, sopa, demir çubuk. Ellerine ne geçtiyse birbirlerine öldüresiye fırlattılar. Polis kavgayı havaya ateş açarak sonlandırmaya çalıştı. Görüntüler Van'ın Muradiye ilçesinden. İlçede iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar ellerine ne geçirdiyse birbirlerine fırlattı. İhbarlı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis tarafları ayırmak için toma ve biber gazı kullandı. Zaman zaman davaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle kalabalık grup dağıtıldı. Kavgada yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler yeni bir kavga ihtimaline karşı hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Kayseri'de bir babayla oğlu arasında sigara parası nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Birbirlerini yaralayan baba oğul hastaneye kaldırıldı.
0: Birbirlerine bıçak çektiler. Polisin uyarısını da dikkate almadılar. Para yüzünden baba oğul hastanelik oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba ve oğlu düğünden dönerken aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre A.O. babasından sigara parası istedi. Babası parayı vermeyince tansiyon yükseldi. İkili yanlarında bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı. Olayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis de tansiyonu düşürmekte zorlandı. Birbirlerini bıçaklayan baba ve oğlunu ayırmak için polis biber gazı kullandı. Yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme

0: Şimdi sırada yıllardır kayıp olan bir saatin hikayesi var. Alman armatör 10 bin euroluk saatini bundan 3 yıl önce Viyana'daki bir eğlence mekanında kaybetti. O saatin izine yıllar sonra İstanbul'daki bir saat mağazasında rastlandı. Peki nasıl? İşte detaylar Dilara Civelek'in haberinde, izleyelim.
1: Viyana'da kaybetti, bulmak için her yolu denedi. Yıllardır aradığı o saatin izine İstanbul'da rastladı.
2: Müvekkilimize ulaşıyor ve diyor ki Michael Bey'e saatiniz Türkiye'de şu serviste tamire bırakıldı.
1: Armatör Michael Kummel 2023 yılında Viyana seyahatinde bir eğlence mekanına gitti. Kolunda da 10 bin euroluk saati vardı. Sabah uyandığında saatinin kolunda olmadığını fark etti. Bulunması için polise başvurdu.
2: Poliste bir tutanak tutturmasını istedik kendisinden. Tutanağını tutturdu. Üretici firmanın müşteri hizmetlerinde dolaşaraktan biz saatin çalıntı olduğuna dair kaydı üreticinin veri tabanına kaydettirdik.
1: Üzerinden tam 3 yıl geçti. Saatten henüz bir iz yoktu. Bu yıl saat üreticisinin veri tabanına bir kayıt girildi. İstanbul Levent'teki saat mağazasından girilen o kayıt, Viyana'da çalındığı iddia edilen saatle birebir örtüşüyordu.
3: Saat yetkili servise getirilip seri numarası sisteme girildiğinde armatörün 3 yıl önce çalınan saati olduğu öğrenildi.
2: Türkiye yolunun ne şekilde düştüğünü bilmiyoruz açıkçası. Viyana'dan sonraki yolculuğu bizde kopuk.
1: Kummel, avukatı aracılığıyla benim dediği saatini alabilmek için adli süreç başlattı.
2: Dava süreci şu şekilde ilerleyecek. Üçüncü şahsın davaya müdahil olup olmadığına bakılacak. Ve üçüncü şahsın savunmalarına göre bu saati ne şekilde eline geçtiği de saat, bunu makul, mantıklı açıklaması beklenecek.
1: Üreticinin bu süreçte saati muhafaza altına aldığı öğrenildi.
0: Z kuşağının çalışma hayatına atılmasıyla çalışan profili ve işe alım kriterleri de hızla değişiyor. Artık çalışanların sık iş değiştirdiği, işverenlerin de çalışan bulmakta zorluk çektiği bir dönemdeyiz. Yapılan bir araştırma da Z kuşağının her yıl iş değiştirmeyi planladığını ortaya koydu. Peki Z kuşağı ne istiyor? Bu sürekli iş değiştirme hali acaba neden kaynaklanıyor? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
4: İki üç ay bir yerde çalışıp maaş düşük gelip çıkıyorlar. Yani şu an gençlerin hali biraz zor.
5: Ben çok iş değiştirdim. Sağımı solumu daha iyi görebildim.
6: Kısa vadeli kazanç gibi görünen şeyler uzun vadede engel olarak ortaya çıkıyor.
1: Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla çalışan sirkülasyonu da arttı. Artık her yıl, hatta 6 ayda bir iş değiştiren bile var. Bu sonuçlar bir araştırmadan.
7: Kuşağın sadece sabır seviyesinin düşük olmasından ve bir an önce kısa yoldan para bulma psikolojisi diye düşünüyorum ben.
8: Ama kısa yoldan olmuyor bu işler diyor.
7: Yok, hayır, bence olmuyor.
9: De emeğimin karşılığını alamıyorsam çalıştığım yerde iş değiştirmek en mantıklı olanı olur.
1: Artan bu kuşak çatışması uzun vadede çalışma hayatındaki işe alım kriterlerini ve iş yerlerindeki istikrarlı çalışma ortamını etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü Z kuşağı tecrübem yok ama mezunum, yüksek maaş isterim derken işveren önce tecrübeye bakıyor.
10: Bir işte en iyisen direkt, yani o işten yüksek maaş alması çok beklenilik bir şey değil.
11: 4 sene okuyoruz, şey yapıyoruz. Bunun sonucu da gerçekten aldığımız paralar yeterli gelmeyebiliyor. Bence bu konuda Z kuşağında bir problem yok.
12: Önce emek vereceksin de yaptığın işi hakkıyla yapacaksın. Hakkıyla yapmayınca işverenin verdiği ücreti beğenmemek ya da bulunduğun konumu beğenmemek birden olmaz.
1: Hollanda merkezli yapılan araştırmaya göre her 3 gençten biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor.
13: Z kuşağının tahammül seviyesi geçmiş nesillere göre daha düşük.
14: Araştırmaya göre Z kuşağı iş yerinde ortalama 1 yıl kalıyor. Belirli bir kurumda uzun süre çalışmaktansa sürekli iş yeri değiştirmeyi tercih ediyorlar. Peki bu tercihin arkasındaki sebep ne?
6: Sosyal medyadan bakarak başka hayatlara özenme. Bir miktar işten sıkılmak ve çabuk öğrenmekle de alakalı. Yepyeni mezun, herhangi bir staj veya iş deneyimi olmamış biri gerçeklerden de kopuk olabiliyor. Piyasa gerçeklerinden de kopuk oluyor ve gitgide işe girme olasılığı da azalıyor.
12: Merdivenler bile teker teker çıkılır. Birden çıkamazsın. Bu başarıyı getirmez ki.
1: Üstelik Z kuşağı %35 istifa oranıyla en yüksek çalışan devir hızına sahip kuşak. Bu oranın artışında maaşlar belirleyici.
8: Yeni mezun birisi yüksek maaş da ister diyebilirim.
13: Ya kim istemez ki?
6: Bazen ücretler o kadar

0: düşük geliyor ki hani evden çıkıp gitmeye değmiyor. Ama yüksek ücret bekleyerek de hayat geçmez. Bir an önce bir iş deneyimine başlamak gerektiğini düşünüyorum. Sonra hayaller yerine geliyor zaten. O kişide yetenek varsa, istek varsa, çalışkanlık varsa hiçbir işveren iyi çalışan birini kaybetmek istemez.
1: Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları 2000'in üzerinde robotun katılımıyla devam ediyor. Kickbox müsabakasında rakibini nakavt eden bir robot örneğin zafer dansı yaptı. Yine halter kaldırmada başarısız olan robot ise arızalandı, sedyeyle taşındı. İzleyelim. Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları sürüyor. Robotlar farklı alanlarda hünerlerini sergiliyor. Başkent Pekin'de robotlar spor müsabakalarında yarıştı. Müsabakaların arasında halter kaldırma da vardı. Bir robot kaldırdığı halterin düşmesiyle arızalandı ve yere düştü. Robot sedyeyle alandan taşındı. Robotlar kickboksta da karşı karşıya geldi. Ringde mücadele eden robotlardan biri başarısız bir vuruş yaptı. Ardından yere düştü. Rakibi ise müsabakanın sona ermesinin ardından seyirciler önünde zafer dansı etti. İnsansı robotlar pratik becerilerini sınayan senaryo müsabakalarında da hünerlerini sergiledi. 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları oynandı. Artistik jimnastik ve 400 metre engelli parkur koşusunda finaller yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen oyunlarda 2056 robot 51 dalda mücadele ediyor. Müsabakalar 26 Ağustos'a kadar sürecek. Ve sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanat severleri bu hafta neler bekliyor?
2: Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Kah oradan, kah buradan geçti günler, mevsimler.
1: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
0: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla.
1: Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlayıp potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Edirne güneşli 36 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler, hayırlı kandiller değerli izleyiciler. 24 Ağustos'u 25 Ağustos'a bağladığımız gecede saat 21'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Teröristler Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk kez toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
1: Devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

0: usul ve esaslar ele alındı. 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Süreç, Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı.
1: Bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan 7595 sayılı kanunun 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir. Kurulun ilk toplantısında kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş, kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıya katılan isimler arasındaydı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
2: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.
0: Açıklamada Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte önemli bir eşiğe ulaştığı da ifade edildi.
1: Ülkemizin ve bölgemizin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütülen tarihi süreç, 7595 sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun, milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mutabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmıştır.
3: 200 sanıklı Aziz İhsan Akser suç örgütü davasında karar çıktı. 7 ay süren yargılamanın ardından mahkeme, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kararını açıkladı. Kim ne ceza aldı? Haberimizle birlikte bakalım.
4: Evet.
5: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve bir kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
6: Aziz İhsan Aktaş.
5: Aziz İhsan Aktaş hakkında da hapis cezası kararı çıktı. Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e de rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Davada beraat kararı verilen belediye başkanı ise Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Özer hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
3: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin üye sayısının 400 bini aştığını söyledi. Yaklaşan ilçe kongreleri öncesi demokratik sürece katılım çağrısı yaptı.

0: Üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. Yine belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi.
1: Yeni partinin üye sayısını paylaştı. Yaklaşan kongreleri işaret ederek çağrıda bulundu.
0: Şu çağrıyı da yapıyoruz tabii. Bir an evvel üye olun. 26'sına kadar üye olanlar hemen başlayacak ilçe kongrelerinde oy kullanabilecekler. Daha sonra üye olanlar sonrakilerde kullanacak. Yeni dönemde de biz üyelerimizle kurullarımızın oluşmasını, ilçe başkanlarının, il başkanlarının ve genel başkan seçiminin bir şekilde oluşması için çalışma yapacağımızı, böyle belirleyeceğimizi söylemiştik.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Yol haritalarını anlattı.
0: 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için. 1 Eylül tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantımız olacak orada. 2 Eylül'de de il başkanları toplantımızı yine yeni binamızda gerçekleştireceğiz. Biz Eylül ayı için bir planlama yapıyoruz. Tüm milletvekillerimiz sahada yeni partiyi anlatmak üzere görevlendirilmiş olacaklar.
1: Emre, İsrail'in Türkiye'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Türkiye'de sağanak yağmur yağsa ne iktidar ne de muhalefet Netanyahu'ya bir damla su vermez dedi.
2: İYİ Parti sözcüsü Burak Kavuncu, genel seçim ittifakı iddialarına yanıt verdi. Seçim tarihi yokken ittifakı konuşmak anlamsız dedi. Milletvekili transferlerine dair soruyu da yanıtladı.
3: Ortada bir seçim tarihi yokken şimdiden bir takım ittifak söylentilerinin çıkıyor olması şu aşamada anlamsız ve faydasızdır.
1: Kamuoyuna yansıyan genel seçim ittifakı iddialarına değindi, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
3: Şu aşamada seçim ittifakına dair bizim dışımızda çıkan haberlerin, bizi dahil edecek şekilde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
1: İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündemine ilişkin parti sözcüsü Burak Kavuncu kameralar karşısına geçti. İYİ Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin başka partilere katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt verdi.
3: Duruşu net, çizgisi net olan bir siyasi partide ayrılıkların oluyor olması muhatapların açıklaması gereken bir durumdur. Biz gerekçelerine ve bunun anlamını kamuoyunun belki anlamlandırmakta güçlük çektiği konuları çok net olarak anlamlandırabiliyoruz. Ayrılanların ayrılık gerekçelerini anlatabilme ve izah edebilme mecburiyetleri var.
2: Siyasetin gündemindeki konu başlıklarından biri de 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti genel başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
4: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
5: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyoruz.
4: Evet, öyle bir şey var.
1: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
6: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
1: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmeler de bulunuldu.
7: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
1: 5 partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Sikevičius'la telefonda görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı. Görüşmelere ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı mevkidaşı Silva ile yaptığı görüşmede yatırım, ticaret, savunma, sanayi,

0: başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin yararlı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü ve Türkiye ile Litvanya'nın yeni dönemde de savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temaslarını artırmasının faydalı olacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterildiğini belirterek Avrupa Birliği dönem başkanlığında da Litvanya başarılar diledi. ABD, Suriye'yi 1979'dan beri tuttuğu terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani kararı Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olarak niteledi.
1: ABD, Suriye'yi terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Suriye bu adımı tarihi gelişme olarak nitelendirdi. İlk açıklama ABD Hazine Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabında Suriye'nin teröre destek veren ülkeler statüsünü resmen kaldırdım ifadesini kullandı. Bu adım Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacaktır diye yazdı. Trump yönetiminin Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini savundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Açıklamasında bu halkımızın asla bir tercihi olmadı ve Suriye'nin tarihiyle uyuşmaz ifadesini kullandı. Söz konusu adımın Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olduğunu vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın direktifleriyle izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da durumu değerlendirdi. Uzun yıllar boyunca bu tanım, Suriye halkını ülkesini yeniden inşa etmek için gerekli yatırım, girişim ve fırsatlardan uzak tutan bir duvar oldu diye belirtti. Bu duvarın yıkıldığını söyledi. Verilen sözler tutuldu, Suriye'ye bir şans daha verildi ifadesini kullandı. Şimdi bu şansı kalıcı barış ve refaha dönüştürme zamanı diye yazdı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Söz konusu listede hala İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın İran'a başlattığı ekonomik savaşın detaylarını Hazine Bakanı Bessent açıkladı. Buna göre 5 sektöre yönelik yaptırımlar 60 kişi ve kuruluşu kapsayacak. Bessent ayrıca İran'la işbirliği yapan ülkeleri de uyardı. İran'ın tecridinden pay almaya hazır olun ifadelerini kullandı.
2: İran'ın dünya çapındaki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'da 5 sektöre yönelik yaptırımları açıkladı. İran'la işbirliği yapan ülkelerin de hedef alınacağını duyurdu.
2: İran önünde sadece 2 yol bulunan çok net bir seçimle karşı karşıya. Tamamen küresel izolasyon ya da küresel ekonomiye yeniden katılma fırsatı sunan normale dönüş yolu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a ekonomik savaş duyurusunun detaylarını Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Buna göre yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini kapsayacak. İran'la bağlantılı 60 kişi, kuruluş ve gemi hedef alınacak.
2: Eylemlerimiz İran devrim muhafızlarını ve kötü İran rejimini finanse eden her türlü potansiyel gelir kaynağını bloke ederek çemberi daraltacaktır. Sıfır sızıntı yaklaşımını uyguluyoruz.
3: Bessent, İran'ın yanında duran ülkelerin de onlarla birlikte tecrit edileceğini söyledi.
2: ABD'nin yanında yer alanlar ortaklığımızın meyvelerini toplayacak. Kendilerini İran rejimine bağlayanlarsa çökmekte olan bir rejimin tecridinden pay almaya hazır olmalıdır.
3: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı yaptırımlardan kimsenin muaf olmayacağını duyurdu. İran parasını aklayan herhangi bir düşman Amerika Birleşik Devletleri dolar sisteminden çıkarılacak dedi.
4: Her ülkenin tespit ettiğimiz faaliyetleri

0: hareketleri durdurması için belirlenmiş bir zaman çizelgesi var. Eğer harekete geçmezlerse bunu hazine yetkilileri aracılığıyla tek taraflı olarak yapacağız.
1: Besant'ın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ı izole etmek için diğer ülkelerin de benzer eylemlerde bulunmasını bekliyor. Trump, İran'la ekonomik ilişkileri kesmeleri için dünya liderlerini telefonla arıyor.
0: Dünya liderlerinin artık refah ve tecrit, barış ve terör, Amerika ve İran arasında bir karar verme zamanı geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Besant, önceki açıklamasında Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacaklarını açıklamıştı.
2: ABD'nin yeni yaptırım kararını İran'dan tepki gecikmedi. Yaptırımlara tamamen hazırız denildi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Medenizade devlet televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarına tamamen hazırız dedi. Finansal damarlarımızı kesemezler ifadelerini kullandı. İran medyasının aktardığına göre bir güvenlik yetkilisi de yaptırımları İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik kampanya olarak niteledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da açıklamada bulundu. Netanyahu, ABD Başkanı Trump ve Hazine Bakanı Besant'ı tebrik etti. ABD'nin İran'dan ağır bedeller talep etmekte haklı olduğunu savundu. Öte yandan İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yaptığı saldırının yankıları sürüyor. İsrail basını İsrail'in saldırgan tutumu hakkında farklı yorumlarda bulundu. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu, hükümetin mi aldığı tartışma konusu oldu.
3: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
2: Gazze'den çocukların uçurduğu uçurtmalar İsrail ile Hamas arasında yeni bir gerilime neden oldu. İsrail, uçurtmaların sınırdaki yerleşimlere düşmesi sürerse Gazze'ye yoğun saldırılar düzenleneceğini duyurdu.
3: İsrail şimdi de Gazze'deki çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit ediyor. İsrail basını Gazze şeridinden uçurulan bazı uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşimlerine düştüğünü ve bölgede tedirginliğe neden olduğunu ileri sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, uçurtmaların yanı sıra insansız hava araçları ve balonlardan kaynaklanabilecek olası tehditler de ele alındı. İsrail yönetimi, uçurtmaların sınırdaki yerleşim yerlerine düşmesinin durmaması halinde uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleneceğini açıkladı. Bölgedeki Filistinlilerin zorla yerinden edileceği tehdidinde de bulunuldu. Savunma Bakanı Katz, orduya konuyla ilgili güçlü şekilde harekete geçme talimatı

0: verdiğini duyurdu. Hamas'tansa İsrail'in tehdidine tepki geldi. Hamas sözcüsü Azım Kasım, uçurtmaların Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürmek için bahane olarak kullanıldığını savundu. Kasım, ABD, arabulucu ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.
1: Yunanistan, ülkenin ikinci İHA üssünü kurmak için harekete geçti. Rodos adasındaki Maritsa Havalimanı'nda hazırlıklara başlandı.
0: Yunanistan, Rodos'ta İHA üssü kurmak için harekete geçti. Tanea gazetesine göre adadaki Maritsa Havaalanı'nda hazırlıklar başladı. Gazete haberi Ege için yeni koruma kalkanı başlığıyla verdi. Habere göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 12 adalar bölgesinde savunma altyapısı ve operasyonel imkanları geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Rodos'taki bir havaalanı İHA'lar için düzenlenmeye başladı. Tanea gazetesine göre bu girişim için malzeme alım süreci başladı. Havaalanına V-BAT tipi insansız hava araçları konuşlandırılacak. İHA filosunun bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı kurulacak. Yunan gazetesine göre adadaki İHA'lar geçici bölgelerde bulunuyordu. Ancak son dönemde dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip İHA'ların daha kalıcı bir üsse alınması ihtiyacı belirdi. Habere göre ihtiyaç, İHA'larla daha uzun süreli gözlem uçuşu yapılması gerekliliğiyle ortaya çıktı. Proje tamamlandığında Yunanistan'ın ikinci İHA üssü olacak. Ülkenin ilk İHA üssü İskiri Adası'nda bulunuyor. Türkiye, Ege'deki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına karşı çıkıyor.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'yı yendiklerini söyledi.
0: Ukrayna'da bağımsızlığın 35. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Biz Rusya'yı iradeyle, teknolojiyle, dirençle yeniyoruz," dedi. Törenin adresi başkent Kiev'deki anma duvarındaydı. Zelenski ve eşi Olena Zelenska'nın katıldığı törende, ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için hayatını kaybedenler anıldı. Zelenski bağımsızlık günü konuşmasında Rusya ile devam eden savaşa yönelik mesajlar verdi.
2: "Şu anda hepimiz için gerçekten çok çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama aslında bizi sıkıca elimizden tutan bir güç var. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz Rusyalı iradeyle, teknolojiyle, dirençle, onurla, tüm bunlarla zaten yeniyoruz."
0: Savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Avrupa ile ABD'nin daha fazla destek vermesi gerektiğini de söyleyen Zelenski, "Çin de artık sessiz kalmamalı," dedi. Zelenski hem törene katılan askerlerle hem de Avrupalı liderlerle selfie çektirdi. Avrupa Birliği ise Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, füzeler, mühimmatlar ve radar alımları için 6,1 milyar euroluk finansmanı onayladı. İngiltere Başbakanı Burnham da "Ukrayna Avrupa'yı güvende tutmanın ön cephesidir," diyerek uzun menzilli Scalp füzelerinde kullandıkları teknolojinin Ukrayna ile paylaşılmasına izin vereceklerini açıkladı. Moskova, İngiltere'yi doğrudan Ukrayna Savaşı'nın tarafı olmakla suçluyor.
1: Ekonomiyle devam edelim. Yıllık enflasyon beklentisi hane halkı ve reel sektör için arttı. Piyasa katılımcıları için ise azalma gösterdi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.
0: Hane halkının ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi arttı. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise geriledi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69'a geriledi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan arttı, %32,80 seviyesine yükseldi. Bu oran, hane halkında 0,64 puanlık artışla %45,58 olarak hesaplandı. Hane halkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ya da hizmet grupları, gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisinde de 0,36 puanlık bir azalma görüldü. %32,13 oldu.
1: Merkez Bankası FES işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltmeye

0: kararı aldı. Yeni düzenleme de çarşamba günü itibariyle başlayacak. Evet, detaylarda da bankadan yapılan yazılı açıklamada yeni nesil anlık ödeme sistemi olan FES işlemlerinin alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerini alternatif olarak hızla yaygınlaştığı kaydedildi. Merkez Bankası'nın kullanıcıların FES sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemelerle gereksinimleri göz önünde bulundurarak yeni bir düzenlemeye gittiği ifade edildi. Düzenleme ile 26 Ağustos itibarıyla FES işlem tutar limitleri, para transferleri ve ödeme iste katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde de 100 bin liradan 300 bin liraya çıkacak değerli izleyiciler. Yine özellikle FES TR kare kodu kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek, aktarmış olduk. İstanbul'da Mezdeki üyesi Aynur Kambur'un silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma iddianame hazırlandı soruşturmada ve 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
1: Tasarlayarak öldürme suçu yöneltildi. 4 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlandı.
2: Basından mısınız? Biliyor musunuz olay ne olmuş olarak?
1: 49 yaşındaki Aynur Kambur 24 Mart 2016'da Şişli'de silahla vurularak öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul suçlar soruşturma bürosunca Kambur cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Bülent G'nin olay günü olay yerine nasıl geldiğinin tespiti için güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi. Zanlının Mecidiyeköy metrobüs durağından çıkarak olay yerine geldiğine yer verildi. İddianamede ayrıca katil zanlısı Bülent G'nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görülen poların olay günü giydiği polarla aynı olduğu tespit edildi. Şüpheli Bülent G. Kambur'u öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine 11 Haziran'da olay yerinde keşif yapıldı. İddianamede cinayeti işleme sebebi de anlatıldı. Şüphelinin yer gösterme işleminde Aynur Kambur'un dansözlük yapması sebebiyle aile yapılarına ters düştüğü için bu işi planladığı, kendisini kimsenin azmettirmediğini öne sürdüğü aktarıldı.
3: 10 yıl neden kaçtınız? Mirasla ilgili bir dava var mıydı?
1: İddianamede olayın şüphelileri Bülent G., Fazıl K., Serdar K. ve Yüksel K.'ya ait HTS kayıtlarının incelendiğine de yer verildi. Olaydan sonraki gün Bülent G.'nin telefonunun kapalı olduğu belirtildi. Ancak aynı gün şüpheli Serdar K.'dan iki mesaj aldığı, aynı zamanda zanlının Fazlı ve Serdar K. ile irtibatının olduğu kaydedildi.
4: Şu anda polis ekipleri...
1: Bülent G. ve diğer 3 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca Bülent G.'nin ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi de istendi.
3: 10 yıl neden kaçtı?
0: Kocaeli Darıca'da sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümündeki sır perdesi henüz aralanamadı. Kardeşlerin sahile girerken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları inceleme altında ve ayrıca cep telefonları da inceleniyor.
5: Cansız bedenleri sahilde bulunan 3 kardeş nasıl öldü? Savcılık ve polis bu sorunun yanıtını bulmak için çalışmasını sürdürüyor. Gülşah, Ali ve Belinay Sakar kardeşler Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. Üç kardeşin cansız bedenleri geçen perşembe günü birer saat arayla sahilde bulundu. Cesetlerinde darp ya da kesici, delici, ateşli silah izi yoktu. Ön otopsiye göre boğulma sonucu öldüler. Peki nasıl? İddiaya göre ikisi 18 yaşından küçük üç kardeşin ailevi sorunları vardı. Kardeşlerin çevrelerindeki bazı kişilere anneleriyle birlikte yaşamak istemediklerini söyledikleri ileri sürüldü. Genellikle birlikte vakit geçiriyorlardı ve eğitim hayatında da başarılıydılar. Hatta Gülşah Sakar bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Soruşturma kapsamında anne Güler Saltan'la diğer kardeşin ifadesi alındı. Ayrıca yakınlarının da bilgisine başvuruldu. Üç kardeşe ait cep telefonları

0: ve diğer dijital materyaller inceleniyor. Sakar kardeşlerin en son kiminle görüştüğü, mesajları ve son hareketleri belirlenecek. Sır perdesini aralamaya çalışan polis, üç kardeşin evden ayrıldıktan sonra geçtiği tüm güzergahı araştırıyor. Kameralarla adım adım izleri sürülüyor. Soruşturmayı yürüten ekip iki ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi, kanlarında alkol tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü. Diğer iki kardeşin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali. İkinci ihtimal ise üç kardeşin birlikte hayatının son verdiği yönünde.
1: Ali Ankuriç soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın da amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Geçen hafta Kuriç'in kardeşi Hilmi Tuna, Kuriç'in yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kullandığı aracın eski bakan Şahin üzerine tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni incelemelerin ardından Şahin adına tahsisli iki aracın daha tahsis amacı dışında ve soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Ömür Yücel gözaltına alındı. 13 Ağustos'ta Almanya'ya gittiği tespit edilen Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışmalar ise sürüyor. Antalya'da cumartesi günü iki kişinin öldüğü kaza sonrası yaşananlar yürekleri yaktı. Mesaisi için çöp kamyonuyla işe giden adam kazayı görünce yardım etmek istedi. Otomobilde ölen kişinin oğlu olduğunu görünce yıkıldı.
2: Yanına vardım. Oğlumun kafasını tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
0: Yardıma koştuğu kazada yüreği yandı. Çünkü kazada ölen iki kişiden biri oğluydu. Kaza cumartesi gecesi Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Taner Durmaz aracıyla U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen bir araç hızla Durmaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazadan sadece birkaç dakika sonra olay yerine bir çöp arabası yanaştı. Kazayı gören Cevdet Durmaz ve mesai arkadaşı yardım etmek istedi. İki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı feci kazada acı tesadüf yürekleri dağladı.
2: Kaza anında durduk, yardım ederdi. Sonra benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş koş ne oldu durma. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa dedi. Bir baktık oğluma Mustafa. Arabanın içinde yatıyor.
0: Baba oğluyla son kez göz göze geldi.
2: Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
0: Kazada Taner Durmaz da müzisyen Mustafa Meki hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçtaki yabancı uyruklu sürücüyle yanındaki iki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Nevşehir'de hafta sonu Kapadokya rallisi vardı. Nefes kesen yarışta talihsiz bir kaza oldu. Sivil bir araç yarış yoluna girdi. Final etabında meydana gelen kazada iki pilotla diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
0: Yarış yapılan güzergah bir anda girdi, rallideki araca böyle çarptı. Pazar günü Nevşehir'de Türkiye Ralli Şampiyonası vardı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında yapılan rallide pilotlar birinci olabilmek için direksiyona geçti. Pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilot Sevi Akla da final etabındaydı. İkili yarış otomobiliyle ilerlerken Fatih Uyanık'ın kullandığı sivil araç birden yarış güzergahına girdi. Yarış otomobiliyle sivil araç çarpıştı. İhbarlı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yarış pilotu, yardımcı pilot ve sivil aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kayseri'de bir baba ve oğlu arasında sigara parası nedeniyle bir bıçaklı kavga çıktı. Birbirlerini yaralayan baba oğul hastaneye kaldırıldı.
0: Birbirlerine bıçak çektiler. Polisin uyarısını da dikkate almadılar. Para yüzünden baba oğul hastanelik oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba ve oğlu düğünden dönerken aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre A.O. babasından sigara parası istedi. Babası parayı vermeyince tansiyon yükseldi.

0: İkili yanlarında bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı. Olayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis de tansiyonu düşürmekte zorlandı. Birbirlerini bıçaklayan baba ve oğlunu ayırmak için polis biber gazı kullandı. Yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Van'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı sonlandırmak isteyen polis taraflara toma ve biber gazıyla müdahale etti. Kavgada iki kişi de yaralandı.
0: Taş, sopa, demir çubuk. Ellerine ne geçtiyse birbirlerine öldüresiye fırlattılar. Polis kavgayı havaya ateş açarak sonlandırmaya çalıştı. Görüntüler Van'ın Muradiye ilçesinden. İlçede iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar ellerine ne geçirdiyse birbirlerine fırlattı. İhbarlı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis tarafları ayırmak için toma ve biber gazı kullandı. Zaman zaman davaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle kalabalık grup dağıtıldı. Kavgada yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler yeni bir kavga ihtimaline karşı hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Samsun'da bir demir çelik fabrikasında hafta sonu patlama meydana gelmişti. İki işçinin yaralandığı o patlamanın görüntüsü ortaya çıktı.
0: Eline sigarasını aldı, çakmağı çakmasıyla birlikte büyük bir patlama oldu. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Operatörler Onur Temel ve Gökhan Balta, Haddihane Fırın kumanda odasında mesaideydi. Biri eline aldığı sigarasını yakmak için çakmağı çaktı. O sırada bir anda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Aynı fabrikada 3 Haziran'da meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sinop'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Bolu'da alevlere teslim oldu. Şoförün dikkati olası bir facia yönledi.
0: Seyir halindeyken motor kısmından alev çıktı. Yolcu otobüsü dakikalar içinde küle döndü. Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün son durağı İstanbul'du. Otobüs, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimine geldiğinde motorundan duman yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Otobüs dakikalar içinde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Diyarbakır'da 12 katlı plazada yangın çıktı. Dış cephede başlayıp bütün katlara yayılan yangın paniğe neden oldu. 5 kişi dumandan etkilendi.
0: Dış cephede başladı, bütün binaya yayıldı. 12 katlı plazadaki yangında faciadan dönüldü. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazanın dış cephesinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yukarı doğru ilerledi ve kısa sürede tüm binaya yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Ofis olarak kullanılan binada neyse ki çok insan yoktu. İtfaiyeciler herkesi dışarı çıkarttı.
2: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden.
0: Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: İstanbul'da yaklaşık 2 milyon liralık altın ve dövizle ortadan kaybolan kuyumcu kuryesi polisin günler süren takibiyle yakalandı. Şüphelinin çatı katı

0: Katında yakalandığı anlar drone kamerasına yansıdı.
1: Altın ve dövizleri çantasına koydu, motosikleti otoparka bırakıp kaçtı. Kuyumcu kuryesi polisin takibiyle yakayı ele verdi. Deniz Bey İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Geçen ay iş yeri sahibi Mustafa K. anlaşmalı iş yerlerinden altın ve döviz alması için yaklaşık 2 milyon lira verdi. Deniz Bey, altın ve dövizleri aldıktan sonra iş yerine ait motosikletin GPS sinyali kesildi. Durumdan şüphelenen kuyumcu telefonla da kuryeye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada motosiklet bir otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Günlerce süren polis, Deniz Bey'in kağıthanede bir evde saklandığını belirledi. Drone destekli operasyonla kurye ve evdeki iki kişi gözaltına alındı. İki suçtan kaydı olan Deniz Bey ve iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurye, güveni kötüye kullanma ve iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Üniversite kayıtları başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar kayıt yaptıracak öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulundu. Fırsatları kaçırmamak lazım dedi. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini hatırlattı.
1: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversitelere kayıt maratonu başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar kayıt sürecine ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini vurguladı.
2: Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın.
1: Üniversite kayıtları 28 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler yerleştikleri üniversitelere gidip kayıtlarını tamamlayabilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise E-Devlet üzerinden yapılacak. 26 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
0: Değerli izleyiciler, üniversite yerleştirme sonuçları evet açıklandı. Sıra okumak için tabii ki şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşına geldi. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecburen özel yurtların kapısını çalıyor. Özellerde de yani özel yurtlarda da fiyatlar kiralarla yarışıyor diyebiliriz. Bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar 40 bin liradan başlıyor. Öğrencinin barınma maliyetini Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinden izleyelim.
3: Özel yurtta kalıyorum. Küçük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
4: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsun.
3: Evet.
5: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lira ile 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
6: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
7: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
8: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
4: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
3: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
6: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
3: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
4: En çok talep edilen oda tipi
3: fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
6: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor. Zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.
4: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
8: Tek kişilik odamız 38 bin ile 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında. 3 kişilik odamız da 30 bin bandında.
9: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
7: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
10: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
4: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
11: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
12: Ben yurttan yanayım.
9: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
3: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
6: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
5: 2 gün önce 2 tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
6: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
5: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehri merkez olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
11: Ama bura öğrenci başkenti. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
6: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
11: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi, öyle söylüyorum.
0: Z kuşağının çalışma hayatına atılmasıyla çalışan profili ve işe alım kriterleri de hızla değişiyor. Artık çalışanların sık iş değiştirdiği, işverenlerin de çalışan bulmakta zorluk çektiği bir dönemdeyiz. Yapılan bir araştırmada Z kuşağının her yıl iş değiştirmeyi planladığını ortaya koydu. Peki Z kuşağı ne istiyor? Bu sürekli iş değiştirme hali neyden kaynaklanıyor? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
13: ...2-3 ay bir yerde çalışıp maaş düşük gelip çıkıyorlar. Yani şu an gençlerin hali biraz zor.
14: Ben çok iş değiştirdim. Sağımı solumu daha iyi görebildim.
15: Kısa vadeli kazanç gibi görünen şeyler uzun vadede engel olarak ortaya çıkıyor.
1: Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla çalışan sirkülasyonu da arttı. Artık her yıl, hatta 6 ayda bir iş değiştiren bile var. Bu sonuçlar bir araştırmadan.
16: Kuşağın sadece sabır seviyesinin düşük olmasından ve bir an önce kısa yoldan para bulma psikolojisi diye düşünüyorum ben.
17: Ama kısa yoldan olmuyor bu işler.
16: Yok, hayır, bence olmuyor.
18: De emeğimin karşılığını alamıyorsam çalıştığım yerde iş değiştirmek en mantıklı olanı olur.
1: Artan bu kuşak çatışması uzun vadede çalışma hayatındaki işe alım kriterlerini ve iş yerlerindeki istikrarlı çalışma ortamını etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü Z kuşağı, tecrübem yok ama mezunum, yüksek maaş isterim derken işveren önce tecrübeye bakıyor.
19: Bir işte en iyisen direkt, yani o işten yüksek maaş alması çok beklenilik bir şey değil.
20: 4 sene okuyoruz, şey yapıyoruz. Bunun sonucu da gerçekten aldığımız paralar yeterli gelmeyebiliyor. Bence bu konuda Z kuşağında bir problem yok.
21: Önce emek vereceksin de yaptığın işi hakkıyla yapacaksın. Hakkıyla yapmayınca işverenin verdiği ücreti beğenmemek ya da bulunduğun konumu beğenmemek birden olmaz.
1: Hollanda merkezli yapılan araştırmaya göre her 3 gençten biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor.
22: Z kuşağının tahammül seviyesi geçmiş nesillere göre daha düşük.
23: Araştırmaya göre Z kuşağı iş yerinde ortalama 1 yıl kalıyor. Belirli bir kurumda uzun süre çalışmaktansa sürekli iş yeri değiştirmeyi tercih ediyorlar. Peki bu tercihin arkasındaki sebep ne?
15: Sosyal medyadan bakarak başka hayatlara özenme bir miktar. İşten sıkılmak ve çabuk öğrenmekle de alakalı. Yepyeni mezun, herhangi bir staj veya iş deneyimi olmamış biri gerçeklerden de kopuk olabiliyor. Piyasa gerçeklerinden de kopuk oluyor ve gitgide işe girme olasılığı da azalıyor.
21: Merdivenler bile teker teker çıkılır. Birden çıkamazsın. Bu başarıyı getirmez ki.
1: Üstelik Z kuşağı %35 istifa oranıyla en yüksek çalışan devir hızına sahip kuşak. Bu oranın artışında maaşlar belirleyici.
2: Yeni

0: mezun birisi yüksek maaş da ister diyebilirim.
1: Ya kim istemez ki?
2: Bazen ücretler o kadar düşük geliyor ki hani evden çıkıp gitmeye değmiyor. Ama yüksek ücret bekleyerek de hayat geçmez. Bir an önce bir iş deneyimine başlamak gerektiğini düşünüyorum. Sonra hayaller yerine geliyor zaten. O kişide yetenek varsa, istek varsa, çalışkanlık varsa hiçbir işveren iyi çalışan birini kaybetmek istemez.
3: Son dönemde kullanımı giderek artan zayıflama iğnelerinin hapı İngiltere'de satışa çıktı. İngiltere, diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan hapa onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu.
4: İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir hap eczanelerde satışa çıktı. Hap, ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirildi. Zayıflama hapı, vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan ve kiloya bağlı sağlık sorunları yaşayan hastalar için ruhsatlandırıldı. İngiltere, zayıflama hapına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni nesil zayıflama ilaçları ile birlikte ABD'de 1970'lerden bu yana artışta olan obezite oranı ilk kez durakladı. Hatta oranlarda gerileme işaretleri görüldü. Uzmanlar, zayıflama iğnesinin bu düşüşte doğrudan rol oynadığını belirtiyor. Çalışmalar obezitede düşüşe işaret etse de tüm araştırmacılar aynı görüşte değil. Bazı araştırmacılar obezite oranlarında 2035'e kadar artışın sürebileceğini öngörüyor. Uzmanlar ayrıca ilaçlar bırakıldığında yeniden kilo alınabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak yeni nesil tedavilerin diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltarak sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmesi bekleniyor.
3: Fransa ve Suudi Arabistan arasında farklı alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar arasında Paris yakınlarında 6 milyar euroluk eğlence parkı inşası da yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Anlaşmalar kültür, turizm, savunma ve yapay zeka sektörlerini de kapsadı. Bu kapsamda Paris yakınlarında 6 milyar euro değerinde eğlence parkı inşası da yer aldı. Park, Japonya'nın popüler anime serisi Dragon Ball Z'den esinleniyor. Yaklaşık 22 bin kişiye iş imkanı yaratması bekleniyor. Macron'un danışmanlarının açıklamasına göre fikir, Fransız Cumhurbaşkanı'nın geçen yıl Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında ortaya çıktı. Macron ve Bin Selman'ın anime serisine duydukları ortak ilgi ifade edildi. Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları 2000'in üzerinde robotun katılımıyla devam ediyor. Kickbox müsabakasında rakibini knockout eden bir robot zafer dansı yaptı. Halter kaldırmada başarısız olan robotsa arızalandı ve sedyeyle taşındı.
5: Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları sürüyor. Robotlar farklı alanlarda hünerlerini sergiliyor. Başkent Pekin'de robotlar spor müsabakalarında yarıştı. Müsabakaların arasında halter kaldırma da vardı. Bir robot kaldırdığı halterin düşmesiyle arızalandı ve yere düştü. Robot sedyeyle alandan taşındı. Robotlar kickboksta da karşı karşıya geldi. Ringde mücadele eden robotlardan biri başarısız bir vuruş yaptı. Ardından yere düştü. Rakibi ise müsabakanın sona ermesinin ardından seyirciler önünde zafer dansı etti. İnsansız robotlar pratik becerilerini sınayan senaryo müsabakalarında da hünerlerini sergiledi. 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları oynandı. Artistik jimnastik ve 400 metre engelli parkur koşusunda finaller yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen oyunlarda 2056 robot 51 dalda mücadele ediyor. Müsabakalar 26 Ağustos'a kadar sürecek.
3: Bu haberle bu saat dilimini noktalamış olalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Edirne güneşli 36 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında yeniden beraberiz değerli izleyiciler, saatlerimiz 2'ye yaklaşırken. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler reformunun detayları ortaya çıktı. Belediye şirketlerinin mali yapısı daha sıkı denetlenecek, borçlanmalar sağlam kurallara bağlanacak. Yerel yönetimlerle ilgili tüm bu düzenlemeler AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde yer aldı.
1: Yerel yönetimlerin yapısı değişecek. Belediye şirketlerinin mali denetimi sağlam kurallara bağlanacak. Yolsuzluk ve imar rantına karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler reformunun detayları AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde açıklandı. Daha etkin, şeffaf ve vatandaş odaklı belediyecilik için personelin dijital becerileri, mali disiplin bilgisi ve proje geliştirme yetkinliği güçlendirilecek. Akıllı şehir çözümleri, yapay zeka destekli hizmetler ve veri temelli karar alma sistemleri etkin hale getirilecek. Yerel yönetim mevzuatı da değişecek. Belediyelerin yetkileri, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması,

Enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi konusunda daha açık ve uygulanabilir olacak. 81 ilin tamamı için şehirlere özgü su güvenliği planları hazırlanacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfına geçit verilmeyecek. Belediyelerin mali yapısı, şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Bu kapsamda yeni bir denetim ve hesap verebilirlik reformu başlayacak.

0: Yasal düzenlemelerin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yücer, baba ocağından istemeden ve zorunlu olarak ayrıldığını belirtti. Mesele, milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir ifadelerini kullandı. Yücer, CHP'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbinde taşıyarak yeni bir yola çıktığını kaydetti. Dayak yiyen bir kişinin görüntüsünü alıntılayarak kendi hesabından tekrar paylaşan sanık suçlu bulundu. Yargıtay sanık hakkındaki 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
0: Önce beraat etti, ardından 1 yıl 8 ay hapsi istendi. Dayak yiyen kişinin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşan sanık hakkında son kararı Yargıtay verdi. Bursa'da yaşayan bir kişi dayak yediği anlara ilişkin kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşımları gören bir başka kişi de bu görselleri alarak kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine paylaşımları yapan kişi hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldı. Bursa 9. Adliye Ceza Mahkemesi önce atılı suç kanunda suç olarak tanımlanmıyor dedi ve beraat kararı verdi. Şikayetçi istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi ise bu kararı hukuka aykırı buldu. Sana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık bunun üzerine suç unsurlarının oluşmadığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü ve temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2. derece mahkemeye haklı buldu. Sana verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında şikayetçi kişiye ait veri niteliğindeki fotoğrafların daha önce kendi hesabından paylaşılmış olmasının bu fotoğrafların kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi. Bu durum üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanıyamaz denildi.
1: Dünyada birçok ülkede yürürlüğe giren çocuklara yönelik sosyal medya yasağı bu defa Yeni Zelanda'da gündemde. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentonun gündemine taşıyor. Düzenlemeye uymayan teknoloji şirketlerine ağır yaptırımlar uygulanacak.
0: Yeni Zelanda'da 16 yaş altına sosyal medya kullanımı yasağı geliyor. Hükümet, çocukların Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlara erişimini sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, sosyal medyanın çocukları zararlı içeriklere, bağımlılık meydana getiren teknolojilere ve hazır olmadıkları baskılara maruz bıraktığını söyledi. Luxon'a göre bu durum, çocukların aile yaşamı, ruh sağlığı, uykusu ve eğitimi üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Hükümet de 13-17 yaş grubundaki her 3 çocuktan birinin günde en az 5 saatini sosyal medyada geçirdiğini belirtiyor. Tasarı kabul edilirse, sosyal medya şirketleri kullanıcıların 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamak zorunda kalacak. Yaş doğrulamada resmi kimlik belgeleri, dijital kimlik hizmetleri ve yüz analizi gibi yöntemler kullanılabilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere küresel gelirlerinin %10'una kadar ceza uygulanabilecek. Yeni Zelanda'nın adımı çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ülkelerin sayısının arttığı bir dönemde geldi. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya'da benzer düzenlemeler getiren ülkeler arasında. Avrupa Birliği de çocukların sosyal medyaya erişimine yaş sınırı getirilmesi yönünde adım atacağını duyurmuştu.
1: Dünyada aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları sürüyor. Son olarak ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan yangın nedeniyle on binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Binlerce dönümlük alan küle döndü.
0: ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan yangında 61 bin dönümlük alan küle döndü. Yaklaşık 45 bin kişi

0: Türkiye'ye tahliyeye hazır olma uyarısı yapıldı. Başokanti Şerifi Darin Balam, yangının olağanüstü bir hızla ilerlediğini ve sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Olağanüstü hal ilan edilen eyalette yangınla mücadelede 800 personel görev yapıyor. Alevler nedeniyle müdahale ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Hasar alan yapıların sayısı ise artıyor. Yaklaşık 10 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bölgedeki tahliye edilenler için Renault Sparks Kongre Merkezi barınma alanı olarak kullanılmaya başladı. Bir diğer yangınla mücadele ise Ege'nin diğer yakası Yunanistan'da sürüyor. Ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı dönemde Lokania ve Larissa'da iki ayrı orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınlara müdahale havadan ve karadan sürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili'ni kutladı. Ülke ve millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı mesajında gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirişinin 150.501. seneyi devriyesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kemali hürmetle yad ediyorum. Leyle-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan Mevlid Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi. Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe Camii'nde program gerçekleştirildi. İstanbul'da ise Mevlid Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camii'nin minareleri arasına Muhammedun Resulullah yazılı mahya asıldı. Bizlerle bir kez daha tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Prantek sunar. Prantek benimle hep.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve Net'e hoş geldiniz. 24 Ağustos bugün günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün çok yoğundu. Özellikle çok konuşuldu kamuoyunda. Aziz İhsan Aktaş davası, karar açıklandı. Yani 60 sayfalık, kısa karar bile 60 sayfalıktı. Çıkan kararlar çok konuşuluyor. Konuklarımızla bir bakacağız. Şöyle söyleyelim, 280 yılla yargılanıyordu Aziz İhsan Aktaş. Örgüt lideri suçlaması vardı, beraat etti. Rıza Akpolat'a 3 farklı suçlamadan toplamda 21 yıl, 23 ay, 37 gün hapis cezası verildi. Dahası da var, bakarız. Bir yandan yine çok konuşulan CHP Yeni Parti arası da belediye başkanlarından geçişler, Mansur Yavaş'a dönük bazı iddialar var. Hepsine bakacağız. Bu KAST ajansından CHP'yi desteklemek üzere figüranlar götürüldü denmişti. O dönem KAST ajansının sahibi çıkıp böyle bir şey olmadı demişti. Şimdi ben yalan söyledim o televizyon kanalında, paramı da alamadım diyor. Bunlara da bakacağız. Bir yandan Kureyş Kuytul soruşturması, o da devam ediyor. Yeni bilgiler, belgeler var, yeni iddialar var. Hepsine bakarız. Kimlerle beraberiz? Bir hoş geldiniz diyelim. Orhan Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, hoş geldiniz. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Taha Hüseyin Karagöz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı, hoş geldiniz. Hoş. Çok teşekkürler. Birazdan İstanbul Stüdyo'da Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de olacak. Ona da hoş geldiniz deriz. Profesör Doktor Armağan Öztürk uzaktan bağlantıyla bize katılıyor. Hoş geldiniz Armağan Hocam.
2: Hoş bulduk Sena Hanım. Katılımcıları ve seyircileri selamlıyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Başkanı, Ankara Stüdyo'da bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şöyle çok kısa bir 3 dakikalık reklama gidelim, sonra dönüşte başlayalım.
4: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.
5: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
6: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
5: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
4: Prentek'le devam ediyor. Prentek, benimle hep.
0: Kısa bir reklam vardı, onu aradan çıkardık. Şimdi başlayacağız. O esnada Hasan Öztürk de aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
7: Eyvallah.
0: Teşekkür ederiz. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Şöyle, Aziz İhsan Aktaş davasından bahsetmiştim. Bir açtık, biraz çıkardık bu kararları. İzleyicilerimize bir hatırlatalım. Sonra da bir değerlendirelim. Ne oldu, ne bitti? Bunca zaman kamuoyunda konuşuldu. Peki şimdi bu davadan ne çıktı? Anlamak adına. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan, suçlamasından beraat etti. İhaleye fesat karıştırma, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası geldi bu suçlamadan. Edimin'in ifasına fesat karıştırma, burada beraat var. Özel belgede sahtecilik, beraat. Rüşvet, ceza verilmesine yer olmadığına yetkili makamlara bildirdiği için hükmedilmiş. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili verilen kararlar bunlar. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası olarak biliyorduk. Böyle konuşuluyordu kamuoyunda, böyle isimlendiriliyordu. Ve bu kararlar çıktı. Şimdi burada belediye başkanları vardı. 7 belediye başkanı yargılanıyordu. Burada belediye başkanları ile ilgili hangi kararlar çıktı? İzleyicilerimiz için hızlıca bir onu da söyleyeyim. Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihaleye fesat karıştırma, 2 kez rüşvet ve 1 kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tüm suçlamalardan beraat etti. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak suçundan 8 ay hapis cezası ve hükmün açıklanması geri bırakıldı burada. Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykar'a rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası şeklindeydi. Şöyle bir birinciyi de açsanıza değerli arkadaşlar. Kimler yargılanıyordu ve suçlamalar neydi? Onu da çok hızlıca görelim. Suçlamalar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet verme, dolandırıcılık, kara para aklama, gerçeğe aykırı fatura düzenleme. Davada yargılanan belediye başkanları az önce saydım. Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı, Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Oya Tekin Seyhan, Utku Caner Çaykara Avcılar Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı Kadir Aydar Ceyhan ve Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı, 7 belediye başkanı da yargılanıyordu. Orhan Bey, kararlar düşmeye başlayınca, bir de uzunca bir süreçti ya, böyle bir saati aştı kararlar basına yansıyana kadar, 60 sayfalık bir metin okunuyordu vesaire. Ne düşündünüz şimdi çıkan kararlarla ilgili?
1: Yani ilk başta örgüt suçlamasından herkes beraat etti gibi bir lafla başladı zaten. Ben televizyonda izledim kararları. Yani Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurmadığı, yani örgüt lideriyken hiçbir varlığına rastlanmadığı şeklinde bir karar var ortada. Örgüt, yani biliyorsunuz 600 çok ağır hapis cezalarıyla yargılanıyordu. Ne kadar isteniyordu şimdi hatırlamıyorum ama
0: 200 Aziz İhsan Aktaş için
1: 200 yıl kadar hapis cezası isteniyordu kendisinden çeşitli suçlamalar nedeniyle. Ama ben hiçbir zaman da böyle bir ceza alacağını düşünmedim bir yargılama sürecinde. Çünkü iyi bir şekilde savcılıkla işbirliği yaptı. Yani ben şundan da şüpheliyim. Burada rüşvet, Türk Ceza Kanunu rüşvet alan da veren de suçlu görür. Fakat rüşvet suçundan mesela yer olmadığına yetkili makamları bildirdiği için. Acaba bu bildiriyi yani Türk Ceza Yasası bir ihbar mekanizması söz konusu ise eğer, yani buradaki mahkemeye yakalanmadan önce, dava açılmadan önce gidip de ihbarda bulunduysa, ancak bu rüşvet verme suçundan kendi rüşvetini ihbar ettiyse ceza almaktan kurtulabiliyor.
0: Ha, kendi gidip ben evet rüşvet verdim. Daha mahkemeye davayı açmadan, hiçbir soruşturma şey oluşturulmadan ben rüşvet verdim derse
1: ceza verdim.
0: Yok.
1: Suçluyum, bunu yapıyorum. İtiraf ediyorum. O zaman geçerli oluyor.
0: Fakat burada var mı öyle bir
1: süreçin
0: şey?
1: Öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani süreç bütün bu yargılama başladıktan sonra aslında bir rüşvet meselesi ve sadece rüşvet değil, bir sürü olayı da açıklıyor. Bir sürü olayın da iftira olduğu konusunda yoğun tartışmalar oldu. Ve belgede belgisiz bir takım iftiralar, pek çoğu, zaten pek çoğunda da belediye başkanı mesela Rıza Akpolat bir sürü şeyden, suçlamadan beraat etti oradan aynı zamanda. Şimdi
0: 50'den fazla suçlama varmış.
1: Efendim?
0: Yani. 50'den fazla suçlama var diye hatırlıyorum.
1: Yani evet, onun yani ilk başta böyle 18 suçlamadan beraat etti şeklinde geçti. Fakat tabii ki şimdi elimizde, benim de elimde yoktu. Yani 60 sayfayı ben okumak isterdim. Bunun üzerinde iyice yorum yapabilmek için öyle bir şey yok ortada. Gerekçeli karar da yok zaten. Bence bu yargılama, Beşiktaş Belediyesi'nde yargılama, her şey yargılanabilir. Hiç önemli değil. Fakat bütün bunların bizim yasalarımıza uygun, belgeli olması koşulu var. Yani sadece bir takım söylentiler, duydum böyleydi vesaire şeklindeki suçlamalarla insanları yargılamak mümkün değil. Daha doğrusu böyle bir suçlamalar dikkate alınmaz. Bunun belgesi olması lazım. Bu Beşiktaş'ta Aziz İhsan suç örgütü davasında bu çok yoğun bir şekilde böyle bir iftiranameye dönüşen bir yargılama olduğu konusunda da hem savcı şeylerin, avukatların geniş açıklamaları oldu. Şimdi ben bütününe baktığım zaman aslında Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında beraat ettiğini duyduğum zaman tamam adım dedim. Esas bütün konu Aziz İhsan Aktaş'ı buradan suçtan arındırma hikayesi. Bu hiçbir suç almaz diye ben düşündüm. Ama yani geriden bir sürü tabii ki hatta şöyle bir şey de oldu. Önce acaba suç örgütünden suç örgütü ortadan kalktığı için bütün belediyeleri de bütün belediyede yargılananları da ne kadar kapsıyor, kapsamıyor. Bütün bunları da tartışması oldu ekranlarda. Fakat bir ardını daha sonra her bir maddeden belediye başkanlarına suçlar, beraatler ve suçlar bindirildi. Şimdi ben mesela beraat etmesini bir tarafa ben bırakıyorum. Rüşvet suçlamasının ben belgesi nedir, hangi kapsamda ve nasıl gerçekleşti bunu bilmek isterim. Yani çünkü bir sürü rüşvet suçlaması vardı orada. Hangisinden ceza aldı? Bunu bilmiyoruz. Ancak davaya bir bakmamız lazım yeniden. Daha ilk çıktığı zaman tabii ki iddianameyi bir okuduk şöyle bir. Şimdi en çok tabii ki bu Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı'nın beraat etmesi normal olarak görülüyor. Fakat Zeydan Karalar'a rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay ceza verilmesi de yani bir hilkat garibesi bir olay. Bu çok tartışıldı aslında. Kaç 18 yıl, 16 yıl önce bir takım

0: Albert hikayesi olduğu konusunda iddia ortaya çıktı. Tek oradan böyle bir suçlama vardı. Onu da gerçek kabul ettiler. Tabii ki bütün bunlara bakarken aslında...
1: Yani şöyle bir geneliyle baktığınızda o zaman sizin nezdinizde bu kararları gördüğünüzde yani ne düşünüyorsunuz o halde? Bütün bunlar ya yani 18 yıl önceki diyorsunuz ya da hangi rüşvet acaba? Ya da Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma deniyordu ama beraat etti. 280 yılda geldi adına, beraat etti.
0: Şimdi bütün dava aslında olsun. Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı, söylediği, yazdığı, verdiği, açıkladığı iddialar üzerinden yürüdü. Fakat bütün bu iddialardan Aziz İhsan Aktaş'ın beraat ettiğini görüyoruz burada. Bütün meselenin püf noktası orada. Peki. Yani sen suçla, biz seni kurtarırız şeklinde bir mahkeme kararı burada mekanizması işlediğini ben görüyorum. Tabii ki bunları kesin olarak görmemek lazım. İstinaf mahkemesi var. Orada savunmalar olacak. Sonra da Yargıtay'ı var bu işin. Ben Yargıtay'ın gene büyük olasılıkla bu süreç içinde İstinaf Mahkemesi de yine bir takım suçlamaların düşeceğini ve Yargıtay'da da aslında büyük ölçüde bir arınma orada söz konusu olacağını varsayıyorum. Çünkü bu ilk mahkemede bu davanın cezasız böyle kalması mümkün değildi. Zaten bu mahkemeler ceza vermek için açılmış mahkemelerdi. Bu belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de bu bir karine olacak tabii. Orada da ne bekleniyor? Suç
1: onu
0: örgütü
1: ayrıca
0: orada
1: biz
0: da,
1: size sorayım.
0: Suç örgütü orada da düşer mi? Aziz İhsan suç örgütü olmadığına karar vermek aslında Aziz İhsan Aktaş'ı her şeyden aklama noktasını açığa kavuşturur. Her şeyi aklamak için suç örgütü bu. Suç örgütü zaten ben onu kabul ediyorum. Yani suç örgütü olmayabilir. Fakat Aziz İhsan Aktaş bir iki noktaya daha değineyim. İstanbul Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, belediyelerin %60'ından fazlası aslında AKP zamanındaki belediyelerle, AKP belediyeleriyle işbirliği yaptı. Orada ihaleler aldı vesaire falan. Onların hiçbir tanesi gündeme gelmiyor. Hiçbir o konuda bir araştırma yapılıyor. Bu adam Türkiye çapında bütün belediyelerle bir böyle işbirliği yapıyor. İhale alıyor vesaire falan. Fakat bu belediye Cumhuriyet Halk Partili, o zamanki Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yönelik Cumhurbaşkanı'nın silkeleyin talimatı üzerine açıldığı ve yürütüldüğü için de bu adam baş kahramandı bu Beşiktaş Belediyesi'nde. Mesela ilk açıklamada Edirne ve Kütahya belediyeleri de söz konusuydu. Fakat o konuda hiçbir şey söylenmedi. Dava da açılmadı. Açıklamalarında o iki belediye de vardı. Yani Türkiye çapında iş yapan, yani hem MHP'li belediyelerle hem daha büyük
1: tüm belediyelerle
0: AKP'li belediyelerle böyle ihale içinde ihaleler alan oralarda hiçbir şey olmamış ve burada ne hikmetse sadece Beşiktaş Belediyesi'nde bütün bunlar olmuş.
1: Teşekkür ediyorum. Hasan Öztürk, şöyle ya, bu kadar belediyeyle AK Partili belediyesi, MHP'li belediye çalıştı o dönemi, bunları Özgür Özel de grup toplantısında söylemişti. Öyle hatırlıyorum. Şimdi o belediyelerde hiçbir şey yok. Bir tek burada var gibi mi oldu? Bir de mesela sen anlat, söyle. Ne dedi Orhan Bursalı? Sen suçla, biz seni kurtarırız. Bu karar öyle bir karar mı?
2: Şöyle yani, bu bir kere kısa gerekçeli karar. Ya biz hukukçu değiliz. Okuduklarımıza bakıyoruz. Gördüklerimize, dinlediklerimize bakıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Bu gerekçeli karar veren hakim heyet, yani bu davanın hakim heyeti sadece Aziz İhsan Aktaş'ın beyanları üzerinden karar vermişse, evet Orhan Bey haklıdır, tamamdır. Ama verdiği rüşvetin belgesini de ortaya koymuşsa ne yapacağız meselesini? Kocaman bir soru işaretini koyuyoruz. Çünkü orada özel belgede sahtecilikten beraat ediyor ama ki Ahmet Özer de öyle aslında orada. Rüşvetle mesele ilgili de ceza verilmesine yer olmadığına, çünkü etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Ve Rıza Akpolat'a döndüğümüz zaman onun cezası 23 yıl. Bakın ihaleye fesat, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı artırımı. Şimdi
3: biz bu davada örgüt yokmuş deyince, önce tabii ilk bilgi doğru öyle geldi.
2: Örgüt yokmuş deyince o zaman herkes beraat edecek. Hayır, örgütlü suç değil ama rüşvet suç işlenmiş mi? Evet, mahkeme diyor ki evet rüşvet suç işlenmiş. Örgüt değil ama işte efendim ihaleye fesat karıştırılmış mı? Evet karıştırılmış, çünkü alınan cezalara bakıyoruz. Yine örgüt değil ama biz mal varlığında artış, suçtan kaynaklanan mal varlığında artış gördük mü diyor. Gördük diyor, tespitlerini söylüyor mahkeme. Dolayısıyla evet Aziz Tan Aktaş örgütü efendim belediyeler, şu belediyeler, işte 6-7 tane belediye, belediyelerde şu suçları işledi. Beraberce belediye başkanları ve işte efendim bürokrasiyle, belediye bürokrasiyle beraber değil, bireysel bir suç olarak karşımızda duruyor. Yani örgütün dışında. Ama suç olmuş mu? Mahkemenin verdiği karar evet. Olmuş. Peki ben bilmiyorum, hiç daha bugüne kadar görmedim. Birkaç mahkemede yakından takip ettim. Kendim de yargılandım. Sadece bir beyan üzerinden mahkemenin hüküm verdiğini hiç görmedim.
1: Yani... Ama mesela rüşveti veren de Aziz İhsan Aktaş. Az önce Orhan Bursalı tamam. Ben gittim verdim rüşvet, beyan ediyorum, böyle bir durum var demesin. Hadi başta bunun mahkeme başlamadan olmadan deseydi farklıydı. Yok. Ama şimdi
2: yok,
1: farklı diyor.
2: Yok, etkin pişmanlık yasasını yani daha ayrıntılı belki konuşabiliriz.
0: Etkin pişmanlık yasası onu öngörüyor. Benim
2: yani, neyi öngörüyor?
0: Kadarıyla.
2: Hayır. Olur mu? Etkin pişmanlık yasası şunu öngörüyor. Sen bizimle beraber hareket edersen, eğer bu meselenin ya işlediğin suçun ayrıntılarını belgelerle söylersen cezada indirime gidilir. Ya da içeri ne kadar yapmışsan ona sayılır diye. Tamam.
0: Cezada bu... indirime gideriz diyor orada. Heh. Orada doğru.
2: Dolayısıyla
0: ama yani ben burada cezada indirim falan da yok. Rüşvet vermiş orada. İndirim falan yok orada.
2: Niye
0: yani.
2: İhaleye fesat karıştırdığı için 2 yıl 8 ay ceza almış?
0: O başka. Işte.
1: Ama 280 yılda yargılanıyor.
0: O hepsi ayrı ayrı suçlamalar.
1: 280 yılda yargılanıyordu.
2: Örgüt, doğru. Örgüt, şimdi örgütlü iki... suçlar. Şimdi,
1: örgüt olmadığı kritik, için
2: örgütlü suçlardan çıkmış bu dava. Ve bireysel suça dönüşmüş. Zaten o... Tartıştığımız konu o. Şimdi aslında tabii bu davada Aziz İhsan Aktaş'ın bugün yine bu dava üzerinden ya işbirlikçi, iftiracı adam olarak hala kodlanmasının ana sebebi var. Çünkü daha dün ifade verdi Ekrem İmamoğlu suç örgütü ya da İBB davasında ve bunun karşılığında Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği savunmada ya da efendim ifadeye karşı İmamoğlu'nun avukatları ve İmamoğlu bir cümle söyleyemedi. Sadece pes dediler, o kadar. Bir şey söyleyemediler, soru bile sormadılar. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu davanın üzerinden bugün karar verilen işte efendim Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının kararı üzerinden Aziz İhsan Aktaş'ın anlattıklarının bir anlamı yok. Sadece anlatıyor, belgede koyamıyor. Cümleleri niye kuruluyor biliyor musunuz şu anda medyada da? Çünkü İBB davası asıl mesele. Buradaki işte efendim Rıza Akbulat'ın aldığı 23 yıl, işte efendim Aziz İhsan Aktaş'ın 2 yıl 8 ay ceza alması ve diğer işte rüşvet vermekten anlaşmalı olduğu için, yardımcı olduğu için ceza almamasının gerekçesinin bir anlamı yok. Aziz İhsan Aktaş'ın İBB davasında ya da Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında verdiği ifade ve ortaya koyduğu belgelerin ifsad edilmesi gerekiyor, bozulması gerekiyor. İtibarsızlaştırılması için hiçbir karşılığının kalmaması gerekiyor. Onun için yapılıyor. Yoksa söylüyorum, bu örgütlü bir suç olmaktan çıkıp bir müteahhidin rüşvetle iş yaptırdığının ispatını gösteren bir dava sonucudur. Bana göre. Mahkemenin kararı diyor ki Beşiktaş'ta orada bir kez ihaleye fesat karıştırılmıştır. İki kez rüşvet verilmiştir. Bir kez de suçtan kaynaklanan mal varlığı artırım olmuştur.
1: Peki Rıza şöyle Kulat. Diyeceksiniz.
2: Bunlar peki bunları kim vermiştir sorusu bir dakika.
1: Daha önceki AK Parti belediyeleri ya da Aziz İhsan Aktaş AK Partili belediyelerle de çalışıyordu. Onlara evet. Neden hiç bakılmıyor?
2: Çok güzel bir soru. Yo, bakıldı. Bakın ben size Halk TV'den bir örnek vereceğim. Uğur Poyraz olması lazım. Yorumcusu. Böyle... Yıllarda da takip ettiğim CHP'li bir beyefendi. Şöyle diyordu. Ya Isparta Belediyesi'ne bu adam A8 Audi marka otomobil vermiş.
4: Ya bu

0: Suç olamaz ki. Ama bunu da bu işin içine katıyorlar ki işi sulandırmak istiyorlar. Bu benim ifadem değil bu. Ben direkt isim de söylüyorum. Halk TV'de Uğur Poyraz dediğimiz hukukçu, Halk TV'nin yorumcusu beyefendi aynen bu ifadeyi kullandı. Ne zaman Aziz İhsan Aktaş'ın örgütü suçlar işledip işlemediğiyle ilgili tartışmalar yapılırken Isparta Belediyesi'ni hediye ettiği A8 marka Audi otomobilin suç kapsamına girmeyeceğini anlatıyordu. Niye biliyor musunuz? Çünkü daha sonra ortaya çıktı. Bir önceki CHP'nin genel başkanı, şimdi yeni partinin genel başkanı Özgür Özel'in altındaki Mercedes marka minibüs de Aziz İhsan Aktaş'ın hediye ettiği bir otomobildi. Diyor ki Uğur Bey, ki hukukçu, bu suç olamaz ki. Yani siz ihaleye gireceği zaman bunun ön şartı olarak da şartnameye yazarsanız ya da anlaşırsanız
1: da buraya da bir yanlışlık var. Bir hediye falan orada söz konusu şeyin söyleyin adını. Özgür Özel'in bindiği bir hediye, Mercedes'e bindiğini ben hatırlamıyorum.
0: Ya Aziz İhsan Aktaş, ifadesi de var. Bu araba hor kullanılmış diye ifadesi de var. Biliyorsunuz değil mi?
2: Şöyle bayramda
0: bu araba hor kullanılmış diye de ifadesi var.
2: Bazı böyle çok lüks araçlar vardı. Onları mı söylüyorsunuz?
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Hatta Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de
0: var. Hayır. Ya ben başka bir şey anlattım.
3: Arabanın içi yapılmıştı.
0: Ben şuna. İçi yapılan da başka bir şey.
2: Doğru hatırladınız.
0: İçi yapılan araba da başka bir şey. O içini yapıldığı araba da başka bir şey. Ama arkadaşlar, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Aziz İhsan Aktaş'ın AK Partili, MHP'li belediyelerle de iş yaptığı biliniyor. Ama o iş yaptığı belediyelerle ilgili rüşvet ve irtikap, işte efendim ihaleye fesat karıştırma meselesiyle ilgili, bakın hani bir gün önce Topuklu Efe, bir gün sonra Topuklu Efe'ye dönüştürülen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisinden, CHP'den istifa ettiği süreçte de Aziz İhsan Aktaş meselesi oraya da boca edilmişti. Evet, Aziz İhsan Aktaş'la ilgili Aydın Belediyesi'nde de bir ihale meselesi vardı. Ama orada takipsizlik verilmişti. Elinde duruyor. Böyle bir şey yok diye.
1: Çünkü AKP'ye transfer olduk.
0: Ya olmadan önce.
1: Yani biraz yok, bu konuda dürüst olmak lazım.
0: Dürüst olalım.
1: Hiçbir Aziz İhsan Aktaş'ın
0: dürüst olunuz efendim.
1: AKP belediyeleriyle yaptığı hiçbir anlaşma araştırılmamıştır.
0: Ben size bir şey söylüyorum. Ben Isparta'yı ben söyledim, dikkat ederseniz. Isparta neden Isparta'daki lüks otomobilden dolayı Aziz İhsan Aktaş da Isparta Belediyesi de Isparta Belediye Başkanı da yargılanmadı? Neden? Çünkü Uğur Poyraz'dan örnek verdi. Uğur Poyraz bu bir suç değildi. Bakın ikinci örnek veriyorum.
1: Aa, İstanbul Belediyesi.
0: İkinci örnek veriyorum efendim. Bir dakika. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa etmeden önce takipsizlik kararı aldığını biliyor muyuz efendim?
2: Ne karar, ne?
0: Takipsizlik kararı. Yani o,
1: çünkü Aziz seçişi belli olmuştu.
0: Onun hani için hiç alakası yok.
1: Bir ay boyunca,
0: yani ezber söylüyorsun,
1: bir ay boyunca
0: alakası
1: Cumhuriyet Halk Partilileri yanıt bile vermedi.
0: Hiç alakasız, kadın. Alakasız bir şey.
1: Alakasız bir şey değil.
0: Yoksa şöyle olsa
1: dosyası
0: ben de
1: kapatıldı.
0: Siz deseniz ki...
1: Dosyası kapatıldı.
0: Aziz İhsan Aktaş'ın ihalesiyle ilgili orada problem var. Ve Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçtikten sonra mahkeme tuttu bu soruşturmayı kapattı. Takipli kararı var ver deseniz derim ki ya evet haklısınız Orhan Bey. Ama öyle bir şey olmadı, öncesinde bu karar verilmişti. Nereden söylüyorum? Öncesi... Özlem Hanım'ın bir canlı yendik anlatmasından söylüyorum bunu. Ben toparlayayım, bitireyim.
1: Yani ben olayları birbirine karıştırıyorsunuz.
0: Ben karıştırmıyorum
1: orada.
0: Merak etmeyin.
1: Yani karıştırıyorsunuz. Ya kasıtlı davranıyorsunuz.
0: Soruyu...
1: Ben sizden bu evvel bir şey beklemezdim.
0: Lütfen ya,
1: biraz
0: ben
1: daha olaylara
0: kasıtlı bir şey yapmıyorum. Ben şunu söylemek istiyorum.
1: Kronolojik olarak yaklaşmamız
0: gerekiyor. Bakın ben şunu söylemek istiyorum.
1: Öyle bir şey yok. Bekledi.
0: Şimdi siz şunu söylediniz. Dediniz ki Aziz İhsan Aktaş'ın AK Partili ya da MHP'li belediyelerle yaptığı işlere de bakılması lazımdı. Dediniz mi? Buna katılıyorum. Ben de katılıyorum.
1: Bakılmadı. Hangisinde bir... 70 tane bir sürü belediye ile işbirliği yapıldı. Hangisi soruşturuldu?
0: Bakılmadığını nereden biliyorsunuz?
1: Hangisi? Bu çünkü...
0: Bakılmadığını nereden biliyorsunuz?
1: Allah Allah. Hepsini...
0: Ben soru soruyorum. Ya siz bana sordunuz, ben soruyorum. Ben toparlayayım, bitireyim.
1: Hiçbir şey yapıyor.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında suç örgüt olmadı ama bireysel olarak bir ihale almak için belediyeden rüşvet verildi. Rüşvet verildi. Bakın orada. İhaleye fesat karıştırıldı. Tescillenmiştir. Mahkeme kararıyladır. Bunun elbette istinafı ve Yargıtay boyutu vardır. Orada döner dönmez o ayrı bir şey. Ama bugün için ilk derece mahkeme bu kararı vermiştir.

0: Aziz İhsan Aktaş da burada evet cezadan indirim almak için etkin pişmanlıktan yararlanmıştır. Ortaya da belgeleri, bilgileri, dokümanları, kendi ifadelerini vermiştir. Asıl bundan sonrası İBB davasında Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği bilgilere ve söylediklerine bir cümle söyleyemeyen Ekrem İmamoğlu var karşımızda. Bir cümle soru soramayan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları var. Onu da kayıtlara geçirmek isterim.
1: Şöyle hadi Taha Bey buyurun sizin de. Birilerinin dosyası kapatıldı, birilerine bakılmadı, birileri de böyle cezalar aldı ve bu iş böyle mi gidiyor? İmamoğlu dosyasıyla bir yerde bir şekilde bağdaşacak mı? Nasıl baktınız tartışmaya burada?
2: Evet, şimdi baştan bazı mantık hatalarını kapata kapata gitmemiz lazım. Maalesef tam olarak dosya veya işte gelişmeler iyi irdelenmeden böyle ezbere yorum yapılınca farklı anlamlar ortaya çıkıyor. Bir, Aziz İhsan Aktaş rüşvet vermemiş değil. Örgüt kurmamış yönünde bir karar çıktı ve rüşvetten de ceza aldı. Dolayısıyla bakın görüyor musunuz rüşvet vermemiş. Dolayısıyla İBB dosyası da düşer. Adana dosyası da düşmesi gerekir yorumu abesle iştigal. Bunun herhangi bir karşılığı yok. Diğer taraftan etkin pişmanlıktan yararlanmak davadan önce olmaz. Bu etkin pişmanlık şöyle farz edelim. Ortada bir cinayet var. Cinayet konusunda cinayete iştirak edenlerden birisi gidip etkin pişmanlıktan yararlanmak isterse bu cezasını hafifletici bir unsur olur. Çünkü yargının işini kolaylaştırırsınız ve adaletin erken tecellisine destek olursunuz. İştirak edene şey diyemezsin. Cinayetten önce gelseydin diyemezsin. Dolayısıyla bu da abesle iştigal bir yorum.
1: Peki ama diğer orada taraftan, çok özür dilerim. Bilmediğim için söylüyorum. Cezası düşer mi?
2: Düşmez. Yok. Hafifler. Diyelim ki işte müebbet alacaksa.
3: Ama burada cezası
1: müebbet
3: alacaksa.
1: Ama burada beraat kararı
2: şimdi var. Oraya geleceğim. Şimdi bir, beraat kararı ayrı bir karar. Aziz İhsan Aktaş hakkında kaç tane dosya var biliyor musunuz? Orhan Bey. Ya burada hani böyle şey yapıyorsunuz da 9 ayrı suçtan yargılanıyor. Şu an karşımızda 5 ayrı karar var. Diğer 4 kararla ilgili hangi adımın atılacağını bilmiyoruz. Bunlarla ilgili istinaf süreci işleyecek mi işlemeyecek mi onu da bilmiyoruz. Ortada ceza alınan suçlar ve bu suçla ilgili devam eden soruşturmalar var. Şimdi ben adım adım ilerleyeyim. Etkin pişmanlıkla ilgili kısmı da buraya koyayım. Etkin pişmanlıkta daha evvel faydalanacaktı yorumu da hukuki bir karşılığı yok. Diğer taraftan hadi diyelim ki mesela şey denildi. Efendim bakın görüyor musunuz Aziz İhsan Aktaş'ın nasıl bir iftiracı işbirlikçi olduğu ortaya çıktı. Ekrem Bey'i neyle de yargılayacaksınız? Valla Aziz Bey'i hadi bir kenara koyalım. İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık ticari arkadaşı, ortağı ve dostu Seyfi Beyaz'ın 7 dükkan 5 daire verdiğini, 3,5 milyon liralık çek, yaklaşık 10 milyon değerinde döviz verdiğini nereye koyacaksınız mesela yani? Veya Erhan Ünal'ı, Furkan Hamzoğlu'nu, Hamit Demir'i 8 milyon lirayı senetler halinde getirdim diyen bu iş adamlarını nereye koyacaksınız? Daha konuşmayan bürokratları nereye koyacaksınız? Burası da oturmuyor. Diğer tarafta Adana ile ilgili mesela. Adana'da Zeydan Karalar'ın Aziz İhsan Aktaş bağlantısı üzerinden işte denildi ki 2014-2019 yılları arasındaki işte mişlerle muşlarla falan. Mişler muşlar değil bayağı milyonlar. Ki Adana ile ilgili devam eden bazı dosyalar var. Bir iki örnek vermek istiyorum. Toparlamak adına şimdi hepsini hafızamda tutamıyorum tabii ama notlarımı şuradan çıkarttım. Ulaşım AŞ 3 yılda edilen zarar 359 milyon lira. Sayıştay raporuna takılmış. Adrese teslim ihaleler, yönetim kurulu üyelerine haksız huzur hakkı ödemeleri, borca batık durumuna rağmen gerekli işlemler yapılmaması. Altın Koza Film Festivali ki en büyük vurgun. Yaklaşık toplam kamu zararı 17 sanık hakkında devam ediyor. Yüklenici firma yetkilisinin belediye kültür sosyal işte daire başkanı eski eşine araç devrettiği vesaire şeyleri
1: çok
2: var.
1: Özür dilerim. Milyonlarca lira. Bu sıcak bir gelişme. Tekirdağ Belediye Başkanı CHP'den istifa etti. Candan Yücer. Tekirdağ Belediye Başkanı CHP'den istifa ettiğini duyurmuş. Diyor ki hayatımda aldığım en zor karar. Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele kişinin grubun meselesi değil demiş. Ve itirazım bir siyasi partinin en büyük gücü üyeleri, örgütü, delegeleri ve sandıkta ortaya çıkan iradesidir. İtirazım bunadır diyor. 20 yıllık mücadelemi

0: Yol arkadaşlarımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak büyük harflerle yazmış yeni bir yola çıkıyorum. Muhtemel bu bir yeni partiye geçiyor. Tekirdağ Belediye Başkanı CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Buyurun.
1: Öte yandan Adana ile ilgili 2022'de reklam şirketi sahibi bir kişinin gidip savcılığa rüşvet vermeden ihale alamıyoruz beyanı üzerine başlatılan 61 milyon lira tutarındaki ihaleye fesat karıştırıldığı yönündeki soruşturma derinleşti ve diğer dosyalarda inceleniyor. Adana mevzusu da böyle. Diğer taraftan en çok tartışılan konu efendim Boğaziçi İhsan Aktaş, efendim AK Partili belediyelerde de iş yapmış. Niye o zaman gidip bakmıyorsunuz bunlara canım falan. Efendim şöyle, Aziz İhsan Aktaş Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de iş yaptı, AK Partili belediyelerde de iş yaptı. Aziz İhsan Aktaş'ın iş yaptığı, ihale aldığı tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere soruşturma açılmadı efendim. Mesela ben size bir örnek vereyim. Beşiktaş'ta bir çöp kamyonu ihalesi işi var. Normalde 170 aracın yeteceği ihale 360 araçla tamamlanıyor. Fakat araçlar nerede gezmiş, hangi çöpü toplamış, ne kadar yakıt harcamış, kaç personel çalışmış bilinmiyor çünkü ihale kanununda yer almasına rağmen GPS sistemleri sökülmüş araçlardan. Ama gelin görün ki Rıza Bey'in düğünü çok lüks bir yerde yapılıyor. Özel kalemi çok lüks bir arabayı çok afaki, çok cüzi rakamlara alıyor. Rıza Bey'in Marmaris'te consent'in karşılığı Rıza'ymış İngilizce'deki karşılığı.
0: Evet.
1: 24 de Erzincan'ın plaka kodu. Consent 24 adlı, 3 katlı. Bugün almaya kalksanız yani Jeff Bezos gibi bir adam falan olmanız lazım. Yatta ailesiyle beraber tatil fotoğrafları ortaya çıkıyor ve bazı iddialar dosyaya giriyor. Consent 24 yani Rıza Erzincan kodlu yatın sembolik bir şekilde başka bir şirketin üzerine devredildiği, bu işin arkasında da yine bu ihale sarmalının olduğu yönünde. Şimdi Aziz İhsan Aktaş AK Partili belediyelerde de iş yapıyor iddiası kamu faydasını gözeterek Aziz İhsan Aktaş'ın İhale aldığı diğer CHP'li belediyeleri de, soruşturma açılmayan CHP'li belediyeleri de zan altında bırakıyor. Efendim, bir yerde bir pick-up, bir van, bir SUV araç aylık 15 bin liraya kiralanırken, 20 bin liraya kiralanırken, başka bir yerde 35 bin liraya kiralanıyorsa eğer veya o yere 170 çöp kamyonu yeterken, daha önceki yıllarda 170 yani galiba Beşiktaş'ın çöp üretimi son 5 yılda 2 katına çıkmamıştır. Veya daha büyük yüz ölçümlü ilçelerde de daha az sayıda araçla hizmet verilirken dolayısıyla bu diğer CHP'li belediyelere de bu anlamda haksızlık olmuş oluyor.
2: AKP'li belediyelerde oluyor mu haksızlık?
1: Elbette ki oluyor ama ben siz AK Partili belediyeleri kabul etmezsiniz diyerek Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri de mesela Kadıköy Belediyesi hakkında Aziz İhsan Aktaş soruşturması yok. Çünkü Kadıköy Belediyesi'nde bu ve benzer düğün masraflarının karşılanmasından tutun, lüks araçların belediye başkanı dahil yakın çevresine, akraba talimatının verilmesine varıncaya kadar ki iddialarla ilgili en azından benim görebildiğim kadarıyla bir şey yansımamış. Ben size başka bir örnek vereyim.
2: Siz örneği boş verin. Şimdi bir sürü belediye, AKP'li belediye ile bütün Türkiye çapında işbirliği yapan bir insandan bahsediyoruz burada. Sadece fokus olarak bu Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediyesi ve İstanbul'la odaklı bir soruşturma sürdürülüyor. Bu adamı niye, madem bu kadar şaibe var bu adamın üzerinde değil mi? Bir de ceza da almış bir parça, minik bir parça. Niye diğer belediye, AKP'li belediye burada bunları yediyse orada ne haltlar yemiştir mantığı soruşturma için yeterli değil mi? Yeterlidir bence.
1: Orhan Bey size bu, göre Kadıköy Belediyesi'ne de soruşturma açılması
2: gerekiyor. Türkiye çapında iş yapan birisinden bahsediyorum.
1: Tamam, ben sizin,
2: kamyon Beşiktaş Belediyesi'nde kamyon sayısından bahsediyorsunuz.
1: Orhan Bey ben sizi sabırla dinledim. Zannediyorum siz beni sabırla dinleyemiyorsunuz çünkü dersinizde çalışmamışsınız. Dersime çalışarak geldim karşınıza. Sizin mantalitenize göre Kadıköy Belediyesi'ne de soruşturma başlatılması gerekiyor.
2: Burada da kamyon hesabı var mı kararda?
1: Bir müsaade eder misiniz? Siz dosyanın içeriğini bilmiyorsunuz. Orhan Bey. Yani sizinle mügalataya girmek istemiyorum. Ben böyle çok zeki, çok genius bir adam değilim ama ben dersime iyi çalışırım. Yani bu şekilde açımı kapat. Yani bu şekilde çıkmaya çalışıyorum.
0: Ama ben şunu anlamak istiyorum.
1: Müsaade buyurun.
0: Buyurun.
1: Aziz İhsan Aktaş iş yaptığı bütün belediyelere soruşturma açılsın demek, Cumhuriyet Halk Partili, ya bu ülkede Cumhuriyet Halk Partili olup ihaleyi düzgün yapan belediye yok mu? Onları da zan altında bırakan genel olarak kapsayıcı ve yargılayıcı bir yaklaşımdır efendim. Eğer bir şey varsa, mesela AK Parti döneminde Sancaktepe Belediyesi ile de mutlaka iş yapmıştır değil mi Aziz Bey? Sancaktepe Belediyesi'nde başkanlık makamında bir hanımefendinin onuruna, şerefine halel getirecek şekilde jacuzzi var yalanını ortaya atan arkadaşlar, buyurun belediye ortada, çıkartın abi dosyaları, yok mu? Hı hı. Yazsanıza, desenize, Aziz Sen Aktaş, yargılıyorsunuz bizim Ekrem Bey'i, yargılıyorsunuz. Neymiş efendim? Gitmiş Sarıyer'de tanesi 5 milyondan 3 tane yalı almış. Olur mu canım böyle bir şey? Bakın Sancaktepe Belediyesi, biz de aldık bu belediyeyi, biz artık CHP'li belediye olarak girdik arşivlere. Aziz İhsan Aktaş zamanında şu arabayı bu kadara kiralamış, bunun karşılığında da belediyeyi bunu vermiş. Bir sürü belediyeyi kazandı Cumhuriyet Halk Partisi. Orhan Bey, niye çıkıp içerideki bir dokümantasyonu çıkartıp Aziz İhsan Aktaş da buradan bunu almış, karşılığında da bu avantajı vermiş. Biz bunu niye duymuyoruz? Biz sizin niye VSS'lerinizle beraber,
2: peki,
1: ortada olan yani bir soruşturma kapsamında, müsaade buyurun lütfen.
2: Sana bir soru soracağım.
1: Buyurun.
2: Belediye, Büyükşehir Belediyesi 50 tane 50'yi aşkın dosya ilk dönemle ilgili. AKP'nin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir'den bahsediyorum. 50 tane dosyaya mahkemeye verdi. İçişleri Bakanlığı el koydu. Bunları biz soruşturacağız dedi. Ankara Belediyesi'nin ondan önceki yönetiminin yüzlerce
1: davası. Bir örnek verseniz. Bakın yüzlerce demek içeriğin ne olduğu ile ilgili. Ben de siz, bak, yani bu
2: iki tane
1: herkes
2: kitap,
1: hakkında yüzlerce iddia ortaya atabilirim.
2: Kardeşim, iki tane kitap yazıldı. Herkesin elinde bu kitaplar.
1: Tamam.
2: Talan diye iki tane kitap yazıldı.
1: Tamam. Çok orada. Güzel. Ben de diyorum ki hep beraber tartışalım. Örnek verin. Deyin ki şu kupayı, 100 liralık kupayı 300 liraya almışlar deyin Aziz İhsan Aktaş.
2: Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi basbar bağırıyor orada.
1: Tamam, bağırıyor da ne diyor?
2: Ne diyor? Dosyalar var
1: ne
2: orada.
1: Diyor? En son Melih Bey şurada, hakkında... Melih
2: kardeşim,
1: Bey hakkında...
2: Bak şimdi sen...
1: Bir iddia ortaya attılar.
2: Kardeşim.
1: Lojmanda ortaya ödediler.
2: O dosyaları
1: Melih
2: niye, o dosyaları
1: parasını ödemiyor ortaya çıktı. Bana de, bakın,
3: ya 25 de,
2: Allah Allah.
1: Orhan Bey,
0: peki,
1: anlaşamadığımız
0: konu şu. Şimdi Ankara'ya da gideyim. Siz, şöyle çok özür dilerim.
1: Ben bir cümlemi tamamlayabilir miyim?
0: Diğer konuklarım, bakın bu 40 geçiyor. 40
1: tamam.
0: Geçiyor.
1: Ben,
0: diğer
1: ben bir cümlemi tamamlayayım müsaade
0: hızlıca
1: ederseniz.
0: Hızlıca buyurunuz.
1: Şimdi başta şu söyleniyordu. Efendim mişlerle mışlarla belediye başkanı mı yargılanır? Tamam mı? Adam 8 milyonu nereden aldığını söylüyor. Adem Soytekin'e hangi dükkanları, hangi daireleri devrettiğini söylüyor. Aziz İhsan Aktaş rüşveti şuraya aldım, şu otele bıraktım diyor. Bunların hiçbirisi delil değil. Ama Orhan Bey, sizin şahsınızla ilgili bir sorunum yok. Hatta gazetecilik anlamında yani mutlaka öğreneceğimiz şeyler vardır ama genel olarak söylem bazında söylüyorum. Orhan Bey ve işte genelde muhalif camiada daha yakın olan arkadaşların hezeyanları ve duyumlarıyla efendim yüzlerce dosya verilmiş. E tamam abi, bizim hani burada bir tanesinin
2: sizin,
1: kapağını açıp
2: siz nerede
1: yüzlerce delili konuştuğumuz peki, konuyla ilgili deyin ki Melih Bey şunu almış, Melih Bey şunu vermiş,
2: ya bizim
1: Kadir Bey böyle yapmış. Dolayısıyla hani yeri geldiği zaman israf şov diye yeni kapıya arabalar çekildi ya. Bit tabii.
2: Affedersin.
1: Bit tabii. Saraçhane'de
2: bu dosyalar,
1: de pankartlarla
2: bu iddia,
1: beraber gösterildi.
2: Çok konuşuyorsun be kardeşim.
1: Hayır. Yalan söylediğim bir şey varsa, hatalı söylediğim bir şey varsa lütfen düzeltin. Ama siz beni aşağılama hakkına sahip değilsiniz. Lütfen çizginizi bilin ya.
2: Duymuyor musunuz?
0: Pekala. Teşekkür ediyorum. Lütfen rica ediyorum.
1: Peki kardeşim, bu 170 arabayı 360 araba yerine almamıştır deyin ya. Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Acerkent'te bilmem kaç katlı villada 400 bin liralık kirayı bir yıllık peşin ödememiştir deyin bana. Korşavel tatilini
2: onu kendisi söylüyor.
1: Kim vermiştir diyeyim bana.
0: Peki. Diyemiyorsun. Teşekkür ediyorum.
1: Daha fazla ne diyorsunuz? Baş konuşuyorsun bilmem ne.

0: kardeşim.
1: Teşekkür ederim. Orhan Bey, rica edeceğim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Lütfen affedin. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim.
1: Bir cümle olsun, bir Ankara'ya gideyim. Ankara'ya çünkü bakın gidersiniz. Merve Hanım konuşmadı, şey Kemal Bey konuşmadı, sadece. Armağan Hocam konuşmadı.
0: Ben burada kimsenin savuncusu değilim kardeşim, tamam mı? Ben burada herkesin bildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlayıp mahkemeye sunmaya çalıştığı, İçişleri Bakanlarının el koyduğu, biz bunları araştıracağız dediği, üstünü örttüğü, hiçbir tanesinin yargılanmadığı, mahkeme açılmadığı dosyalardan bahsediyoruz. Ankara Belediyesi'nde onlar var. Burada hangi dosyalar olduğu konusunda biz Ankara Belediyesi'nde yapılan önceki yolsuzlukları vesaire falan tartışma programı değil burası. Ben ona göre
1: tamam,
0: de hazırım.
1: Siz şunu
0: ama
1: söylüyorsunuz. Mansur Yavaş'ın çok özür dilerim. 3 Temmuz 2025'te ben 100 tane dosya verdim savcılığa. İncelenmedi. Bunları yargıya taşıdık. Bu açıklamasına atıf yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Doğru mu anlıyorum? Evet, tamam. Bunu da konuşalım. Bunu böyle bir açıklaması Mansur Yavaş'ın şimdi önümde 3 Temmuz tarihinde yaptığı bir açıklama. Verdim, bakılmadı. Melih Gökçek ifadeye dahi çağrılmadı demiş o dönem.
2: Evet. Melih Gökçek ne demiş?
1: Efendim?
2: Melih Gökçek de demiş. Bu
1: onu burada önümde yok. Ne demiş siz biliyorsanız yani söyleyin ya da ben şuradan bakayım.
3: Çünkü. Orada da bırakmamak yani, lazım değil mi? Evet. Melih Bey'in de cevabı vardır mutlaka.
1: Melih Gökçek'in cevabı varsa tabii ki onu da söyleriz. Burada bırakmak kastı yok.
0: Ben ya bir açın kardeşim.
2: Ya Binali Yıldırım yazıyorsunuz. Eşim İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a verdiği cevap çıkıyor Google'dan. Onun için yani.
1: Yok, burada çıkmıyor. AI'da bende çıkan şey sadece Mansur Yavaş'ın iddiası.
2: Takipçi karar aldığına dair şey yayınladı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 50 tane dosyası var. Onlar ne oldu?
1: Ne demiş Melih Gökçek?
3: Ne yazıyor bu dosyaların içerisinde? Yani bu dosyaların içerisinde ne yazıyor? Yenikapı'ya israf diye 1000 tane arabayı çektirip zabıta arabalarını çektirenler yayınlayamıyor mu bu dosyanın içeriğini? Söyleyemiyorlar mı efendim? Bu kağıdı 10 lirayken 20 liraya almışlar. Niye diyemiyorlar? Ya 100 tane dosya. Ben size 500 tane dosya çıkartayım.
0: Hepsi var içinde.
2: Yani medyada niye tartışsın böyle?
1: Bir dakika.
2: Madem
0: bugünkü davayı
1: Melih Gökçek'in yanıtı bende yok. Burada tamam. Çıkmıyor. Ne dedi? Bak, bak, söyleyin ben, o eksik kalmasın.
2: Tamam.
1: Onu da söylemiş
2: bildiğim,
1: olalım. Sonra bir Ankara'ya gidelim madem öyle.
2: Takipçisi karar aldığını açıklamıştı. Şeyde sosyal medya hesabında da var benim bildiğim. Baksın arkadaşlar. Rakamda yanlış söyleyebilirim. Yani yanlış hatırlayabilirim. Bakalım. Var yani.
1: Tamam. Ben de bulursam onu buradan paylaşırım. Kemal Bey. Erdem de bakıyor. Çıkarsa onu da veririz. Kemal Bey, Ankara'da biz burada tartışırken siz ne düşündünüz? Buyurun.
4: Tekrar merhabalar.
1: Merhaba.
4: Şöyle, ben birkaç not aldım. Hızlı anlatacağım. Hem Armağan Hocam'ın hem de Merve Hanım'ın aradan önce konuşabilmeleri için hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. Şöyle, bir kere bir araştırmacı gözüyle bakacak olursak, Aziz İhsan Aktaş'ın evet etkin pişmanlık sebebiyle bile olsa bu kadar çok kişinin rüşvetten ceza aldığı bir ortamda rüşvetten hiç ceza almaması kamuoyu vicdanını tatmin etmez. Bu kesin. Burada tabii beraat etmiş gibi bir durum da yok. Zaten şeyde mahkemenin kısa kararında da etkin pişmanlıktan yararlandığı için ceza verilmesine yer olmadığına dair bir karar var. Yani beraat ettirmiyor ama yine de insanlar, bir sürü insan Aziz İhsan Aktaş zengin olurken yaptığı işlerden dolayı denilerek hapis cezası alırken Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir ceza almaması, rüşvetle ilgili en azından bir ceza almaması bence kamuoyunu vicdanında hükümet adına da adalet algısı adına da yara açacaktır. Onu bir söylemek istedim. Onun dışında notlar aldım. Taha Hüseyin Karagöz'ün Adana Belediyesi ile ilgili sonradan yaptığı anlatımlar bu davanın konusu değil.
3: Evet, değil.
4: Ve henüz görülmemiş.
3: Evet,
4: hala
3: evet,
4: devam eden davalar. Onu da söylemek lazım. Yani sanki bu davada hani Taha öyle bir şey söylemedi ayrı mesele ama izleyiciler öyle anlayabilir. Sanki bu davada bu suçlamalar varmış da bundan ceza almış gibi bir durum yok. Kaldı ki çok eski bir anlatıyla Zeydan Karalar'a bu cezalar verilmiş. Zira Zeydan Karalar'ın dosyasında ben bunu çok okudum. İddianame aşamasında da çok okudum. Aziz İhsan Aktaş'ın anlatımı dışında ne bir şahit var, ne bir banka hareketi var, ne bir masak tespiti var, ne bir HTS tespiti var. O yüzden ben Aziz İhsan Aktaş ve Utku Caner Çaykara'nın üst mahkeme

0: de beraat edeceklerini düşünüyorum ikisinin de. İkisiyle ilgili de ciddi bir delil görmedim çünkü ben iddianamelerde bile görmedim. Eklerde de görmedim o dönemde okuduklarımda. Yine bir düzeltme yapayım. Özlem Çerçioğlu ile ilgili biraz önce bir tartışma yaşandı. Hasan Bey ile Orhan Bursalı arasında. Hasan Bey'in söylediği doğru. Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmeden 13 ay önce Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı, Aydın Belediyesi'nden aldığı temizlik ihalesiyle ilgili henüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı iken bir takipsizlik kararı aldı ve o karar da Danıştay tarafından kesinleştirilmişti. Yani Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçtikten sonra takipsizlik kararı gelmedi. O konuyu da doğru anlatayım istedim duymuşken. Aziz İhsan Aktaş olayıyla ilgili yine örneğin Abdurrahman Tüttere bir süre tutukluda kaldı bildiğim kadarıyla. Sonra ev hapsine çıkartıldı buradan. Sonra da görevine iade edilmişti. Abdurrahman Tüttere ile ilgili olduğu gibi Adana Belediye Başkanı ve Avcılar Belediye Başkanı ile ilgili de dosyada böyle en azından okuduğumda bir Rıza Akpolat'ın dosyasını okuduğumda bir şüpheye düşüyor insan. Yani evet burada bir şeyler var diyor. Vicdani olarak ama Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara da bunu görmedik. Örneğin Aziz İhsan Aktaş'ın yine Seyhan Belediye Başkanı eşi ve Burhanettin Bulut'la ilgili iddiaları vardı. Orada Aziz İhsan Aktaş'ın anlatısını o gün bankadan para çekilmesi, yani bahsedilen miktarda para çekilmiş olması, ertesi günü belediyeden ciddi bir hak ediş ödemesi olması gibi ek böyle insanı vicdani bir kanaate götürebilecek ek anlatılar, ek bilgiler vardı. Ama dediğim gibi Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara ve Ahmet Özer dosyalarında ben bunların hiçbirini görmemiştim. Bu açıdan bu üç ismin Ahmet Özer zaten hükmün açıklanması geri bırakılmış. Muhtemelen yukarıya itiraz olmaz ama öbürü iki ismin beraat edeceğine neredeyse eminim. Eğer dosyada bizim gördüğümüz gibi ise deliller. Ben şimdilik böyle bırakayım. Diğer konuklarımıza da aradan önce vakit kalmış olsun.
1: Pekala. Bu arada Melih Gökçek'in yanıtını da bulduk. Gökçek demiş ki külliyen yalan. Ben aklandım, hesabımı verdim, gittim, anlattım, ifade verdim. İfade verdiğimi ispat edersem sen yalancı, itirafçı olduğunu kabul edip iftiracı olduğunu kabul edecek misin demiş Mansur Yavaş'ın 100 dosya verdim bakılmadı sözlerinin üzerine böyle bir yanıt vermiş. Buyurun, not aldınız, buyurun sizinle devam
2: edelim. Evet, aslında çok şey de söylendi. Sadece şu tabii dikkat çekici. Şimdi suç örgütü üyeliğine herkes beraat etti. Zaten bununla başlandı konu konuşulmaya. Önce yapılan yorumlarla sona doğru yapılan yorumlar yeni parti cephesinde diyelim böyle birbirinden ayrıştı. Ben şimdi tabii bir taraftan da şu var, savcılığın suç örgütü iddiasının çökmesini de ayrıca konuşacağız ama yani bence esas konuşulması gereken yer oydu, oraya gelememedik. Ben iki tarafı da memnun etmeyen kararların çoğunlukla doğru olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi burada hem iddia makamı çok mutlu değil, memnun değildir. Çünkü suç örgütü kurma çerçevesi, evet bu bir çerçeveydi ve belki de savcılık makamına, iddia makamına delilleri toplama konusunda da kolaylık sağladı. Nasıl kolaylık sağladı? Sonuçta tutuklama kararı böyle katalog suçlarla suçlanınca daha kolay hale geliyor. İşte delil karartma ve benzeri ihtimaller, bu tarz ihtimallerin önüne geçiliyor. Ama günün sonunda mahkeme dedi ki hayır, ben böyle bir çerçeve görmüyorum. Suç örgütü yok. Bu önemli bir şeydir bence. Ama öteki tarafta şunu söyledi, iskelet duruyor. Yani çerçeve, dediğin çerçeve, çizdiğin çerçeveyi doğru bulmadım ama iskelet doğru. Ne doğru? Rüşvet suçlaması vardı, var. Bazılarında olmayabilir ama yani sonuçta bir yargı kararında ortaya çıkan bir hapis cezası var. Birkaç tane hapis cezası var. Sonuçta bir rüşvet var.